0: Açtım yayında. Serdar Adalı ve yönetiminin yapmış olduğu en büyük iş oyunculardan çıkabilmek demiştim. Yani oyunculardan çıkabilmek de zor hocam. Oyuncuların aldığı ücretler ortada. Türkiye'deki ücretleri biliyorsun. Yabancı bir ülkeye gittiğinde...
1: Fenerbahçe'dekilerin piyasası var Salimciğim. Biraz piyasası olan adamlar var yani. Biraz daha Fenerbahçe sanki kolay elden çıkarabilir mi? Sen o konuda daha şeysin.
0: Hocam öyle ama burada aldığı ücretler ortada takımdaki oyuncuların. O ücretleri verirler mi? Benim de soracağım soru bu olur.
1: İşte kimseyi silah zoruyla imzalamadı. Yani bu herife anlaşmışsın vereceksin. Gönderirken de vereceksin. Abi adamın hakkı isteyecek. Yakalamış seni. Ha? Kuytu köşede. Bir yana kalıp gidecek tabii ki.
2: Yani oyunculardan çıkmak çok kolay olmuyor. Aynen. Buraya getirirken güzel de. Gönderirken sıkıntı oluyor. Bence Ederson'un önündeki en büyük sıkıntı da o.
0: Mesela şunu iddia ediyorum. Ederson'a ücretleri ödeyebilecek kulüpler Suudi Arabistan Pro Ligi'nde. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde de hadi Ederson'u ben istedim transfer edelim diyemiyorsun. Şundan dolayı diyemiyorsun. Suudi Arabistan Ligi'ni takip edenler bilecektir. Pro Lig heyeti var. Pro Lig heyeti bir oyuncuyu transfer etmeden önce, transferinden önce direkt oylamaya sunuluyor. Bize mesela Zafer Tüzün ismi geldi. Zafer Tüzün bize katkı sağlar mı? Takımına katkı sağlar mı? Marketing anlamında bize katkı sağlar mı diye değerlendiriliyor. Değerlendirdikten sonra heyet onaylarsa transfer edebiliyorsunuz.
1: İyi bir şey, güzel.
0: Mesela MLS'te de şöyle bir durum söz konusu. MLS'te örneğin Ömer Saraca Chicago teklif yaptı diyelim. Bir transfer döneminde. Chicago resmi teklif çıkmışsa, faksı varsa, düzeltiyorum, direkt mührü kaşesi varsa, o transfer döneminde MLS'ten hiçbir takım Ömer Saracı
1: saygı mı?
0: Saygı, yanından geçemiyor.
1: Ülkelerin kriterleri var mı?
0: Transferleri. Ülkede mesela siz Zafer Tüzün'e resmi teklif çıkardınız. Yaz transfer dönemindeyiz. Veya kış transfer döneminde. Yaz transfer
1: başkası
0: döneminde
1: talip olmuyor.
0: Başkası talip olmuyor.
1: Hayır, İngiltere gibi hani millilik kriteri şu bu falan filan.
0: O derecesi.
1: Onun gibi kriterler yani, var mı?
0: O denli araştırmadım hocam. Derecelerini bilmiyorum.
1: Ama şey, Fenerbahçe takımının, şimdi Fenerbahçe kulübünün hiçbir futbolcuya gönül borcu, minnet borcu yok. Tam tersi alacağı var abi. Onun için evet. Fenerbahçe takımın başında benim bildiğim şu an yürekli bir hoca geldi, İsmail.
0: Evet.
1: Bence yürekli bir hocaya da ihtiyaç vardı. İsmail'le birlikte sportif direktör de çözecek bu işleri abi. Herkes işini yapacak.
0: Evet. Yani,
1: zaten herkes işini yaptığı zaman futbolda başarı geliyor. Herkes her işe karışırsa çoban salata gibi oluyor. Olmuyor yani.
0: Çoban salata güzel vallahi tabir hocam. Güzel benzetme.
1: Vallahi.
2: Van salata güzel aslında, yerine göre güzel hocam.
1: Abi tabi limonunu sıktım, tuzunu attım.
2: Olmuyor değil, yerine göre güzel. O karışıklığa da arada ihtiyaç var ya.
1: Acıktık ya. futbola Allah'tan futbola doyuyoruz. Dünya evet. Kupası'nda kalite her geçen dakika yükselmeye başladı bana göre. Şimdi evet. Bundan sonraki turda daha bir teknik direktörler de daha farklı düşünecekler. Daha teknik açıdan takımlarını daha iyi idare edecekler. Daha mücadele gücü yüksek maçlar olduğundan bence seyir zevkimiz yükselecek yani.
0: Mesela Fenerbahçe bu süreçte kontenjan oyuncusu transfer etti. Diouf geldi. Mesela ben Diouf'tan umutluyum. Onu söyleyeyim. Yani Diouf tutarsa Fenerbahçe ciddi bir bonservis kazanımı elde edebilir.
1: Ama Salimciğim bak, ben Şerif'le hatta Musab'a için de söyledim bunu. Şimdi 13. seneye girmiş şampiyon olamamanın verdiği stres genç oyuncuların üstüne büyük yük bindiriyor. Kolay değil şimdi o ambiyansta evet. Çıkıp 55 bin kişinin önüne şampiyonluğu kovalayan bir takımda insanın eli ayağı tutulur yani. Yani çok fazla genç oyuncudan öte direkt gelip büyük katkı sağlayacak, sana sınıf atlatacak oyuncu transferi Fenerbahçe'ye daha cuk oturur yani. Öyle genç oyun tamam, iyi bir planlamadır. Alırsın genç, ondan sonra yavaş yavaş olgunlaştırırsın. Ondan sonra takımına katkı vermeye başlar. Ama bu sene o sene değil.

0: Hocam öyle diyoruz ama yani bu oyuncular da tecrübeli futbolcuların yanında harmanlanabilir.
1: Olur.
0: Doğru. Yani ben burada tüm kadroyu izleme ekibinden gelen isimlere göre dizayn edin demiyorum. Scouting ekibinin belirlediği oyuncular bu tarz oyuncularla birlikte olabilir.
1: Şimdi o oyuncuları daha çabuk olgunlaştırırsın kaliteli takımın içinde. Katılıyorum sana.
0: Yani ama bence İsmail Hoca'nın en önemli avantajı da şu. Mesela İsmail Hoca İrfan Can Kahveci'den, Şimanski'den, bütün isimlerden verim aldı. Ardından Mourinho göreve geldi. Jose Mourinho'nun oynattığı futbol İsmail Hoca kadar benimsenmedi ve beğenilmedi. İsmail Hoca'nın oynattığı futbolda son sezonunu ben veri olarak değerlendirdiğimde oynattığı futbolda bence geçerli bir futbol ve direkt futbol severlerin istediği futbol.
1: Fenerbahçe camiasının istediği, evet.
0: Fenerbahçe camiasının, yani bu şöyle ki hocam, bizim ülkemizdeki insanlar futbolu çok seviyor. Halkımız, milletimiz futbolu çok seviyor ve futbolu da yıllardır izledikleri için biliyorlar. Yani direkt yana pas yerine takımın dikine kat etmesini istiyor. Hücum gücü yüksek bir takım istiyor.
1: Tabii canım.
0: Ve hep şunu söylerler. Mesela iyi futbol oynadığında takımlar puan kaybetse de klişe olan bir tezahürat var. Hep böyle oynayın, canımızı verelim.
1: Tabii canım. Üçüncü yani bölgede bu agresif baskılı.
0: Agresif baskı hocam, Fenerbahçe modeli budur.
1: Bunu istiyor.
0: Hatırlayalım mesela o Appiah'ların olduğu dönemi. Tabii. Üçüncü bölgede baskı. Yani o takımlar şampiyon olamasa dahi taraftar alkışlar. Taraftarın istediği.
1: Onu görmek istiyor.
0: Onu görmek istiyor. İstediği şey nedir? Mücadele, hırs, baskı ve pres futbolu.
1: Tabii abi. Yani zaten onu vaat ediyor şu anda. Evet. Sayın İsmail Kartal, ama ya Fenerbahçe takımında mantalite zaten o takıma geldiğin dakika, evet, gelen futbolcu da, başındaki teknik direktör de, senin başkanın yöneticinde bunu bilmesi lazım. Fenerbahçe takımı savunma yaptırır abi. Fenerbahçe takımı savunma yapacak takım kurmaz. Yani o şey, merkezde set oyunu denen bir şey vardır. Biliyorum onu büyük hocam. Takımlar ne zaman yapar? Önde 10 dakika 15 dakika bir agresif baskılı oynarsın. Ondan sonra gelirsin, hem takımın dinlenmesi adına set oyununa dönersin. Aynı zamanda rakibe topu verip orada bir onun arkasındaki tabii
0: demleme.
1: Evet.
0: Dinlenme, demleme deriz yani halk arasındaki tabirle.
1: Kalkıp da sen kendi sahanda gelen herhangi bir Anadolu takımı, ondan sonra senin üstüne gelip de ondan sonra rahat rahat, hele hele maçın sonlarına doğru dahi gol bulabiliyorsa, bu hiçbir zaman ikna etmez tarafta.
0: Bu arada Ömer abi de her ligden maçları takip eder. Kendisini de uzun yıllardır tanıyorum. Birlikte mesai de yaptık. Ben şöyle düşünüyorum. Şu anda dünya futbolu direkt Dünya Kupası'na endekslenmiş bir durumda. Dünya Kupası'ndaki oyun modellerini, şablonlarını teknik direktörler direkt bir kenara yazıyor. Bu Dünya Kupası'ndan sonra net bir şekilde ben şunu göreceğimizi düşünüyorum. Çizgiye inen kanat oyuncuları çok çok değerlenecek. Özellikle de bizim İstanbul takımlarının, üç büyük olarak adlandırdığımız takımların Anadolu takımlarına karşı oynayacağı mücadelelerde, özellikle de iç sahada net bir şekilde Anadolu takımları, birkaç tanesi istisnadır, kapalı futbol anlayışını tercih ediyor. 5-4-1 şeklinde oynuyor. Ve daha çok bloklar arası daralma var. Dünya Kupası'nda biz bunu gördük. Burada işte çizgiye inen, dribling yeteneği olan, çalım yeteneği olan futbolcular kıymetli olacak. Düşüncem bu, bilmem hızlı katılır düşünen mısınız?
2: Galatasaray'da tabii transferde belki çok hararetli günler yok. Önemli adımlar yok ama konuşulan isimler var. Onlardan bir tanesi de hocam, aslında Fenerbahçe'nin konuştuğu bir isim, sürpriz olarak gündeme gelen isimlerden bir tanesi Kim Min-jae.
1: İyi transfer olur.
2: Ya kim transfer ederse etsin değil mi?
1: Kim transfer ederse etsin. Hem ligin dinamiğini bilen adam, hem de hakikaten sadece stoper görevi değil, topla beraber çıkıp zaman zaman geçiş oyunlarını başlatan bir oyuncu. Faydalı oyuncu, büyük takımlarda iş yapacak oyuncu. Ama Galatasaray biraz ağırdan alıyor.

0: Bir de Kulüpler Birliği'nin toplu halde bazı isteklerinin olduğu gerçeği var. Yabancı sınırlaması açısından. Biraz o, biraz Dünya Kupası'nın olmasının transferlerin herhalde biraz daha gecikeceğini gösteriyor. Ama şu an itibariyle Galatasaray hedefi yükselttiği için kaliteyi yükseltme adına transfer beklentisi var Galatasaray'da. Henüz belki bir stoper ihtiyacı düşünülebilir ama halihazırda geldiği günden bu yana en fazla katkı veren Mertens'in yokluğunda ayrıldıktan sonra o bölge doldurulamadı Galatasaray'da. O bölge için transfer çalışmaları olduğunu düşünüyorum. O bölge için yapılacak transfer zaten sevgili Okan Hoca'nın oyun sisteminde önde agresif baskı var. Ama o baskıda ön bölgedeki oyuncuları arkadan destekleyecek, onlara hem gol pası hem gol öncesi pası üretecek hem de kendisi gole girecek bir adam eksikliği var. Sara bu göreve en yakın adamlardan biriydi ama ayrı karakterler. Valbuena Mertens'le Sara'nın. Sara'nın da ayrılacağı düşünüldüğünde mutlaka o bölgede Galatasaray'ın bana göre bir ihtiyacı olur diye düşünüyorum. Artı Okan Hoca'nın sisteminin oturmasının müsebbiplerinden Lemina transferinde son zamanlarda Lemina'nın düştüğünü, o bölgeye de bir adam düşünüldüğünü kamuoyundan öğreniyoruz. Evet, o da doğru. Lemina'nın gelmesiyle Torreira da biraz daha özgürlük kazanıp ön bölgede hatta zaman zaman sahte santrafor gibi girip goller attığını gördük.
1: Evet.
0: Galatasaray'ın sonuç olarak Mertens karakterinde o profilde bir oyuncuya ihtiyacı var. Geçen sene bu oyuncu o karakterde bir oyuncu transfer edilmedi. Bu sene edilirse Galatasaray'ın oyun anlamında ki Galatasaray hem kendisi koşan hem de topu koşturan sahanın her yerinde mükemmel yerleşen bir takım haline geldi. Bu kurguyu devam ettirebilme adına atak sonlandıktan sonra savunmayı orada başlatabilecek Mertens ayarında bir transfer ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Galatasaray'ın. Mutlaka çalışıyordur orada, bu transfer döneminde Galatasaray ama
1: Can var,
0: henüz bir ses yok. Ya Can uzun. Bak olur. Yani Mertens'in genci. Şimdi düşündüğün zaman
2: bayağı
0: Mertens karakterinin
1: bayağı hocam.
0: Ya bayağı genç. Şimdi genci düşündüğün zaman şimdi Mertens kaliteli oyuncu, apoletli evet. Oyuncu, pahalı oyuncu. Bir de bunun genç versiyonunu düşündüğün zaman Can'ın bu paralara gelmesi bana göre normal artık. Yani aynı kalitede bir adam bekliyorsun, üstelik genç olacak.
1: Yerli
0: Mertens
1: olacak,
0: gibi kaliteli
1: oyuncu. Bir de.
0: Efendim?
1: Yerli oyuncu.
0: Tabii bir de yerli oyuncu olacak. Kimse kusura bakmasın, bu paralar böyle konuşulacak yani. Doğal, bence doğal. Can transferi katkı sağlar. Gelir gelmez direkt katkıda bulunur. Ondan sonra belirleyici oyunculardan biri olur, öyle diyeyim. Şimdi evet. Galatasaray'da zaman zaman şimdi olası Osimhen yokluğunda Osimhen'e bağlı bir sistemin yaratıldığını gördük. Takım üretememeye başladı. Icardi'nin sakatlığından dolayı tam verimli olmaması Galatasaray'ı bayağı üzdü. Ne oldu? Oyunsal anlamda da düştü Galatasaray. Evet. Şimdi böyle bir pozisyonlar olduğunda ki futbol süreci yönetmek ya, bunlar düşünüldüğünde Can transferi belirleyici olur. Belirleyici bir rol alır Can orada. Üstüne üstlük Can'da var olan yeteneklerin üstüne lider oyuncu vasfı da yavaş yavaş ona yerleşmeye başlar. Yerinde bir transfer olur ama olur mu bilmiyoruz tabi.
1: Kolay
0: çok,
1: değil.
0: Şu an itibariyle çok kolay gözükmüyor. Evet, stoper takviyesinde forma rekabeti için Galatasaray'a stoper lazım. Kontrol oyuncusu, stoperlerin önünde kontrol oyuncusu anlamında Lemina'nın zaman zaman sıkıntılar yaşadığını gördük. Oraya da bir transfer bana göre ihtiyaç Galatasaray'da. Ama şu an itibariyle lige en geç adım atacak Galatasaray olduğundan biraz daha ağır gidiyorlar.

0: biraz daha sindire sindire şöyle tam yerinde isabet sağlayacak transfer anlamında beklendiğini düşünüyorum. Çünkü hedef büyüdü. Artık alacağı oyuncular çok sıradan oyuncu olmaması lazım.
1: Evet.
0: Yani takıma kimlik kazandıracak oyuncular gelmesi lazım. Olası Sara'nın ayrılması pozisyonu veya birkaç tane oyuncu ayrıldığında artık Galatasaray da kadro zenginliğini yaratmak zorunda. Kadro şişkinliği değil ama kadro zenginliğini yaratmak zorunda.
2: Peki Salim, sen nasıl görüyorsun Galatasaray şu an transfer gündemini? Yani dediğim gibi çok hareketli bir gündemde yok aslında. Yani bayağıdır yazılan can var. Onun dışında hala çözülmediği için merak noktasında olunan bir Mauro Icardi durumu var.
1: Evet.
2: Ve hani savunmaya bazı isimler çıkıyor. Kimmich'e yeni çıkan isimlerden bir tanesi. Sanchez'in yine Como'ya gidebileceği konuşuluyor ama Sanchez'e Dünya Kupası'nda takımıyla birlikte evet. yoluna devam ediyor. Yani dediğim gibi çok hareketli değil. Sonrasında hareketlenmesini beklediğimiz bir gündem var şu anda Galatasaray'da.
1: Yani şunu söyleyebilirim. Direkt Galatasaray'la ilgili istersen sondan başlayalım. Davinson Sanchez Como'da teknik direktör Cesc Fabregas'ın listesinde birinci sırada. Galatasaray'ın beklediği bonservis bedeli 30 milyon euro ve üzerinde bir satış. Bunun altını çizelim. Como tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir proje takımıydı. Önemli işlere de imza attılar. Davinson Sanchez dışında yine o pozisyondan devam edelim. Kim Min-jae de bence önemli bir isim. Ülkemizde Fenerbahçe'de oynadıktan sonra Napoli'ye, Napoli'den de Bayern Münih'e transfer oldu.
0: Tahmini maliyeti ne olur onun?
1: Yani burada tahmini maliyet şu, bendeki bilgi şu, Kim Min-jae devre arasında da Fenerbahçe'nin listesindeydi. Hatta bunu haberleştirmiştim de. Şu anda da Fenerbahçe'de bilindiği üzere İsmail Hoca öncesinde Aykut Hoca ile bir, siz o sürece daha yakından şahitsiniz. Evet. Aykut Hoca ile başlayan bir dönem vardı. Oğuz Hoca ve Aykut Hoca'nın oyuncu havuzu vardı, listesi vardı. Bu listede yer alan oyunculardan birisiydi Kim Min-jae. Fakat Kim Min-jae için istenilen bonservis miktarı, oyuncunun ücreti yüksek maliyetli bir profil olarak önümüze çıkıyor. Burada yanlış anlaşılmasın. Kim Min-jae benim beğendiğim bir futbolcu. Türkiye'de yaptıkları ortada, transfer yapmış olduğu CV'sini incelediğimizde transferler ortada. Bu transfer için Galatasaray adına durdum. Bugün Galatasaray'la ismi anıldı. Galatasaray'ın listesinde olduğu paylaşıldı. Ben net bir bilgi elde edemedim. Yine Galatasaray'dan devam edelim. Galatasaray'da Kim Min-jae noktasında teyit edemedim. Ancak Fenerbahçe'nin istediğini biliyorum. Can Uzun konusu var. Galatasaray Can Uzun ve ailesiyle görüştü yetkililer. Can Uzun şunu söyledi direkt. İkna oldu. Can Uzun'un kendisi ikna oldu. Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor. Fakat oyuncunun ciddi bir bonservis ücreti var. Burada kulübü Frankfurt oyuncu için ciddi bir bonservis ücreti talep ediyor. Burada iş kulüplerin anlaşması. Hatta Nevzat abi transfer raporu programında söylemişti. En fazla verebileceği ücretin 30 milyon euro bandında olduğunu ifade etmişti. Ama burada Frankfurt'un bakış açısı önemli. Yani oyuncuyu siz ikna ettiniz. Oyuncuyu ikna ettikten sonra Frankfurt kulübü oyuncudan verim elde etmiş. Zaten Galatasaray'a karşı oynadığı maçta da oyuncuyu izledik. Milli takımımızın son Paraguay maçında oyuna girdikten sonra oyunu nasıl hareketlendirdiğini gördük. Burada Galatasaray'ın temel problemi şuydu. Şampiyonluk yaşasa da bunu net bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Mertens'ten sonra Galatasaray kilidi açabilecek oyuncu yokluğunu aradı. Mertens profilinde oyuncu yokluğu net bir şekilde gözlemlendi. Yunus Akgün burada bir nebze olsun ilaç olabildi ama Yunus Akgün'ün de yaşadığı sakatlıklar vardı. Bu nasıldır? Yani araya attığı paslarla Mertens'i düşünelim. Orta sahada yay çizgisinde bir şut atıyordu, gol oluyordu, kilit çözülüyordu. Uzağa gitmeyelim. Yakın dönemde Antalya Spor maçını düşünelim. Antalya Spor maçının ilk yarısında Galatasaray kilidi açamadı. Mertens profilinde bir oyuncu aradı.

0: Bunu net bir şekilde aradı. Galatasaray bu pozisyona transfer yapacak. Kevin De Bruyne menajerler aracılığıyla ilk haberini yapmıştım. Bugün hala basında dolaşıyor. Kevin De Bruyne menajerler aracılığıyla önerildi. Galatasaray Kevin De Bruyne için Napoli'ye gitmeden önce bir girişim yapmıştı. Yani haber boyutu bu şekilde, bilgi boyutunda aktardım bildiklerimi. Yorum boyutunda şunu söyleyebilirim. Kevin De Bruyne'in yaşamış olduğu sakatlıklar var. Bu sezon Napoli'de ciddi sakatlık süreci geçirdi. Ve Galatasaray özellikle de bu bölgede transfer edeceği oyuncular önemli. Fakat son dönemde incelediğimizde oradaki oyuncular teknik açıdan yeterli olabilirler ama fiziksel açıdan da iyi olmaları gerekiyor. İlkay Gündoğan mesela tutmadı. İlkay yani Gündoğan normal şartlarda düşündüğümüzde Manchester City efsanesi. Fakat fiziksel anlamda da ikinci bölgede oynadığınızda Galatasaray'ın futbolunu düşündüğümüzde Galatasaray'ın Okan Hoca ile birlikte hayata geçirdiği futbol anlayışı. Üçüncü bölgede baskılı şiddet ve şiddetli pres. Baskı gücü yüksek, şiddetli pres yapan bir takım. Ve bu modelin en önemli isimlerinden birisi, bu modelin olmazsa olmazı Osimhen. Sonrasında geriden Osimhen'e atılan paslar. Yani burada Gabriel Sara önemli. Gabriel Sara'ya da tekliflerin geleceği ifade ediliyor. Bununla birlikte bir Jondran konusu var. Ben bunu haftalardır söylüyorum. Jondran Galatasaray'a gelmek istiyor. Bu yönüyle sıkıntı yok. Galatasaray, Jondran transferi ve diğer transferler için yabancı kuralını ve Icardi'nin durumunu bekliyor. Icardi ile ilgili yayına girmeden önce yine bilgilerimi tazeledim. Galatasaray'ın yapmış olduğu teklif Icardi'ye 1+1 yıllık. Galatasaray'dan Icardi ne istiyor? Düz 2 yıllık sözleşme istiyor. Ve Icardi'nin durumunu oyuncu cephesi de bilmiyor. Oyuncu cephesiyle konuştuğumuzda verilen cevap bekliyoruz. Süreç devam ediyor. Ancak bu sürecin devam etmesi, transfer dönemini düşündüğümüzde bu sürecin devam etmesi bence takıma olumsuz yönde yansıyor. Çünkü Galatasaray ligi rakiplerine göre geç açacak olsa da Şampiyonlar Ligi arenasında mücadele edecek. Ve olmazsa olmaz pozisyon 3. bölge. Jondran konusunda hiçbir sıkıntı yok. Jondran ikna edilmiş durumda. Jondran'la ilgili eleştiriler de var mesela Fenerbahçe performansından yola çıkarak. Jondran'la ilgili ben şunu söyleyebilirim. Jondran'ın Fenerbahçe kariyerinde atmış olduğu gollerin sayısı az olabilir ama nitelikli gollere imza attığını düşünüyorum.
1: Ama hemen takım içerisinde gösterdiği karakter biraz futbol karakteri tartışılır.
0: Abi, yani sıkıntılı bir oyuncu. Var, sıkıntılı bir oyuncu. Jondran nasıl bir oyuncu biliyor musun hocam? Benim dışarıdan izlediğim. Jondran Mario Balotelli gibi bir oyuncu. İşte. Teşbihte yanlış olmaz. Mario Balotelli. Adana Demirspor'a geldi. İlk sezonunu düşünelim. Çok ciddi verim sağladı. O Mario Balotelli'ye ait vuruşlar vardır. O direkt bilirsin Mario Balotelli vuruşu. Geldi, şahane goller attı. Geldi, katkı sağladı. Yani burada Okan Hoca'nın da oyuncuyla iletişimini düşündüğümüzde Jondran yetenekleri ortada. Zaten Galatasaraylı yetkililer de şunu düşünüyor. Jondran transfer piyasasına baktığımızda 110 milyon euro değerinde bir bonservis kazanımı elde ettirmiş kulüplerine. Yani burada Jondran ikna edilmiş durumda. Yine söylüyorum, Galatasaray bu transferler için Mauro Icardi ve yabancı kuralının değişmesini bekliyor. Cuma günkü yayında paylaşmıştım. Hala konuşuluyor Kulüpler Birliği'nin toplantısında yaşananlar. O gün yayında da ifade etmiştim. Bir tartışma yaşandığını, toplantıya ara verildiğini ve toplantıda en çok konuşulan konulardan birisinin yabancı kuralı olduğunu. Yabancı kuralı noktasında da 12+2+2 tekrardan masada. Kulüplerin büyük bir çoğunluğu geçtiğimiz sezonki kuralın devam etmesini istiyor.
1: Doğal bir istek bana göre. Böyle hemen pat diye olacak şey değil.
0: 10+2+2 şey var. Bu şekilde ya da şöyle, daha önce hatırlarsın Ömer abi, ben haberini de yapmıştım. Gençler Birliği Başkanı Arda Bey ile görüşmüştüm, Arda Çakmak'la. O da şunu demişti, o da masada. 10+2+2+2 toplamda 16.

0: ay olarak 16.
1: Tabii mevcut oyuncu kalabalığından kurtulabilme adına planlamayı daha rahat yapmak için bunu istiyorlar. Bana göre doğru.
0: Bu arada ben bugün bir haber yaptım. Gözünüze çarptı mı? Çok yani konuşuldu da ses de getirdi. Gençler Birliği'nde oynayan Diabete var. Biliyor musun?
2: Osman evet. Diabete çok iyi.
0: Osman Diabete. Osman Diabete için Brentford 2,5 milyon euroluk teklif yapıyor.
2: Kabul
0: Gençler Birliği'ne. Gençler Birliği teklifi kabul etmiyor. Evet. Şöyle bir detay. Brentford 2,5 milyon euroya Gençler Birliği'ne teklif yaparken yani teklif olarak Gençler Birliği'ne 2,5 milyon euro öneriyor. Sadece bonservisinin %50'si için. Gençler Birliği cephesiyle görüştüğümde Diabete'nin bonservisinin yarısı için talep edilen ücret 4,5-5 milyon euro bandında ve kılçıksız net ücret. 2,5 milyon euroluk ücrette kolay bonuslar varmış. Bonus içermeyen direkt net 4,5-5 milyon euro bandında bir ücret talep ediliyor. Ve benim şaşırdığım olay şu. Diabete'nin bonservis paylaşımına baktım. %50'si Gençler Birliği, %40'ı Soar Akademi, eski gelmiş olduğu kulüp ve %10'u da satışından kar payı oyuncunun temsilcisinin. İlk kez böyle bir durum gördüm.
1: Var artık.
2: Bence Diabete yani 4-5 milyon euroları çok rahatlıkla aşacak.
1: Evet, eder var onun.
2: Bence daha da fazlası var açıkçası. Bir oyuncu ilerleyen zamanda daha değerli bir hale geleceğini düşünüyorum. Beşiktaş'a geçelim. Bu bölümde biraz süremiz kısıtlı. Beşiktaş'ı da konuşalım. Beşiktaş denilince Vlahovic hocam.
0: Evet.
2: Vlahovic aşağı, Vlahovic yukarı şu anda. Şu anda transfer dönemini özeti Beşiktaş için. Bugünler için söyleyeyim, Dušan Vlahovic.
1: Yeniden ayağa kalkabilme adına ki o potansiyel var Beşiktaş'ta. Vlahovic transferi çok iyi bir hamle olur. Niye? Evet. Çünkü Beşiktaş takımında maalesef ki maalesef kalite eksik. Vlahovic'le bir kalite gelir. Böyle takımlar zaten ayağa kalkmasını, çabuk kalkmasını bilirler ama Vlahovic gibi transferlerle de o zaman hedefini kovalamayı daha da hızlandırabilirler. Onun için bu transfer olur ama o transfer olduğu zaman Çerni'yi falan da bırakmamaları lazım. Şimdi bizim büyüklerimiz şampiyonluğa oynuyorsun, Ferdi'yi bırakıyorsun. Şampiyonluğa oynuyorsun, Rafa Silva'yı, bir de ne orta sahada öbürü neydi? Onu bırakıyorsun. Beşiktaş'ın. Ya abi olmaz. Sen elindeki kaliteli oyuncuyu şampiyonluğa oynayan bir takımın bırakması bana mantıksız geliyor. Sen bir çünkü kaç sezondur Eylül, Ekim, Kasım ya şu ligin ilk yarısı bitmeden Beşiktaş havlu atıyor.
0: Evet.
1: Buna rağmen şimdi yapılan en son transferlerle bir önceki transferlerin yanlış olduğu ortaya çıktı ama Beşiktaş'taki kalitenin eksikliği hala görülüyor. Belki bir takım oldu ama şampiyonluğu kovalayacak kadro değil bu kadro. Evet. Onun için Vlahovic transferi evet olur ama El Bilal Ture gibi bence onunla da nedir onunla durum son durum bilmiyorum. Kiralık değil mi o?
2: El Bilal Ture tabii kiralıktı. Sözleşmesi de yarın itibariyle tamamlanacak.
1: Tamamlıyor. Ben olsam onunla da anlaşırım. Kerni'yle de anlaşırım.
2: 15 milyon euro.
1: 15 milyon. Verecek abi. Bu dakikadan sonra yani bugüne kadar zaten kasan boşaldığı kadar boşaldı. En azından şimdi şampiyonluk yolunda bu hamleleri yapacaksın. Önce bir takımını taraftarınla birlikte o coşkuyu taraftarına o coşkuyu verebilecek takımı yaratmazsan bu camia gene sallana sallana gider. Eğer ki tam destek, hep destek istiyorsa kaliteyi artırmak zorunda Beşiktaş. Bu kadar basit yani. Onun için Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon'u da buna dahil edeyim. Bu takımlar biraz tempolu oynadığında Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe gibi Anadolu takımlarının rahat geçmesi lazım abi. Bu da nedir? Eşittir kalitedir.
0: Evet.
1: Ha bu kaliteli oyuncular bak kaliteli oyuncu geldiği zaman onlar daha kolay karakter koyarlar ortaya. Hep söylüyoruz yani sen karakter seni şampiyon yapıyor. Onun için biraz pohpohlayacaksın. Biraz daha evet. Mental olarak yaklaşacaksın Çerni'ye. Tekrar içeri alacaksın onu. Dağıldı çünkü ligin ikinci yarısından sonra. El Bilal Ture o da bir oğlan delici oyuncu şimdi kabul edelim bunu. defansın dengesini bozan

0: Vlahovic transferine?
1: Yani Vlahovic ve gündeme gelen isimleri incelediğimizde daha önce Vincenzo Italiano'nun daha önce Erdem Akbaş'ta haberini yapmıştı. Amrabat'ta durumu sorulan oyunculardan birisiydi. Şartları soruldu. Daha önce Fiorentina'da Vincenzo Italiano'nun çalıştığı bir isim. Bence Beşiktaş'ın çözümlemesi gereken en önemli transfer kaleci transferi. Çünkü Beşiktaş kamp sürecini başlattı. Hazırlık kampı devam ediyor. Çalışmalar devam ediyor. Ersin süreci belirsizliğini koruyor. Ersin'e gelen teklifler var. Şu anda Beşiktaş'ın kamp kadrosunu incelediğimizde Emre Bilgin var. Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'teydi. Emre Bilgin dışında 3 kaleci altyapıdan gelen isimler. Bence en önemli bitirilmesi gereken iş kaleci transferi. Çünkü Beşiktaş'ın yaklaşık 24 gün sonra oynayacağı maç var. Midland'la oynayacak. Midland'da Danimarka ekibi. Danimarka liginde de farklı mevsim ligi diyebiliyorum. Danimarka ligini.
0: Yok, normal fikstüre geçtiler ama Temmuz'da açılıyor.
1: Temmuz'da açılıyor yani ve
0: Beşiktaş'la oynadıktan birkaç gün sonra hafta sonu ilk maçına çıkacak.
1: Yani orada bir avantaj olabilir. Normalde hatırlarsınız Danimarka, Norveç takımlarıyla
0: Mart'ta
1: maç
0: Kasım'da biterdi.
1: Evet. Normalde biz maç yaptığımız zaman temsilcilerimiz o takımlarla maç yaptığında maç tempoları çok yüksek oluyordu ve biz ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Ülke takımlarımız bu takımlara karşı ciddi sıkıntılar yaşadı. Vlahovic konusuna tekrardan döndüğümde Vlahovic dün haberini de yapmıştı Efecan Öztaş. Bayern Münih'in bir ilgisi vardı oyuncuya diye ben araştırdım. Efecan'la da konuştum. Bayern Münih'i teklifine kabul etmemesinin sebebi santraforlar net oynayabileceği takımlara gitmek istiyor. Vlahovic de bu şekilde. Vlahovic net bir şekilde oynayabileceği takıma gitmek istiyor. Burada yanlış anlaşılabilir. Ve bu haberi yapan insanları direkt görüyorum. Alaycı ifadeyle, bu benim başıma da geliyor, alaycı ifadeyle yaklaşımlar oluyor. Burada mesela Vlahovic Bayern Münih'e gitse her hafta oynayabileceği dakika sayısı 10 ya da 15 dakika. Harry Kane'i kesemez. Böyle bir realite var. Tekrardan döndüğümüzde Juventus yetkilileri zaten bugün bir açıklama yaptı. Vlahovic'i kadroda düşünmediklerini açıkladılar. Beşiktaş'ta Başkan Serdal Bey Vlahovic için tüm şartları zorluyor ve direkt oyuncunun gelebilmesi için her şeyi seferber etti. Kaleci konusunda gündemdeki isimlerden birisi ve Bayern Münih'te oynayan isim şu anda
0: Nübel.
1: Dünya Kupası'nda Nübel oyuncuyla anlaşıldı. Bayern Münih'in kararı bekleniyor. Beşiktaş'ta ben transfer döneminde şöyle bir gidişat bekliyorum. Özellikle de bu Dünya Kupası'nda mesela örneğin görüştüğünüz oyuncu var, takım elendi. Elendikten sonra birkaç gün içerisinde hızlanmasını bekliyorum. Burada Beşiktaş'ın beklediği süreç Nübel'le ilgili Dünya Kupası. Bunun dışında yani Beşiktaş'la ilgili aktaracaklarım bu kadar. Başka var mı?
2: Son bir şey söyleyeyim mi Salim?
1: Buyurun hocam.
2: Amrabat Fenerbahçe için inanılmaz gereksiz, ihtiyaç olmayan bir transferdi ama Beşiktaş'a olur.
1: Evet.
2: Beşiktaş'ın defansının önünde.
1: Evet.
2: O kontrol oyunculuğunu da iyi yapar. Topu da oyuna sokar. Evet. Zaten Beşiktaş'ın biraz hıza ihtiyacı var. Yani
1: evet.
2: Pas trafiğini hızlandırması lazım. Evet. Bu kaliteli oyuncularla olur.
1: Evet.
2: Şimdi mesela Talisca ile Asensio ben olmaz diyorum ya. İkisi yan yana. Evet. Zor oluyor. Asensio istemediği bölgeye kaymak zorunda kalıyor. Talisca santrafor oynayınca o orada istemiyor. Ama evet, bir özelliği var. Belki de dünyadaki en iyi topla dönüş kabiliyeti olan adam.
1: Evet.
2: Adam skora etkide bulunuyor. Şimdi Amrabat da takımını ileri ittirme açısından Beşiktaş'ta bana göre ihtiyaçtır. Eğer İtalyano da daha evvel ondan çalıştıysa o transferde Beşiktaş'a çok fayda sağlar yani.
0: Evet. Peki şimdi son bölümdeyiz. Son dakikalardayız Salim.
1: Evet.
0: İstersen şu genel transfer haberlerine de bir bakalım ki sanıyorum Özhan Polat Hoca ile de ilgili.
1: Evet.
0: Bize notunu aktaracaksın. Hoca İpspor'a transfer oldu.
1: Evet.
0: Tabii hayırlı
1: daha
0: olsun
1: önce
0: diyelim.
1: Burada yayınlar da yaptık. Özhan Hoca İpspor'un yeni teknik direktörü olduğu yeni bir dönem. Hayırlı olsun diyelim. Birçok kez burada program da yaptık. Donanımlı bir insan. Özellikle de scouting bilgisini ben biliyorum. Bizzat takip ettiği oyuncular da burada sizler de şahit oldunuz.

0: işlere imza atacağını düşünüyorum ve bugün canı yürekten sevindim. Şöyle ki, futbol camiasındaki birçok insan benim Özcan Hoca'yla abi kardeş ilişkim olduğunu biliyor. Hatta Maçkolik'ten bildirim geldiğinde şunu söyledim. Maçkolik'ten gelen en güzel bildirimdi diye mesaj attım. Çok mutlu oldum, sevindim. Donanımına güveniyorum. Karakterine, kişiliğine güveniyorum. Ve en önemlisi, hikayesi ve mücadelesi olan insanlar değerlidir. Hikayesi ve mücadelesi var. Burada da birçok kez izleyenlerimizden mesajlar geldi. Benim özellikle de zayıflama sürecimle ilgili. Benim zayıflama sürecim olsun, özellikle bu iş alanındaki gelişimim olsun, ciddi derecede katkılar sağladı. Manevi desteğini çok çok fazla hissettim. Yolu açık olsun. Hikayesi ve mücadelesi olmak bu hayatta önemli. Hikayesi ve mücadelesi olan insanlar bir gün mutlaka kazanacaktır diyorum. Özcan Hoca'ya, Eyüp Spor'a başarılar diliyorum. Bu arada güzel gelen mesajlar var Ömer abi. Transfer Merkezi ve Atlıklar hesabı size selamlarını göndermiş.
1: Selamlar,
0: teşekkür ederim.
1: Sevgiler.
0: Selamlar, sevgiler. Yeni bir dönem. Bunun dışında Anadolu takımlarıyla ilgili transfere göz attığımda az önce zaten
1: Efecan'ı söyledim.
0: Efecan Sarıyer'e gitti. Yetiştiği kulübe gitti. Bence önemli bir transfer. 13 sezon boyunca Alanya Spor formasını giymişti. İlginç bir transfer. Matthew Valbuena 41 yaşında futbol hayatına devam ediyor. Malta 2. lig ekibi Santa Luica FC'ye gitti. Az önce reklam arasında da Malta'da...
1: Futbol hayatına değil ya, tatile devam ediyor. Yani evet, güzel bir yere gidiyor bence.
2: Evet. Hem kafayı dinleyeyim hem sevdiğim işi yapayım diyor.
1: Değil mi?
2: Tabii,
1: güzel,
2: tabii.
1: İkisi bir arada bence.
0: Bu arada yayın arasında seninle de paylaştım, sen de gördün. Malta'dan gazeteci arkadaşlar yazmış. Malta çok küçük bir ülkedir, şaşırdım. Ya dedim, ne mutlu, sporu takip eden gazeteciler var. Haber doğru mu, girebilir miyiz şeklinde. Ben de girebilirsiniz tabii ki dedim. Bu arada Mario Lemina'nın kardeşi Türkiye'ye geldi. Galatasaray bölümünde Mario Lemina'dan bahsettik. Lemina'nın kardeşi Noha Lemina Manisa FK'ya transfer oldu. Bu da gurme bilgi olarak paylaşalım.
2: O hangi pozisyonda oynuyor? Aynı pozisyonda mı abisiyle?
0: Valla hocam, yetenekli bir oyuncu olduğunu söylüyorlar. Merkez orta saha diyebiliyorum. Hı. Yine teyit edelim, yanlış
2: aynı
0: olmasın.
2: Aynı pozisyon sayılır, 6-8 hesabı.
0: Paris Saint Germain'de de oynadı diyebiliyorum. Bir dönem, evet, merkez orta saha 10 numara pozisyonunda oynuyor.
1: Peki, yavaş yavaş tamamlıyoruz programı. Hı. Ki Dünya Kupası'nda Brezilya Japonya'yı geriden geldi, 2-1 mağlup etti. Son 16'ya yükseldi. Az sonra o maçın özet görüntüleri de değerli izleyenler A-Spor ekranında olacak diyelim. Zafer Tüzün, Salim Manav, çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Transfer raporunun sonuna geldik. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.

0: Sporda öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
3: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
4: Kupalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve 1900 yılına gidelim.
1: Spor.

insanlık tarihinin ilk dönemlerinde ölüm kalım mücadelesinin yansıması olarak karşımıza çıkarken, sonraki dönemlerde toplumlar arası ilişkileri geliştiren, sevgi ve barışı temsil eden etkinlikler haline gelmiştir. Öncelere savunma ve saldırıya dayalı sporlar olarak yapılırken, daha sonra bireysel ve takım sporları olarak yarışma ve müsabakalar halinde insanların üstün gelme arzularını sergileyebilecekleri bir disiplin olarak yapılmaya başlandı. Spor, yüzyıllar boyunca ciddi bir gelişim kaydederken, insanları ve toplumları birleştiren bir kimlik kazandı. Yılı. 19. yüzyıla veda senesi olan 1900, tüm dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelerin, devrimlerin, savaşların, teknolojik yeniliklerin yorgunluğunu yaşarken, spor dünyasında da önemli izleri taşıyor. Società Sportiva Lazio Kulübü, 9 Ocak 1900'de İtalyan ordusu mensupları tarafından Roma'da kuruldu. Mavi beyazlı renklere sahip kulübün simgesi kartaldır. İtalya'nın zamane diktatörü Benito Mussolini'nin desteğiyle Lazio kulüp politikasını açığa vurmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından birçok kulüp ismindeki SS ibaresini Hitler'in koruma birliğini anımsattığı için kaldırırken, Mussolini bunu bir onur simgesi olarak gördü ve bu ibareyi kulüpten asla kaldırtmadı. Lazio ile ezeli rakibi Roma arasındaki siyasi görüş farklılığı da kulüpler arasındaki rekabeti farklı bir noktaya taşımıştır. 1899'da dünya şampiyonu olan Türk güreşçi Kara Ahmet, şampiyonlar şampiyonu unvanını kazandı. 15 Ocak 1900'de Paris'in ünlü lokallerinden Folies Bergère sahnesinde yapılan mücadelede ünlü Fransız rakibi Paul Pon'a minderi dar eden Kara Ahmet, 7 saat 40 dakika süren müsabaka sonucu şampiyonlar şampiyonu oldu. Yağlı güreşçi olan Kara Ahmet, kısa süre içinde Greco-Romen stilinin inceliklerini öğrenerek bu stilde ustalığını gösterdi ve dünyanın en iyi güreşçisi seçildi. Avrupa'nın 5 büyük liginden biri olan Almanya Ligi'nin temelleri 1900'de atıldı. Almanya Futbol Birliği 28 Ocak 1900'de 86 kulüp tarafından Leipzig'te kuruldu. Almanya Futbol Birliği'nin açılışından yaklaşık bir ay sonra Alman futbolunun devi Bayern Münih kuruldu. MTV 1879 München Kulübü içinde yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle ayrılma kararı alan 11 futbolcu 27 Şubat 1900'de Franz Jon başkanlığında Gisela adlı restoranında orijinal adıyla FC Bayern Münih Kulübü'nü kurdu. Futbolun beşiği olarak nitelendirilen İngiltere Futbol Ligi'nde Aston Villa 50 puanla sezonun şampiyonu olarak tamamladı. Sheffield United ikinci sırayı alırken Sunderland sezonu üçüncü sırada bitirdi. FA Cup finalinde Bury ile Southampton karşı karşıya gelirken sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan Bury kupanın sahibi oldu. 1900 yılının en önemli spor olayı 20 Mayıs-28 Ekim tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen yaz olimpiyatları oldu. Müsabakalar 5 aylık bir süreye yayılarak yapıldı. Oyunlara 24 ülkeden 22 kadın, 975 erkek, toplam 997 sporcu katıldığı ilan edildi. Paris'te 19 spor branşında 85 kategoride müsabakalar yapıldı. Paris Olimpiyatı, kadınların da ilk defa yarışlara katılmasıyla spor tarihinde önemli bir yer aldı. Tenis turnuvasını kazanan İngiliz Charlotte Cooper, olimpiyat tarihinde altın madalya kazanan ilk kadın sporcu oldu. 1900 olimpiyatında oyunların sembolü olan maraton yarışını ev sahibi ülkeyi temsil eden Fransız Michel Teoto kazandı. Ama tartışmalar yıllarca sürdü. Amerikalı atletler geçilmediklerini ve Fransızların kestirme yolları kullanarak birinci geldiklerini söylemişlerdi. Amerikalılar çamurlu bir şekilde finişe gelirken Fransızların tertemiz yarışı bitirmesi hakikaten dikkat çekmişti. Yıllar sonra da yarışın galibiyeti Teoto'nun Lüksemburg'da olduğu ortaya çıkmıştı. 1900

0: Paris Olimpiyatlarına katılan 24 ülke arasında Fransa 26 altın, 41 gümüş, 34 bronz, toplam 101 madalyayla birinci oldu. Amerika 47 madalyayla ikinci, İngiltere 30 madalyayla üçüncü başarılı ülke oldu. Osmanlı İmparatorluğu oyunlara katılmadı. 1892 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinde Dr. James Naismith tarafından icat edilen basketbol gelişimini hızlı bir şekilde sürdürdü. 1897 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde erkeklerde başlayan milli basketbol şampiyonaları 1900 yılında da kadınlar arasında ilk kez düzenlendi. Basketbol böylelikle ülke çapında oldukça popüler hale geldi. Voleybol 1895'te Amerikalı William Morgan tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde bulundu. 1900 yılında Kanada bu sporu benimseyen ilk ülke oldu. Uluslararası bir kuruluş olan Morgan YMCA adlı bir dernek, voleybolun bütün dünyaya yayılmasına öncülük etti. Ayrıca 1900 yılında voleybol için özel top tasarlandı. 19. yüzyılın başlarında Avrupa'da icat edilen bisiklet, ilk dönemlerde seçkinlerin kullandığı bir araç olmuş, daha sonra sportif amaçla da kullanılmaya başlandı. 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu'nda başkent İstanbul'un dışında bisikletin yaygın olarak kullanıldığı şehirler, Osmanlı'nın batıya açılan penceresi konumunda olan İzmir ve Selanik oldu. İzmir'de 1900 yılından itibaren Rum kulüplerinin düzenlediği spor oyunlarında bisiklet de yer almaya başlandı. 1900 yılı masa tenisi sporunun da gelişimi için önemli bir dönüm noktası oldu. Bu sporun salon tenisi adıyla bilinen en eski hali 1880'li yıllarda Hindistan ve Güney Afrika'daki İngiliz ordu subayları tarafından oynanırdı. 1900 yılında Amerika'yı ziyaret eden İngiliz James Gibb dönerken yanında bazı içi boş selüloid toplardan getirdi ve arkadaşlarıyla salon tenisini bu topları kullanarak oynamaya başladı. Gibb topun rakete ve masaya çarptığı zaman çıkardığı sesi temsil eden ping pong ismini kullanmaya başladı. Dördüncü kez düzenlenen Boston Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Kanadalı atlet Jack Caffery 2:39.44'lük derecesiyle birinciliğe ulaştı.
1: ...1901 yılı futboldaki gelişmelerin yoğunlukta olduğu bir dönemdi. Dünya sporundaysa 5. kez düzenlenen Boston Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Kanadalı atlet Jack Caffery üst üste 2. kez birinciliğe ulaştı.
0: 1901 19. yüzyıl sona ererken yeni bir asır başlıyordu. 1901'de ilk Türk takımı Black Stockings yani Siyah Çoraplılar Futbol Kulübü kuruldu. İngilizlerin Kadıköy ve Moda çayırlarındaki hararetli futbol maçları, semtin gençleri arasında gitgide artan büyük bir ilgi ve heves uyandırmaya başladı. Rum gençleri sahip oldukları bir takım özgürlüklerden yararlanarak İngilizlerin arasına karışıp futbol oynamaya başlarken, Müslüman Türk gençleri bu imkandan, bu büyük nimetten yoksun bırakılıyordu. Futbolun cazibesine kendilerini kaptıran bir avuç Türk genci ağır baskıya rağmen bir futbol takımı kurarak maçlar oynamaya karar verdi. Bunların başında Amiral Hüseyin Hüsnü Paşa'nın oğlu Fuat Hüsnü ile en yakın arkadaşı Reşat Danyal bulunuyordu. Moda semtinde oturan bu iki genç çok iyi İngilizce bildiklerinden oradaki İngiliz aileleriyle ve onların futbol oynayan fertleriyle de çok yakın dostluklar kurmuşlardı. Reşat Danyal'ın İngilizlerden eski bir futbol topu almasıyla bir Türk futbol takımının kurulması yolunda en önemli adım atıldı. Bu İki Türk genci arkadaşları arasından takımın kurulması için yeterli sayıya ulaşma konusunda sıkıntı yaşamadı.

0: 1901 yılı Ekim ayında ilk Türk futbol takımı Black Stockings, Siyah Çoraplılar kuruldu.
1: Bir vatandaş, TC, yani Türk, Amerika'dan Türkiye'ye geliyor. O zamanki şartlarda kim bilir kaç saatte neyle geliyor ve Kadıköy'e geçiyor. Kadıköy'de futbol işte meraklısı. Kadıköy'de bir futbol takımı kuruyor. Tabii o sıralarda birazcık şey de var, yasaklar da var yani. Ondan sonra topluca bulunmak, oynamak falan filan gibi. Siyah Çoraplılar diye böyle bir isim konuyor. Sonra bu zatı muhterem aslında Galatasaray sempatizanıymış. Kadıköy'de bu işi kurup da bir bakıyor ki yani Kadıköy ağırlıklı Fenerbahçe. Ta o zaman bile yani. Daha kurulmamış ama kulüp. Yani tabii Fenerbahçeli izlemiyorlar da. O Galatasaraylı olduğu için Kadıköy'de bir şeylik çekiyor. Yabancılık çekiyor öyle diyelim. Daha çünkü ne Fener'den Galatasaray ne Beşiktaş var o zaman. Bir yabancılık çekiyor ve karşı tarafa geçiyor. İstanbul tarafına geçiyor. Anadolu yakasından İstanbul tarafına geçiyor. Ve orada bu futbol faaliyetini devam ettirmek istiyor ama etmiyor. O çünkü istibdat devri işte o zaman. Pek bir şey olmuyor yani.
0: Takımı oluşturan futbolcular arasında Kemani Nuri, Hafız Mehmet, Fahri, Hafız Mustafa, Emcet, Hüseyin, Masar, Şevki ve Tamuracı Osman Pehlivan'la ünlü filozof Rıza Tevfik de bulunuyordu. Gençler bu konuda yakın yardım ve teşviklerini gördükleri Doktor Rasim Paşa'yı da Black Stockings Futbol Kulübü'nün başkanlığına getirdiler. Takımdaki gençlerin büyük çoğunluğu Moda'da oturuyordu. Bugünkü Fenerbahçe Stadı'nın karşısındaki Mahmudiye İlkokulu altında bulunan Huşit Ağa'nın kahvesini kendilerine lokal yapan gençler, burada soyunup giyinmek suretiyle papazın çayırında birkaç idman yapmışlar ve daha sonra da Rum takımıyla maç almışlardı. Black Stockings ilk maçını 29 Ekim 1901 günü papazın çayırında bir Rum takımıyla oynadı. Oyuncuların büyük acemiliği yüzünden Black Stockings karşılaşmayı 5-1 kaybederken Türk takımının şeref golünü takım kaptanı Fuat Hüsnü Bey attı. Şampiyonlar şampiyonu Türk güreşçi Kara Ahmet henüz 31 yaşında hayatını kaybetti. Kara Ahmet 24 Mayıs 1902'de Aksaray'da Yeşil Tulumba'daki Sinekli Bakkal Sokağı'nda bulunan Pehlivanlar Kahvesi'nde otururken kalp krizi geçirdi. Canavliyle yanı başındaki demir parmaklıklara sarılan Kara Ahmet tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı. Şampiyonlar şampiyonu Kara Ahmet'in sarıldığı demir parmaklıklar erimiş ve birbirine geçmişti. Arjantin'in önemli kulüplerinden River Plate, 25 Mayıs 1901 yılında Santa Rosa ve La Rosales kulüplerinin birleşmesiyle Buenos Aires'in Belgrano bölgesinde kuruldu. Kulübün ilk başkanlığını Leopoldo Bolt yaptı. Arjantin'in en başarılı kulüplerinden River Plate'in müzesinde 36 lig şampiyonluğu kupası bulunuyor. Los Millonarios lakaplı kulüp, 3 Libertadores kupasıyla birer Inter-Americana ve Sudamericana kupası kazandı. River Plate ile Buenos Aires'in diğer kulübü Boca Juniors arasında oynanan maçlar dünyanın en ateşli derbisi olarak gösterilir. İki kulübü karşı karşıya getiren maçlar Süper Clasico olarak adlandırılıyor. River Plate Boca Juniors arasındaki rekabetin temeli ekonomik ve sınıfsal farklılıklara dayanıyor. Süper Clasico rekabetinin ilk yıllarında Boca Juniors ekonomik açıdan dar gelirli insanların desteklediği, River Plate ise zenginlerin taraftarı olduğu bir kulüp olarak ön plana çıktı. Fakat yıllar geçtikçe bu farklılık ve çizgiler ortadan kalktı. La Boca mevkisinden çıkan River Plate Boca Juniors derbisinin ilk tohumu 2 Ağustos 1908'de atıldı. Derbinin ruhunu oluşturduğu söylenen sınıfsal farklılık konusuysa, satın alınan River Plate'in düşük gelirli

0: vatandaşların yaşadığı Laboka'dan ayrılıp yüksek gelirlilerin yaşadığı Buenos Aires'in kuzeyine taşınmasıyla ortaya çıktı. İngiltere Futbol Ligi'nde Liverpool 45 puanla şampiyonluğa ulaştı. Sunderland 43 puanla ikinciliği elde ederken Notts County 40 puanla 3. sırada yer aldı. FA Cup finalinde Sheffield United'la Tottenham karşı karşıya gelirken sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Tottenham kupanın sahibi oldu. 2017 yılında tarihinde ilk kez Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Brighton & Hove Albion Futbol Kulübü 21 Ağustos 1901'de kuruldu. Sembolü martılar olan kulüp 1983 yılında FA Cup finali oynarken Manchester United karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Brighton & Hove Albion'ın ezeli rakibi Crystal Palace'tır. İki kulüp arasında 1940 ve 1950'li yıllarda başlayan ezeli rekabet 1970'li yıllarda zirve yaptı. Brighton & Hove Albion'la Crystal Palace arasında oynanan maçlara M23 derbisi deniliyor. 5. kez düzenlenen Boston Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Kanadalı atlet Jack Caffery üst üste 2. kez birinciliğe ulaştı. 1901 Wimbledon tenis turnuvası tek erkekler finalinde Reginald Daughtry'yi 4-6, 7-5, 6-4, 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup eden Arthur Gore şampiyonluğa ulaştı. Tek kadınlarda ise zafer Blanche Binkley Hilliard'ı 6-2'lik setlerle geçen Charlotte Cooper Stavrin'in oldu.
1: Futbol tarihindeki ilk stat faciası 1902 yılında İskoçya'nın Glasgow şehrinde bulunan Ibrox Park'ta yaşanmıştır. Türk sporundaysa 1902 yılı Türk dağcılığı için milat kabul edilir. Fransa'da Montpellier Üniversitesi'nde tıp öğrenimi görmekte olan 25 yaşındaki Türk genç Ali Vehbi, 30 Temmuz 1902'de Fransız arkadaş grubuyla Alp Dağları'nın ünlü Mont Blanc zirvesine tırmanmayı başardı.
0: 1902 yılında dünya futbol tarihinde önemli yere sahip iki kulübün temelleri atıldı. 1895 yılında kurulan Football Club Sky, 1900'de New Football de Madrid ve Club Espanyol de Madrid olmak üzere ikiye ayrıldı. İki yıl sonra Club Espanyol de Madrid kulübünün ikiye bölünmesinin ardından Julian Palacios 6 Mart 1902'de Real Madrid Futbol Kulübü'nün kurulmasını sağladı. 18 yıl boyunca Madrid FC olarak anılan kulübün ilk iki başkanının Katalan olması ise ilginç bir not olarak tarihteki yerini aldı. 1902 yılı 1878 yılında Newton Heath Football Club adıyla kurulan Manchester United için ayrı bir öneme sahip. Lancashire-Yorkshire demiryolu hattının çalışanlarının ve idarecilerinin desteğiyle kurulan takım, ilk mücadelelerini de daha çok diğer demiryolu takımlarıyla yapmıştır. Kulüp, Ocak 1902'de borcu nedeniyle kapanma noktasına gelir. John Henry Davis ve yanındaki 3 iş adamı, yapılan görüşmeler sonucu gerekli kaynağı sağlayarak 24 Nisan 1902'de kulübü satın alır ve ismini Manchester United olarak değiştirir. Kulübün kurucusu olarak kayıtlara geçen Davis, aynı zamanda Manchester United'ın ilk başkanı olur. Futbol tarihindeki ilk stat faciası, İskoçya'nın Glasgow şehrinde bulunan Ibrox Park'ta yaşanmıştır. Stadın kale arkasındaki tribünlerinin çatısının ağırlıklı olarak ahşap iskeleden oluşması ilginç bir özellik olarak ön plana çıkmaktaydı. Ancak bu tip tribünler de felaketlerin de habercisiydi.

0: Ekim 1902 yılının Nisan ayında İngiltere ve İskoçya arasında oynanan milli maçta Ibrox Stadı'nın ahşap türbünlerinin büyük bir kısmı çöktü. Taraftarlar batı tarafındaki duvarın altında kalırken 25 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı. Bu felaketin ardından güvenlik gerekçeleri sebebiyle stadyumun kapasitesi 25 bin kişilik kapasiteye düşürülmüştür. İngiltere Futbol Ligi'nde Sunderland 44 puanla şampiyonluğa ulaştı. Everton sezonu 41 puanla ikinci, Newcastle United ise 37 puanla üçüncü sırada tamamladı. 35 puan toplayan Nottingham Forest ise dördüncü oldu. İngiltere FA Cup'ta Sheffield United zafere ulaştı. Sheffield United birbirinin rövanşında Southampton'ı 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. İskoçya Futbol Ligi'nde şampiyonluğa Rangers ulaştı. İskoçya Kupası'nda ise zafer Hibernian'ı 1-0 mağlup eden Celtic'in oldu. 6. kez düzenlenen Boston Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Birleşik Amerikalı atlet Sam Miller 2:43:15.04'lük derecesiyle birinciliğe ulaştı. 1901'de 3. sırayı elde eden Miller, bir yıl sonra kürsünün en üst basamağına çıkmayı başardı. 1902 yılı Türk dağcılığı için milat kabul edilir. Fransa'da Montpellier Üniversitesi'nde tıp öğrenimi görmekte olan 25 yaşındaki Türk genci Ali Vehbi, 30 Temmuz 1902'de Fransız arkadaş grubuyla Alp Dağları'nın ünlü Mont Blanc Doruğu'na tırmanmayı başardı. Mont Blanc'a tırmanan ilk Türk olan Ali Vehbi'nin beraberinde getirdiği Türk bayrağını zirveye dikmesi, Türkiye'de dağcılık sporunun başlangıç tarihi kabul edilir. Mont Blanc'daki özel defterin 1902 tarihini taşıyan sayfasında Ali Vehbi'nin de imzası bulunmaktadır. 1902 Wimbledon tek erkeklerde İngiliz Lawrence Doherty şampiyon oldu. Doherty finalde vatandaşı Arthur Gore'u 3-1 mağlup ederek kariyerindeki ilk zaferini elde etti. Wimbledon tek kadınlarda İngiliz tenisçi Moriel Robb mutlu sona ulaştı. Robb, İngiliz Charlotte Cooper'ı 7-5 ve 6-1'lik setlerle geçerek kariyerindeki ilk ve tek Wimbledon zaferini elde etti. 1902 yılında toprak zeminde oynanan Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Michel Wacru, Max Dejoux'u 6-4 ve 6-2 ile yenerek kariyerinin ilk ve tek şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Fransa Açık tek kadınlarda Françoise Massou, Pijuru'yu mağlup ederek şampiyon oldu. 1902'de Amerika Açık Tenis Turnuvası tek erkeklerde Birleşik Amerikalı William Larnett, İngiliz Reginald Doherty'yi 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Tek kadınlarda ise zafer Marion Jones'un oldu. Jones, rakibi Elizabeth Moore ikinci sette maçtan çekilince şampiyon oldu. 90 Uman maçında Birleşik Amerikalı Joe Gans, vatandaşı Frank Ernie'yi yenerek dünya hafif siklet boks şampiyonu oldu. Ernie, ilk roundda nakavt eden Gans, yıl boyunca ringe çıktı, 5 karşılaşmada da unvanını başarıyla korudu. ...25 Temmuz 1902'de... Birleşik Amerikalı James J. Jeffries, dünya ağır siklet boks şampiyonası unvan maçında İngiliz boksör Bob Fitzsimmons'u 8. round'da nakavtla mağlup etti.
1: ...1903 yılı Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün kurulduğu seneydi. O dönem ülkemiz adına spor faaliyetleri sıklaşmaya başladı. Türk eskrimi ise başarılarıyla seviye atladı.
0: 1903 yılında tarihteki ilk spor kulübü Beşiktaş

0: jimnastik kulübü kuruldu. 1902 Kasım'ının dondurucu soğuğu Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'da yaşayanların iliklerine işlemekteydi. Beşiktaş'ın saraydan pek de uzak olmayan noktası, Serencebey'de bulunan Osman Paşa Konağı'nda haftanın belirli günlerinde toplanan gençler jimnastik hareketleri yapmaktaydı. Bir gün yine aynı amaç için toplanan gençler hararetli bir tartışmaya girerler. Avrupa'nın Osmanlı Devleti ve Türklere karşı bakış açısından rahatsızlıklarını dile getiren bu gençler, Türk'ün gücünü canlandırmanın jimnastik hareketlerinden geçtiği fikrinde birleşirken, bu ideallerini bir spor kulübü kurarak gerçekleştirme kararı alırlar. Bu gizli toplantının yapıldığı konağın sahibi, 2. Abdülhamit döneminde uzun zaman Medine muhafızlığı yapmış, 1. Ferit rütbesiyle Şeyhül Harem tayin edilmiş Osman Ferit Paşa'ydı. Toplantıya ev sahipliği yapan gençler, Paşa'nın oğulları Hüseyin Bereket ve Mehmet Şami Şaplı, yakın akrabaları Ahmet Fetkeri ve Mehmet Ali Fetkeri kardeşlerle birlikte hayallerindeki spor kulübünü kurana kadar bu toplantıları sürdürme kararı alır. Başta Hüseyin Bereket, Mehmet Şami Şaplı, Ahmet ve Mehmet Fetkeri kardeşler olmak üzere sayıları her geçen gün artan spor sevdalısı gençleri hiçbir şey hedeflerinden yıldıramayacaktı. Şubat ayı sonuna gelindiğinde gençler faaliyet göstermeyi kararlaştırdıkları güreş, halter, barfix, jimnastik sporları için gereken aletleri kimselere fark ettirmeden konağın bahçesine yerleştirdi. Sayıları 22'yi bulan bu genç adamlar Mart ayının ilk günlerinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Ve 1903 yılının Mart ayında ilk spor kulübü olarak tarihe geçen Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü, idealist 22 adam önderliğinde Serencebey'de kuruldu. Kulübün ilk başkanı Mehmet Şami Şaplı, ilk genel sekreteri ise Hüseyin Bereket seçildi.
1: Kuruluş yıllarında Beşiktaş'ta futbol yok. Futbol neden yok? O dönemde futbola pek sempatik bakılmıyor. Dönemin gençleri, özellikle sarayın gençleri, Serencebey'de diğer sporlarla, özellikle güreş dalında barfix yapıyorlar, jimnastik yapıyorlar. O tür çalışmalar yapıyorlar. O çalışmalar sırasında bir de padişahın toplumu kontrol etme çizgisi çok yüksek o dönemde. 2. Abdülhamit devri. Beşiktaşlı orada spor yapan Beşiktaşlı gençler yakalanıyor, şeye götürülüyor, karakola götürülüyor. Sonra anlaşılıyor ki içinde sahili gençler de var, sarayın çocukları da var. Ve orada kötü bir şey yapmadıkları anlaşılıyor, serbest bırakılıyor. O dönemden sonra 30'lu yıllara, 40'lı yıllara kadar uzanan Beşiktaşlılara atfedilen bir şey var, söylem var. O da arabacılar. Arabacılar söylemi nereden çıkıyor? İki tane kaynak var bu konuda. Bir tarihçi, Beşiktaş tarihçisi Vala Somalı'nın kitabında. Vala Somalı iddia ediyor ki Beşiktaş'ta işte bu Serencebey'e saraydan giden, spor yapmaya giden gençler saray arabalarıyla gidiyorlar. Saray arabalarıyla giderken yolda görenler de onlara gıptığıyla bakıyor. Vay arabalılar geçiyor diyor. Arabalılar geçiyor sözü zaman içinde arabacılara çevriliyor. Yani arabacı olmak da kötü bir şey değil elbette o dönemde ama neden arabacılar atfedilmiş Beşiktaş'a? Bunu ben 30'lu 40'lı yılların sporcusu ve önde gelen sporcusu Hakkı Yeten'e de sordum. Neden size arabacılar diyorlar dediğim zaman güldü. Tabii arabacılar derler dedi. O dönemde biz ortalığı kasıp kavuruyoruz. Bizi yenemiyorlar. Bizden uğraşamıyorlar. Baş edemiyorlar sahada. Hadi oradan arabacılar derlerdi. Biz de gülüp geçerdik dedi. Yani Beşiktaşlı'nın rahatsız olduğu bir unvan değil bu arabacılar o dönemde. Ki bakıyorsunuz 14-18 Kafkas Harbi sırasında yani bu arabacılar unvanının lakabının diyelim daha doğrusu ortaya çıktığı dönemde Beşiktaş'ın Kafkas cephesinde ölen 3 tane

0: 4 tane futbolcusu var. O 4 futbolcunun 2 tanesi doktor, bir tanesi muallim diye geçiyor zaten, bir tanesi öğretmen. Okumuş insanlar. Hakkı Yeten'in verdiği örneklerden gittiğimiz zaman görüyoruz ki arabalılar unvanı konuya çok daha yakışan bir unvan.
1: Dünyada oldukça yaygın bir hal almaya başlayan eskrim sporunu kişisel merakıyla yabancı dergilerden öğrendiği gibi bunları genç öğrencilerine de öğreten Muallim Hüsnü Bey ve öğrencileri ilk büyük sınavlarını Yıldız Sarayı'nda padişahın huzurunda verdi. İtalyan eskrimcilere karşı yapılan müsabakalarda Türk eskrimcilerin rakipleri karşısında elde ettikleri büyük başarı 2. Abdülhamit'i oldukça memnun etti. Bu sporun askeri okul öğrencileri için de pek yararlı olacağını düşünen padişahın emir ve fermanıyla başarı gösteren sporculardan Fuat Balkan, Edirne'deki Harbiye Mektebi'nin eskrim hocalığına atandığı gibi, yine aynı fermanla tüm askeri mekteplerin tedrisat programı içine de dahil edildi. 2. Abdülhamit ayrıca İtalyanlar karşısında başarı gösteren genç eskrimcilerden Fuat, Refik ve Ömer Lütfi ile onları yetiştiren Muallim Hüsnü de mükafatlarla ödüllendirildi. İngiltere Futbol Ligi'nde Aston Villa 42 puanla şampiyonluğa ulaştı. Sunderland 41 puanla ikinci, Sheffield United 39 puanla üçüncü oldu. Liverpool 38 puanla dördüncü sırayı elde etti.

1903 yılında İngiltere FA Cup'ta zafer böreğine oldu. Böreği Derby County'yi 6-0 mağlup ederek zafere ulaştı.

1903'te Almanya Futbol Şampiyonası Alman Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ilk turnuva olarak tarihteki yerini aldı. 31 Mayıs 1903 tarihinde oynanan final mücadelesinde Leipzig Prag'ı 7-2 yenerek kupanın sahibi oldu. İskoçya Futbol Ligi'nde şampiyonluğa Hibernian ulaştı. İskoçya Kupası'nda ise zafer Hearts'ı 2-0 mağlup eden Rangers'ın oldu. Yedinci kez düzenlenen Boston Maratonu'nda büyük heyecan yaşandı. Birleşik Amerikalı atlet John Norden 2:41.29'luk derecesiyle birinciliğe ulaştı. 1901'de 5. 1902'de 3. sırayı elde eden Norden, Sammy Mailer ve Michael Spring'in önünde kürsünün en üst basamağına çıktı. 1903 Wimbledon tenis turnuvasında tek erkeklerde İngiliz Lawrence Doherty ard arda ikinci kez şampiyon oldu. Doherty finalde vatandaşı Frank Rizzelli'yi 7-5, 6-3 ve 6-0'lık setlerle geçerek zafere ulaştı. Tek kadınlarda İngiliz tenisçi Dorota Douglas kariyerindeki ilk Wimbledon şampiyonluğunu elde etti. Douglas, Ethel Thompson, Lor Cambi'yi 4-6, 6-4 ve 6-2'lik setlerle mağlup etti. 1903 yılında Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda Fransız tenisçi Marc Dagoghi, André Wacor'u yenerek şampiyon oldu. Tek kadınlarda ise François Masso, Kate Gilow'u 6-0, 6-8 ve 6-0'la geçerek zafere ulaştı. 1903'te Amerika Açık Tenis Turnuvası tek erkeklerde İngiliz Lawrence Doherty finalde William Lerner'da 3-0 mağlup etti. Bu Doherty'nin kariyerindeki ilk Amerika Açık zaferi oldu. Tek kadınlarda Birleşik Amerikalı Elizabeth Moore finalde geçen yılın

0: Şampiyonu Marion Jones'u 7-5 ve 8-6'lık setlerle geçerek kariyerindeki 3. Amerika Açık şampiyonluğuna ulaştı. 1903 yılında İngiliz Bob Fitzsimmons, Dünya Orta Siklet ve Dünya Ağır Siklet unvanlarının ardından Dünya Hafif Ağır Siklet Şampiyonu unvanını da sahip oldu. Fitzsimmons, Kasım 1903'te San Francisco'da oynanan müsabakada son Dünya Hafif Ağır Siklet Şampiyonu George Gardner'ı 20 round sonunda mağlup ederek 3 farklı ağırlıkta şampiyonluğa ulaşan ilk boksör olmayı başardı.
1: Bu kez de Galatasaray'ın kuruluş yılına gidiyoruz. Galatasaray Kulübü'nün temelleri devlet adamı yetiştirmek amacıyla 1481 yılında 2. Beyazıt tarafından kurulmuş ve ilerleyen tarihlerde Türkiye'de beden eğitimi dersleri verilmesi adına da öncülük yapmış olan Galatasaray Lisesi'ne dayanmaktadır. Bu okul adını kurulduğu bölgeden alır ve Galatasaray olarak anılmaya başlar.
0: 1905 yılı Türk futbolu için önemli bir dönemeştir. Yıllar sonra Türkiye için önemli başarılara imza atacak, UEFA Kupası'nı kazanan ilk ve tek kulüp haline gelecek Galatasaray'ın kuruluşu bu tarihte olmuştur. Galatasaray Kulübü'nün temelleri devlet adamı yetiştirmek amacıyla 2. Beyazıt tarafından kurulmuş ve ilerleyen tarihlerde Türkiye'de beden eğitimi dersleri verilmesi adına da öncülük yapmış olan Galatasaray Lisesi'ne dayanmaktadır. Özellikle Galatasaray Lisesi'nde okuyan ve daha sonra okulda beden eğitimi hocalığı yapmaya başlayan Faik Üstün İdman, Galatasaray Liselilerin futbolla tanışmasına ön ayak olmuştur. Galatasaray Lisesi'ndeki futbol, başlarda kör dövüşünden farksız, kuralsız bir oyun halindeyken, 1905'te Ali Samiyan ve arkadaşları bir kulüp kurma kararı almışlardı. Galatasaray'ın kurulduğu dönem ilk formaları kırmızı beyaz renkteydi. Yakası kırmızı olan formanın gövdesi ve kolları beyazdı. Ancak bayrağımızın renklerini taşıyan Galatasaray'ın seçtiği bu renkler o dönemdeki baskıcı rejimden dolayı sonraki yıllarda değişecekti. Club Libertad Asansiyon 30 Temmuz 1905'te Paraguay'ın başkenti Asansiyon'da kurulmuş bir spor kulübüdür. Siyah beyazlı kulüp, futbol ve basketbol branşlarında faaliyet göstermektedir. FA Cup'ın 1904-1905 sezonunun şampiyonu, 15 Nisan 1905'te Londra'daki Crystal Palace Ulusal Spor Merkezi'nde oynandı. Maçta Newcastle United'ı Harry Hampton'ın golleriyle 2-0 yenen Aston Villa kupanın sahibi oldu. Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası, Uluslararası Patenciler Birliği'nin onayladığı, artistik patencilerin dünya unvanı için yarıştığı yıllık artistik patinaj müsabakasıdır. 1905 yılı müsabakası 5-6 Şubat 1905 tarihlerinde İsveç'in Stockholm şehrinde yapıldı. Bu şampiyona sadece erkekler kategorisinde yapılan son şampiyonaydı. 9 Temmuz-30 Temmuz 1905 tarihlerinde 3. Fransa bisiklet turu düzenlendi. 1904 Fransa bisiklet turu hile düzen tarafından egemenlik altına alınmamasından dolayı yarış pek çok şekilde değiştirilmişti. Gece binişi olmaması için etaplar kısaltıldı. Tur 11 etaba yayıldı. Bu hemen hemen önceki yıldan 2 kat fazlaydı. Kazanan zamana göre değil, puana göre seçildi. Bu değişikliklere rağmen seyirciler arasında hala protestocular vardı. İlk etapta hemen hemen tüm bisikletçilerin lastikleri yola atılan çiviler nedeniyle delindi. Toplam yarış mesafesi 2994 kilometre ve hız ortalaması 27.107 kilometre saatti. İlk büyük tırmanıcı Ballon de Sals ilk kez bu yarışta ortaya çıktı. Yarışı 5 etap kazanan Fransız Louis Trosselier birincilikle tamamladı. Rene Potier, dağlarda yeni

0: mez olduğunu göstermiş olmasına karşın, ilk etapta bir çarpışmanın gerçekleşmesi sebebiyle 3. etapta yarışı terk etti. 1905 Dünya Güreş Şampiyonası 8-10 Mayıs günleri arasında Alman İmparatorluğu'nun Berlin şehrinde düzenlendi. Yalnızca erkekler Grokoremen müsabakalarının yapıldığı şampiyonada takım sıralaması baz alındığında Almanya 68 kiloda Theodor Schilbinski, 80 kiloda Albert Heijn'le 2 altın, 68 kiloda Max Beskow'la 80 kiloda Gustav Hede, artı 80 kiloda ise George Altman'la 3 gümüş ve 68 kiloda Eugene Kisling, 80 kiloda Matthias Hartl ve artı 80 kiloda Paul Molot'la 3 bronz madalyayla ilk sırada yer aldı. Bu sonuçta bireysel anlamda da 2 altınla 3'er gümüş ve bronz madalyayla Almanya 1. sırada yer alırken onu artı 80 kiloda Soren Marinus Jensen'le 1 altın madalya kazanan Danimarka izledi. Uluslararası Halter Federasyonu'nun tarihi Almanya'nın Duisburg şehrinde 10-12 Haziran 1905 tarihleri arasında Almanya, Danimarka, Hollanda ve İtalya'dan temsilcilerin katılımıyla Dünya Amatör Sporcular Birliği adıyla Halter ve Güreş Federasyonu olarak kuruluşuna dayanmaktadır. 18 Mayıs 1907'de Uluslararası Halter Federasyonu'ndaki son Alman'ın da üyelikten ayrılmasıyla varlığı fiilen sona eren kurum birkaç kez isim değiştirecek ve 1920'de Uluslararası Halter Federasyonu ismini alacaktır. Günümüzde Uluslararası Halter Federasyonu'na Afrika, Asya, Avrupa, Okyanusya ve Pan-Amerikan Halter Federasyonu olmak üzere 5 kıtasal halter federasyonunun yanı sıra 187 ulusal halter federasyonu bağlıdır.
1: ...1907 yılı dendiğinde ise Türk sporunda ilk olarak akla Fenerbahçe Kulübü'nün kuruluş yıl dönümü gelir. Fenerbahçe Spor Kulübü kuruluşunu gayri resmi olarak 1899 yılında gerçekleştirmiş. Ne var ki iki kez kapatılmaları nedeniyle faaliyetlerini ancak resmi kuruluş yılları olan 1907 yılında geçebilmişti.
0: Takvim yaprakları 1907 yılını gösterirken 2. Abdülhamit döneminin son günleri yaşanıyordu. Artık Türk gençleri de açıktan futbol oynuyordu. Bu durumdan yararlanan Kadıköylü gençlerden Hariciye Nazır Asım ve Server Paşaların torunu Londra Sefareti Başkatibi Nuri Bey'in oğlu Ziya Bey ile Harekat Ordusu Feriki Şevki Paşa'nın oğlu Ayetullah Bey ve de ünlü edebiyatçı Sami Paşazade Sezai Bey'in yeğeni Enver Necip Okaner Bey, Necip Bey'in Moda Başpınar Sokak 3 numaralı evde yaptıkları görüşme neticesinde kuracakları takım hakkında fikir yürütüyorlardı. Görüşmelerin sonucunda maddi destek sağlayan dönemin zenginlerinden St. Joseph mezunu mühendis Nurizade Ziya Bey'e, kulübün kurucu başkanlığı, Osmanlı Bankası memurlarından Ayetullah Bey'e katiplik görevi, Bahriye Subayı Necip Bey'e de kaptanlık ve vezedarlık görevi verildi. Yine görüşmede varılan fikir birliğiyle de kuracakları kulübün adını oturdukları semtten esinlenerek Fenerbahçe'ye yapacaklar, amblemlerini Fenerbahçe burnundaki ışık saçan fenerden, formalarındaki renkleri ise Fenerbahçesindeki papatyaların kıskançlık ve temizlik sembolü olan renklerinden yani sarıyla beyazdan alacaklardı. Kulübün amacı kuruluş tüzüğünün 2. ve 3. maddelerinde şu şekilde belirtilmişti. Kulübün takip ettiği amaç, memlekette bedeni ve fikri terbiyenin yayılmasını sağlamak, vatan gençlerinin vatanın korunmasına, zorluklara ve askeri seferberliklere hazırlamaktır. Kulüp, özellikle askeri beden eğitimlerinin yapılması, milli oyunların yaygınlaştırılması ve disiplinli bir halde geliştirilmesiyle uğraşacak, kaybolan tecrübelerin kazanılmasına uygun amatör şubeler kurulması ve açılmasına çalışılacaktır. 1900

0: Dedi Fransa bisiklet turu bu organizasyonun beşincisiydi ve ilk defa ilk 10 içinde Lüksemburg'un da temsil edilmesi söz konusu oldu. 8 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde yapılan tur toplam 4488 kilometre mesafeli olup yarışçıların hız ortalaması 28.47 kilometre saatti. 1906 Fransa bisiklet turu galibi Rain Potier ailevi bir sebepten dolayı intihar etmiş, unvanını korumak için bu yarışta bulunması mümkün olmamıştı. Emine George yarışı kazanmaya yakınken ödünç bisiklet aldığı için cezalandırıldı. Liderlik Lucien Petit Breton'un eline geçti. Petit Breton yarış öncesi tanınmayan bir bisikletçiydi. Yarışa Poincione kategorisi içinde girmişti. Bunun anlamı o bisikletçi takım tarafından desteklenmiyordu. Bu nedenle ona mekanik bir destek verilmedi. Petit iki etap kazandı ve genel klasmanda birinciliği elde etti. Bu yılın Fransa bisiklet turu önceki yıla benzemiyordu. Çünkü 1906 Fransa bisiklet turu hemen hemen sabotajların serbest olduğu bir turdu. Tek günlük yarışlar arasında 298 kilometre ile en uzun profesyonel yarış her yıl Milano ile Sanremo arasında düzenlenen Milan-Sanremo bisiklet yarışıdır ve günümüzde Avrupa bisikletindeki klasik bisiklet yarışlarından bir tanesi olan Milan-Sanremo'nun ilki 1907'de düzenlendi. Kazanansa Lucien Petit Breton oldu. 1907 Dünya Güreş Şampiyonası 20 Mayıs'ta Alman İmparatorluğu'nun Frankfurt şehrinde düzenlendi. Yalnızca erkekler Grokoremen müsabakalarının yapıldığı şampiyonada takım sıralaması baz alındığında Almanya ilk sırada yer aldı. Bireysel anlamda ise 2 altın madalyayla Danimarka 1. sırada yer alırken onu 1 altınla 3'er gümüş ve bronz madalya kazanan Almanya izledi. Augsburg Spor Kulübü, Bavyera eyaletinin Augsburg kentinde 1907 yılında kurulmuştur. Futbol Club Alemannia Augsburg olarak kurulan takım, bu isim altında uzun yıllar mücadele etti. 1921 yılından 1969 yılına kadar Augsburg adıyla maçlarını oynayan kulüp, sportif başarısızlıklar neticesinde o dönemki 4. lig statüsündeki lige düşmemek için 15 Temmuz 1969 tarihinde Schwaben Augsburg takımıyla birleşerek bugünkü ismi alacaktır. Futbol ve kriketin gelişimine katkıda bulunmuş olan FA Cup'ın kurucusu İngiliz futbolcu, futbol hakemi, kriketçi, gazeteci, yazar ve spor yöneticisi Charles William Alcock 26 Şubat 1907'de hayata gözlerini kapadı. Alcock 1896 ile 1907 yılları arasında Futbol Birliği'nin yardımcı başkanlığı görevini üstlenmişti. Futbolun önemli kurallarından offside kuralına dair önemli bir değişiklik de 1907 yılında yapıldı. Kendi sahasında bulunan bir futbolcunun offside sayılmaması bu yıldan itibaren geçerlilik kazandı.
1: Arşiv Odası programını bu haftalık burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Spor'da öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
3: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
4: Kupalarda gol!

0: Boylu bir sporcu olarak kol uzunluğu da daha kısa rakibine göre, bu açıdan da mesafeyi kapatmak isteyecek. Çok net bir Vedat Kısabeti. Enis'ten ardından yumruklar da geldi. İki tarafta sert. Enis şimdi ilk darbenin ardından bastırdı rakibine. Kısa mesafeden çalışmak istiyor. İçeriden çalışmak istiyor. Kasan Mehmetov. Enis'in yalnız özellikle menzilinden her darbesi nakav tehdit demek. Şöyle bir sol uzattı. Sağ kroşe asmakla kaçtı. Sağ sol kontrası çok isabetli. Olsa da güçlü değil. Mehmetov'dan. Sol isabetler ardından bir sağ kroşe denedi. Mehmetov da çok sert yumruklarla geliyor özellikle. Enis çok güzel kaçtı bundan. Güzel bir diz geldi. Önce middle kick ardından bir diz. Rakibinin karaciğerini yokluyor bacaklarıyla. Enis Yunus oldu. Mehmetov'dan da tehlikeli yumruklar geliyor. Bir tekme daha uzattı bu sefer menzilin dışında. Mehmetov sol direk. Middle kick blok aldı. Bir diz daha geliyor. Enis hakikaten nefis bir iş çıkartıyor şu ana kadar. Mesafeyi koruduğu noktalarda özellikle. Şöyle bir önce vücudu ardından kafaya doğru çıkmak istedi yumruğuyla. Mehmetov şimdi dizi çıkardı orada. Enis yalnız biraz sıkıştı köşeye. Mehmetov çalışıyor şimdi. Mehmetov çalışıyor şimdi köşede. Boy dezavantajlı sporcunun tabii ki burada içeri girdiği yer fırsatı değerlendirmesi gerekecek. Burada fena yapmadığını söylemek gerekiyor Daşan Mehmetov'un. Yalnız çok tehlikeli. Bir anda çok patlayıcı gücüyle karaciğeri yoklayabiliyor. Dizi de çeneye kadar kaldırdı. Çok rahat bir şekilde sadrek geldi. Mehmetov'dan. Sert'e yakın bir maç şu ana kadar. İki sporcu da kendi taktiğini işlettiğinde çok net isabetler buluyor. Biraz burada maçın nerede ve nasıl, hangi mesafede, hangi yakınlıkta geçeceğini kontrol etmek belki de bu maçın kaderini belirleyecek. Enis bir kez daha dizini aradı. Sol kontrası Mehmetov'dan Enis'in atağına karşılık. Son 10 saniye aparkat artı diz aradı Enis. Hakikaten çok da teknik bir sporcu, özellikle fiziğine kıyasla diyelim. Ve ilk round'un sonuna geldik değerli izleyenler. Güzel bir ilk round geride kaldı. İkinci round başladı. Mehmetov sert bir solla başladı. Enis uzun bacakları tekmeğini kullanma çabasını yalnız Mehmetov yine girdi içeri. Henüz daha round'un başında. Alçak tekme denemesi birazcık da bel altı gelir gibiydi ama sıkıntı olmadı. Enis uzun kollarıyla, uzun bacaklarıyla gelmek istiyor. Mehmetov bundan bir kurtulup içeri girip oradan darbe vurma çabasında. Çok iyi bir diz çıkardı Enis Yunusoğlu. Nefis bir diz çıkardı. Cengiz Punk çok soğukkanlı araya girdi. Uyarılarını yapıyor. Kendisini diziyle bastırdı. Hop, şöyle denge ayağına bir darbe. Birazcık süpürdü Enis. Evet, o iyi durumda. Maç devam ediyor. Tabii rakibimiz yere almak ne olursa olsun bir psikolojik avantaj. Mesafeyi kapatmak istedi Mehmetov ama istediğini çıkartamadı.
1: Break. Boşalt.
0: Enis'ten yine çok iyi bir diz var. Hiç low kick. Nefis bir diz çıkardı Enis. Aparkat ardı o diz kombinasyonu. Çok iyi boşluklar yakalıyor. Diz daha geldi. Nefis dizler üst üste. Rakibinin içeri girmesine round'un başından beri izin vermedi. Enis Yunusoğlu. Tövbe ön tekme. Mesafede olmak, mesafeyi korumak, henüz için avantaj, bunu çok iyi kullandı. Mehmetov şimdi kapatmak istediği mesafeyi.

0: girdiği anda yumrukları çalıştırmak istiyor. Enis yalnız iyi kilitliyor. İkinci raundun büyük bölümünde çok iyi kilitledi. Şöyle bir son saat denemesi. İki sporcu aynı anda dönmek istedi. İkisi de isabetsiz. Bir tekme bir yumruk karşılıklı. Kısa mesafeden Enis'in güzel bir diz buldu. Ardından da Cengiz Punk girdi araya. Sporcuları ayırdı. Sporcuların ayrıldığı her an tabii ki kendisi avantaj. Mehmet Oğuz'un da avantajı her zaman pres yapmak.
1: Hep karavana.
2: Break.
0: Son 10 saniye işareti geldi. İkinci round için nefis bir diz daha çıkartıyor Enis. Mehmet Oğuz'un da hakkını vermek lazım. Çok soğukkanlı karşılıyor bu sert diz darbelerini ve ikinci roundun da sonuna geldik. İkinci roundun da sonuna geldik. Değerli izleyenler.
2: Fight.
0: Üçüncü ve son round başladı. Başlar başlamaz da aksiyonlu başladı. Mehmetov özellikle roundlara biraz daha sert girmek istiyor. Harika bir sol diz çıkardı. Enis Yunusoğlu. Mehmetov yalnız bastırmaya devam ediyor bu dizlere rağmen. Köşe sıkıştırdı Enis. Enis'i kendini oradan çıkarması lazım. Dizi buldu. Ardına alan bırakmak istemiyor rakibine. Mehmetov'un içeriden çok fazla isabeti var. Dikkatli olması lazım bu pozisyonları Enis ama roundlar hep iyi girip ardından rakibini alan bırakmadı. Enis Yunusoğlu ve şimdi Mehmetov yerde. Saymayacak Cengiz Punk, sayılacak pozisyon değil belki ama üstünlük Enis'te. Sert bir yüz daha çıkardı Enis. Çok sert isabetler bir kez daha geldi. Tam böyle karın boşluğuna, karaciğere. Nefis isabetler. Biz daha geliyor. Çok iyi kullandı dizlerini. Hele ki tabir kurallarında üst üste iki diz atamadığınız, iki dizin arasında başka bir teknik uygulamanız gereken bir sporda dizleri bu kadar efektif kullanan sporcu çok fazla görmekte mümkün değil. Hakikaten nefis bir iş çıkardı. Enis Yunusoğlu yine çok iyi yakaladı diziyle. Raşan Mehmetov içeri girmek için her şeyi yapıyor. Süreyi durdurdu Cengiz Punk.
2: Sus.
0: Köşeye.
2: Sus.
0: Çok sert bu uyarı. Cengiz Punk'tan Enis'in köşesine. Roundun sonuna doğru çok sert bir uyarı geldi. Son dakikasındayız artık karşılaşmanın değerli izleyenler. Enis'ten tekmeler, dizler, Mehmetov yumruklarıyla yakın mesafeden karşılık vermeye çalışıyor. Şöyle bir dönerek gelmek istedi Enis, olmadı. Rakip de dönmek istiyordu, onu da fark etti bu arada. Güzel bir spinning back istelemesi, ters taraftan, ters öne dönerek. Uzaktan yumrukları, overhandleri savuruyor burada. Mehmetov, Enis'ten yine bir diz isabeti var. Aradan o kadar sert vuruyor ki dizleri, şimdi içeri girmek isterken Enis yakalandı. Köşesi tebrik ediyor Mehmetov'u. Ama maçın gidişatını çevirmeye yetmeyecek gibi gözüküyor bu performans. Son saniyeler artık. Müsabakada. Cengiz Punk ayırdı sporcuları. Ve mücadelenin sonuna geldik.
3: Maç bitti. Bakalım kim oldu maçın galibi. Bir oy birliği durumu var. Müsabakayı 3-0 sayıyla kazanan. Winning on points 3-0. Let's go in. Kırmızı köşe. Enis Yunusoğlu.
0: Mücadelemiz başladı. Siyah şortuyla İdris Şimşek'i, siyah ve kırmızı şortuyla Sasan Eminzade'yi izliyoruz. Sasan Eminzade birazcık daha uzun boylu burada. Bir 5 santimlik boy avantajı olacak İdris Şimşek karşısında.

0: Şöyle sağlık geldi.
1: Aferin
0: oğlum
1: benim. İzin vermeyin. Evet.
0: Rahat dövüştüm. Bırak dövüştüm. Arada kontra. Şöyle son kroşe isabeti.
1: Evet burada.
2: Çok rahat. Çok rahat.
1: İdo hızlı ol.
2: Aferin oğlum benim.
1: Hızını kullan.
0: Nefis bir kombinasyon geldi. Sol sağ. İki sporcu da tartıyor birbirini maçın ilk bölümünde. Sağ high kick.
2: Oy, aferin oğlum.
3: Sol elini kaldır. Sol elini kaldır. Sol,
2: bir dakika dolduydu.
3: Evet, sol hep yukarıda kalsın. Orada kalsın.
0: Geçti oldu. Çok sert bir isabet. Karşılık geliyor Sasan Eminzade'den. Sasan Eminzade nakavtorun çok yüksek bir sporcu. Ödes biraz içeri doğru dengeli girmedi. Sasan Eminzade bir diz ardından. Middle kick sağ ile girdi ardından. Sasan Eminzade sert geldi İdris Şimşek karşısında. Yavaş adımlarla yaklaştı Eminzade. Çok güzel bir kontra sol. Sol denemesi geldi, biraz da ayağa kaydı. Sasan Eminzade'nin.
2: Bir dakika var İdo. Tempo yap bakalım.
0: İşte bu low kickler. Dönerek gelmek istedi Sasan Eminzade. Çok rahat karşıladı bunu İdris. Bir diz denemesi var. İdris Şimşek kapandı. İyi bir kombinasyon Sasan Eminzade. Dış low kick. İdris bunları iyi karşılıyor ama atağına prese devam ediyor. Sasan Eminzade. İlk darbe hep çok iyi karşılıyor İdris Şimşek. Fakat Sasan Eminzade'nin presi biraz daha sürekli, biraz daha devamlı şu ana kadar. Yanıt denemesi İdris'i çok iyi karşıladı. İlk darbeden çok iyi kurtuluyor. Ardından kontraya çok iyi çıkıyor İdris Şimşek. Ama son iki darbelerde üstünlük tekrar sanki Sasan Eminzade'ye geçiyor gibi. İlk raundun sonuna geldik. İlk raundan görüntüler ekranlarımızda. Ve ikinci rounda geçiyoruz. Şimdi ilk roundun ardından köşeler de gördü, sporcular da tanıdı rakibini iyice. İkinci rounda doğru ataklar belki de burada önemli olacak. Sasan Eminzade diziyle gelmek istedi. Edris'in bir itirazı var, iyi karşıladı bunları. Biraz daha oyun kuran taraf, biraz daha pres yapan taraf Sasan Eminzade ama burada bir Cengiz Pank şimdi sporcuları çağırıyor yanına. Henüz daha ikinci roundun başında. İkisine de uyarıları geldi.
4: Fight.
0: Hakikaten tamamen her zaman ringin kontrolüne sahip olan bir hakem Cengiz Pank. Bisiklet yükseldikçe özellikle kickboksta tecrübe önemli oluyor. Nefis sağ kroşe çıkardı. Maça döndüğümüzde İdris Şimşek. Eminzade bastırıyor. Kontralar sağ kroşeyle özellikle çok iyi zamanlama. Sasan Eminzade ayakta kaldı. Low kickler karşılıklı yine bir sağ kroşe. Sasan Eminzade bastırıyor, pres yapıyor ama mesafenin kapanması aslında onun için bir avantaj değil. İdris bunu çok iyi kullanıyor şu ana kadar. Şimdi Eminzade köşede, kendi köşesinde İdris Şimşek. Tam diğer Escobar. Sağ kroşe aradı yine. Sasan Eminzade oradan çıktı diz denemesi. Çekerek atmaması lazım. Cengiz Pank da çok sert uyarılarda bulunuyor. Devam ederse bu tabii ki puan kesmeye kadar gidebilir. Sasan Eminzade bastırıyor şu anda. Yine yalnız çekerek geldi o diz. Bu kırışmayı ayırıyor Cengiz Pank. İdris Şimşek beyaz köşede ve Sasan Eminzade'den evet bir puan gidecek.

0: Hasan Emin zaten bir puan kesilecek sürekli çekerek diz attığı için bir puan kesti. Cengiz Punk özellikle kickbox gibi kısa daha doğrusu round sayısı az maçlarda öyle söyleyeyim. Bu bir puan ceza çok kritik. Aslında kazandığınız bir round'un elinizden alınması anlamına geliyor. Bir puanlık ceza. Genelde round skorları ekstrem durum olmazsa 9 olur. Harika bir soğuk köşe bu arada. Şimdi Sasan Eminzade çünkü bastırmaya başladı. Aldığı ceza ile birlikte sağ köşe çeneye doğru dokundu. İdris Şimşek. Ben round arası açıklayayım puan sistemini. Bak çünkü bir anda tempo kazanabiliyor. İdris Şimşek ve Sasan Eminzade arasında. Dövüşün diyor hakem Cengiz Pan. Hasan Eminzade yumrukları ayrı tekmelerin ardından İdris kontraya çıkmak istedi. İşte tam isabet bulamadı. Artık round'un sonları. Sasan Eminzade adım adım İdris sıkıştırdı köşeye. Aparkatla oradan bir alan yarattı kendine İdris. Diz ardından high kick. Bu sefer Nizami diyor Cengiz Punk. Sol kroşe geldi. Sağ kroşe kontrası. İdris'in sağ kontraları gerçekten nefis zamanlamalar ama Sasan Eminzade de tekmelerini kullandı ve ikinci roundunda sonuna geldik. Yine bu yeri var. Cengiz Punk'tan İdris Şimşek'e bu kez.
1: Fight!
0: Başladı üçüncü round.
1: Sil orayı havluyla.
0: Sasan Eminzade ile atağa geçen taraf İdris Şimşek. İyi kapandı. Devam edin diyor Cengiz Punk. İdris Şimşek birazcık sarılarak karşıladı. Çıkarken bir sol isabeti. High kick. Bir daha diz aradı ya çekerek geldi biraz yalnız Sasan Eminzade. İdris Şimşek birazcık sanki daha yorgun gibi diz isabeti kontraya çıkmak istedi yine. Sanki kondisyon avantajı 3. roundda Sasan Eminzade'de gibi gözüküyor şu anda. Low kick denemesi. Tabii kondisyon çok kritik. Özellikle son roundda o kondisyonu taşımak çok ama çok kritik kickboksta. Kafanı aşağı eğme diyor Cengiz Punk. İdris Şimşek'e köşeye bir yandan tepkisi var. Berkan ve Erkan Günerli. Golden Boys spor kulübünden. İdris Şimşek'in köşesinde İdris yine bu round'luk isabetlerden birini bulacaktı. Sasan Eminzade bastırmaya devam ediyor. Bir kez daha içeri girmek istedi Sasan Eminzade. Çok bir şey çıkartamadı içeri girdiğinde. Yavaş yavaş zamanda tükeniyor. Yakında bir maç. İki sporcunun dönüşü anları oldu. Güzel bir son uzattı. Tabi boksör gibi bir son uzattı. İdris Şimşek. Bir aparkat arayışı var. Sasan Eminzade izlediğinde o da yoruldu tabi. İki sporcu da derin nefesler alıyorlar. Low kick maçanın arkasına arka deleye. Sert ve isabetli geldi. Bu sefer Sasan Eminzade'den. Sasan Eminzade bastırı çeneyi isabetle buldu İdris. Uzaklaştırmak istedi. Bunu da iyi başardı. Sol direk. Milyonluk karada olmadı. Sol köşeye girdi Sasan Eminzade. Maçı güçlü bitirmek istiyor. Koluyla dirseğiyle vurmaması lazım. Bu konuda bu yeri var. Cengiz Punk'tan. Belin içiyle bile vurmamanız lazım. Bir bel altı darbe gibi ama sıkıntı yok. Devam ediyor maç. Nizami vuruşlar yapmanız çok önemli. Elvin içi ön kol. Dirsek zaten yasak. Bu konuda çok dikkatli olmanız lazım. İçinde bulduğunuz kural setine göre dövüşmeniz lazım her zaman. Mücadelemizin sonu geldi.
2: Ve işte maç bitti. Bakalım geldi. Kim olacak maçın galibi. Ve işte şu anda sonuç elimde. Maçı kazanan oy birliğiyle 3-0. Ladies and gentlemen, unanimous decision winning on points 3-0. Red Corner.

0: Mücadelemiz başladı değerli izleyenler. Yeşil şortuyla Mehmet Ali Meriç. Lacivert siyah şortuyla Vladimir Gabov.
1: Aferin oğlum. Aferin oğluma.
0: Mehmet Ali Meriç gerçekten çok yetenekli, çok özel bir sporcu. Hem ring içinde hem ring dışında örnek bir sporcu ve henüz daha 23 yaşında. Hakikaten geleceği çok parlak bir isim Türkiye'de. Dövüş sporları camiasında hem K1'de kickboksta hem de Muay Thai'de. Bu geçerli. Little kick denemesi yakaladı bunu. Gabov ama tutmaması lazım. Tekmeyi hemen uyardı. Hakem Paul Nichols. Şöyle bir sağ sol direkt. Mehmet Ali Meriç. Tekmeye güzel döndü middle kick'e. Sol sağ denemesi. Tam istediğini alamadı. Sol direkt. İyi bir kombinasyon. Tekmeyle bitirdi Mehmet Ali. Dış long kick isabetli. Sol direkt ardından sağ sol kroşe. Mehmet Ali Meriç açılmaya başladı, ısınmaya başladı. Güzel bir kombinasyon daha. Kapanıyor ama durarak kapanıyor Gabov. Öyle çok etkili de olmuyor bu açıkçası. Gabov sert durmaya, durduğu yerden biraz isabet bulmaya çalışıyor. Nefis bir kombinasyon vardı. Çok iyi bir aparkat çıkardı. Mehmet Ali Meriç. Sol direkt geldi. Çok iyi karşıladı. Low kick'te rakibini. Aparkatla başladığı kombinasyonu ardından. Gabov'dan bir diz denemesi geldi. Bir dış low kick. Sol direkt uzattı Gabov. Gabov bastırdı. Mehmet Ali Meriç'i karşılıyor. Çok iyi karşıladı Mehmet Ali Meriç. Harika bir sağ. Gabov yalnız sert durmaya devam ediyor. Şöyle bir spinning back fist denedi. En azından gösterdi Mehmet Ali Meriç. Biraz seviyor bu dönen yumrukları. Bizi aradı işte o Muay Thai geçmişi. Güzel bir diz. Gabov'dan karşılık var. Çekmemesi lazım bizi atarken. Son 10 saniye işareti. Nefis bir round'un sonuna doğru yaklaşıyoruz. Loja Fight Club'da. İlk round'un sonu. İkinci round'umuz başladı.
1: Evet, aferin oğluma.
0: Mehmet Ali Meriç yine iyi bir kombinasyon denemesi. Elleri çok hızlı hakikaten. Maçta çok iyi okuyor. Yalnız Vladimir Gabov da şu ana kadar nefis karşılık verdi Mehmet Ali Meriç'e. İç low kick'le bitirdi Mehmet Ali Meriç. Güzel bir kombinasyon. Aferin de aldı köşeden. Dönen tekme denemesi gayet iyi okudu. Uzaklaştı. Mehmet Ali. Bu tarafta o kadar seri hareket ediyor ki işte her an bir boşluk isabet dönebiliyor Mehmet Ali Meriç. Üst üste iki hareket geldi. Dizini arıyor hep Gabov yakın mesafeden. Şöyle bir front kick geldi. Mehmet Ali nefis karşıladı soluyla bu sefer. Gabov'dan bir sağ direkt. Çok iyi, iki sağ, üç sağ üst üste. Mehmet Ali Meriç sol direkt yalnız net geliyor. Vladimir Gabov'dan dönen yumruğu denedi spinning back fist'i. Sağ kroşe, karaciğere bir de sağ aldı Mehmet Ali. Tempo çok yüksek, harika bir maç şu ana kadar. Loja Fight Club'da Mehmet Ali Meriç ve Vladimir Gabov arasında. Mesafeye Tekmeler karşılıklı geldi. Mehmet Ali bu kırışmalardan avantajlı çıkmak istiyor. Paul Nichols araya girdi. Süreyi durdurdu. Köşeyi de uyardı. İki kişinin de olması lazım köşede. Son dakika. İçindeyiz artık ikinci roundda. Maçtaki tempo o kadar yüksek ki. Belki kimin kondisyonunun daha iyi olduğu da bu maçta belirleyici olacak. Çok iyi bir saç çıkardı. Mehmet Ali Meriç sol high kick. Bir de spinning back kick geldi. Bir tekme daha. Üst üste nefis hareketler Mehmet Ali Meriç'ten. Sağ diz isabeti. Sol sağ köşeler. Tekme kaçtı. Mehmet Ali sağ ile biraz geri adımlarken yakaladı Gabov'u. Sağ direk son middle kick ardından. Round'un sonlarına geldik. Müthiş yüksek tempolu. Harika bir maç olmaya devam ediyor Loja Fight Club'da. Mehmet Ali Meriç ve Vladimir Gabov arasında. Ve ikinci round'un da sonuna geldik. Harika bir round, harika bir karşılaşma. Şu ana kadar tempo yüksek. Üçüncü round'da iyi çıkan belki de maçın galibi olacak. Üçüncü ve son round'umuz başladı. Mehmet Ali Meriç, Vladimir Gabov arasında. Sağ kuruşu aradı. Mehmet Ali bulamadı. Tempo yüksek, iyi kondisyon belirleyici olacak. İki sporcu da bu konuda fena gözükmüyorlar yalnız. Şu anda ikisi de hazır çıktı 3. round'da. Yine hızlı çıktılar. 77 kilo için gerçekten yüksek bir tempo. Tekmeler geldi üst üste. Sağ direk Vladimir Gabov'dan. Bir diz aradı. Mehmet Ali çıktı oradan, kendi dizini buldu. Tekme denemesinde ayağa kaydı. Vladimir Gabov'un. Güzel bir isabet buldu. Gabov devamlı getirmek istedi. İyi kaçtı oradan Mehmet Ali Meriç. Çok kroşe aradı Gabov. Mehmet Ali'den bir diz var. Ayağa kaydı bir kez daha Vladimir Gabov'un. Gabov'dan bir sağ direk. Rıfik yakaladı Gabov, hemen bıraktı ama tutmaması lazım. Mehmet Ali bu sefer tutacaktı neredeyse burada. Sağ direk ardından sol kroşe aradı Gabov. Yüksek tempolu devam ediyor maç. Ya hakemler şu anda bu ikiliyi nasıl ayıracak birbirinden, gerçekten benim için merak konusu. Middle kick. Gabov yine tutmak istedi tekmeyi. Dönerek geldi. Ayağa kaydı Mehmet Ali'nin. Çok doğru karar. Ayağa kaydı burada Mehmet Ali Meriç'in. Sol kroşe güzel geldi. Gabov bastırmaya devam ediyor. Mehmet Ali'den bir sağ isabeti var. Middle kick, karşılık geldi. Artık yoruldular tabii maçın son saniyeleri ama iki sporcu da yorgunluğa rağmen bırakmadan devam ediyor. Sadrek denemesi geldi bir de sol ardından. Şöyle bir ön tekme. Dönerek gelmek istedi Gabov. Ve mücadelenin sonu geldi. Nefis bir maç gerçekten Mehmet Ali Meriç ve Vladimir Gabov arasında bakalım kazanan kim olacak? Gerçekten merak konusu.
2: Bu setli mücadele sona erdi. Winning on points 3-0. Müsabaka 3-0 sayıyla kazanan Red Corner Kırmızı Köşe Mehmet Ali Meriç.
0: Mehmet Ali Meriç zafere uzandı. 3 hakemin de ortak kararıyla 3-0'lık skor bu anlama geliyor. Mücadelemiz başladı. Gecemizin son maçı. Erşat Çahbazov siyah ve sarı. İsa Göçmen kırmızı ve beyaz şortuyla Loja Fight Club'da ringde yerini almış durumda. FFC sporcusu İsa Göçmen. FFC gecelerinde çok maçını anlatma şansına sahip oldum hakikaten. Nefis bir sporcu. 17 galibiyeti var. Bunların 10'unu knockout'la aldı. İsa şimdi tekmelerini yavaş yavaş konuşturmaya başlıyor. Şöyle güzel bir diz isabeti. Remi Bonyaskin'in önünde o uçan dizlerden bir tanesi geldi. Köşesi de birazcık daha karın boşuna gitmesini istiyor. İsa Göçmen'in dış low kick. Şöyle bir tekme geldi bir kez daha. Low kick isabetli. Aradan bir sol bulmayı başardı. İsa Göçmen. Bir kez daha diz geldi. Bir kez daha diz geldi. Biraz çekerek attı. Bu konuda bir uyarı var. Bir kez daha söyleyeyim tabii ki dizleriyle. Şu an dizlerin ünlü Remi Bonyaskin'in bir efsanenin önünde burada. Dizlerini çok iyi kullanıyor İsa Göçmen. Devam ediyoruz karşılaşmamıza. Bir kez daha dizi aradı. Neredeyse yalnız direği alacaktı. Karşısında sağ sol, vücuda sağ, çeneye sol denemesi. Erşat Çahbazov'da birazcık daha maça girdi. İlk roundun sonuna doğru yaklaşırken, bu sahnesine gelmişken dizi bir daha aradı. İsa Göçmen yaklaştı. Yakın mesafeden şimdi Çahbazov bir şeyler çıkartabilirdi belki ama o da çok denemedi. Gardın arasından geçmedi bu yumruk. Low kickler, şöyle bir sokuş denemesi. Çahbazov kontrayı aradı. İsa iyi kapandı yalnız, iyi kapandı. Hiç low kick belki biraz gardı değiştirme de itmek istiyor. Burada Erşat Çahbazov bu. Dizi aradı bir kez daha ama kontrayı da alacaktı neredeyse İsa. İlk roundun sonuna geldik. Nefis bir maç, nefis bir ilk round. Hocam Fight Club'da geçenin son maçında. İşte İsa'nın bu dizleri.
2: Round 2. İkinci round.
0: İkinci roundumuz başlıyor. Şöyle bir hakik denemesi. Şahbazov aradı. Şahbazov çok sert tekmeler geliyor. İsa Göçmen'den. Çok soğukkandı. Çok sol sağ denedi. Erşat Şahbazov. İsa'nın yaz tekmeleri çok sert gerçekten şu ana kadar. Ciddi devasar vermeyi başardı. Rakibine hakik denemesi geldi. Tekme yaradı. Karaciğer'e doğru biraz belki karın boşluğuna gitmek istedi Şahbazov. Sol direk İsa Göçmen Aki kardından. İsabetli olmadı middle kick. İki tarafta gayet iyi gidiyor Şahbazov'dan da. İyi isabetler var. İsa Göçmen'den de aynı şekilde. Aslı. Servidis çıkardı. Bu sefer uçmadan olduğu yerde uçarak gelmek istedi sanki ama tetiği çekmedi. İsa. Şahbazov boksunu kullanmaya çalışmaya devam ediyor. İsa bir kez daha dizi aradı. Servis kırışma izliyoruz iki isimde. Aralardan isabetler bulmayı başardı. Middle kick. Sağ kuş ardından sol geldi. Alparka tarzına sol deklenemesi. İkisinin de şu anda çok net bir isabetle rakibini yatırabilecek güçte gibi gözüküyor. Hem Elşat Şahbazov hem İsa Göçmen için aynısı geçerli. Kick'e karşılık geldi. Sağ kroşe ardından sol denemesi. İsa kroşe daha var. Biz atmak istedi İsa. Dış low kick yine. Sol bacağında ciddi bir kısarık var Elşat Şahbazov'un. İsa tekmelerini iyi kullanmaya devam ediyor. Karnına doğru çıktı bu sefer. Şahbazov'dan diz denemesi birazcık çekerek geldi ama Cengiz Pan çok yakın pozisyona. Ve ikinci raundun da sonuna geldik. Loja Fight Club'da İsa Göçmen ve Elşat Şahbazov arasında harika bir karşılaşma. Sonuna kadar hak ediyor. Büyük bir efsane bu bizlerle birlikte. Üçüncü ve son raundumuz başladı. Hızlı başladık. Üçüncü raunda da Elşat Şahbazov özellikle sert gelmek istiyor. Dizi gönderdi. Sol direk ardından bir low kick aradı. İsa Göçmen bir sağ direk denemesi. İsa'dan kaçtık var. Yerde kaldı burada Şahbazov ama saymayacak. Cengiz Pank ayağa kaydı. Elşat Şahbazov'un. Sol direk biraz koşa gitti. Tekme yetişmedi ardından. Güzel bir kombinasyon. Üst üste 3 sol isabeti. Şahbazov'dan. İsa bir uçuk aradı. Birazcık daha hızlı kesildi gibi İsa Göçmen'in 3. roundda. Elşat Şahbazov sanki birazcık daha öne geçmiş gibi. Ama tabii ki roundunda henüz ilk dakikası geride kalmadı. İsa'nın bir isabetine bakar şu anda. Bayağı kaydı bir an orada Elşat Şahbazov'un yine kendi köşesinde. Köşede hemen şöyle bir yeri silecek. Nefis'i front kick devamında getirdi. İşte bundan bahsediyorduk. İsa Göçmen nefis geldi. Bir de diz aradı. Nefis bir diz daha geliyor. İsa round'un ikinci dakikasıyla birlikte bir kez daha kendini çok net göstermeye başladı. Aparkat aradı. Bir de diz geldi. İsa Göçmen yorgunluğa rağmen, maçın 3. round olmasına rağmen, saatinde ilerlemiş olmasına rağmen burada çok iyi performans veriyor. Sol sol sağ denemesi geldi. Karaciğer doğru bir sağ, bir sağ daha arıyor Elşat Şahbazov. Maçın son dakikası artık. Dizler var karşılıklı. 30 saniye kaldı. Fakat arada İsa. Maçın son bölümleri artık, son saniyeleri artık iyi bitirmek çok önemli. 20 saniye. Nefis bir Loja Fight Club gecesi. Kürşat Şahin organizatörlüğünde ve nefis bir maçta, nefis son anlarla birlikte artık sona eriyor yavaş yavaş. Ve mücadelemiz sona eriyor değerli izleyenler. İhsan Göçmen ve Erşat Çahbazov nefis bir karşılaşma izlettiler bize. Red Corner, kırmızı köşe.

Gençler ekranda Stipe Miocic. Asgre tarihinin GOAT'u diyoruz. En iyisi diyoruz çünkü Asgre tarihinde tabii sayılar da bunu gösteriyor. En fazla kemer korumuş olan isim. Fabrice Werdum'u yenerek Asgre kemerini ilk olarak almıştı. Daha sonrasında Andrei Alcerovere'e, Junior Dos Santos'a, Francis Ngannou'ya karşı korudu. İkinci kez kemeri Daniel Cormier'i kaybettikten sonra almayı başardı. Evet, Stipe Miocic, Asgre'nin en iyisi kafeste ve şimdi tarihin en iyisi geliyor MMA'de. Bones geliyor, John Jones geliyor.

0: John Fonsions. Tarihin en iyisi diyoruz. Hafif asketi domine etmiş bir isim. Sonrasında askete çıkıp Sivilgan'ı eline kemeri almış bir isim ve askete ilk kez kemer konuma karşılaşmasında olacak Shogun Hua'dan. Onunla karşılaşıp ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı John Jones ve yıl 2011'di. Bu adam 13 yıldır şampiyon. Bu adamın bileğini kimse bükemedi. O yüzden tarihinden istiyoruz. Sayılara vurursak bu programın süresi yetmeyebilir onu anlatmaya hakikaten. 13 yıldır şampiyon. UFC'nin gelmiş geçmiş en genç şampiyonu. O kemeri aldığında 23 yaşındaydı. Sadece 23 yaşındaydı ve hala onun en genç şampiyonluk rekorunu kimse kıramadı. Bakalım neler olacak. 37 yaşında Jones, 42 yaşında Miocic. Aynı boydalar, 1.93 ama kanat açıklı olarak ciddi bir avantajı var John Jones'un. In the world, the challenger, Stipe Miocic. And now, introducing his opponent, Johnny.
1: We've been over the rules. Protect yourself at all times. Follow my instructions. We will have a clean fight. Touch gloves and let's do this.
0: Evet, neyse ki eldivenler tokuşturuldu burada. Medya gününün ardından basın toplantısından eldivenleri tokuşmayı reddetmişti John Jones. Maç öncesi eldivenler tokuşturuluyor. Stipe Miocic, askte tarihinin en iyisi ve MMA tarihinin en iyisi, UFC tarihinin en iyisi John Jones. Ve dev maç başlıyor. Askte şampiyonu kim olacak? Gezegenin en belalı adamı kim olacak? Bunun yanıtını alacağız bu karşılaşmada. Ready. 5 round'luk bir karşılaşma bu ama tabii ki 5 round'u görecek miyiz? Bakalım. Hemen önüne doğru gelerek başladı John Jones. Ters kartta, düz kartta Stipe Miocic. Sivilgan'ı çok rahat bir şekilde yenmişti. Bir solla girişi yaptı ama hemen bir sağ kontra Stipe'den. Silahları çok fazla olan bir dövüşçü John Jones. Sivilgan maçında asiklete ne kadar yerleştiğini çok fazla görememiştik. Kısa sürdüğü için bakalım Stipe bu maçı uzatabilecek mi? Ağır siklette John Jones'u daha net bir şekilde görecek miyiz? Bir alçak tekme Stipe'den. Ufak adımlarla geliyor John Jones. İki tarafta fiziksel olarak iyi gözüküyor. Bir alçak tekme Jones. Karşılık Stipe'den ama aynı sertlik.

0: Dediğim sağ var. Uuu tip kick canını acıttı Stipe'nin. Canını acıttı o tip kick Stipe'nin. Pam sapladı tekmeyi karnına Stipe'nin. John Jones canını yaktı daha maçın başında.
1: Belli ki ilk antrenman kampı yapan isimlerden biri zaten John Jones. Buna da çalışmış. Ters kartla başlamasının nedeni sol tekmeler ağırlıklı. Bir oyunu var gibi görünüyor Yücel. Bir taraftan da evet bir daha.
0: Evet takımda da gidiyor çok rahat bir şekilde. Stipe tabii güreşten gelen bir isim ama John Jones'un güreşine ne kadar karşı koyabilir? Ayağa kalkmasını engellemeye çalışıyor. Daha 1.5 dakika geride kalmış durumda. Garda yerleşiyor şimdi John Jones. Ya müthiş bir dövüş zekası tabii ki John Jones'un. Kariyerinde bunu hep gösterdi Stipe. Ayağa kalkabilecek mi? Güzel bir dirsek. 12'ye 6 dirseği vurur mu John Jones? Diskalifiye olduğu dirseği. Sol dirsekler geliyor. Daha önce bu maç öncesinde farklı bir 12'ye 6 dirsek atacağım buna çalışıyorum demişti ama Jones henüz o gelmedi. Şimdi nefis bir dirsek. Yani ground and pound'u zaten çok etkili John Jones'un. Burada bir sol dirsek daha denedi. Stipe'nin buradan kalkması lazım yoksa çok kötü olabilir.
1: Maçı burada bitirebilir John Jones gerçekten. O kadar avantajlı bir kanat açıklığı var ki dirseklerin 12-6'ya da ihtiyacı yok. Herhangi bir noktadan çok iyi atabiliyor.
0: En önemli silahlarından o dirsekler zaten John Jones'un.
1: Tabii yer kontrolü her zaman çok iyi bir isimdi ama tabii Gordon Ryan'la da bir kamp yapmış olmanın verdiği bir özgüven var şu anda John Jones'ta.
0: Gable Stevenson da var. Dirsekler devam ediyor. Sert bir dirsek daha. Stipe ayağa kalkmayı başarabilmiş değil. Yani dizini yere koymayı başarabilmiş değil. Şimdi deniyor. Stipe arkayı kaptırabilir yalnız. Bunu yapmaya çalışırken zaten Jones izin vermedi. Bir dirsek daha. Bir dirsek daha John Jones'tan. Dirsekler devam ediyor. Yarım gardta bitirmeye gidiyor. John Jones Herb Dean yakından izliyor ama Stipe kendinde. Stipe kendinde şimdilik. Yine yarım gardta Jones. 1 dakika 45 saniye var ekranın tamamlanmasına. Yine bir tane dirsek daha. Stipe Miocic kontrol edemiyor. Yani bu adamın uzun kolları da işte o dirsekleri adeta yumruk haline getiriyor. Çok rahat atabiliyor bunları. 12-6'lar yaklaştı.
1: Tabii 10 pound daha hafif tartıldı John Jones. Bir 4,5-5 kiloya kadar daha hafif ama tabii tekniğiyle yerde çok iyi kontrol ediyor şu anda. Bir de ağırlığını taşıtıyor. Hani bu round'dan çıksa bile Stipe için oldukça yorucu bir round şu ana kadar.
0: Evet dirsekler devam ediyor John Jones'tan. Yine bir hamle Stipe sol kalçası sağ kalçası üzerinde. Çevirmeye çalışıyor pozisyonu ama Jones iyi yerleşmiş durumda. Yani güreşi süper. Daniel Cormier'i tabii yere almış alabilmiş tek isim John Jones.
1: En azından gardını alabildi Yücel. Az önce yarım gardtan çok daha avantajlıydı. Bir miktar da olsa kontrol etmeye şansı var şimdi Stipe'nin.
0: Evet son 45 saniye ilk round'da.
1: Evet, en tehlikeli pozisyonları John Jones'un gerçekten.
0: Arkayı verebilir burada Stipe. Dikkatli olmalı. Bacakları da geçmiş oldu John Jones. 30 saniye var. Kısa değil bu süre. 25 saniye.
1: Hemen köşesinin yanında bu arada. Gordon Ryan'dan da talimatları alıyor.
0: Yan kontrolde, saat kontrolde şimdi John Jones. Yukarıya doğru kayıyor. O garda girmekten uzaklaştı. Sağ kol orada izole olabilir ama çok fazla da bir süre kalmadı. Stipe bu roundu çıkaracak. Dirsekler devam ediyor. Rahat bırakmıyor. Aynı zamanda ve ilk roundu geride bırakıyoruz.
1: Yani muhtemelen ona 8'lik bir John Jones round'u izledik.
0: İşte bu ön tekme tam solar plexus'a saplanıyor. Ardından tek down harika zaten. Bir John Jones klasiği adeta. Sonra da dirsekler. Bu da John Jones klasiği tabii.
1: Yani gerçekten güzel. Tipik bir John Jones klasiği round izledik. Evet.
0: Kaldığı yerden devam ediyor. Jones aralar verse de. İkinci round başladı. Jones kafesin merkezinde. Stipe şimdi sol direkleri kilitleyerek geldi. Etkili boksunu kullanabilecek mi? Bir yerde bir etki yaratabilecek mi Jones karşısında? Tabii ki daha uzun bir süre var ama ilk round hiç istediği gibi değildi Stipe'nin.
1: yani en büyük şans

0: Orada gibi görünüyor çünkü yerde çok büyük bir dezavantajdaydı. Ayakta patlayıcı bir şekilde içeri boksa girmesi lazım. Bir şekilde sarsıp saygısını kazanması lazım John Jones'un.
1: İlk hareketi Jones'tan bekliyor. İşte eldivenlerden bahsetmemiştik. Az önce elleri açık uzattığını gördünüz John Jones'un. Jones'un tabii en fazla tartışılan mevzularından biri göze attığı parmaklar. Attığı değil de uzatırken giren parmaklar diyelim. Yani yeni eldivenleri de beğenmemişti Jones. Dolayısıyla eski eldivenlerinde ona yaradığını düşünebiliriz.
0: İşte rakibi uzattım uzakta tutma şekli var. Kendine özgü tabii ki. O parmaklarını açarak yaparak yaptığı bir hareket olduğu için sürekli bu gibi göze parmak kazaları olabiliyor.
1: Bir fake geldi Jones'tan. Sağ ayıbıcı kemiğinde bir açılma var. İşte görüyorsunuz Stipe Miocic'in. Rüzgarda geçti Jones. Ters guard çok iyi iş gördü aslında. Maçın başından beri John Jones'ta. Şimdi düz guard'da. Bir sol direkt. Stipe geliyor. Gölgeye ardından kafaya gitti Stipe. Bir sağda. Ama şunu anlıyoruz tabii ki. Stipe'nin hakikaten vuruşlarını seçmesi lazım. Öyle savrularak gidemez. Her an yeri görebilir çünkü.
0: Yani tekrar doğru pozisyona geri dönmesi lazım dediğin gibi Yücel. Çünkü herhangi bir ters pozisyonu yakalama anında dengesini bozup yere olabiliyor John Jones. Veya clinch de onun için tehlikeli olabilir. Yani boks mesafesini koruması lazım.
1: Yine geldi. O tip kick yine geldi. Hakikaten müthiş atıyor bunları.
0: Ve acıttı canını gerçekten. Stipe de saklayamadı bu sefer.
1: Hep reaksiyon veriyor Stipe Miocic. Jones da bunun farkında. Köpek balığı gibi kan kokusunu alıyor John Jones.
0: Bu şekilde gövdeyi tekmelerle alıştırıp yüksek tekmede çıkabilir. Tıpkı DC'yi yaptığı gibi şu an onu kırıyor da olabilir John Jones.
1: Bekler geliyor Jones'tan. Stipe ilk hareketi ondan bekliyor ama kendisinin bir şeyler yapması lazım. Kontrayı bekliyor Stipe Miocic. Bacak içine bir alçak tekme. Yani Jones'u bu kadar rahat bırakamaz. Bırakmaması lazım Stipe'nin.
0: Yine gövdeye gitti Jones solla. Yani ters guard'dan yüksek tekme her an gelebilir John Jones'un.
1: Tekrar düz guard'da. Şimdi bir sol denedi. Clinch'te yine gövdeye gidiyor. Jones nereye vurması gerektiğini çözmüş durumda daha ilk round'dan zaten.
0: Stipe artık reaktif moda geçti. Ondan bekliyor şu anda. Kendisi biraz basmaya çalışması lazım.
1: Ha, bu şekilde olamaz. Jones sazı eline alırsa istediğini çalar. Stipe'nin bir şeyler ortaya koyması lazım şimdi. Bir sağ geldi. 1 dakika 40 saniye var. İkinci roundu bitmesine. Bir alçak tekme. Daha hareketli olmasını istedi köşesi Stipe'den de ama o hareketi de çok fazla göremiyor. Şimdi açıyı değiştirdi. Yana doğru adımladı. Son 1,5 dakikanın içindeyiz. Solu boşa gitti John Jones'un. Tekrar ters kartta John Jones. İki gardın müthiş oynuyor zaten. Jones ters kartta. Sağ eli biraz aşağıda işte Stipe'nin. Senin de dediğin gibi yüksek tekmeye açık aslında. Cormier'e fena yedirmişti onu.
0: Evet
1: işte geldi. Yüksek tekme Jones'tan. Bir sağ direkt daha Stipe'ye. Stipe'den bir şey gelmiyor çok.
0: Hem John Jones'un mesafe kullanışı çok çok üstün tabii ki. Çok ustaca.
1: Uzun kollar ve sadece uzun kollar değil. Uzun bacaklar da. Sol geldi. İşte bir vuruş denemeleri ama vuruşları yumuşatıyor aynı zamanda savunmasıyla John Jones. İkinci roundu tamamlamak üzereyiz. Dönerek yine gövdeye gitti. Harika. Solda bir türlü yaklaşamıyor. Yani şunu atacak kadar yaklaşamıyor Stipe Miocic John Jones'a. Bu durum değişecektir tabii ki. İkinci round'a tamamlıyoruz. Ben mutluyum Recep çünkü bu maçın uzamasını istiyordum.
0: Kesinlikle katılıyorum Yücel. Yani en azından gerçekten için, biraz daha rekabetçi bir maç görüyoruz. Sirigan maçına göre. Evet.
1: Hey. Listen, you're doing good, but you got to listen to me. You're letting him control the front end, use that Klitschko, and you got to fill the gaps when he goes back. You can't just let him go back. You throw one shot, he goes back, you're okay. You got to take him down. Evet, tek

0: dış atıyorsun, geri çekiliyorsun. Böyle olmaz diyor. Köşe. Evet. Seviye değiştirmesini istedik. Ödeye vuruştan etkili. Yani iki randa aldı belki ama yerde en etkili performansını gösterdiğini söyleyebiliriz tabii ki John Jones'un. Ayakta da gövdeye vuruşlar tabii ki. Aynı zamanda. Üçüncü round. Beş kartlıklı şampiyonluk maçında gezegenin en belalı adamını bulmaya çalıştığımız bu maçta üçüncü round. Sol direkte başladı Jones. Bir sol direkte daha solu geldi. Bir sağ, bir sağ daha. Spe daha iştahlı bir şekilde gidiyor. Jones arkasını döndü, kaçtı. Kaçtı demeyelim tabii de.
1: Yani aslında en avantajlı, en güçlü olabilecek pozisyonlardan biri Stipe'nin bu. Olabildiğince kafesi kesip bu gibi boks ekşensiyonuna girmesi lazım ama.
0: Ve buralardan da fark yaratmış bir dövüşçü zaten Stipe. Cormier maçı, Junior Dos Santos maçı. Verdun geriye doğru giderek de olsa o maç. Sağ iyiydi yalnız Stipe'den. Bir sol sağ denemesi daha. Yine uzaklaştı John Jones. Bir soldan.
1: John Jones biraz daha soğutmak için maçı hemen yere çekmek isteyebilir.
0: Yani en net vuruşları bulduğu round oluyor bu Stipe'nin şu ana kadar. Bacak işine tekme, gövdeye tekme. Bunlar işlemeye devam ediyor. Ters karttayken özellikle çok iyi atıyor Jones. Bir sol dirsek geldi Jones'tan. Güzel. Şimdi bir saat. Rüzgarda geçti tekrar. Yine bir diz denemesi. Sol direkleri ikiledi. Şimdi bir sol direk Jones. Ağzından nefis bir sağ. Sağ astı burada Stipe'yi. John Jones. Bir sağ denemesi daha. Şimdi mesafe kapandı. Yeri almayı tercih edebilir burada Jones. Sağ direği buldu. Sağ astı Stipe'yi. Tekrar ayrıldılar. Stipe. Jones da zaten asiklete geçince ne değişti sorusuna. Artık daha sert vuruyorum dedi. Vuruş gücünün değiştiğini söylemişti. İşte az önce Stipe bunu hissetti muhtemelen. Tekrar ters kartta Jones. Evet, sağ direkt geldi. Stipe gelmeye çalıştı yine. Gövdeye bir tekme, bacağı tekme.
1: Tabi bu gövdeye aldığı yumruklar, tekmeler Stipe'nin maçı ilerledikçe onlar daha yorgunluk olarak geri dönecek.
0: Bir sağ sol denedi. Şimdi bir sağ. Güzel bir eskimle çıktı oradan. John Jones.
1: Tabi John Jones'un yumruk alışı da çok iyileşmiş. Yani bu ağır siklette kilo da kesmeyince Stipe'nin yumruklarından çok şu ana kadar etkilenmedi.
0: Evet. Yani eliyle de ucuyla da kesiyor biraz o vuruşları. Son iki dakikanın içindeyiz. Üçüncü rantta. Bir sol direkte. İşte biraz hayal kırıklığını gördük. O mesafeye ayarlamakta sıkıntı yaşıyor Stipe. Şimdi klinca girmek gösterdi. Çıkıyor oradan John Jones. 42 yaşında ne kadar nefes kalacak tabii ki. Stipe Miocic için bu da önemli olacak.
1: Yine gövdeyi tekme, yani Stipe gerçekten rahatsız bir durumda.
0: Bir sağ geldi Stipe'den. Güzel bir sol daha. Yuttu adeta, bekledi doğru anda o solu uzattı Jones. Bir solda. Şimdi Stipe geliyor. Öyle bir sol Stipe'den. Son dakikanın içindeyiz. Üçüncü altta. Jones'unu çok iyi araya koyuyor. Kolunu da çok iyi araya koyuyor. Stipe'nin bu saldırılarında. Yine gövdeye gitti Jones. Dönerek gövdeye ve bitirecek mi? Bir sol geldi ardından sağ geldi John Jones. Döner tekmeyle yıktı. Stipe Miocic'i ardından yumruklarla bitiriyor. Goat. Tarihin en iyi.

0: sağ ayağı da havada. Yani bunun fotoğrafı çekildiyse muazzam yalnız. Bakalım bu açıdan da.
1: Evet, John Jones'un highlightlarına girecek bir sahne gerçekten.
0: Yani Stipe Miocic'i asistetin en iyisine tabii burada geçiyor. Yani artık asistetin en iyisi de diyemeyiz herhalde. Resmi karar geliyor.
2: Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 4 minutes 29 seconds of round number 3. Declaring the winner by TKO and still the undisputed UFC heavyweight champion of the world, Johnny!
0: Evet, tarihin en iyisi John Jones. Stipe ne konuşulacak mı bakalım. John Jones da muhtemelen pazarlık yapıyor şu anda diye düşünüyorum ben. Thomas Pinal maçı geliyor gibi gözüküyor ufak ufukta. Ama oradan koparabileceğini koparmadan o maçı kabul etmeyecek John Jones.
1: Tam da dediğin gibi Yücel, ben de öyle bir imaj aldım. Yani Stipe de sormasak söylemeyecek yani, o kadar sessiz bir ikiliye giden. Yani gerçekten ilginç. John Jones çok ustaca, hani çok da o tarafa durmadan, Thomas Pinal'i de o kadar reklamını yapmadan konuyu da güzel cevaplayıp hemen lafı da hemen Donald Trump'a ve harika bir Hristiyan Amerikalı nasıl olduğuna getirdi.
0: Biliyoruz ki sizlerin de istediği maç oluyor gibi gözüküyor. John Jones, Thomas Pinal. Jones'u asistette net olarak gördük ve bence çok iyi gözüktü. John Jones, Aspinal maçı da mükemmel olur.

0: Spor'da öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
3: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
4: Sopalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Son sayfaya hoş geldiniz. Dünya Kupası'nda bugünün ardından yine aynı ekip karşınızdayız. Ogün Şahinoğlu ve Kaya Temel'le beraberiz bugün. Keyifli, güzel bir program sizi bekliyor olacak. Hem kulüplerdeki gelişmeleri hem transfer haberlerini yine mesajlarınızla birlikte konuşacağız. X üzerinden son sayfa etiketine yazabilirsiniz. X kullanmayanlar da Instagram'da varlarsa şayet oradan Koray Baloğlu hesabına mesajlarını gönderebilirler. Tekrar hoş geldiniz.
1: Tekrar hoş bulduk.
2: Tekrar hoş bulduk.
0: Yarışmalar olacak yine, onu söyleyelim. Bugün Beşiktaş formaları tanıttı. O konuya değineceğiz. Formaları ekrana getireceğiz ama sadece Beşiktaş'ın değil, yani Beşiktaş'ın formalarını konuşacağız ama sonra artık tamamı belli oldu. Dört büyüklerin formalarının hepsine şöyle bir alıcı gözle bakacağız. Bir moda uzmanıymışçasına üzerine konuşacağız.
1: Aslında güzel olurdu bir moda uzmanı yayına.
0: O zaten klasik yapılır normalde değerlendirmeler. Tabii ki hayırlı uğurlu olsun. Hepsine bol kazançlar dileyelim. Üstünde harma olduğu sürece her türlü alınır o formalar ama biz yine bir böyle bakacağız, inceleyeceğiz neler
2: var. Beğenilmeyen oluyor her yıl bütün takımlarda.
1: O klasik ama evet.
0: Ben hiçbir sene bu 4-4'lük olmuş denilen bir sezon hatırlamıyorum. İlla birileri bir şey buluyor her zaman. Bu da göreceli bir kavram bu arada. Beğenmek zorunda da değil herkes de. Beğenmeye de bilir. Beğenenler de var.
1: Herkes için öyle. Dünya Kupası formaları atıyorum tanıtıldı. Bakıyorsun kimisi beğeniyor bir takım formasını. Kimisi diyor ki güzel değil diyor. Evet. Zevke göre biraz da yani bu iş. Ben sadelikten yanayım mesela.
0: Bir transfer haberiyle hemen son sayfaya başlayalım o zaman. Dünya futbolunun önemli golcülerinden birisi Robert Lewandowski'nin yeni takımı belli oldu ve o da MLS'in yolunu tutan isimlerden birisi. Chicago Fire'a transfer oldu. Chicago Fire da bu transferi resmi olarak yaptığı paylaşımla birlikte duyurdu. Lewandowski Chicago'ya geliyor denildi paylaşımda. Küresel futbol ikonu ve Polonya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu Robert Lewandowski'yle sözleşme imzaladık dedi Chicago Fire

0: Ve bu görseli de paylaştı. Evet. Fire Up sloganıyla birlikte.
1: Takımın adını silsen, reklamı silsen Bayern Münih'e geri döndü zannedersin.
0: Benziyor değil mi?
2: Anımsatıyor, evet.
0: Doğru. Nasıl buldunuz tercihini? MLS. Yani,
1: zaten artık kariyerinin son aşamasında birçok oyuncunun MLS'i tercih ettiğini yıllardır görüyoruz. Çok uzun yıllardır hatta, yani yeni olan bir şey değil. Ta ne zamandan işte hatırlarız, David Beckham'lar, Rooney'ler, Kaka'lar hepsi, evet, gitti oraya yani. Kimisi Arap Yarımadası'nda tercih ediyor bu kariyeri, son kontratı. Kimisi de Amerika'da tercih ediyor. Yani 38 yaşında ama hala kulüplerimizde yazılıp çizildi, belli şeyler oldu.
0: En son Fenerbahçe ile çok ismi geçti.
1: Fenerbahçe ile geçti. Geçtiğimiz günlerde Sergen Hoca hatta anlattı. Beşiktaş'la ilgili konuyu anlattı. Hatırlarsınız. Çünkü çok büyük bir hakikaten.
0: Yani, kaçıranlar için özetler misin?
1: Şöyle, Robert Lewandowski'nin kendisine sunulduğunu ama istemediğini, yaşından ötürü özellikle istemediğini, belli de kulübe ciddi bir maliyeti olacağını, artık yani neredeyse 40 yaşına geldiğini ifade etmişti. Bu arada 37-38'ine girecek yakın zamanda diye hatırlıyorum. İstemediğini söylemişti ve hatta orada yani olursa mesela Lukaku'ya daha olumlu baktığını söylemişti çalıştırdığı dönem için. Böyle Beşiktaş'la ilgili bir süreç oldu yani. Sonrasında Fenerbahçe'de işte yaz transfer dönemine girerken
0: hatta
1: adaylarla
0: geçen sene ara transferde de yine konuşuldu diye,
1: evet,
0: hatırlıyorum.
1: Evet, yani Fenerbahçe, Beşiktaş. Şey,
0: John Duran'la Ennesi'yle gittikten, evet, sonra
2: gündeme gelmişti.
1: Ya çünkü 36'sında da atmaya devam etti. 37'sinde de atmaya devam etti. Tabii eski çevikliği, eski böyle temposu vesaire kalmamıştı ama yine ceza sahası içerisindeki bitiriciliği devam ediyordu. Yanılmıyorsam bu yılda 20'ye yakın, 20 civarında bir golü var. Yani Barcelona geçtiğimiz yılda 20'nin üzerine çıkmıştı.
0: 19.
1: İşte 19. Geçtiğimiz sezon 20'nin üzerine çıkmıştı diye hatırlıyorum. Bu yıl da yine oralarda gezdi.
0: La Liga'da 14, Şampiyonlar Ligi'nde 4, bir tane de Süper Kupa'da atmış. Toplam 19 gol.
1: Tabii süreye de bakmak gerekiyor. Çok yani maçları 90 dakika oynayan, sürekli 11'de oynayan bir oyuncu değildi. Süreye bağlı gayet iyi bir gol sayısına da ulaşmıştı. Yani Avrupa'dan bir Lewandowski geldi geçti. O da kötü bir döneme denk gelen çok iyi santraforlardan birisi yani. Şimdi başlangıcı işte biz nerede tanıdık? Dortmund'daki performansıyla tanıdık belki. Şimdi bakıyorsun o dönemden itibaren kimler geldi, kimler geçti. Yani çok büyük oyuncular vardı. Arada Lewandowski'nin performansı kaynadı. Yoksa kariyerindeki gol sayısı çok ciddi bir seviyede. İşte ama kimlerle oynadı o dönemi? İşte bir tarafta İbrahimovic vardı. Diğer tarafta Ronaldo vardı zaten. Messi'nin hakimiyeti bambaşkaydı. Eto'ların olduğu dönemlerin ardından gelen bir oyuncu olarak hani kıyas da var arada. Şimdi bu saydığımız birkaç oyuncu olmasaydı Lewandowski ileride çok daha farklı hatırlanırdı ama yine de söylüyorum yani oynadığı dönem için en elit 3-4 santrafordan bir tanesi oldu.
0: %100. Profesyonel kariyeri 869 karşılaşmada 629 gol, 159 asist. Lewandowski inanılmaz bir rakam.
2: Şimdi şöyle bir şey de var. Oyuncunun yaşından ziyade hala fiziğine baktığınızda robot gibi. Taş gibi bir oyuncu. Bir yıl mesela Süper Lig'de Fenerbahçe istemişti geçtiğimiz sezon. Getirebilse ya da Beşiktaş. Bir hedef koyduğunda bir yıllık bir projede değerlendirebileceğiniz bir oyuncuydu bence. Çünkü 37-38 de ne örneği verelim? Dzeko örneği verelim. Fenerbahçe'den ayrıldığında bile kendini gösteren bir oyuncuydu. Fenerbahçe'de kalsa da yine verirdi Fenerbahçe'ye net olarak. Çok farklı bir oyun stili var tabii ki Lewandowski'nin. Ve tabii yaş ilerledikçe refleksler azalsa da kendine bakan bir oyuncu. Süper Lig'de her türlü oynayabilecek bir potansiyele sahipti. Burada şimdi diğer konuda Barcelona'nın bu eksikliği kiminle kapatacağı. Yine Türkiye'de ismi çok fazla anılan Vlahovic ismi. Yani o konuyla alakalı bir Barcelona'nın girişimi olabilir. Çünkü oyuncu gerçekten Barcelona'ya transfer olmak istiyor. Bu kadar çok beklemesinin nedenlerinden bir tanesi de Barcelona seçeneği. Yani belki bunun açıklanmasını bekliyordur. Lewandowski ile tam olarak yollarımız ayrılsın, ondan sonra açıklayalım diye. Sonuç olarak hem kendini Juventus'ta gösteren bir oyuncu, sakatlık öncesinde de çok şiddetli bir şekilde Barcelona bu oyuncuyu istiyordu.
0: Evet.
2: Yani burada da bir belki hamle gerçekleşebilir yani Vlahovic ile ilgili.
0: Son olarak bir de ek magazinsel bilgi verelim. Antalya'da tatil yapıyordu yine.
2: Geçen sene de Antalya'da.
0: Antalya Spor'un eski başkanlarından Ali Şafak Öztürk'le bir dostluğu var.
2: Evet.

0: Ali Şafak Öztürk'ün sahibi olduğu otelde sık sık tatil yapıyor.
1: Evet, geliyordu.
0: Yine oradaydı. En son zaten pek çok futbolcu gidiyor yine oraya.
2: Bu arada 600 kaç gol dedin?
0: 629 dedim yalnız.
2: Çok iyi.
0: Şu an şeye baktım, kariyerinde en uzun sakat kaldığı dönem, yani pek çok sakatlık yaşamış tabii bölüm bölüm. Ama sahalardan en fazla bir ay civarında uzak kalmış.
2: Ya o da işte futbolcunun
0: çok ağır bir sakatlık yaşamamış yani futbol kariyeri
2: kendisine
0: boyunca.
2: Kendisine bakmasıyla alakalı oluyor. Tabii. Bir de yani her futbolcunun fiziksel yapısı farklı, sakatlık eşikleri farklı oluyor bu arada. Yani hepsini sadece şey yapmayalım, yani kendine bakıyor bakmıyor değil. Bir yerde fiziksel olarak da kişiden kişiye değişiyor gerçekten. Evet. Sakatlık eşiği de yüksek bir oyuncu olarak görüyor. Yani sık sakat dönüyor ama belki son dönem için söylüyoruz. Çok uzun sürmüyordu. Kimi futbolcu da az sakat dönüyor ama sakatlığı o kadar çok uzun sürüyordu. Yine de bugünkü fiziksel yapısına dair baksak bu yaşında kendisine iyi bakan bir oyuncu olarak adlandırılıyor. Söylediğin gol sayısı ya gerçekten çok iyi ya. Şu an ne düşünüyordum biliyor musun sen onu söylerken?
0: Yunus Emre'nin Ronaldo'ya sallaması.
2: Yok. Dünya ya 975 gol atmış Yunus Emre.
0: 975 gol atmış Cristiano Ronaldo'yu eleştirmesi.
2: tabii.
0: Yeterince golcü değil diyor.
2: Daha ne kadar atmasın lazım? 1500 atamadı.
0: Yunus Emre Kaplanoğlu.
2: Ben ismini de vereyim ki şey olsun.
0: Ronaldo'culara açık adres veriyorum. A Spor Mahallesi. Editör Sokak. Yunus Emre Kaplanoğlu.
2: Vallahi ben şunu düşünüyordum. Yani dünya futbolundan gelmiş geçmiş böyle efsane olarak adlandırdığımız oyuncuların ikon olarak adlandırılan birçok oyuncunun yarısı kadar golü yok.
0: Doğru.
2: Yani açalım bakalım kariyerleri, yarısı kadar golü yok mesela. Yani tabii dönem olarak değerlendiriyorsun, maç sayısı vesaire, bunların hepsi bir kriter oluyor ama 600 küsur gol atmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Maalesef çok kötü bir döneme denk geldi. İşte ilk 3'e yazamıyorsan 4'e kesin yazarsın mesela. Oynadığı dönem için söylüyorum.
0: Evet.
2: Lewandowski'yi.
1: Kesinlikle. Yani MLS liginde de böyle ilerleyen yaşlarda futbolcuların buluşması enteresan gelmiyor ama bir yandan da merak uyandırıyor. Yani orada da bir son zamanlarda hani bu ligin canlanması da ne bileyim hep yıldızların oraya tercih etmesi, Suudi Arabistan'dan sonra diyelim.
0: Evet.
1: Çok büyük hani paralar da dönmese de sonuçta insanların orada aklı oluyor.
0: Şimdi mesajlar var. Turgut Aslan Bey yazmış. Biz aynı zamanda Aspor Radyo ile ortak yayında olduğumuz her seferinde söylüyoruz. Şu anda bizi radyodan dinliyormuş. O da diyor ki reklam arasında o kadar güzel 3 tane şarkı çaldılar ki kimin tercihisi ona teşekkür ederim. İyi yayınlar demiş. Radyoda az önce ara verdik ya biz.
2: Evet, playlist
0: kuşakları radyo ile televizyon tam denk gelmiyorsa evet. Orada biliyorsunuz şarkıyla arkadaşlar o boşluğu dolduruyor. Aspor Radyo ekibine de selamlarımızı iletmiş olalım buradan. O parçaları seçenlere ama şarkıları bilmiyorum. Turgut Bey hangi şarkılarda yazarsanız buradan da söyleriz.
2: Biz de faydalanalım.
0: Müzik zevkinizi de biraz anlamış oluruz. Koray abi mesajımı gör lütfen. Fenerbahçe'de gelecek gidecek oyuncuların durumu nedir? Lütfen mesajı gör abi demiş. Doğan Maktat. Doğan Bey'e selamlar. Şimdi birazdan Fenerbahçe konusuna giriş yapacağız. İsmail Kartal'ın açıklamaları var zaten. İsmail Hoca transferle ilgili konulara da yanıt verdi. Onun üzerinden konuşacağız. Anıl Acıkay diyor ki Koray Bey Dünya Kupası'ndan elenen ülkelerin hocaları, federasyon başkanları özür diliyor veya istifa ediyor. Sizce bizde böyle bir şey yaşanmamasının sebebi nedir demiş. Böyle bir sorusunu iletmiş.
2: Yani insanlar kendilerini başarılı görüyor. Monte'ye yani, özelinde soruyorsanız başarılı görüyor.
0: İstifa için şu an için yeterli bir sebep olarak görülmüyor.
2: Şöyle bakıyor bence konuya.
0: Daha yapılabilecek şeyler
2: olduğunu düşünüyorlar. Avrupa Şampiyonası'na götürdüm. Tabii. Çeyrek final oynattım. Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkardım bu takımı. C'ye kadar düşmüştük en alt seviyeye. A Ligi'ne çıkardım. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na da götürdüm. Yani ben aslında üzerime düşeni kaç turnuvadır yapıyorum. Evet, grup aşamasını kötü geçirdim. Bu Montella bakış açısından söylüyorum. Zaten ifadeleri bunu bize anlatıyor. Ve bunun daha fazlasını yapabileceğine inanıyor kendi açısından. Baktığımız zaman da aslında böyle kağıt üzerinde geldiği dönem, takımı devraldığı dönemle bugünkü nokta arasında işte o süreç arasındaki yaptıkları evet Avrupa Şampiyonası'na götürdü, Dünya Kupası'na götürdü. Benim bunu ve bunu milli takımımızda yapan ilk yabancı teknik adam bu arada.

0: Onun dışında arada bir Uluslararası Ligi serüveni var. Onu da
1: orada da çok eleştirdik ama yine.
0: Evet. Şimdi bu teknik adam oldu. Açısından bakalım. Şimdi bunları yaptım. Dolayısıyla ben o zaman başarılıyım bakış açısında olabilir. Ama bu turnuvadan kendisine de bir eleştiri çıkarması gerekiyordu. Ne yazık ki ilk iki maçın ardından çıkarılmayan eleştiriler üçüncü maçta galibiyetin ardından gelmeye başladı dikkat ederseniz. Galibiyetle birlikte bunlar dillendirildi. Evet, iyi geçirmedik, iyi oynamadık, şöyle oldu, böyle oldu vesaire. Bunu ikinci maçtan sonra da söyleyebilmeliydiler bence. Orada işte şut, işte pas vesaire bu tarz şeylere girmeden daha net.
2: Ya daha... yine paylaşırdı hoca onu da derdi ki yani 62 şutun ilk iki maç özelindeki 62 şutun efektif yeterli böyle tehlikeli bölgede olmadığı bir gerçekti. Orada hoca onu diyebilirdi. Yani biz 62 şut çektik. Bu rakam olarak çok yüksek ve ciddi bir oran. Ama demek ki biz bunu doğru ve tehlikeli bölgelerde yapamamışız. Burada bir öz eleştiri yapmamız lazım veya bunun üzerine eğilmemiz lazım deseydi ben ağzımı bile açmazdım hocaya.
3: Tek sıkıntı sorumlulukla
2: ama
3: alakalı.
2: Ama hoca sadece 62 şut çektik, elimizden geleni yaptık, nasip kısmet deyince evet. Bu sefer reaksiyon oldu. Yoksa yani biz ya tabii ki eleştiriler illaki olacak ama normalde de şimdi ben şey konusunda mesela kesin hoca istifa etmeli, federasyon başkanı bırakmalı diyemem. Çünkü niye diyemem? Yani bazı yaptıkları şeyler var. Gittik mi gittik. Ya şurada şunun hep aynı şeyi söylüyorum. Tekrar tekrar aynı konuyu açıyoruz belki ama mesaj üzerine başladık bu sohbete. Şu soru sorulacak. Yani siz hocanın misyonunu doldurduğunu düşünüyor musunuz? Buna gerçekten yürekten evet artık bu hoca daha bu milli takıma bir şey, bir değer bile katamaz. Bence buraya kadardı. Bizim artık daha yukarı çıkmamız lazım seviye olarak diyorsanız. Tamam öyle istifa belki istenebilir ama ben hala bazı şeyler katabileceğini düşünüyorum.
0: Net bunun cevabını ne zaman ben kendi açımdan söyleyeyim. Net bunun cevabını vereceğim zaman biliyorsunuz Uluslar Ligi başlayacak ve hakikaten çok iyi takımlarla seviyemizi görebileceğimiz maçlarda oynayacağız. Ki ya şimdi Dünya Kupası'ndaki oynadığımız maçlar ayrıydı. Orada kazandığımız maç ortada, kaybettiklerimiz ortada. Bir de şimdi Uluslar Ligi boyutu var. Orada Fransa, İtalya, Belçika gibi takımlarla karşılaşacağız. Değil mi?
2: Evet.
0: O maçların kadrosu, tercihleri, aday kadrosu. Bak bunların hepsinin ardına ben Montella ile ilgili bu söylediğin sadece oyunun dışında olan durumlara dair net ifademi kullanacağım. Çünkü artık buradan ders alınıp alınmadığını bize gösterecek oradaki seçimler. Hani Dünya Kupası'na giderken hep şu hikaye vardı ya. Yani burası milli takımdan ziyade hani kulüp takımı gibi gidiyor. İşte bu oyuncular getirdi bu turnuvaya ve o oyuncularla gidiyoruz. Ama onun defterinin bu turnuvada kapandığını tabii. Biz gördük. Yeni defteri açacak mı açmayacak mı?
2: Ya bir de empati yapmakta fayda var her zaman böyle şeylerde. Sonuçta konuştuğumuz takım milli takım yani. Bugün kaldırıp kenara atabileceğimiz bir şey değil. Her zaman bizim için çok değerli olan bir organizasyon. Empati yapmakta şöyle fayda var. Şimdi o kamp kafilesinin içinde olduğunda biz yapıcı eleştiri kısmındayız. Hiçbir zaman bel altı vurmuyoruz burada ama olayın bir numaralı aktörleri çok böyle belden aşağı ağır hakaret ve saldırılarla da bir yandan mücadele ettiği için o mantıklı eleştirilere zaten asla hiçbir zaman bir şey demediler başından itibaren. Sıcağı sıcağına belki aşırı bir savunma mekanizması da geliştirmiş olabilirler. Şimdi ben sakin kafa artık olay bitti. Hepsi tatilini yapacak. Normal artık geleceğe bakacaklar futbolcular normal. Kulüplere odaklanacak, sezona odaklanacak. Hoca da şimdi Uluslar Ligi için bir kendi, yani o hoca da şu an çok affedersiniz kamyon çarpmışa dönmüştür o da yani bu kadar eleştiri şey. O da bir sakin kafa, federasyon başkanı, yetkililer hepsi bir oturduklarında ben %100 eminim. Ya biz nerelerde hata yaptık konusuna cevaplar bulacaklardır. Ardından da kendi değerlendirmelerini yapıp önemli olan hatalardan ders çıkarmak. Mesela kamp konusunu konuşuyorsak biz bir daha böyle bir kamp organizasyonu olduğunda demek ki ne yapacağız? Önden bir ekip gidecek oraya yeterli incelemeyi
3: öncesinde
2: yapacak.
3: Öncesinde de yaptık zaten.
0: Bu arada gidildi.
3: Tabii. Daha öncesinde yaptık.
0: Bir benzer bu turnuvada gidildi.
2: Benzer bir sorunu Almanya'da çünkü geçmiş turnuvalarda yaşıyor aynı şekilde mesela. Onlar da aynı memnun kalmadıkları kötü turnuva geçirdikleri dönem yapıyorlar. Var. Sonraki turnuvada mesela oradan ders çıkarıp yer değiştiriyorlar. Şimdi mesela bizim için de bu artık hepimizin kulağına küpe oldu. Yani bizim açımızdan da biz de şimdi 24 yıl sonra ben diyorum işte ben lisede öğrenciydim. Spor medyasının içinde aktif değildim ama Allah ömür verirse bir daha mesela böyle bir turnuva olduğunda hele futbolla böyle çok ilgisi olmayan bir ülkeyse şayet. Mesela benim kulağıma küpe oldu. Ben daha turnuva başlamadan bu turnuvayı hatırlatarak

0: acaba bakılmış mıdır konusunu gündeme getireceğim yine şayet bu meslekte olursak. O zaman da mesela yetkililer kimse aa bak biz Amerika'da bunu yaşamıştık deyip ona göre yine hatadan ders çıkarması gerekecek.
1: Yani bu turnuvada bakıldı bu arada. Bakılmadı da yani gidince görüldü gibi bir durum yok.
0: Ekipte gitti önceden.
1: Tabii tabii öncesinde gitti. Tesislere incelendi ama tesisler incelendi. Herhangi bir değişikliğe gerek görülmedi ama işte malum milli takım eğlendi ikinci maçıyla birlikte. Ondan sonra kamp yeri tartışması da ortaya çıktı ve sonrasında artık ilk başta mesela gidildiğinde tesis övülüyordu bu arada. Ekip tarafından da. İşte sonra işler sarpa sarınca tesisle ilgili şikayetler ya
2: farklı yerde olmaya olsa başladı. Ne değişecekti ki?
1: Ben bunu geçen programı hatırlıyorsun. Yani. Beraberdik. Ben evet, kampla evet. Alakalı olduğunu düşünmüyorum.
2: Ben de
1: yani
2: düşünmüyorum bu arada. Farklı bir yerde de olsa çok...
1: Yani 3 derece aşağıda, ortalama 5 derece aşağıda falan olsa biz bu iki maçı kazanıp geçecek miyiz?
2: Yani bir de hani hep böyle ders, çok ders çıkarıyoruz. Hep ders alıyoruz. Ben Uluslar Ligi'nde hiç olmasa Montella'yla, benim düşüncem şu şekilde, Uluslar Ligi'nde Montella'yla başlanmaması. Tamam, Montella'nın yetenekleri belki buraya kadardır. Bundan sonrası belki yoktur. Yani vizyon ve üstüne koymak adı altında yeni bir oluşuma gideceksek eğer biz teknik ekip olarak ya da teknik ekibe takviyeler yapacaksak Montella'nın eksikleri nelerdir diye bu eksikliklerini gidereceksek tamam Uluslar Ligi'nde hadi bir de böyle görelim diyebilirsiniz. Ama eksik yanlarımız da var. En basit konu psikolog konusu mesela. Ben diyor yeterince diyor zaten destek veriyorum diyor mesela Montella. Yani şimdi orada bir profesyonelin olması gerekiyor. Eksikleriniz varsa bunu tamamlamanız lazım.
0: Psikolog konusunda mesela geçen Nuri Şahin'in Candaş Tolga Işık'la sohbetini izlediniz mi?
1: Evet.
0: Psikolog konusu soruluyor. Orada bir cevap verdi. Yani bana ders niteliğinde oldu. Şimdi psikologda da mesela Nuri Şahin şunu söylüyor. Yani psikoloğun da kim olduğu çok önemli. Çünkü bazı psikologlar var dedi. Kendi kariyerinden isim vermedi ama örnekleyerek söyledi. Bazı mesela psikologlar var diyor. Direkt diyor hocaya çalışıyor diyor. Şimdi bu o kadar aslında kritik bir şey ki sen oraya 5 tane de psikolog götürsen o psikologlar o oyuncular o güveni vermediği sürece adam hiçbir şey anlatmaz ki. Çünkü ne yani Nuri Hoca'nın söylediklerinden anlaşılan şu. Sen futbolcusun. Ben bir psikologum. Şey sen bana diyor. Anlatıyorsun. Ya beni oynatmıyor, beni geriyor bilmem ne. Şöyle bir şeyler söylüyorsun. Mesela ben gidiyorum senin anlattıklarını hocaya söylüyorum. Bir numaralı kriter yani. Hastaların değil mi normalde yani? Yani
1: aslında psikolog şey değil de yani onun adı başka bir şey işte.
0: Yani şimdi böyle boyut da var. Sen götürdün oraya. Kağıt üzerinde bir psikolog olabilir. Ama oyuncular ne kadar geçecek? Çok çok eskiden de ismi bende kalsın hocanın. Çünkü ismi o zaman onayını almadığım için söylemeyeyim. Hoca dedi ki ben psikolog getirdim takıma dedi. Oyunculara yardımcı olsun diye. Bu Süper Lig'de üst seviye takım çalıştırmış bir hoca. Ben psikolog getirdim takıma dedi. Oyuncular birbirlerine yani böyle tabiri caizse zorbaladığı için. Yani sen mesela psikoloğa gidiyorsun ya. Aa ne oldu psikoloğa mı gittin şey mi oldu böyle diyaloglar oluyor diye. Psikologla kimse konuşmadı dedi. Takım içi birbirinden çekindiği için dedi. Yani aslında biz kağıt üzerinde tamam psikolog diyoruz ama her şey sadece kağıt üzerindeki şeylerle yani
2: dışarıdaki
0: olmuyor.
2: Dışarıdaki eleştirilerin önüne geçebilmek adı altında bu daha çok kullanılabilir. Tabii işte. Yani çok dışarı, eleştiri olduğu için
0: dışarıdakilere
2: hakaret.
0: Dışarıdakilere bir cevap vermek için olabilir. Ama gibi. Normalde %100 verim alır mısın almaz mısın? Onun da içinde farklı detayları ince noktaları tabii. Var yani.
2: İlla ki vardır ama işte takım içerisinde de bizim hani birlik beraberlik olduğumuz bir durumda bile ya bu süreci çok iyi bir şekilde yönetemedik biz. 24 yıl aradan sonra evet, Dünya Kupası'na gittik. Beklentilerimiz çok farklıydı. O gruptaki liderlik ruhuna mı diyelim? Bir şeyin rüzgarına kapıldık orada. Ya bunu biz de yaptık. Matematiksel hesaplar yaptık. Yani dedik bu gruptan her türlü çıkarız. En evet. Kötü ikinci çıkarız. Öyle derken böyle derken günün sonunda yaşadığımız hepimiz şok olduk tabii. Ama önemli olan şimdi Uluslar Ligi önümüzde iyi bir lig var. Burada tamam. Eğer ki Montella ile de zaten devam edilecek öyle görülüyor. Herkesin düşüncesi farklı olabiliyor ama ekipteki eksiklikler varsa bunların giderilip bu turnuvaya çok iyi bir
0: detaylı
2: şekilde
0: bir rapor
2: lazım.
0: Federasyona sunulması evet. Lazım. Ona göre de zaten
1: futbolcularında kendine çeki düzen vermesi lazım. Kesinlikle. Ve şu hissiyatın olması gerekiyor bence milli takımda. Ben eğer oynamazsam sezon boyunca milli takıma seçilmem. Bu hissiyatın oluşması gerekiyor. Bizim mevcuttaki grubun hissiyatında bu yok. Ben oynamasam da hoca çağırıyor.
2: Nasıl olsa seçileceğim düşüncesi oluyor.
0: Veya yapacağım transfer benim milli takım kariyerimi etkileyebilir.

0: Bunları da düşünmelerinde.
1: Yani bu var işin içerisinde. Oynamasam da hoca çağırıyor vesaire. Ya. Bu rahatlığa girilmemesi gerekiyor.
2: Evet. Faruk Civelek, iyi akşamlar Koray Bey. Sizi ilgiyle izliyoruz. Konuklarınıza selamlar, saygılar.
1: Selamlar, teşekkürler.
2: Teşekkür ediyoruz. Bugün bir habere denk geldim. Bize gol atan Avustralyalı siyahi futbolcunun Türkiye'ye transferi İran söz konusuydu. İran Kunda, Avustralya'da gol atan.
1: Evet.
2: Bu konuda sizin veya konuklarınızın bilgisi var mı demiş. Şimdi ben mesajı okuyana kadar yoktu. Baktım hemen çok kısa şu an. Trabzonspor'la yazan bazı yerler var. Ama bizim...
1: Bunun cevabını en iyi kim verir? Sen de biliyorsun, ben de biliyorum.
2: Yani Yunus Emre Sel verir. Ama şu an için şeye tekrar bakıyorum bir yandan da. Bizim haber havuzumuzda hiç şöyle bir haber var mı diye. müsaadenizle. Doğaçlama geliştiği için. Şu an için bizde öyle bir haber yok. Nijeryalı golcü takviyesi içinde konuşulan isim Drosin mi? Bizdeki son haber bu. Trabzonspor adına.
1: O da milli oyuncu.
2: Evet. Ama diğer konuyla ilgili bizde en azından şimdilik bir haber yok. Olursa zaten Yunus Emre Sel de yine paylaşacaktır diyeyim. İsmail Hoca'nın Fenerbahçe'nin kampında Düzce'de Topuk Yaylası tesislerinde bugün açıklamaları oldu İsmail Kartal'ın. Dilerseniz o açıklamaları bir izleyelim. Fenerbahçe'de transfere dair de sorular da vardı. İsmail Hoca neler söylemiş? Hep birlikte izleyelim, ardından sohbetimize devam edeceğiz.
3: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal önemli açıklamalarda bulundu. Topuk Yaylası kampında gazetecilerin sorularını yanıtlayan tecrübeli çalıştırıcı, eski başkan Saadettin Saran döneminde teknik direktörlük görevi için yönetimle iki kez görüştüğünü söyledi. Seçim döneminde teknik direktörlük için adı geçen Aykut Kocaman'ın çok iyi bir Fenerbahçeli olduğunu belirten Kartal, "Aykut Hoca benim çok sevdiğim yakın bir arkadaşım. O göreve gelseydi onun kadar mutlu olur ve sevinirdim. Benim içimde bir burukluk olmazdı. Bu nasip kısmet işi. Aykut Hoca bundan önceki dönemde hak ettiği bir şekilde devam etmesi gerekirken devam ettirilmedi. Aynı şeyleri ben de yaşadım ama bunun muhatabı ben değilim. Ben buraya geriye dönüp bazı şeyleri konuşmaya değil, başarının parçası olmak için geldim" dedi. Dördüncü kez Fenerbahçe'de göreve gelen İsmail Kartal, daha önce haklarının yenildiğini ifade ederek, "Aziz başkan ve yönetim saha dışı ile ilgilenecek. Onlar federasyonda ağırlığını koyacaktır diye düşünüyorum. Bu sene saha dışında hiçbir şeyin eskisi gibi olacağını düşünmüyorum. Hakemlerimiz doğru düzgün maçlar yönetsinler. Futbolun oynanmasına daha fazla izin versinler. Biz kimseden fazladan bir şey istemiyoruz. Biz adalet istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Bu sezon şampiyon olacaklarını vurgulayan 65 yaşındaki teknik adam, "Taraftarların ne istediğini biliyorum. Bu yolda gece gündüz çalışıyoruz. Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım yaratmaya çalışıyorum. Güzel futbol ve güzel sonuçlarla bu sefer şampiyon olacağız" şeklinde konuştu. Transfer çalışmalarının sürdüğünü ve bazı kararları netleştirdiklerini dile getiren İsmail Kartal, "Gerekli takviyeler için raporumu verdim. Takip ettiğimiz, temasta olduğumuz oyuncular var. Elimizde çok oyuncu var. Doğal olarak gitmesi gerekenler olacak" dedi. İlk resmi maça kadar kadrodaki oyuncu sayısını düşüreceklerini aktaran Kartal, "İrfancan Kahveci ve Jayden Osterwolde bu sezon bizimle olacak. Teknik ekiple oyun sistemimize uygun hangi oyuncularla yola çıkmalıyız diye düşünüyoruz. Bıraktığımız yerden nasıl devam etmeliyiz onu planlıyoruz" açıklamasını yaptı. Yürürlükte olan 10+4 yabancı kuralını sağlıklı bulmadığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "12+2 olması herkes için biraz daha avantajlı gibi. Zor gibi. Elimizde çok oyuncu var. Kararımızı veriyoruz. Başkanımız da bize tam destek veriyor. 10+4 olursa da planlarımızı yapıyoruz" diye konuştu. Şerif'in maliyeti nedeniyle eleştirildiğini kaydeden İsmail Kartal, "Genç bir oyuncu. Atletizmi iyi olan bir geniş alan oyuncusu. 20 küsür milyona transfer edilmiş. Bu paralar bence yüksek paralar. Bu kulüplerde bir tıkanıklık yaratabilir. O anki şartlarda o oyuncuya ihtiyaçları olduğunu düşündüler sanırım. Orasını ben bilemiyorum" ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam Süper Lig'de zor bir sezon olacağını belirterek, "Galatasaray kadrosunu koruyor. Basından okuduğum kadarıyla onlar da 12+2 kararı çıkarsa 2 oyuncu almak istiyor. Beşiktaş İtalyan hocayla yapılanma içinde. Trabzonspor'sa Fatih Tekke ile ivme yakaladı. Bu sene daha çekişmeli, güzel bir lig

0: olacağını düşünüyorum ifadelerini kullandı. İsmail Kartal milli takımın Dünya Kupası performansı ile ilgili ise bu milli takım Türk futbol tarihinin en iyi jenerasyonu bence. Hepsi Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynuyor. Ben çeyrek ya da yarı final bekliyordum. Olmadı ama nedenlerini tartışmak bize yakışmaz. Orada meslektaşımız var, saygısızlık olur. Milli takıma bu sonuç yakışmadı değerlendirmesinde bulundu.
1: İsmail Kartal'ın açıklamalarını hep birlikte konuşacağız. Gelen mesajlardan bir tane var. Konu bir daha oraya dönmez diye okumak istiyorum. Galatasaraylı bir izleyicimiz, ismi yazmıyor ama yani Rumuz kullanıyor X üzerinde. Şöyle demiş: selamlar, iyi yayınlar. Ben bir psikolog olarak söylediklerinizi can kulağıyla az önce dinledim. Koray Bey, bir psikolog danışanlarıyla yaptığı görüşmeleri, danışma kayıtlarını asla ama asla kimseyle paylaşmaz. Terapide gizlilik esastır, saygılarımla demiş. Normalde o, ama işte ben de paylaşmamalı, az önce yani paylaşmamalı aslında. Doğrusu o sizin dediğiniz. Ama işte ben de az önce Nuri Şahin'in açıklamalarını sadece hatırlattım. Daha yeni zaten o çekim. Psikolog var, psikolog var diyor. Bazıları hocaya çalışıyor diyor. Demek ki o da öyle şeyler yaşamış. Ona istinaden söylemiştik. Yani kaçıran varsa şöyle söyleyeyim. Oyuncu geliyor, bir şeyler anlatıyor. Hoca da gidiyor, bu böyle böyle dedi diye hocaya anlatıyor. Ve bu tabii ki doğal olarak fark edildiğinde ciddi bir rahatsızlık yani oluyor. Yani kağıt üzerinde bir psikolog gözüküyor takımda ama hiç kimse ona güvenmediği için sadece dışarıdan gelen eleştirilere evet bizim psikologumuz var şeklinde kalıyor veya oyunculara hiçbir şey tabii sunamıyor. Öyle özetlemiş olalım. İsmail Hoca'nın açıklamalarını ekrana getirdik. Şöyle ufak ufak başlayalım. Aykut Kocaman da gelseydi mutlu olurdum. Önceki dönemde devam etmesi gerekirken devam ettirilmedi dedi. Aykut Hoca'ya destek çıktı İsmail Kartal. Onun dışında yine saha dışında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Aziz Yıldırım saha dışı ile ilgilenecek. Hakemler düzgün maç yönetsin dedi ki bu konu zaten uzun yıllarda Süper Lig'de sürekli hakem tartışmaları var. Evet. Yeni dönemle birlikte Aziz Bey ve yönetimi nasıl bir tavır sergileyecek? O da merak ediliyor o gün. Sence eski agresif Aziz Yıldırım'ı görür müyüz? Yoksa bu son seçim döneminde daha sakin bir profil çizdi başkan. Hı hı. Yine o şekilde artık devam mı eder?
2: Yani şu an mesela Kulüpler Birliği üzerinde de son toplantının ardından bazı tartışmalar yaşandı. Devam ediyor hatta, yani karşılıklı açıklamalar vesaire derken. Biz mesela Aziz Başkan'dan herhangi bir açıklama duymadık, görmedik şu ana kadar. Normalde ne beklersiniz?
1: Şahsından yok.
2: Ne beklersin? Çıkıp hemen böyle bir savunmacı pozisyona geçip karşı tarafa bir cevap veren kulübün temsiliyetinde o tarzda bir yaklaşım görürdük eskiden, ama biraz daha eskiye nazaran daha sakin.
1: Ama eskiden de şöyle değil miydi ya? Ben mi yanlış? Benim kafamdaki şey mi? Çizim böyle Aziz Yıldırım hakkında. Aziz Yıldırım böyle zaten sürekli açıklama yapmazdı. İşte 3 ayda bir, 4 ayda bir çıkacak olurdu. Herkes Aziz Yıldırım ne diyecek diye beklerdi merakla. Ama o süreçte mesela
2: yer yerinden oynar.
1: O süreçte hep işte şeyleri, nasıl diyeyim, eski yöneticilerden hala şu anda da var. Mahmut Bey, Mahmut evet. Uslu, Murat Özaydınlı. Hı-hı. Diğer yöneticiler ama sık sık yine maç sonlarında demeç verirdi. Ama Aziz Bey mesela daha böyle
3: birikmesini aralıklarla
2: bekliyorsun. Evet, ya bu biraz şey ya, konuşurdu. Hani bu tarz konularda böyle camialar arasında vesaire oluşan konularda biz görürdük ama böyle bir reaksiyon. Evet. Biraz daha geçmişe nazaran seçim sürecinde de biz bunu gördük. Daha sakin, daha dikkatli, daha az beyanatta bulunan bir Aziz Yıldırım gördük. Yani sadece Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna odaklanmak istiyordur belki de. Her şeyi ayan beyan dile getirerek de ifade etmek istemiyordur.
1: Ve sonuçta kendi abi, camiası ve şimdi dışarıdan bir
3: daha ligde başlamadı ama yani onu da
1: şimdi düşünmek lazım. Yani, şöyle bir de yani siz şimdi çok normalde de belki daha böyle sert açıklamalar yapmak istersen ama sonuçta yapacağın yer seçim sürecinde kendi camian. Hı-hı. Kendi camian olduğu için bir yerde frene basarsın. Sonuçta herkes aynı hedef doğrultusunda yürüyor. Ama rakipler söz konusu olduğunda daha diller sivri hale gelebiliyor.
2: Bir önceki seçimde mesela daha farklıydı. Son seçimde daha farklı bir Aziz Yıldırım gördük. Evet. Belki sürecin içerisinde, yani yine Fenerbahçe ile ilgili hakemlik konuları vesaire bu tarz şeyler içerisinde biz sık sık göreceğiz beyanatlarını muhtemelen sezon içerisinde. Bu bizim doğal akışımız. Fenerbahçe özgü bir şeyden bahsetmiyoruz bu arada. Genel olarak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Anadolu kulüpleri kim varsa herkesin zaten sezon içerisinde serzenişleri oluyor. Yani şu an İsmail Hoca'nın açıklamalarına baktığımız zaman da saha içerisine

0: karışmayacağını söylüyor başkan. Yani daha ziyade saha dışındaki konularla ilgileneceğini söylüyor. Onu biraz sezonun devamı belirler. Aziz Yıldırım kendisi söylüyor yani bunu. Sonuç itibariyle biz başkasından duymuyoruz o sahaya da karışma. Hani soyunma odasına inme konuları vesaire.
1: Evet, her yerde olur yine bence Aziz tabii, Başkan. Bu otoritesi belli yani.
0: Net kendini gösterir. Evet. Sonuçlara bağlı.
1: Evet evet kesinlikle yani hem saha içi hem saha dışı. Tabii burada İsmail Hoca'nın söylediği net şu. Biz daha çok saha içine bakacağız. Saha dışıyla başkanımız ilgilenecek diye. Zaten Fenerbahçe'nin bu son dönemlerde özellikle şampiyonluk yarışından kopma nedenlerinin daha doğrusu en büyük nedenlerden bir tanesi saha dışına çıkmalarıydı. Teknik direktöründe. Jose Mourinho bunu çok yaptı mesela. Saha içerisinde hiç ilgilenmedi diyebiliriz. Sürekli bir İşte Okan Buruk'la atışma içerisindeydi. Ya buradaki planlama biraz daha farklı gibi görülecek ama tabii ligin gidişi, gidişatı Fenerbahçe için tekrardan hani böyle nabzın çok fazla yükseldiği maçlardan sonra da az önce demiştin ya Aziz Yıldırım çok fazla tepki vermiyor. Oralarda daha çok ben tepki vereceğini düşünüyorum. Şu an kulüpler birliğinde bir toplantı gerçekleşiyor. Orada bazı gerginlikler oluyor tabii. Bunun üzerine çıkıp başkanın direktmen tepki vermesi de biraz hani tuhaf olabilirdi. Lig başladıktan sonra ama ben açıklamalar net olarak görürüz diye düşünüyorum.
2: Evet. İsmail Hoca'nın açıklamalarından devam ediyorum. İrfan Can Kahveci ve Osterwolde bizimle olacak. İki isimle devam edecek. İrfan Can Kahveci zaten İsmail Kartal döneminde çok iyiydi yine.
1: Bence hata yapar.
2: Devam etmekle mi?
1: Bence hata yapar yani. Osterwolde'nin tamam sol bek oynatıp yedek kulübesinde barındıracak futbolculardan bir tanesi olursa düşündüğü. Evet. Ama İrfan Can Kahveci'nin zaten kiralık olarak sürekli farklı takımlara gitmesi ya da işte yerli hocayla kendini bulması. İsmail hocayla tekrardan kendini bulabilir mi diye bir düşünce içerisinde olabilir. Buradan şunu anlayabiliyoruz. Bakın Fenerbahçe'de bile şu an İrfan Can Kahveci'yi oynatma düşüncesi varsa demek ki bu transferdeki kural limitler ciddi olarak problem yaratıyor.
2: Ama sen limitli olarak mı düşünüyorsun yoksa en son verim aldığı oyunculardan birisiydi İrfan Can
1: ama
2: kardeşim.
1: Ne zaman aldı?
2: Yani işte geçen sezon değil Mourinho'dan önce.
1: Sonrasında çok fazla İrfan Can'dan zaten Mourinho da verim alamadı.
0: 3 sezon oldu.
2: Oldu mu o kadar? 1-2 sezon değil mi?
0: 2 sezon Mourinho dönemi başlangıç itibariyle.
2: 2 sayma ya. Tedesco artı Mourinho'yu 1
0: tamam,
2: say.
0: Tamam o 1 yıl önce de Mourinho vardı.
2: 1 yıl önce de Mourinho 2 sezon.
0: 3 sezon öncesine dönünce İrfan Can'ı hatırlıyoruz biz işte o yüzden. Burada Osterwolde konusunda da şunu söyleyebilirim. Yani as stoper olarak değil ama rotasyon oyuncusu olarak kadroda tutulabilir. Hem sol beki hem sol stoper yedeklemesi evet. Açısından. Burada bence gidiş onunla ilgili süreci olası teklifler belirler. Yani hoca bugün itibariyle bunu bu değerlendirmeyi yapıyor. Ama yarın Osterwolde ile ilgili kulübü de böyle bir düşündürecek teklif geldiği zaman bence görüşülebilecek bir oyuncu. Yani vazgeçilmez bir tarafı yok.
2: Biz bu konuya devam ederiz ama Fenerbahçeliler ne düşünüyor? İrfan Can Kahveci ve Osterwolde ile devam ederiz sözüyle ilgili olarak İsmail Kartal'ın fikirlerinizi yazabilirsiniz. X'te son sayfa etiketine yine Instagram'dan da Koray Baloğlu hesabına mesaj atabilirsiniz. Olmaz mı peki yeniden yani İrfan Can Kahveci'den verim alınamaz mı?
0: Ya İrfan Can'ı
2: şaşırdınız şimdi, gibi çünkü bu şeye düşünceye.
0: Ben Oğuz Aydın'ı ön plana çıkarmayı tercih ederim. Yani Oğuz varken elinde İrfan Can'ı ön plana çıkarma gayreti olması Fenerbahçe çok yarar sağlar mı emin değil yani. Belki Oğuz'u diğer kanatta alternatif düşünüyordur diyeceğim.
1: Kerem var orada da.
0: Kerem var artı transfer düşünülüyor.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'de yani o tarafı transfer düşünülüyor. Şimdi sağ tarafa geçiyorsun. Zaten Cengiz'i denklemde saymıyoruz da Cengiz Ünder'i muhtemelen olmayacaktır. Yani Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosunda. Nene var. Musaba var. İrfan Can'ı sayıyoruz. Oğuz Aydın. Yani şimdi mesela burada bir sıralama yapsan yani şu mesela Dünya Kupası'ndaki oynadığı son maçta dahil olmak üzere Oğuz'un performansını
1: izledik. O maçı oynamasa bile Oğuz Aydın derim ben.
0: Yani o maçta dahil. Önünde. Sezon içerisinde ilk 11'de forma giydiği maçları oldu. İyi maçlar çıkardı ama yani bir sürekli tercih noktasında bir sıkıntı vardı. Düzenli oynatıldığında gayet iyi verim almıştı mesela Mourinho. Şu an Oğuz Aydın'ı ön plana çıkarırsın. Yani belki eski hafızasındaki İrfan Can vardır İsmail Hoca'nın ama biraz da bence yeni gelen transferlerin ardından sağda ve solda oyuncu sayısı belirler bu hikayeyi.
2: Ayberk Bey son sayfa etiketine yazmış.

0: diyor ki bence bu kuralda İrfan Can yedek olarak fena olmaz şu an mevcut kuralda. Osterwolde sol bekte değerlendirilebilir demiş.
1: Yani sol bekin yedeği de olabilir.
2: Rotasyon belki olur. Yani ilk 11 çok emin değilim. Uzun
1: bu sezon çok hata yaptı çünkü.
2: Uzun süredir stoper oynuyor. O alışkanlığı elde etti. Sol bekte verimi nasıl olur? Yani Fenerbahçe farklı bir sol bek profili arıyor da Osterwolde'nin de dışında. Sonraki denemeleri ortada. Levent Mercan ve Archie Brown. Osterwolde ile bambaşka profiller. Onlardan da memnun kalınmadı. Mert Müldür'ün oynadığı maçlar oldu elde stoperler olmasına rağmen.
0: Evet.
2: Sol bekler olmasına rağmen. Yani Fenerbahçe'de bazı noktalarda bazı oyuncular çok fazla, gereğinden fazla şans buldu. Bu da kadroda işte o mevkilerdeki nitelikli performansı bulamamaktan kaynaklı. Sol bek bunlardan bir tanesi. O yüzden zaten Fenerbahçe'nin baktığımız zaman çok fazla transfere ihtiyacı yok benim kanaatim. Yani 3-4 tane daha oyuncu alsa Fenerbahçe'nin kadrosu sezona hazır diyebiliriz. Evet.
0: Birkaç mesaj okuyacağım şimdi peş peşe. Cemil Dorukan Toplu Instagram'dan yazmış. Diyor ki iyi yayınlar, İrfan Can Kahveci'yi kadroda tutmak bence önemli demiş. Bir tane İrfan Can Kahveci kararına destek var. Aceroğlu isimli izleyenimiz, İrfan Can Kahveci de Osterwolde'de yedek olarak tutulabilir demiş. Şu ana kadar gelen mesajlar genelde olumlu. Twitter'dan Erol Bey, ben bir Fenerbahçeli olarak İrfan Can'ın takımda tutulmasını istiyorum demiş. Bir başka Muhammed Bey, bence İrfan ve Osterwolde doğru karar, daha iyileri gelmeyecekse demiş. Bir başka izleyicimiz, Rumuz var, o yüzden ismini bilmiyorum ama mesajını okuyacağım. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa Osterwolde ve İrfan Can'dan çok üst düzey topçulara ihtiyacı var. Onlarla devam etmek hem İsmail Hoca'nın sonunu hazırlar hem Fenerbahçe'ye en az 3 yıl kaybettirir demiş.
2: Bu arada transfer
0: Ramazan Beyazıt
2: zaten kanatta tabii. Transfer yapılmayacaksa zaten hani kalır sayısı olarak da yani 3 diye ayırırsın. Ama yapılacak diye hep konuşuluyor Fenerbahçe'de. Yapıldı da bu sefer şunu düşünelim. Kadroda olan bir başka oyuncunun süresi azalır. Yani evet, bölük pörçük bir hal alıyor ondan sonra. Birisi 10 maç oynuyor sezonda, birisi 1000 dakika çıkaramıyor. Yani bu yerli rotasyonunda benim nezdimde ben Oğuz Aydın'ı daha öne çıkarmaya çalışıyorum.
1: Çok hep böyle eskiden bir şey, eski futbolculardan bir şey, Medet Umar gibi bir durum var şu an. Şimdi Osterwolde'nin neyi var? Hızı var. Sol bekte hızından faydalanabilirsin. Tamam. Evet,
0: fiziksel olarak güçlü bir oyuncu.
1: Evet yani. Ama savunma yapısı olarak stoperde çok fazla sakarlıklar yaptı bu sezon. Şimdi İrfan Can da Kasımpaşa'da kiralık. Daha öncesinden de kiralık olarak oynadığı takımlar tabii ki var. İsmail Kartal'ın dönemindeki bıraktığı İrfan Can Kahveci mi bu? İrfan Can Kahveci'den. O dönemki İrfan Kahveci ise tabii ki Fenerbahçe'de yedek rotasyonda olabilir tabii bu kurala göre. Ama ilk 11 oyuncusu olarak ben kesinlikle düşünmem. Çok büyük hata yapar. Osterwolde'de de bu hatayı yapar. En son hani yorumdaki bir ekleme yapayım oraya. Benim de net düşüncem o zaten. Fenerbahçe eğer şampiyon olmak istiyorsa, şimdi Skriniar çok iyi bir stoper. Sakatlanmadığında, maç kaçırmadığında zaten bir aksam olmuyor. Onun yanına çok iyi bir stoper daha aldığında, sol bekine de bir transfer yaptığında bu sefer savunmayı zaten garanti altına alırsın. Hücumdan yana bir sıkıntın yok ki senin. Evet. Hep savunmadan yana bu sezon sorun yaşadın zaten. Kanada'da bir takviye yaptığında çok iyi bir takım ortaya çıkar. Ama işte inanın bu limitlerle alakalı Fenerbahçe'nin zaten yabancı oyuncusu çok fazla elinde. Biraz da belki bundan dolayı bu kararlar almak zorunda kalıyordur hoca.
2: Bir etkisi de şu olabilir. Yani şimdi bir sol stoper aramak da iki tane birden aramak yani çok zorlayıcı bir şey.
1: Bek Oster oynayabilen belki iki yönlü
2: şimdi
1: olabilen bir oyuncu.
2: Osterwolde'den çıktı diyelim Fenerbahçe. Transferi gerçek. Yani farklı bir karar alındı. Osterwolde gitti. Bu kez zaten şu an Fenerbahçe bir stoper arıyor Skriniar'ın yanına. İki tane birden aramak zorundasınız. Eldeki mevcuda güvenmiyorsunuz çünkü. Yedekli rotasyonundakine. İki sol stoper, iki tane iyi sol stoper transferini aynı döneme denk getiren yönetim zaten transferde çok büyük başarı elde eder. Yani
1: o sol bek sol biraz zor gibi görülüyor ama belki aynı mevkiyi iki durumda da oynayabilecek bir oyuncu. Yedek olarak Osterwolde'yi sol bekte düşünecekse evet, olabilir tabii.
0: Ramazan Beyazıt İrfan Can'dan olmaz demiş. Mikail Şimşek, İrfan Can'ın takımda kalmasının hata olacağını düşünüyorum. Bizim şampiyon olabilmemiz için daha sonuca giden kanat oyuncularına ihtiyacımız var. Osterwolde için takımda kalması yönünde olumlu.

0: Bunu düşünüyorum. Hem stoper hem sol bek olarak joker oyuncu olur, takıma da katkı verir demiş Mikail Şimşek'in düşüncesi bu şekilde. Soner Bey diyor ki kapalı savunmaya karşı çalım yapılması lazım. Bunu yapacak çok yetenekli oyuncular da yok demiş Fenerbahçe için. Bir başka İrfan Can yedekte sorun çıkarır diye bir öngörü var Sinan Vural'dan, ama bilmiyorum öyle bir şeyi. Ya, o izleyenin yorumunu da hatırlıyor musunuz, kenarda kalıp sorun çıkardığı bir dönem?
1: Mourinho döneminde çok konuşulmuştu.
0: Ama işte hocayla ilgili bence biraz.
1: Öncesinde oynadığı dönemdi çünkü. Sonra oynamadığı bir döneme denk gelince çok konuşulmuştu.
0: Mourinho dönemi Türk futbolculara çok şans vermiyor diye bayağı eleştiriliyordu.
1: Sonra Oğuz Aydın oynatmıştı işte. Oğuz
2: ya da
1: Aydın'dan bir
2: Oğuz da ayrılmak zorunda kalacak ya da onu düşünecek. Çünkü İrfan Can'ın kalması demek Oğuz'un orada üçüncü oyuncu statüsüne yani düşürmek gibi bir denklem olabilir.
1: Bir tarafta Kerem Aktürkoğlu.
2: İyi bir kanat aldın diyelim, onu oynattın
1: Mustafa
2: mesela.
1: Mustafa'yı yazıyor belki rotasyonuna. Diğer tarafta işte Nene, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci. Yani İrfan solda hiç hatırlamıyorum. Evet. Ama diğer oyuncuları bu arada hatırlıyoruz yani en azından.
0: Alperen Özdemir. Osterwold'e 25 milyon euroya yakın bir teklif gelirse satılmalı. İrfan Can'ın da yaşı ilerledi, gönderilmeli diye fikrini belirtmiş. Yine Aykan Yıldız, iyi yayınlar, Fenerbahçe'nin bek almasına gerek yok. Galatasaray 3 sene beksiz şampiyon oldu. Çok iyi bir stoper ve kanat alınmalı diye fikrini beyan etmiş. Bir diğer konuda yabancı kuralı ile ilgili de yine soru soruluyor İsmail Kartal'a. Hoca da diyor ki 10 artı 4 kuralı sağlıklı değil. Yabancı kuralının 12 artı 2 olması herkes için daha avantajlı diyor. Ki Galatasaray benzer bir düşüncesi var mı? 12 artı 2'ye sıcak var. Bakıyor mu Galatasaray'da?
2: Yani şöyle, zaten bu kuralda hep anlatmaya çalıştığımız konu şu. Bu 4 oyuncunun 2 tanesi 2000 doğumlu ve sonrası, diğeri 2003 doğumlu ve sonrası olursa, dünya üzerindeki oyunculara baktığınızda da transferde zaten hani 2000 doğumlu ve sonrası oyuncularda daha çok böyle kulüplerin ilgisi olduğunu görebiliyorsunuz transferlerde. Fenerbahçe'de de şu ana kadar bir girişim olmama nedenleri de bu. TFF'nin buradaki bir kararını bekliyorlar. Netleşmesini bekliyorlar. Yani burada bir güncelleme olacak mı? Buna göre bir adım atalım diyorlar. Vedat Muriç transferinden sonra aslında şöyle bir düşünce oldu Fenerbahçe'de. Limitler de olsa, kurallar da olsa Fenerbahçe bir şekilde transfer yapıp elindeki oyuncuları çıkaracak diye bir düşünceye kapılındı. Ama Vedat Muriç transferinden sonra bir genç oyuncu transferi, ardından da frene bastı Fenerbahçe'de. Çünkü elindeki oyuncuları çıkarmadan yabancı oyunculara tabii ki burada girişim sağlayamıyorlar. 10 artı 4 kuralında 12 artı 2 de olabilir. Tabii buradaki önemli olan konu zaten şu: kulüplere bir nebze de olsa yardım edebilmek bu süreçte. Aslında TFF bunu zaman zaman hep söylüyoruz ya, geçtiğimiz sezondan bu sezonun da sinyalini vermişti bu kural olacak diye. Buna en çok hazırlıklı olan kulüp şu an Trabzonspor. Biz bunu gördük. Yani Trabzonspor'un hızlı bir şekilde transferlere başlaması, bu süreci bu şekilde ilerletmesi, ama Fenerbahçe'nin de, Galatasaray'ın da, hatta Beşiktaş'ın da, Anadolu kulüplerinde bence çok ciddi anlamda şikayetçi olduğu bir konu. 22 Haziran'da resmi olarak başladı transfer dönemi. Şöyle bir hatırlayalım geçtiğimiz sezonlardaki transfer dönemlerini. Anadolu kulüpleri bile çok hızlı bir şekilde transfer yapabiliyordu. Tamam, bu sezonun Dünya Kupası'nda etkisi var. Ama hala transferde bir belirsizlik, belki TFF esneklik sağlar diye kulüpler bunu bekliyor. İsmail Kartal'ın da yaptığı açıklamada zaten bunu net olarak anlayabiliyoruz.
0: 4 Eylül'de sona erecek transfer dönemi, hatırlatmayı da yapalım. O gün Beşiktaş'ta durum ne?
1: Beşiktaş'ın çok ciddi bir eleştirisi yok. Beklentisi, talebi de olmadı. Onu da söyleyeyim. Yani ayırıyorum diğer kulüplerden bu sebeple. Çünkü sordum. Yani bizim bir talebimiz olmadı yanıtını almıştım. Yani kural değişikliğini isteyen kulüpler var ya, Beşiktaş bunlardan biri değildi yani. O
2: kaç yabancı vardı toplam Beşiktaş'ta?
1: Şu an yani kiralıktan dönenlerle birlikte sayı yukarıda tabii ki. Ama zaten kiralıktan dönen oyuncular şu an, bu arada Beşiktaş kampı başladı. Yani yeni sezon hazırlıkları başladı. Ve orada olmayan oyuncuları hepiniz biliyorsunuz, takip edebilmişsinizdir belki. İşte Musrati, Onana vesaire, bunlar idmanda yok mesela. Olmayacaklar belli. Beşiktaş onları zaten kulüp bulabileceğini düşünüyor aynı şekilde. Ama bu kulüp bulacağız da işte sayımız zaten istediğimiz seviyelere inecek düşüncesi değil. Yani Beşiktaş'ın herhangi bir talebi yoktu Yani şöyle olsun, böyle olmasın.

0: bir talepte bulunmadı. Tabii ki bu görüşmelerin içerisinde ya Beşiktaş'ın bir düşüncesi olacak. 10+2 mi, 10+4 mü? Daha ziyade ben şunu anlıyorum Beşiktaş cephesinde konuştuğumda. Ya sürekli olarak hani kulüplerin sezon bittiğinde oluşan kadrosuna göre kuralların güncellenmesinden biraz rahatsızlık var.
1: Şartların sürekli değişmesi.
0: Şartlara göre bir kural belirleme. Bundan bir rahatsızlık var gibi duyuyor. Yoksa kendilerinin bir talebi olmadığını belirtmişlerdi. Ama elbette şu an senin de az önce söylediğin gibi yani yabancısı artı 4 özelinde Beşiktaş'ın da yapması gereken bazı değişiklikler, revizyon olması şart. Orada çünkü yeterli sayıda bir oyuncu yok elinde. Ve tecrübeli oyunculara gidiliyor şu an. Daha ziyade günlendik oyunculara dikkat ederseniz işte Trossard, Vlahovic, Nübel bunların hepsi bu sınırın dışındaki oyuncular. 10 kısmında olan oyuncular. Genç oyuncu da transfer etmek zorunda. Dolayısıyla hani o artı 4'ü biraz bekletiyor Beşiktaş. Yani artı 2 mi olur, 4 mü olur bunu görmek istiyor. Tek başına karar vermiyor. Çünkü federasyonun burada vereceği karar önemli olacak. Ve ondan sonra artı 4 kısmında yol haritasını çizecek. Şu an yanılmıyorsam bir oyuncusu giriyor bu denkleme. Başka da girmiyor. Yani ben geçtiğimiz programda da üçümüz beraberdik. Orada fikrimi belirttim. Düşüncem şuydu. Sayısı olarak bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Hani vardı ya işte 12+5 gibi öneri vesaire de konuşulmuş. Hani ben böyle bir sayısal değişiklik olacağını düşünmüyorum. Belki artı 4'te bir esneme olabilir. Sadece şunu söylüyorum. Bu genel olarak bir Türk futboluna dair bir eleştiri. Sadece bu yabancı oyuncu kuralıyla alakalı bir konu da değil. Biz herhangi bir konuda bir karar aldığımızda, bir kural belirlediğimizde bir sezon sonra bunu tekrar başka bir kurala evet. değiştirdiğimizi görüyoruz.
1: İstikrarla devam ediyoruz.
0: Bu bugün yabancı kuralı. Yarın işte çime dair bir kural. Ne bileyim sahadaki duruma dair bir şey. Hakemlere dair başka bir şey. Sürekli bizde işte finansal konulara dair. Sürekli bizde bir karar alınıyor. 4 yıllık deniliyor. 2. yılına geldiğinde hadi yeniden revize edelim
1: oluyor. Yılı tamamlayamıyorsun bile bazı konularda.
0: Bazen o da oluyor.
1: Hakemlerde mesela yani.
0: Dolayısıyla burada sadece mevcuttaki federasyon işte mevcuttaki kulüp başkanlarıyla olmasın o zaman belirlenecek kurallar. Senin bir önerin vardı sanırım. Hani böyle bir onu konuşmuştuk geçen programda. Teknik adamların da futbolcuların da işin tabii. içerisinde olsun gibi. Yani akil insanlar.
1: Evet evet şey örneğini verdik işte hatta pandemi dönemi nasıl Sağlık Bakanlığı bir bilim kurulu oluşturdu. Hı hı. İşte bilim insanları vardı. Hepsi ortak ona göre işte bir karar çıkıyordu. Federasyonda benzer bir böyle nasıl denir ona hani mecliste de oluyor ya ön çalışma grubu böyle oluşturulabilir çok değerli teknik adamlar var yani bizim burada konuşmamızdan ziyade ana aktörlerin konuşması daha sağlıklı
0: ya şu yani
1: ona hani, göre bir yol haritası
0: eğer
1: çizilebilir.
0: 4 yıllık alınıyor kararlar yani yani bu herkesi futbolun paydaşları işin içerisine girsin kararlar da onların da sözleri dinlensin tabii kararı verecek son merci belli federasyonun yönetimi herkes dinlensin bir karara varılsın. Bu projeksiyon 3 yıllık deniliyorsa 3 yıl böyle tamamlansın ama. Ya planlamayı da kulüpler buna göre yapsın. Sürekli olarak değişiyor bir şey.
1: Evet.
0: Mavi kart geliyor. 2 yıl sonra mavi kart kalkıyor falan. Ona göre transfer yapıyorsun sen nasıl olacak?
2: Bir de kafa karıştırıyor
1: kulüplerin
2: yani.
1: Kulüplerin de burada biraz istikrarlı davranması lazım. Yani evet. Başta bugün evet dediklerine çok kısa süre sonra bu değişsin deniliyor.
0: Tabii zaten asıl konu orada.
1: Mehmet Büyükekşi dönemiydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum mesela. A2 ligi kuruldu değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum?
0: Evet evet.
1: Lig kuruldu bir ay sonra lig kaldırıldı kaldırılma sebebi olarak mesela işte maç maliyetleri yeterli saha olmaması
0: planlama organizasyonları yaşanan
1: inanılmaz bir şey mesela hepsi
0: kaçıncı
1: iş
0: maçtı,
1: insanı
0: 5. maçtı mı kalktı 4. maçtı
1: evet evet öyle bir şey, öyle bir şey oldu yani ben o dönem mesela radyoda da yayın yapıyorduk şunu söyledim yani herkes çok değerli iş insanı çok başarılı hepsi ya bu şeye benziyor yani bir fizibilite çalışması yapmadan herhangi bir sektöre yatırım yapıyorlar mı yapmıyorlar. Normalde örnek veriyorum gıda sektörüne gireceksin ne satacaksın ne kadardan maliyeti ne olur neye satarsın hedef kitlen ne filan değil mi normalde bunun bir araştırmasını yapıyorlardır A2 liginde nasıl mesela şeyi düşünmezsin nerede maç yapacaklar bir maçın bize maliyeti ne kadar olacak işte uçuş nedir konaklama nedir ya bunları düşünmeden mi başlandı da 5 maç sonra kaldırıldı bir de orada şey de var bu arada bence onun da etkisi var yani çok böyle anormal skorlar da çıkıyordu
0: evet.
1: Yani böyle 7-0, 8-1 falan böyle şeyler de vardı. Bence onların da biraz etkisi vardı
2: tabii
1: o dönem.
2: Kadro

0: Kadrolar şu an mesela çok kalabalık, şişkin kadrolar var. Aslında yine uygulanması gereken bir, doğru bir profil olabilir bu. Şu an bütün takımlarda yabancı oyuncusu da çok. İşte yedek kiraladıkları oyuncuları da çok. Yine bir B takım olarak bunu düşündüğümüzde ya da A2 diyelim yine, ikinci takım oluşturduğunuzda bu ligleri sürdürebilir bir tarafıyla devam ettirebilselerdi çok ciddi anlamda katkı sağlanabilirdi bu Türk futboluna da. Ama evet, bu devam edilmedi zaten. Yani şu var. Mesela söylediğin gibi 4-5 hafta oynandı. Ya işte bu takımın bu kadar gideri var. Verilen bütçe ortada. Bir anlamda şunu düşünüyorum. Süper Lig'de şampiyon oluyorsunuz. Kazandığınız rakam ne kadar? Yani kulüpleri zor durumda bırakılıyor ama biraz daha bu işin kolay tarafı olabilirdi. Bir sistemli evet, şekilde alttan destekleyerek bunu sürdürülebilir halde daha da bence iyi bir durum olabilirdi. A takımda düşünmediğiniz ya da yatırımlık alabileceğiniz oyuncuları orada deneyip de A takıma çıkarma gibi bir projeniz olabilirdi. Çünkü Avrupa'da bunun örneklerini evet, biz görüyoruz. Ama biz de bir şekilde ilerlemedik.
1: Geçen günde zaten bunu uzun uzun konuşmuştuk. Futbol Federasyonu'ndan şu an için resmi bir açıklama yok. Kulüpler Birliği'nin başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın ifadelerinden sonra da işte yine bugün İsmail Kartal'la konuştu dedik. Federasyon kanadı ne diyecek onu merakla bekliyoruz. Bu konuyu da takip ediyoruz. Yine gelişmeler olduğunda size aktaracağız. Fenerbahçelileri üzen bir gelişme yaşandı. Bu transfer politikasını Fenerbahçe'nin değiştirir mi? Şimdi akıllardaki soru bu. Vedat Muriç yeniden yuvaya dönmüştü Fenerbahçe'ye. Fakat adalesinde ağrı hissetti. Antrenmanı tamamlayamadı. MR'ı çekildi hemen sıcağı sıcağına Bolu'daki bir hastanede ve sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Şu an için yaklaşık bir ay bir süre boyunca formasından uzak kalması bekleniyor. Vedat Muriç'in acil bir transfer planı devreye girmesi gerekir mi sence bu süreçte?
0: Şu var, acele de edilmemesi lazım bu oyuncunun geri dönüşü için. Çünkü bu sakatlıklarda hepimiz biliyoruz ki tekrar ederse oyuncunun sahaya dönüşü daha da ilerleyen bir zamanı alabilir. Tabii mutlaka Fenerbahçe'nin bir takviye yapması gerekiyor. Zaten planlanıyordu. Gressi ismi çok fazla gündemde olsa da burada. Şimdi Fenerbahçe'nin burada santrofor noktasında hamlesini değiştirecek ya da işte fırsat adı altında önüne çıkabilecek isimleri değerlendirebilir. Ama net olarak bir transfer gerekiyor ve sezonun zaten nasıl bir, şimdi bir ay yok diyoruz. Kaç maç kaçırabilir? Burası önemli. Fenerbahçe'nin zaten Avrupa'da ön eleme oynayacağı maçlar var. Hızlı bir şekilde bir transfer yapması lazım ki takıma da uyum sağlasın burada. Şanssızlık yani, yeni bir santrafor getiriyorsunuz. Fenerbahçe geçmişi olan bir oyuncu tabii ki. Yani ya kendini zorladı mı, şanssız bir an mı tam saha içerisinde gerçekleşti, net bir tabii bilgim yok ama bu konuyla alakalı Fenerbahçe'nin mutlaka bir takviye yapması lazım.
1: 22 Temmuz, 29 Temmuz Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zabrze ile oynayacağı karşılaşmalar. Yani şu an için Vedat Muriç bu maçlarda olmayacak gözüken o.
2: Yani bu turda çok zorlamaz. Eldeki mevcutta da bu turu Fenerbahçe aşabilir. Ama sonraki tur seviyeye yükselecek. Dolayısıyla orada çok daha net bir santrafor performansına ihtiyaç duyarsınız. Ve o zamana kadar da Fenerbahçe belki Eylül ayına bırakacaktı. Yani hani transferde istediği maliyetleri tamamlayabilmek için. Belki piyasası düşsün vesaire, istedikleri oyuncularla alakalı süreci pazarlık süreçleri ama
0: fırsata
2: onu biraz
0: yönelik hamleler
2: onu biraz artık öne almak zorunda. Yani şimdi orada geçtiğimiz sezonda zaten dili yanan bir Fenerbahçe var. Hikayesi bambaşka bir tur olmuştu, Benfica turu. Dolayısıyla hani bu sezon böyle risklere bırakmaması gerekiyor. Artık Fenerbahçe'nin de bir yerde Şampiyonlar Ligi'ne adım atması lazım. Yani Şampiyonlar Ligi'ne gidecekken de net size orada katkı sağlayacak bir santrafor transferi önceliklendirilmeli.
1: Yani hep aslında Süper Lig şampiyonluğu konuşuluyor Fenerbahçe için ama odaklanmış, konsantre olmuş bir Fenerbahçe neden Şampiyonlar Ligi eleme turlarını geçip adını yazdırmasın?
0: Avrupa maçı Olympiakos maçıydı yanılmıyorsam. Ya şanssızlık bir hem oyuncu tercihleri.
2: Fenerbahçe son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne gitti?
0: Ya Avrupa'da.
1: Çok uzun zaman oldu.
2: Riziko zaman değil miydi?
1: Evet. Sonrası yok. 2008'ler filan.
2: Şu an Zico'yu...
1: Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
0: Doğru.
2: Şu an Zico'yu görmeyen Fenerbahçe taraftarları üniversite

0: Fenerbahçe'de o Şampiyon Ligi müziğini taraftarına duyurmalı. Sonuçta artık 30-35-40 milyon euroluk oyunculardan rahatlıkla bahsedebildiğimiz dönemleri yaşıyoruz. Hani eskiden 6 milyon, 7 milyon, 8 milyonlar bize rekor gibi geliyordu.
1: Evet.
0: Şimdi çok daha uçtu ve dolayısıyla bu kadar yüksek harcamaların olduğu yerde bu arenalarda olması gerekiyor. Bir de zaten hani süre açısından da sıkıntılı. Çok uzun yıllar oldu. Oraya da sizi iyi bir santrafor taşıyabilir.
1: Ben şöyle tamamlayayım. Yani ligde tabii ki hedefi varken de UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos maçı zaten. Hani tercihler, kararlar, belki Fenerbahçe orada da final oynayabilirdi. İyi bir noktaya gidebilirdi. Ama olmamıştı. Şampiyonlar Ligi ayağına gelecek olursak ön eleme maçlarından zaten bir türlü kendini ön plana çıkaramayıp da Fenerbahçe'nin sürekli işte UEFA Avrupa Ligi'ne düştüğü bir senaryo var. Bu evet. Kadrolar, bu harcamalar, bu son dönemlerdeki yatırımlar, hiç olmasa bunların bir şekilde bir karşılığını almanız gerekiyor. Yani şu an rakibinizle aranızda harcama limitlerinde evet bir makas var. Oyuncu profili olarak da var. Ama işte ne oldu? Şöyle örnek verelim yine. Galatasaray Osimhen'i getirirse Fenerbahçe John Duran'ı getirdi mesela. Hani Osimhen'e karşılık. Bizim de Osimhen'imiz bu dedi. Olmadı. Tutmadı mesela. Ama Asensio'yu getirdi. Çok iyi bir transfer gerçekleştirdi. Bütün inşa Asensio üzerine kuruldu. Fakat Avrupa'ya yansımadı. Ligde Asensio'nun da bir bakalım karnesine. Ligde çok iyi, Avrupa'da iyi değildi. Yani o yüzden burada düşünürken de tabii ki her sezon şampiyonluk parolanız olabilir. Ama Avrupa içinde bunu desteklemeniz lazım, Şampiyonlar Ligi evet. içinde. O yüzden Vedat Muriç şu an sakatlandığı için, hani diyoruz ya bizim için kolay bu maçı geçer. Bunu bile riske atmaması lazım Fenerbahçe'nin artık. Benim şahsi düşüncem.
2: Eyzal Hanım diyor ki iyi akşamlar, iyi yayınlar. Fanatik bir Fenerbahçeli olarak umarım şampiyon olacağız. İrfan Can Kahveci kesinlikle gitmeli. Oğuz ve Osterwold'e kalmalı. Fikrini bu şekilde beyan etmiş.
0: Yani Oğuz zaten bence Fenerbahçe'de rahatlıkla birçok mevkide rotasyonu sağlayabilecek bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon bir anda böyle Oğuz Aydın ayrılacak gündemi oldu. Süre bulamadığı için. Trabzonspor
2: devre arasında özellikle. Trabzonspor istedi, Oğuz istemedi evet. demişti Başkan Ertuğrul Doğan.
0: Şimdi mesela Oğuz'un kendisini aslında gösterebileceği bir dönem İsmail Hoca ile birlikte. Ben açıkçası yani bundan sonraki süreç içerisinde de Oğuz'u İrfan Can'ın önünde görüyorum. Evet. Geri geldiğinde solda da oynayabiliyor. Sadece sağda değil. Şimdi İrfan Can sağda oynuyor, tamam. Solu yok.
1: Ortada da oynatıyor İrfan Can'ı bazen.
2: İrfan normalde 8 de oynar, 10 da oynuyordu eskiden.
0: Öyleydi.
2: Sonra
0: çok eskiden.
2: Son dönemi sağ kenarda.
0: Şimdi ortada yıllar da çok fazla oyuncu genç var yani. İrfan Can öyleydi evet. Genç İrfan Can Kahveci öyleydi. Şimdi Oğuz sağda solda iki tarafta da rotasyonu sağlayabiliyor. Ve sonra son dönemde de gördük ki bekte de aslında sağlayabiliyor. Ofansif bir bek kullanımında sağlayabiliyor. Son maçta mesela Amerika karşısında çok iyi oynadı. Orada
2: Amerika maçında biz bir de üçlü gibi oynadık aslında. Sağ koridor
0: kanat evet, bek tabii. gibi aslında biraz yani işin savunma tarafında zaten çok fayda sağladı. Dolayısıyla yani Oğuz Aydın bu sezon süre bulduğunda katkı sağlayabilir rotasyonda.
2: Kim Minje adı transferde yine anılıyor. Fenerbahçe ile zaten ismi geçiyor. Bir diğer yandan da Galatasaray'ın da şayet Davinson Sanchez'le yollarını ayırdığı takdirde Van Dijk veya Kim Minje'yi kadrosuna katmayı planladığına yönelik bilgiler var. Kaya, senin kulağına geldim en azından böyle yani bir şey. Davinson'la ilgili durum ne, bir de oradan başlayalım istersen.
1: Şöyle başlayalım, olur. Davinson'la alakalı Galatasaray'ın beklentisi zaten bonservis rakamlarında tok satıcı Dursun Özbek şu an Sayın Başkan. Hangi Galatasaray'dan futbolcuya teklif gelecekse yüksek rakamlarla masaya ciddi bir para koyulacaksa o zaman bu ayrılığa onay verecektir. Yani şu var, burada Galatasaray Kulübü'nün beklentisi Davinson Sanchez'den 30 milyon eurolar. Bol servis anlamında Komo'dan. Komo'nun şu an Galatasaray'a sözlü olarak yaptığı teklif 15 milyon euro civarında. Ama Galatasaray buna tabii ki şu an sıcak bakmıyor Davinson Sanchez'i satmaya. Tabii ayrılık gerçekleşirse şimdi buradaki en büyük tartışma şu. Davinson Sanchez sağ stoper, işte Van Dijk ya da başka stoperler listede olan işte Beraldo gibi isimler sol stoperde oynayan isimler olduğu için nasıl bir tandem oluşacağı. Şimdi Galatasaray'ın elinde Singo da var. Okan Hoca orada belki Singo'yu sağ stoper olarak değerlendirip Abdülkerim Bardakçı'nın da performansı düşerse

0: Van Dijk hamlesi gelirse belki ikisini yan yana oynatır. Belki Abdülkerim'le Van Dijk'ı yan yana oynatabilir. Yani hep böyle denklemler var ama Kimince şu ana kadar Galatasaray'ın gündeminde yer almadı bu transfer döneminde. Daha çok Galatasaray'ın burada Singo'ya da gelecek olan teklifleri değerlendireceğinin bilgisi var. Yani Dünya Kupası'ndaki performansı umut verici, tabii bir sakatlık yaşadı. Sakatlanmadan önce olağanüstü bir performans sergiliyordu. Zaten Okan Hoca'nın da verdiği röportajlarda özellikle serbest kalma bedeliyle alakalı da bir teklif gelirse şaşırmayız tarzında bir açıklama yapmıştı orada da. Yani denklemler orada değişebilir Galatasaray'da. Şimdi biz Van Dijk'ı beklerken belki Singo'ya bir teklif geldi. Okan Hoca yeni sezonda Singo'yu sağ bek oynatmayı düşünüyor. Singo satışı sonrası belki Galatasaray bek alacak. Devam edecek. Davinson Sanchez'i de satmayacak. Aynı tandem sürebilir. Yerli bir stoper takviyesi yapılabilir. Abdülkerim'le yine Davinson Sanchez devam edebilir. Yani biraz zamana ihtiyaç var. En büyük durum da burada yine kural. Kuralla alakalı bir esneklik oluşursa, tabii bunun Icardi durumu da var. Icardi ile alakalı hala bir net bir dönüş de yapmadı şu ana kadar Galatasaray'a. Bütün planlamalar aslında birbirlerini takip eden bir süreç var Galatasaray'da. Fakat Sanchez'in bu sezonki performansı çok fazla tartışılıyor ama yine tandemde Galatasaray'da iyi işler çıkardığını düşünüyorum ben Abdülkerim Bardakçı ile beraber. Ayrılırsa ondan daha iyisini getirmek zorundasınız.
1: Şimdi transfere minik bir ara veriyoruz. Çünkü bugün Beşiktaş'ta forma lansmanı gerçekleştirildi. Yeni sezon formaları tanıtıldı. Dilerseniz bir haberimizi izleyelim. Beşiktaş'ın yeni formalarını da hem görelim. Ardından Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un formalarını da şöyle bir ekrana getireceğiz. Bugün Şahinoğlu ve Kaya Temel'le birlikte küçük bir moda programına çevireceğiz burayı. Beşiktaş'ta yeni sezon formaları tanıtıldı. Lansman Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirildi.
2: Beşiktaş 2026-2027 sezonunda giyeceği yeni formaları tanıttı.

0: Tüpraş stadında yapılan lansmana Başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular katıldı.
1: Yeni sezonda siyah formamız asaletimizi, beyaz formamız tertemiz geçmişimizi ve geleceğimizi, çubuklu formamız ise siyahla beyazın eşsiz birlikteliğini yansıtmak için tasarlandı. Önümüzdeki sezonda bütün Beşiktaşlıları sokaklarda, türbünlerde yeni sezon formalarıyla da göreceğime inanıyor. Formalarımızın Beşiktaş'ımıza hayırlı olmasını, başarılar getirmesini temenni ediyorum.
0: Beyaz zemin üzerine tasarlanan iç saha forması, gelenek sadeliğin görkemiyle Dolmabahçe'de buluşuyor notuyla paylaşıldı. Siyah beyaz çizgili deplasman forması ise oyunu sahanın çizgileri değil, onu giyenler kurar ifadeleriyle tanıtıldı. Siyah olarak tasarlanan 3. formanın yakasında ve şortun yan bölümünde kırmızı çizgiler yer aldı. Paylaşımda kara kartal gözlerindeki ateşle gecenin zifiri karanlığında göğe yükseliyor denildi.

0: Evet, Beşiktaş'ta forma lansmanı gerçekleştirildi. Yoğun ilgi alaka vardı bugün. Siyah beyazlı taraftarların, en azından kendi gözlemim, sosyal medyadaki bir numaralı konusu formalardı, forma tasarımlarıydı. Şöyle biz de tek tek ekrana getireceğiz, yakından inceleyeceğiz. Formalar satışa çıktı. Beşiktaş'ta bir sponsor değişikliği var formada. Evet. Onu da ifade edelim. Onun da yeni tasarımları. Bu beyaz forma görüyorsunuz.
1: Ben sadelikten... Sade.

0: yana bayağı olan biri olarak en beğendiğim forma diyebilirim beyaz formaya.
1: Diğer formalara da bakalım, yine ekrana da getiriyor yönetmenimiz Ali Şengün. Bu çubuklu forma değişik olmuş. Normal klasik daha kalın çubuklulardan ziyade. Evet. 2014 yılındaki Barcelona formasını anımsatıyor diyenler var.
0: Evet. Orada sadece çubuk şeylerinde biraz farklıydı Barcelona'nınki. Burada tam tersi olmuş. Üzerinde hafif bir oynama var.
1: Bir de onda şey var. O omuzlarda dahil. Burada omuzlarda beyaz, düz evet, beyazlık seçilmiş. Çubuklusu bu şekilde. Bir de siyah forma var.
0: Bu da güzel.
1: Siyah formada da sponsorun logosu kırmızı renk kullanılmış. Yakada da yine bir kırmızı detayı var.
0: Ve bir de düz siyah değil bu
1: düz
0: arada.
1: Düz siyah değil, kareler var içinde.
0: Tabii bir de çapraz yine çizgi aynı şekilde var. Çizgiler var. Siyahla beyaz, özellikle beyazı ben beğendim.
1: Beşiktaşlıların mesajlarını bekliyorum bu arada. Favori formanız hangisi? Genel itibariyle düşünceleriniz neler, yazabilirsiniz? O gün sen...
0: Ben sadelikten yanayım. Bugün lansmandaydım zaten. Oradan sonra da yöneticilere söyledim. Beyazı daha fazla beğendim diye. Ama yine oradaki arkadaşlarımızla konuştuğumda siyah beğenenlerin sayısı da bir aylı fazlaydı.
1: Evet.
0: Herkesin kişisel zevki. Yani kimisi beğenecek, kimisi beğenmeyecek, kimisi şöyle olsaydı diyecek. Ben hiçbir zaman hiçbir kulüpte bu ister Avrupa kulübü olsun, ister bizim kulüplerimiz olsun.
2: Kimseyi memnun edemiyorsunuz.
0: 3 forma aynı anda yayınlandığında, tanıtıldığında 3'ünün birden beğenildiğini hiç görmedim. Biraz zevklerle alakalı ama dediğim gibi ben beyaz forma ve özellikle beyaz forma sadeyi seven biri olarak beğendim. Bir de siyah forma da bence güzel gayet.
2: Bence siyah forma güzel.
0: Beyazın bu arada yani yanları siyah. Yani burada belki fotoğrafta veriyor muyum? Tamamen siyah geliyor aşağıya. Yani.
1: Evet. Şu yanda ufak bir şekilde fotoğrafta belli oluyor ama demin verdiğimiz zaten görüntülerde de görmüştür izleyenler. Bir yandan bakıyorum mesaj var mı gelen diye. Kaya sen hangisine?
2: Bence siyah forma çok iyi burada. Beyaz çok bayağı sade olmuş. Yani birkaç da hareket olabilirdi diye düşünüyorum. Ama
1: ne gibi
2: siyah,
1: hareket?
2: Yani
1: modayla alan nasıldır?
2: Şu olabilir. Görsel yönetmenlik yaptım ben gazetede.
1: Yaptın mı?
2: Tabii tabii. O modayla değildir aram.
0: Zaten Kaya'nın giyiminden de belli olmuyor mu? Mesela Kaya hep farklı takım elbiselerle de geliyor.
2: Teşekkür ederim.
1: Sürekli.
0: Ben cesaret edemem mesela.
1: Yani
0: beni hep ne görüyorsun? Lacivert ve gri. En fazla değil mi? Ya başka bende bir şey gördün mü?
1: Yok, sen risk almıyorsun. Beyazı seçtin zaten.
2: Danış, o da var ya.
0: Kaya'da her türlü renk skalası var biliyor musun?
2: Eksik olmasın. Kaya. Yardımcı oluyor bana. şöyle söyleyeyim. Ben siyah formada cidden çok beğendim ama sadece renkle alakalı bir. Çünkü Beşiktaş'ın logosundaki o Türk bayrağındaki kırmızıyı da tabii orada belki kullanılmak istemiştir. Belki sponsor.
1: Beşiktaş'ın üçüncü rengi da, kırmızı bu arada zaten.
2: Evet. Onu da düşünmüş olabilir orada ama renk tam kırmızı gibi değil sanki burada. Onun dışında bence favori siyah formadır bu sezon Beşiktaş'ın. Çok güzel de görülüyor. Yani Barcelona benzetmesi evet o formada var da biraz karışıklık var gibi. O çok beğenmedim. Yani benim için bir siyah, ikiye beyazı koyarım. Çubuklu üçüncü gibi kalır.
0: Şöyle beyaz.
1: Aykan Bey düz beyaz demiş. Favorisi oymuş. Bakıyorum bir yandan yine. Gelen mesaj
0: oldukça söyleyeceğim. Ön cepheden düz beyaz bu arada. Yanlar kolla birlikte tamamen siyah aşağıya iniyor. Yanda beyazlık yok mesela. Koldan itibaren aşağıya tamamen siyah.
2: Beyazda.
0: Evet evet. Yani o dikkat edersen kolun
2: evet,
0: itibaren tamamen siyah iniyor aşağıya. Yani siyahta bayağı bir yoğunlukta. Düz beyaz sadece kolun şu çemberinde olan bir siyahlık yok yani.
2: Şöyle bir detay da verelim. Normalde formalar bunlar pro formalar olduğu için şimdi taraftarlar bazen gittiğinde birebir de formayı aynı göremeyebiliyor. Hala mesela bu sorularla ben karşı karşıya kalabiliyorum. Mesela maç sonraları bazı sevdiğimiz oyuncular formalarını bize hediye edebiliyorlar. Bu formalarını ben birisine hediye ettim de ya ben taraf hani forma alıyorum ama aynı forma değil. Futbolcu forması böyle miydi diye. Pro formalardaki hem oyuncuların vücut ölçülerine göre bir de yan taraftaki o nakış detayları farklı olabiliyor.
0: Birçok şey farklı. Hatta şunu da söyleyeyim ben bu arada geçtiğimiz haftalarda yani yaklaşık 2 hafta önce bir röportaj zaten Sabah gazetesinde yaptım. Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Kartal Yollarından sorumlu Sayın Mehmet Sarımermer'le şunu konuştuk yani orada röportajın bir kısmında şunu anlatıyor. Şimdi Beşiktaş sponsor değişikliğine gitti, bu unutulmasın. Kulüpler yeni bir sonraki sezonun formasını neredeyse 9-10 ay 1 yıl öncesinden aslında tasarlıyor bir hayata geçiriyor. Yani mesela 2027-28 sezonunun forması

0: 3 ay sonra tamamlanacak. Şimdi Beşiktaş bu süreci 4 ayda yaptı. Yani bu formalar 4 ayda ortaya çıkıp da mağazaya giren formalar.
1: Evet.
0: Bunlar için normal şartlarda kulüplerin aşağı yukarı 9-10 aya ihtiyacı oluyor. Mevcuttaki sponsorlarda da böyledir. Mesela Galatasaray formasını tanıtacak değil mi birkaç gün sonra?
2: Yok. Evet. Galatasaray'ın da önümüzdeki yanlış hatırlamıyorsam 4 Temmuz gibi bir tanıtım
0: birkaç
2: olacak.
0: Birkaç gün sonra Galatasaray'ın...
3: Yeni formalar çıktı ama değil mi Galatasaray'da?
2: Yeni formalar daha tanıtıma çıkmadı. Projeler var.
0: Tabii lansmanı...
3: Şu an satışta yok mu?
2: Yok.
0: Tamam. Lansmanı mesela yapacağım. Birkaç gün sonra yayınlanacak ya. Fenerbahçe için de bu geçerli. Galatasaray için de geçerli. Mevcutta devam ettiği sponsorla yeni sezonun, bir sonraki sezonun formasını aslında 2-3 ay sonra tamamlayacaktır zaten. Yani 4 ayda ortaya çıkan bir iş. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şimdi katalog forması konusu vardır her zaman bizde. Özellikle büyük kulüplerimiz açısından taraftarlarda hep katalog dışı forma beklentisi oluyor. Şimdi bu formalar işte diyoruz ki Barcelona'yı çağrıştırıyor. Üzerinde oynamalar var ama farklılıklar var. Şimdi gelecek sezonun forması tamamen üzerinde çalışılmış ve bu Türkiye üzerinde de evet. Değil. Nike sponsor firmasının dışarıdaki ekibiyle birlikte hazırlanacak. Yani orada daha özgün, belki de taraftan daha net istediği, böyle daha önce görmedik dediği formalar ortaya çıkacaktır ama 4 aylık bir iş, yani bunu da söyleyelim.
3: Evet. Favorin ama senin beyazdı. Tıkaya sen?
2: Benim siyah.
3: Siyah diyorsun. Fenerbahçe'nin formalarına da bir bakalım.
2: Senin düşünceni de merak ettim. Hangisini beğendin?
3: Ben siyah şu an...
0: Bizi şeye sokuyor. Turnuva ağacında
2: bir
0: da
2: bize yani, soruyor.
3: Hadi dur geri gel, tamam bir daha bakalım ben söyleyeyim. Şimdi şu çubuklu normalde her zaman denk gelen bir forma değil. Ben genelde forma alırken böyle buna dikkat ederim, yani böyle biriktirdiğin için formayı sonra birine vermiyorsan kenarda böyle hatıra olarak kalsın diye. Mesela şu forma her zaman denk geldiğim bir forma değil. O yüzden onu almayı düşünürüm ama... İnce çizgili olduğu için, biz de profesyonel bir sporcu olmadığımız için fiziğimiz kusursuz değil. Az önce manken arkadaşın üstünde böyle daha güzel duruyordu da o normal vatandaş üstünde çok şey durmayabilir.
0: Bizi siyah kapatır.
3: Yani
0: sanki.
3: Bir anda bir zebraya dönüşebilirsin onu giydiğinde. O yüzden ben risksiz siyah.
0: Bakayım.
3: Evet. Siyah göbek bölgesini de kapatır.
0: Tamam, siyah
3: göbek bölgesini de sıkıntı olan herkesi.
0: Aynen.
3: Siyah kusurları örter yani.
0: Sana beyaz olur. Siyah. Kaya'ya beyaz olur, o fit.
3: Evet, Kaya fit olduğu için beyaz. Fenerbahçe'nin beyaz formalarına yani. Bir bakalım hemen hızlıca. Onlar da daha önce çıkarmıştı, hazır dedik bu forma konusu açılmışken diğer takımlarımıza da bakalım. Fenerbahçe'nin böyle altın, sarısı, beyaz olan var. Çubuklu klasik var, lacivert var.
0: Ya şu en baştaki sarısı. Altın sarısı forma hakikaten çok... bugün bir minik bir taraftarın üzerinde gördüm, Fenerbahçe taraftarının. Güzel bence. Çubuklu klasik, her zamanki çubuklu tarzı. Lacivert çok bana hitap eden, hareketli. Hani
3: geçen seneki lacivert mesela bence daha iyiydi.
0: İşte zevk meselesi. Az önce Beşiktaş'ta çubukluda mesela yorumumda 3. sıraya bıraktım. Burada da 3. sıraya bırakıyorum. Hatta yani şöyle sol baştan benim Fenerbahçe forma sıralamam bu şekilde. 1-2-3 diye.
2: Benim de öyle. Yani birinci en başta büyük ihtimalle deplasman forması olarak kullanacaktır Fenerbahçe zaten. İç sahada çubukluyla oynar doğal olarak derbilerde. Ama altın sarısı olan forma bayağı evet. Güzel görülüyor yani. Cidden yani dersin ya orijinal bir şey çıkmış ortaya diye. Gerçekten çok orijinal görülüyor formada da. Evet. Lacivert'te katılıyorum. Ben de çok beğenmedim. Geçen sezonki lacivert daha iyiydi.
3: Geçen sezonki tam böyle kotun üstüne giy çık dışarı gibiydi böyle. Bayağı iyiydi. Bu da yani kötü demiyorum. Lacivert zaten her zaman erkeklerin daha çok tercih ettiği renklerden birisi. Çubuklu da güzel.
0: Klasik çubuklu. Klasik sadece çubuklu da sponsor detayında şey var. Geçmişte 80'lere 90'lara evet. Gittiğimizde de böyle
3: Müjdat Yetkiner forması imajı var değil mi?
0: Böyle buraya beyaz bir şey zeminin üstüne yapılıyordu. Olabilir. Dikiş nakış oluyordu. Hayır, ya.
3: Retro kıyafetler biliyorsun moda, belki ona istinaden de yapılmış olabilir. Trabzonspor var mı, ona da bakalım. Çok hızlıca hemen. Bu da Trabzonspor'un yeni sezon formaları. Bordo mavi çubuklu var. Siyah var. Düz mavi var.
2: Sanki hiç değişmiyor gibi geliyor bana Trabzonspor'un formaları. Yani, her sezon yani.
0: Aslında
2: tasarım olarak dokunuşlar
3: şey oluyor. Kaç yıl içerisinde
0: çok uzun formalar yapmıştı.
3: O çok iyiydi.
0: Evet, Keşan.
3: Keşan.
0: Çok özgün formalar yapmıştı. Burada biraz daha sadelik var. Benim burada da sıralamam değişmiyor.

0: 1 2
1: yani
0: 3
1: deplasman
0: gibi
1: forması sanki hiç değişmiyor gibi geldi bana. Evet. Yani her sezon bu var. Yani düz bir sade. Nasıl şimdi Beşiktaş'ta düz beyaz var. Galatasaray'da beyaz var mesela, örnek veriyorum. Onun gibi buradaki farklı olan bence ortadaki siyahtaki detaylar.
0: Evet, yaka ve evet, yaka gibi biraz.
1: Baskıda da hani üzerinde Trabzonspor'un logosunun olması.
0: Açık mavi olanda da şey, yine koldaki detaylar var.
1: Evet.
0: Yine bordo mavi yani çubuklu olan.
2: Üç takımın formasında da ben hep güzel sıralamam 1-2-3 şeklinde oldu. Yani devam iç saha, deplasman ve alternatif forma, üçü de evet, sıralamam aynı oldu.
0: Böylece belirtmiş olduk. İsteyenler yazabilir bize favorilerini kendi takımlarına ait. Galatasaray'ın neden yok? Daha lansman olmadı. 4 Temmuz. Olduktan sonra zaten 4 Temmuz'da yine onu da Allah kısmet ederse konuşacağız programda. Bu hafta içine 4 Temmuz hafta sonu mu oluyor? Bu hafta, hafta yani, bu hafta. Cumartesi
1: hafta, evet, iki,
0: 4 Temmuz cumartesi. Bu cumartesi tanıtılacak Galatasaray'ında.
1: Evet. Bir tanıtım yapılacak Galatasaray'ında. Ya zaten şu an sosyal medyada önceden bunları görebiliyoruz ama
2: ben tabii, bir tanesini gördüm de.
1: Bir tane değil, üçü de ortalıkta yani ben geziyor ama tabii şey,
2: en çok tartışılan herhalde
1: sponsorlu görmek lazım. Son halini görmek lazım. Doğru mudur değil midir tartışmalar tabii ki olabiliyor. Yani Galatasaray'ın formalarında bence yeni sezon formaları beğenilecek düzeyde olacak. Bir tane formaya eleştiri gelecek.
2: Bir istisna evet, dışında mı diyorsun?
1: Düşüyorum evet.
0: Transfer için son bilgileri o günden rica edelim. Beşiktaş şu an.
2: Milovic'de başlarsak eğer, öyle işte bu bugünden yarına çözülebilecek bir konu değil. Beşiktaş'ın burada bekleyişi hala devam ediyor ama Vilovic'in de diğer tarafta bekleyişi devam ediyor. O da nedir? Elit liglerden bir teklif bekliyor. Yani burada menajerinin bazı İspanya kulüplerine önerdiği belirtiliyor. Buralardan az önce Kaya bahsetti, işte Barcelona konusu. Atletico Madrid bu arada konuşuluyor yine kendisiyle ilgili. Buralardan kendisini cezbedebilecek bir teklif bekliyor ve daha ziyade birin yani ana planda olacağı da bir yer arıyor ama
1: yani santrafor direkt hani oynayabilecek
2: gidip böyle yedek kulübesine hapsolacağı bir yer istemiyor. Dolayısıyla şu ana kadar hani arzu ettiği seviyelerde, arzu ettiği taleplerde bir teklif bulmuş değil Beşiktaş'ın dışında, ekonomik açıdan da bu arada. Yoksa Beşiktaş gözünü karartmış vaziyette. Yani eğer olumlu yanıt verirse Beşiktaş'a, Beşiktaş'ın en çok kazanan oyuncusu olacak. Ve bugüne kadar da tüm gelen giden oyuncuları da baz aldığımızda yine aynısı geçerli olacak. Ama zor bir transfer olduğu aşikar. Yani sonuç itibariyle 26 yaşında Vilovic ve bonservisi elinde bir Vilovic'den bahsediyoruz. Bonservisi elinde olması işi biraz daha da zorlaştıran bir konu. Oyuncunun arzu ettiği farklı bir durum var. Özellikle İspanya Premier Lig vesaire, buralarda bir arayış var menajeri tarafından. Beşiktaş da ümit ediyor ki arzu ettiği, istediği o teklifleri oralardan bulamasın. Bu süreçte ama şunu da yapmıyor Beşiktaş. Hani biz bir teklif yaptık, şimdi beklemeye geçelim. Pozisyon bu değil. Yani sürekli olarak oyuncu tarafıyla bir temas var, görüşme var. İtalyano'nun birden fazla kez kendisiyle görüşmesi var. Çünkü eski öğrencisi Fiorentina'dan. Defalarca o ikili arasında görüşme de gerçekleşti. Yani bir baskı var Beşiktaş'tan. Yoğun bir pres var ama zaman alacak oyunculardan biri Vilovic. Yani evet, Temmuz ayı içerisinde çok olası durmuyor şu an için.
1: Süper Lig'de izlemek isterim ama. Gerçekten yani bütün takımlarda şu an en azından 4 büyük takımda, tam Beşiktaş'ta da mesela Abraham gitti geldi, şimdi Oha döndü ama yani Fenerbahçe'de de şu an net olarak bir santrafor eksikliği var. Galatasaray'da Osimhen, işte Trabzonspor'da yine Onaçu. Yine şöyle örnek verelim Fenerbahçe'den, santraforlarla yollarını ayırmadan önce En-Nesyri, John Duran gibi isimler vardı. Yani Süper Lig'de izlemek istediğim oyunculardan bir tanesi, çok beğendiğim bir santrafor, bence iş yapar.
0: O gün alternatif var mı peki B planı olarak? İsim aklına gelen değil, özür diliyorum yani duyduğun.
2: Yani Sayın Serdar Adan'ın geçmişten bu yana bir Lukaku isteği var. Yani daha önceki dönemlerde de olmuştu. Yani böyle bir geçtiğimiz yazı da hatırlıyorum. Devre arası da Beşiktaş'la ilgili bir Lukaku perde arkasında Lukaku konusu olmuştu. Çok mesela bu yansımadı dışarıya.

0: ama böyle bir süreç vardı. Sadece o dönem Napoli bırakmamıştı kendisini ve sakatlıktan dönüş süreciydi. Ve çok iyi bir hatırlıyorum. O dönem kendisiyle bizzat iletişimde olan birisi vasıtasıyla bilgi de almıştım Lukaku tarafından. Yani şuydu, şu an için buradan ayrılmam zor. Bunu daha önce Aspor'da da paylaşmıştık hatta o dönem konuşulduğunda. Ama yaz transfer dönemi geldiğinde düşünebilirim, değerlendirebilirim gibi bir durum vardı. Şu an öncelik Vlahović ama yarın öbür gün farklı isimlerin de gündeme gelme ihtimali var. Şu an Lukaku gündemde demiyorum ama daha önce düşünülen bir isimdi. Beşiktaş oraya net böyle yani sükseli bir transfer yapmak istiyor.
1: Mateta bir ara konuşuluyordu.
0: Evet, öyle bir konu geçti gündeme ama geldi gündeme ama onun da böyle maliyeti de, bu arada bonservis açısından da maliyeti var. Öyle bir farkı var mesela Vlahović'ten.
1: Evet.
0: Farklı oyuncular öneriliyor bu süreçte Beşiktaş'a bu arada. Ama önerilen oyunculardan şu an Beşiktaş'ı tatmin edecek bir oyuncu gelmedi. Burada daha ziyade Beşiktaş kendi hazırladığı listeler üzerinde, kendi alternatifleri üzerinden bir yol haritası çizmeye çalışıyor. Şu an biraz daha Vlahović süreci bekler. Oradaki olumlu olumsuz tabloya göre farklı bir oyuncuya geçiş yapılır. Zaten ilk maçlarına, Beşiktaş'a ilk resmi maçlarında santrafor'da çıkacak oyuncusu belli. Angio çıkacak.
1: Evet.
0: Avrupa'da o da Temmuz'un sonunda açıyor Beşiktaş sezonu resmi olarak. Orada santraforu belli. Çok acil o tur için santrafor ihtiyacı var mı? Rakip Midland sağlam da bir takım aslında. Ama Oh'un bu süreci geçirebileceği düşünülüyor gayet. Yani santrafor biraz beklenilebilen bir pozisyon. Beklenemeyecek pozisyonlar var. Onlara da geçebiliriz istiyorsan ama şu
1: hızlı
0: an
1: hızlı geçelim istiyorsan sol sonra kanat, yarışmaları da yapacağız.
0: Sol kanat, sol bek ve kaleci. İlk 3 öncelik. Orada sayısal da bir sıkıntı var çünkü. Şu an mesela Ersin hala kararını vermiş değil. Beşiktaş Temmuz ayının sonunda resmi bir maça çıkacak. Elindeki kaleciler biri Emre Bilgin, diğeri de genç kaleciler. Daha önce Beşiktaş'ta resmi maç deneyimi olmayan kaleciler. Dolayısıyla kalede bir sayısal problem var. Zaten nitelik açısından da orada şüphe uyandıran bir durum var. Sol bekte Rıdvan var. Ama Rıdvan'ın önüne bir oyuncu arayışı var. Arda da zaten tartışılıyor. Rıdvan'ın arkası da tartışılıyor. Sol kanatta oyuncusu yok Beşiktaş'ın. Orada yok yani. Hani şu var diyebileceğimiz pozisyon evet, değil.
2: Olaytan oynamıştı hatta.
0: Şimdi sağ kanatta evet, şunu söyleyebiliyoruz. Diyoruz ki hani sağ kanatta sonraki aşamalarda Beşiktaş'ın düşündüğü, yani her iki kanatta da düşünüyor. Ama evde mevcutta bakıyorsunuz Çerni var zaten. Beşiktaş'ın oyuncusu olarak devam edecek. Milot Raşisa var. O tarihlerde Beşiktaş'ta muhtemelen olur diye tahmin ediyorum. En azından hani sağda sahaya sürebileceği elinde bir oyuncusu var Çerni gibi. Ama solda yok. Yani Semih Kılıçsoy geri döndü. Semih bir sol kanat değil aslında. Kanat forvet yapılmaya çalışılan bir oyuncu oldu.
2: Yıldız kanat alırım Beşiktaş.
0: Trossard istiyor zaten. Trossard'a da ciddi bir teklif yaptı bu arada Beşiktaş. Arsenal'la da orada bir görüşme var. Ama oyuncu Dünya Kupası'nda. Dünya Kupası süreci biraz etkiliyor oyuncuların kararlarını vesaire. Tam maçlar arenasında falan böyle karar vermek istemiyorlar vesaire. İşte turnuvadan sonra deniliyor.
1: Evet.
0: O yüzden uzatıyor bunlar işi. Ama Trossard'a da çok ciddi bir teklifi var Beşiktaş'ın. Birinci önceliği. Olmazsa alternatifler aşağı yukarı zaten herkes biliyor, belli. Armand Llorente konuşuluyor, işte Zorica Davutoğlu konuşuluyor ama oluyorsa birinci öncelik Trossard diye bakıyor Beşiktaş yönetimi.
1: Merak ettiğim bir konu var. Zaman olarak henüz yeterli değil aslında bunu yanıtlaman. Hı. Ama ilk izlenimler hoca ile ilgili neymiş? İllaki sormuşsundur.
0: Evet ama senin dediğin gibi henüz iki gün,
1: erken,
0: ikinci gün
1: mi
0: takımda.
1: Tam sonra bunu konuşuruz.
0: Evet yani, zaten ben çarşamba günü kampa gidiyorum. Beşiktaş'ı yerinde takip edeceğim. Bağlantı yapacağız muhakkak. Orada doğru, izlenimlerimi de paylaşacağım. Şu an biz de hocayla henüz bir araya gelmedik. Dünkü sezon açılış antrenmanıydı. Geldi, selam verdi. Slovakya'da görüşürüz dedi. Kampı da Slovakya'da bu arada Beşiktaş'ın. Şunu anlıyorum ama 6 hazırlık maçı koydu kampa. 14 günde 6 hazırlık maçı koydu. Oyuncuları bir yerde pratikle yeni sezonu hazırlamaya çalışan teknik adam. Yani 6 hazırlık maçı az buz bir hazırlık maçından bahsediyor.

0: Maç temposunu
1: iki günde hatta ikişer maç şeklinde, iki farklı takım oynayacak şekilde programlar yapıldı. Orada şimdi bu 25-26 oyuncu gidecek kampa. Bunların hepsi yeni sezonda kalmayacak Beşiktaş'ta. Arada genç oyuncular da var bu arada. Şimdi karar verici, yani bazılarıyla ilgili kararsızlık varsa da maç pratiğinde karar vermek istiyor. Bunu anlayabiliyoruz. Bir önden zaten kararını verdiği isimler var. İdmanlara katılmıyorlar dikkat ederseniz, yoklar. İşte kiralamada olan oyuncular vardı ya, Musrati evet. gibi, Onana gibi, João Mario gibi, işte bazı yerli oyuncular var yine aynı şekilde kiralamadan dönen. Bunların hiçbirisi şu an Beşiktaş'ta kampa katılmış değil. Yani sezon açılışında yoklardı. Kampa da götürülmelerini beklemiyoruz aynı şekilde. Bir de bu kamp sürecinde hazırlık maçlarıyla pratik yapıp orada görmek istediği ve kararını vermek istediği oyuncular olacak. Yani sezon açılışında gördüğümüz tablo şuydu. 3 tane yabancı vardı antrenmanda. Yabancı oyuncu vardı antrenmanda. Milot Rashica, Vaslav Černý, Thiago Jolo bu arada. İlk antrenman bu şekildeydi. Evet. Yani şurada 10-15 gün sonra konuştuğumuzda muhtemelen Beşiktaş'ın 2 ya da 3 oyuncu yeni transferi olur o takımın içerisinde, ki Sayın Önder Özen'in de dün açıklamaları vardı. Kamp sürecine 2 oyuncu yetiştirme konusu. Sol bekte zaten biliyoruz, yani Otlara ile belli bir mesafe kat edildi. Orada kulübüyle bir arada az bir fiyat farkı kaldı, ama bir de opsiyon ya da zorunlu satın alma konusu var kulüpler arasında. Yani sol bek transferini özellikle bekliyorum kamp sürecine.
2: Evet. O zaman yarışmaya geçiyoruz.
1: Geçelim.
2: Hazırsanız ben kimim diyoruz. İlk sorumuzu rica edelim ekibimizden. Bakalım ilk sorumuz neymiş. Ekrana yansıyor bir yandan da. Ben seslendireyim Aspor Radyo'dan da bizi takip edenler için. Fransa'da başlayan futbol kariyerimi İsviçre'de sonlandırdım. 3 farklı Süper Lig ekibinin formasını giydim. 2 şampiyonluk yaşadım. Jose Mourinho ve Rafael Benitez gibi teknik direktörlerle çalıştım. Aykut Kocaman tarafındansa kadro dışı bırakıldım. 7 farklı ülkede top koşturdum. Gördüğüm en yetenekli oyuncular Eden Hazard ve Hatem Ben Arfa'ydı. Futbolculuk sonrasında kulüp sahipliği, başkanlığı ve sportif direktörlüğü gibi deneyimler yaşadım. Ben kimim?
0: Bence kolay bir cevap isim ama yani şu
2: şıklardan
0: evet, ama
1: 3 farklı Süper Lig ekibinin formasını giydim, 2 şampiyonluk yaşadım.
0: Chelsea. Hazard.
2: Akif bizim editörlerden, o hazırlamış.
1: Aykut Hoca tarafından kadro dışı bırakılan bir diyelim. Oyuncu. Mourinho ve Benitez'de nerede çalıştı acaba?
2: Hangi maddeyle başlarsınız mesela burada en kritik?
1: Ya şimdi şampiyonluk yaşayan 3 Süper Lig kulübünde oynayan oyuncuları bir anda düşünmeye başladım.
2: 3 farklı
1: da.
2: Süper Lig ekibinin formasını giydim, 2 şampiyonluk yaşadım.
1: Şöyle düşünüyorum. 3 farklı Süper Lig ekibinin formasını giydi. Yani böyle santraforlardan yola çıkmamı gerektirecek bir madde var mı diye bakıyorum ilk önce. Yok, golle alakalı vesaire. Yani niyeyse ilk başta böyle sen baştan başlarken bir Niang geldi aklıma.
2: Mamadou Niang.
1: Evet, Fransa vesaire. Niang geldi aklıma.
2: Niang. Ama değil.
1: Ondan sonra orada zaten Mourinho yoktu yani onda.
0: Fransa.
1: Anelka 3 farklı Süper Lig takımında oynamadı ki.
0: Gerçi
1: işte.
0: Gerçi doğru söylüyorsun, evet.
1: Aykut Hoca kimi kadro dışı bırakmıştır ya? Aslında oradan yürüsek daha kolay olacak sanki. İsviçre.
0: Kulüp sahipliği ve başkanlığı.
2: Kulüp sahipliği. Ekipten biri sen bilmiş.
1: Kulüp sahibi
2: olan seni tebrik ediyoruz. Bu işin Şampiyonlar Ligi olduğu için şaşırtmadı bizi bilmesi.
1: Başkanlığı ve
2: haber değeri yok. Üç farklı Süper Lig takımının formasını giydim, 2 şampiyonluk yaşadım.
1: Biraz şöyle yapayım. Eden Hazard ve yani, Ben Arfa üzerinden Real, Chelsea, Paris Saint Germain buralar olabilir.
2: Oralarda bakayım, bilen var mı izleyicilerden? Şu ana kadar bilen yok. Oyuncu.
1: Paris, Chelsea buralarda oynayacak ve Fenerbahçe'de kadro dışı kalacak. Aslında kesin çok basit bir şeydir de.
2: Basit basit. Soruyu zorlaştırmışlar.
1: 3 farklı Süper Lig ekibi, 2 şampiyonluk. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayan oyuncuları düşünürsek.

0: Son şampiyonluk.
1: Mourinho ve Benitez'le çalışmış.
0: Musa Sow.
1: Değil.
0: Fransa'dan yolu geçenleri düşünmeye çalışıyorum. Kadro evet. dışı kalmamıştı zaten herhalde.
1: Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılmamıştır Musa Sow.
0: Evet. Fransa'dan yolu geçen son dönemin...
1: Üç farklı Süper Lig ekibinin formasını giymedi Musa Sow.
0: İşte Bursa Spor'da oynadı.
2: Karşı karşıya kaldık.
1: Üç farklı.
0: Üçü hatırlayamadım zaten de. Ya iki tane var.
1: Fransa'dan başlayan kariyer İsviçre'de sonlanıyor.
0: Üç takımda forma giydi. Aykut Hoca kadro dışı bıraktı şey
1: ya
0: var.
1: Ya çok kadar... basit şeyler var. İpuçları var da söylediğim gibi.
2: Ben şeye takıldım. Şimdi. Hazard ve Ben Arfa. Yani orada.
1: Eden Hazard'la nerede oynamış olabilir?
0: Chelsea. Lille'de oynamış olabilir.
1: Ya da?
0: Chelsea, Real Madrid. Yani buralarda. Üçünden bir tanesi. Real'de oynamış olsa.
2: Roberto evet. Carlos mu?
0: Real'de oynamış olsa. Real'de oynayıp zaten Ben Arfa'yla da oynayan bir oyuncu arıyoruz şu an.
1: Eden Hazard'la ipucu vereyim mi biraz ya? Tıkandılar. Golcü bu.
2: Kadro dışı kaldı Fenerbahçe'de golcü.
1: Ayberk Bey bilmiş. İlk bilen Fatih Sel Bey olmuş.
0: Fenerbahçe'de kadro dışı kalan bir golcü.
1: Fatih Zengin bilmiş. Tebrik ediyoruz bilenleri. Golcü.
0: Real Madrid'de oynadı golcü.
1: Real Madrid'de oynadı demiyorum.
0: Eden Hazard'la nerede söyledin ya az önce.
1: Eden Hazard'la nerede oynamış olabilir dedim ben. Sordum. Ya Real Madrid'de oynayıp buraya gelen golcü var mı?
2: Van Persie mi?
1: Değil.
0: Hazard'la
1: nerede oynayacak Hazard?
2: Bilmiyorum ki aklıma geldi söyledim. Şansımı denedim.
0: Hazard'la Lille'de oynamış olabilir mi?
1: Lille'de değil. Chelsea'de oynadı Eden Hazard'la.
0: Chelsea kaldı geriye.
1: Şimdi Chelsea'de oynadı golcü.
0: Chelsea'den golcü. Dur düşünelim.
1: Artık bilmeniz lazım.
2: Bir de kadro dışı kaldı yani.
0: Mateo Kejman.
1: Bakayım başka.
0: Chelsea'den yolu geçen. O şimdi geçmişten bu yana gelip şey yapacağız. İsimleri atlamaya çalışacağız.
1: Ya çok rahat bildiğiniz bir tane ipucu var. Onu bir söylesem var ya. Herkes bilir.
0: Chelsea.
1: Herkes bilir.
2: Aa
1: yani.
2: Buldum galiba. Söyle. Ama 3 takımla oynamadı ki ya. Benim söylediklerim
1: kim?
2: Hiçbiri.
1: Söyle.
2: Çok geriye gideceğim ama.
1: Git.
0: Aykut
2: oynamadı ya. Yok oynamadı.
1: Söyle lütfen söyle.
2: David diyecektim de.
1: Değil. David Chelsea'de oynadı mı?
2: Chelsea'ye
1: ya
2: gol
1: Chelsea
2: attı.
1: Ya Chelsea golcü. Ve Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış. Chelsea'de oynamış bir golcü Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış.
0: Hatırlamaya çalışıyorum bir saniye. Ya şimdi bu Kejman değil. Çok değil. Eski çünkü o.
1: Golcü ve bayağı sevilen bir golcüydü burada. Adına şarkılar şey yapıldı. Adına avaz avaz söylendi böyle.
0: Adına şarkılar söylendi.
1: Müzik verdirteceğim yani. Müziği verdirsem şarkıyı söylemeye
2: biz
1: başlarsınız.
2: Biz yine bilemeyiz bence.
1: Öyle yok
0: şu an
1: yok.
0: Bazen böyle oluyor ya tıkanıyorsun bilemiyorsun.
2: Benim şu an aklıma gelmiyor yani aklıma gelen hepsini saydım.
1: Çılgınlar gibi söylendi şarkı böyle. Çılgınlar gibi.
0: Çılgınlar gibi mi?
1: Evet. Şu an baskı var şarkıyı söylemem yönünde de öyle bir
0: tamam,
1: kendimi rezil edemem şu an yani. Çılgınlar gibi.
0: Tamam onu anladık. Çağrışım yapmadı şu an. Ne
1: yani
0: yapayım?
1: Hangimiz söylemedi
0: tamam, hangimiz
1: çılgınlar gibi.
0: Tamam çılgınlar gibi diyorsun da.
1: Yok, ne diyeyim ya.
0: Çıkmadı ya niye çıkmadı? Chelsea golcü.
1: Hangimiz söylemedi çılgınlar gibi bu şarkıyı?
2: Fenerbahçe'yle mi ama Fenerbahçe'de mi oynadı bu?
0: Aykut Hoca nerede kadro dışı bırakacak?
2: Fenerbahçesi ya var yani.
1: Hoca bir tek Fenerbahçe'yi mi çalıştı?
2: Dembaba mı ya?
0: Eto mu?
1: Dembaba evet.
0: Dembaba.
2: Ama Fenerbahçe dedin Eto ben o yüzden şampiyonu soruyorum.
1: Fenerbahçe demedim ki. Dembaba.
0: Aa.
2: Ben şarkıdan yakaladım ama.
0: Sıfır hiç gelmedi bana
1: evet
0: biliyor
1: abi,
0: musun?
1: Doğru söylüyorsun Yunus Emre Kaplanoğlu'na katılıyorum.
0: Ben hep
1: şarkıyı söylemeniz
0: gerekiyor.
1: Ben
0: hep Fenerbahçelileri düşünüyorum. Sabahtan beri Fenerbahçe'ye gelen Chelsea'den santrafor arıyorum.
2: Ben de kapalı
1: gün söyle artık
2: yani.
1: Bir şarkıdan da
0: yok,
1: biraz.
0: Yok yani. Şurada Beşiktaş'la ilgili hiçbir şey yok. Aykut Hoca var. Nasıl oluyor?
1: Alyans'ı bulmuşsun. Alyans'ını.
0: Bulmadım ya bunu yeni aldım.
1: Yeni mi aldın?
0: Tabii.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Ne yapacaksın? Bekar mı gezeceksin?
1: Ciddi misin?
0: Evet.
1: Bulamadın o gün.
0: Bulamadım maalesef.
1: Hayırlı uğurlu olsun. Hemen çabuk almışsın ama.
0: Mecbur.
1: Ertesi günü ilk iş kalktın gittin
0: yok,
1: aldın
0: ertesi
1: mı?
0: Ertesi gün değil de bir iki gün bekledim çıkar mı bir yerden çıkmadı sonra hallettik artık.
1: Vay be. Neyse.

0: Dem baba.
1: Üzdü beni ya. Vallahi hiç Havr'da şey şu yoktu an, ya.
0: Değil mi? Oraya gitti sportif direktör.
1: Ben Dembaba bu arada şeyde yani kulüp başkanlığı.
2: Ama hiç söylemiyordu yani Fenerbahçe diyoruz ve Fenerbahçesi yok.
1: Kulüp sahipliği kısmı hiç aklıma gelmedi. Sen söyledin. Aykut Hoca'dan dolayı hep Fenerbahçeli santraforları düşünüyorum. Orada da bir türlü Chelsea'den gelen aklıma gelmedi. Yani. Ya bir Anelka vardı çok eski. Kecman vardı çok eski. Başka da aklıma gelmedi Chelsea'de.
0: O yüzden... Neyse sağlık olsun. Ben bayağı ipucu verdim. Yani son şarkıyı söylemedim evet. Tabii.
1: Oradan ben hala Fenerbahçeli düşünüyordum sen onu söylediğinde. Dembaba aklıma geliyor.
0: Başakşehir.
1: Dembaba aklıma geliyor da ben Fenerbahçe'nin santrafor düşünmekten bir hal oldum.
0: Neyse sağlık olsun. Bir şey olabilir. Her insan böyle kalabilir arada.
1: Maalesef. Neyse bir sonraki tura.
0: Bir sonrakine geçelim o zaman hadi bakalım.
1: Ha, peşine mi hemen?
0: Tabii canım.
1: Daha bunu atlatamamıştık şokunu.
0: Dur. İlk şok atlatın. Süper Lig'de son 10 sezonda benden daha fazla gol atan yabancı bir orta saha oyuncusu daha yok. Erol Bulut ve Şenol Güneş oyun anlayışları bakımından çalıştığım en farklı teknik adamlardı. Beşiktaş formasıyla Kadıköy deplasmanında oyuna girdikten sonra yaptığımız efsanevi geri dönüşü unutamıyorum. Antrenmanlarda beni en zorlayan oyuncu Antonio Rudiger'di. 6 yıldır bulunduğum Türkiye'de bir Anadolu takımının tarihinde en çok forma giyen oyuncusu konumundayım. Ben kimim?
1: Rudiger mi?
3: Alman. Futbolcu olabilir. Almanya'ya gidelim milli takıma.
1: Erol Bulut, Şenol Güneş bir sen. Süper Lig'de son 10 sezonda benden daha fazla gol atan yabancı bir orta saha oyuncusu yok. Son 10 sezonda
0: bir yandan cevaplar var mı bakacağım.
1: Bir saniye. Şenol Hoca ile birlikte Beşiktaş forması. Şenol Hoca Beşiktaş forması Kadıköy deplasmanı. Orta sahayı düşünüyorum. Geri dönüş. Atiba vardı. Josef vardı. Yok Atiba Josef yoktu ya. Amir Salih. Evet. Amir Acametovic, Salih, Gerson Fernandez'di üçlü. Kadıköy deplasmanı 4-2'lik maç.
0: Ayberk Bey yine bilmiş.
3: Daha da geçmişte olan.
0: Fatih Zengin de yine bilmiş. Çok bir hızlı maç. Bilenler var bu arada.
1: Bak Kadıköy yapay deplasmanında
0: yapay zeka ile mi diyeceğim geçen.
1: Oyuna girdikten sonraki efsanevi geri dönüş diyor. Başka bir oyuncu o zaman dur. O maçın üçlüsü çünkü Amir Salih Gerson'du. Sonra kim girdi acaba?
0: Evet doğru yollardan ilerliyorsun o gün.
1: Bir saniye Redmond girdi. Vardı.
0: Redmond şu an 6 yıldır bulunduğu Türkiye'de bir Anadolu takımının tarihinde en çok forma giyen oyuncusu konumunda. Kimler olabilir?
3: Yerli mi bu isim bu arada?
1: Yabancı diyor. Yabancı bir orta saha oyuncusu daha yok diyor. 6 yıldır Türkiye'de bir Anadolu takımının tarihinde en çok maça çok forma giyen oyuncusu.
3: Rudiger yani o ben orada kaldım. Kim olabilir? Almanyalı bir
1: ben hayır Kadıköy deplasmanındaki 4-2'lik maçta orta sahaya giren oyuncuyu
0: Rudiger'le Stuttgart'ta oynamışlar.
3: Tamam.
1: Bizi geldi şu kartta oynamış.
0: Evet hadi ipucunu vereyim. Ama tanıdığımız hepimizin yakından tanıdığı bildiği bir oyuncu. Çünkü zaten orada maddede de var 6 yıldır.
1: 4-2'lik maçtan bahsediyoruz değil mi? Evet.
0: Evet.
3: Yabancı orta saha.
1: Orta saha.
0: 2022-23 sezonu.
1: Tamam. Amir Salih Gerson.
0: Beşiktaş 10 kişiyle 1-0 geriden gelerek maçı 4-2 kazanıyor.
1: Josef mi vardı o maçta? Yoktu. Ama bulunduğum diyor şu an zaten.
0: Bulunduğu takımda en çok forma giyen yabancı oyuncu. Ya çok böyle ipucu veriyorum biraz daha hızlanalım diye. Arabi oyuncu. Yani Arabi oyuncu derken.
1: Maxim.
0: Evet.
1: Maxim.
0: Alexandru ya, Maxim.
1: Oyuna gireni hatırlamaya çalışıyorum da. Bütün üç Maxim.
0: 2016-2017'den beri ligde 55 golle en çok gol atan yabancı futbolcu. Durumunda yabancı orta saha oyuncusu durumunda.
3: Doğru.
0: Erol Bulut'la Gaziantep'te, Şenol Güneş'te, Beşiktaş'ta çalıştı. 2022-23 sezonunda az önce bahsettiğimiz Fenerbahçe Beşiktaş maçında oyuna sonradan girdi. Siyah beyazlar 10 kişiyle 1-0'dan geriden gelerek maçı 4-2 kazandı ve Rudiger'le Stuttgart'ta oynadılar Rudiger'le. 227 maçta da Gaziantep tarihinde en çok maça çıkan futbolcu. Alexandru Maxim yetenekte de bir futbolcu.
1: Bir 4-5 aylık Beşiktaş serüveni oldu.
0: Evet.
3: Ben hiç anımsayamadım zaten o yüzden.

0: şey oldu.
1: Çok ara
2: Maxim
1: oldu.
2: Maxim Hanım suyusunu
3: Galatasaray'da şeye getirdi ya, Hatay'dan sol bek. Aynı dönem işte.
2: Adekupe.
3: E tabi deprem.
2: 4-2'lik maç deyince aklına gelmiyor aslında yani. Hani o maçta
0: Yıldız arıyorsun.
2: O maç, o maç Redmond maçı.
3: Rudiger'le evet. Stuttgart'ta dedik, evet. Onu zaten birkaç kez dedik. Söyledik. Logolara geçelim.
0: Lecce miydi? Doğru mu?
3: Bunu biz daha önce sormadık mı sanki? Daha önce de sorduk sanki bunu.
2: Bergamo. Sallıyorum şu an.
3: Verona. Bu takım Serie A'ya bu sene çıkmış. İpucu olarak onu söyleyeyim.
2: Ben şu an aklıma geliyor.
0: Ben İtalya'daydım yani.
3: İtalya'da evet.
2: İtalya'da.
3: Serie A'da işte.
2: Doğru yol neyse.
3: Doğru yoldan ilerliyorsun.
2: Sallayalım. Verona.
3: Değil. Bakayım şöyle bir.
0: Bu sene kim, hiç bakmadım da ya.
3: Tanıyabileceğiniz kim? Oyuncular falan.
2: Ya.
3: Biri var mı?
2: Yoktur.
3: Zor mu diyorsun?
2: Ya acaba. Hiç de bakmadım. Spezia'nın şeyi bu renk değil. Yeşilli bir şeydi.
3: İzleyenlerden bilen var mı, ona da bakalım. Veya bizi A Spor Radyo'dan dinleyenlerden. Selman Bey bildi. Selman Luma.
2: Ya ben de açarım seri ya.
3: İpucuyla şey olacak bir şey değil ya. Bilemiyorsanız zorlamayacağım çok.
2: Yok zor yani, şu an hiç çağrışma yapmadım. Yok, bana İtalya'da bir sarı ve lacivert.
3: Tamam, yok bunda zaten ipucuyla olacak iş değil bu. Frosinone. Ha, cevap.
0: Gelmedi. Sabaha kadar veriyor. Bulamazdık biz bunu.
3: Diğer ikinciye geçelim. İkinci de
0: Malaga.
2: Almeria.
3: Evet, o gün Şahinoğlu biliyor.
2: La Liga deyince de.
0: Değil mi?
3: Bugünün ilk bileni 25 dakika sonra ortaya çıkıyor. O gün Şahinoğlu. Olsun ama yine.
2: Niye Maxim'i sen mi söyledin? Ben bildim işte.
3: Maxim'i de bildin, doğru. Birkaç ipucundan sonra ben de bilirim onu artık.
2: Olsun o
0: kadar. Gömüyordu üstüne.
3: Yok ya, bilinemeyebiliyor. Bana bu arada hep yapıyorlar bunları yukarıda. Ben artık bir yerden sonra şey diyorum yani, bana sorma diyorum. Sinirimi bozuyorlar çünkü.
2: Ben zaten oyuna giren yani, kim diye onu bulmaya çalışıyorum, hatırlamaya çalışıyorum.
3: Ondan sonra da hatırladım soruyorlar. Yani.
0: Evet.
3: Son logoyu rica edeyim. Benim en sevdiğim golü koklayanlar. Sallama, sallayalım.
0: Bu Brezilya ligi herhalde ya.
2: Evet. Hayır.
0: Değil mi?
2: Fransa'ya Lorient.
3: Evet, o gün Şahinoğlu. İşte o gün demek tebrikler, ki ters şeyle çalışıyor.
0: Varsın yani. Fransa'da.
3: Aynen. Tebrik ediyoruz. Lorient. Bildi yine. Balık varmış üstünde.
2: Logoları da seviyoruz ya.
3: Balık, arkadakiler ne onu bilmiyorum.
2: Yani.
3: Dur bakalım, onu da bir yandan öğreniriz. Golü koklayanlara mı geçiyoruz şu an? Tanı beni varmış, özür diliyorum.
2: Tanıyalım. Dembele.
0: Barcelona.
3: Bu arada logoyu bir daha versene ya. Hadi biraz genel kültür diyelim. Lorient'in şeyine baktım, logosuna da. Evet evet.
2: Balık, Deniz Feneri çağrışım.
3: Merlu, Berlan balığıymış şu balık. Turuncu balık, kulübün geleneksel lakabı olan ve Fransızca'da Berlan balığı anlamına gelen Le Merlus takma adını temsil ediyormuş. Aynı zamanda şehrin ve bölgenin köklü balıkçılık, denizcilik tarihine doğrudan bir göndermeymiş. Logonun üst kısmındaki siyah beyaz bölümler kulübün yer aldığı Bretonya bölgesinin geleneksel bayrağı olan geleneksel bayrağından esinlenilmiş. Bu da bölgeye olan bağlılığını ortaya koyuyormuş. Kalkan şekli olması da klasik hanedanlık kültürünü temsil ediyor.
2: Bende de şey çağrışım yaptı, işte balık var herhalde şu üstteki siyah beyaz şeyde dalgayı temsil ediyor.
3: Berlan balığı orada, ilk defa duydum.
2: Denizle alakalı şey bende.
0: Ben de ilk defa duydum.
3: Nasıl tadı acaba?
2: Bende yok.
3: Için ilginç kısmı o. Tanı beni diyelim. Berlan balığı. Kimdir?
2: Dembele
3: ekrandaki
2: mi?
3: Kişi. Ne diyorsun?
2: İlk Dembele dedim. Herhalde değil.
3: Dembele diyorsun.
2: Dembele dedim.
3: Dembele değil.
2: Tamam.
3: Kim bildi?

0: Eren Bilmiş Rejide. Tebrik ediyoruz Eren'i de.
1: Şunu buradan hiç seçemiyorum bu şekilde.
2: Ben de seçemiyorum.
1: Bir kez tam ekran olunca seçiyorsun da.
0: Tam ekran mı istiyorsun? Buradan şuna.
1: O zaten yok ya. O var ya, felaket ya.
0: Ali abi şurayı versene Allah aşkına. Şuradan yakından görüyorsun sözde de, yakından 30 saniye
1: acaba
0: bakarsan zaten.
1: Acaba o ekranda mesela nasıl gözüküyor?
0: Gözüm bozuluyor.
1: Şu arkamızdaki.
0: Nasıl? Ali abi ha, şunu tam ekran verdi. Görebiliyor musun şimdi? Formaya dair tahminin var mı Kaya?
2: Barcelona.
0: Barcelona, evet. Barcelona doğru. Ya bravo. Yarım puan. Biraz daha devam et. Barcelona'da kim olabilir?
1: Çok eski bir forma da değil mi bu sanki ya?
0: Rakitic'e benziyor sanki.
2: Yok. Hayır ya.
1: Puyol.
0: Puyol. Puyol.
2: Tamam. Ben geçen Snyder'i şey gördüm ya. CIA'yı gördüm ya, buradan bakıyorum.
0: Zor.
1: Ya yeni forma gibi geldi bana da, eski.
0: Ya bunu yakından tanıdığımız bir isim tabii. Barcelona'da oynayan herkes yakından tanıyoruz da. Değil, Süper Ligi var, öyle söyleyeyim hadi.
1: Ha, Süper Ligi. Ya çok eski bir forma gibi değil.
2: Barcelona Süper Ligi var.
0: Evet, hatta şu anda bir kulübümüzün lisanslı futbolcusu. Daha ne söyleyeyim?
2: Barcelona.
0: Daha ne söyleyeyim?
1: Barcelona'dan Galatasaray'dan.
0: Ne oldu ya?
2: Yok galiba, yok.
0: Fenerbahçe. Dört büyüklerden birinde oynuyor.
1: Dört büyüklerden birinde oynuyor.
0: Evet.
2: Buldum. Semedo.
0: Evet ha. Kaya biliyor. Siftah yapıyor bugün.
2: Buldum.
0: Semedo. Cevabı alalım. Görüyorsunuz. Barcelona formasıyla. O da sakatlanmasa iyi başlamıştı aslında, evet, sezona. Sonradan. Belki yine formunu yakalar. İyi futbolcu.
1: Yani milli takımda yer alıyor. Geçen sonradan oynaya girdiği bir maç vardı.
0: Doğru. Portekiz milli takımıyla beraber turnuvada da yer alıyor şu anda. Nelson Semedo. Diğer tanı beniye geçelim. Beyaz formalı futbolcuyu soruyoruz.
1: Zaniolo. Buradan seçebiliyor muyum?
2: Buradan seçebiliriz.
0: Buradan hiçbir şey seçemiyor.
2: Evet, evet.
0: Kim olabilir? İkili mücadeleleri seven bir futbolcu. Heh. Üzerindeki, kolaylaştırmak için söylüyorum, milli takım forması.
1: Milli takım forması.
0: Evet, şu an kulüp formasıyla değil bu fotoğraf.
1: Oh. James Rodriguez değil ya. Kolombiya milli takım forması yok ki böyle herhalde. Beyaz, kırmızı.
2: İspanya olabilir bu ya. Yani.
1: Kırmızı, siyah, beyaz var sanki.
0: Beyaz formalı yani futbolcuyu soruyoruz. İzleyicilerimiz için de hatırlatayım. Ayberk Bey bilmiş yine. Ayberk Bey her şeyi biliyor. Bizim editör ekibinin gizli bir hesabı olduğundan şüpheleniyorum şu anda. X'teki.
1: Çok bulanık ya.
0: Tebrikler. Selman Luma da bilmiş.
2: Hangi milli takım? İpucu.
0: Onu
1: cevabı da versin.
0: Yani iyi bir sezon geçirdi, onu söyleyeyim.
1: Formayı da çok seçemedim ya. Yani kırmızı var, siyah var.
0: Bu sezon iyi bir dönem geçirdi. Takımında başarılıydı.
1: Hangi milli takımlarda kırmızı, siyah var?
0: Yine Türkiye'si olan bir oyuncu.
1: Türkiye'si olan bir oyuncu.
0: Evet.
1: Şu an değil.
2: Macaristan forması mı bu?
0: Evet.
2: Şalay.
0: Bravo Kaya. Senin kategorin buymuş ya, tanı beni.
2: Tabii. Bir de golü koklama.
0: Golü koklayan
2: yani. Tabii o var onlarda. Biz de diğerleri sıkıntı biraz.
0: Roland Şalay. O da başarılı bir sezon tamamladı Galatasaray'da. Üçüncüye geçelim.
1: Formadan bazen faydalanıyorsun da bunu da hiç çıkaramamıştık.
2: Salzburg.
1: Romulo.
0: Evet. O gün Şahinoğlu.
1: Geri döndük ha.
0: Sonradan açıldı. Herkesten önce bildi. O gün Şahinoğlu, Romulo cevabıyla birlikte hızlı bir nokta koymuş oldu bu bölüme de.
1: Formayı çıkarınca işi kolaylaştırıyor bu. Formayı çıkaramayınca hepten bitiyorsun yani.
0: Ağzınıza sağlık. Güzel, keyifli, eğlenceli bir program oldu.
1: Evet.
0: Son sayfayı noktalıyoruz efendim. Biz de yavaş yavaş yeniden görüşmek üzere. Yarın akşam yine burada olacağız. Mesajlarınız da bize destek verdiniz, yanımızda olduğunuz program sırasında. Umarım aynı keyfi almışsınızdır siz de. Editörlerimiz.

0: medyanın spor gündemi Aspor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de Aspor'da.
2: Can Uzun kendini gösterdi. Can Uzun aldı sağ ayağına. Can Uzun'dan harika bir gol.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Bankam, bank, kartıma
3: bin. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Yeniden Sherlock'un yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Spor Radyo. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
6: Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu Kamerunlu Roger Milla. 1994 Dünya Kupası'nda Rusya'ya karşı gol attığında 42 yaşındaydı. Milla'nın köşe bayrağı yanındaki meşhur dansı zaten hafızalardaydı. Bu golle birlikte Dünya Kupası tarihine bir de yaş rekoru bıraktırdı.
5: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
0: Bir reklam.
7: Denize çek gönder, denize çek gönder.
8: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
9: Reklam.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf

0: Yaşam kartı yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: 1903 yılında bu yana gerçekleştirilen ve dünyanın en prestijli yarışı olan Fransa Bisiklet Turu, 1977 yılında büyük heyecana sahip. Sarımoyu'nun gururla giydiği bu turnuva, doping skandallarıyla, zaferleriyle, hüzünleriyle her yıla damgasını vurmayı başardı. 1977 yılında yapılan Fransa Bisiklet Turu'nu Bernard Tevel'e kazandı. 1977 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası 25 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlendi. 10. şampiyonaya 12 Avrupa ülkesi katıldı. Maçlar Helsinki ve Oulu kentinde oynandı. Avrupa şampiyonluğunu Sovyetler Birliği üst üste 4. toplamda 6. kez kazandı. Aynı yıl kadınlar finalinde Sovyetler Birliği ile Doğu Almanya kozlarını paylaştı. Rakibini set vermeden yenen Sovyetler Birliği şampiyonluğa ulaştı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

hemen indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: puanlar ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: A Spor Radyo.
1: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Spor ekranlarına hoş geldiniz. Sabah spor programıyla karşınızdayız. 30 Haziran Salı günü sabahında, Haziran ayının da son günü ayrıca. Herkese günaydın. Güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum. Dünya Kupası bölümümüzle başlayacağız sabah spor programına. Çünkü son 32 turu birbirinden keyifli karşılaşmalara sahne oluyor değerli izleyenler. Şaşırtan sonuçlar da var. Günün programına da bakacağız birazdan ama düne götürelim sizleri. Son 32 turunda Brezilya ile Japonya dün akşam karşı karşıya geldi. 90+6. Dakikada Brezilya golü buldu ve adını son 16 turuna yazdırdı. Bu karşılaşmanın özet görüntülerine bakalım. Başlıyoruz.
2: Dünya Kupası'nda son 32 turunca Brezilya ile Japonya Houston'da karşı karşıya geliyor. Ancelotti ve Moriyasu, iki teknik adam ekrana yansıdı. Sano ile çıktı Japonya. Sano vurduğu top ağlara gidiyor. 29. dakikada Kaishi Sano'nun golüyle Japonya öne geçiyor. Brezilya'da çıkarken yapılan bir top kaybı. Sano sürükledi ve vuruşuyla ağları buldu. Öne geçiyor Japonya. Görüntüler ikinci yarıdan. Brezilya beraberlik arayışında. Orta geldi. Kafa vuruşu giyme arayıcıdan. Kaleci başarılı Suzuki. Danilo ortaladı. Guimarães kafayı vurdu. İyi çıkardı Suzuki. Brezilya baskısı devam ediyor. Arka direkte kafayla indirilen top ilginç bir pozisyon. Japon oyuncular bu karambolden topu çıkarmayı başarıyor. Gole çok yaklaştı Casemiro ile Brezilya. Önce savunma, sonra Suzuki. Şans anı Japonya için. Brezilya baskısı artarak devam ediyor. Orta etkili, kafa vuruşu top ağlarda. Casemiro. Brezilya aradığı golü Casemiro ile buluyor. İyi yükseldi. Kafayı vurdu, golü attı Casemiro. Orta Gabriel'den, gol Casemiro'dan. Yarı otomatik offside sistemi. Casemiro golü atmayı başardı.

0: Brezilya golden sonra moralle yüklenmeye devam ediyor. Nefis çalımlar. Vinicius vurdu. Son anda Suzuki. Sonrasında top direğe çarptı. Etkili geldi Brezilya. İyi vurdu Vinicius. Son anda müdahale yaptı Suzuki. Sonrasında direkt. Bu pozisyondan golü çıkaramadı Brezilya. Maçta duraklama anları. Brezilya'da baskı ve Japonya top kaybını yaptı. Guimarães baktı kaleye, pası Martinelli ve gol. Gabriel Martinelli ile 90+6'da golü buluyor Brezilya. Maç acaba uzatmaya mı gidecek derken hayır diyor Gabriel Martinelli. Bu golle Brezilya Japonya'yı 2-1 geçmeyi başarıyor ve adını Dünya Kupası'nda son 16 turuna yazdırıyor.
1: Dünya Kupası'nda son 32 turunda oynanan bir başka mücadelede de Almanya ile Paraguay karşı karşıya geldi. Bu karşılaşma 1-1 bitti. Penaltılarda kazanansa Paraguay oldu. Dünya Kupası son 32 turunda Almanya ile Paraguay karşı karşıya geldi. Boston Stadyumunda oynanan maçta gol perdesini açan isim 42. dakikada Enciso oldu. Paraguay soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarı hızlı başlayan Almanya 54. dakikada Kai Havertz ile durumu dengeledi. Mücadelenin normal süresi 1-1 beraberlikle tamamlandı. Uzatmalarda da gol olmadı ve maç penaltılara gitti. Penaltılarda gülen taraf 4-3'lük skorla Paraguay oldu ve Almanya'yı elemeyi başardı. Güney Amerika ekibi son 16 turunda Fransa-İsveç maçının galibiyle karşılaşacak. Kupada son 32 turunda bu sabah saatlerinde de Hollanda ile Fas karşı karşıya geldi. Bu mücadele de uzatmalara gitti ama sonrasında penaltılarda kazanan ekip Fas oldu. Dünya Kupası'nda son 32 turunda Hollanda ile Fas karşı karşıya geldi. Monterrey'de oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 72. dakikada sahneye Gakpo çıktı ve Hollanda'yı 1-0 öne geçirdi. 90+1. dakikada savunmadan ileri çıkan Diop Fas adına skoru eşitledi. Mücadelenin normal bölümü 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümünde gol olmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda kazanan 3-2'lik skorla Fas oldu ve Hollanda'yı turnuvanın dışına itti. Kuzey Afrika ülkesi son 16 turunda Kanada ile karşılaşacak. Dünya Kupası'yla devam edelim. Şimdi hem günün programı hem de son oynanan maçların sonuçları ve eşleşmelerini sizlere hatırlatalım değerli izleyenler. Ekranlara da gelecek zaten. Güney Afrika-Kanada mücadelesi oynanan ilk maçtı son 32 turunda hatırlarsınız. Burada Kanada'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı maç. Brezilya-Japonya 2-1 yendi. Almanya-Paraguay mücadelesinde de penaltılarda Paraguay galip gelen taraf oldu. Hollanda-Fas maçında da 3-2'lik penaltı skoruyla Fas adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Kanada ile Fas karşı karşıya gelecek bir sonraki turda. Bunu da söylemiş olalım. Brezilya kazandı. Brezilya'da fil dişi sahili Norveç karşılaşmasının kazananıyla eşleşecek. Bu maçta bu akşam saat 20'de oynanacak. Günün programında oynanacak olan diğer maçlarda akşam saatlerinde 00'da Fransa-İsveç mücadelesini izleyeceğiz ki Paraguay'ın rakibi bu maçın ardından belli olacak. Ya Fransa ya da İsveç olacak. Sabah karşı 4'te Meksika-Ekvador maçı, saat 19'da İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti mücadelesi çarşamba günü ve 23'te de Belçika ile Senegal karşı karşıya gelecek son 32 turunda. Günün programını da ekranlarınıza getirmiş, sizlere aktarmış olduk. Şimdi grup aşamasına bir dönelim. Çünkü Dünya Kupası'nda grup aşamasında rekorlar ve dikkat çeken istatistikler futbol tarihine geçti. Turnuvanın grup etabında öne çıkan rakamlar ve ilginç notları sizler için derledik. Haberimizde izleyelim.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması sona erdi.

Kanada, Meksika ve ABD'nin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı turnuvada oynanan 72 karşılaşmayı toplam 4.644.549 taraftar tribünden takip etti. Statlardaki doluluk oranı %99.7'ye ulaştı. Sahada ise tam 215 gol atıldı.

0: Maç başına 3 gol ortalaması yakalanırken bu rakam Dünya Kupası grup tarihinin en gollü performansı olarak kayıtlara geçti. Takım performanslarında da tarihi anlar yaşandı. Kanada'nın Katar'ı 6-0 mağlup ettiği mücadele bir CONCACAF takımının Dünya Kupası tarihinde ilk kez 6 gol attığı maç oldu. Senegal Dünya Kupası tarihinde bir karşılaşmada 5 gol atan ilk Afrika ülkesi olarak tarihe geçti. Japonya'nın Tunus'u 4-0 mağlup ettiği mücadele ise Dünya Kupası tarihindeki 1000. maç olarak kayıtlara geçti. Turnuvanın en ilginç istatistiklerinden biri ise saha dışından geldi. Grup aşamasında statlarda 300 bin sosisli sandviç ve yaklaşık 1 milyon şişe su satıldı. FIFA'nın hesaplamasına göre satılan sosisliler ucuca eklendiğinde yaklaşık 45 kilometrelik bir uzunluk oluşturuyor. Turnuvada taraftar ilgisi de rekor seviyeye ulaştı. FIFA'nın FanFest organizasyonlarını grup aşamasında 5,5 milyondan fazla kişi ziyaret etti. Maçları tribünden izlemek için 210 farklı ülke ve bölgeden taraftarlar stadyumlara gelirken tek bir günde 426 binden fazla seyirci ile Dünya Kupası tarihinin günlük seyirci rekoru kırıldı. Dijital platformlarda da organizasyona ilgi büyüktü. FIFA'nın internet sitesi grup aşamasında 130 milyon tekil ziyaretçiye ulaşırken turnuvaya ait içerikler toplamda 11 milyar video izlenmesine ulaştı. Gruplarda kırılan rekorlar ve ortaya çıkan rakamlar 2026 FIFA Dünya Kupası'nın organizasyon tarihinin en büyük ve en çok ilgi gören turnuvalarından biri olmaya aday olduğunu şimdiden gösterdi.
1: Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısızlığın faturasını açıkladı. Gruplardan sonra istifa geldi.
2: 2026 Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığı Suudi futbolunda taşları yerinden oynattı. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser El-Misal görevinden istifa ettiğini açıkladı. El-Misal, milli takımın Dünya Kupası'nda bir sonraki tura çıkamaması tüm hedeflerimizin gerisinde kalan bir sonuçtur ve bunun tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Herkesten özür diliyorum. Sorumluluk bilinci yeni bir sayfa açılmasına fırsat tanımayı gerektiriyor. Bu nedenle devam etmeme kararı aldım dedi. 7 yıldır başkanlık görevini yürüten El-Misal, Suudi Arabistan'ın 2034 FIFA Dünya Kupası ev sahipliğini kazanmasında önemli rol oynamıştı. Üst üste 3. kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Suudi Arabistan, H grubunda Uruguay ile 1-1, Yeşilburun Adaları ile 0-0 berabere kalırken İspanya'ya 4-0 mağlup olarak grubu son sırada bitirdi.
1: Dünya Kupası'nın ardından Süper Lig ekiplerinden haberlerle devam ediyoruz. Fenerbahçe ile başlayalım bu bölüme. Yine dün öğlen saatlerinde kamptan gelen bir haberdi. Yeni transfer Vedat Muriç sakatlık geçirdi antrenman sırasında ve bir aylık bir süreyle sahalardan uzak kalacak. Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in sakatlığı moralleri bozdu. Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sarı Lacivertliler'de Kosovalı golcü sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı. Adalesinde ağrı hisseden ve sahayı sedyeyle terk eden Vedat Muriç'in Bolu'daki bir hastanede MR'ı çekildi. Sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Vedat Muriç yaklaşık bir ay forma giyemeyecek. Fenerbahçe Kulübü Teknik Direktörü İsmail Kartal Topuk Yaylası'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi ve bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Bu toplantıda transfer çalışmaları, yabancı kuralı ve Aykut Kocaman'la ilgili açıklamalarda bulundu.
0: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal önemli açıklamalarda bulundu. Topuk Yaylası kampında gazetecilerin sorularını yanıtlayan tecrübeli çalıştırıcı, eski başkan Saadettin Saran döneminde teknik direktörlük görevi için yönetimle iki kez görüştüğünü söyledi. Seçim döneminde teknik direktörlük için adı geçen Aykut Kocaman'ın çok iyi bir Fenerbahçeli olduğunu belirten Kartal, "Aykut Hoca benim çok sevdiğim yakın bir arkadaşım. O göreve gelseydi onun kadar mutlu olur ve sevinirdim. Benim içimde bir burukluk olmazdı. Bu nasip kısmet işi. Aykut Hoca bundan önceki dönemde hak ettiği bir şekilde devam etmesi gerekirken devam ettirilmedi. Aynı şeyleri ben de yaşadım ama bunun muhatabı ben değilim. Ben buraya geriye dönüp bazı şeyleri konuşmaya değil, başarının parçası olmak için geldim dedi. Dördüncü kez Fenerbahçe'de göreve gelen İsmail Kartal, daha önce haklarının yenildiğini ifade ederek, Aziz Başkan ve yönetim saha dışı ile ilgilenecek. Onlar federasyonda ağırlığını koyacaktır diye düşünüyorum. Bu sene saha dışında hiçbir şeyin eskisi gibi olacağını düşünmüyorum. Hakemlerimiz doğru düzgün maçlar yönetsinler. Futbolun oynanmasına daha fazla izin versinler. Biz kimseden fazladan bir şey istemiyoruz. Biz adalet istiyoruz değerlendirmesinde bulundu. Bu sezon şampiyon olacaklarını vurgulayan 65 yaşındaki teknik adam, taraftarların ne istediğini biliyorum. Bu yolda gece gündüz çalışıyoruz. Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım yaratmaya çalışıyorum. Güzel futbol ve güzel sonuçlarla bu sefer şampiyon olacağız şeklinde konuştu. Transfer çalışmalarının sürdüğünü ve bazı kararları netleştirdiklerini dile getiren İsmail Kartal, gerekli takviyeler için raporumu verdim. Takip ettiğimiz, temasta olduğumuz oyuncular var. Elimizde çok oyuncu var. Doğal olarak gitmesi gerekenler olacak dedi. İlk resmi maça kadar kadrodaki oyuncu sayısını düşüreceklerini aktaran Kartal, İrfancan Kahveci ve Jayden Osterwolde bu sezon bizimle olacak. Teknik ekiple oyun sistemimize uygun hangi oyuncularla yola çıkmalıyız diye düşünüyoruz. Bıraktığımız yerden nasıl devam etmeliyiz onu planlıyoruz açıklamasını yaptı. Yürürlükte olan 10+4 yabancı kuralını sağlıklı bulmadığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, 12+2 olması herkes için biraz daha avantajlı gibi. Zor gibi, elimizde çok oyuncu var. Kararımızı veriyoruz. Başkanımız da bize tam destek veriyor. 10+4 olursa da planlarımızı yapıyoruz diye konuştu. Şerif'in maliyeti nedeniyle eleştirildiğini kaydeden İsmail Kartal, genç bir oyuncu, atletizmi iyi olan bir geniş alan oyuncusu. 20 küsür milyona transfer edilmiş. Bu paralar bence yüksek paralar. Bu kulüplerde bir tıkanıklık yaratabilir. O anki şartlarda o oyuncuya ihtiyaçları olduğunu düşündüler sanırım. Orasını ben bilemiyorum ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam Süper Lig'de zor bir sezon olacağını belirterek, Galatasaray kadrosunu koruyor. Basından okuduğum kadarıyla onlar da 12+2 kararı çıkarsa 2 oyuncu almak istiyor. Beşiktaş İtalyan hocayla yapılanma içinde. Trabzonspor'sa Fatih Tekke ile ivme yakaladı. Bu sene daha çekişmeli, güzel bir lig olacağını düşünüyorum ifadelerini kullandı. İsmail Kartal milli takımın Dünya Kupası performansı ile ilgili ise, bu milli takım Türk futbol tarihinin en iyi jenerasyonu bence. Hepsi Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynuyor. Ben çeyrek ya da yarı final bekliyordum. Olmadı ama nedenlerini tartışmak bize yakışmaz. Orada meslektaşımız var, saygısızlık olur. Milli takıma bu sonuç yakışmadı değerlendirmesinde bulundu.
1: Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri Kim Min-jae transferinde karşı karşıya geldi. İki takım da oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
0: Transfer döneminin en dikkat çekici iddialarından biri Kim Min-jae cephesinde yaşanıyor. Kariyerini Alman devi Bayern Münih'te sürdüren Güney Koreli stoper, iki ezeli rakip Galatasaray'la Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirdi. Sarı Kırmızılılar Davinson Sanchez'in satılması durumunda Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda Van Dijk veya Kim Min-jae'yi kadrosuna katmayı planlıyor. Galatasaray yönetimi 29 yaşındaki futbolcunun şartlarını araştırıyor.

0: Fenerbahçe cephesinde ise İsmail Kartal bir dönem sarı lacivertli formayı giyen Kim Min-jae'yi kadroda görmek istiyor. Oyuncunun Bayern Münih'le sözleşmesinin devam etmesi, yüksek maaşı ve bonservis bedeli transferin önündeki engeller arasında gösteriliyor. Kim Min-jae Temmuz 2022'de 19 milyon euroya Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuştu. Bayern Münih ise başarılı stoper için İtalyan ekibine 50 milyon euro ödemişti.
1: Beşiktaş Kulübü yeni sezon formalarını tanıttı ve bu tanıtım Tüpraş Stadyumu'nda dün gerçekleştirildi.
0: Beşiktaş 2026-2027 sezonunda giyeceği yeni formaları tanıttı.

0: Tüpraş stadında yapılan lansmana Başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular katıldı.
1: Yeni sezonda siyah formamız asaletimizi, beyaz formamız tertemiz geçmişimizi ve geleceğimizi, çubuklu formamız ise siyahla beyazın eşsiz birlikteliğini yansıtmak için tasarlandı. Önümüzdeki sezonda bütün Beşiktaşlıları sokaklarda, türbünlerde yeni sezon formalarıyla da göreceğime inanıyor. Formalarımızın Beşiktaş'ımıza hayırlı olmasını, başarılar getirmesini temenni ediyorum.
0: Beyaz zemin üzerine tasarlanan iç saha forması, gelenek sadeliğin görkemiyle Dolmabahçe'de buluşuyor notuyla paylaşıldı. Siyah beyaz çizgili deplasman forması ise oyunu sahanın çizgileri değil, onu giyenler kurar ifadeleriyle tanıtıldı. Siyah olarak tasarlanan 3. formanın yakasında ve şortun yan bölümünde kırmızı çizgiler yer aldı. Paylaşımda Kara Kartal gözlerindeki ateşle gecenin zifiri karanlığında göğe yükseliyor denildi.

0: Beşiktaş kadrosunu güçlendirmek için vites arttırdı. Siyah beyazlar önümüzdeki 10 gün içerisinde 3 yeni transferi açıklayabilir.
1: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Futbol direktörü Önder Özen'in finale çok yaklaştığımız 3 oyuncu var. Bu 3 oyuncudan ikisiyle anlaşma sağladık sözlerinin ardından gözler siyah beyazlıların transfer görüşmelerine çevrildi. Beşiktaş Fransa'da Monaco forması giyen sol bek Kassou Ouattara ve Clermont'da kariyerini sürdüren kanat oyuncusu İlhan Fakılı ile prensip anlaşmasına vardı. Siyah beyazlı yönetimin her iki kulüple de bonservis görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Clermont'la İlhan Fakılı için yaklaşık 2,5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden pazarlıklar devam ederken Monaco'nun Ouattara için zorunlu satın alma maddesiyle birlikte 8 milyon euro ve sonraki satıştan pay talep ettiği belirtildi. Kaleci transferinde ise listenin ilk sırasında yer alan Alexander Nübel için kritik süreç devam ediyor. Siyah beyazlılar Alman file bekçisiyle anlaşma noktasına gelirken kulübü Bayern Münih'le de bonservis pazarlıkları sürüyor. Beşiktaş Dünya Kupası'nda bulunan Nübel için 10 milyon euroluk teklif sundu. Bayern ise 20 milyon euro talep ediyor. Bonservis görüşmeleri Nübel transferinde anahtar rol oynayacak. Beşiktaş yönetimi görüşmeleri kısa süre içinde tamamlamak ve önümüzdeki 10 gün içinde transferleri peş peşe açıklamayı hedefliyor.
0: Beşiktaş orta sahaya da bir takviye yapacak. Siyah beyazlıların Barcelona forması giyen Marc Casado'yu transfer etmek istediği iddia ediliyor.
1: Beşiktaş'ta

0: Orta saha transferi için dikkat çeken bir isim gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre siyah beyazlılar Barcelona'nın 22 yaşındaki oyuncusu Marc Casado'yu listesine aldı. Katalan ekibinin futbolcunun geleceği için menajer Jorge Mendes'le birlikte hareket ettiği ve çeşitli kulüplerle transfer temaslarının sürdüğü iddia edildi. Barcelona ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Casado'ya Beşiktaş'ın yanı sıra Suudi Arabistan'dan da bazı kulüplerin ilgi gösterdiği öne sürüldü. Beşiktaş'ın orta saha transferi için gündeminde yer alan Casado ile ilgili sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 34 resmi müsabakaya çıkan Casado takımına bir asistlik katkı sağladı. 18 milyon euro değer biçilen futbolcu İspanya milli takımıyla da 2 maçta şans buldu.
1: Trabzonspor hücum hattına yeni bir Nijeryalı golcü almak için harekete geçti. Bordo Maviler Pisa'da oynayan Drosunmi için düğmeye bastı.
2: Trabzonspor hücum hattına yapacağı takviye için çalışmalarını hızlandırdı. Bordo Maviler Felipe Augusto'nun Zenit'le anlaşmasının ardından İtalyan ekibi Pisa'da forma giyen Rafi Drosunmi için temaslara başladı. Benfica ve West Ham'ın da radarında bulunan 23 yaşındaki Nijeryalı golcünün takımının Serie B'ye düşmesinin ardından ayrılmaya sıcak baktığı, Trabzonspor'a transfer ihtimali içinse Paolo Nacciu referans aldığı belirtildi. Geçen sezona Victoria Pilsen'de başlayan Drosunmi, Çekya ekibinde 30 maçta 13 gol kaydettikten sonra Pisa'ya transfer oldu. Nijeryalı forvet İtalyan temsilcisinde ise 12 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Trabzonspor yönetiminin Girona forması giyen kanat oyuncusu Viktor Sigankov transferinde sürecin uzamasından rahatsız olduğu ve bu nedenle alternatif isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Bordo Maviler bu bölge için 15 milyon euroluk bir bütçe ayırdı. Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda hareket eden Trabzonspor'un önümüzdeki günlerde hücum hattı için somut adımlar atması bekleniyor.
1: Zenit Kulübü Trabzonspor'dan Felipe Augusto'yu kadrosuna kattı. Felipe Augusto transferi resmiyete döküldü. Zenit Trabzonspor'dan Augusto'yu renklerine bağladığını açıklarken Bordo Maviler de transferi kapa bildirdi. Rus temsilcisi 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun bonservisi için Trabzonspor'a 15,5 milyon euro ödeyecek. Augusto Bordo Mavili formayla 40 maça çıktı ve 15 gole imza attı. Günün gazete manşetleriyle devam ediyoruz sabah sporu programına. Şöyle gazetelerdeki haberlere bir bakalım. Foto maçla başlayacağız. Sür manşette Can Uzun'u görüyorum ve Galatasaray'a evet dedi başlığı var. Cimbom Can Uzun'la her konuda anlaşma sağladı. Aslan'da tüm saatler Can Uzun'a ayarlandı. 20 yaşındaki 10 numarayla temasa geçen gelirim yanıtını alan sarı kırmızılı kurmaylar Eintracht Frankfurt kulübüyle pazarlıklara da devam ediyor. Van Dijk çok yakın. Galatasaray dünya ünlü stoperle temaslara başladı. Davinson Sanchez'i satmaya hazırlanan Galatasaray dünya ünlü stoper Virgil van Dijk'ı renklerine katabilir. Liverpool'la bir yıllık sözleşmesi kalmıştı 34 yaşındaki yıldızın. Greenwood için geri sayım. Dünya çapında bir transfer yapmak isteyen Fenerbahçe Mason Greenwood'da kritik viraja girdi. 24 yaşındaki sağ kanat için Roma devreye girince Sarı Kanarya Marsilya yaptığı teklifi 40 milyon euroya yükseltti. Fanatik gazetesindeyiz. Can evet dedi haberi burada da var. Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Can Uzun transferinde kritik gelişme. Milli futbolcu kulüplerin anlaşması halinde sarı kırmızılı formayı giymeye hazır olduğunu söyledi. Sanchez'e 35 milyon şartı. Davinson Sanchez transferinde İbre Galatasaray'da kalmasından yana dönüyor. Como'nun teklifleri sarı kırmızıların beklentisinin uzağında kalırken Kolombiyalı stoper de kararını yönetime bıraktı. Fenerbahçe kısmında varsa yoksa Greenwood haberi ve İsmail Kartal'ın açıklamaları var. Bu sezon saha dışında da saha içinde de sonuna kadar savaşacağız. Hedefimiz şampiyonluk mesajını veriyor İsmail Kartal. Sabah gazetesine geçelim. Vedat Muriç sakatlandı. 1-1,5 aylık bir süreyle sahalardan uzak kalacak. topuk yaylasıyla ilgili detaylar Turgut Doğan'ın haberinde var. Bu sayfada Fenerbahçe

0: Fenerbahçe'de dördüncü kez göreve gelen Kartal yeni sezona dair çarpıcı mesajlar verdi. Başkan sağ dışına, ben içine bakacağım. Aziz Başkan ve yönetim sağ dışı ile ilgilenecekler. Onlar federasyonda ağırlığını koyacak. Bu sene sağ dışında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hakemlerimiz doğru düzgün maçlar yönetsinler dedi. Girassi var. Golcü de vites arttı. Hedef Girassi. Santrfor transferini bir an önce bitirmek isteyen sarı lacivertler Gineli oyuncu için Borussia Dortmund'u indirime zorluyor. Vedat Muriç'in sakatlığı da planları değiştirmiş oldu. Hürriyet gazetesine geldik. Dünya Kupası'nda saha içi agresifliğin nasıl bir taktik zekaya evrildiğine şahit oldum diyor Mehmet Aslan. Bizim çocuklar karanlık sanatta da gelişmek zorunda. Mental olarak kırılgan bir takımdık. Oysa futbolda bu tarz ekiplerin başarılı olma şansı artık yok. ABD'li futbolcular öfke kışkırtmacılığı adında yeni bir taktik geliştirmiş. Rakiplerini çekişmeye sürükleyerek sınırlarını aşmaya teşvik etme sanatında ustalaşmışlar. Bazı oyuncular tartışmaları başlatıyor, diğerleri herkes doğru ve yanlış arasındaki çizgide tutuyor. Futbolcumuzun fiziksel ve taktik anlayış dışında karanlık sanat konusunda da gelişmesi gerektiğini gösteren bir kupa. Karanlık sanat tanımlaması da The Athletic'te yer alan bir tanımlama, onu da belirtmiş Mehmet Aslan. Güney Kore'nin Dünya Kupası'na erken havlu atması ülke çapında da krize yol açtı. Milli takımın elenmesi devlet meselesi olduğu devlet başkanı Lee Jae-myung, Futbol Federasyonu ve Teknik Direktörü yaylım ateşine tuttu. Milli takımın Dünya Kupası'na katılma için ciddi miktarda kamu kaynağı ve devlet desteği kullanılıyor. Bu nedenle Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı'nın yaşananları incelemesini istiyorum dedi. Milliyete bakalım son olarak. Geç gelen samba, 5 kez Dünya Kupası kazanan Brezilya son 32 turunda Japonya karşısında adeta acel terleri döktü. Kaşusano'nun golüyle sarsılan sambacılar Casemiro ile eşitliği sağladı. 90+6'da sahne alan Martinelli'nin fileleri havalandırmasıyla da turu atlamış oldular. Gazete manşetlerinin ardından tekrar haberlerdeyiz. Samsun Spor Kulübü Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk'ün açıklamalarına tepki gösterdi.
1: Samsun Spor Kulübü Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk'ün Kırmızı Beyazlı Kulübün Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında bir camiayı temsil etmiyor şeklindeki ifadelerini esefle karşıladığını açıkladı. Bu ifadeler yalnızca başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'a değil, 60 yıllık köklü tarihi, büyük taraftar kitlesi ve temsil ettiği değerlerle Türk futbolunun en önemli camialarından biri olan Samsunspor'a yöneltilmiş açık bir saygısızlıktır. Hiç kimsenin Samsunspor'un büyüklüğünü, temsil gücünü ve kurumsal kimliğini sorgulama hakkı yoktur. Samsunspor'un temsil ettiği değerler tarihiyle, mücadelesiyle, taraftarıyla ve Türk futboluna sunduğu katkılarla tartışmasızdır. Kırmızı Beyazlı Kulübün açıklamasında kulüpler arasındaki karşılıklı saygıya ve ortak futbol kültürüne zarar verecek yaklaşımların hiçbir camiaya fayda sağlamayacağı vurgulandı. Göktürk'ün söz konusu ifadelerinin Fenerbahçe camiasını temsil etmediğine inanıyor. Bu talihsiz açıklamaların yalnızca ilgili kişinin şahsi değerlendirmeleri olarak görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda bundan sonraki süreçte Fenerbahçe Spor Kulübü adına yapılacak değerlendirmelerde muhatabımızın yalnızca kulüp başkanı Sayın Aziz Yıldırım olacağını ifade ederiz.
0: Eyüp Spor Kulübü Atilla Gerin'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Özhan Palut'un getirildiğini açıkladı. Eflatun Sarılar'dan yapılan açıklamada semti mukaddese hoş geldin Özhan Palut ifadeleri kullanıldı. 41 yaşındaki antrenör son olarak 2024'te Hatayspor'u çalıştırdı. Eyüp Spor geçtiğimiz sezon 33 puanla 15. sırada tamamlamış ve son hafta ligde kalmıştı. Dünyadan spor haberleriyle devam ediyoruz. Kenan Yıldız'dan bahsedeceğiz. Aslında biz bahsetmeyeceğiz çünkü İtalyan gazetesi Tutto Sports bir bölümünde Kenan Yıldız'ı analiz etmiş ve Kenan'la ilgili UNESCO Dünya Mirası gibi korunmalı değerlendirmesinde bulunulmuş.
2: İtalyan medyasından Türkiye'nin Dünya Kupası'nda yaşadığı hayal kırıklığı sonrası Kenan Yıldız'a destek geldi. Önde gelen gazetelerden Tuttosport Yıldız futbolcu için UNESCO Dünya Mirası gibi korunması gerekiyor değerlendirmesi yaptı. Analizde Kenan Yıldız Juventus için önemli bir değer. Ancak Dünya Kupası'nda Kenan'ın hayali 3 maçta paramparça oldu. Tıpkı Türk halkının hayali gibi. Acı veren erken bir elenme, uzun süre açık kalacak ancak zamanla yavaş yavaş iyileşebilecek bir yara ifadelerine yer verildi. Kenan Yıldız'ın toparlanmasının biraz zaman alacağı belirtilirken, Kenan futbolunu ve kariyerini önemsiyor. Özellikle mağlubiyetle sonuçlanan ilk iki maçta hiçbir etki yaratamaması, Juventus'un Yıldız'ın aklından kolay kolay silinmeyecek bir şey denildi. 2-0 kaybedilen Avustralya maçına sakatlığından dolayı ilk 11'de başlayamayan Kenan, Paraguay mücadelesinde ise 90 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu bir isabetli 4 şut denemesinde bulunsa da skora katkı yapamadı. Amerika Birleşik Devletleri maçında 84 dakika oynayan Kenan Yıldız tek şut denemesinde çerçeveyi tutturamadı.
0: İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin yeni teknik direktörü Pep Guardiola'nın ardından Enzo Maresca oldu.
1: Manchester City'de Pep Guardiola sonrası yeni dönem resmen başladı. İngiliz devi teknik direktörlük görevine son olarak Chelsea'yi çalıştıran Enzo Maresca'nın getirildiğini açıkladı. İtalyan teknik adamla 2029 yılına kadar geçerli 3 yıllık sözleşme imzalandı. Manchester City geçen sezon Chelsea'den istifa eden Maresca için Londra ekibine 20 milyon euro tazminat ödeyecek. Daha önce City'de U23 takımını çalıştıran ve Guardiola'nın da yardımcılığını yapan 46 yaşındaki Maresca böylece kulübe 3. kez gelmiş oldu. Kariyerinde Leicester City ve Chelsea gibi zorlu virajları geride bırakan, hücum futbolu ve yüksek puan ortalamalarıyla tanınan İtalyan çalıştırıcı, imza sonrası yaptığı açıklamada "Kulübün kültürünü biliyorum. İyi futbol oynamak ve Manchester City'yi temsil etmenin baskısını hissetmek, başarılar kazanmak istiyorum." dedi. 4-2-3-1 sistemini tercih eden İtalyan çalıştırıcı, son iki sezondur şampiyonluğu Liverpool ve Arsenal'a kaptıran Manchester City'yi yeniden zirveye taşımak için Guardiola sonrası dönemin mimarı olacak.
0: Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk önümüzdeki yıl Avrupa karşılaşmalarını İngiltere'de oynamayı hedefliyor.
3: Shakhtar Donetsk'in yeni sezonda Avrupa maçlarını hangi statta oynayacağı merak ediliyor. İngiltere'den The Standard'ın haberine göre Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi iç saha karşılaşmaları için Premier Lig temsilcisi Brentford'ın 17 bin kişilik stadını değerlendiriyor. Shakhtar'la Brentford yetkilileri arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Shakhtar ise İngiltere'nin tek seçenek olmadığını açıkladı. Açıklamada Birleşik Krallık ve Almanya'daki farklı stadyumlarla da görüşmelerin sürdüğü, kararınsa yakın zamanda duyurulacağı ifade edildi. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa kupalarındaki iç saha maçlarını yıllardır farklı ülkelerde oynamak zorunda kalan Shakhtar Donetsk'in yeni sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde yurt dışında bir stadı kullanması bekleniyor. Arda Turan Shakhtar'la ilk sezonunda şampiyonluk yaşarken Ukrayna ekibi sezonu en yakın rakibi Şerkasi'nin 12 puan önünde bitirmişti.
0: Euroleague'de takımlar yeni sezon hazırlıklarına devam ederken Bayern Münih yeni koçunu açıkladı. Žalgiris Kaunas'a yeni transferini.
3: Euroleague'de yaz dönemi hareketli geçiyor. Almanya Ligi'nde şampiyonluğu Alba Berlin'e kaptıran Bayern Münih, bu yaz emeklilik kararı alan koçu Svetislav Pešić'le vedalaşmıştı. Alman ekibi zaman kaybetmeden yeni koçunu açıkladı. Bayern, takımın başına son olarak Bros Bamberg'i çalıştıran Alman koç Anton Gavel'in getirildiğini duyurdu. Oyunculuk kariyerinde 4 yıl boyunca Bayern formasını terleten 41 yaşındaki çalıştırıcı, Almanya Ligi'nde 2025-26 sezonunun en iyi koçu ödülüne layık görülmüştü. Jalgiris Kaunas, Silvian Francisco'dan boşalan skorer guard mevkiine vakit kaybetmeden transfer gerçekleştirdi. Litvanya ekibi 2022 yılında Fenerbahçe Beko forması da giyen Carson Edwards'ı kadrosuna kattı.

0: Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, bismillah. Kesinlikle.
1: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi içinde faaliyetine başlayan kütüphanenin açılış töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Başkanı Şeyh Suud Ali Elsani ve A Milli Takım Baş Antrenörü Ergin Ataman'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
2: Sadece basketbol spor anlamında değil, eğitim anlamında da Türk basketboluna kalıcı bir şeyler yapmanın da gururluyla karşı karşıyayız. Bu süreçler bizim İleride bu görevleri başka arkadaşlara devrettiğimiz zaman, dönüp baktığımız zaman Türk basketboluna hem tesisleşme anlamında, hem eğitim anlamında, hem de insanların sadece basketbolun dışında da gelip vakit geçirebileceği böyle güzel bir tesisi kazandırdığımız için kendimizde gerçekten gurur duyuyoruz. Burada dediğim gibi başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, daha sonra da Sayın Bakanımıza, emeği geçen herkese ne kadar teşekkür etsek azdır.
3: Basketbol antrenörleri veya basketbolla ilgilenen çalışmacıların kendilerini geliştirme açısından da bu kütüphane çok önemli. Yapılan çalışmaların takibi açısından, buraya eğitime gelen antrenörler açısından, hocalar açısından, her biri açısından, özellikle de basketbol lisesindeki öğrencilerimiz açısından da önemli bir kazanım. Kütüphane çok kıymetli. Kitaplar, bilgilerin paylaşımı, gelecek nesillere aktarılması çok çok önemli.
1: Yalnızca basketbolun değil, sporun her alanına ilişkin yayınları, arşivleri, özel koleksiyonları ve araştırma kaynaklarını bir araya getiren Türkiye Basketbol Federasyonu Kütüphanesi, sporun hafızasını koruyan ve sürekli gelişen bir yer olarak tasarlandı. Kütüphane öğrenciler, akademisyenler ve araştırmacılar için önemli bir çalışma alanı sunarken, atölye çalışmaları ve özel etkinliklerle de basketbol kültürünün gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. Ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yıllar içinde yayımlanan eserler, araştırmalar ve kurumsal yayınlar da bu merkez aracılığıyla ilgililerin erişimine açıldı.
4: Galatasaray MCT Teknik gelecek sezon için hamlelerini yapmaya devam ediyor. Hazırlıklarını da sürdürüyor aynı zamanda. Sarı Kırmızılar Burak'ın Tuncer'in sözleşmesini 2 seneliğine uzattı.
1: Galatasaray MCT Teknik kadro planlamasını sürdürüyor. Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Sarı Kırmızılılar, iç transferde önemli hamlelere imza attı. Takımdan 5 yabancı ve 2 yerli oyuncusuyla vedalaşan Galatasaray, Can Korkmaz'ın sözleşmesini 1, Burakhan Tuncer'in sözleşmesini de 2 yıl uzattı. Burakhan 2024'ten beri Sarı Kırmızılı formayı terletiyor. Geride kalan sezon Galatasaray formasıyla ligde 6.2 sayı, 2.1 rebound ve 3 asist ortalamaları tutturan Burakhan Tuncer, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 8.5 sayı, 2 rebound ve 2.1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
4: A Milli Erkek Voleybol takımımız Milletler Ligi'nin Polonya'da düzenlenen ikinci etabında 4-3 yaparak 7. sıraya yükseldi.
5: A Milli Erkek Voleybol takımı Milletler Ligi'nin ikinci etabında Polonya'da mücadele etti. Ayyıldızlı ekip Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaştı. İlk maçını Çin'e karşı 3-0 kazanan milliler son şampiyon Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Üçüncü maçında Arjantin'i 2-0 geriden gelerek 3-2 yenmeyi başaran A Milli takım son maçında Belçika'yı 3-0 yenerek ikinci etabı 3 galibiyetle tamamlamış oldu. Milliler ikinci etabın tamamlanmasıyla elde ettiği 5 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 7. sırada yer aldı. A Milli Erkek Voleybol takımı aldığı bu sonuçta ilk defa dünya sıralamasında da 9. sıraya yükselerek ilk 10 takım içine girdi. Milletler Ligi'nde son etap sonunda ilk 8'de yer alan takımlar finale kalacak. Ancak Çin milli takımı ilk 8 içinde yer alamazsa ev sahibi avantajıyla doğrudan finallerde yer alacak. Bu durumda ilk 7 takım finallerde mücadele edecek, 8. takımsa elenecek. Ayyıldızlı ekip 15-19 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak 3. ve son etapta Sırbistan, Ukrayna, Slovenya ve İran'la karşılaşacak.
4: Tenisteki gururumuz Zeynep Sönmez kazanmaya devam ediyor. Milli tenisçi Wimbledon 1. tur maçında 28 numaralı seri başı Ann Lee'yi mağlup etti. Zeynep Sönmez tenis tarihinin en büyük Grand Slam'ı Wimbledon'ın ilk turunda 28 numaralı seri başı Ann Lee ile karşı karşıya geldi. İlk sette 4-1 geriye düşen milli tenisçi müthiş bir geri dönüşe imza atarak 7-5 ile 1-0

0: öne geçti. Zeynep rakibine karşılık veremediği ikinci seti 6-1 kaybetti ve karar setine gidildi. 24 yaşındaki tenisçi son sette 5-4 öndeyken servis kaçırarak maçı kazanmayı başardı. Konya'da ilk kez düzenlenen Gran Fondo yol bisiklet yarışı kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Haydi! 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti ünvanına sahip Konya'da ilk kez düzenlenen Gran Fondo bisiklet yol yarışı, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen 565 amatör ve profesyonel bisikletçiyi aynı parkurda buluşturdu. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen startı kent merkezindeki Meran Bağları'nda verilen yarışta sporcular iki farklı parkurda pedal çevirdi. Kısa parkur kadınlarda Zale Karakaş birinci olurken erkeklerde Şevket Özer ilk sırayı aldı. Uzun parkur erkeklerde Gökhan Uzuntaş birinci olurken kadınlarda Aylin Yüce birinciliğe ulaştı.
1: Evet, yeşil forma giydi. Evet.
0: 62,61 kilometre uzunluğunda ve 439 metre tırmanış içeren kısa parkurla 94,9 kilometre uzunluğunda ve 1337 metre tırmanış içeren uzun parkurda gerçekleştirilen yarış sonunda dereceye girenlere ödülleri Meran Bağları'nda düzenlenen törenle takdim edildi.
1: Evet, şu kare çok güzel efendim. Harika bir kare.
0: Osmaniye Zorkun Yaylası'nda 1100 atlet ultra maraton heyecanı yaşadı. Osmaniye ultra maratonunda 81 şehir 6 ülkeden 1100 atlet doğanın eşsiz güzellikleri arasında dağlar, tepeler, akarsuları geçip madalya için kıyasıya mücadele verdi. 3, 2, 1. Osmaniye'nin Amanos Dağı'ndaki Zorkun Yaylası, Karaçay Şelalesi ve kalelerin yer aldığı bölgede sporcular sıcak havaya rağmen finiş çizgisini gördü. Zorkun Yaylası Şenlik Tepesi'nden başlatılan yarışlarda sıcaktan bunalan sporcular Amanos Dağları'ndan gelerek patikalardan akan sularla serinlemeyi ihmal etmedi. 50K Amanos Ultra Trail kategorisinde kadınlardan Nuray Bulut Göktepe, erkeklerde Oğuzhan Emre Singer birinci oldu. Yıllardır tüm futbol severlerin birbirine sorduğu en net soru Messi mi Ronaldo mu olabilir? Bu sorunun tabii ki net bir cevabı yok. Herkese göre değişir. Bu sene 2026 Dünya Kupası'nda da yine bu ikilinin performanslarını hepimiz dikkatlice izliyoruz. Yıllardan beri böyle. Messi ve Ronaldo'nun frikik atışlarına bakacağız şimdi. Bu görüntüleri ekranlarınıza getirelim. Sonrasında da saat 9'da tekrar burada buluşalım. Bir yere ayrılmayın.
2: A Spor Radyo.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Çin 2026'nın ilk çeyreğinde 184,3 milyar dolar cari fazla verdi. Çin Devlet Döviz Takas İdaresi Ocak-Mart 2026 dönemine ait nihai cari işlemler hesabını açıkladı. Buna göre ülkenin mal ticareti, hizmetler, yatırımlar ve cari transferlerdeki gelir gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge ilk çeyrekte 184,3 milyar dolar fazla verdi. Çin 2025 yılı genelinde 735 milyar dolar cari fazla vermişti.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
5: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Aspor Radyo. Spor'un radyosu. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meri

0: Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Spor Radyo. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
2: Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç futbolcu Pele, Brezilyalı efsane, 1958'de Galler'e karşı gol attığında yalnızca 17 yaşındaydı. O turnuva Pele'nin dünya sahnesine çıkışıydı. Genç yaşta gelen bu gol sadece bir rekor değil, futbol tarihinin en büyük kariyerlerinden birinin başlangıcıydı.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Bir reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
7: Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Aklınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş. Jilet, erkek için en iyisi. 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Reklam.
5: Spor Radyo.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir.

0: sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Bir reklam.
5: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Bir reklam.
6: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
7: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Aragaz. Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
1: Jilet, erkek için en iyisi.
0: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Reklam.
0: Awesome.

0: Spor Radyo.
1: Fenerbahçe'nin gündemiyle başlayalım. Fenerbahçe taraftarını üzen bir haber geldi dün biliyorsunuz. Sabah antrenmanında yeni transfer Vedat Muriç sakatlık yaşadı ve yaklaşık 1-1,5 ay gibi bir süreyle de sahalardan uzak kalacak. Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in sakatlığı moralleri bozdu. Topuk yaylasında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sarı Lacivertliler'de Kosovalı golcü sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı. Adalesinde ağrı hisseden ve sahayı sedyeyle terk eden Vedat Muriç'in Bolu'daki bir hastanede MR'ı çekildi. Sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Vedat Muriç yaklaşık bir ay forma giyemeyecek.

0: Fenerbahçe Kulübü futbol takımı Topuk Yaylası'nda kamp çalışmalarını sürdürüyor. Dün de teknik direktör İsmail Kartal basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. İsmail Kartal burada şampiyonluk hedeflerinden, transfer planlamalarından ve Aykut Kocaman'dan bahsetti. Neler söylemiş bakalım.
1: Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal önemli açıklamalarda bulundu. Topuk Yaylası kampında gazetecilerin sorularını yanıtlayan tecrübeli çalıştırıcı, eski başkan Saadettin Saran döneminde teknik direktörlük görevi için yönetimle iki kez görüştüğünü söyledi. Seçim döneminde teknik direktörlük için adı geçen Aykut Kocaman'ın çok iyi bir Fenerbahçeli olduğunu belirten Kartal, "Aykut Hoca benim çok sevdiğim yakın bir arkadaşım. O göreve gelseydi onun kadar mutlu olur ve sevinirdim. Benim içimde bir burukluk olmazdı. Bu nasip kısmet işi. Aykut Hoca bundan önceki dönemde hak ettiği bir şekilde devam etmesi gerekirken devam ettirilmedi. Aynı şeyleri ben de yaşadım ama bunun muhatabı ben değilim. Ben buraya geriye dönük bazı şeyleri konuşmaya değil, başarının parçası olmak için geldim" dedi. Dördüncü kez Fenerbahçe'de göreve gelen İsmail Kartal, daha önce haklarının yenildiğini ifade ederek, "Aziz başkan ve yönetim saha dışı ile ilgilenecek. Onlar federasyonda ağırlığını koyacaktır diye düşünüyorum. Bu sene saha dışında hiçbir şeyin eskisi gibi olacağını düşünmüyorum. Hakemlerimiz doğru düzgün maçlar yönetsinler. Futbolun oynanmasına daha fazla izin versinler. Biz kimseden fazladan bir şey istemiyoruz. Biz adalet istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Bu sezon şampiyon olacaklarını vurgulayan 65 yaşındaki teknik adam, "Taraftarların ne istediğini biliyorum. Bu yolda gece gündüz çalışıyoruz. Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım yaratmaya çalışıyorum. Güzel futbol ve güzel sonuçlarla bu sefer şampiyon olacağız" şeklinde konuştu. Transfer çalışmalarının sürdüğünü ve bazı kararları netleştirdiklerini dile getiren İsmail Kartal, "Gerekli takviyeler için raporumu verdim. Takip ettiğimiz, temasta olduğumuz oyuncular var. Elimizde çok oyuncu var. Doğal olarak gitmesi gerekenler olacak" dedi. İlk resmi maça kadar kadrodaki oyuncu sayısını düşüreceklerini aktaran Kartal, "İrfancan Kahveci ve Jayden Osterwolde bu sezon bizimle olacak. Teknik ekiple oyun

0: sistemimize uygun hangi oyuncularla yola çıkmalıyız diye düşünüyoruz. Bıraktığımız yerden nasıl devam etmeliyiz onu planlıyoruz açıklamasını yaptı. Yürürlükte olan 10+4 yabancı kuralını sağlıklı bulmadığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, 12+2 olması herkes için biraz daha avantajlı gibi. Zor gibi, elimizde çok oyuncu var. Kararımızı veriyoruz. Başkanımız da bize tam destek veriyor. 10+4 olursa da planlarımızı yapıyoruz diye konuştu. Şerif'in maliyeti nedeniyle eleştirildiğini kaydeden İsmail Kartal, genç bir oyuncu. Atletizmi iyi olan bir geniş alan oyuncusu. 20 küsür milyona transfer edilmiş. Bu paralar bence yüksek paralar. Bu kulüplerde bir tıkanıklık yaratabilir. O anki şartlarda o oyuncuya ihtiyaçları olduğunu düşündüler sanırım. Orasını ben bilemiyorum ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam Süper Lig'de zor bir sezon olacağını belirterek Galatasaray kadrosunu koruyor. Basından okuduğum kadarıyla onlar da 12+2 kararı çıkarsa 2 oyuncu almak istiyor. Beşiktaş İtalyan hocayla yapılanma içinde. Trabzonspor'sa Fatih Tekke ile ivme yakaladı. Bu sene daha çekişmeli, güzel bir lig olacağını düşünüyorum ifadelerini kullandı. İsmail Kartal milli takımın Dünya Kupası performansı ile ilgili ise bu milli takım Türk futbol tarihinin en iyi jenerasyonu bence. Hepsi Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynuyor. Ben çeyrek ya da yarı final bekliyordum. Olmadı ama nedenlerini tartışmak bize yakışmaz. Orada meslektaşımız var, saygısızlık olur. Milli takıma bu sonuç yakışmadı değerlendirmesinde bulundu.
1: Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri Kim Min-jae transferinde karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip de bu oyuncuyu stoper hattına transfer etmek istiyor.
0: Transfer döneminin en dikkat çekici iddialarından biri Kim Min-jae cephesinde yaşanıyor. Kariyerini Alman devi Bayern Münih'te sürdüren Güney Koreli stoper, iki ezeli rakip Galatasaray'la Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirdi. Sarı Kırmızılılar Davinson Sanchez'in satılması durumunda Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda Van Dijk veya Kim Min-jae'yi kadrosuna katmayı planlıyor. Galatasaray yönetimi 29 yaşındaki futbolcunun şartlarını araştırıyor. Fenerbahçe cephesinde ise İsmail Kartal bir dönem sarı lacivertli formayı giyen Kim Min-jae'yi kadroda görmek istiyor. Oyuncunun Bayern Münih'le sözleşmesinin devam etmesi, yüksek maaşı ve bonservis bedeli transferin önündeki engeller arasında gösteriliyor. Kim Min-jae Temmuz 2022'de 19 milyon euroya Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuştu. Bayern Münih ise başarılı stoper için İtalyan ekibine 50 milyon euro ödemişti.
1: Gazete manşetleri bölümüyle devam edelim. Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye şöyle daha detaylı bakalım transfer haberleri ve gündemdeki konularla ilgili. Foto maçın 3. sayfasıyla başlayalım. Vedat Muriç, az önce de bahsetmiştik. Dünkü sabah antrenmanında sakatlık yaşadı. Sedye ile terk etti sahayı. Sonrasında MR'ı çekildi Bolu'da bir hastanede ve bir ay gibi bir süreyle onu göremeyeceğiz sahalarda. Devam edelim sayfa içerisinde. Tek hedef şampiyonluk. İsmail Kartal yıllardır süren hasrete bu sezon son vereceklerini söyledi. Taraftarların ne istediğini biliyorum. Biz de bu yolda gece gündüz çalışıyoruz diyor. Şimdi şöyle birçok konudan bahsetti. Tabii bazılarını biz de ekranlara getirdik az önce. Fred'le ilgili bir bölüm var mesela. Buraya bakalım. Brezilya basınından Fred'le ilgili haberler bitmek bilmiyor. Atletik Mineiro'nun tecrübeli orta saha oyuncusunu almak için girişimlerde bulunduğu duyuruldu. Haberde Fred'in de bir Atletico Mineiro taraftarı olduğu ve gelmek istediğine vurgu yapıldı. Archie Brown'u görüyorum. Sarı lacivertli futbolcular testten geçti. Testin en iyisi Archie Brown oldu. İngiliz oyuncu ilk sırada yer almasının ardından yaptığı açıklamada duydun mu bir numarayım, hiç dinlemediler, sessiz kalacağım ama söylemiştim bir numara benim diyerek takım arkadaşlarına da seslendi kampta. Brezilya'ya Andre çıkarması. Fenerbahçe Andre için Brezilya'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor. 20 yaşındaki orta saha için Corinthians'la masaya oturulacak. Fanatik gazetesine geldik. 12 artı 2'yi bekliyorlar. 27 Haziran'daki genel kuruldan yetki taleplerine onay çıkınca kolları sıvayan Galatasaray yönetimi transferde somut adımlar atma hazırlığında. Ancak mevcut kontenjan dolu olduğu için gözler TFF'nin yabancı sınırı kararına çevrilmiş durumda. Okan Hoca'da işlem tamam. Sarı Kırmızılı kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Okan Buruk'un yeni sözleşme konusunda mutlu sona ulaştığı öğrenildi. Başarılı teknik adamın mukavelesinde bir yıllık opsiyon maddesi olduğu ve bunun kullanıldığı bildirildi. Galatasaray'ın Can Uzun operasyonunda flash gelişme. Aslan olmaya hazır. Amili takımımızın Dünya Kupası'na veda etmesiyle Almanya'ya dönen Can Uzun turnuvadan önceki Türkiye tereddütlerini bir kenara bırakıp kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'da oynayabileceğini kulübüne bildirdi. Artık top Sarı Kırmızılı yönetime geçti. Osimhen'den forma takası. Cimbom'un Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ülkesinde katıldığı bir düğünde evlenen çifte para ve Galatasaray forması hediye etti. Damat ve gelin Osimhen'den gelen hediyeyi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Zaniolo'ya yakın takip var. Udinese bonservisinin 5 milyon euro artı %50 sonraki satıştan payla Galatasaray'dan aldığı Nicolo Zaniolo'yu Como, Juventus veya Milan'a satacak. Ancak konuşulan 20 milyon eurodan 10 milyon euronun Galatasaray'a gitmesi gerekiyor. Bu nedenle İtalyan kulübünün farklı bir transfer formülü aradığı iddia edilince Sarı Kırmızılı yönetim süreci yakından takip etmek üzere devreye girdi. Sanchez kapısı kapanıyor. Como'nun ısrarlı ilgisine rağmen Galatasaray'ın beklediği bonservisin yanına bile yaklaşılamadı. Sanchez de kararı yönetime bırakmış durumda. Kolombiyalı stopere La Liga'dan da talipler var ama kalma ihtimali daha yüksek görünüyor. Sabah gazetesine bakalım. Çağdaş Alıcı'nın bir haberi var sağ altta. Duran artık aslan. Icardi'den vazgeçen Galatasaray'dan flash atak. Sarı Kırmızılar yaz transfer döneminin ilk bombasını Fenerbahçe'nin eski yıldızıyla patlatıyor. Oyuncunun bu hafta açıklanması bekleniyor. Duran geçen sezon Fenerbahçe'de 21 maça çıkıp 5 gol 3 asist kaydetti. Zenit'te ise 9 karşılaşmada 2 kez ağları havalandırdı. Bu haber içerisinde Icardi döneminin de artık bittiğini söylüyor Çağdaş Alıcı. Lemina ile ilgili kardeşi daha doğrusu birincilik ekibi Manisa Futbol Kulübü Galatasaraylı Mario Lemina'nın kardeşi Noel Lemina ile anlaşmaya çok yakın. Hürriyet'teyiz. 17. sayfada. Şöyle bir sayfaya bakalım. Fenerbahçe'de daha önceki dönemlerde haklarının yenildiğini belirten İsmail Kartal taraftarlara mesaj verdi. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. Aykut Kocaman göreve gelseydi onun kadar mutlu olur ve sevinirdim. Benim içimde bir burukluk olmazdı diyor. Bu sene çok çekişmeli bir lig olacağının vurgusunu yapmış yine. Vedat'la ilgili bölüm benzer. 3-4 hafta sahalarda yok demiş Hürriyet. İrfan Can ve Jadon Osterwolde'nin takımda kalacağını da söylüyor İsmail Kartal. John Duran bölümü var altta. Galatasaray John Duran'la kiralık olarak anlaştı. Net olarak John Duran transferi haberleri var bugün gazete manşetlerinde. Taraflar sıkıştı. Milliyet'teyiz. Can Uzun'da baraj 40 milyon euro. Galatasaray'ın mutlaka kadrosuna katmak istediği Can Uzun için 40 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Sarı Kırmızıların Frankfurt'la bonservis dışında bir sonraki satıştan pay teklif ederek anlaşmayı sağlamayı düşündüğü de bildirildi. Icardi'nin sözleşmesi bugün sona eriyor. Arjantinli golcüyle Sarı Kırmızıların yeni bir sözleşme yapmasının planlanmadığı da öğrenildi. Yine İsmail Kartal'ın sohbet toplantısından açıklamalar var. Şöyle bakıyorum hızlıca. Farklı bir bölüm var mı diye. 12 artı 2'nin daha sağlıklı olacağını söylemişti. Sadiki Şerif konusu var. Maliyeti nedeniyle eleştirildiğine dair haberlerin ardından konuşuyor İsmail Kartal. Sarı lacivertli takımın teknik patronu Şerif eleştiriliyor. Genç bir oyuncu, atletizmi iyi olan geniş alan oyuncusu. 20 küsur milyona transfer edilmiş. Bu paralar bence yüksek paralar. Bu kulüplerde bir tıkanıklığa neden olabilir. Şu anki şartlarda oyuncuya ihtiyaçları olduğunu düşündüler. Sanırım ifadelerini kullanıyor Şerif'le ilgili.

0: Gazete manşetlerine baktık Fenerbahçe ve Galatasaray'la ilgili. Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı.
1: Beşiktaş 2026-2027 sezonunda giyeceği yeni formaları tanıttı.

0: Tüpraş stadında yapılan lansmana Başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular katıldı.
1: Yeni sezonda siyah formamız asaletimizi, beyaz formamız tertemiz geçmişimizi ve geleceğimizi, çubuklu formamız ise siyahla beyazın eşsiz birlikteliğini yansıtmak için tasarlandı. Önümüzdeki sezonda bütün Beşiktaşlıları sokaklarda, türbünlerde yeni sezon formalarıyla da göreceğime inanıyor. Formalarımızın Beşiktaş'ımıza hayırlı olmasını, başarılar getirmesini temenni ediyorum.
0: Beyaz zemin üzerine tasarlanan iç saha forması, gelenek sadeliğin görkemiyle Dolmabahçe'de buluşuyor notuyla paylaşıldı. Siyah beyaz çizgili deplasman forması ise oyunu sahanın çizgileri değil, onu giyenler kurar ifadeleriyle tanıtıldı. Siyah olarak tasarlanan 3. formanın yakasında ve şortun yan bölümünde kırmızı çizgiler yer aldı. Paylaşımda kara kartal gözlerindeki ateşle gecenin zifiri karanlığında göğe yükseliyor denildi.

0: Beşiktaş kulübü kadrosunu güçlendirmek için vites arttırdı. İlhan Fakılı ve Oto Aray ile anlaştı siyah beyazlar ve önümüzdeki 10 gün içerisinde de 3 yeni transfer açıklanabilir.
1: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Futbol direktörü Önder Özen'in finale çok yaklaştığımız 3 oyuncu var. Bu 3 oyuncudan ikisiyle anlaşma sağladık sözlerinin ardından gözler siyah beyazlıların transfer görüşmelerine çevrildi. Beşiktaş Fransa'da Monaco forması giyen sol bek Kasum Ouattara ve Clermont'da kariyerini sürdüren kanat oyuncusu İlhan Fakılı ile prensip anlaşmasına vardı. Siyah beyazlı yönetimin her iki kulüple de bonservis görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Clermont'la İlhan Fakılı için yaklaşık 2,5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden pazarlıklar devam ederken Monaco'nun Ouattara için zorunlu satın alma maddesiyle birlikte 8 milyon euro ve sonraki satıştan pay talep ettiği belirtildi. Kaleci transferinde ise listenin ilk sırasında yer alan Alexander Nübel için kritik süreç devam ediyor. Siyah beyazlılar Alman file bekçisiyle anlaşma noktasına gelirken kulübü Bayern Münih'le de bonservis pazarlıkları sürüyor. Beşiktaş Dünya Kupası'nda bulunan Nübel için 10 milyon euroluk teklif sundu. Bayern ise 20 milyon euro talep ediyor. Bonservis görüşmeleri Nübel transferinde anahtar rol oynayacak. Beşiktaş yönetimi görüşmeleri kısa süre içinde tamamlamak ve önümüzdeki 10 gün içinde transferleri peş peşe açıklamayı hedefliyor.
0: Trabzonspor hücum hattına yeni bir Nijeryalı golcü takviyesi için harekete geçti.
2: Trabzonspor hücum hattına yapacağı takviye için çalışmalarını hızlandırdı. Bordo Maviler Felipe Augusto'nun Zenit'le anlaşmasının ardından İtalyan ekibi Pisa'da forma giyen Rafi Drossini için temaslara başladı. Benfica ve West Ham'ın da radarında bulunan 23 yaşındaki Nijeryalı golcünün takımının Serie B'ye düşmesinin ardından ayrılmaya sıcak baktığı, Trabzonspor'a transfer ihtimali içinse Paolo Nacci'yi referans aldığı belirtildi. Geçen sezona Victoria Pilsen'de başlayan Drossini, Çekya ekibinde 30 maçta 13 gol kaydettikten sonra Pisa'ya transfer oldu. Nijeryalı forvet İtalyan temsilcisinde ise 12 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Trabzonspor yönetiminin Girona forması giyen kanat oyuncusu Viktor Sigankov transferinde sürecin uzamasından rahatsız olduğu ve bu nedenle alternatif isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Bordo Maviler bu bölge için 15 milyon euroluk bir bütçe ayırdı. Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda hareket eden Trabzonspor'un önümüzdeki günlerde hücum hattı için somut adımlar atması bekleniyor.
0: Zenit kulübü Trabzonspor'dan Felipe Augusto'yu kadrosuna kattı. Resmi açıklamada geldi. Felipe Augusto transferi resmiyete döküldü. Zenit Trabzonspor'dan Augusto'yu renklerine bağladığını açıklarken Bordo Maviler de transferi kapa bildirdi. Rus temsilcisi 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun bonservisi için Trabzonspor'a 15,5 milyon euro ödeyecek. Augusto Bordo Mavili formayla 40 maça çıktı ve 15 gole imza attı. Gazete manşetleri bölümündeyiz. Tekrar Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a bakalım. Şimdi de hemen şöyle ilk gazetemiz Fanatik gazetesi olsun. İşte Kartal'ın yıldız hamlesi başlığı var. Beşiktaş futbol direktörü Önder Özen'in 3 transferi bitirmek üzereyiz sözlerinin perde arkası ortaya çıktı. Siyah beyazların Alexander Nübel, Leandro Trossard ve İlhan Fakılı dosyalarında önemli aşama kaydettiği öğrenildi. İmzalar kısa süre içerisinde de atılacak. Haberin detayları bu şekilde. Otara'da da sona doğru Beşiktaş sol bek transferinde Otara için vites yükseltti. Siyah beyazların Monaco'ya bir resmi teklif daha yaptığı öğrenilirken 20 yaşındaki oyuncunun da transferin gerçekleşmesi adına kulübüyle görüşerek ayrılık isteğini ilettiği belirtildi. Vlahovic'e 3 yıllık teklif. Beşiktaş Dušan Vlahovic transferinde önemli bir adım attı. Siyah beyazların Sırp golcüye 3 yıllık resmi teklif yaptığı öğrenildi. Başkan Serdal Adalı süreci bizzat yönetirken teknik direktör İtalyano da yıldız futbolcuyla birçok kez görüşerek projeyi ona anlattı. Foto Maç gazetesindeyiz. Drossini girişimi. Sesta Sport News, Trabzonspor Drosimi için Pisa'yla görüşmeye başladı haberini paylaştı. Seri B ekibi 23 yaşındaki forveti 7-8 milyon euroya Bordo Mavillere satabilir. Samuel teklifi fırtına sağ kanat transferi için 18 milyon euroluk yıldız için harekete geçti. Trabzonspor Samuel Chukwueze için Milan 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu kiralama teklifi sundu. Milan 27 yaşındaki yıldızı satmak istiyor. Nesroy İran Kunda günü. İran Kunda'nın Watford'la sözleşmesinde 10 milyon euroya serbest kalır şartı var ama bu maddenin 1 Temmuz'a kadar kullanılması gerekiyor. Karadeniz devi Championship ekibi Watford'ın sağ kanadı İran Kunda için de bir girişimde bulunmuştu. Olayı sahne alıyor Trabzonspor'un 2026 FIFA Dünya Kupası'nda temsil eden Sidney Lopez Cabral, Wagner Pina ve Christ Olayi'nin son 32 turundaki rakipleri belli oldu. Buna göre Fil Dişisali milli takımının formasını giyen Olayı son 32 turunda Norveç ile karşı karşıya gelecek. Maçta saat 20'de başlayacak. Sabah gazetesinde o gün Şahinoğlu'nun haberinde Vlahovic var. Beşiktaş yönetimi Sırp Yıldız için kesenin ağzını açtı. Vlahovic'e açık çek. Vincenzo İtalyan'la 3 kez görüştü. Oyuncunun inadını kırdı. Yönetimse Juventus'un vermediği 8 milyon euroluk maaşı 3 sezon için ödemeyi kabul etti. Trabzonspor bölümünde A planının Chukwueze, B planının ise Ander Luiz olduğu haberi var. Trabzonspor'da sağ kanada yapılacak hamle için iki oyuncu, bu iki oyuncu üzerine yoğunlaşmış durumda Trabzonspor. Hürriyet gazetesine gelelim. Trabzonspor yıldız ismi Felipe Augusto'yu Rusya'ya gönderdi. Bir yılda 15 milyon kazandırıp Zenit'e gitti oyuncu. Geçen sezon başında Serkü Brüj'den 5 milyon euroya transfer edilen 22 yaşındaki hücum oyuncusu sadece bir sezon kaldığı fırtınaya 5 yıl bonus toplamda 20 milyon kazandırarak gitmiş oldu. Beşiktaş'ın yeni sezon formaları var. Bu sayfada 2026-27 sezonunda kullanacağı formalar tanıtıldı ki az önce lansman görüntülerine de bakmıştık. Bir de takvim gazetesi.

gazetesine bakalım. Yeni formalar başarı getirecek dedi. Başkan Serdal Adalı formalarımızın Beşiktaş'ımıza hayırlı olmasını ve başarılar getirmesini temenni ediyorum dedi. Barcelona'nın İspanyol yıldızı Beşiktaş'a teklif edildi. Casado sürprizi. İtalyan medyasına göre 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Mark Casado Kartal'a önerildi. Ünlü menajer Jorge Mendes'in görüşmeleri yürüttüğü bu oyuncuyla ilgili iddia ediliyor. Vlahovic ile ilgili sevindirici gelişme. İlk sırada bulunuyordu transfer gündeminde, biliyorsunuz. Sıklıkla da konuştuk zaten. Yetkililer, İtalyan yetkililer, Vlahovic önemli bir oyuncu ama planlarımız arasında yer almıyor açıklamasını yaptı ve Beşiktaş'ın da bu transferde böylece önü açılmış oldu.

0: Dünyadan spor haberleriyle Dünya Kupası bölümümüzle devam ediyoruz. Dün oynanan son 32 karşılaşmasına bakacağız. Beşiktaş düzeltiyorum. Brezilya ile Japonya karşı karşıya gelmişti. 90+6. Dakikada Brezilya bir gol kaydetti ve adını son 16 turuna yazdıran ikinci ekip oldu dün akşam.
1: Dünya Kupası'nda son 32 turunca Brezilya ile Japonya Houston'da karşı karşıya geliyor. Ancelotti ve Moriyasu iki teknik adam ekrana yansıdı. Sano ile çıktı Japonya. Sano vurduğu top ağlara gidiyor. 29. dakikada Kaishi Sano'nun golüyle Japonya öne geçiyor. Brezilya'da çıkarken yapılan bir top kaybı. Sano sürükledi ve vuruşuyla ağları buldu. Öne geçiyor Japonya. Görüntüler ikinci yarıdan. Brezilya beraberlik arayışında. Orta geldi. Kafa vuruşu Guimarães'den. Kaleci başarılı Suzuki. Danilo ortaladı. Guimarães kafayı vurdu. İyi çıkardı Suzuki. Brezilya baskısı devam ediyor. Arka direkte kafayla indirilen top ilginç bir pozisyon. Japon oyuncular bu karambolden topu çıkarmayı başarıyor. Gole çok yaklaştı Casemiro ile Brezilya. Önce savunma sonra Suzuki. Şans anı Japonya için. Brezilya baskısı artarak devam ediyor. Orta etkili kafa vuruşu top ağlarda. Casemiro. Brezilya aradığı golü Casemiro ile buluyor. İyi yükseldi. Kafayı vurdu, gol attı Casemiro. Orta Gabriel'den, gol Casemiro'dan. Geri otomatik offside sistemi. Casemiro golü atmayı başardı. Brezilya golden sonra moralle yüklenmeye devam ediyor. Nefis çalımlar. Vinicius vurdu. Son anda Suzuki. Sonrasında top direğe çarptı. Etkili geldi Brezilya. İyi vurdu Vinicius. Son anda müdahale yaptı Suzuki. Sonrasında direkt. Bu pozisyondan golü çıkaramadı Brezilya. Maçta duraklama anları. Brezilya'da baskı ve Japonya top kaybını yaptı. Guimarães baktı kaleye. Pası Martinelli ve gol. Gabriel Martinelli ile 90+6'da golü buluyor Brezilya. Maç acaba uzatmaya mı gidecek derken hayır diyor Gabriel Martinelli. Bu golle Brezilya Japonya'yı 2-1 geçmeyi başarıyor ve adını Dünya Kupası'nda son 16 turuna yazdırıyor.
0: Dünya Kupası'nda Paraguay normal süresi uzatmalarda 1-1 tamamlanan karşılaşmada penaltılarda Almanya'yı mağlup etti. Dünya Kupası son 32 turunda Almanya ile Paraguay karşı karşıya geldi. Boston Stadyumunda oynanan maçta gol perdesini açan isim 42. dakikada Ensisi oldu. Paraguay soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarı hızlı başlayan Almanya 54. dakikada Kai Havertz ile durumu dengeledi.

0: Mücadelenin normal süresi 1-1 berabere tamamlandı. Uzatmalarda başka gol olmadı ve maç penaltılara gitti. Penaltılarda gülen taraf 4-3'lük skorla Paraguay oldu ve Almanya'yı elemeyi başardı. Güney Amerika ekibi son 16 turunda Fransa-İsveç maçının galibiyle oynayacak. Bu sabah saatlerinde son 32 turunda Hollanda ile Fas karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmada da penaltılar izledik ve Fas adını son 16'ya yazdıran ekip oldu. Dünya Kupası'nda son 32 turunda Hollanda ile Fas karşı karşıya geldi. Monterrey'de oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında 72. dakikada sahneye Gakpo çıktı ve Hollanda'yı 1-0 öne geçirdi. 90+1. Dakikada savunmadan ileri çıkan Diop, Fas adına skoru eşitleyerek maçı uzatmalara taşıdı. Mücadelede 90 dakika 1-1'lik beraberlikle tamamlanırken uzatma bölümünde de gol olmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda kazanan 3-2'lik skorla Fas oldu ve Hollanda'yı turnuvanın dışına itti. Kuzey Afrika temsilcisi son 16 turunda Kanada ile karşılaşacak. Yayınımıza şimdi bir Teams bağlantısıyla devam edelim. Dünya Kupası'nı konuşmaya devam edeceğiz. Hüseyin Özkök'le birlikte kendisi bizleri bekliyor. Konu başlıklarımızla beraber dünyadan spor haberlerini ve Dünya Kupası'nı konuşacağız. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Günaydın.
1: Merhaba Demet. Hoş bulduk. Günaydınlar. Evet, Amerika'dan döndüm 2 gün önce. Jetlag'i de bir plan dahilinde atlattım. Şimdi yine eskisi gibi hayatımıza devam ediyoruz. Ama final maçına gitme niyetim var. Şöyle ki FIFA'da akreditasyon talebi kabul edilirse, öyle bir şey olursa gitme ihtimalim var. Finalden 5 gün önce ayın 14'ünde akreditasyon talepleri açılacakmış. FIFA'dan öyle bir mesaj geldi. Bakalım artık ona da sonradan karar vereceğim.
0: 19'unda değil mi final?
1: Evet, final 19 Temmuz Pazar günü oynanacak. Tabii ki Dünya Kupası finali izlemek bir ayrıcalık. Yani akreditasyonun kabul, talebinin kabul olma ihtimalini çok düşük görüyorum ama yine de istemekten zarar gelmez.
0: Peki, şimdi son 32 turunda oynanan maçlara biraz bakalım. Az önce de Brezilya özetine bakmıştık. Brezilya ile başlayabiliriz. Bu karşılaşmanın sonucu sizi şaşırttı mı bilmiyorum.
1: Dün akşam ana habere bağlandım Kerem'e. Orada şöyle söyledim sevgili Demet. Brezilya-Japonya eşleşmesi Dünya Kupası'nın en ilginç eşleşmelerinden biri olacak dedim. Gerçekten çok farklı iki kültür karşı karşıya geldiler dün akşam. Bir tarafta böyle sakin, sessiz, geleneklerine bağlı, kurallara bağlı bir ülke. Diğer taraftan ateşli insanların oluşturduğu bir topluluk. Ve bu iki ekip karşı karşıya geldi. Nitekim Japonya yanıltmadı. Çünkü Japonya'da tamam kendi kültürü var ama Avrupa'da o kadar çok oyuncusu oynuyor ki Avrupa futbol kültürüyle de yorulmuş oyuncular bunlar. Dolayısıyla Brezilya'ya özellikle ilk yarıda zorluk çıkarttılar. İkinci yarı Brezilya oynadığı oyunla karşılaşmayı kazanmayı hak etti. O son andaki top kaybıyla golü de buldular. Japonya'nın yaptığı uzatmaya gitseydi yine herhalde Brezilya karşılaşmayı kazanırdı diye ben düşünüyorum ama oraya hiç kalmadı ve Brezilya turu geçen taraf oldu ki bu arada Japonya kalecisi Suzuki'yi de tebrik etmek lazım. Evet. Çok önemli kurtarışlar yaptı. Hatta ikinci golde de topa müdahale etti ama top direğin içine çarptığı için bu defa kaleye girdi. Bir öncekinde kale direğinden geri dönmüştü top. Ama güzel bir karşılaşmaydı. Ve Brezilya son 16 turdan kaldı. Gecenin diğer maçlarını da izledim ben. Paraguay. Daha doğrusu şöyle oldu. Almanya-Paraguay karşılaşmasının tamamını izledim. Almanya yine dün Kerem'le yaptığımız yerde şunu söylemiştim. Paraguay'ın bizimle karşılaşmanın çok benzerini bekliyorum diye. Nitekim öyle oldu. İlk yarı sonlandığında Demet %79 oranda Almanya'nın topa sahip olması vardı ve maç bittiğinde de %75'e inmişti bu ama yine de çok yüksek bir oran bu. Ama Paraguay yine gol atmayı başardı ve 1-0 öne geçti aynı bizim karşımızda olduğu gibi. Almanya bu defa bizim yapamadığımızı yaptı ve gol buldu Paraguay karşısında. Maç 1-1 sonuçlandı ve uzatmalarda da 120 dakikada gol olmayınca penaltılara kaldı. penaltı atışları da gerçekten ilginçti. Ve Almanya hatta iki penaltı atışı öne geçti Paraguay. Fakat sonra iki penaltıyı kaçırınca birini Neuer kurtardı, birini dışarıya attılar. Ve eşitlik geldi. Altıncı penaltılarda Jonathan Tah topu dışarıya vurdu ve Paraguay altıncı penaltıda golü bularak Almanya'yı eledi. Almanya Demet son iki Dünya Kupası'nda, yani bundan önceki son iki Dünya Kupası'nda gruplardan çıkamamıştı. Son evet. altı turuna kalamamıştı. Şimdi 48 takımda Dünya Kupası'nda gruplardan çıksa da bu sefer son 32 turunda elendiği için yine son 16 turuna kalmayı başaramadı ve Almanya adına son 3 Dünya Kupası'nda bayağı büyük bir başarısızlık var. Hatta şimdi bugün daha gece yarısından itibaren işte Nagelsmann gitsin, Klopp gelsin sesleri yükselmeye başladı. Bild kocaman bir manşet atmış bu şekilde. Yani Klopp da şu an için zaten yorumcu olduğu için Almanya maçında böyle bir şey olmayacağını ve bu seslerin çıkmasının normal olduğunu söyledi yayında. Hı hı. Ama sonuçta Almanya elendi. Gece Hollanda maçına tabii dayanamadım, seyredemedim ama bir ara uyandım, bir baktım maç 1-0 ve son dakikalar uzatma anlardaki golü gördüm. Ondan sonra da seyretmeye devam ettim uzatma ve penaltıları. Hollanda'da bir dünya devi olarak Fas'a elendi ama Fas'ın Hollanda'yı elemesi bence sürpriz değil demek. Gerçekten evet, çok çok iyi de. Bir takım.
0: Bence hak eden taraf sadece, zaten Fas'tı.
1: Evet, evet kesinlikle Fas Hollanda karşısında daha iyi olan taraftı. Ben de daha sonra özete baktım. Uzatmalarda da yine Fas daha iyi oyun oynadı ama gol çıkartamadılar. Hollanda da gol çıkartamadı ve penaltılarla maçı 3-2 Fas kazandı ki Hollanda'nın penaltı atışları da çok kötüydü. Dolayısıyla penaltı atışlarında da mağlubiyeti hak ettiler. Ve turu geçen taraf Fas oldu ve iki dünya devi Hollanda ve Almanya Avrupa'dan elenen takımlar oldular. Güney Amerika'dan Brezilya ise ve Paraguay ile birlikte yoluna devam ediyor. Bir Afrika temsilcisi olan Fas da yine yoluna devam
0: Fas'ın eden takımlardan biri oldu. Fas'ın yolu açık Kanada ile karşılaşacak şimdi son 16'da.
1: Evet, şimdi Kanada ile eşleştiler. Bundan sonra şunu da söyleyelim Demet. Artık son 16 turundan itibaren Meksika ve Kanada'da maç oynanmayacak ve kalan maçların tamamı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Hı-hı. Dolayısıyla hani Fas'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde ev sahiplerinden diyelim ama Kanada ile oynayacağı karşılaşmada kesinlikle favori olduğunu düşünüyorum ben.
0: Peki şimdi kırıldığı söylenen Dünya Kupası rekorları ne kadar gerçekçi diye sorayım size.
1: Şimdi şöyle bir açıklama yaptı dün FIFA ve birçok rakam yayınladılar. Ben sana bazılarını buradan okuyacağım tabii tamam. Seyircilerimizi de. Şimdi ilk olarak şunu söyleyeyim. 4.6 milyon seyirci izlemiş maçları. Toplamda 72 maçta bu rekor kırılmış. Dünya Kupası tarihinin en fazla seyirci çeken rakamı bu. Ama 72 maçta. Bir önceki Dünya Kupası'na kadar toplamda kaç maç oynanıyordu? 64 maç. Yani 48 takımla Dünya Kupası'nda çok daha fazla, yani 64 maçtan 104 maça çıkmış bir Dünya Kupası'nda zaten rekorların kırılmaması düşünülemez. Yani bunu tabii biraz FIFA makyajlıyor. Hiç onu söylemiyorlar. Yani biz 48 takıma çıkardık, Dünya Kupası'nda çok daha fazla maç oynanıyor, tribünlere çok daha fazla seyirci geliyor bu bağlamda. Bunu söylemiyorlar. Hep bunları rekor olarak lanse edip makyajlıyorlar. Şunu da söyleyelim. Bir günde en çok izlenen seyirci sayısı 426.834 olmuş. Yani o da yine önemli bir rekor. Bunun yanında gruplarda 215 gol atılmış. Turu geçen takımlar 13 UEFA, 9 Afrika, 5 CONMEBOL, 3 CONCACAF ve 2 de Asya kıtasından gelmişler. 999 oyuncu gruplarda en az bir maç forma giymişler ve 687 oyuncu da yedeklerden girmiş. Bunun yanında baktığımızda İspanya yine en çok pas yapan takım olmuş. Her zaman olduğu gibi İspanyollar hakikaten bu konuda mahir, çok iyi pas yapan bir takım. 180 sarı kart çıktı. Maç başına 2,5. Bu tabii gruplardan bahsediyorum. Ve 10 kırmızı çıktı ki bu da bir rekor aslında. 10 kırmızı. Son iki Dünya Kupası'nda 4'er kırmızı çıkmıştı. Bu Dünya Kupası'nda da grup maçlarında 10 kırmızı çıktı. Bu kırmızılardan birini hatırlarsan bizim maçta çıkmıştı. oyuncu ağzını kapattığı için kırmızı kart görmüştü Paraguaylı oyuncu. Bu da tarihe bu şekilde

0: Yani bu özellikle Demet Messi formalı peynir ekmek gibi satılıyordu. Ben 3 tane forma getirdim buraya sipariş üzerine.
1: Herkes
0: ve
1: 3 tane götürse yani düşünün.
0: mağazada kuyruk bekledim. Ödeme yaparken Messi forması kapış kapışı gitti. Tabii Meksika'da ev sahibi olarak başarılı olunca formaları da çok daha fazla satmış.
1: Peki. Yani grup maçlarında...
0: Yani şunu son nokta şunu söyleyeyim. Rekorlar yani bence makyajlı. Maç sayısı artınca tabii ki rekorların da ortaya çıkması normal yani. İşin özeti bu.
1: Peki. Grup maçlarında yeni kurallar nasıl uygulandı? Hakemleri nasıl buldunuz?
0: Şimdi Demet, grup maçlarında hakemler gerçekten çok büyük hatalar yaptılar. Ama genele baktığımızda maç sayısı 72 veyahut da kaç maç demiştik? 72 maç evet.
1: Evet 72.
0: 72 maçta genele baktığımızda öyle çok fahiş hatalar olmadı genelde. Hı-hı. Ama bazı maçlarda çok önemli hatalar oldu. Mesela Messi'ye kırmızı kart gösterilmesi gerektiği bir pozisyonda adamın arka baldırına bastı. Orada ne var müdahale etti ne hakem Messi'yi oyundan attı. Burada Messi'ye iltimas seçildiği hep konuşuldu. Diğer yandan Ekvator Almanya maçında mesela Sané'nin attığı golün kesinlikle sayılmaması gerekiyordu. Ama hiç müdahale olmadı ve gol verildi. Bunun yanında yanlış kararlar VAR'dan düzeltildiği halde ısrar edildi hakem tarafından. Devam edildi oyuna. Bazı maçlarda yine Mbappe'ye yapılan bir faul var. Mbappe'ye yapılan faulde de bir kırmızı kart çıkması gerekiyordu. Gösterilmedi o kart. Ama genel olarak hakemler maçları fena yönetmediler, idare ettiler. Yeni kuralların uygulanmasında da benim en çok hoşuma giden Demet, bu oyuncuların hani faul sonrasında yerde yatmaları, doktor çağırmaları, sonra sahanın kenarına gelip tekrar hemen bir oyuna girmeleri olayı değiştirildi ya. Artık en az bir dakika beklemeleri gerekiyor. Ve doktor hiçbir oyuncu çağırmadı. Hemen kalktılar ayağa. Bu çok güzel bir uygulama. İnşallah bizim ülkemizde de uygulanır. Touch ve out atışlarında herhangi bir sorun olmadı. Oyuncular çoğunlukla hızlı şekilde kullandılar touch ve out atışlarını. Diğer yandan da oyuncu değişikliklerinde oyuncu değişikliği sürelerinin azaldığı görülmüş ortalamalarda. Bence bu zaman geçirmeye yönelik kurallar, bunu engellemeye yönelik kurallar başarıyla uygulandı. Fakat sinir bozucu tek uygulama var Demet. O da ne? Hydration break, yani verilen su
1: evet.
0: molası.
1: Memnun olan bir kişi bile bozuyor. Duymadım.
0: Evet, yani hiç kimse memnun değil hydration break'ten. Tam böyle kaptırıyorsun kendini güzel maça. Bir anda hakem 22,5 dakikada düdük çalıyor ve oyunu durduruyor. 3 dakika mola. Ama neyse ki bu Dünya Kupası'ndan sonra bir daha göreceğimiz bu uygulama olmayacak diye düşünüyorum.
1: Peki, FIFA penaltı yakalan maçlarda kura tuşunu değiştirme kararından vazgeçti.
0: Şimdi zaten dün akşam ilk kez iki maçta penaltı atışlarına gidildi. Burada FIFA şöyle bir uygulama yapmak istiyordu. Aslında futbol oyun kuralları gereğince iki kez penaltı isim kullanacak ve kale seçiminde hakem iki kere para atışı yapıyor Demet. FIFA bunu değiştirmek istiyordu. Bir kez para atışı yapılacak. O para atışını kim kazanırsa ya ilk penaltı atışını seçecek ya da kaleyi seçecekti. Diğer tarafta kalan şeyde hangisini istiyorsa onu seçecekti. Fakat İFAP'la yapılan görüşmeler sonrasında oyun oynanırken kural değiştirilmesin diye tavsiyede bulunmuş FIFA'ya. FIFA bundan vazgeçti. Yine iki kez para atışı yapılıyor. Kazananlar işte o para atışını seçimlerini yapıyorlar. Aslında FIFA burada iyi düşünmüştü. Şöyle ki bir takımın iki kez avantaj elde etme ihtimali var. Çünkü Şampiyonlar Ligi finalinde son oynanan Arsenal karşılaşmasında, Paris Saint Germain Arsenal karşılaşmasında para atışlarını ikisinde de Paris Saint Germain kazanmıştı. Hem penaltı atışlarında sırayı belirlediler hem de kaleyi belirlemişlerdi. İşte burada bir takım iki kez avantaj elde etmesin diye FIFA böyle bir düşünce ile bunu istemişti ama şimdilik FIFA'dan onay, İFAP'tan onay çıkmadı. Herhalde gelecekte de bunu uygulamaya başlarlar diye düşünüyorum.
1: Peki, Boston'da fan zone aşırı maliyet nedeniyle kapatıldı. İlginç bir haber.
0: Evet, hatırlar mısınız? Zaten Dünya Kupası öncesinde bu Boston'da ve bazı yerlerde aşırı maliyetler dolayısıyla fan zone'ların tartışmalı olduğunu ve eyalet yönetimlerin bunlara karşı olduğunu söylemiştik.

0: Fakat bu FIFA sonunda Massachusetts yönetimiyle, hükümetiyle anlaşıp bu fan zonları açtım aslında da, ama maliyet o kadar yüksekmiş ki yönetim sonunda bu fan zonu daha Dünya Kupası'nın ortasına gelinmişken kapatma kararı aldı. Hatta dün Almanya maçı Boston'da oynanmıştı. O maçta fan zone açılmadı. Dolayısıyla Boston'lar bu fan zonda maç seyretme zevkinden mahrum kaldılar.
1: Peki 2 dakikamız kaldı. Alexander Nübel'den bahsedelim. Beşiktaş'a gelecek mi?
0: Evet, Alexander Nübel transferi Beşiktaş açısından ilginç bir transfer olabilir. Çünkü Bayern Münih kesinlikle Alexander Nübel'i kadrosunda düşünmüyor. Hatta bundan haftalar önce Bayern Münih yönetimi Alexander Nübel'in menajerine Nübel'i getirmemesini ve antrenmanlara başlamamasını yeni sezonda söylemiş. Biz kararımızı verdik. Elimizdeki 3 kaleciyle yola devam edeceğiz demişler, ama istedikleri para çok fazla. Nübel'i satmak istiyorlar. Fakat istedikleri para ortalama 20 milyon euro civarında, okuduğum habere göre. Bit gazetesinde dün yayınlandı bu haber. Beşiktaş'ta tabii ki o kadar çıkmak istemiyor. Belki kiralama formülüyle Nübel'i transfer edebilirler. Ama bir açık kapı var, bunu söyleyelim. Çünkü Bayern Münih Alexander Nübel'i yeni sezonda kesinlikle düşünmüyor. Stuttgart'ta anladığım kadarıyla 3 yıldır kiralık oynadığı Stuttgart'ta Nübel'i düşünmüyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ın Nübel konusunda bir şanslı olduğunu düşünüyorum.
1: Peki son olarak 1 dakikada Zeynep Sönmez dünya 29.sunu eleyerek ikinci tura çıktı Wimbledon'da.
0: Evet, Zeynep Sönmez'in galibiyetlerine artık iyice alışmaya başladık. Dünya Kupası devam ederken bir yandan da dünyanın en önemli spor organizasyonlarından biri Wimbledon başladı Londra'da. Tenis dünyasının aslı diyebileceğimiz bir turnuva. Zeynep Sönmez de çok başarılı bir maçtan sonra rakibini 2-1 mağlup ederek ikinci tura yükseldi. Umalım bu turnuvada 3-4 soru geçsin ve ilerlesin. Zeynep'i takibe devam edeceğiz ve kendisine buradan her zaman olduğu gibi başarılar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz Hüseyin Özkök. Hoşça kalın. İyi günler diliyorum size.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere.
1: Hüseyin Özkök'ü uğurluyoruz, bağlantımızı bitirdik. Sabah sporunda da bu saat dilimimize noktayı koyuyoruz. Kısa bir ara, saat 10'da buradayız.
2: Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. İde-

faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kuruldu. 1936. Tüm zamanların en çok satan romanlarından Margaret Mitchell imzalı Rüzgar Gibi Geçti, Gone with the Wind yayımlandı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
3: Dünya Kupası tarihinin en hızlı golü Türkiye'den geldi. 2002 Dünya Kupası üçüncülük maçında Güney Kore ağlarını sadece 11 saniyede havalandırdı. Maç daha yeni başlamışken gelen bu gol, Türkiye'nin turnuvadaki tarihi üçüncülüğünün de unutulmaz simgelerinden biri oldu.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Bir reklam.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Reklam. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de. Benim bankam
4: iş bankası. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de.

0: Katılım. Reklam. A-Spor Radyo. Reklam.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Reklam. A-Spor Radyo.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Çin'in rüzgar türbinlerinin kanat motorları Aksaray'da üretiliyor. Aksaray-Adana Karayolu'nda 2016 yılından bu yana 2 milyon metrekarelik alanda faaliyet gösteren fabrikada 0,37 kW'dan 5 MW'a kadar genel maksat elektrik motorları ve 6 MW'a kadar da rüzgar türbini jeneratörü üretiliyor. Fabrikanın genel müdürü makine mühendisi Sami Akdoğan, fabrikada yıllık 120 binin üzerinde motor ve jeneratör ürettiklerini söyledi.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Aspor Radyo.
1: Sabah Spor programına bir kez daha, üçüncü kez hoş geldiniz değerli izleyenler. Kalan bir saatimizde Caner İş Beğendiren bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle beraber hem Dünya Kupası'nı hem de Süper Lig ekiplerindeki transfer gündemini konuşacağız. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk Demet.
1: Nasılsın?
2: Teşekkür ederim, çok sağ ol, seni sormalı.
1: Ben deyim, çok sağ ol, teşekkür ederim. İlk kez Sabah Spor'una geliyorsun.
2: Evet, öyle genelde.
1: Sabah insanı mısındır?
2: Ya o çok değişiyor aslında zaman zaman. Yani normal şartlarda genelde erken kalkmayı tercih ederdim ama son zamanlarda işte Aspor izleyenleri beni hep gece görmeye alışık.
1: Evet,
2: Son Sayfa programıyla. Benim için de ilk bir deneyim oldu o Sabah Spor programı.
1: Güzel,
2: keyifli.
1: Peki tekrar hoş geldin diyelim.
2: Hoş bulduk, çok
1: Fenerbahçe'nin gündemiyle başlayacağız ilk olarak değerli izleyenler. Vedat Muriç konusuyla bir giriş yapalım. Dün sabah antrenmanında bir sakatlık geçirdi oyuncu. Bir darbe sakatlığı, sonrasında sedye ile sahayı terk etti. Bolu'da bir hastaneye MR'ı çekildi orada ve bir buçuk aylık bir süre konuşuluyor şu anda. Vedat Muriç'in forma giyemeyeceği dönem olarak. İlk aşamada tabii MR'ı çekilmeden önce bir 15-20 gün diye konuşmuştuk biz de muhabir arkadaşımızla ama tabii MR sonucu gelince çok daha uzun bir süre olduğunu anladık. Ya tabii burada uzunluktan ziyade önemli olan ilk mücadeleye erken de açacak sezonu Fenerbahçe.
2: Kesinlikle.
1: Bu mücadeleye yetişememesi olacak. Tabii rövanş mücadelesine de yetişemeyebilir. Ne diyorsun bu konuya?
2: Ya tabii şimdi planlar bir nebze sekteye uğradı gibi görünüyor sarı-lacivertli camiada. Sonuçta transferde hız kesmeden ilerlemek istiyordu Fenerbahçe. Vedat Muriç transferiyle aslında önemli ölçüde bir aşama kaydetmişti ki şu bekleniyordu zaten ana planda. Vedat Muriç sonrası en azından Temmuz periyodunu bir şekilde geçirip Ağustos döneminde de transfer etmeyi planladığımız bir santroforu Ağustos ayına da bekletebiliriz gibi bir düşünce hakimdi. Şimdi yani gelinen nokta itibariyle Vedat Muriç'in sakatlığı o kadar aksattı ki işleri. Şimdi yeni bir forvet arayışına itmenin yanı sıra aynı zamanda diğer isimleri de şu an bir nebze sekteye uğrattı. Yani mesela şu anda İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda evet Mason Greenwood belki de listede olan isimlerden bir tanesi ama şimdi hoca bakıyor elindeki kadroya, Kerem var, Musaba var, Nene var, kiradan dönmüş bir İrfancan Kahveci var. Benim elimde bu kadar 4-5 tane farklı kanat
1: Cengiz
2: varken
1: döndü.
2: Cengiz döndü. Yeni bu genç oyuncu var, Amara Diouf, Topuk Yaylası'nda şu anda kampta değerlendiriliyor. Bu gibi alternatifler de mevcutken şu an eldeki forvet rotasyonu bu kadar kısıtlıyken ve Vedat Muriç'in bu sakatlığı önemli ölçüde planları da değiştirdi. Yani Mason Greenwood hamlesi sanki biraz daha böyle B planına itilmiş gibi oldu. Şu anda ana hedef yine bir santrafor arayışına itiyor sarı-lacivertli ekibi. Ben tabii bu tarihler konusunda çok böyle kesin ifadeler kullanmaktan mümkün mertebe kaçınmaya çalışıyorum.
1: Oyuncuya
2: çünkü
1: göre değişiyor değil mi?
2: Kesinlikle çok değişiyor. Ya yakın zamandan örnek verelim. 1-2 sene önce bu Mustera'nın bir sakatlığı vardı hatırlarsın. Çok uzun bir süre dönülmeyecek denmişti. Beklenenden çok daha kısa sürede döndü. Evet. Bu gibi örnekler de yaşandığı için.
1: Ya Icardi'yi hatırlıyorum. Ekim-Kasım aylarını konuşuyorduk. Ağustos'ta falan sahadaydı.
2: Tabii çünkü. Tabii. Yani istisnai durumlar var. Tabii bir şey diyemiyorum şimdi. Vedat Muriç kendisine çok iyi bakan bir profesyonel, onu da atlamamak lazım. Belki bu tedavi sürecinde olumlu bir geri dönüş alabilir. Belki beklenenden çok daha kısa sürede de geri dönebilir. Ya tabii ki temennimiz elbette Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı eleme karşılaşmalarına yetişmesi yönünde ama görünen tablo itibariyle bu maçlardan en az birini kesin olarak kaçıracağını gösteriyor ki yani bir tanesini kaçırdığında fizik olarak geri dönmesi de belli bir seviyede zaman alabilir. Bu da tabii ki komple bir turun kaçması demek oluyor ama şimdi tabii bir realiteyi de ele almak lazım. Yani

0: Fenerbahçe'nin kadro kalitesi ortada. Gornik Zabre'nin kadro kalitesi ortada. Bunu rakipleri aşağılamak için söylemiyorum. Hani yanlış anlaşılmasın. Sonuçta elbette kolay maç, zor maç ayrımı tamamen ortadan kalktı artık günümüz futbolunda. Sonuçta Dünya Kupası'nı da izliyoruz. Görüyoruz ne kadar düşük bütçeli takımların ne kadar güçlü rakiplere karşı direnebildiği senaryolar yaşanabiliyor. Bu bağlamda tabii ki ne olursa olsun Fenerbahçe'nin Gornik Zabre'den her türlü kadro anlamında çok daha üstün olduğunu da belirtelim. Ama tabii ki bir forvet transferini Ağustos ayına bekletmeden yapması elzem oldu. Çünkü yeni bir transferi kadroya kattığınız andan itibaren sadece işleri çözmüş olmuyorsunuz. O oyuncuyu diğer takım arkadaşlarıyla birlikte kampa sokmanız gerekiyor. Oyuncunun fiziksel uyumu önemli, takım arkadaşlarıyla olan uyumu önemli.
1: Tabii.
0: Sonuçta bir sürü taktiksel antrenmanlar yapıyorsunuz. Bunlar açısından da çok önemli. Belki topuk yaylası etabına yetişmesi zaten mümkün değil ama belki yeni kamp döneminde Fenerbahçe'yi yeni bir forvette görebiliriz. Zaten Fenerbahçe'nin ilgilendiği birkaç farklı oyuncu vardı.
1: Evet, Girassi'yi konuşuyorduk.
0: Evet, Girassi şu anda listedeki en baştaki isimlerden bir tanesi ama orada da bazı problemler var.
1: Bir geri plana düştü sanki.
0: Ya, geri plana düşmekten ziyade aslında şöyle bir durum var. Dortmund cephesi de Lars Ricken, onların sportif direktörü, oyuncuya net olarak şunun mesajını vermiş. Ayrılacaksan kararını hızlı biçimde ver çünkü biz de ona göre aksiyon alacağız. Yani çünkü eğer biz seninle yolları ayırırsak yeni transfer edecekleri oyuncu da belli bu arada. Fisnik Aslani, o da Kosova milli takımında, Vedat Muriç'in aynı zamanda orada milli takımdan takım arkadaşı. Yani adamların yol haritası da belli.
1: Hoffenheim'da mı oynuyordu?
0: Evet, Hoffenheim'da oynuyordu geçtiğimiz sezonu. Farklı bölgelerde oynuyor zaten. Hem 9 numara oynuyor hem 10 numara oynuyor. Farklı bölgelerde de oynayabiliyor. Fizik olarak da çok iyi bir oyuncu. Dortmund'un bu şekilde bir yol haritası var ama tabii ki ilk etapta ana planları Giresi ile yolları ayırmak istemiyorlar. Oyuncunun 2028'e kadar kontratının devam ettiğini söyleyelim. Ana planda oyuncuyla ayrılmak gibi bir niyetleri yok ama oyuncuya da verdikleri mesaj bu yönde. Eğer ki ayrılmayı planlıyorsan, iyi bir teklif aldıysan, gideceksen bunu bize erkenden bildir. Biz de çünkü ona göre bir yol haritası belirleyeceğiz. Bizi de zor durumda bırakma diyor haklı olarak Dortmund cephesi de. Giresi meselesi bence bu 1-2 hafta içerisinde belli olur diye tahmin ediyorum.
1: Benim oyuncular yine biraz daha bu süreci uzatıyor sanırım, teklifleri görmek istiyorlar, bakmak
0: sonuçta
1: istiyorlar.
0: Evet, teklifleri görmek istiyorlar. Sonuçta son yıllarda bir körfez futbolu gerçeği de var, onu da atlamamak lazım. Sonuçta bazı futbolcular kariyerinin artık son dönemlerine geldiğinde Arap Yarımadası'ndan gelen teklifleri de göz önünde bulundurmak istiyorlar. Bu biraz hani tabiri caizse son vurgun gibi değerlendirildiği için futbolcular için, çünkü çok iyi yani maaş anlamında çok yüksek paralar verdikleri için oyuncular da tabii futbol sonrasındaki kariyerlerini de göz önünde bulundurarak bu bağlamda bir tercih yapmak durumunda kalıyorlar. Tabii Türkiye Ligi'ndeki maaşlar da tabii yatsınamaz seviyede. Yani sonuçta Avrupa'daki vergi skalasını ele aldığımızda Türkiye Ligi'ndeki maaşlar da çok çok iyi düzeyde. Yani örnek verelim, mesela bugün Osimhen'in maaşını konuşuyoruz mesela. Osimhen'in 21 milyon euro aldığı yerde.
1: Biz Avrupa'ya geçtik.
0: Tabii ki yani Avrupa'da hangi kulüp verebilir ki? Bunu veremez anlamında söylemiyorum. Ya da kulüplerin öyle bütçeleri olmadığı anlamında değil. Kulüplerin bu şekilde bütçeleri var ama çok yüksek bir vergiyle karşı karşıyalar ve orada şimdi brüt net ayrımına oyuncuyu tabi tuttuğunuzda oyuncunun aldığı maaş çok daha düşük oluyor. Yani Osimhen'in, örnek veriyorum, yakın zamanda Chelsea'den, Manchester United gibi camialardan, takımlardan almış olduğu teklifler net maaş olarak çok daha düşük seviyelerde kalmıştı. Şimdi Osimhen gibi bir oyuncuyu ele aldığımızda Galatasaray'la mutlu, buradaki atmosfer, taraftarla olan uyum, aldığı maaş çok
1: hep
0: iyi, şampiyonluk
1: zaten
0: yaşıyor, Şampiyonlar Ligi görüyor. Şimdi böyle bir ortamdan hangi futbolcu ayrılmak ister ki, taraftarın bu kadar sevgisiyle karşı karşıya gelindiği bir ortamda? Evet. Bu Icardi için de geçerliydi mesela. Tamam, evet, belki çok eleştiriliyor şu an Galatasaraylı taraftarlar tarafından ama şimdi Icardi'nin çok özel bir yeri de var. Yani o ilk iki sezondaki bıraktığı izler de çok
1: her
0: değerli.
1: Her şeye rağmen, evet, bence
0: aynen
1: de
0: öyle, kesinlikle.
1: Peki, şimdi sizden gelen sorular var. Mehmet Bey demiş ki Vedat Muriç ikinci santrol olarak zaten düşünülüyordu. Yönetim Giresi transferini acil olarak bitirmeli. Şampiyonlar Ligi bu sezon artık Fenerbahçe için kaçmamalı demiş. Yani ikinci santrfor olarak düşünülüyordu ama bence ilk grup maçlarında ilk oynatılacak kişilerden biri olarak da bir planlama vardı bence. Hani çünkü ikinci, ilk gelecek isim Giresi ya da konuşuyoruz burada diğer ismi ama net olarak belki ilk maçtan sonra da gelebilirdi ama şimdi biraz öne çekilmek durumunda kaldı sanırım.
0: Ya %100 öyle tabii.

0: ki bir kadro planlaması yaparken sezon içerisinde en az 45-50 maç oynayacağınız varsayımında bulunarak bir planlama yapmanız gerekiyor. Hı hı. Yani sadece Süper Lig'in yanı sıra Avrupa Ligi var. Bununla birlikte Ziraat Türkiye Kupası maçları var.
1: Evet.
0: Doğal olarak tüm aşamaları ele alarak bir kadro planlaması oluşturmanız gerekiyor. Şimdi tabii ki Fenerbahçe Giresi noktasında çok fazla da vakit kaybetmemesi gerekiyor. Yani alternatif isimler de burada çok önemli. Ben burada önceki programlarımızda son sayfada da birçok kez dile getirdiğim bir konu vardı. Özellikle Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı bu harcama limitleri sonrasında kulüplerin aslında bir nebze sadece yabancı sınırlaması, yani kontenjanın dışında rakamsal anlamda da elini kolunu bağlayan unsurlar var. Mesela Fenerbahçe'nin şu anda yeni sezonda 12 tane kiradan dönen oyuncusu var. Şimdi bu oyuncuların önemli bir kısmıyla yollara ayırmanız lazım. Bunların kaçına talip var, bu da belirsiz. Tabii. Şimdi bu oyuncuların bir maaş yükü var. Bunu da atlamamak lazım. Geçtiğimiz sezon transfer ettiğiniz bazı oyuncuların belki de bu yaz döneminde ödeyeceğiniz taksitler var. Örnek verelim, Kerem Aktürkoğlu transferinin taksidi, Skriniar transferinin taksidi, Guendouzi transferinin taksidi ve onlar da bu dönemde ödenecek olan paralar ve bu rakamların hepsini topladığımızda mevcut harcama limitlerinin içerisine dahil etmeniz gerekiyor. Şimdi böyle bir tabloda Fenerbahçe'nin transfer yapabilmesi için de ben Sayın Aziz Yıldırım'a hep şey derim, seçim döneminde de Sayın Hakan Safi ile karşı karşıya geldiği periyotta Sayın Aziz Yıldırım çok realist hedeflerden söz etti. Yani hani herkes böyle o Mbappe örneği üzerinden gidiyor ama orada aslında ironik bir mesaj verdi hem Fenerbahçe kongre üyelerine ve Fenerbahçe taraftarlarına. Biz fazla uçmayacağız mesajını verdi. Tabi şimdi Fenerbahçe başkanı olmak demek, Fenerbahçe yöneticisi olmak demek, bunun beraberinde getirdiği baskı ve beklentiler de var doğal olarak. Yani tabii ki bunu derken Mbappe'yi elbette alamayacaksınız ama kalkıp da Avrupa'nın önemli liglerinde, önemli kulüplerinde oynamış oyuncuları da transfer etmeniz gerekiyor elbette. Giresi de belki vakit kaybedilmemesi adına alternatif isimlerin gündeme gelmesi de çok muhtemel. Ben bu isimlerden bir tanesini önceki günlerde yine yayında da paylaşmıştım. Burada da izleyenlerimizle paylaşayım. Juventus'ta forma giyen Luis Openda, Belçikalı forvet oyuncusu. O da geçtiğimiz sezon işte Leipzig'teydi. Leipzig'ten Juventus'a kiralanmıştı. Ancak zorunlu satın alma opsiyonu devreye girdi Juventus kulübü. 44 milyon euro gibi bir zorunlu satın alma opsiyonu ile oyuncuyu aldı ama oyuncunun geçtiğimiz sezonki performansından çok da memnun kalmadı Juventus tarafı. Orada biliyorsun kulübün CEO'su Damien Comolli'ydi. Daha önce Fenerbahçe'de de çalışmıştı. Comolli ile yolları ayırdılar. Yeni bir CEO geldi kulübe, Carnevali. Onlar geçtiğimiz günlerde bir toplantı gerçekleştirdiler yeni sezon kadro planlaması ile alakalı. Ve orada çıkan karar şuydu. Openda ile çok büyük ölçüde yollar ayrılacak. Oyuncuyla devam edilmeyeceği yönünde bir karar çıktı ve şu anda zaten dün Carnevali İtalya basınına bir açıklamada bulundu. Öncelikli tercihlerimiz santrafor ve stoper arayışımız var diye. Bu da zaten Openda ile yolların ayrılacağını gösteriyor ki çok büyük ölçüde Kolo Muani'yi onlar transfer edecekler gibi görünüyor. Openda ile yollar ayrılacak ama Openda konusunda şimdi şöyle bir durum var. Şimdi Juventus tabii ki mali anlamda çok çok iyi durumda olan bir kulüp değil. UEFA'nın kıskacında olan ekiplerden bir tanesi. Openda'nın yıllık maaşı şu anda 7,5 milyon euroya tekabül ediyor. Yine yüksek diyebileceğimiz bir seviye aslında İtalya Ligi özelinde. Şöyle bir durum burada devreye giriyor. Fenerbahçe eğer Giresi'de beklediği etkiyi alamazsa, yani Dortmund tarafından ya da oyuncu cephesinde istediği rakamlarda uzlaşamazsa, çünkü bugün Giresi için telaffuz edilen bonservis rakamları 40 milyon euro.
1: Evet.
0: Yani bu bonservisin yanı sıra oyuncuya da çok ciddi düzeyde bir sözleşme vermeniz gerekiyor ve çok maliyetli bir transferden bahsediyoruz. Openda'nın şöyle bir en azından risk açısından daha düşük bir risk olduğunu şöyle ifade edelim. Oyuncuyu Fenerbahçe kiralama opsiyonuyla, şarta bağlı bir satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralayabilir. Şu şekilde bir anlaşma durumu söz konusu. Juventus kulübüne gidip Fenerbahçe kulübünün teklifi şu yönde. Diyor ki oyuncunun zaten bütün maaşını ben karşılıyorum, yıllık 7,5 milyon euroluk maaşı kısmını.
1: Evet.
0: Oyuncuyu da örnek veriyorum, bir şarta bağlı bir şey koyalım, madde koyalım. Oyuncuyu ben en az 25 maçta forma giymesi halinde oyuncuyu bu gibi bir şarta bağlı satın alma opsiyonu devreye girebilir gibi bir anlaşmayla oyuncuyu, örnek veriyorum işte 35 milyon eurolar seviyesinde oyuncuyu transfer edebilir. Böyle bir durum. Oyuncuyu da tabii kiralama bedeli olarak da 5 milyon euro gibi bir kiralama bedeliyle de oyuncuyu kadrosuna katabilir. Tabii bu süreçte bunun beraberinde getirdiği risklerden konuşuyoruz ama işin tabii ki fayda maliyet ekseninde de değerlendirdiğimizde Fenerbahçe için

0: gidilebilecek daha cazip yollardan bir tanesi. Evet, CV'li bir oyuncu transfer ediyorsunuz. Evet. Ve bunun yanı sıra da aynı zamanda maliyet konusunda da olabildiğince bütçeyi düşürerek. Çünkü siz ne kadar bütçeyi düşürürseniz diğer taraflarda bu defa örnek veriyorum. Bugün bir Greenwood'a talip olduğunuzda Greenwood'u transfer etme ihtimaliniz çok daha kolaylaşabiliyor. Çünkü Greenwood'u transfer etmeniz demek yine aşağı yukarı aynı bonservis seviyelerinde cebinizden para çıkacak demek oluyor. Hem Girassi'ye hem Greenwood'a işte ne bileyim bir de Kim Min-jae'yi alalım, orta sahaya oyuncu alalım. Yani böyle paralar yok. Yani telaffuz edilen paralar çok yüksek rakamlar.
1: Peki şimdi İsmail Kartal'ın sohbet toplantısında yine kadro planlaması ile ilgili bazı cümleleri var. Onlar üzerine devam edelim. İrfan Can Kahveci ve Jaden Osterwolde bizimle kalacak dedi. İrfan'ın kalmasını zaten bekliyordum ama Osterwolde konusunda şaşırdım. İyi bir teklif gelir ve gider diye düşündüm.
0: Bence ben şöyle söyleyeyim. Ben bunu tabii ki hem kulüp yakınlarından almış olduğumuz kaynaklar doğrultusunda şu anda Jaden Osterwolde Fenerbahçe'de en çok talipleri olan oyuncuların başında geliyor, onu söyleyelim.
1: Archie Brown için de öyle söyleniyor.
0: Archie Brown'da isteyen kulüpler var tabi. İngiltere'den var bildiğim kadarıyla, bir championship kulübünden bir ilgi vardı yakın zamanda ama belki Archie Brown'a ayrılmayabilir ama Jaden Osterwolde'nin ayrılma ihtimali şöyle kuvvetli bu arada. Hani yanlış anlaşılmasın, Osterwolde ayrılmak istiyor gibi bir durum söz konusu değil ama Fenerbahçe'nin bu harcama limitlerini göz önünde bulundurduğumuz da Fenerbahçe'nin iyi bir transfer yapabilmesi için önemli ölçüde bir kadroda da şey vermesi gerekiyor. Yani iyi düzeyde bir satış da yapması gerekiyor. Jaden Osterwolde yaşı itibariyle de iyi para kazandırabilecek seviyede bir oyuncu. Şu anda ilgisi olan kulüpleri biliyorum ama en ciddi ilgililerden bir tanesi, yani resmi teklif bildiğim kadarıyla Roma'dan geldi, İtalya kulübü. Roma'nın şu anda bu transfer döneminde oldukça iştahlı olduğunu görüyorum. Birçok oyuncuyla da ismi anılıyor. Jaden Osterwolde epey uzun bir süredir takip ettiklerini, ilgilerini biliyorum. Çünkü İtalya futbolunda böyle hızlı stoper fetişi de var böyle. Hani şimdi oradaki futbol tabii günden güne eskisi kadar çok da ağır değil. Hani biz hep böyle Catenaccio'yla kafamızda özdeşleştirdik İtalyan futbolunu ama son yıllarda tabii ciddi manada o savunma oyuncuları, işte taktiksel gelişim çok farklı bir noktaya evrildi. Hızlı stoperlere karşı bir tercihleri ve eğilimleri, yönelimleri var diyelim İtalya futbolunda.
1: Osterwolde artık çoğunlukla stoper olarak transfer edilecek anladığım kadarıyla. Fenerbahçe'ye gelişi son sol bek olarak çünkü.
0: Ya tabii sol bek oyuncusu olarak geldi. Artık şu anda Avrupa kulüplerinin o radarına, sonuçta yani stoper bölgesinde de oynadığı için hem stoper oynayabilen hem sol bek oynayabilen oyuncu olarak o radara girdi zaten.
1: İlk
0: şu anda.
1: İlk geldiği zaman hatırlıyorum o gazete manşetlerini, yeni nesil sol bek diye bir tabir vardı. Hani hem hızlı ileriye de gidebilen atikte bir oyuncu. Böyle bir tabir
0: var. Hamle zamanlamaları belki çok eleştiriliyor. Tabii ki onu transfer edecek ya da transfer etmeyi düşünen takımlar bunu da göz önünde bulundurarak sonuçta teklifte bulunuyor. Oyuncuyu görüp ölçüp biçip değerlendiriyorlar. Yoksa tabii ki ana mevkisi stoper olmadığı için o bölgede belli başlı defektleri var ama en azından bunu yanında oynayan tecrübeli, işte Skriniar seviyesindeki bir oyuncuyla birbirini tamamlayabiliyorlar. İşte Skriniar'ın oradaki tecrübesi, savunma hamleleri, Jaden Osterwolde'nin savunma arkasına atılan koşulardaki hızlı reaksiyon vermesi gibi denklemlerde birbirlerini tamamlayabiliyorlar. İşte oradaki o parçalar da çok önemli. İşte Roma mesela Osterwolde'yi tercih ediyorsa yanında nasıl bir oyuncuyla orada bir meç etme gibi bir durum söz konusu olacak. Tabii ki şu anda ilgisi olan kulüplerin başında Roma olduğunu biliyorum ve bence orada İsmail Hoca sanki biraz kendini de sağlama almak adına böyle bir yorum yapmış olabilir diye düşünüyorum. Çünkü yarın bir gün işte hocam hani Osterwolde ile yollara ayırmayı düşürmüyordunuz ama ayrıldınız gibi bir durum ya da bir soruyla karşı karşıya geldiğinde İsmail Hoca en azından şunu söyleyebilir. Hani benim planım dahilinde böyle bir durum söz konusu değildi ama yapacak bir şey yok. Yani kulüp bütçelerini ya da bu ekonomik dengeyi ele aldığımızda bunları yapmak zorundasınız. Bir de şimdi biz transfer döneminde hep bu yüksek rakamlardan bahsediyoruz. Yüksek bonservislerden ve yüksek maaş skalasını ele alıyoruz ama kulüp içi dengelerini de çok göz ardı etmememiz lazım. Yani bu kulüp içi dengesinden kastettiğim şey şu. Şimdi bir oyuncuya 15 milyon euro maaş verip yanındaki bir başka oyuncuya 3 milyon euro maaş verdiğinizde örnek veriyorum ve bunlar bilindiği vakit bu biraz oluyor. Takım içerisinde ister istemez huzursuzluk demeyeyim ama belki böyle bölünmelere sebep olabiliyor.
1: Olabilir.
0: Yani o kulüp içi dengelerini de çok iyi ayarlamak lazım. Sonuçta kulüp yönetimleri bunun için varlar. Bu dengeleri de sağlayabilmek için varlar. Evet, herkes ister takımında yıldız oyuncular yer alsın. Ama ne olursa olsun

0: Türkiye Ligi'nin de bir gerçeği, bir realitesi var. Şu anda bir 10 artı 4'ü konuşuyoruz. Tabii ki bunun yakın zamanda esnetilip 12 artı 2 olması da gündemde. Ama işte yerli oyuncularla yabancı oyuncular arasında bir uçurum farkı yaratmamak ya da işte orada bir gruplaşma oluşturmamak adına da maaş dengesi konusunda da biraz ölçülü gitmekte de fayda var.
1: Şimdi stoper bölgesini konuşuyorken Kim Min-jae'yi de konuşalım. Oradan hem Galatasaray'a da geçmiş oluruz. Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın oyuncuya yakın ilgisi olduğu söyleniyor. Fenerbahçe'yi zaten yakından tanıyan bir oyuncu ama bilmiyorum Galatasaray ihtimali ne derece kuvvetli. Bu ezeli rakiplerin yine karşı karşıya geleceği bir transfer olacak gibi duruyor.
0: Ya olabilir ama şimdi biz transfer dönemindeki özellikle Galatasaray nezdindeki okumaları biraz şey üzerinden yapıyoruz. Yani Davinson Sanchez'in ayrılma ihtimali üzerine ben Davinson Sanchez'in Galatasaray'dan ayrılma ihtimalini çok zayıf görüyorum bu
1: Öyle
0: arada.
1: Mi?
0: Bence Galatasaray'da devam edecek o Davinson Sanchez. Ya Davinson Sanchez'in şu periyotta ayrılmasını gerektirecek bir durum da yok bence. Hani zaten söylenen rakamlar yani bonservis anlamında söylenen rakamlar çok düşük.
1: Düşük. 18
0: bunun yanı sıra Davinson Sanchez'in şu anda aşağı yukarı 6 milyon euro seviyelerinde bir maaşı var. Yani Como hem bu düzeyde bir maaş veremez. Verse dahi neden buradaki düzenini bozmak istesin ki Davinson Sanchez? Hem Galatasaray'da mutlu. Burada oturttuğu bir uyum düzeni var. Galatasaray'da şampiyonluk görüyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsunuz. Yani bir sürü farklı denklemi ele aldığınızda buradaki ortam bu kadar huzurluyken buradaki düzenini bırakıp gitmesi bana çok sağlıklı gelmiyor. Şimdi, Davinson Sanchez'in
1: Dünya Kupası'nda da iyi bir performans var. Como'nun da çok ciddi bir ısrarı var ki yalnızca bu dönem değil. Bir önceki transfer döneminde de Como iddiaları gündeme gelmişti. Ve bu bonservis bedelinde de yukarıya çıkabileceklerini söylemişler.
0: Ya izleyenlerimiz beni yanlış anlamasınlar. Bunu elbette Como'yu da küçümsemek adına söylemiyorum. Onlar da ciddi bir yapılanmayla önemli işler başardılar yakın geçmişte. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekler bu sezon ama sonuçta bir futbolun kültürel bir gerçekliğini de göz ardı etmememiz lazım. Yani bugün Davinson Sanchez'in Como'ya gitmesi sağlıklı değil ama örnek veriyorum tamamen yanlış anlaşılmasın. Var anlamında söylemiyorum bunu ama İki gün sonra Real Madrid'in stoper ihtiyacı doğar. Derler ki Davinson Sanchez'e talip olacağız. İşte orada işler değişir. Yani bir oyuncu için Real Madrid hayır diyemeyeceğiniz bir seçenektir sonuçta.
1: Evet.
0: Ya da Barcelona örnek veriyorum.
1: Peki Kim Min-jae'ye tekrar geri dönelim. Peki Galatasaray'ın bu planlamasında Sanchez kalırsa Sanchez Kim Min-jae ihtimali ya da stoper tandemi nasıl şekillenebilir?
0: Bence
1: Kim Min-jae ile birlikte
0: zayıf olur çünkü orada sonuçta kontratı elinde olan bir oyuncu değil Kim Min-jae. Yani Bayern Münih'le hala devam eden bir sözleşmesi var. Yani bu kadar yüksek maliyetin altına girmek istemeyebilir Galatasaray yönetimi. Sonuçta Galatasaray'ın biraz daha sabırlı ve ihtiyatlı ilerlediğini söyleyelim nispeten Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye göre transferde. Çünkü Galatasaray'ın şu anda ana omurgası, ana iskeleti zaten oturmuş bir kadrosu var. 4 sezon üst üste şampiyon olmuş bir kadro var Galatasaray'ın elinde ve bunu muhafaza etmeye yönelik bir transfer politikası izliyor şu an Galatasaray yönetimi. Şu anda Galatasaray'ın ana ihtiyaçları hep belirlediğimiz bölgeler. Mert'ten sonrası oluşan o 10 numara boşluğu, oraya zaten Can Uzun ismini epeydir bahsediyoruz. Bununla beraber belki ilerleyen zamanlarda
1: haberleri çıktı dün de
0: ya
1: ama.
0: De Bruyne biraz bana şey geldi. Çok menajer haberi gibi geldi işin gerçeği. Yani Galatasaray yönetimi orada böyle bir risk almaya ne kadar sıcak bakar bilmiyorum. Sonuçta tamam Kevin De Bruyne'nin kalitesine kuşkusuz hiçbir şey diyemem ama yani De Bruyne gibi bir oyuncuya şu anda 3 yıllık kontrat bağlamak bana çok sağlıklı gelmiyor. Çünkü Galatasaray'ın şu anda kısa vadeli bir transfer operasyonu gerçekleştirmesini gerektirecek bir durum yok. Yani Galatasaray bir an evvel bu sezon zaten 4 sezon üst üste şampiyon oldu. Yani Galatasaray'ın biraz daha aslında gelecek odaklı ya da uzun vadeli yatırımlar yapması. Mesela Can Uzun bu anlamda mantıklı bir transfer. Yani bir sonraki satışından da para kazanabileceğiniz, kar edebileceğiniz seviyede bir oyuncu. Yani çünkü Galatasaray artık biraz daha işin yatırım kısmına odaklanmış durumda. Yani Fenerbahçe için bunu söylediğimizde evet çok normal. Sonuçta 2014'ten bu yana Süper Lig şampiyonluğuna hasret bir ekipten bahsediyoruz Fenerbahçe. Şu an Fenerbahçe için ana amaç tabii ki kısa vadede Süper Lig'de şampiyon olabilecek kadroyu oluşturmak. Yani şimdi Fenerbahçe'nin örnek veriyorum, radarına De Bruyne gibi isimler girse yadırgamam. Çünkü ana amacın ne olduğunu biliyoruz. Yani Sayın Aziz Yıldırım'ın da Sayın Hakan Safi'nin de seçim döneminde dile getirdiği temel konu buydu.
1: Evet.
0: Biz ilk etapta şampiyon olacağız ve şampiyon olacağız olacak kadroyu oluşturmamız gerekiyor demişti.
1: Lewandowski de gündeme gelince çok yadırgamamıştı.
0: Hedefin bu olduğu yerde kısa vadeli 34-35 yaşındaki oyuncuları transfer edilmesi çok yadırganacak bir durum değil. Ama şu an Galatasaray nezdinde bu konuyu ele aldığımızda biraz tartışmalara sebep olabilir. Çünkü geçtiğimiz sezon İlkay Gündoğan transfer edildi benzer kontenjandan mesela. İlkay'ın performansından hiçbir Galatasaraylı memnun olmadığını tahmin ediyorum. Yani sokaktan geçen 10 tane Galatasaraylı'ya sorsak İlkay'ın performansından memnun musun desek genel çoğunluğun en az 9'unun memnun olmadığını tahmin edebiliriz zaten.
1: Peki Can konusundan bahsettim. Bugün gazete manşetlerinde de Can'la ilgili çok haber aktardık size. Fotomaçta da Galatasaray'a evet dediğine dair bir haber vardı. Ufak bir seslendirmek isterim. 20 yaşındaki 10 numarayla temasa geçen gelirim yanıtını alan sarı kırmızılı kurmaylar Eintracht Frankfurt kulübüyle pazarlıklara devam ediyor. Kapıyı 60 milyon eurolardan açıyor Frankfurt deniyordu ama 40 milyon euroya kadar indi haberleri vardı bugün. Bir anda 20 milyon iner mi?
0: Yani çok zor tabii inme ihtimali ama şöyle bir durum var, onu da şöyle paylaşalım. Yani 60 milyon euro rakam biçmeleri aslında biraz Türkiye'deki mevcut kontenjanla da alakalı bir durum. Yani şu an Galatasaray'ın özellikle Süper Lig kulüplerinin yerli rotasyonunu güçlendirebilmek adına milli oyunculara gitmesi Frankfurt'u da doğal olarak Galatasaray'a çektiği fiyat tarifesi biraz farklı oluyor. Örnek veriyorum, Can Uzun'a bir başka bir Avrupa kulübü talip olsa çekeceği para çok daha farklı olabilir. 30-35'e belki bitirebileceği yerde Galatasaray'ı biliyorlar ki zaten şu anda yani yerliye gittiği bir durumda 60 milyon eurolardan açıyorlar. Tabii ki şu anki ederi 60 eder etmez o konuda hani her şey bir yana. Bence Can Uzun 30-35 milyon euro seviyelerinde eder. Çünkü şöyle, benim görüşüm şudur. Eğer genç bir oyuncu, yatırımlık genç bir oyuncu transfer ediyorsanız vereceğiniz bonservis konusunda bence çok da acımamalısınız. Oyuncuya verdiğiniz maaş önemli. Yani benim nezdimde şöyledir. Yüksek maaş, düşük bonservis daha risklidir mesela. Çünkü örnek veriyorum, bir oyuncuya 5 yıllık kontrat verdiğinizde oyuncunun maaşı 10 milyon euro olduğunda o oyuncuyla kolay kolay yolları ayıramazsınız. Oyuncunun performansı ne kadar düşerse düşsün, o seviyelerde bir talip bulamayacağı için o oyuncu sözleşmesinin son etabına kadar o 5 yıl boyunca sizden maaş almayı sürdürür. Evet. Şimdi 30-35 milyon euro belki 40 milyon euro seviyelerinde diyelim ki Can Uzun'u Galatasaray tamamladı. Oyuncuya vereceğiniz maaş da burada 2,5-3 milyon eurolara tekabül edeceği için bence işte az önce bahsetmiş olduğum fayda maliyet ekseninde değerlendirilebilecek bir hamle. Sonuç itibariyle oyuncuya verdiğiniz maaş da düşük olduğu için
1: potansiyelli genç bir oyuncu.
0: Aynen öyle, potansiyelli genç bir oyuncu transfer ediyorsunuz. Can Uzun şu anda Okan Hoca'nın listesinde birinci sırada zaten. Mertens sonrasında oluşan boşluktan bahsediyoruz ama şöyle bir rakamsal gerçeği de ele almamız lazım. Galatasaray teknik kafilesi işte yönetimle bir toplantı yapıyorlar şampiyonluk sonrasında. Ve son 4 sezonun şampiyonlukları ele alındığında rakamsal anlamda, hani bu şey anlamında söylemiyorum, Galatasaray'ın başarısını son sezonki şampiyonluğunu küçümsemek anlamında değil ama aşağıya doğru seyreden bir durum söz konusu grafik anlamda. Yani ilk 2 sezondaki şampiyonluk işte puan ortalaması, gol ortalaması gelmişti. Ya da işte oyun içerisindeki belli başlı denklemler, işte rakip yarı sahada top kazanma hızı gibi metrikleri ele aldığımızda bu gibi parametreler devreye girdiğinde son şampiyonluk diğer 3 şampiyonluğun biraz gerisine düşmüş oluyor. Tabii Galatasaray yönetimi de diyor ki evet, Mertens sonrası oluşan boşluğu, evet biz bu sezon belki bu bölgede zaman zaman Sané'yi kullandık, Yunus'u çoğunlukla kullandık, Saray'ı bu bölgede kullandık ama ön hatta biraz daha o baskı oyununa uygun türevde bir oyuncu transfer etmemiz zannediyorum biraz daha sağlıklı olabilir. Tabii bu denklemde Can Uzun'un yerli olması, genç ve yatırımlık bir oyuncu olması, Galatasaray'ın önde baskı oyununa uygun formatta bir oyuncu olması doğal olarak da Galatasaray'ın şu anda ana tercihlerindeki ilk sıraya yerleşmiş oluyor. Okan Buruk'un ilk tercihi oluyor. Evet, ilerleyen günlerde bakalım bu transferde aşamalar ne seviyede olacak? Sonuçta Frankfurt kulübü de tabii burada bir geri adım atmak istemiyor doğal olarak. Onlar da Can Uzun'dan iyi seviyede bir bonservis kazanmak gibi plan var. Ama bu transferde bence orta yol şu şekilde bulunur. Bir sonraki satıştan bir pay verilebilirse Frankfurt tarafına, örnek veriyorum Galatasaray kulübü der ki hani biz, çünkü Sayın Dursun Özbek 30-35 milyon euro seviyesinin çok da üstüne çıkmak istemiyor bu transferde. Yani evet. O da Sayın Başkan da kulüp dengelerini, o bütçeleri göz önünde bulundurarak hamle yapmak istiyor. 35 milyon euroya bu işin bittiği varsayımında bulunalım. Bir sonraki satıştan işte önemli ölçüde bir pay verilebilirse Frankfurt tarafına belki bu yönde bir anlaşma olabilir. Bence alınabilecek makul

0: klasiklerden bir tanesi Can Uzun. Yani Can Uzun'un belki yaşının genç olması çok tartışılıyor. İşte örnek veriyorum, tamamen transfer tecrübe olduğu bir senaryoda olarak. Evet, tecrübe çok konuşulacak. Belki de Mertens'le zaman zaman karşılaştırılacak ama Mertens'in oyun olgunluğuyla, işte hayata bakışıyla, Can Uzun'un hayata bakışı ya da olgunluğu aynı seviyede tabii ki olmaz. Ama Can Uzun'un gelişmeyeceği anlamına da gelmez. Can Uzun da oyununu geliştirebilir. Can Uzun sonuçta 10 numarada da oynayabiliyor, sol kenarda da oynayabiliyor. Zaman zaman sıkıştığınızda santrafora da atabileceğiniz bir oyuncu. Çeşitli farklı bölgelerde, farklı varyasyonlarda kullanabileceğiniz bir oyuncu. Tabii ki bu gibi karşılaştırmaları yaparken bu dengeleri de göz ardı etmemek lazım. Sonuçta hani Mertens'le zaman zaman belki karşılaştırılacak ama iki oyuncuyla ilgili ayrımı şöyle belirtelim. Can Uzun biraz daha kale odaklı bir oyuncu. Yani topu kaleyi gördüğünde, çerçeveyi gördüğünde kaleye odaklanabiliyor. Daha gol odaklı bir oyuncu ama Mertens biraz daha çevresini besleyebilen türevde bir oyuncu. Tabii bu da zamanla edinilen bir tecrübeydi aslında Mertens'in içinde.
1: Frankfurt'ta 15 gol 9 asist yapmış, 59 maça çıkmış. Nürnberg'deyken de 19 gol 4 asisti var. Dediğin gibi kaleye gitmeyi, gol atmayı seven bir oyuncu. Galatasaray'la ilgili son hızlıca bir John Duran'ı sormak istiyorum. Bugün gazete manşetlerinde kiralık olarak anlaşıldı haberleri yer alıyordu. Ne kadar doğru bilmiyorum ama doğruysa da John Duran muradına erecek herhalde.
0: Ya John Duran esasında kalitesinden hiç kuşku duymadığım bir oyuncu. Ama evet, işte oyuncunun hep karakteristik özellikleriyle evet, biz genelde oyuncudan bahsediyoruz. Çünkü uyum konusunda çok ciddi sorunları olan bir isim. Gittiği takımda yarattığı işte huzursuzluklar çok genelde gündeme geliyor.
1: En yakın.
0: Ama işte Okan Hoca'nın da kafasında belli başlı soru işaretleri var. Okan Hoca aslında kendisini geniş rotasyonda kullanmak, görmek istiyor. Ama buradaki sorunlardan bir tanesi şu ki işte takım içerisindeki dengeler, orada diğer arkadaşlarıyla olan uyumu ne seviyede olacak o sorusu şu an kafalarda.
1: Huzuru bozar mı?
0: İster istemez bunları düşünüyorsunuz ama John Duran mesela yedek kalmayı sorun edecek bir oyuncu değil. İşin pozitif tarafı bu.
1: Evet.
0: Diğer taraftan baktığımızda bonservis konusunda herhangi bir karşı karşıya geldiğiniz bir durum yok ve oyuncuya vereceğiniz maaş da 4 milyon euro seviyelerinde. Yine maaş konusunda da rakam çok iyi düzeyde. Sizin 10+4 ya da 12+2 gibi belirlediğiniz olarak bu kontenjanlara da son derece uygun bir oyuncu şu anda. Belli başlı alınabilecek riskler var ama hala da Okan Hoca'nın kafasında o bazı soru işaretlerde yer alıyor. Biraz ben John Duran'ı şeye benzetiyorum. Böyle sahipsiz kalmış bir yarış atı gibi. Ya kalitesinden hiçbir kuşku yok ama belki de doğru jokeyle sanki bir şeyler olabilir. Ama şu anda hiçbir zaman o hani doğru jokeyle buluşmadı ya da doğru bir ortamda henüz koşmadı gibi değerlendiriyorum.
1: Olabilir.
0: Ama kuşkusuz çok önemli bir yetenek, onu da belirtelim.
1: Peki bir de Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta da transfer gündemi hareketli. Geçtiğimiz gün Önder Özen açıklama yapmıştı, biliyorsunuz. 3 transferle anlaştık. İkisiyle oyuncu özelinde, biriyle de kulüp özelinde anlaştık demişti. İlhan Fakılı ve Otara haberleri gündemde. 10 gün içerisinde de birkaç transferin resmi olarak açıklanması bekleniyor. Bir de kaleci Nübel konusu var tabii ki. Az önce Hüseyin Özkök'le de konuşmuştuk o konuyu. Önü açık gibi duruyor o transferin. Bu isimlere ne dersin, İlhan Fakılı ve Otara?
0: Ya İlhan Fakılı zaten genç bir oyuncu. O şu anda Beşiktaş'ın ilk transferi olacak gibi görünüyor. Ama tabii ki bu gibi transferler yanlış anlaşılmasın. Oyuncu sonuçta gelişimi açık bir oyuncudan söz ediyoruz ama tabii ki Beşiktaşlı taraftarların öncelikli transferde beklentisi biraz daha yıldız isimler. İşte gündeme gelen Vlahovic, Trossard, işte evet, kaleci Nübel gibi oyuncular şu anda ana planda tercih ediliyor. İşte İlhan Fakılı biraz daha sanki bu mevcut yıldız oyuncularla birlikte transfer edilirse çok göze batmaz gibi. Çünkü bu kadar beklenti seviyesinin yükseldiği bir ortamda yıldız oyuncu getiremediğiniz noktada, işte genç oyuncu yatırımı yaptığınızda taraftar biraz orada homurdanmalar başlayabiliyor ister istemez. Yani tepkiler biraz, tepki çığlıkları biraz büyüyebiliyor. Şu anda tabii Vincenzo Italiano ilk etapta iç transfere yönelmiş durumda. İç transferden bahsettiğim şu, öncelikli olarak takımdaki oyuncuları bir görmek, değerlendirmek istiyor kampta. Bu konuda Slovakya kampı önemli ölçüde belirleyici olacak. Beşiktaş orada birkaç tane hazırlık maçı oynayacak. Kampta oyuncuları görüp gözlemleyip onunla alakalı bir değerlendirme yapacak. Çünkü Taylan Bulut'a Augsburg'un ilgisi var.
1: Evet.
0: Oyuncunun tabii ayrılıp ayrılmamak istediğiyle alakalı henüz bir bilgimiz yok ama oyuncu Slovakya kampını görecek ve Slovakya kampında Vincenzo

0: İtalyan oyuncu ile alakalı son kararını verecek. Ama tabii ki geniş rotasyonda değerlendirilebilir. Yani Taylan Bulut sonuçta Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon yatırım yaptığı önemli değerlerden bir tanesi. Yaşı da çok genç bir oyuncu. Sergen Yalçın yönetiminde belki çok fazla şans bulamadı, istediği şansı alamadı ama belki de bu sezon farklı bölgelerde, örnek veriyorum, zaman zaman sıkıştığınızda belki de sol bek rotasyonunda bile çift ters ayakta oynatabileceğiniz bir oyuncu. Yani buna da çok şaşırmamak lazım. Sağ bek oynayan bir oyuncu sol bekte de oynayabiliyor. Belki de Taylan Bulut yeni sezonda Beşiktaş'ın alternatif sol bekleri içerisinde bile değerlendirilebilir. Niye olmasın? Biz bir Ferdi Kadıoğlu örneği var yani önümüzde sonuçta. Evet, 10 numaradan sol beke devşirilmiş bir oyuncu var. O yüzden çok da şaşırmamak lazım. Taylan Bulut'un durumu böyle. İlhan Fakılı ilk transferi olacak Beşiktaş'ın, öyle görünüyor. Ama şimdi kaleci konusunda da belirsizliği var. Şu anda Alexander Nübel Beşiktaş'ın ilk tercihi. Oyuncu tarafıyla herhangi bir sorun söz konusu değil. Bildiğim kadarıyla da zaten sözlü bir anlaşma oldu ama orada Bayern Münih tarafı biraz geri adım atmıyor şu anda. Geçtiğimiz sezon oyuncu Stuttgart'ta kiralık olarak tamamlamıştı.
1: Ama oyuncu düşünmüyorlar.
0: Evet, oyuncuyu transfer ederlerken aslında Bayern Münih'in şöyle bir şeyi vardı. Şimdi Halef Selef durumundan mütevellit Manuel Neuer 2027 yılında futbol kariyerini noktalandıracak. Ama şimdi bir Neuer gerçeği varken ve Neuer kaledeyken Nübel orada bir sezon daha kalırsa kaleyi devralamayacak, öyle görünüyor. Yani çok fazla forma şansı bulamayacak. Almanya Kupası ya da belli başlı rotasyon olacak karşılaşmalar haricinde. Nübel'in de temsilcisi aracılığıyla kulübe ben daha fazla süre almak istiyorum mesajını verdiğini de biliyoruz. Zaten Stuttgart ayrılığı da bu şekilde başlamıştı. Belki burada Beşiktaş'ın elini güçlendiren unsur bu olacaktır. Nübel tercihinde, çünkü Beşiktaş'ın çok ciddi manada bir kaleci arayışı var ve bu
1: Ersin'in
0: konuda da
1: durumuna göre de bir planlama
0: evet, Ersin Hull City durumu biraz ciddi. Hull City'ye gitme durumu söz konusu. Orada henüz bir adım olup olmadığını bilmiyorum ama Beşiktaş'ın yeni sezonda bir kaleci transferi yapacağının kesin olarak altını çizelim bu arada.
1: Peki. Şimdi bu bölümü bitiriyoruz değerli izleyenler. Dünya Kupası özel bölümümüze geçelim. Son 32 turundaki maçları konuşalım. Dünya Kupası bölümümüzle devam ediyoruz. Son 32 turunda karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor biliyorsunuz. Akşam ve sabah saatlerine doğru. Şimdi sana söz vermeden önce hemen istersen bir Brezilya-Japonya karşılaşmasının özet görüntülerine bir bakalım değerli izleyenler. Brezilya son dakika attığı golle adını son 16 turuna yazdıran ekip oldu.
2: Dünya Kupası'nda son 32 turunca Brezilya ile Japonya Houston'da karşı karşıya geliyor. Ancelotti ve Moriyasu, iki teknik adam ekrana yansıdı. Sano ile çıktı Japonya. Sano vurduğu top ağlara gidiyor. 29. dakikada Kaishi Sano'nun golüyle Japonya öne geçiyor. Brezilya'da çıkarken yapılan bir top kaybı. Sano sürükledi ve vuruşuyla ağları buldu. Öne geçiyor Japonya. Görüntüler ikinci yarıdan. Brezilya beraberlik arayışında. Orta geldi. Kafa vuruşu Guimarães'den. Kaleci başarılı Suzuki. Danilo ortaladı. Guimarães kafayı vurdu. İyi çıkardı Suzuki. Brezilya baskısı devam ediyor. Arka direkte kafayla indirilen top ilginç bir pozisyon. Japon oyuncular bu karambolden topu çıkarmayı başarıyor. Gole çok yaklaştı Casemiro ile Brezilya. Önce savunma, sonra Suzuki. Şans anı Japonya için. Brezilya baskısı artarak devam ediyor. Orta etkili, kafa vuruşu top ağlarda. Casemiro. Brezilya aradığı golü Casemiro ile buluyor. İyi yükseldi. Kafayı vurdu, gol attı Casemiro. Orta Gabriel'den, gol Casemiro'dan. Yarı otomatik offside sistemi. Casemiro golü atmayı başardı. Brezilya golden sonra moralle yüklenmeye devam ediyor. Nefis çalımlar. Vinicius vurdu. Son anda Suzuki. Sonrasında top direğe çarptı. Etkili geldi Brezilya. İyi vurdu Vinicius. son anda müdahale

0: 6 turuna yazdırıyor.
1: Brezilya-Japonya karşılaşmasının özet görüntülerine baktık birlikte. 90+6. Dakikada Martinelli hocasını da kurtardı. Son 16 turuna ismini yazdırdı. Bu karşılaşmadan ne şekilde bir beklentim vardı ve maçı nasıl değerlendirdiniz?
2: Ya dürüst olayım, çok bir beklentim yoktu. Özellikle milli takımımız Dünya Kupası'na veda ettikten sonra biraz daha artık böyle zürt tesellisi minvalinde ben böyle biraz daha Asya ve Afrika takımlarının başarılı olması yönünde bir izleyici olarak izliyorum karşılaşmaları. Ben açıkçası yani biraz böyle Japonya kazansın tarafındaydım. böyle o Kaptan Tsubasa çizgi filmi gerçeğe dönüşsün şeklinde. Brezilya, Japonya iki milletin birlikteliği aslında çok enteresan bir hikaye. Şöyle ki zaten şu anda Brezilya Japonya dışında en fazla Japon vatandaşı barındıran ülke. 1908 yılında yani 20. yüzyılın başında Japon ekonomisi bozulmaya gittiği evrede o dönem Brezilya'da işte tarlalarda oradaki işte tarım bölgelerinde çalışacak işçi ihtiyacı oluyor. Ve Japonya'dan çok ciddi bir göç alıyor Brezilya o yıllarda. Şu an aslında hala da şey vardır. São Paulo bölgesinde mesela Japonların çoğunlukla yaşadığı, azınlık değil, bayağı çoğunlukla yaşadığı bölgeler var. Hatta şu anda bildiğim kadarıyla çok fazla Brezilya'da doğmuş, mesela doğum yeri São Paulo olan Japon futbolcular da görebilirsin. Böyle enteresan bir durum söz konusu. 1980'lerde işte tekrardan Brezilya'daki o ekonomik yapı biraz gerilemeye gitmeye başlayınca tersine göç başlıyor. Tekrar ülkelerine geri dönmeye başlıyor Japonlar. Yani çok önemli sayıda aslında Brezilya'da Japon nüfusu var. Evet. Yani birbirine aslında yakın bir toplum bu bağlamda, iş gücü anlamında da. Enteresan bir hikayesi var karşılaşmanın tabii arka planında. Yani Brezilya'nın tabii ki bu turu geçmesi çok normal. Sonuçta Dünya Kupası dendiğinde akla ilk gelen takım her zaman Brezilya, Arjantin oluyor.
1: Oradaki yok. Arjantin hala formunda ama ya Brezilya evet. Eskisi gibi değil.
2: Ama Brezilya her zaman bir tehdittir demek. Yani ne olursa olsun, yani hangi jenerasyonla Dünya Kupası'na katılırsa katılsın Brezilya her zaman bir tehdittir. Yani hiçbir zaman tabii ki ben 2002 jenerasyonuyla karşılaştırmıyorum ya da işte önceki jenerasyonlarla karşılaştırmıyorum ama ne olursa olsun her zaman bir potansiyeli vardır Brezilya'nın. Orada da beklenti büyümüştü mesela Ancelotti'nin de başa gelmesiyle
1: Neymar'ı
2: birlikte.
1: Neymar'ı da alınca oynatmıyor ama.
2: ama Neymar'ın oynamaması çok normal bu arada. Yani fizik olarak oyuncu zaten şey durumda şu anda. O en son grup hangi maçtaydı? Hatırlayamadım
1: son
2: şimdi.
1: Son maç değil mi? Orada oynadı
2: evet,
1: galiba.
2: Bir önceki maçta Brezilya'nın kazandığı maçta ya 75'te oyuna girdi Neymar.
1: Ama
2: İnanır mısın?
1: Nasıldı?
2: Ya tribünlerden öyle bir sevinç çığlıkları yükseldi ki golde o kadar sevinmedi Brezilyalılar.
1: Evet, çok acayip.
2: Öyle enteresan bir sekans yaşandı. Yani Neymar'ın etkisi çok büyük gerçekten. Onu da göz ardı edemeyiz. Çok
1: Fas
2: büyük,
1: maçı
2: çok büyük.
1: Mıydı? 1-1 biten değil.
2: Yok.
1: Haiti maçı 3-0.
2: Evet, 3-0 biten Haiti
1: Skora
2: maçı.
1: Skora göre herhalde
2: evet,
1: Neymar'ı
2: evet.
1: alıp almayacağına karar
2: tabii,
1: verecek.
2: Tabii.
1: Evet, evet.
2: 3 gol atmışlardı. Yani inanılmaz bir etkisi var Neymar'ın. Ama tabii ki orada hem oyuncuyu onurlandırmak, taraftarını zoruna çıkarmak bunlar evet. Tabii önemli şeyler ama bir realiteyi de atlamamak lazım. Sonuçta oyuncu fizik olarak şu an iyi düzeyde, iyi seviyede değil. Ya ilerleyen turlarda Neymar'ın süre almasını pek de bekleyemeyiz. Ama bu onun kendisinin çok çok büyük bir yıldız olduğu gerçeğini de değiştirmiyor elbette.
1: Şimdi son 16'da Brezilya, fil dişi sahili Norveç karşılaşmasının kazananıyla mücadele edecek. Bu maçta bu akşam saat 12'de uyumazsanız izlenebilir. Bilmiyorum Brezilya bu iki ekipten kim çıkarsa geçebilir ama Norveç de kuvvetli bir ekip.
2: Norveç'i de severim. Yani İskandinav ülkelerini de severim ama ben az önce de ifade ettiğim gibi Afrika ülkelerinin bu turnuvada başarılı olmasını yürekten istiyorum. Çünkü Afrika toplumları hep ezilmiş olarak görülür. Bu sebeple bir söz vardır. Afrika'da Dünya Kupası başladığında bir ay boyunca televizyonlar hep açık kalır diye. Çünkü tüm Afrika halkının tüm dünyayı yenebileceğine inandığı tek yerdir diye Dünya Kupası. Ya bu böyle çok yüreğe dokunur bir laftır. O evet. Yüzden de ben Afrika ülkelerini burada biraz daha öne çıkartıyorum. Şimdi Fas burada biraz daha ayırdığım bir Afrika ülkesi. Çünkü şimdi kıta olarak Afrika'nın içerisinde ama ben Fas'ı tam bir Afrika ülkesi olarak değerlendiremiyorum. Bir Kuzey Afrika ülkesi ve tamamen o İspanya'ya olan yakınlığı ile birlikte aslında oyuncularının önemli çoğunluğu hem Avrupa'da oynuyor
1: evet.
2: Hem de akademiler zaten artık Avrupa ile iç içe olduğu için Burada Fas'ı ayırmak lazım ama
1: maça
2: onlar
1: bakabildin
2: da...
1: mi Hollanda?

0: Pas
1: Nasıl?
0: maçına, Hollanda pas maçına.
1: Ya
0: sabaha karşı penaltıları
1: evet.
0: Keyifliydi. İzlemesi keyifli tabii. Taraftar için bilmiyorum, streslidir muhtemelen ama.
1: Ya dürüst olmak gerekirse işte izleyebildiğim bazı maçları izledim. Özellikle son sayfadan çıktıktan sonra eve gidip izleyebildiğim maçlar oldu ama bazı maçlar gerçekten saati itibariyle izleyemeyeceğim seviyedeydi. O yüzden ne yazık ki her maçı oturup izlemek çok da mümkün olmuyor. Ama işte örnek veriyorum, saat 4'te Messi çıktığında Messi'ye televizyon açılıyor ya. Messi için değiyor gerçekten.
0: Messi açılıyor,
1: diyorsun
0: evet.
1: Hani 2 saat daha uzun yiyeyim ama Messi'yi izleyeyim diyorsun.
0: Mesela bu akşam fil dişi Norveç maçı var. 0-0'da da Fransa İsveç maçı var. Onu düzeltmiş olayım, az önce galiba yanlış söyledim. Almanya Paraguay mücadelesine ne diyorsun? Penaltılarda Paraguay 4-3 kazandı.
1: Ya beklenmeyen bir sonuç oldu aslında. Paraguay...
0: Son 2 yıldır gruptan zaten çıkamıyordu Almanya.
1: Bugün
0: gruptan
1: Paraguay'da
0: çıktı.
1: Resmi tatil ilan edildi bu arada.
0: Evet, ve onlar Dünya Kupası'na katıldıkları günü de resmi tatil ilan etmişlerdi.
1: Evet.
0: Bu gidişle bayağı bir tatil olacak galiba.
1: Şeyi gördüm, işte devlet başkanının imzasıyla oradaki o belgeyi gördüm. Ben şunu merak ettim. Yani
0: çok
1: sadece
0: ilginç.
1: Bu yıl için belirlenmiş bir resmi gün mü bu?
0: Bilmiyorum.
1: Yoksa artık kalıcı mı olacak? Hani 30 Haziran bir resmi tatil durumu. Önemli başarı gerçekten. Yani kimse beklemiyordu tabii Paraguay'ın turlamasını. Sonuçta bizim grubumuzdan çıkmış bir takım. Oyunu, oyun kalitesi ortada. Biraz daha bireysel oyunculara yönelik bir çabayla skor bulmaya çalışan
0: bizde
1: bir...
0: Bizde de öyle bir erken buldular ki golü, yani birinci, ikinci
1: evet,
0: dakikada.
1: Yani o golün çıkışı da gerçekten çok zor oldu. Erken bir golle bir anda gardımız düştü. Daha fazla baskı kurmak zorundaydık. Ya ben hep söylerim aslında, turnuva psikolojisi çok önemli. Turnuva psikolojisi kadro kalitesiyle ölçülebilen bir şey değil.
0: Evet.
1: Tamamen bir sürü psikolojik unsur var.
0: Bunu bu kadar sürpriz
1: bunu
0: oluyor.
1: Bahane için söylemiyorum ama milli takımımız nezdinde gerçekten olumsuzluklar vardı. Milli takımımız turnuvanın en çok seyahat eden takımıydı bu arada gruplar aşamasında. Ya bu bence çok ciddi bir olumsuzluktu. Tabii ki burada belki bizim yapmış olduğumuz ufak tefek hatalar da vardır. Hani eleştirmek istemiyorum. Oyuncu grubunun da yapabilecekleri sonuçta belli ölçüde sınırlı ama milli takımımız çok fazla gezdi. Mesela Paraguay'ın en önemli avantajlarından bir tanesi gruptaki birçok maçını, mesela iki tane maçını otobüs seyahatiyle gerçekleştirdi.
0: Evet,
1: bizim böyle bir olanağımız
0: yoktu.
1: Onların
0: kamp yerini sanırım değiştirdiler.
1: Evet, kamp yerini değiştirdiler. Bir de şöyle bakalım. Amerika Birleşik Devletleri grubumuzda turnuvaya ev sahipliği yapıyor.
0: Evet.
1: Zaten ev sahipliği yapacakları 2018'de belliydi. Yani 2018'den itibaren siz zaten her şeyinizi ayarlayabiliyorsunuz.
0: Avustralya'nın da çok fazla MLS'de oyuncusu var.
1: Hem öyle, bir de bunun yanı sıra Avustralya'nın Dünya Kupası'na gideceği geçtiğimiz sene Haziran ayında belli oldu.
0: Evet,
1: yani bir senelik bir periyotları vardı. Paraguay'ın Dünya Kupası biletini alması Eylül ayında kesinleşti. Yine aşağı yukarı bir yıla yakın bir süre var. Ama bizim için turnuva süreci 31 Mart itibariyle başladı.
0: Evet.
1: Biz Kosova'yı yendiğimiz
0: ve
1: gece...
0: Ve geç gittik.
1: Biz Kosova'yı yendiğimiz gece hop dedik ki hadi bakalım Dünya Kupası'na gidiyoruz. Yani oradaki gecikme de maalesef bazı şeyleri biraz bir tık geriye götürdü ama...
0: Paraguay çok... ilerler mi daha? Ne dersin? Kimle eşleşecek onu hızlıca bakayım.
1: Yani şimdi
0: oradaki... Fransa-İsveç kazananıyla son 16'da.
1: Ya muhtemelen Fransa gelir diye tahmin ediyoruz ve Fransa'nın olduğu yerde çok da ilerleyemezsin.
0: Evet.
1: Çok
0: peki.
1: Da ilerleyemezsin.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben
0: süremiz
1: teşekkür
0: bitti.
1: Ediyorum.
0: Ağzına sağlık, yine bekleriz. Değerli izleyenler, Sabah Spor programımızda bu sohbetimizle birlikte noktalıyoruz. Hoşçakalın, herkese güzel bir sabah, güzel bir gün diliyorum.
2: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Spor'un radyosu. Reklam. B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Bu klasik gitarın sesi. Bu da
2: klasiğin ötesinde Ceku 7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu Ceku 7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla Ceku 7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi

0: omodaceko.com.tr'de.
1: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DRKOM.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DRKOM.tr'de.

0: Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 30 Haziran 1921 Türkiye Himayeyi Etfal Cemiyeti, günümüzdeki adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kuruldu. 1936 Tüm zamanların en çok satan romanlarından Margaret Mitchell imzalı Rüzgar Gibi Geçti, Gone with the Wind yayımlandı. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Bir reklam.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşCep ve işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam İş Bankası.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: A-Spor Radyo. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kıyafetle.
1: Aspor Radyo.
2: Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. İlk bölümde öne çıkan gelişmelere birlikte bakacağız. Bir sonraki saat başından itibaren de bugünkü konuklarımız Abdullah Ercan ve Savaş Çorlu bize katılacak, gündemi kendileriyle değerlendireceğiz. Hemen gelin başlayalım. Bugüne Dünya Kupası ile başlayacağız değerli izleyenler. Brezilya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Japonya'yı 90+6'da gelen golle devirmeyi başardı ve bir üst tura yükseldi.
1: Dünya Kupası'nda son 32 turunca Brezilya ile Japonya Houston'da karşı karşıya geliyor. Ancelotti ve Moriyasu, iki teknik adam ekrana yansıdı. Sano ile çıktı Japonya. Sano vurduğu top ağlara gidiyor. 29. dakikada Kaishi Sano'nun golüyle Japonya öne geçiyor. Brezilya'da çıkarken yapılan bir top kaybı, Sano sürükledi ve vuruşuyla ağları buldu. Öne geçiyor Japonya. Görüntüler ikinci yarıdan, Brezilya beraberlik arayışında. Orta geldi, kafa vuruşu Guimarães'den, kaleci başarılı Suzuki. Danilo ortaladı, Guimarães kafayı vurdu. İyi çıkardı Suzuki. Brezilya baskısı devam ediyor. Arka direkte kafayla indirilen top ilginç bir pozisyon. Japon oyuncular bu karambolden topu çıkarmayı başarıyor. Gole çok yaklaştı Casemiro ile Brezilya. Önce savunma, sonra Suzuki. Şans anı Japonya için. Brezilya baskısı artarak devam ediyor. Orta etkili, kafa vuruşu top ağlarda. Casemiro. Brezilya aradığı golü Casemiro ile buluyor. İyi yükseldi, kafayı vurdu, gol attı Casemiro. Orta Gabriel'den, gol Casemiro'dan. Yarı otomatik offside sistemi. Casemiro golü atmayı başardı. Brezilya golden sonra moralle yüklenmeye devam ediyor. Nefis çalımlar, Vinicius vurdu. Son anda Suzuki, sonrasında top direğe çarptı. Etkili geldi Brezilya. İyi vurdu Vinicius. Son anda müdahale yaptı Suzuki, sonrasında direk. Bu pozisyondan golü çıkaramadı Brezilya. Maçta duraklama anları. Brezilya'da baskı ve Japonya top kaybını yaptı. Guimarães baktı kaleye, pası Martinelli ve gol. Gabriel Martinelli ile 90+6'da golü buluyor Brezilya. Maç acaba uzatmaya mı gidecek derken, hayır diyor Gabriel Martinelli. Bu golle Brezilya Japonya'yı 2-1 geçmeyi başarıyor ve adını Dünya Kupası'nda son 16 turuna yazdırıyor.
2: Evet, yine dün oynanan maçların detaylarına bakacağız değerli izleyenler. Paraguay normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan mücadelede Almanya'yı penaltılarla elemeyi başardı. Dünya Kupası son 32 turunda Almanya ile Paraguay karşı karşıya geldi. Boston Stadyumunda oynanan maçta gol perdesini açan isim 42. dakikada Enciso oldu. Paraguay soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Almanya 54. dakikada Havertz ile durumu dengeledi. Mücadelenin normal süresi 1-1 berabere tamamlandı. Uzatmalarda da gol olmadı ve maç penaltılara gitti. Penaltılarda gülen 4-3'lük skorla Paraguay oldu ve Almanya'yı elemeyi başardı. Güney Amerika ekibi son 16 turunda Fransa-İsveç maçının galibiyle oynayacak.

0: Fas'ta Hollanda'yı yine normal süresi ve uzatmaları bir bir tamamlanan maçta penaltılarla eledi. Monterrey'de oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında 72. dakikada sahneye Gakpo çıktı ve Hollanda'yı 1-0 öne geçirdi. 90+1. Dakikada savunmadan ileri çıkan Diop, Fas adına skoru eşitleyerek maçı uzatmalara taşıdı. Mücadelede 90 dakika 1-1'lik beraberlikle tamamlanırken uzatma bölümünde de gol olmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda kazanan 3-2'lik skorla Fas oldu ve Hollanda'yı turnuvanın dışına itti. Kuzey Afrika temsilcisi son 16 turunda Kanada ile karşılaşacak. Evet, detaylara göz attık. Şimdi şöyle bir sonuç grafiğini ekrana getirelim değerli izleyenler. Dün oynanan karşılaşmaların sonuçlarına şöyle birlikte bir göz atacağız. Kanada, Brezilya, Paraguay ve Fas bir üst tura yükseldi demiştik. Kanada Güney Afrika'yı tek golle geçti. Brezilya, Japonya'yı 2-1 mağlup etti. Paraguay ve Fas ise az önce de detaylarını paylaştığımız üzere penaltılarla adlarını son 16'ya yazdıran ekipler oldu. Peki bugün hangi karşılaşmalar oynanacak? Hemen bakalım değerli izleyenler. Saat 20'de Fildişi sahilleri Norveç ve 1 Temmuz çarşamba 00'da Fransa, İsveç. 04'te Meksika, Ekvador, 19'da İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve saat 23'te Belçika, Senegal maçları oynanacak. Bakalım bu karşılaşmaların ardından bir üst tura yükselen takımlar hangileri olacak? Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser El Misehal 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısızlığın faturasını açıkladı.
1: 2026 Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığı Suudi futbolunda taşları yerinden oynattı. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser El Misehal görevinden istifa ettiğini açıkladı. El Misehal, milli takımın Dünya Kupası'nda bir sonraki tura çıkamaması tüm hedeflerimizin gerisinde kalan bir sonuçtur ve bunun tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Herkesten özür diliyorum. Sorumluluk bilinci yeni bir sayfa açılmasına fırsat tanımayı gerektiriyor. Bu nedenle devam etmeme kararı aldım dedi. 7 yıldır başkanlık görevini yürüten El Misehal, Suudi Arabistan'ın 2034 FIFA Dünya Kupası ev sahipliğini kazanmasında önemli rol oynamıştı. Üst üste 3. kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Suudi Arabistan, H grubunda Uruguay ile 1-1, Yeşilburun Adaları ile 0-0 berabere kalırken İspanya'ya 4-0 mağlup olarak grubu son sırada bitirdi.
0: Kulüp gündemleriyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Fenerbahçe'ye Vedat Muriç'ten kötü haber geldi. Kosovalı oyuncu yaklaşık bir ay forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in sakatlığı moralleri bozdu. Topuk yaylasında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sarı Lacivertliler de Kosovalı golcü sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı. Adalesinde ağrı hisseden ve sahayı sedye ile terk eden Vedat Muriç'in Bolu'da bir hastanede MR'ı çekildi. Sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Vedat Muriç yaklaşık bir ay forma giyemeyecek.
2: Spor dünyasında günün öne çıkan manşetleri, en sıcak haberler, dikkat çeken başlıklar ve birbirinden özel konuklarla Spor Express başlıyor.

Spor Ekspres'ten herkese mutlu günler. Ben Furkan Bozoğlu. Spor Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca futbolun, sporun nabzını tutacağız. Bugün de tabii ki Dünya Kupası'nı konuşacağız. Süper Lig'den son gelişmeleri paylaşacağız. Transfer dönemi artık tabii şu an için başladı 22 Haziran'da ama kıpırdamalar, hareket biraz daha böyle başladı. O sebeple yeni gelişmeleri yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe'de Vedat Muriç şoku var. Oyuncu sakatlandı, antrenman sırasında bir ay sahalardan uzak kalacak. Galatasaray

0: Galatasaray'da John Duran gelişmesi var. Son durumu yine paylaşacağız sizlerle. Galatasaray John Duran'ı alıyor mu? Bugün Mauro Icardi için sözleşmesinin son günü, detaylandıracağız. Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano şu an için ipleri eline aldı. Transferle ilgili son planlamalarını yaptı. Serdal Adalı ile birlikte transfer toplantısını gerçekleştirdi. Artık karar kılacağı oyunculara geçildi. Trabzonspor'da da sıcak gelişmeler var. Felipe Augusto resmen Zenit'te. Bordo Mavili ekipte önemli bir gelir elde etmiş oldu. 15 milyon euroyu cash, 5 milyon euroysa bonuslarla birlikte 20 milyon euroya Felipe Augusto'yu Zenit'e satmayı başardı. Circle Brugge'dan 5 milyon euroya aldığı bir Brezilyalı santrforu 20 milyona satmayı başardı Bordo Mavililer. Gerçekten takdire şayan bir durum. Örnek alınması gereken bir nokta bence. Tebrik ediyorum Trabzonspor'u. Hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız. Bugün stüdyo konuğum Fanatik Gazetesi'nden Caner İşbeğendiren. Ayrıca A-Spor'da da yorumlarını artık görmeye başladınız. Caner, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk sevgili Furkan. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum ben de, çok çok sağ ol. A-Spor Radyo'da ilk yayınımız bu seninle. Tabii birçok da konuşacağımız konu başlığı var. Hepsini detaylandıracağız tabii ki. Dünya Kupası ile açıkçası başlamak istiyorum ben. Sonrasında tabii az önce bahsettiğimiz başlıklarla da ilerleyebiliriz. Çünkü Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta gerçekten sıcak gelişmeler söz konusu. Evet. Dünya Kupası ile başlamak istiyorum, orası da sıcak. Çünkü bizim neden elendik, nasıl yenildik dediğimiz Paraguay, Almanya devini panzerleri yıkmayı başardı ve penaltılar sonucunda Paraguay son 16'ya kalmayı başardı. Yani bir tarafım diyor ki biz de Almanya'yı yenebilecek güçteyiz. Yani bunu söylüyorum çünkü Almanya bana bu sene zaten çok sönük kaldı yani benim gözümde. Ama diğer taraftan da Paraguay'ı da tebrik etmek gerekiyor. Israrcı bir oyun anlayışı var. Fiziki bir oyun mücadelesi söz konusu ve günün sonunda maçı uzatmalara götürmeyi başardılar. Son ana kadar çabaladılar. Defans yaptılar. İnanılmaz defans yaptılar. Kaleci Hill mesela aklımdan müthiş bir performans sergiledi. Ve geldiğimiz noktada Paraguay son 16'ya kaldı. Yani şaşırtıcı bir durum. Diğer taraftansa ben izleyemedim. Hollanda-Fas maçı 0-4'te başladı. Sabah 6 sıralarında bitti bu karşılaşmada. Daha doğrusu geçti 6'yı. Penaltılara geçti, gitti çünkü bu mücadelede. Ve Fas yine 2022 Katar'daki o şanlı yürüyüşünü Dünya Kupası'nda sürdürüyor. Benim de çok sevdiğim ülkelerden birisidir. Gidemedim ama biliyoruz ki 2030 Dünya Kupası Portekiz, Fas ve İspanya'da oynanacak. Orada mutlaka Marrakeş'e, Fes'e gitmeyi düşünüyorum açıkçası. Tekrar hoş geldin deyip sözü hoş sana bulduk. Bırakıyorum.
1: Teşekkür ederim. Şöyle, yani Dünya Kupası bizim için özel bir turnuvaydı. Çünkü 24 yıl sonra katıldığımız bir turnuvayı tabii ki pür dikkat, böyle hem heyecanla hem merakla bekledik ama ne yazık ki istediğimiz sonucu, istediğimiz tabloyla karşı karşıya gelemeyince haliyle bu saatten sonra çok da böyle istekli bir gözle izleyemiyoruz tabii ki turnuvayı. Benim az önce de A-Spor'da yayındaydım sevgili Demet Gedik'le birlikte Sabah Spor'unda, orada da ifade ettim. Biraz böyle züğürt tesellisi minvalinde ben güçlü takımlardan ziyade daha böyle Asya, Afrika ülkelerinin bu turnuvada ilerleyişine şahitlik etmek istiyorum. Biraz daha gönlüm onlardan yana. Çünkü çok güzel bir söz var sevgili Furkan. Afrika biliyorsun hep böyle yıllardır ezilmiş toplum
0: sömürülen.
1: Olarak. Sömürülen, ezilmiş toplum olarak öne çıkar
0: tabii
1: ya.
0: Tabii ki.
1: Bu sebeple Afrika'da bir ay boyunca Dünya Kupası zamanında tüm televizyonlar açık olur. Çünkü tüm Afrika'nın tüm dünyayı yenebileceğine inandığı tek yer diye bir söz var. Bu benim böyle çok yüreğime dokunmuş bir laftır. Hakikaten böyle büyük resimden bakınca işin sosyolojik tarafıyla değerlendirdiğinde çok iddialı, çok ciddi bir sözdür. Afrika takımlarının bu turnuvadaki ilerleyişi beni çok mutlu ediyor bir yandan. Tabii ki yani sonuçta futbolun küresel ölçekte büyümesi, bu kadar markaların ön planda olması, belli başlı realiteleri tabii ki göz ardı edemeyiz. Yine kazanacak olan olan milli takım herkesin takdiri elbette. Daha bilindik, işte daha güçlü kadrolardan birinin şampiyon olmasını hepimiz bekliyoruz ama turnuvada böyle önemli ölçüde sürprizler yaşandığında, işte hep kimsenin beklemediği çıkışlar olduğunda oradaki etkisi biraz daha bizim gibi işte böyle dışarıdan izleyen gözler için heyecanlı ve

0: keyifli olabiliyor. O sebeple de böyle Afrika ülkelerinin, Asya ülkelerinin bu turnuvadaki ilerleyişini böyle heyecanla ve merakla bekliyoruz. Almanya-Paraguay eşleşmesi hiç beklediğimiz türevde bir eşleşme olmadı tabii ki. Almanya'nın yani doğal favori olduğu bir mücadeleydi ki nitekim Paraguay bizim grubumuzda yer alan bir takımdı. Evet. Yani oynadığı oyunu biliyoruz, taktik formasyonlarını biliyoruz, tamamen bireysel kaliteye dayalı bir oyun yapısına sahipler. Yani oyun planları da belli ama en başından beri aslında ben Paraguay ile alakalı önceki yayınlarımda da ifade ettiğim bir söz vardı. Ne olursa olsun riayet ettikleri bir taktik plana sadık kaldılar sürekli olarak. İyidir kötüdür, zayıftır güçlüdür her şey bir yana ama sadık kaldıkları bir oyun planı vardı. Nedir bu? Derin blokta bekleyip ender gelişen ataklarla gol bulabilmek, az buldukları pozisyonları gole çevirebilmek, bunun haricinde de maç boyu sadece savunma yapmak. Ha, çok eleştirilir, iyi bir futbol mudur bu çok tartışılır belki ama günün sonunda baktığımızda sonuç alabiliyor musunuz bununla alakalı? Biraz da pragmatist bakmak gerekiyor. Bu sebeple Paraguay'da önemli bir iş başardı. Onları da bir kez daha tebrik etmek lazım ki bunun neticesinde de bugün itibariyle, yani orada tabii ki 30 Haziran itibariyle resmi tatil ilan edildiğinde söyleyelim, Paraguay Devlet Başkanı'nın sosyal medyada sen de görmüşsündür böyle,
1: evet,
0: bir imzası var orada. Bugün 30 Haziran orada resmi tatil ilan edildi. Yani önemli bir iş tabii, Paraguay gibi ülkelerin bu turnuvada bu seviyeye gelmiş olması, turnuvanın favorilerinden birini kupanın dışına saf dışı etmiş olması. Tabii maçı özel kılan belli başlı hikayeler var. Sen az önce Hill derken aklıma geldi. Sosyal medyada mesela şeyi gördüm. Hill şu anki oynadığı kulüpten 6 aydır maaş alamıyormuş mesela.
1: San Lorenzo'dan?
0: Evet, San Lorenzo'dan 6 aydır maaş alamıyormuş mesela. Yani o adamın ortaya koyduğu mücadele bile.
1: Olmaz bir şey ya, komedi işte bak, bu ya.
0: Turnuva bu türevde hikayelerle güzelleşiyor aslında, fark. Farkında mısın? Mesela bak, günlerdir Vozinha'yı konuşuyoruz, Yeşilburun Adaları kalecisini. Yani 40 yaşında bir kaleci bir anda turnuvanın gözde isimlerinden bir tanesi oldu
1: tabii,
0: bir anda.
1: Tabii,
0: yani
1: tabii.
0: İspanya maçında takımını ipten aldı. Bunun yanı sıra işte ekonomik anlamda yaşadığı bir takım engeller, ailesini, işte annesini vize alamadığı için yani 20 bin dolar, 15 bin dolar vize teminatı, geri iade edilebilir vize teminatı gösteremediği için annesini getiremedi mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne ve bu çok büyük bir mesele oldu. Şimdi futbolcuların kazançlarını bildiğimiz için artık günümüz futbolunda.
1: Şimdi bir futbolcu, komik geliyor yani, şaka
0: tabii,
1: geliyor.
0: Yani bir futbolcunun 15 bin dolarlık bir vize teminatı gösteremediği bir durum. Diğer yanda bir okuyorsun, dünyaları kazanan markalar tarafından beslenen sporcular. Bugün Messi'nin, Ronaldo'nun, işte Mbappe'nin aldığı maaşlar, reklam bütçeleri falan, bunları tartışıyorsun bir yandan global futbolda. Diğer yanda adam annesine, aile fertlerine vize alamadığı için ülkeye sokamıyor. Şimdi bu tarz hikayelerle aslında futbol güzelleşiyor. Dünya kupaları daha özel hale geliyor. O yüzden ben dediğim gibi, en başta da söylediğim gibi, Afrika kıtası takımlarının ilerleyişini ben her zaman destekliyorum. Tabii ki Fas'tan bahsettin az önce. Fas'ın bu aşamaya gelmiş olması çok da sürpriz kabul edilebilecek bir durum değil. Çünkü Fas'ın kademe kademe ilerleyişine son yıllarda şahitlik ettik. Ben her ne kadar coğrafi olarak Afrika kıtasında yer alsa da Fas, ben bir Afrika ülkesi olmak ülkesi gibi değil gibi değerlendiriyorum Fas'ı. Çünkü bir Avrupa ülkesi gibi daha çok. Çünkü biliyorsun şimdi Fas'ın İspanya ile olan o coğrafi yakınlığı,
1: evet,
0: oradaki oyuncuların aynı zamanda akademilerini İspanya'da almış olması falan, hani oradaki o coğrafi yakınlığın
1: daha çok böyle İspanya'nın devamı gibi duruyor. Çünkü
0: tabii,
1: İspanya'nın güneyine git mesela, Fas'tan esintiler görürsün.
0: Doğru.
1: Granada'da, Mallorca'da bu esintileri görürsün mutlaka. Bu sebeple birbirine benzer yakın, çok yakın kültürler tabii ki. Birisi Andalusya, Endülüs, İspanya'nın o bulunduğu bölge. Diğer taraftan Fas sonuçta bir Arap ülkesi.
0: Doğru.
1: Ve oranın da kültürleri birbirine çok yakın. Yani o sebeple birbirine yakın İspanya'nın güneyi ile Fas birbirine yakın kültürlere sahip açıkçası.
0: İspanya şöyle bir yer. Ben gidip görme şansım olmadı. Sen tabii bir hayatının belli bir evresinde Portekiz'de bulundun.
1: Portekiz'de bulundum. Oradan Barcelona ve Sevilla'ya gittim, oradan biliyorum.
0: Şöyle abi, Sevilla'da. Sevilla'da yaşayan adam, Sevilla'yı, yani Sevilla İspanya'nın en güzel kentidir diyor. Bask bölgesinde yaşayan insanlar. Bask bölgesi için diyorlar, aynı şeyi söylüyor.
1: Madrid'de yaşayanlar.
0: Madrid'de yaşayan için. Madrid, Barcelona'da yaşayan için. Barcelona, şimdi Endülüs dedin. Mesela Malaga, benim senin de birbirimizin tanıdığı sektörden bir arkadaşımız. O da Malaga.

0: daha önce bir sene yaşamıştı. Malaga'dan bahsediyorum. Yani Malaga'da yaşayan insanlar için de bu geçerli. Belki oranın hani o coğrafi avantajı mı diyeyim. Mesela Malagalılar hep şeyle övünürler. Orada o bölgede, Endülüs bölgesinde bir balık çıkıyor. Bokeron deniyor ismi. Hı-hı. Bokeron balığı da bizim hamsiden aslında farksız.
1: Aynen.
0: Şimdi biz nasıl diyoruz, Karadeniz'in hamsi hiçbir yerde yok. Evet. Eşsiz bir balık. Onlar da aynı şekilde bokeronla bu kadar övünüyorlar mesela.
1: Hepsi aslında bizim
0: aslında,
1: mi diyor?
0: Bir şey diyeceğim. Aslında aynı familyadan gelen balık, tamam mı?
1: Ben Sevilla'da yedim bu arada.
0: Ha. Çok farklı mı peki hamsiden? Ya ben çok, yemediğim için bilmiyorum
1: çok
0: ama.
1: Çok az fark var.
0: Değil mi? Çok az fark var. Aynı familyadan geliyor aslında. Çok güzel, lezzetli aslında. Yani. Şey gibi düşünebilirsiniz bunu, dinleyenlerimize paylaşayım. Ya Türk somonuyla Norveç somonunu karşılaştırmak aynen, gibi. Evet, belki evet. Ufak tefek lezzet farkları
1: olabilir.
0: Yani bir
1: olabilir. İki tık bence Karadeniz hamsisi daha güzel. Ama İspanya'daki de bak, çok güzel yani.
0: Çok iyi yağlanmış böyle Ocak ayında, Şubat ayında toplanan o Karadeniz hamsisi var ya.
1: Evet.
0: Şöyle söyleyeyim sana.
1: Dünyada benzeri olmayabilir.
0: Abi samimi söylüyorum. Bu da hani şey gibi anlaşılmasın. Hani kendi balığımızı böyle övüyorum tabii ki, sonuçta çok değerli, çok kıymetli ve değer açısından da çok iyi bu arada. Yani omega değeri açısından da evet. Çok değerli bu arada. Onu da söyleyelim. Biz de hani belki de özellikle batıda oturmuş bir balık kültürümüz pek yoktur aslında. Hani genelde evlerde koktuğu için çok tercih edilmez ama balık ne olursa olsun her koşulda sağlık içinde tüketilmesi lazım. Kamu spotu da vermiş olalım. Yani kendi denizlerimizden çıkan değerlerimizi de böyle bir kez daha paylaşmış olalım.
1: Kesinlikle.
0: Yani böyle tabii ki. Ya Fas'ı biraz daha dışarıda tutuyorum ben. O yüzden diğer Afrika kıtasında yer alan diğer ülkelerle eşdeğer değil ama Fas'ın da tabii son yıllarda göstermiş olduğu gelişim çok kıymetli. Oyuncularının birçoğu Avrupa'da oynuyor. Eşref Hakimi önderliğinde çok önemli işler yapıyorlar. Onların bu turnuvadaki ilerleyişleri çok da sürpriz değil. Bakalım ilerleyen zamanlar bize neler gösterecek. Tabii ki sanki böyle şeyi hissediyor musun Furkan? Ya ben o hissiyata kapılıyorum. Tabii ki futbolda böyle ister istemez FIFA'nın ve markaların doğrudan bu işin içine dahili olduğu için bir yönlendirme durumu söz konusu ya. Hani bu şey hissiyatı bilmiyorum. Sanki böyle bir finalde bize böyle bir Messi Ronaldo rekabeti izlettireceklermiş hissiyatına da bürünmüyor değilim. Öyle bir eşleşme ağacı denk geldi ki farkındaysan. Arjantin'le Portekiz finale kadar eşleşmiyor.
1: Eşleşmiyor, doğru.
0: Yani hani bunu tabiri caizse ben söylüyorum sanmam. ama bir ittirilme durumu söz konusu.
1: Yok yani bunu isteyeceklerdir mutlaka. Markalar, sponsorluklar, FIFA bunu isteyecektir. Yani yok evet. Bizim öyle bir şeyimiz yok falan. Biz Hydration Break'i de biz mesela o sebeple yapmadık diyor mesela Infantino Sumoloların ama kusura bakmasın yani orada çok büyük anlaşmaların olduğunu tahmin tabii edebiliyoruz
0: tabii
1: yani.
0: Tabii ki çok büyük.
1: Burada 1,5 milyar dolar paradan bahsediliyor. Tüm dünya dahil edildi. O sebeple şimdi mutlaka bu isteniliyordur ama orada oyunları bozacak olan takımlar var yani. Onu da söyleyeyim bu noktada kesinlikle Fransa bence çok güçlü ve Fransa'nın benim favorim Fransa bu arada. Yani şampiyon olacaklarını düşünüyorum. Bu noktada Brezilya gibi Fransa gibi takımların İspanya'nın aynı şekilde kolay kolay buna böyle bir geçit vereceklerini sanmıyorum gibi. Eğer böyle bir düşünce varsa bunun üzerine konuşuyorum. Çünkü güçlü takımlar var. Tabii ki 2022 Katar'daki Dünya Kupası'nı da düşündüğümüzde Arjantin'e biraz ayrıcalıkların olduğunu biliyoruz. Gördük yani. Kimse şimdi bunu bence Messi'ciler kızabilir ama bu noktada hatta Messi'nin ilk maçını da bu noktada düşündüğümüzde orada mesela verilmeyen bir kırmızı kart noktası hani 50 tane kamera takıldı ya kafanızda yer kalmadı aksesuardan yani.
0: Tabii ki bir bu pozitif noktada. Ayrımcılık sürekli yaşanıyor.
1: Yaşanıyor mesela burada.
0: Cezayir maçında bir tık haksızlığa uğradı orada VAR'ın devreye girmemesi mesela çok büyük tartışma konusu
1: tabii
0: oldu.
1: Tabii ki şimdi Messi, her şeyin şeffaf olduğu bir noktada bunlar olmazsa.
0: Abi Messi'yi atamadı çünkü yani. Futbol endüstrisinin belki de şu anda en büyük küresel reklam yüzü Messi. Evet. Düşünsene şimdi Messi'nin
1: kırmızı kart
0: gördüğü.
1: Ama atsa daha böyle yankı bulur. O da var.
0: Ama şimdi bak Messi'nin kırmızı kart gördüğü bir senaryoyu düşün. Arjantin etkilenir.
1: Evet.
0: Markalar etkilenir.
1: Çok.
0: FIFA Dünya Kupası'nın izlenirliği etkilenir.
1: Kesinlikle.
0: Ya sadece Arjantin biz de Türkiye'de yani Türkiye saatiyle gece 4'te yayınlandığı için 4'te insanlar Messi'yi izlemek için televizyon açıyor.
1: Doğru. Yani, çok doğru zaten dediğine katılıyorum.
0: Yani Lautaro Martinez'e kimse açmıyor abi televizyonu. Hani evet. Bunu yanlış anlamasın. Tabii. Lautaro kötü futbolcu demiyorum.
1: Evet, evet.
0: Ama Lautaro'ya açmıyorlar. Ya da Emiliano Martinez için ben televizyon açan birini görmüyorum evet. Gece 4'te. Messi abi böyledir ya. Messi etkisi diye bir şey var şu anda tabii. Günümüz futbolunda. Eskiden

0: bizden bir önceki kuşak mesela annelerimiz babalarımız şöyle Furkan, onlar da mesela benim onlar bahsederler gece böyle Muhammed Ali'nin maçlarına kalkarlarmış.
1: Hmm, tabii,
0: Muhammed Ali'ye uyanırlarmış mesela. Çünkü bizim saatimizde tabii Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri o zaman şey yaptığı için.
1: Siyah beyaz ekran.
0: Tabii tabii gece 3'te 4'te mesela hadi bakalım Muhammed Ali'nin maçı başlıyor diye bir anda böyle ekran karşısına geceye böyle uykulu gözlerle geçip onu izlerlermiş. Heyecanla takip ederlermiş. O da enteresan bir hikaye. Ama tabii ki futbolun şu anda global futbolun geldiği nokta belli. Sonuçta paraların bu kadar büyüdüğü bir ortamda ister istemez oyuncuları süperstar koruma kalkanı da devreye giriyor. Yani bu süperstar koruma kalkanını biraz şöyle açayım. Messi konusunu biraz açayım. Aslında bu konu şöyle. 1966 İngiltere'de düzenlenen Dünya Kupası'nda Furkan.
1: Evet.
0: Pele'yi acımasızca tekmeliyorlar ama maçlarda. Acımasızca tekmeliyorlar. Artık böyle Pele o kadar gaddarca müdahalelere maruz kalınca ve sakatlanınca ilk kez sarı kart kırmızı kart uygulaması 1970 Dünya Kupası'nda devreye giriyor bu arada. Sırf Pele'nin tekmelenmesi ve sakatlanması buna vesile oluyor. Aslında bu süperstar koruma kalkanı dediğimiz şey Pele ile ortaya çıkıyor. Ve günümüz futbolunda tabii bu biraz daha aslında... nispeten şeyden uzaklaştı şimdi mesela zamanında abi Maradona'nın falan görüyoruz eski 86 Dünya Kupası'nda o çamurlu sahalarda o adamların yediği tekmeleri Messi falan yemiyor bile zaten. Ya Messi'ye dokunduğun anda faul oluyor. Bu arada biraz da Messi'yi de gömmüş gibi oldum ama yani futbolun realitesinde
1: konuşmak lazım. Ronaldo'cu musun, Messi'ci misin?
0: Abi ben o ayrıma çok girmek istemiyorum. Şöyle konuşuyorum genelde. Ronaldo benim için yani bak şöyle özetleyeyim durumu. Messi çok büyük bir saf yetenek. Tamam evet. Messi birçok engelleri aştı abi. Messi birinci sıraya yerleşti. Bunu tartışmıyorum. Ama Cristiano Ronaldo bir futbolcunun kendini geliştirerek
1: son noktayı.
0: Gelebileceği son noktayı temsil ediyor.
1: Kesinlikle.
0: Ya baba şu anda bu adam 41 yaşında. Ve bu adam fizik olarak öyle bir anatomiye sahip ki 25 yaşındaki bir futbolcu fiziğine ve anatomisine sahip.
1: Aa inanılmaz
0: bunu
1: ya.
0: Bunu ben söylemiyorum.
1: Gerçekten
0: bunu adamın ölçümleri
1: şey.
0: Söylüyor. Adam ölçümlerini paylaşıyor ya. Tamam belki eski gücünden uzak, eskisi kadar koşamıyor, eski sprintlerini atamıyor. Çok normal ya. 41 yaşındaki bir futbolcunun 20 yaşındaki
1: ya bir adamla
0: 41
1: yaşında hala ben mesela Ronaldo'nun oynuyor olmasını biz bence çok bence bu biraz Andrejic ya.
0: Çok yadırganacak bir durum esasında yani.
1: Biraz daha fazla konuşmamız lazım.
0: 40 yaşında Vozinha'yı övüyoruz. Burada sahada oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Evet abi gol atıyor bir adam.
0: Kaleci oynayabiliyor 40'a kadar.
1: Aynısını Messi için de söylüyorum bu arada.
0: Tabii.
1: Messi de sonuçta gerçekten yaşının geçmesine rağmen ortaya koyduğu oyun gerçekten müthiş ama Ronaldo 41 yaşında ya inanılmaz bir şey.
0: Abi,
1: yani.
0: Cristiano Ronaldo'nun şu an maalesef diyorum en çok eleştirildiği nokta şu 1000 gol barajına ulaşmak için kendini düşürdüğü durum var ya ister istemez.
1: Evet.
0: Biraz o çaresizliği onu şu anda biraz böyle
1: doğru,
0: o tepkilerin hedefi haline getirmiş durumda. Çünkü şu an hedefi belli. Yani 1000 gole ulaşmak için çabalıyor. O 1000 gole ulaşmak için de nasibi çok zorlamak derler ya. Şu an nasibi mümkün mertebe olabildiğince zorluyor ama zorlarken de çok fazla çevresine
1: zarar veriyor. Kaç gol oldu hatırlıyor musun? Az kaldı.
0: Son 25 golü kaldı.
1: 25.
0: Ya atar bu sezon da atar. Penaltılar, penaltılar tamamlar. Mühim o değil ama mesele şu abi. Bugün Portekiz basınında bile Cristiano Ronaldo'nun takım içerisinde takımı bozduğu bile tartışılabilecek bir seviyeye gelmişse abi demek
1: şöyle
0: ki burada...
1: bir şey var ama şimdi Arjantin'de El Patron Messi. Doğru
0: evet,
1: mu?
0: Evet doğru.
1: Sahaya girişte bile krampon rengine kadar saygı duyuluyor. Böyle yani kutsanmış bir adam gibi gözüküyor Arjantin'de
0: doğru.
1: Ve kimse onun dediğinin üzerine bir şey söyleyemez. Ama Portekiz'de çatlak sesler var. Böyle bir şey olamıyor. Vitinha'sı var, Bruno Fernandes'i var. Gerçekten bu noktada büyük yıldızlar, orada da iyi yıldızlar, Avrupa'da oynayan oyuncular olduğu için bunun dengesini Portekiz sağlayamıyor gibi geliyor. Ronaldo'nun o biraz bencil hareket ediyor. Bencilce
0: evet.
1: Hareket ediyor düşüncesinde olan futbolcular var. Bu sebeple Ronaldo'ya saygı konusu biraz daha az. Ronaldo'nun da senin ifade ettiğin gibi bin gole ulaşmak için o çabayı göstermesi, biraz kendini tırnak içerisinde rezil etmesi onu biraz takım arkadaşları da biliyor, farkındalar. Tamam sen dünyanın en çok gol atan oyuncususun, evet dünyanın tarihine geçtin ama sonuçta bizim de futbolumuz, oyunumuz var düşüncesi var gibi geliyor bana.
0: Ya şimdi Latin kökenli iki millet aslında burada ele alıyoruz ama önemli ölçüde farklı kültürel farklar da var. Onları da atlamamak lazım. Sonuçta Messi'nin şu anki Arjantin milli takımındaki varlığı biraz daha farklı bir konu. Yani çünkü oradaki halef selef durumu örnek veriyorum şu anda mesela. Messi'ye şu anda insanlar Maradona sonrasında yetişen en büyük değer

0: olarak görüyorlar. Şimdi Portekiz futbolundaki durum nispeten biraz daha farklı. Tabii ki Cristiano Ronaldo şu anda ülke futbolunun en önemli değeri ama geçmiş yıllarda yine benzer kalitede çok fazla oyuncu vardı. Mesela Cristiano Ronaldo'dan bir dönem önce Luis Figo gerçeği vardı mesela. Onu da atlamamak lazım. Rui Costa'lar vardı. Yani her dönemde aslında Portekiz futbolunun yetiştirdiği çok kıymetli ofansif oyuncular, on numaralar ya da kanat oyuncuları hep oldu. Onu da göz ardı etmemek lazım. Yani iki oyuncunun aslında karşı karşıya geldiği durum biraz da bu yani toplumsal bakışla da bu durumu ele almak gerekiyor. Sonuçta bir tarafta Maradona sonrasında yetişen bir yetenek, diğer tarafta bu her dönemde belli başlı yıldızları kadrolarında barındıran bir Portekiz milli takımı gerçeği ama tabii ki rakamları olağanüstü seviyede alt üst eden bir Cristiano Ronaldo ama her kuşakta bir yıldız dünya futboluna servis eden bir Portekiz futbolu.
1: Tabii şimdi bu noktada biraz da dinleyenlerimizin mesajları var. Hemen göz atmak istiyorum ben. İyi yayınlar Furkan. Bugün inşallah mesajlarımızı görmüşsündür demiş. Ameliyat geçirmiştim. Uzun süre dinleyemedim sizi demiş ki çok geçmiş
0: çok
1: olsun.
0: Çok geçmiş olsun.
1: Almanya'dan Okay Bey'in mesajı. Halen içimiz buruk. O kadar öfkeliyim ki o kadar sevmiştik. Milli takımımız bizi çok üzdü. Dünya Kupası artık zevk vermiyor. Anlamak, kabul etmek zor. Taktik ve ilk 11 tercihi yanlış da artık önümüze bakmak lazım. Benim yorumum federasyon başkanı ile ilgili Türk bir antrenörle ilgili demiş. Arda Turan ve Nuri Şahin gibi bir isim gelebilir demiş. Galatasaray hakkındaki son gelişmeleri de alabilir miyim? Almanya Bielefeld'den Okay Bey'in mesajı bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar gönderelim dinleyenimize bu arada. Tabii ki bu noktada bizler de yani ben Dünya Kupası'nda Paraguay maçı sonrası açıkçası nasıl diyeyim? Dünya Kupası izleme motivasyonumu kaybettim. Bu hafta biraz daha iyiyim yani. Onu söyleyeyim yani. Böyle bir süreç geçirdim ben de. Çünkü bir anda olamaz ya böyle bir şey dedim. Böyle bir sinirlendim gerçekten. Çünkü
0: çok normal.
1: Hiç beklemediğiniz şeyler yaşanıyor. Yani bugün evet biraz
0: motivasyonu Paraguay... sen mi kaybettin?
1: Bak ben sana hep beraber hepimiz.
0: Ben sana şöyle bir özet geçeyim hatta. Ben böyle medya sektörüyle doğrudan bağlantılı, iltimaslı, reyting ölçümleriyle iç içe olan böyle medya ajanslarında çalışan arkadaşlarımızla da sık sık temas ediyorum. Tabii futbolun her şeyi bir yana reklam veren firmalar ve ticari etkisi de çok büyük. Mesela ben reyting rakamlarını ele almıştım. Türkiye-Avustralya maçı saat sabah 7'de başladı biliyorsun ki Furkan ve 24 yıl sonra ilk milli Dünya Kupası heyecanımız olduğu için herkes tabii ki ekran başına geçti. O gün şimdi reyting ölçümlerindeki rakamları aşağı yukarı sen de biliyorsun, hakimsin zaten. O gün mesela yayıncı kuruluşun reklam reyting şeyleri 12.66 ölçüldü Türkiye-Avustralya maçı.
1: Evet.
0: Bir sonraki maça olan düşüşü biliyor musun? Saat 6'da başlayan Türkiye-Paraguay maçında 9.43'e düştü. Yani bu %25.5'e tekabül eden bir düşüş. 4'te 1 oranında izlenirlik düştü. Bunun sebepleri ilk maçın kaybedilmesi. Sonuçta beklenti çok yüksekti. İlk maçın kaybedilmesi ufak bir küskünlük yarattı. Saatin 1 saat geriye gelmesi. Artı olarak da o gün belki önemli ölçüde etkisi olabilecek bir üniversite sınavı vardı biliyorsun. Üniversite sınavı da denk geldi. Saat 6'daki maçta bu şekilde bir düşüş yaşandı.
1: Kaç dedin?
0: İlk maçtan 12.66'dan bir anda 9.43'e düştü. Yani %25.5'lik bir düşüş yaşandı reyting ölçümlerinde. Son Türkiye-ABD maçındaki reyting ölçümü kaç olarak hesaplandı biliyor musun? 2.60 seviyelerinde.
1: Evet.
0: Yani bir önceki maçtan... %72 düşüş.
1: 72.
0: Yani bu şu demek oluyor. İlk Avustralya maçıyla Amerika Birleşik Devletleri maçını karşı karşıya getirdiğimizde ilk maçı izleyen her 5 insandan 4'ü Amerika maçını izlemedi.
1: Evet.
0: Ya bu çok ciddi bir motivasyon
1: tabii
0: kaybı.
1: Tabii ki.
0: Bu normal ama. Yani zaten turnuvaya veda etmişsin. Kim saat sabah 5'te kalkıp bu milli takım için ben bu saat yani uykumdan fedakarlık edeceğim gibi bir görüş hakim oldu insanlarda doğal olarak. E abi insanlar çalışıyorlar, öğrencisi var. Yani bin bir türlü şey var. O yüzden bu rakamların düşüş göstermesi çok çok normal. Yani rakamlar bazında da böyleydi. Tabii ki motivasyonumuzu kaybetmemiz, yitirmemiz çok normal. Şimdi tabii ki Dünya Kupası'nı normal bir gözle izliyoruz artık. Bir futbol sever olarak izliyoruz. O yüzden de burada yani Dünya Kupası'nın daha özel hale gelmesi için bizim o underdog diye tabir ettiğimiz daha böyle sürpriz takımların biraz daha ön plana çıktığı bir turnuva olmasını temenni ediyoruz. En önemli dileğimiz bu. Ama tabii ki futbolun gelmiş olduğu seviye, sermayelerin bu kadar büyümüş olduğu bir ortamda büyük takımların bu kadar söz sahibi olduğu bir ortamda küçük ülkeler ne kadar bir yürüyüş gösterebilecekler, o da çok tabii önemli ki. Bir merak konusu tabii.
1: Kesinlikle öyle. Artık bugüne dönelim. Dünya Kupası'nda bugün hangi karşılaşmalar oynanacak biraz göz gezdirebiliriz. Fil dişi sahilleriyle Norveç'in son 16 yarışı mücadelesi oynanacak. Önemli bir karşılaşma daha. Singo'nun bu maçta oynama ihtimali çok düşük ama Trabzonspor'dan Ulay'ın oynama ihtimalinin de yüksek olduğunu söyleyelim. Bu akşam saat 20'de Fil Dişi Sahili Norveç mücadelesi oynanacak. Gece saat 12'de Fransa İsveç maçını takip edebilirsiniz. Çift 0'da 04'te Meksika Ekvador karşılaşmaları oynanacak. Öyle üzülüyorum ki şu 04 maçlarını, ama ne desem bilemiyorum. Bir de üzüldüm bir başka nokta, şimdi milli takımımızı kapattık ama ya şöyle bir 23'te en azından 22'de 23'te evet 20'de bir A milli futbol takımı maçımızı izlesek ne güzel olurdu. Daha fazla reyting oranında gelirdi bu kesinlikle noktada öyle. Kesinlikle yani kesinlikle onu da biliyoruz. İzleyemediğim için üzgünüm. Her şey, tüm hikaye Euro 2028 ve 2030 Dünya Kupası'na kaldı. Portekiz, İspanya, Fas olduğunu düşününce de saatlerin çok daha güzel olacağını biliyoruz. Aynı şekilde Euro 2028 Büyük Britanya'da oynanacak. İskoçya, Galler, İngiltere ve İrlanda ülkelerinde oynanacak. Yine orada da uygun saatlerin olacağını söyleyelim ve bu sebeple de ayrıca bizi daha motive edecek bir nokta ve bu jenerasyon o aklımızda hayalimizde vardır ya, işte bir şeyler var. Ne olduğunu söylemeyeceğim ama var evet. Bir şeyler. İşte onu Euro 2028'de 2030'da gerçekleştireceğiz. Biz bu Dünya Kupası'nda yaparız gibi düşündük ama unuttuğumuz bir şey vardı. Bu grupta Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya son Dünya Kupalarına katılmış. O havayı teneffüs etmiş. Oranın ne gibi bir oyun stilinin olduğunu çok daha önceden bilmiş bir Paraguay var mesela. Son 4 Dünya Kupası'na katılan. Tabii. Son 3 Dünya, 4 ya da 6 Dünya Kupası'na katılan Avustralya var. Amerika Birleşik Devletleri hem ev sahibi hem daha önceki kupalara katıldı. Biz 24 yıl sonra gittiğimiz için tırnak içerisinde afalladık. Fakat evet. Bundan sonrası için yolumuz çok daha düzgün, çok daha net, iyi işler yapacağımızı düşünüyoruz ve böylelikle Dünya Kupası defterini de kapatmış olalım ve kulüpler bazındaki haberlerimize geçelim. Fenerbahçe ile başlamak istiyorum. Tabii. Nedir bu Fenerbahçe'deki şanssızlık mı desem? Fenerbahçe'deki bu kara kader mi desem bilmiyorum.
0: Kurşun mu döktürmek lazım?
1: Ya gerçekten yani, bilmiyorum.
0: Gerçekten çok büyük bir atsızlık.
1: Bir transfer yapıyorsunuz. Yeni yönetim geliyor. Yeni teknik direktör geliyor. İlk transferinizle birlikte bir havaya giriyorsunuz. Topuk yaylasında gerçekten renkli güzel görüntüler vardı. Taraftarın bir izdihamı söz konusuydu. Tabii. Gerçekten Fenerbahçe taraftarını tebrik ediyorum oraya giden. Ama Vedat Muriç gibi bir isim. Hatta yönetimden gelen haberler şu şekildeydi. Gornik-Zarpje maçında maça kadar net birinci golcümüz almayacağız. Biraz beklememiz gerekiyor. Hem maddi şartlardan dolayı beklememiz evet. gerekiyor düşüncesi vardı. Bu noktada şu an için açıkçası sakatlanmış ve bir ay sahalardan uzak kalacak, bu maçları kaçıracak bir Vedat Muriç var.
0: Evet, tabii şimdi koşullar biraz zorlaştı Fenerbahçe için. Çünkü transferde yol haritası biraz daha farklı bir noktaya sapmış oldu. Çünkü öncelik şuydu. Vedat Muriç sonrası zaten Sarı Lacivertlerin bir forvet transferi yapacağı zaten biliniyordu, konuşuluyordu. Ancak bu konuda biraz daha sabırlı bir ilerleyiş tercih ediyordu Sarı Lacivertli yönetim. Yani forvet konusunda biraz daha Ağustos ayını bekleyebiliriz, acele etmeyelim gibi bir görüş hakimdi. Bu sebeple de alternatif isimlere daha çok odaklanılmıştı. İşte Mason Greenwood gibi ya da diğer bölgelerdeki stoper bölgesi oyuncularına biraz daha odaklanılmıştı. Ama şu anda Vedat Muriç'in bu sakatlığı ister istemez takım içindeki planları önemli ölçüde değiştirdi. Yani Fenerbahçe'nin elinde her türlü zorlu arazi şartında, böyle çamurda, karda sizi yarı yolda bırakmayacak bir 4x4 arazi aracı vardı. Vedat Muriç'i biraz böyle tanımlayabiliriz. Ya talihsiz şekilde sanki bu araç arızalandı ve şu an garaja çekildi. O yüzden de şimdi yönetim böyle otobanda rakiplerine toz yurtturacak bir V8 motorlu süper bir spor araç arıyor.
1: Güzel diye yani benzetmeler.
0: Böyle bir tanım. Sonuçta tarif ettiğimiz profiller, yani Fenerbahçe'nin istediği forvet profilleri aşağı yukarı hep söylediğimiz Girassi, Lewandowski türevindeki isimler. Tabii Lewandowski artık olmaz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Chicago Fire'la anlaştı ama Girassi şu anda birinci sırada Fenerbahçe'nin

0: o milli takımından takım arkadaşı olan Fistik Aslan. Yani yol haritası bile belli esasında Dortmund'un. Orada da tamamen verdikleri mesaj bu Kirasi'ye. Yani eğer ayrılacaksan bizi zor durumda bırakma. Bunu 1-2 hafta içerisinde kararını ver. Ona göre bir yol haritası belirleyelim diyor. Tabii Fenerbahçe yönetimi Sergio Kirasi'yi çok istiyor ama burada tabii hem Dortmund tarafının geri adım atmaması, bir de oyuncuya ödenmesi beklenen bonservis bedelinin yüksekliği sebebiyle alternatif tercihlere de Fenerbahçe'yi ister istemez yönlendiriyor. Çünkü burada atlanan ana unsur şu, ne kadar kulüp yönetimlerinin cebinde işte ne kadar büyük sermayeler, paralar olsa da bir finansal fair play gerçeği ve harcama limitlerini göz ardı etmememiz gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin bu sezon toplamda harcama limiti bu yaz döneminde 120 milyon euroya tekabül etmesi gerekiyor ki bu 120 milyon euronun içerisinde önceki dönemlerden ödenmesi gereken taksitler var. Yine oyuncuların maaşları var, personel giderleri var ve bunların hepsini hesaba kattığımızda bunlar hepsi o 120 milyon euronun bonservis bedelleriyle birlikte içine dahil oluyor. Şimdi bu durumda ne türevde oyuncular değerli olarak ön plana çıkıyor onu da paylaşalım evet. İzleyenlerimizle. Bonservisi elinde olan yani sözleşmesi biten oyuncular şu an çok daha kıymetli. Bir de ek olarak yeni sezonda kendi kadro planlaması içerisinde yer almayacak olan, takımından ayrılması kesinleşen ve kulübünün kiralık göndermeye sıcak baktığı oyuncular biraz daha avantajlı durumda oluyor. Ben bunu Aspor yayınlarımızda da ifade ettim. Bu sabah da Sabah Spor'unda da söyledim, paylaştım. Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerden bir tanesinin Openda olduğunu da bilgisini paylaşalım bu arada. Loïs Openda, Belçikalı futbolcu.
1: Evet.
0: Leipzig'ten Juventus'un kiraladı. Ancak zorunlu satın alma opsiyonuyla oyuncu 44 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı bir oyuncu. Şimdi Juventus yeni bir yapılanma içerisinde Furkan. Orada CEO Demin Comolli'ydi biliyorsun. Fenerbahçe'de evet, daha evet, önce evet. çalışmış bir isim. Comolli ayrılığından sonra Carnevali takımın başına geldi CEO olarak ve yakın zamanda 2-3 gün önce orada bir Juventus yeni sezon kadro planlaması konusunda önemli bir toplantı gerçekleştirdi ve takımdan ayrılacak olan ya da devam edecek olan oyuncularınla alakalı son karar çıktı. Orada çıkan karar neticesinde de Loïs Openda ile yolların devam etmeyeceği yani yolların ayrılacağı yönünde bir karar paylaşıldı. Bu İtalya basınında da dün de gündem oldu aynı zamanda. Şimdi Loïs Openda an itibariyle oyuncu şu anda bireysel antrenmanlarını sürdürüyor Portekiz'de olduğunu.
1: Baktım orada 37 maçta 2 gol kaydetmiş sadece bu sezon.
0: Ya rakamlara insanlar çok takılmasınlar. Şunu
1: İyi
0: paylaşayım.
1: Oyuncu, kaliteli oyuncu.
0: Benim bu tezimi çürüten şöyle bir unsur var. Alexander Sørloth Crystal Palace'ta bir sezon önce Premier Lig'de hiç golü yok. Bak hiç golü yok.
1: Evet.
0: Sıfır.
1: Yani Trabzonspor'a geliyor.
0: Trabzonspor'da gol kralı oldu.
1: Biliyorum evet.
0: Yani rakamlar konusundaki tezler çürüyebiliyor. Rakamlara çok da takılmamak lazım. Kariyerinde birazcık düşüş gösteren oyuncular bence Türkiye Ligi için çok iyi bir fırsat.
1: Bence de. Openda doğru isim ya.
0: Bizde herkes bu arada
1: ben sana bir şey diyeyim mi? Girasi'den daha mantıklı olabilir. Yani şöyle ekonomik olarak daha fazla para vereceksin Girasi'ye belli ki. Şu an için öyle duruyor.
0: Abi oradaki bu noktada modeli anlatayım mı ben
1: daha
0: sana?
1: Daha mantıklı
0: şimdi
1: gibi geliyor.
0: Şimdi oyuncudan Juventus kulübü çıkacak. Juventus şu an mali anlamda UEFA'nın kıskacında
1: evet,
0: zaten. Yani
1: tamam.
0: Oyuncudan çıkmak istiyor çünkü oyuncunun 7,5 milyon euro maaşı var şu anda. Fenerbahçe kulübünün de teklifi şu yönde. Biz bu oyuncuyu siz bize kiralayın 5 milyon euro karşılığında bu oyuncunun 7,5 milyon euro
1: maaşını ödeyelim.
0: Biz ödeyelim. Şarta bağlı bir satın alma opsiyonu koyalım. Nedir bu şarta bağlı satın alma opsiyonu? Ben bu oyuncuyu bu sezon 25 maçta oynatırsam ben bu oyuncuyu satın alacağım. Buna da bir bedel belirleyelim. 35 milyon euroya ben bu oyuncuyu senden satın
1: tamam,
0: alırım.
1: Bu yani Juventus'un hemen havada karada kabul etmesi gerekiyor bunu.
0: İşte yani oyuncu tarafıyla alakalı hiçbir problem yok bu arada. Openda
1: Juventus'un da kabul etmesi gerekiyor.
0: Openda'nın menajeri Mertens'in de menajeri aynı zamanda. Onu da paylaşalım yani sık sık İstanbul çıkarması da yapan bir isim.
1: Anladım. Şu an yani bu arada 3 takım daha istiyormuş şu
0: evet,
1: an.
0: Lyon var, Monaco var şu anda.
1: Lyon, Openda. Frankfurt, evet. Monaco dediğin
0: en
1: gibi Nottingham Forest.
0: Ha, en ciddi ilgi Lyon olduğunu söyleyelim bu arada. Resmi teklif tek Lyon'dan geldi. Ama oyuncu tabii ki buradaki bütçeleri de göz önünde bulundurmak istiyor. Çünkü Fransa'daki vergilendirmeden ötürü oyuncunun eline geçecek olan net maaş belki 2,5-3 milyon euro düşebilir. Düşeceği için Türkiye'de en azından kesintisiz 7,5
1: anladım.
0: Milyon euroyu cebine
1: tabii
0: koyma
1: ki,
0: ihtimalinden
1: tabii
0: dolayı
1: ki.
0: Fenerbahçe'yi tercih edebilir. Bir şey daha atlayayım, onu da paylaşayım. Şimdi Openda için buradaki ana unsur şu olur. Önce bu önemli. Bir oyuncu her futbolcu oynamak ister abi. Ne olursa olsun her futbolcu oynamak ister. Kimse ben geniş rotasyonun parçası olayım. Beni işte orada değerlendirsin. Hayır abi. Her futbolcu sahada olmak ister. Sahada olmadığı her an takımının iyiliğini de istemez.

0: Böyle bir gerçek var. Onu da atlı şey yapmayalım. Openda Fenerbahçe'nin ana tercihlerinden bir tanesi, gelirse de ilk 11 parçası olacak. O yüzden de Openda'nın Fenerbahçe'yi tercih etmemesi için de hiçbir gerekçe yok.
1: Teşekkür ediyorum Caner. Tabii burada bir de hemen hızlıca şeyi sorayım. Galatasaray John Duran'la anlaştı mı? Son detay ne? Bu konuyla ilgili birçok haber yazıldı, çizildi. John Duran'ın Galatasaray'a gelmek istediğini gerçekten çok ciddi biliyoruz. Çok daha kolaylık sağlayacağını, hatta kendi kulübüyle görüşebileceğini menajeri tarafından John Duran da iletiyor. Bununla ilgili neler söylersin? Doğru bir transfer mi? Icardi için bugün sözleşmesinin son günü. Icardi konusuna zamanımız dar ama şöyle hızlı bir gelişme toparlaması tabii almak ki istiyorum senden.
0: Icardi ile %80 yollar ayrılacak. %20'lik bir açık kapı bırakıyorum. Çünkü Sayın Dursun Özbek'le, Sayın Başkan'la Icardi arasında güzel bir ilişki var. Yani devam edip etmeyeceği konusunda %20'lik bir açık kapı bırakıyorum. Ama %80 Icardi Galatasaray'da devam etmeyecek. Hatta gideceği yere de aşağı yukarı söyleyeyim size. Çok büyük ölçüde Amerika'ya MLS ligine gidecek Icardi. Çok büyük ölçüde diyorum. Çünkü geçtiğimiz seneden beri mevcut partneri, eşi, kız arkadaşıyla orada bir gayrimenkul yatırımı üzerine oralara bakıyor. Geçtiğimiz senede Miami'ye gitmişti hatta bir gayrimenkul yatırımı için. Yani kariyerine o semalarda devam etmesi çok muhtemel Icardi'nin. John Duran kafamızda soru işaretleri barındıran bir oyuncu. Bak, kalitesinden yana hiçbir kuşkum yok. Çok kaliteli bir oyuncu.
1: Mentalitesinde
0: gerçekten
1: problem.
0: Ya mental olarak bazı problemler var. Takım içerisinde huzursuzluk çıkarır mı? İşte ne bileyim, bir adaptasyon sorunu olur mu?
1: Yeni bir Zaha krizi olur mu?
0: Yani yeni bir Zaha krizi yaşanır mı? Bunlar sadece Okan Hoca'nın kafasında soru işaretleri yaratıyor ama ya bir fırsat transferi de çıkabilir bunun altından. Yani oyuncunun alacağı maaş ortalama Avrupa skalasının çok altında. 4 milyon euro sizden talep ediyor. Bonservis gibi bir şey ödemiyorsunuz ve mevcut
1: kiralama bedeli
0: yabancı kontenjanına da çok uygun bu arada. O genç oyuncu kriterine de
1: giriyor,
0: çok uygun
1: değil mi?
0: Evet, ona da giriyor.
1: Doğru.
0: Ya ben... O da bir artı. Şimdi Okan Hoca bunu da düşünüyor ve aynı zamanda Osimhen'in arkasında yedek beklemeyi de sorun etmeyecek.
1: Bence çok mantıklı.
0: Mantıklı ama mentalite anlamda
1: sıkıntısı olan bir oyuncu, ama ona dur diyecek, yakasını tutacak bir el patron var. Davinson Sanchez gibi bir oyuncu var yani.
0: Davinson Sanchez'in oradaki varlığı bunu şey yapabilir, oyuncuyu bir dizginleyebilir, bir abilik yapabilir onu orada. Ya sonuçta Fenerbahçe'deki çalışma ortamı geçtiğimiz sezon belki oyuncu biraz daha huzursuzluk yaşamasını şöyle normal karşılıyorum. Çünkü Fenerbahçe'de çok dalgalı bir dönem geçirdi. Yani Mourinho gitti, arkasından Tedesco geldi. Sürekli bir adaptasyon sorunu yaşandı. İşte ara transferde yeni oyuncular kadroya katıldı. Yani sürekli bir uyum sorunu oluşabilecek bir ortamla karşı karşıyaydı aslında. Yani takım içerisindeki...
1: Ya ben Aston Villa'dan hatırlıyorum, biliyor musun John Duran'ın performansını? Bu oyuncu, böyle bir oyuncu nasıl oynamaz diyorum. Yani oynuyor, attığı gol inanılmaz, akrobatik goller atıyor, değişik goller atıyor. Sonra 3-4 maç yok, bir Avrupa maçında 4 gol atabiliyor. Ya böyle çok dengesiz bir oyuncu. Bunu biraz aşması gerekiyor. Bugün kendisine şunu sorması gerekiyor: Kolombiya milli takımının forveti, santrforu neden ben değilim? Bunu sorması gerekiyor şu an için. Böyle bir Dünya Kupası'nı 22 yaşında, 23 yaşında en şu an için A plus seviyesine gelmiş, o sınıfa yükselmiş bir oyuncunun kesinlikle düşünmesi gerekiyor. Çünkü bu noktada Dünya Kupası'nda olması gerekiyordu. Neden sen alınmadın? Bundan sonraki hedefi kesinlikle 2030 olmalı, Copa America olmalı. Bunu biraz düşünmesi gerekiyor oyuncunun. Bu kafada olursa Galatasaray oyuncunun bonservisini de almaya çalışır.
0: Tabii. Yani senin tasvir ettiğin olgunlukta değil.
1: Ayrıca yani Galatasaray'ın, her zaman söylüyorum, bir terapi merkezi olduğunu düşünüyorum. Mauro Icardi de buraya normal gelmedi. Zaha da buraya normal gelmedi. Düzeltilmeye çalışıldı.
0: Doğru.
1: Bence Davinson Sanchez'de de mesela böyle sıkıntılar vardı. Mental sıkıntılar vardı. Tabii, ama Galatasaray'da kendini toparladı. O konfor alanı oluşturuldu. Fenerbahçe'nin de John Duran için böyle bir şey oluşturuldu mu? Ben sanmıyorum. O konfor alanı oluşturulduğunu sanmıyorum. Oyuncu kaynaklı olduğunu da düşünüyorum. Oyuncu da bunu çok doğru yönetemedi. Fenerbahçe'de zaten şampiyonluk hasreti, krizi, sıkıntısı var. Her sezon kritik Fenerbahçe için.
0: Doğru.
1: Ben Galatasaray'da John Duran'ın çok daha doğru işler yapacağını, hatta inanılmaz işler yapabileceğini düşünüyorum. Bu potansiyelde olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Bence geniş rotasyonda değerlendirilebilir. Yani demiyoruz ki bunu ilk 11 parçası olsun. Zaten Osimhen olduğu bir yerde bunu kimse tartışmaz, ama geniş rotasyonda sonuçta bir oyuncuyu gel bizde yedek bekle diye ikna etmek de çok zor. Bak, evet, Batshuayi evet, bile evet. bu konuda çok zor ikna edilmiş bir oyuncu. Batshuayi bile çok kısa süre sonra ayrıldı Galatasaray'dan mesela. Evet. Yani sen bir oyuncuyu yıldız olduğunu hissettirmen gerekiyor ki oyuncu sende yer alsın. Batshuayi dediğimiz oyuncu yıldız bir oyuncu.
1: Tabii ki.
0: Yani yıldız gelen bir oyuncuyu sen burada süper yedek olarak kullanıyorsun. Oyuncu da bir noktadan sonra başlıyor artık takım içerisinde bir homurtuya şeye diyor ki yani hani... Hani ben Chelsea gördüm, Avrupa'nın önemli kulüplerini gördüm ama sen burada bize çok affedersiniz şey muamelesi yapılıyor. Hani burada bir genç bir oyuncu muamelesi yapılıyor. Hani burada arkasında bekliyorum bazı oyuncuların. Yani oyuncuya biraz özel olduğunu da hissettirmek gerekiyor ama Galatasaray'ın bir rehabilite etme gerçeği de var bu arada. Oyuncuları böyle yeniden i̇şte bir ayağa kaldırma.
1: Florya'nın suyu denir mesela.
0: Yani oyuncuları yeniden bir ayağa kaldırma durumu da söz konusu. Çünkü takım içerisindeki uyumu. Bu arada bunu ben söylemiyorum. Florya'dan işte Galatasaray'dan ayrılan oyuncuların hepsi kariyerinin...
1: Noah Lang mesela. Noah Lang da mental olarak normal bir futbolcu mu? Değil. Bence değil yani.
0: Kariyerinin herhangi bir evresinde bugün mesela...
1: Kalmak için inanılmaz çabaladı.
0: Geçmişte...
1: Bir gün Galatasaray'a gelecek.
0: Olabilir. Kariyerinin herhangi bir evresinde yolu Galatasaray'dan geçmiş her futbolcu yıllar sonra şunu ifade ediyor. Galatasaray benim kariyerim için çok önemli bir dönüm noktası oldu.
1: Tabii
0: diyor.
1: Ki çok kişi.
0: Bu çok önemli evet. bir ayrım. Bugün Snyder'inden Melos'una,
1: Mariano'sundan Kivlin'a bence de.
0: Ya hani böyle
1: Milan Baroş.
0: Çok affedersiniz ama lanet okuyan oyuncu sayısı çok azdır
1: yok,
0: bu arada.
1: O Elmander.
0: İçinde bulunduğudur. Evet kesinlikle ya inanılmaz.
1: Melo zaten içinde yaşıyor hala. Ya,
0: inanılmaz bir ahde vefa durumu söz konusu. Ya yani burada gördükleri ortamı, burada buldukları ortamı gerçekten hiçbir yerde bulamıyor
1: kesinlikle.
0: Bu oyuncular.
1: Çok az bir zamanım kaldı. Trabzonspor'dan Felipe Augusto transferini de bir dakikalığına zamanımız kaldığı için söylüyorum.
0: Evet.
1: Hemen kısaca yorumlamak istiyorum. Önemli bir transfer yaptı. Resmen Zenit'e transfer oldu oyuncu. Trabzonspor'u bir kez daha tebrik ediyorum. Görüşlerini merak ediyorum.
0: Kesinlikle öyle. Trabzonspor'un her transfer döneminde yaptığı işleri ben de takdirle...
1: Mesela Ulay'ı kaça gidecek bilemiyoruz.
0: Aynen öyle. Ya muhteşem bir scouting ağı var. Son yıllarda yaptıkları transferler çok önemli. Hiç böyle yani karavana diyeceğimiz bir transfer pek yapmıyor Trabzonspor. Tabii ki arada olur. Sonuçta hatalar olabilir. Yani hatalar derken hani...
1: Ya Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'a göre...
0: Trabzonspor çok daha düşük nokta atışı, çok daha az
1: maliyette çok iyi işler yapıyor.
0: Abi Trabzonspor'un getirdiği sağ beklerden tutmayan yok ki.
1: Doğru.
0: Yani bir sağ bek alacaksan Trabzonspor kimle ilgileniyorsa onu alman lazım yani.
1: Doğru.
0: Hani bu çok doğru bir yol haritasıdır.
1: Aynen öyle.
0: Hani bakarsınız ya bir oyuncu kimle ilgileniyor, hangi takım kimle ilgileniyor.
1: Malheiro zaten çok iyiydi.
0: Abi,
1: o satıldı sonra Pina geçildi.
0: Malheiro'lar, Pinalar yani bir sürü oyuncu geldi ve hepsi... Orada eksiksiz görev yapmış oyuncular. Yani orada o bölgede sırıtan bir sağ bek oyuncusu ben hatırlamıyorum.
1: Evet,
0: hani böyle
1: kesinlikle.
0: Performans anlamında düşüşe geçen. Yani Trabzonspor sağ bek transferinde kime bakıyorsa ona gideceksiniz abi. Yani Trabzonspor bence bu anlamda çok doğru bir yol gösterici.
1: Bu arada Onana'nın da Trabzonspor'la yola devam etme ihtimali var. Onu da söyleyelim. Öyle bir ihtimal de var yani.
0: Ya tabii mümkün. Şimdi tabii Felipe Augusto gitti. Çok önemli bir iş. 5 milyon euroya transfer edildi. Oyuncu 15+5'e transfer oldu Zenit'e. Rus pazarı bu anlamda çok etkili çünkü.
1: Brezilyalıysa alır.
0: Tabii Brezilyalı oldukları için alabiliyorlar.
1: Ukrayna'da, Rusya'da ikisi de öyle.
0: Avrupalı alamadıkları için mecbur Brezilyalı alıyorlar.
1: Evet.
0: Şu an bak şey Rus ligine. Oyuncuların çoğu Brezilyalı. Mecbur
1: aynen.
0: Çünkü o şeyden dolayı, ambargodan dolayı
1: doğru.
0: Transfer yapamıyorlar. Felipe Augusto da onlar için iyi bir seçenekti, iyi bir transferdi. Trabzonspor'un önemli bir oyuncusuydu ki geçtiğimiz sezon sadece kanat özelliklerinin yanı sıra santraforda 9 numarada da çok
1: yokluğunda.
0: Fazla Onuachu'nun yokluğunda o bölgeyi doldurdu. Ya Trabzonspor yerini kaybettiği oyuncunun mutlaka yerini doldurabiliyor. Bunun her zaman ön hazırlığını yapabilen bir ekip. Sayın Ertuğrul Doğan'ı ve Trabzonspor yönetimini bir kez daha kutluyorum, tebrik ediyorum. Transferde hakikaten önemli ölçüde yol
1: kesinlikle.
0: Gösterici oluyorlar. Böyle de toparlamış olalım.
1: Çok teşekkür ediyorum Caner.
0: Ben teşekkür ediyorum sevgili.
1: Caner İş Beğendiren bizlerle birlikteydi bugün. Değerli görüşleri için teşekkür ediyorum bir kez daha. Ve tabii ki sevgili dinleyicilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Spor Ekspres'in bir saatlik diliminde bizlerle birlikteydiniz. Programımızı noktalıyoruz efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Furkan Bozoğlu'yla Spor Ekspres sona erdi.
3: Reklam. avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik.

0: adında.
1: Gidefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim Gidefix'te seni bekliyor. Gidefix, alışılmadık alışveriş.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 30 Haziran 1921 Türkiye Himayeye Etfal Cemiyeti, günümüzdeki adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kuruldu. 1936 Tüm zamanların en çok satan romanlarından Margaret Mitchell imzalı Rüzgar Gibi Geçti, Gone with the Wind yayımlandı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
0: Bir reklam.
7: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: Yaşam kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
3: Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
7: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
8: Ne istersen Neon1.

0: Bir kez daha merhaba değerli izleyenler. Spor Ajansı'na stüdyo konuklarımızla devam ediyoruz. Bugün Abdullah Ercan ve Savaş Çorlu bizimle birlikte yaklaşık 2 saat boyunca gündemdeki gelişmeleri kendileriyle değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: İyi yayınlar diliyorum ben de. Nasılsınız?
1: İyiyim. Siz?
0: Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Dünya Kupası heyecanını yaşamaya devam ediyoruz. Savaş Çorlu.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Uzun zamandır denk gelemiyorduk seninle.
1: Abdullah hocamla da uzun zamandır
0: güzel oldu.
2: Geçen yaptık ya 12'de. Bir tane yaptık ya 2 hafta önce.
1: Ha, doğru.
0: İşte.
2: İş takibi.
1: Heyecan yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz bilmiyorum ama ben hala o şoktayım ya. Ben çok fazla, bizim olmadığımız turnuvalarda çok büyük heyecan yaşamıyorum.
0: Evet tabii biz elenince biraz...
1: Hele bir de bu kadar beklenti yüksek olup, Abdullah Hoca'nın da o jenerasyon içinde olduğu 2002'deki jenerasyonun yaşamış, yine böyle sabah erken saatlerdeki maçlarda kalkmış, o coşkuyu tekrardan yaşayacağımıza fazlasına inananlardan birisi olarak, ben bu turnuvada şu anda... heyecan yaşıyoruz dersem yalan söylemiş olurum.
0: Tabii biraz elendikten sonra tadı kaçıyor ama
1: maçlarda
0: netice
1: yeni
0: itibariyle tabii Dünya Kupası çok büyük bir organizasyon, çok büyük bir heyecan. Bir de tabii 32 turu itibariyle artık 16 çeyrek final falan derken maçların kalitesi de seviyesi de artıyor ve dolayısıyla çok daha keyifli maçlarla izlemeye başlıyoruz.
1: Yeni
0: özellikle.
1: Yeni. Kalite yeni yeni böyle sanki böyle başlamaya başladı.
0: Hem öyle hem de tabii her Dünya Kupası'nda olduğu gibi sürprizler de var hocam. Yani
2: evet,
0: şimdi Almanya'nın Paraguay'a elenmesi, Hollanda'nın elenmesi. Gerçi Fas bir önceki Dünya Kupası'nda da yine öne çıkan ülkelerden biriydi. Japonya'nın belki biraz daha ileriye gidebilmesi bekleniyordu ama sonuçta ben de çok isterdim. Gerçekten öyle.
1: Yani... Hakikaten araya girdim ama özür dilerim. Yani Japonya son birkaç senedir turnuvalarda da işler yapmaya başladı. Japon futbolu yani ileri gitmeye başladı. Nuri Hoca'nın bile geçenlerde bir şey vardı.
0: Bu arada çok özür dileyerek araya gireceğim. Bir son dakika, önemli de bir son dakika gelişmesi değerli izleyenler. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan resmi bir açıklama. Yabancı sınırında değişiklik olmayacağı şeklinde kamuoyuna duyuru başlığıyla yayımlanan bir açıklamadan bahsediyoruz. Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında kulüplerin A takım listesinde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A takım listelerine 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Türkiye Futbol Federasyonu imzalı bir duyuru değerli izleyenler. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz cuma günü Kulüpler Birliği bir toplantı yapmış ve bir tavsiye karar niteliğinde yabancı kuralının değişmesini istemişlerdi. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu yeni haftada bu kuralın değişmeyeceğini açıkladı. Şimdi Dünya Kupası birazdan geri döneriz ama bu önemli bir duyuru elbette. Hemen buradan devam edecek olursak Abdullah Hocam, evet, nasıl yorumlarsınız?
2: Valla aslında değişmesi konusunda birliktelik sağlanmıştı. Çok da istek vardı.
0: Evet.
2: Bu yabancı kuralı herhalde en çok Trabzonspor'a yarayacak. Çünkü onlar bu kurala uygun çok oyuncular. Hatta sayı olarak artı dördü de geçecek oyuncular var. Ama tabii Galatasaray'la Fenerbahçe'nin yarıştığı platforma bakarsan en az onlar 10 ya 12 artı 4 gibi düşünüyorlardı. İki tane daha. Çünkü Şampiyonlar Ligi var, diğerleri Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynayacak. Ama görünen noktada çok bir değişiklik yok. Tabii bundan sonra da eğer bu resmiyse ki resmi açıklama, bir değişiklik de olmayacak. Bakalım buna tabii göre hareket edecekler. Açıklama. Ezgi, şöyle bir sıkıntı var. Takımların yabancı oyuncu sayısı çok. Yani
0: Fenerbahçe'nin başta olmak üzere...
2: Bu sayıyı tutturmaları muhtemelen Galatasaray şimdi bu Galatasaray'ın 10 yani artı 4 ile ilgili ciddi anlamda sorunları var. Tutan oyuncu sayısı bir tane zannedersem. Niyaga var galiba. Şimdi biraz oraya yönelik mi alacaklar, nasıl yapacaklar? Ya bir de ben bu sayıların işte böyle belirlenmesini çok tasvip etmiyorum. Neden etmiyorum? Çünkü hedefleri farklı olan takımlar var. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefi geçen seneden daha başarılı olmak. Fenerbahçe'nin öyle veya böyle Şampiyonlar Ligi'ne girmek için büyük bir hedefi var. Keza Trabzonspor dediğim gibi bu konuda planlarını daha önceden yapmış bir takım doğru olarak. Onların da Avrupa Ligi var, Beşiktaş'ın durumu var. Ya bu sayıları serbest bırak.

0: lazım. Şöyle diyorlar, ya işte bu sayıları serbest bırakınca altyapıdan oyuncu çıkmıyor. Bu sayıların altyapıyla bir alakası yok. Bunların yani işte 14 almışsın, 13 almışsın, bunların altyapıdan oyuncu yetiştirmeyle inanın çok dillendiriliyor. Hiçbir alakası yok. Sen eğer planlamanı doğru yaparsan, altyapıyla ilgili makro ve büyük planlarını iyi yaparsan oyuncu çıkıyor zaten. Onun için ben sayıların çok böyle kısıtlanmasından yana değilim. Zaten bu kuralın çıkmasının sebebi de Fatih Hoca'ydı. Ama Fatih Hoca orada 14 yerliyi işaret ediyordu. Hı hı. Diyordu ki 14 tane kadronuzda sezon başı vereceğiniz listede olsun. Diğerleri 13 kullanırsınız, 11 kullanırsınız, o sizi bağlar. Dediğim gibi yani değişmemesi çok enteresan. Çünkü Kulüpler Birliği'nin değişmesi yönünde ortak bir karar gibi bir şeyleri vardı. Ama federasyon yani bir sene öncesinden aldığı kararın arkasında durdu. Bakalım nasıl hareket edecekler bu artı 4 konusunda. Bir de şunu söyleyeyim, Savaş'a vereyim sözü. Ya bu artı 4 biraz alengirli bir iş. Ne gibi? Ezgi, biz artı 4'ü yabancı oyuncu yetiştirme gibi algılıyoruz. Ya niye biz yabancı oyuncuyu 2003 ve üstünden alıp niye yetiştirmeye çalışıyoruz ki? Yani biz Türk takımları olarak yabancı oyuncuyu burada niye yetiştirelim? Orası da bir tuhaf yani. Eğer bu iş şeyse, ha ya sayıyı belirleyin. Deyin ki 10 tane, yani yaşı kısıtlama koymadan 10 tane deyin. Veya kaç koyacaksınız? İşte 2003 ve üstü. Örnek vereyim. Şimdi Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16'ya kalmış. Buna mecburen bu kurala uyacak oyuncu almak zorunda. Niye kısıtlıyoruz ki Galatasaray'ı? Hedefleri farklı çünkü o Galatasaray çıtayı yükseltmiş, koymuş Şampiyonlar Ligi'nin en üstüne. Böyle bir kısıtlama olmaz. Bu, ben bu 2003 ve şeyi de anlamış değilim. Yani oyuncuyu alacağız 2005 doğumlu, burada yetiştireceğiz. Adam Şampiyonlar Ligi'ni düşünüyor. Oyuncunun gelişimini mi düşünecek? Ya böyle enteresan, tuhaf bir karar yani. Bunun ama sabit durmaları federasyon adına bence olumlu bir şey. Ama durur yani, değişikliğe uğrar mı? Herhalde bu resmi açıklamadan sonra da uğramaz diye düşünüyorum.
1: Muhtemelen ki zaten birçok kulüp de, Trabzonspor dışındaki diğer kulüpler aslında bu resmi kararın açıklanmasını bekliyorlardı muhtemelen. Yani transfer çalışmalarını artık şekillendirmek için. Çünkü kural değişse belki Galatasaray ve Fenerbahçe ona göre hareket edeceklerdi. Ama şimdi değişmediği senaryoda çok daha farklı hareket etmek zorundalar Savaş.
2: Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Bu bir meydan okuma bence. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu fazla değil. Bugün pazartesi, 4 gün önce bütün Kulüpler Birliği'nin toplantısını, hani salı günü şurada 4 gün önce yine, bir toplantı oluyor ve tüm kulüpler, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Anadolu takımları ve Kulüpler Birliği Başkanı olarak ve Trabzonspor bu işe en yakın kulüp olmasına rağmen, 4 genç oyuncu olmasına rağmen o da değişmesini istiyor. Çünkü 4 tane oyuncunun da direkt oynayacak oyuncular olmayabiliyor. Çünkü genç, tecrübesiz çünkü.
0: Ama var Trabzonspor.
2: Hala eksik var diye biliyorum hocam ya.
0: Yok yok, var. Pina var. Yeni aldıkları Kabral var, Batagov var. Var yani Trabzonspor'da 5-6 tane var.
2: Belki kiraya verecekler olabilir ama sonuçta buna
0: hep söyledik.
2: En hazır, olay kiraya gidecekler var. Sonuçta en hazır olan Trabzonspor, o bile istemiyor. Bir olağanüstü toplantı çıkar mı bu karardan sonra? Çıkabilir. Çünkü kulüpler bu iş için direteceklerdir. Yani baktığın zaman şu anda 23 yaş altı...
1: Ama olağanüstü toplantının bir karşılığı olur mu? Bu resmi duyurunun ardından.
2: Bu resmi duyuru yazılı olarak mı geldi federasyona, yoksa medyadan verilen bir şey mi? Bu bence...
1: Yok yok, federasyonun resmi sayfası.
2: Hayır, federasyonun resmi sitesine, Kulüpler Birliği federasyona resmi olarak başvurdu mu değişim için? Bu kısa sürede. Sayın Başkan'la görüşüldü mü? Sayın Başkan Dünya Kupası'ndan döndü. Ayağının tozuyla şu anda federasyonda yer aldı mı, yoksa bir kısa bir ailesine tatil mi? Bu süreci tabii ki başkanın onayı olmadan açıklaması mümkün değildir. Ama hemen kulüpler burada pes etmeyecektir. Ben hani hocam dedi ya az önce, buradan dönüş olur mu diye. Bence de dönüş olmaz. Ama Sayın İbrahim Hacı Osman, siz toplantı yaptınız, bu istekte bulundunuz. Ama ben de bu kararı geçen sene aldım. Israrla değişmeyeceğini söyledim. Bu bir meydan okuma olarak görüyorum ben bunu yani. Bu değişmez bir kural. Değişti mi? Çok değişti. Rezervlik kuruldu. 11. haftaydı galiba 2 sene önce. 11. haftada bu kaldırıldı. Rezervlik de burada aynı bugün olduğu gibi 23 yaşındaki olan oyuncular, hatta bazı tecrübeli oyuncuların, yabancıların kadroya giremeyenler için kurulmuş birlikte. Değişti.
1: Ama sezon ortasında bunu değiştirmenin kimseye bir faydası
2: sezon
1: olmaz
2: zaten. Sezon ortasında şu anda herkes... hala kulüpler transfer için düğmeye basmadı Ezgi. Baktığın zaman Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe.
1: Peki bunun değişeceğini beklemek veya başka toplantılar yapmak vakit ben, kaybettirmeyecek mi kulüplere?
2: Olabilir ama şu anda şunu çok merak ediyorum. Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'a kulüpler son bir görüşelim, bir araya gelelim diyecek mi demeyecek mi diyebilir. Bunu istişare yapabilir çünkü gerçekten kulüpler zor durumda. Şimdi Galatasaray'ın bugün ben henüz daha doğrultamamış olsam da bu teklif hep vardı. John Duran bu listeye uyuyor mu?
1: Uyuyor. Baktım
2: şöyle.
1: Uyuyor. Onu soracaktım sana 23, Galatasaray bölümünde.
2: 23 Aralık doğumlu. 23 Aralık 2003.
0: Tamam uyuyor işte.
1: Uyuyor.
0: 2003 ve üzeri işte.
2: Bu transfer olursa bu yüzden olur. Hmm. Yani John Duran transferi eğer bunun olmayacağını anladılarsa dün akşamdan itibaren John Duran Galatasaray haberleri çıkıyor. Eğer olacaksa sırf bu yüzden transfer olacaktır. 2 olacak. Yine 2 tane eksik kalıyor. Ben
0: onu artı 4'e tamamlamak zorunda mı?
2: Zorunda.
0: Öyle yani mi?
2: Olmayabilir
1: nasıl
2: de.
1: Nasıl yani?
0: Yani onun
1: yerine yerli oyuncu alsa.
0: Hayır yerli de olur mu ya? Yerli olmaz da.
1: Hayır yani yabancıyı ille
2: hoca boş bırakmak olur. 10 artı 2 olsa ne olur diye
0: i̇şte
2: mesela.
0: Ben de onu soruyorum.
2: Evet. 10 artı 2 olsa 2 boş kalsa.
0: Evet, evet. Ben onu diyorum yani.
2: Kalabilir. Öyle bir zorunluluk
1: yabancı
2: olacağını.
1: Oyuncu almak zorunda
2: 14 tane
1: değil.
2: Veriyorum sana. Eğer onun üstüne çıkarsan 4 tanesi böyle olacak evet. Diyor. Ama bu sefer zayıflamış olacaklar. Senin dediğin yetiştirmek için değil. Eğer bu şartlarda transfer yapıyorsak hocam. Böyle almış olmak için 100 bin euro vereyim, 200 bin euro vereyim Anadolu kulüpleri gibi ya tutarsa mantıklı olmuyor. İstediği futbolcu alıyorsun bu sefer de en az 10 milyonlardan kapı açılıyor sana istediğin oyunculara. Mesela Nerka transferi Trabzonspor'un da isteğine rağmen Galatasaray 6.5'a falan almıştı. Bu kuraldan sonra resmileşmesinden sonra kime giderseniz gidin karşı taraf diyecek ki zaten burada artı 23 kuralı var. Ben bu kurala bildiğim için seni köşeye sıkıştırmak için 8 ise 10 diyecek, 10 ise 13, 15 diyecek yani.
0: Ya burada hedefi büyük takımların 2003 ve üzeri oyuncu oynatmaları yani biraz zor. Yani genç oyuncu kapsamından bahsediyorum. Yani 23 yaş altı. Hı hı. Galatasaray bunu kullanmıyor. Çünkü hedefi adam Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Şimdi biraz şuraya gidiyor iş. 2003 ve üzeri doğumlu oyunculardan bir veya iki taneyi yakalayıp en azından kadronun içinde süreli oyuncu yapmak. Mesela John Duran buna o yaş olarak uyuyor. Evet. Muhtemelen de eğer transferi gerçekleşirse ki konu geldiği zaman konuşuruz.
1: Rotasyon oyuncusu
0: yani
1: olarak kulübe oyuncusu.
0: Sonuçta oranın bir numaralı oyuncusu Osimhen. O ya ama böyle de olabilir ama Galatasaray orayı bence konu Galatasaray'a gelmedi de genelden cevap vereyim. O artı dördü şöyle kullanmak en mantıklısı Ezgi. 2003 ve üzeri oyuncu bulup oynatmak ve satmak. Yani orası en efektif şekilde kullanılış şekli böyle. Ki Trabzonspor bunu yapıyor. Mesela Olay da yapıyor bunu. Yani aldı. Agusta'yı bilmiyorum.
1: Ama hocam herkeste de Olay etkisi göremezsiniz.
0: Tabii onu söylüyorum
1: yani,
0: ben de. Ya zor bir iş yani.
1: Tabii.
0: Onun için bu sayıları böyle bağlamak çok kolay değil. İşte ya 2003 4 tane kadroda bulunsun. Bazı takımlar boşuna bulunduracak o zaman. Ekonomik.
2: Yusuf Demir vardı mesela Galatasaray'da. O da yabancı kontenjanlıydı mesela. Onu yerli kontenjana çekememişti mesela. O da 23. Yani mesela o da 23 yaş olmuş olsa şu anda. O da mesela 6 milyon euro vererek transfer edilmişti. Bugün
1: ama hiç de katkı alınamamış.
2: Hiç de katkı alınamadı. İşte bu tip oyunculara gittiğiniz zaman hiç katkı alabileceğiniz ya da
1: İhtimali
2: garantisi yok.
1: İhtimali çok yüksek.
2: Dediği gibi hocam her türlü bir olayı bulamıyorsun.
0: Tabii.
1: Yani riskli.
2: Şimdi niye mesela Trabzonspor'da olsaydı bence daha fazla forma şansı bulurdu. Trabzonspor'da kalmış olsaydı Fatih Hoca'nın da çok istediği bir oyuncuydu. Biz Galatasaray'da bir Alanyaspor maçında gördük. Ondan sonra son Kasımpaşa maçında 10 dakika izledik mesela. Şampiyonluğun garanti olduktan sonra bile bu oyuncuyu izleyemedik. Şimdi bu oyuncuyu kumaşı belli sağlam. Galatasaray şampiyonluk yarışındaysa bazı kritik maçlarda görev alması birdenbire olmayacaktır.
1: Ama şimdi sezon başı kampında bir Okan Hoca'nın görmesi, belki beklentisi, sonuç itibariyle bir yaş daha büyümüş olması. Ya bilemiyorum belki de farklı bir senaryoda olabilir.
2: Yani şu anda
1: evet.
2: Oynatacaksın.
0: Ya bir de bu oyuncuların ekonomik şeyi de yüksek oluyor. Genç oyuncunun biliyorsun transfer ederken genç oyuncuyu gelişime açık, ileride iyi olacak diye ciddi maliyetler istiyorlar yani.
1: İşte ya bu
2: kuralı bilen hocam kulüp olarak 5 istiyorsa 7 isteyecek.
0: Doğru.
2: Oyuncu 1 istiyorsa 3 isteyecek. Bu kuralı bilenler. Geçmişte bunu yerli de çünkü aynı sıkıntısı yaşandı.
1: Menajerler atlar mı sence?
2: Menajerler her türlü futbolunda bu olaylarda kazanan menajerler oluyor. Kimse kusura bakmasın. Peki. Ben hep menajer spor diyorum buna çünkü. Yani menajer spor, onların çünkü bir şeyi var, böyle dalı var. Sosyal medyayı kullanıyorlar, dijital medyayı kullanıyorlar.

0: çok güzel bir şekilde iki gün Trabzon, iki gün Beşiktaş, bir gün Fenerbahçe, bir bakmışsın ki oyuncu bir yerde. Menajer spor yani futbolun içinde olan bu olaya en çok onlar seviyor. Çünkü kulüpler içini boşaltmak istiyor. Fenerbahçe'de de, Galatasaray'da da, her yerde var çünkü.
1: Şimdi nasıl şekillenecek transfer çalışmaları, buna göre göreceğiz değerli izleyenler. Ama önemli bir son dakika bilgisiydi tabii ki, programımızda değerlendirmeye çalıştık. Birazdan kulüp gündemlerine geçtiğimiz zaman aslında gündemdeki isimleri de bundan sonra biraz bu kurala göre konuşacağız, değerlendireceğiz. Bütün takımların gündeminde hemen hemen yine genç oyuncular olduğunu biliyoruz. Şimdi biz yeniden Dünya Kupası'na şöyle bir dönelim. Kulüplerin transfer gündemlerine geçmeden önce, az önce başlamıştık biraz değerlendirmelere. Özellikle tabii ki Almanya'nın sürpriz vedası, ki artık bilemiyorum sürpriz de denilebilir mi? Almanya son dönemde Dünya Kupalarında aslında çok da başarılı bir performans sergilemiyor. Ama tabii Paraguay'a elenmiş olmaları bir sürpriz olarak değerlendirilecektir. Japonya'nın elenmesi, Brezilya'nın yola devam ediyor olması, Hollanda'nın yine penaltılarla elenmesi, Fas'ın gidişatını sürdürmesi, Kanada ev sahiplerinden biri, Güney Afrika'yı tek golle geçti ve o da son 16 turuna yükseldi. Şöyle bir maçları değerlendirelim. Savaş sendeydik, devam edelim.
0: Ben aslında bu işe sürpriz diyemiyorum. Çünkü Paraguay, biz ilk turu çek, yani ilk kuralar çekildiği zaman hep dedik ki buradan lider çıkarız. Ama Paraguay'ın hazırlık maçlarına baktığımız zaman, bir Brezilya, bir Arjantin, ardından bizim turumuzda bizden puan alması ve Almanya'yı son olarak yenmesi, biz 10 kişilik takımı yenemedik. Evet, o günün şartlarında belki iyi olsaydık, onlardan biraz daha iyi olabilseydik, bugün Almanya'yı biz de yenebilirdik. Almanya son kazandığı o kupadan sonra bir türlü yukarı doğru çıkamadı. Evet. Yani hep aşağı doğru indi. O kupayı kazandıktan sonra tekrardan aşağı doğru bir iğme, yani iniş çıktı. Hocalar değişti. Bugün benim için hiç sürpriz olmadı. Japonya'yı ben biraz daha böyle erken büyük maç oynamasaydı, Brezilya değil de başka takım oynamasaydı geçebilirdi. Orada da çünkü öne de geçti. O fırsatı da yakaladı. Paraguay'ı az önce hocama büyük bir ihtimalle Fransa olabilir dedin ya, Fransa'yı da yener mi diye dedik. Ben de diyorum hocam neden olmasın? 2004 Yunanistan Dünya Kupası, yani şampiyonasında...
1: Ben bunu çok inanarak söylemedim, dürüst olmak gerekirse ama.
0: Şöyle, futbolda her şey var. Fransa favori. Sürpriz olursa Fransa'yı yenmesi benim için sürpriz olur.
1: Bu arada Fransa daha yani, son 16'ya çıkmadı, onu da söylemek lazım.
0: Çıkması yani halinde.
1: Yani İsveç karşısında yaşayacağını zannetmiyorum ama tabii... Kompakt futbolu şu anda, tam olarak
0: Dünya Kupası'nda
1: şey,
0: herhalde 100 kişiye sorsak 90'ı Fransa'yı şu anda favori gösterir.
1: Evet.
0: Eğer bir sürpriz diyorsak Paraguay'ın Fransa'yı yenmesi sürpriz olabilir.
1: Tabii ki.
0: Olabilir mi? Futbolun içinde bu var. Çok akıllı gidiyorlar. Hocanın açıklamalarına bakıyorum. Bizim maçtan beri çok ayağını düz yere basarak konuşan bir teknik adam. Burada da mesela nasıl geldiklerini, futbolun bir sokak oyunu olduğunu, bunu hep öğrencilerle konuştum. Çünkü motivasyon çok önemli. Hocam ne kadar yetenekli olursanız olun, o soyunma odası konuşmalarına ben girmedim ama anlatanlardan duyduğumuz zaman orası başka. Hoca bu işi yapıyor. Yakalarsa bütün dünyanın bambaşka bir şeyine gelir. Yani Fransa Paraguay eşleşmesi olursa ve Paraguay Fransa'ya elerse, Dünya Kupası'nın biraz daha erken gazı kaçmış olur. Çünkü Fransa şu anda birçoğumuzun favori takımı. Ama fena gitmiyor. Yavaş yavaş heyecan vermeye başladı. Ama ben yine biraz daha yarı final finali görmem lazım. Ben hala o şokun üzerindeyim. Ben Türkiye A milli takımımızın elenmesinin şokunu hala yaşıyorum. Dün akşam Almanya'yı biz de yenebilirdik. Biz Paraguay'ı 10 kişi yenemedik. O yüzden ben Paraguay'a hocam yani niye yenemedik demiyorum. 10 kişilik takımı yenemedik. 60 dakika neredeyse, 55 dakika biz 10 kişi kalan takımı yemedik. Almanya öyle bir şey yakalamadı. 1-1 uzatma, penaltı. Penaltılar zaten biraz da şanslısıdır. O yüzden Paraguay'ı kutluyorum. Japonya adına üzüldüm. Brezilya değildi, biraz daha az sayı takım olmuş olsaydı geçebilirdi. Ama bundan sonra maçlar daha keyifli olacaktır. Penaltılar, uzatmalar, finale kadar çok güzel maçlar görürüz. Yeni yeni heyecanlanmaya başladı.
1: Hocam?
2: Valla Paraguay'ın Almanya'yı elemesi futbol adına bir ihanet.
1: İhanet mi?
2: Tabii son 16'ya kalması. Bir tek planla biz de dahil olmak üzere Almanya'yı da penaltılara götürerek elediler.
0: Yunanistan'a benzetmem doğru mu hocam?
2: Ya ne alakası var? Oyun oynamadı, oyun oynamadılar sadece.
0: Kupayı kazandığı zaman hiç top oynamadı.
2: Ya sen son 16'da Dünya Kupası'nda Paraguay'ı ne yapacaksın ya? Ha burada Nagasman'a da bir şey söylemek lazım. O kadar yani, yine kötü, tamam belki favorilerden bir tanesi değil ama kötü olmayan bir Almanya var, ama yani bu kadar üretemeyen, Musiala'yı yedek bıraktı, oyunun içerisinde devamlı enteresan değişiklikler yaptı. Sonuç itibariyle Almanya yine bir son 16'lı olurdu, bir son 8 görürdü. Ama Nagelsmann'a da teşekkür etmek lazım işte, yani Paraguay gibi bir takımı eleyemedi.
1: Hocam,
2: ya Paraguay'dan ne anlatıyorsun?

0: Ne kadar büyük bir sürpriz olduğunu şöyle anlatayım size. Paraguay'da resmi tatil ilan edildi.
1: Evet,
0: resmi edilmesi, belgesi falan paylaşıldı.
2: İnanamadım
0: yani.
2: Ben. İnanamadım. Ha, sabah resmi bir, şeyi görmeyince.
0: Fransa'yı elediğini düşünsenize ne olur yani.
1: Göreceğiz. Fransa-Paraguay maçını göreceğiz o zaman. Esas orada...
2: Hocam fark bekliyor musun?
0: Resmi tatilin belgesi.
2: Fark bekliyor musun hocam?
1: Ne?
2: Göreceğiz dedin de böyle bir fark bekliyor musun?
1: Ya hayır yani fark olayı değil de Fransa muhtemelen geçecek turu. Tabii futbolda hiçbir şey belli olmaz ama Paraguay büyük sürpriz yaptı ama bu Almanya'nın kötülüğünden dolayı yaptı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi esas bence Brezilya'nın özellikle ikinci yarıdaki oyunu kesinlikle sürpriz değildi. Çünkü Japonları çözdüler. Çok sempatik bir takım. Çok mücadele ediyorlar. Çok özveriler ama bir yere kadar onlar da bir geçiş oyunu tutturmuş. İyi savunma. Brezilya çözüyor sizi. Kenardan ortaları attılar ikinci devre. Ona göre uygun oyuncu da soktular. Zaten Japonya'nın analizde şöyle bir çıkıyor. Duran top ve kenar ortalarda büyük zaafı var. Yedikleri golde bunlarla aynı goller. Esas Fas'ın Hollanda'yı elemesi bence.
0: Hı hı.
1: Ben size bir şey söyleyeyim. Hollanda-Fas oyununu analiz edelim. Fas'ın daha etkili olduğunu görüyoruz. Hollanda kalecisini tebrik ederim. Çok net pozisyonlar çıkardılar. Ona rağmen iki takım içinde özellikle uzatma dakikaları 2-15'ten bahsediyorum. Resmen pas yapıp rakip kaleye gitmeme oyunu oldu. Penaltılara götürdüler ama penaltılarda da hadi Fas yine fena kullanmadı. Hollanda bu kadar kötü penaltıcıları nasıl seçti ya? İnanın. Maçtan önce herkes Hollanda'yı favori görüyordu. Demek ki favoriler öyle kolay kazanamıyor. Kanada-Güney Afrika maçı, Güney Afrika'nın şeyi bitti, peri masalı bitti. Kanada 1-0 kazandı. Şeyler devam ediyor, ev sahipleri. Kanada devam ediyor. Şey oynayacak, Meksika oynayacak, Amerika'da oynayacak.
0: Bu arada Brezilya'nın yolu da açık görünüyor. Bir taraftan şimdi turnuva harcına da bakıyorum ben. Brezilya'nın rakibi fil dişi sahili ya da Norveç olacak.
1: Evet.
0: Bu arada Nagelsmann'dan bahsetmiştiniz hocam. Şimdi Nagelsmann'ın maç sonrası yaptığı açıklamayı Yusuf ekrana getirdi. Paraguay sizi elerse birinci sınıf bir takım değilsiniz demektir.
1: Önce o eleştiriyi bence kendisine yapsın Nagelsmann.
0: Zaten yani kendisi son, de o.
1: Yani son 32 maçına çıkıyor. Almanya milli takımı burada eğlenecek bir milli takım değil. O kadar tercihler, oyun kurgusundaki yanlışlıklar.
0: 2028'e kadar sözleşmem var. Eğer Alman Futbol Federasyonu beni göndermek istiyorsa bunu bana açıkça söylemeli. Bu
2: Montella
0: var
2: açıklama
0: değil.
2: Olmuş ya.
1: Tabii.
0: İlk cümle değil ama.
2: İlk cümle değil. Burası Montella var.
0: İlk cümle tam tersi diyecektim.
2: Tam tersi. İlk cümle burası Montella var bir açıklama olmuş. Yani eğer bazen bazı şeylerde başarısızsanız birilerinin sizi göndermesini beklemezsiniz. Eğer birilerinin sizi göndermesini bekliyorsanız oradaki niyet farklı olur.
1: Ya bir sürü istifa eden hoca şeyler var. Futbol Federasyonu Başkanı istifa etti.
0: Japonya teknik direktörü nasıl özür diledi?
1: Aynen öyle.
0: Mi?
2: Ama Japonlar dünyada ama zaten... sistem üzerine kurulmuş bir ülke. Sistemliler bu turnuvada en az kendimiz kadar üzüldüm. Ben Japonya'yı biraz daha gidebileceğini düşünüyorum.
0: Bir de özür kültürünün en gelişmiş olduğu ülke tabii Japon kültürü.
1: Yani Almanlar Paraguay'a da elenmez yani. O kadar Paraguay uçmadı, kaçmadı yani sonuçta. İşte buraya kadar getirdiler. Oyun oynamıyorlar yani şey gibi oynuyorlar, keyif vermiyorlar. Defans yapıyorlar, sert oynuyorlar, vücutlarını kullanıyorlar. Yani Paraguay son 16'da Paraguay maçını izlesen ne keyif alacaksın? Ama örnek mesela Almanya-Fransa olsaydı, Fransa'nın geçeceğini tahmin ediyoruz
0: erken
1: ya.
0: Final.
1: Değil mi? Keyifli olmaz mıydı?
2: 10 kişiden en az 5'i Almanya'nın final şeyinde ağzına yazarlardı yani. Almanya'yı final grubuna koyanlar çoktu. Ben hiç koymadım.
0: Yok ben de koymadım.
2: Ama koyanlar vardı.
1: Almanya ama son 16 için uygundu. 8 için hatta. Tamam ben de final
2: hocam,
1: için.
2: Hocam çok değil belki ama ben hakikaten o 2004 Yunanistan Avrupa Şampiyonu'na çok benzetiyorum şu anda. Hele buralardan bir sürpriz daha yaparsa. Fransa dışında eşleşme durumu var mı başka bir takımla Fransa'nın?
1: İşte burada.
2: Yani Fransa ile mi?
0: Evet evet. Ya Fransa ile ya İsveç'le. Şimdi geldi Ağaç.
1: Ağaç
0: Paraguay ya Fransa ile ya İsveç'le eşleşecek.
1: Evet.
0: Fransa-İsveç maçı da bugün oynanacak.
2: Ezgi senin dediğin gibi eğer böyle Fransa ile eşleşip Fransa'yı falan elerlerse bir günlük tatil bir anda
0: Abdullah
2: bir hafta...
0: Abdullah hocamı tutamayın.
2: O zaman...
1: Neyi?
0: Fransa'yı eler.

0: Bu sabahleyin kalktım, baktım biraz sosyal medyada, orada bir gün, yani düşün, resmi tatil ilan ediliyor.
1: Orada bir hafta filan edilir.
2: Yani eğer Fransa'yı falan... artık herhalde ne yapacaklar? Bu şey falan, oyunculara para mı verirler, ne yaparlar bilmiyorum.
1: Bir hafta resmi tatil ilan edebilirler.
0: Bir hafta ilan olup da paradan falan daha fazla şeyler verebilir. Yani.
2: Arkadaşlar, o zaman Paraguay'ı son 8'de mi göreceğiz? Gözünüzü seveyim ya.
0: Hocam,
1: hocam günün sonunda ama tarih alkışlarım. İyi futbol oynayanı değil, dünya sonuç alanı
0: önce,
1: yazıyor.
0: Az önce sen öyle anlatırken bir de hocam var. Şu şöyle bir böyle de dünya futbolu değişiyor artık zaten ya. Peki. Yani biz baksana Almanya, Brezilya, Fransa. Hani
1: hep... Abdullah hocamı daha fazla kızdırmayalım.
2: Kızmıyorum canım da yani hayır şunu tamam oyunlarda bir sürü planlar var, değişik stratejiler de var da bir de güzel oyun var yani. Şimdi Paraguay bizim maçta da öyle.
0: Biz de şunu
2: 45.
0: yapamadık.
2: Dakika adamlar 10 kişi kaldı. Biz bir 45 dakika artı 8 dakika uzatmayla pozisyon üretemedik 10 kişi. Bu bizim yanlışımız. Doğru planlamayla oynamadığımız için. Şimdi aynısı Almanlar. Musiala'yı yedek bırakıyorsun. Deniz önde ve arkada oynatıyorsun. Yine üretemiyorsun. Yani Nagelsmann diyor ya biz birinci sınıf takım değiliz. Sorumlusu da sensin ama hoca.
1: Zaten aldığı kadro da çok tartışılmıştı.
2: Yani bir sürü şey kadro. Kendi bir plan yapmış. İşte baskı tekrar baskıya baskı. Ama yani olmuyor işte bazen geçmiyor. Mesela Japonlar niye çok mücadele ediyorlar. Yani bir sistemleri var, bir planları var. Ama bir yere kadar bizim? Yani şampiyonluğu getirecek oyun. Mesela Fransa örnek vereyim mesela benim favorilerimden olduğu için. Şampiyonluğu getirecek bir oyun oynuyor. Keza Arjantin. 10 kişi mücadele ediyor. Messi'ye geldi mi işler değişiyor. Yani mesela İspanya'yı herkes diyor ki tam istenilen seviyede değil diye göreceğiz. İspanya oynayacak göreceğiz.
1: Arjantin'in de mesela yolu Türkiye'nin, açışını, siz Arjantin deyince onlara
0: Ezgi,
1: bir bakalım.
0: Türkiye'nin elenmesi bizim hepimiz için sürpriz oldu. Ama şu anda mesela dünya futbolunu uzak doğuda ya da herhangi bir yerde takip eden Avrupa'da ya 24 yıl sonra zaten buraya katılmış. Elenmesi sürpriz bizim için ama o dışarıdaki bir insanın Türkiye, ha bizim takımımızda özellikle hücum hattı Avrupa'da birçok yani üst düzey takımda forma giyen oyunculardan kuruluydu. Ama forma üzerinden bakarsan yani dünyada Türkiye'nin yeri apayrıdır ama birçok insan için sürpriz olmamış. 24 yıl sonraya katılan bir takıma zaten favori gösteremezsin. Biz ya. Gösteriyorduk, biz bekliyorduk.
1: Favori beklerdin değil de hani en
0: favori değil ama en kötü bir çeyrek final bekliyorduk. Evet. Gruptan lider çıkarız diyorduk, bunları da hesabını yapıyorduk. Bize oraya inandırmışlardı ama biz biraz daha bakıyoruz. Bizim oynadığımız son maçta bakın. Hani bir Romanya maçına bakalım zorla. Bir Gürcistan maçına bakalım böyle zorla. Aslında sistem plan dedin ya bizim de çok bir sistemimiz planımız baktığın zaman yoktu yani. Biz de o istenen sistemi
2: aslında SOS oradan veriyordu. Kosova maçından, Romanya maçından kapalı savunmaları üretemiyordu. Karşımıza çıktı. Aynı Paraguay, aynı Avustralya öyle değil miydi? Çok net. Biz Amerika'ya karşı baktık. Alanlara, geniş alanlar olduğu için etkili oyuncularımız var. Çözüm oyuncumuz çoktu. 3-2 kazandık gerçi. Son saniyede kazandık.
0: Ben Paraguay'ın yani. Hem Brezilya hem Arjantin maçta hazırlık maçlarını görene kadar ben hep öte yandan bakıyordum. Ama o iki maçtaki sert futbolu, savunma futbolu, takım oyunu sonra hepimizin gözünü korkuttu.
1: Paraguay teknik direktörü ne demiş? Hemen ona da bir bakalım.
0: Çok güzel açıklama yaptı. Ben biraz baktım.
1: Onlar Avrupa'nın en üst düzey altyapılarında yetişiyor. Biz ise kırmızı toprağın çocuklarıyız. Bu topraklarda çoğu zaman çıplak ayakla futbol oynayarak büyüdük. Bunun devamı da vardı. Bugün burada olmamızı ise çocuklarını antrenmanlara götürmek için büyük fedakarlık yapan ailelerimize borçluyuz.
2: Evet.
0: İşte alkışın böyle alkışın bir, kocamanını hak ediyor. Bak kocamanını hak ediyor. Son derece güzel. Az önce onu okudum. Yani futbolun nereden geldiğini hep şunu söylerler. Eski futbolcularımızda mesela bir futbolcu yıldız oğlunu diyor. Ya zengin babanın çocuğundan futbolcu olmaz. Çok istisnai oluyor mesela yani.
1: İşte Dünya Kupası'nda işin böyle romantik bir boyutu da oluyor bir
2: bu
1: tarafta.
2: Bizim Gustavo Alfaro bizim maçtan sonra da şöyle bir açıklama yaptı. Biz 7 günde ülkemize dönmeyecek kadar Dünya Kupası'nda kalmak istiyoruz dedi. Hatırlıyor musunuz?
1: Yani evet.
0: İnandırmak. Bak inandırmak hep şunu söyleyeyim.
1: İstemek,
0: ben bir
1: inanmak.
0: Motivasyon konuşması vardır. Klasik motivasyon konuşması. Bazı hocalar var Türkiye'de mesela sürekli yaparlar ama bir yerden sonra artık olmaz. Burada şu anda baktığın zaman Alfaro bunu inandırarak, isteyerek, böyle bağırarak çağırarak falan motivasyon değil. İnandırmış. Nereden geldiklerini çok güzel özetlemiş. Bugün burada 7 gün daha gelmeden. Sonra diyor ki bizim şans olduğunu söyleyenlere, onun önünde de var. Bizim burada olmamızı, Türkiye galibiyeti, bugünkü galibiyeti almaya galibiyetin şans olduğunu söyleyenler hazırlık maçlarına bir baksınlar biz kimlerle oynadık, nasıl futbol oynadık.
2: Yani. Fas ne yapıyor? Fas'ın Fas enteresan bir takım.
1: Fas çok enteresan.
2: Sabah seyrettim yani felaket bir takım ya. Bu kadar iyi takım oyunu oynayıp bu kadar etkili atak ve savunma yapabilen, yani son Dünya Kupası'nda dördüncü olması da çok değerliydi. Ama
1: yani artık bunun biraz tesadüfün dışına çıktığını net bir şekilde gösteriyor.
2: Aynen öyle
1: Fas.
2: Ve çok yetenekli oyuncuları da var. Ağacı bir daha getirsinler de bir Fas'a bakalım lütfen.
1: Tabii ki. Hatta hepsine bakalım. Ben sizden biraz da tahmin istiyorum.
0: Başarı
1: bir
0: tesadüf değil
1: rica
0: işte Fas.
1: Evet. Tam ekran Aslı bir verebilirsek şöyle yorumcularımızdan da bir tahminler alalım. Kim kimle eşleşir ne olur diye. Şimdi buradan Paraguay'ın karşısına yüksek ihtimalle Fransa'nın çıkacağını düşünüyoruz. Var mı farklı bir şey düşünen? Eyvah. İsveç çıkar.
2: Fransa ya. Fas gibi gidiyordu.
1: Peki, şimdi Kanada-Fas zaten belli olan ilk son 16 eşleşmesi. Şimdi Portekiz-Sırbistan-İspanya-Avusturya bölümünden ne dersiniz?
2: Ben İspanya'nın çok zorlanarak da olsa Portekiz'in geleceğini düşünüyorum.
1: Portekiz ve İspanya son 16 oynar.
2: Düşüncem o.
1: Dedi Abdullah Hoca. Savaş sen ne
0: Bana
1: diyorsun
0: da
1: burası
0: İspanya,
1: için?
0: İspanya-Portekiz gibi olabilme geliyor.
1: Normal şartlarda evet. ABD, Bosna Hersek, Belçika, Senegal.
2: Burası çok şey ya, böyle hani light olmuş biraz. Hani derler ya.
1: Evet.
2: Diğer
1: ama
2: maçlara.
1: Hocam bir taraftan da sürpriz çıkma ihtimali de yüksek bir yer sanki.
2: Yani yok, turnuvada istenilen oyunları oynayamıyorlar. Mesela Bosna ve ABD için söylemiyorum. Belçika ve Senegal için söylüyorum. Hı-hı. Yani orada bilmiyorum ama Belçika çıkar gibi. Üst taraf sıkıntılı. Yani Bosna mı gelir, ABD mi gelir?
0: ABD gelir hocam.
2: ABD de devam edebilir.
0: ABD doğru. Çünkü
1: evet, ev sahipleri
0: sezon,
1: de bu arada iyi gidiyor.
0: Yani ev sahipleri mesela İtalya biliyorsunuz bir dönem hiç en erken almıştı. Ama ABD uzun yıllar sonra bir turnuvada galibiyetle turu geçerek başladı. Çünkü futbolda çok geridelerdi. Ama bu sene baktığınız zaman Avrupa'da, İtalya'da, İngiltere'de oynayan, top oynayan birçok yıldız oyuncusu var. 4 tane 5 tane oyuncusu var. Biraz daha takım oynuyor. Benim burada açık ara favorim ABD.
2: O ya üst taraftaki geçer. Şey enteresan olacak Ezgi.
1: Hangisi hocam?
2: Kanada Fas
1: evet.
2: Şey var ya.
1: Fas, Kanada Fas'tan.
2: Fas gelirse Fas. Fransa olacak. Orada turnuvanın iki Fas, takımından Fransa biri maçı. Kırılacak.
1: Evet.
2: Eğer öyle gelirse. Yani.
1: Fas Fransa maçı olursa
2: çok
1: gerçekten
2: güzel
1: maç çok güzel
2: olur.
1: Maç
2: evet,
1: olur.
2: Çok güzel maç.
1: Savaş o zaman işte o heyecanı hissedersin diye düşünüyorum.
0: Müthiş bir heyecan olur o zaman.
1: Peki sağ tarafa geçelim. Şimdi Brezilya çıktı. Rakibi fil dişi mi olur, Norveç mi olur?
2: Bence orası mesela o maç çok kritik. Bence %50-50 maçı. Ama ben Norveç'in olacağını düşünüyorum.
1: Ben de Norveç diyorum Savaş.
0: Ben fil dişi bekliyorum.
1: Öyle mi? Peki. Meksika, Ekvador.
0: O maç da güzel olur.
1: İngiltere, Demokratik Kongo. Orada da bir sanki Meksika, İngiltere maçı.
2: Öyle. Evet. Aynen
1: görünüyor
2: öyle.
1: Görünüyor gibi.
0: Aynen öyle. Meksika,
2: bir altta da turnuvanın en sempatik takımıyla Arjantin var. Şanssızlık bence.
1: Arjantin yine muhtemelen Messi'nin evet. ayağına bakacak. Diğer tarafta da Avustralya, Mısır. Ne dersiniz?
2: Bir şey diyemiyorum. O maç
0: bir tarafta Messi, bir tarafta Ronaldo. Oğlum kulaklarını çınlasın. O da bekliyor Arjantin. Şeyde bu sefer Ronaldo'nun. Mesela geçen sefer Messi'ciler. Büyük sevinç yaşamıştı.
1: Evet.
0: Burada da Portekiz'in kupayı almasını isteyen çok ciddi sayıda Ronaldo'cular var yani.
2: Onun altında da bence İsviçre, Cezayir, İsviçre'yeler. Kolombiya da Gana'yeler. Tabi Kolombiya-Gana maçını bir de büyücüye sormak lazım. Yani ne diyecek o
1: yalnız
2: ama.
1: Yalnız büyücünün de hiç kendisine faydası yok. Yani evet. Hani kendisine derken kendi ülke hani bir yarı finaldir, bir finaldir, bir şampiyonluktur madem yapılabiliyor.
2: Yani ama sonuçta karşıda da büyücüler var Kolombiya'da.
0: Her dönem çıkıyor bir tane. Ne vardı? Bir ahtapot vardı bir zaman bir Dünya Kupası'nda. İsmi de vardı şimdi aklıma gelmedi.
1: Paul.
0: Paul onu
1: evet, evet.
0: Biliyorsun o da
1: evet,
0: mesela tabii. Efsaneydi. O bilmişti mesela.
1: O turnuvada yok galiba öyle bir şey.
2: Büyücü çıktı işte bunun yerine. Büyücü.
0: Paul ya o turnuvada bayağı bilmişti yani.
2: Mutlaka o Kolombiya-Gana maçından önce bir şey yayınlayacak büyücü bakalım ne diyecek. Kendi ülkesine herhalde. Favori gösterecek.
1: Peki bugünün maçlarını da hemen şöyle bir paylaşalım izleyicilerle. Dünya Kupası bölümünü bu şekilde tamamlamış olalım. Saat 20'de fil dişi sahilleri Norveç maçı var değerli izleyenler. Gece yarısı 00 Fransa-İsveç. 4'te sabah 4'te Meksika-Ekvador. Yarın 19'da İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve 23'te Belçika-Senegal maçları oynanacak. Yine güzel karşılaşmalar izleyeceğiz. En güzel.

0: de Fransa İsveç gibi. Fil dişi Norveç de güzel gerçi. Yani. O da güzel maç.
1: Evet, evet.
2: Burada çok burada sürprizler olabilir hocam ya.
1: Ya işte Paraguay'ın Almanya'yı
2: yenmesi. Burası Fransa, İsveç dışındaki takımların çoğunda sürprizler çıkabilir.
0: Çok sürpriz olur mu acaba? Mesela İngiltere maçından
1: sürpriz
0: çıkmaz.
1: Yok orada olmaz. Bence çıkmaz.
2: Belçika Senegal.
0: Belçika Senegal'den olabilir.
1: Olabilir bence. Çünkü Belçika iyi bir Belçika olsa favori evet. deriz ama.
2: Aynen.
1: Öyle değil şu anda.
2: Fil dişi Norveç.
1: Yani ben o Norveç biraz diyorum. Denge maçı gibi ama bence Norveç'in atak oyuncuları daha iyi. Onun için Norveç olur. Ama fil dişi delirse hiç şaşırmam.
2: Ben orada fil dişini yenebileceğini düşünüyorum. Yani eleyebileceğini
0: Haaland'ın
2: düşünüyorum.
0: Haaland'ın kendini görüp korktuğu videoyu izlediniz. Evet. İnanılmaz değil mi?
1: Evet, evet.
0: Peki. Bakalım bugünün maçlarından sonra nasıl bir tablo çıkacak önümüze değerli izleyenler. Bekleyip göreceğiz. Biz de tablolarımızı güncelleyeceğiz. Üzerine değerlendirmeler yapacağız. O zaman sizin eklemek istediğiniz bir şey yoksa Dünya Kupası ile ilgili isterseniz biraz ülkemize dönüp kendi gerçeklerimizi konuşmaya geçelim. Tamam. Şimdi bu saati tamamlamadan Fenerbahçe'ye bir girizgah yapalım değerli izleyenler. Sarı lacivertliler bir şok yaşadı dün. Yeni transfer Vedat Muriç'ten kötü haber geldi. Sabah antrenmanında bir sakatlık geçirdi oyuncu ve yaklaşık bir ay forma giyemeyecek. Bu da sezon başı hazırlığının büyük bölümünü kaçıracağı anlamına geliyor tabii ki Vedat Muriç'in. Dolayısıyla transfer çalışmaları da bir taraftan buna göre şekillenecek. Diğer taraftan oynanacak bir Avrupa mücadelesi var ki burada Vedat'a çok güveniyordu elbette Fenerbahçe. Şimdi planlar değişecek. Hemen bu sakatlık acaba Fenerbahçe'yi nasıl etkileyebilir? Oyuncuyu nasıl etkileyebilir? Hocam hemen size dönmek evet. istiyorum. Bir Adele sakatlığından bahsediyoruz. Ne dersiniz?
1: Ya işte takip ettim. Açılımını şöyle yaptılar. Alt Adele grubunda yani şu kaf denilen Adele grubunun orada bir yerde küçük bir yırtık var. Ama orası çok şey. Özellikle bu sprint Adele, hareket Adelesi dediğimiz yerde gerçekleştiği için onun süresi 4 ile 6 hafta arasında değişiyor. Tabii ben hekim değilim ama yaşanmışlıklarımdan dolayı böyle bir şey söylüyorum. Orası onun bu ne anlama geliyor? Vedat'ın ilk Avrupa Kupası ön eleme maçında iki maçta da kullanılmayacağı. Artı Ezgi şöyle de bir şey var. Sezon başı kampını geçirmeyeceği anlamına geliyor ki bu bir oyuncu için çok riskli ve tehlikeli. Onun için Fenerbahçe'nin burada mutlaka bir hamle yapması lazım. Yani bu maçı tek Şerif üzerinden veya destekli Talişka üzerinden götürmemeleri lazım. Zaten bir planlama yapıyorlardı. Yani Fenerbahçe şu yanlışa düşmemeli. Nedir o? Geçen sene devre arasında iki santroforunu gönderip tek santrofor alıp genç bir santrofor Şerif'ten bahsediyorum. O ligi öyle oynarız da bu sefer bu hatayı yapmamalılar. Mutlaka ki bu o ayın 22'sinde veya 23'ünde galiba veya 21-22'sinde oynayacakları maçtan önce mutlaka bir santrafor getirmeleri lazım.
0: Totalde de iki santrafor almaları gerekecek.
1: Yani Vedat Muriç artı birini düşünüyorlardı. Şerif de olacağını üçlü evet. bir artı Talişka destekli ama şimdi mutlaka bu şeye ilk maça ve rövanşı bir hafta sonraki rövanşa mutlaka Fenerbahçe kullanacağı ligde Vedat Muriç'le beraber kullanacağı oyuncuyu getirmek zorunda. Şunu yapmasınlar lütfen. Artık bundan gına geldi Fenerbahçe taraftarına. Fenerbahçe buradan elenip elendikten sonra santraforu getirmesinler. O zaman hiçbir işe yaramıyor. Sonuçta eleniyorsun ki Aziz Başkan'ın açıklaması var. Bizim için Şampiyonlar Ligi çok kıymetli, çok önem veriyoruz diyorsa hemen çok yakın zamanda bu maçlara çıkacak net bir santraforun Fenerbahçe'yi getirmesi lazım. Bunun açılımı bu. Şimdi bu sakatlıklar neden oluyor? Ona da biraz değineyim sonra Savaş'a vereyim.
0: Tabii ki.
1: Şimdi bu hazırlık dönemleri biliyorsun çok kısa oluyor. Neden çok kısa oluyor? Tarih öne çekiliyor, ön elemeler daha önce başlıyor. Şimdi oyunculara şey veriyorlar, program veriyorlar. Diyorlar ki biz hızlandırılmış bir sezon başı yapacağız. Bu programa mümkün olduğu kadar uyun. Bunu uygulayın. Veriyorlar. İşte herkesin vücut yapısına göre ne yapması gerektiğini, işte kuvvetini, dayanıklılığını oyuncuyu çok yormadan kampa mümkün olduğu kadar hazır gelmesi için.

0: Yani çok dikkat etmek lazım. Şu anda görünen o ki Vedat Muriç'ten minimum 4 maksimum bence 6 hafta yararlanamayacak.
1: Yani şunu mu anlamalıyız hocam? Kamp başlamadan önce Vedat Muriç kendisine verilen program dahilinde
0: yani
1: yeteri kadar
0: yani
1: çalışma yapamamış.
0: Ne acaba? Çalışıp bilmiyorum çünkü Vedat Muriç geçen sene yoktu.
1: Yani belli ki ağır
0: ama
1: gelmiş
0: muhtemelen şu vardı. Orada planlamayı bence Oğuz Hoca yapmıştır. Çünkü İsmail Hoca son dakika imza attı.
1: Doğru.
0: Oğuz Hoca geçen seneki oyuncuların antrenörlerden de şeylerini alıp bilgilerini alıp gerekli programları göndermiştir arkasından bunları uygulayın diye. Çünkü 4 haftalık bir süre zarfında bir tane resmi maça çıkmak çok zor bir oyuncu için. Hazır değil tam anlamıyla. Ha, aynı şey Grozny için de geçerli de. Onun için dediğim gibi yani bence minimum 4 hafta eğer yırtık varsa yırtığın boyutuna da göre derecesine göre maksimum da 6 hafta yani 1,5 ayı da bulabilir.
2: Çok büyük geçmiş olsun ya Fenerbahçe'nin ilk transferi gerçekten
1: tabii.
2: De yani ligimize renk katabilecek bir golcü. Şimdi zaten yerli golcü diye anlasak da sonuçta pasaportu Türk olmadı. Hep söylüyorum milli takımda olmasını istediğim oyunculardan bir tanesiydi. Keşke milli takımda kullanabilseydik. Çok fazla sakatlık yaşayan bir oyuncu değil. Kendine çok iyi bakan bir oyuncu. Bu sakatlığı neye bağlamak lazım? Hocam anlattı. Ben biraz da şimdi hep izlerken zemine bakıyorum. Zeminden
0: yok,
2: de...
0: Zeminlik değil ya. Savaş çok yüksek tempoyla başlıyorlar şimdi.
1: Zemin de güzel görünüyor gerçi.
0: Yani burada. Yok o kaygan filan ama
2: kayganlığıyla ilgili şikayet var. Oradaki ters rüzgar
0: bilmiyorum.
2: Olması yani güzel bir yer kamp için ama şimdi hocaların sürekli olarak bundan önce mesela son topu kaylası ne zaman? Oraya baktığım zaman Portekizli hoca
1: Jesus
2: geldiği zaman buraya mesela zannediyorum helikopterle gelmişti bir kere. Burada kamp yapamayız demişti mesela. İzin vermemişti. Mourinho da mesela yapmadı.
0: O sisle alakalıydı ama.
2: Sis ya zemin olarak şartlı olarak baktığı zaman göl kenarında falan çok güzel ama zeminin futbol oynamış ve burada zaman zaman yer almış kişilere söylediğim zaman çok güzel gözüküyor ama sakatlığa yer verebilir düşüncesinde olanlar var. Bu sakatlığı tabii zemine bağlamak da çok fazla doğru olmaz. İnşallah sakatsız bir şekilde kampı bitirirler.
0: Bir de şey değil mi Savaş? Pardon lafını kestim.
2: Sağ ol hocam.
0: Bir de Muriç öyle çok sakatlanan bir oyuncu da değil.
2: Öyle başladım
0: yani.
2: Hocam. Muriç çok güçlü bir oyuncu. Çok fazla sakatlık. Sakatlık raporuna bakayım ben hemen. Bazı futbolcular vardır. Senede 3 kere sakatlanır. 10 gün, 15 gün, 20 gün. Mesela Samet Akaydın için hep söylüyorum. Ya ben araştırdım. Niye bu adam sürekli bunu seçiyor? Yani Ahbap Çavuş da olsun ilişkisi değil. Teknik direktörsün. Bir baktım hocam adam 5 senede toplamda kaçırdığı maç sayısı 3-5 sakatlık bakıyorsun yok.
0: Çok
2: her
0: iyi.
2: Teknik adam böyle adam ister.
0: Çok iyi evet. Ya
2: gerçekten de ben de zaman zaman eleştirdim niye alıyor diye. Samimi söylüyorum bunu araştırdım ve dediler ki bu oyuncunun her zaman hazır. Sakatlık nedir bilmiyor mesela. Allah nazardan saklasın. Yani futbolcu sakatlanmayınca
1: hep hazır
2: olacak.
1: Sakatlık yaşamayan oyuncular niye böyle Türkiye'ye gelince bir anda sakatlık yaşamaya başlıyorlar? Bu da enteresan bir
2: ya hocam işte söylediğim şey.
1: Bu
0: mesela normalde şu anki gösterilen antrenman normal mesela ikinci, üçüncü gün çok yapılacak bir antrenman değil.
2: Evet, bu,
0: yani
2: bu
0: biraz ben... süreci yaymak lazım. İşte dayanıklılığı yaymak lazım, kuvveti filan. Mesela burada dediğim gibi yani oyunculara program veriyorlar. Onlara %100 uyun ki biz bazı safhaları atlayıp bu antrenmanlara başlayalım diye. Ama uyan var, uymayan var. Bazen işte koşulları başkalarına yaptıranlar var. Savaş o Vedat Muriç olayına sana bir cevap vereyim. Milli takımda olmasını isterim dedin ya. Biz Vedat Muriç'in milli takımına ben o zaman milli takımda çalışıyordum. Erkan Hoca'nın kulakları çınlasın. Giresun'u çalıştırıyordu. Biz takip ediyorduk da hoca da şöyle dedi. Bizde 94 doğumlu bir santrofor var. Çok etkili bunu yapabilir miyiz diye biz çok uğraştık. Yani Vedat Muriç'i Türk milli takımına kazandıralım diye. Ama bürokrasi bölümünü geçemedik. Yani oyuncuyu Türk yapma şansımız yoktu. Kendisi de biliyor zaten bu konuyu da. Ama yapamadık yani. Aynısını Elif Elmas'la da yaşadık. Hem Vedat Muriç hem de Elif Elmas'ı çok yapmaya çalıştık.
2: Onlar da istediler değil mi hocam?
0: İkisi de istedi. Işte
2: bazı futbolcular gibi kaçanlardan
0: yani,
2: değil, isteyenlerden.
0: Hatta bu bir tabii şimdi sistem değişmiştir. Kurallar işte üçüncü kuşak akrabası şeye falan gittik. Dışişleri Bakanlığı'na gittik. Yapabilir miyiz? O zaman da Vedat'a işte kullanabilirdik. Hoca da Fatih Hoca da çok istiyordu. Yapamadık. Olmadı. Yani aşamıyorsun. bazı şeyleri.

0: bir şey diyemiyorsun tabii. Hocam demin sen Sidiki Şerif'in dışında bir golcü mutlaka gelmeli dedin. Gelmeli ama kulüplerimiz, yani Aziz Bey gibi tecrübeli bir adam da olsa, tecrübeli bir başkan da olsa, efsane başkan da olsa, seçim öncesiyle şimdiki süreçle ilgili bakıyorum, söylentiler, eylemler çok farklı. Transferlerden sadece Vedat Muriç var. Gelen futbolcu katkı sağlar mı? Bu kadar hazır futbolcuyu bulmak mümkün değil. Yani gelip oynatacağın şekilde. Burada bir yanlış yapılıyor.
1: Bir cümle alayım, birazdan oraya gideceğim.
0: Sidiki Şerif konusunda seçim öncesi Aziz Başkan çok ağır eleştiriler yapmıştı. Şimdi futbolcunun kalitesi olduğunu söylüyor. İsmail Hoca da hala aynı yerden gidiyor. Futbolcunun maliyeti çok yüksek. Atletik bir oyuncu ama yetersiz bir oyuncu gibi. İşte geldiniz. Bu oyuncuyu kazanmak adına değil, kaybetmek adına açıklamalar görüyorum. Ben burada üzülüyorum yani. Böyle bir oyuncu üzerinde evet, tek başınıza.
1: Buradan devam edelim değerli izleyenler. Şimdi Vedat sonrası planlama nasıl yapılacak? Kadroya kim dahil edilebilir? Mevcut isim Şerif'le acaba ilk Avrupa maçına çıkmak Fenerbahçe'ye nasıl bir katkı yapar, etki yapar? Bunları konuşacağız, değerlendireceğiz ama bu saati tamamlıyoruz şimdi Spor Ajansı'nda. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de. DNR.

0: Doğa Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 30 Haziran 1921 Türkiye Himayeye Etfal Cemiyeti, günümüzdeki adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kuruldu. 1936 Tüm zamanların en çok satan romanlarından Margaret Mitchell imzalı Rüzgar Gibi Geçti, Gone with the Wind yayımlandı. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

0: Zaman Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Zaman Kart'ın jest oldu.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Güzellikler dünyası.
8: Parafın katkılarıyla.
9: 1903 yılında bugüne gerçekleştirilen ve dünyanın en prestijli yarışı olan Fransa Bisiklet Turu 1977 yılında büyük heyecana sahip. Sarımoyu'nun gururla giydiği bu turnuva doping skandallarıyla, zaferleriyle, hüzünleriyle her yıla damgasını vurmayı başardı. 1977 yılında yapılan Fransa Bisiklet Turu'nu Bernard Tevenet kazandı. 1977 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası 25 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlendi. 10. şampiyonaya 12 Avrupa ülkesi katıldı. Maçlar Helsinki ve Oulu kentinde oynandı. Avrupa şampiyonluğunu Sovyetler Birliği üst üste 4. toplamda 6. kez kazandı. Aynı yıl kadınlar finalinde Sovyetler Birliği ile Doğu Almanya kozlarını paylaştı. Rakibini set vermeden yenen Sovyetler Birliği şampiyonluğa ulaştı.
7: Güzellikler dünyası.
8: Parafın katkılarıyla.

0: Aspor Radyo.
1: Aslında 3. ve son saatteyiz değerli izleyenler. Fenerbahçe'yi konuşmaya devam ediyoruz. Ara vermeden önce Vedat Muriç'in sakatlığı sonrası yeni planlamanın nasıl yapılacağından biraz bahsetmiştik. Özellikle de Sidiki Şerif konusu tabii ki burada kritik olacak değerli izleyenler. Acaba ilk Avrupa maçına Şerif'le çıkmak mı daha mantıklı, yoksa hemen hazır halde gelecek bir santrfor mu yetiştirecek Fenerbahçe? Bunu elbette konuşacağız, değerlendireceğiz. Bu arada bir önceki saat diliminde federasyonun resmi açıklamasını paylaşmıştık sizlerle yabancı kuralına dair. Hemen sıcağı sıcağına muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş'tan yabancı kuralı sonrası gönderecek isimlerin netleştiğine dair bir haber geldi. Onu da sizlerle paylaşacağım, onu da değerlendireceğiz. Ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Malang Sarr, Lens kulübü oyuncuya veda etti resmi sayfasından. Belki bu konuyla ilgili de sıcak saatler yaşanabilir. Bunların hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz ama önce Muriç'in sakatlığı planları nasıl etkileyecek Fenerbahçe'de? Şerif konusundan biraz bahsetmiştik. Hatta sen burayı, bu sayfayı açmıştın. Şerif'le ilgili özellikle İsmail Kartal'ın yaptığı açıklamalar üzerinden şöyle bir değerlendirirsek Savaş.
2: Bizim kulüplerimiz için geçerli söylüyorum bunu. Planlama diye hiçbir zaman bir şey görmüyor. Hep planlama vardır. Bu milli takımda Fatih Hoca zamanında da vardı. 5 yıllık planlama yaptım, 10 yıllık planlama yaptım. Ta ki Derva zamanından bu şekilde. Ama o planlamalar ama kendisine, ama yönetimler tarafından bir türlü uymuyor. Şimdi planlama, Abdullah Hoca demin bir şey söyledi, cuk oturdu. Şurayı da geçelim ondan sonra. Ben kısa vadede bir transfer beklemiyorum. Yani bu 23-22 Temmuz'daki maça,
1: 21 Temmuz'daki
2: maça gelip oynayacak bir santrofor beklemiyorum. Çünkü Vedat Muriç'ten sonrası konuşulan isimler çok farklı. Direkt o özellikle oynayacak bir oyuncu beklemiyorum. Olursa benim için sürpriz olur. Bizde hep şu var, şu önlemeyi de geçelim, bunu da geçelim, bundan sonra. Yıllarca böyle oldu. Galatasaray, Beşiktaş kulüplerin tamamı aynı. Şimdi daha önünde 3 eleme var. Birinin yolun çok başında. Belki buraya geçecek, sonra UEFA'ya göre bir golcü alacak mesela.
3: Evet.
2: Buraya devam ederse dur bakalım, bir tur daha bekleyelim. Sıkıntı şurada. Vedat Muriç transfer edildi. Vedat Muriç de bu maçlara başlanacaktı. Muhtemelen 1 ve 2. maçta olmayacak. Ama Vedat Muriç'in sakatlanmasından bir gün önceki medyayla yapılan sohbette İsmail Kartal Hoca'nın Sidiki Şerif'le ilgili yapmış olduğu açıklamaları, herhalde birçok futbol severler, Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı olmaya gerek yok, çok tasvip etmemişlerdir. Çünkü atletik bir oyuncu olduğunu, verilen paranın fazla olduğunu.
1: Şerif'in bonservisi bence yüksek. Sanırım o anki şartlarda oyuncuya ihtiyaçları olduğunu düşündüler.
2: Atletik bir oyuncu ama şu anda sisteminde, planında olmadığı gibi. Yani sonuçta o...
1: Yani İsmail Kartal'ın şu cümlesinden sanırım o anki şartlarda oyuncuya ihtiyaçları olduğunu düşündülerden, hani biz ihtiyacımız olduğunu düşünmüyoruz
2: bunu sonuçta yönetim yapması lazım bu açıklamayı, ki başkan da onu yaptı. Başkan adaylığını açıklamadan önceki kongrelerden bir tanesiydi. Yüksek Divan Kongresi olabilir, divan olabilirdi. Yani o zaman göre de Saadettin Bey vardı. Bu iki transfer için çok ağır eleştiri yapmıştı. Birisi Nene transferi, birisi Sidiki Şerif transferi için. Bu iki oyuncu da, bir cümle var orada kullanmak istemiyorum, yayında bile vermemişlerdi, birincilik topçusu olduklarını, bonservislerine çok olduklarını, ödediklerini. Başkan olduktan sonra da benzer açıklama yaptı. Ben Sidiki Şerif'in kalitesini orada biraz daha yumuşattı sonra, başkan geldikten sonra. Ama İsmail Hoca o yumuşatmanın tam tersi etmiş bu sefer. Yani burada bu bonservis ücretine gerek yoktu. Tekrar ifade etmek gerekirse Vedat Muriç'in sakatlığından önce yapılan bir açıklama, eğer bugünü görmüş olsaydı İsmail Hoca bu açıklamayı bence yapmayabilirdi.
3: Çünkü kullanacak muhtemelen.
2: Yani, ya ben o yüzden hocam, çok siz de hocam bir, dikkat etmek
1: lazım.
2: Kadar,
1: ilk maça kadar bir transfer, hazır bir ismin gelmesini,
3: ben
1: zor
3: gelmesi gerektiğini söylüyorum. Bekliyorum da.
2: %100.
3: Yani yine söyleyeyim. Yani bu turdan sonra mühim olan önce burayı bir geçmek, değil mi? Hı hı. Onun için burayı o Şerif'le oynayabilirsiniz. Yani görece olarak Fenerbahçe eleyeceği bir takımda oynuyor ama işi garanti altına almak lazım. Bir santrafor daha getirin. Kullanmak istediğiniz, devam edeceğiniz bir santrafor getireceksiniz, onunla oynayacaksınız. Yani bunu garanti veriyor musun ki turu geçtikten sonra getireceğim? Yok öyle bir şey. Bunun geçen sene biz burada bir sürü tartıştık. Devre arası iki santrafor gönderdiler. O zaman İsmail Hoca'nın söylediği gibi şey geldi, Şerif geldi ama olmadı. Çünkü Şerif olabilir Ezgi ama yani genç bir oyuncu, geldiği dönemki Fenerbahçe'nin yarıştaki ruh hali nasıldı? Rakiplerinin santraforları nasıldı ve olmadı.
1: Hocam oyuncunun da biraz haksızlık değil mi? Yani bütün sorumluluğu tabii, ona yüklemek bu kadar aslında. Kritik
3: %100,
1: maçlarda.
3: %100 John Duran'ı gönderdiler, El Nesri'yi gönderip şeyi aldılar. Orada hep şunu söyledik. Tedesco işte burada ön plana çıkmalıydı. Yetmez, bir tane daha alalım demeliydi. Şimdi ben yine aynı yerdeyim. Diyorum ki ön eleme oynayacağız ayın 21'inde. Doğru değil mi? Ülke olarak, Fenerbahçe olarak. Alın bir tane net santrafor. Alın bir tane net santrafor. Devam edecek süre zarfında kullanacağız. Onunla çıkın. Aynı hatayı yapmayın. Zaten alacaksınız. Almayacak mısınız? Elendikten sonra bunun ne yararı olacak? Öyle bir şey var. Onun için ayın 21'ine kadar bugün ayın kaçı?
1: 30'u
3: yaklaşık 20 günü var.
1: Evet.
3: Getirin, kullanın oyuncu. Ben bunu söylüyorum. İkinci bir şey daha. İsmail Hoca çok tecrübeli bir antrenör. Yıllarca ligde çalıştı, alt ligde çalıştı. Ya bir antrenörün mümkün olduğu kadar oyuncu ismini özellikle basının önünde verip açıklama yapması çok doğru değil. İyi veya kötü. İsmail Hoca burada bence bir genelleme yapmış. Demiş ki o anki şartlara göre biraz da topa çok girmekten kaçmış bence. Demiş ki geniş alanda etkili olabilir bir oyuncu. Aslında şunu da söyleyebilirdi. Yani Fenerbahçe'nin yarasına merhem olmamış da diyebilirdi. Ama o zaman daha da büyük biliyorsun eleştiri gelebilirdi. Çünkü bu oyuncuyla çalışacak İsmail Hoca. Bu oyuncu bu kadronun içinde olacak. İki tane santrofor artı Şırık Şerif ki olmalı bence. %100 hatta ben daha ileriye gideyim. Bir tane daha olmalı. Bence büyük hedefleri büyük olan takımların Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın 4 santrofor olmalı. Çünkü bunlar kalite olarak diğer takımlara göre görece olarak daha ön planda takımlar. Bunlar Avrupa'da yarışacak. Bunun sakatlığı var, formsuzluğu var, adaptasyonu var. Bence 4 tane olmalı. İşte o değerlendirmeyi yaparsınız. 2 tane ana santraforunuz olur. Bir tane daha hareketli, bir tane de kullanacağınız genç santrafor koyarsınız. Mesela onun için Fenerbahçe'nin bence 3 tane değil 4 tane olmalı. Galatasaray'ın da dediğim gibi keza öyle. Ama şu yanılgıyı yapmasınlar lütfen. Yani ayın 21'i gelmedi santraforumuz. Sıdıkı Şerif'le oynuyoruz. Bu biraz kolaycılık oluyor. Getirin, imkanınız da var. Görüştüğünüz oyuncular var. Biraz sonra Malang Sarı'da konuşacağız tabii. Belki. Onunla da görüşüyorsunuz. Kadroya katacaksınız. Böyle birinde karar da kıldınız muhtemelen. Birkaç oyuncu var. Bir tanesini getirin, kullanın. Rahat rahat, kafanız rahat olsun. Sonra değil mi hedefiniz Şampiyonlar Ligi'ne girmek? Öyle diyorsunuz. Yani Allah korusun elenip bir de Avrupa Ligi'ne düşmek var. Oradaki ekonomik şartlarla Şampiyonlar Ligi'ndeki ekonomik şartlar bir değil, kolay değil. Onun için ben dediğim gibi yani bence
1: maça kadar mutlaka bir isim alınmalı.
3: Savaşa da diyor. Katılıyorum. Şöyle kolay değil. Kolay değil. 20 günlük süren var. Ama imkanın varsa getirebiliyorsan doğrusu bana göre getir oynat.
1: Peki.
2: Şimdi hayaller ve gerçekler konusunda Sayın Başkan ikisi seçim öncesi sürekli olarak Hakan Safi'nin seçim vaatlerindeki futbolcu üzerine hep eleştiride bulunmuştu. Bizim bir takım şeylerimiz hazır demişti. Bütçe olarak sadece çok fazla Hakan Safi'nin rakamlar bazında eleştiride bulunmuştu. Bir tek Vedat Muş transferi gerçekleşti. Kaç gün geçti hocam seçim üzerinden? 23 gün.
3: Yani.
2: Bugün 24. gün.
3: Evet. 6'sında mıydı?
2: Evet. 6 ya da 7'sindeydi. Yani 23 gün geçmiş. Ve bunun bir de öncesi var. Seçim hazırlıkları var. Yani orada da seçimin tarihi açıklandığı zaman ve ben adayım dediği zaman da bir aylık süre. Bugün Vedat Muriç'in dışında aslında Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike bugün 10+4'ün devam edeceğinden itibaren ve şu anda senin 4 tane kalecin var, sağ beklerin var, orta saha kalabalık.
1: Tam o noktada esas savaş. Şimdi az önce arkadaşlarım ekrana getirmişlerdi. O listeyi yine bir rica edelim. 10+4 kuralının değişmeyeceğinin açıklanması üzerine Fenerbahçe'de yolların ayrılması beklenen isimler netleşti. Diego Carlos, Dominik Livakovic, Sofyan Amrabat, Omar Fayet, Mimovic, Bekao ve Musaba yolların kesin olarak ayrılması planlanan isimler şu anda Fenerbahçe'de. 19 yabancısı vardı. Bu kuralın değişmesi halinde belki yola devam edilebilecek isimler olabilirdi. Gerçi hangisi olurdu bilemiyorum.
3: Orada yaşı tutan bir tek Mimovic var.
1: Ama
3: diye düşünüyorum, bilmiyorum tabii de.
2: Mecburiyetten belki kalabilir. Yani eğer
3: yok o... ama hiç kullanmadı ki, aldılar oyuncuyu, kiralık verdiler.
2: Hocam, nereye, eğer Rusya doldurmak istiyorsan tutabilirsin, transfer yapamazsan. Çünkü mecbur değilsin oradaki 10+4'te. Ama tutan bir tek o var. Bakıyorsun Musaba ilk geldiği zaman bayağı yani etkiliydi. Duruma göre forma şansı da buldu fazlasıyla, ligimizi biliyor. BK unutulmuş bir oyuncu. Mimović dediğimiz gibi, ama Feyyat aynı şekilde çok fazla.
1: Amrabat'ın talipleri var ama.
2: Amrabat'ın talipleri var. Sertevico falan demişlerdi. 5 milyon euroluk
1: bir bonservis.
3: Bence Carlos'un da var.
2: Livakovic'in de var. Oradaki ilk 3 sıradaki isimlerin net talibi olur. Yani orada bir gelir sağlanabilir.
3: Yani bugün ya mesela zaman... orada Ezgi mesela Carlos'un potansiyel olarak belki değerlendirilebilirdi ama oyuncunun niyeti Fenerbahçe'de oynamak değil.
1: Zaten sağlık kontrolüne de katılmadı.
3: Yani oradan zaten muhtemelen noter tespiti yaptırıp onu kontrol edecekler. Orta saha çok kalabalık. Abramat orada süre alır mı? Çok zor. Enteresan. Musaba'yı aldılar. Şimdi çıkıyorlar.
2: Mecburiyet. Böyle bir kanat oyuncusu, bir kanat santrafor lazım. Yani, burada mesela Diego Carlos şundan olabilir acaba hocam. Geldi, doğru düzgün forma giymeden 3 başkan gördü.
3: Yok, oynattılar bir ara. Pozisyon hatası yaptı bayağı.
2: Oynamasından ziyade 3 başkan, 3-4 tane teknik direktör, sürekli değişkenlik. Bundan dolayı mı acaba?
3: Yok, bence o futbol hayatını Avrupa'da devam etmek istiyor. Muhtemelen şey de, menajeri de kulüp arıyordur ona diye düşünüyorum.
2: Şimdi, bulmuştur. Bulmasa böyle res çeker mi? Sağlık kontrolüne falan gelmediğine göre demek ki bulmuş kulübünü.
1: Ama o da muhtemelen şöyle... Mason Greenwood şu anda gündemde. Biliyorsunuz hem bu kurala da uyuyor.
3: Evet.
1: Hem sağ kanat oyuncusu. Bu listeye Musaba'nın da dahil olmasından benim anladığım Greenwood transferinde de bir aşama kat edilmiş
2: yani olabilir. Ne kadar aşama kat edildi bilmiyorum ama şimdi bizim aldığımız gerek Erdem'den gerek sosyal medya haberlerine baktığımız zaman orada da bir anlaşmazlık şöyle var. Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım yönetim bir teklif sunuyor. Greenwood tarafından da biz Hakan Safi'yle de görüşmüştük. Bize daha yüksek bir bedel önerilmişti deniliyor. Bu da sıkıntı.
3: Tabii.
2: İki başkan adayının da aynı oyuncuya gitmesi. Eğer böyle bir şey varsa Hakan Bey'i alırlar. Beraber giderler. Amaç Fenerbahçe'nin buradaki sıkıntısını çözmekse santrafor sorunu...
1: Bu arada kurala uymuyormuş, pardon. 2001 doğumlu oyuncu.
3: Kim?
1: Greenwood.
3: Kurala uymuyor ki.
1: Uymuyormuş pardon. Kurala uyuyor dedim
2: kurala,
1: de.
2: Kurala uydururuz Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan. Kuralları falan çöpe atarım. Greenwood şu anda
1: ya Fenerbahçe.
3: Şey için düşünmüyorlar ki Ezgi zaten. Direkt sant şey.
2: Yok onu söylüyorum. Kurallar alakası.
3: Düşünüyorlar.
2: O şu anda Fenerbahçe için. Evet. İlaç olacak bir transfer. Yani.
1: Hani hem de uyuyor olsa aslında çok.
2: Osman. Onana. Beşiktaş'ta kim olacak bilmiyorum. Orada da bir santrafor ihtiyacı var. Yani ligimizde şu anda Greenwood geldiği zaman. Onun 23-24 yaş altı olması hiç önemli değil. Fenerbahçe'nin net ihtiyacını giderecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Hı hı. Buradaki sorunu Sayın Başkan zaman zaman ince hesaplar yapar. Nette katı duruşu da vardı. Transfer süreçlerini Abdullah Hoca daha iyi bilir. Ben öyle bir rakam şey varsa karşılığı, Hakan Bey'le görüşülen rakamla, kendilerinin görüştüğü rakamda bunu çözmek çok fazla zaman almaz. Gerekirse de Hakan Bey'den de yardım alır. Eğer kim görüştüyse Hakan Bey adına ya da kendisi görüştüyse. Çünkü sonuçta Fenerbahçe bir tane. Bugün Hakan Bey var, bugün Aziz Bey var, yarın başkaları var. Yani bu doğruysa, beyanat sizin diğer bir başkanınız bu teklifi yaptı, siz de bunu verin diyorsa, bu çok doğru bir şey değil.
3: Orada şey tabii, iki tane de stoper var, Diego Carlos'la Becao. Onların çıkmalarının bir sebebi de şey, Malang Sarr'ı transfer edecekler.
1: Evet, ondan kaynaklanıyor. Malang Sarr'la ilgili de Lens Kulübü resmi hesabından veda mesajı paylaştı. Sözleşmesi sona eren oyuncumuza kariyerinde başarılar dileriz diye.
2: Başka kulüplerden teklif var mı? Başka bekleyenler de var diyor.
1: Vardır illaki Avrupa'dan.
3: Ya ama Fenerbahçe transferinde bayağı yol kat etti oyuncunun. Çünkü oyuncu iki bölgeye de alternatif.
1: Hem sol stoper
3: hem de sol stopere ve de iyi bir oyuncu. Bence onda karar kırılacaklar, öyle gözüküyor.
1: Peki.
2: O bile ilk maça yetişmesi lazım. O kararı kılacaklarsa boşa çıkan bir oyuncu, teşekkür yapılan bir oyuncu gelip bir an önce katılması lazım.
3: Ya Savaş,
1: ama epeydir de yanıt planda bekleniyor oyuncudan bu
3: ya
1: arada.
3: Şeyle, o yüzden Savaş, ne yapıyor? Teknik şeyle oynarsın onu değil. Şeyle Osterwolde ile Archie Brown'la ilk maçı bir türlü oynarsın da santroforsuz oynayamazsın. Yani onu söyleyeyim. Maalesef orayı doğru. Bir türlü oynarsın. Yani
2: her bölgenin alternatifi var hocam hala şu anda.
3: Çünkü bu turdan sonra iki tur var. Bir playoff var, bir tur daha var. Oradaki rakipler Grozny kadar şey değil, kolay değil.
1: Özellikle
3: daha zor.
1: Playoff.
3: Tabii playoff zor. Playoff bölümü ya. Şey falan var. Bak kaleci... Neydi Norveç takımı? Geçen senenin flash takımı vardı ya.
1: Hemen.
3: Her neyse. Galatasaray yendi ya. Bodo. Bodo falan var yani.
2: İnanılmaz evet. Bir takım. Hala da üstüne koyarak geliyor. Fenerbahçe'de mesela santrafor, kaleci de şu anda iki kaleci de mesela uyuyor şu anda. O maça kadar gelip gelmeyecekleri.
1: Ya Bodo ya da Lyon bu arada. Yani Lyon ikisi de zor.
2: Kim oynayacak?
3: Ya büyük ihtimalle Ederson dönecek, kullanacaklar.
2: Ederson o maça kadar gelemez ki hocam.
3: Yok, 19'unda bitmiyor mu eğer finale kalırlarsa?
2: Ya hocam onların en az 10
1: ama
2: gün izni
1: hocam,
2: var.
1: Ama hocam bir de şimdi izin tatil durumu.
2: En az 10 gün izinleri var. Oradan gelen hemen gelemez yani. Finale yani yarı final gördü. Final gördü. Onun gelmesi ikinci maça bile zor.
3: Yani ya Mert de oynar. Bir türlü orayı çözer. Livakovic'den eğer.
2: Tarık
3: var. Mert var. Birisiyle ama oynarlar. Orayı bak, çözerler
2: ikisini
3: mi?
2: İkisini çözersin de santraforu çözemiyorsun işte.
3: İşte santrafor büyük ihtimalle eğer alırlarsa, ki ben alması gerektiğini söylüyorum, alamazlarsa eldeki Şerif var artı Talişka var yani. Başka
2: Şerif
3: orada
2: Şerif varken Şerif'le başlayalım.
1: Bu arada şimdi stoper transferinde bir süredir Kim Min-jae'nin de adı geçiyordu. Bugün izleyicilerimizle paylaştığımız bir haber vardı. Kim Min-jae için Galatasaray'ın da devreye gireceği, hatta iki kulübün yine transferde karşı karşıya geleceklerine dair. Hazır Savaş buradayken hemen böyle bir yumuşak geçişle Fenerbahçe'den Galatasaray'ın transfer gündemine de geçmiş olabiliriz.
2: Kim Min-jae Galatasaray'ın ilgilendiği bir oyuncu. Hatta geçen sene devre arasına gittiğimiz zaman orada da bir ilgisi olduğunu söyleyebilirim. Galatasaray'a da önerilmişti. Kim Min-jae Şampiyonlar Ligi, Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan Galatasaray'ın da olduğunu düşündüğü zaman ciddi bir avantajı var. Bir stoper bakıyor. Çünkü Sanchez, ciddi teklifler var. Abdülkerim Sanchez ikilisinde, özellikle Abdülkerim'in geçen sezon sonlarına doğru bayağı bir eleştiriler vardı. Büyük maçlarda şampiyonları. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için düşünülen oyuncularından bir tanesi. Diğeri de çok daha önemli bir oyuncu. Van Dijk, onu sormadan.
1: Elendi de.
2: Sayın Başkan Dursun Özbek'in de çok istediği bir oyuncu. Fırsat transferlerine bakıyoruz. Can Duran'ı da konuşacağız. Ama bu 10+4. Bundan önce hep şunu söyledim. 10+4 belli olsun. Çünkü Galatasaray'da diğer takımlarda şu anda artık Galatasaray belli ki 10+4'e göre hareket edecek. Bunlardan bir tanesi Can Duran olacak gibi. Icardi meselesi artık herhalde Duran transferi açıklanmasına gerek yok. Bugün Icardi sözleşmesi bitiyor. Artık bu saatten sonra Icardi ile çok fazla zaman aşamayacak. Hani kaybetmeyecektir Galatasaray. John Duran, orada Kim Min-jae ve Van Dijk. Bir stoper olacaktır.
1: John Duran'ın olma ihtimali yüzde kaç görüyorsun Savaş? Özellikle kuralın değişmemesiyle birlikte.
2: Yani yüksek görüyorum. Burada Sayın Abdullah Kavukçu transfer görüşmesini Okan Hoca ile beraber yaptı ama transferlerde son sözü başkan söyleyecek her zaman.
1: Peki yaş tamam da John Duran'ın özellikle gittiği her kulüpte yaşadığı biraz daha saha dışı problemlerle gündeme gelmesi acaba Galatasaray adına bir sıkıntı yaratır
2: çıkalım
1: mı?
2: Çıkalım soralım, 10 tane Galatasaraylı bulalım. Şu anda 7 tanesinde aynı sıkıntı, aynı düşünce vardır. 3 tanesi duygusal bakmayı tamam gelsin, Osimhen'le beraber iyi bir ikili oluştururlar derler. Ben de buna çok katılmam mümkün değil. Gittiği her takımda hocasıyla, futbolcularla ters düşmüş, zaman zaman fiili mi yerlere kadar gitmiş bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Yani aslında potansiyeliyle çok daha farklı yerlerde olabilecek bir oyuncuyken bu yönüyle biraz daha
2: Galatasaray'a gol atmış, Galatasaray'a gol attıktan sonra sevinci. Fenerbahçe Galatasaray'dan çok oyuncu aldı ama Galatasaray'ın böyle Fenerbahçe'den aldığı oyuncu sayısı azdır. Ben hala tam böyle imza atma aşamasına gelmeden bu konu için bir şey diyemiyorum. Son sözü başkan söyler. Başkanın ne dediğini de tam olarak
1: anlamadım. Okan Buruk ne düşünüyor?
2: Okan Buruk olabilir demiş. Yani Abdullah Kavukçu çünkü şu anda oyuncuyla görüşüyor. Görüşmüş. Hatta daha da geriye gidelim. Devre arasında önerilen bir oyuncuydu. Galatasaray'a devre arasında Fenerbahçe'den bize gelmek isteyen bir oyuncu var dediğimiz zaman hiç John Duran ismi aklımıza gelmemişti.
1: Hayır, bu arada hiçbir kulüp rehabilitasyon merkezi değil ama bir taraftan Galatasaray bunları da diğer takımlara göre daha iyi de başaran bir takım.
2: Ama bozduğu zaman da hemen gönderen bir oyuncu.
1: Tabii, Galatasaray'ın Zaha, Ziyech örnekleri
2: var. Ziyech, Sergio, Kerem Aktürkoğlu, evet. Bunlar Galatasaray'da dengeyi bozduğu için gönderdi. Takımdaki bir takım o sistem, düzen, arkadaşlık.
1: Evet.
2: Hani yanlış anladın, Sergio bu yüzden gitti. Zaha bu yüzden gitti. Tete bu yüzden gitti. Kerem Aktürkoğlu'nun gidişi de bu yüzden. Kaptanın elinden alması bazı oyuncuların takımda düzeni bozduğundan dolayı. Şimdi burada Sanchez, yani John Duran çok kaliteli bir oyuncu. Ama Osimhen'le oynarken Osimhen'in hocam Andrelin kaç yapıyor sahada? Bir anda acayip oluyorsun değil mi? Atandan kaçandan. Orada şu anda Osimhen'e bir hareket yapsa Osimhen de agresif bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu. Ama agresif bir oyuncu. Zaman zaman mesela hatırlıyorum geçen sene Yunus'a, Abdülkerim'e kızdığı noktaları. John Duran'ın da freni yok.
3: Ben o da sahada... şey dedi mi? O da rol çalmayı çok
2: hocam,
3: seviyor.
2: Hocam o da öyle. Ben değil şimdi mi? Mesela bir Marko abi, Kerem Aktürk olayı daha görmek istemem Galatasaray'da. Der diyorum 10 tane Galatasaray'ı çevirelim, mikrofon uzatalım. 7 tanesi falan John Duran'da çok sıcak bakmaz. Ama Okan Hoca tamam diyorsa, şimdi John Duran'ın Tedesco ile yaşamış olduğu bir şey de var. Soyunma odasında.
3: Ben sakıncalı transfer olarak görüyorum.
2: Ben net John sakıncalı
3: Duran.
2: Görüyorum.
3: John Duran'ı, evet.
2: Ben net sakıncalı görüyorum.
3: Artıları da var, eksileri de var. Hemen dile getireyim, altını doldurayım. Bir kere 2003'e uyması artı. Ekonomik olarak sizi çok fazla yoracağını düşünmüyorum. Kiralık olarak gelecek. Bunlar artıları, oyuncu kalitesi

0: Yani %50'de kefilim artı düşünüyorum. Çünkü potansiyelli bir şey ama nereden gitti Arabistan'a? Aston Villa'dan gitti çok ciddi rakamlara.
1: Evet.
0: Geldi Fenerbahçe'ye kiralık çok yüksek rakam. Hocayla kavga edecek duruma geldi, fiili duruma. Oradan nereye gitti? Rusya, Zenit'e mi gitti? Bir yere gitti bilmiyorum. Bir yerde tutunamadı bu oyuncu. Galatasaray zaten böyle oyuncuları zaman zaman rehabilite ediyor ama zaman zaman da çok sorun yaratan oyunculardan da çıkıyor. Hı hı. Şimdi tamam Galatasaray bir tane santrofor alacak ama Savaş Galatasaray'ın bir de 10 tane yabancısı var bildiğim kadarıyla.
2: Evet.
0: Tamam John Duran uyuyor. Bakalım, mesela Kim Min-jae'yi getirirsen 11 oluyor.
2: 9, 10.
0: Oradan kimden hocam, çıkacak?
2: Elde olanlar da var daha. Nelson 11. Fransoski 12. Jeler 13. Şu an
0: onları saymıyoruz işte yani. Bu 10 işini de Galatasaray'ın doğru planlaması lazım.
2: Buradan kim çıkar? Yani baktığın zaman Singo koşulara başlamış. Torreira var, Lemina var. Salah'ı gönderemezsin. Sanchez teklif gelirse yani niye zaten veremezsin?
0: Singo koşullara mı başlamış?
2: Ben çok şaşırdım.
0: Dediler ya bir hafta.
2: 3 ay falan yok
0: dediler. Bir hafta, 2 hafta sonra oynayacak dediler.
2: Bu, işte, bu maçta kadrosu
0: büyük sorun yok diyor.
2: Bu maçta kadrosu ne olacakmış?
0: Bu Norveç maçında yani.
2: Kadroda olacakmış. Yani oynar oynamaz ama daha önce
0: vallahi
2: de şey
0: o zaman dediler. Tebrik ederim. Büyük şans Galatasaray için.
2: Demek ki sakatlık çok şey değildi.
0: Yani o maç sonu görüntülerine bakarsan.
2: Maç sonu görüntüsüne göre zaten 2-3 ay oynamaz demişler
0: yani
2: hocam.
0: Yani öyle bir şey.
2: Ya hocam neyse, bir de ben John çok dağılmadan baktım da hocam kaçırdığı maç sayıları sakatlıklar falan da çok fazla yaşanmıyor.
0: Ya
2: hocam.
0: İşte söylüyorum ya sakatlık.
2: Çok riskli bir transfer yani.
0: Onu söylüyorum.
2: 4 milyon euro belki küçük gibi gözükebilir. Yani risk alınabilecek gibi gözükebilir.
0: Ya Okan hocam bunda muhtemelen şeydir Savaş yani eğer bunu istiyorsa mutlaka bir planının bir parçası olacak. Ama işte Galatasaray'a yani artı değer mi katar yoksa çok şey mi götürür? Çünkü Okan hoca biliyorsun huzuru bozan oyunculardan devamlı çıkıyordu. Daha önceki dönemde çok var.
2: Ben net çektim.
0: Ben size samimiyetle söyleyeyim. Okan Hoca Icardi'den de bazı konularda rahatsızdır.
2: Şu anda o yüzden zaten isteseydi
0: yani bu teklifin bu teklifin net olmasının sebebi de bence o. Yoksa Icardi bırakılacak bir santrofor değil. Gol vuruşu olarak.
2: Icardi Türkiye'de başka bir takım alır mı hocam sence?
0: O gider mi bilmiyorum. Icardi'yi şöyle söyleyeyim. Yani bence Icardi neler takım aradı.
2: Hala da aramaya devam ediyor.
0: Menajeri yani. Menajeri üzerinden. Bence Galatasaray'ın verdiği net rakamı hiçbir kulüp vermez.
1: Galatasaray'ın dışındaki teklifleri değerlendirmiyoruz demiştik.
2: Türkiye'de veriyor hocam.
0: Ben bunun şeyidir, Türkiye'de, bu klasiktir. Devamlar tarafa bakarlar.
2: Anladığım takımları belki değil ama Türkiye'de Icardi'nin aldığı parayı büyük takımlar arasında yani son Galatasaray'ın verdiği 4-4,5 imza parasıyla verilebilir mi? Bu Icardi'ye değil tabii ki yani.
1: Peki Savaş, o zaman diyorsun ki şu anda en net isim Van Dijk
2: baştan
1: savunma
2: çok,
1: için
2: öyle ama bir yıllık daha sözleşmesinin olması
1: John Duran
2: kötü.
1: Olma ihtimali çok yüksek diyorsun.
2: Yüksek. Başkan Van Dijk'ı çok istiyor. Okan Hoca zaten hayır deme şansı yok. Takımdaki kime sorarsan sor. Ben Sanchez'le bir röportaj yaptım Van Dijk için. O kadar güzel şeyler söyledi ki. Hani bugün Van Dijk'ı bir stoper.
1: Sanchez için bu arada konudan konuya atlayacağım ama.
2: Stoper gibi değil.
1: Resmi hani, teklif geldi mi?
2: Resmi olarak yazışma olarak yok ama geçen hafta iki gün önceki yani La Gazette Delle Sport'un bir haberi var ki bu kadar insanları şey yapmayın ya yani küçümsemeyin Galatasaray 18 milyon euroluk teklifi kabul etmiş ki Galatasaray önermiş 18 milyon euroya kabul ederiz gibi.
1: Hmm.
2: Yani Galatasaray
1: Davinson
2: Sanchez için Koma'dan gelen Galatasaray 18 milyon euroya getirirseniz alırsınız diye.
0: Ya, Dünya Kupası'nda oynuyor yani.
2: Dünya Kupası'nda oynuyor çok şahane maçlar çıkarıyor. Galatasaray'da 3 senedir çok iyi işler yaptı. Ve siz Galatasaray yönetimini sanki böyle bir aşağı çekmek adına Galatasaray 18 milyon euro istedi. Komo'nun teklifini değil Galatasaray. Galatasaray 18 milyon euro gelirse Komo'yu veririz.
0: Galatasaray
2: gibi.
0: Stoper arıyor, stoperini satacak yani.
2: Tabii. Yani ne olur kadar güzel. Hem de 18 milyon euro yani.
0: Bu nasıl planlama ya?
2: Öyle planlama olur mu? Bu tamamen sosyal medya, La Gazette Zelle Sport'un haberi, menajer sporların haberi. Öyle işlerine geliyor. Belki öyle bir teklif sunuyorlar. Yani bu transfer sürecinde gerçekten ben çok üzülüyorum. Öyle enteresan haberler oluyor ki.
0: Valla Davinson Sanchez'i Galatasaray satarsa 30 artıya satar.
2: Hocam ona rağmen. Ona varım.
0: 30 artı.
2: Bak 30 artıya satarsın. O zaman gidersin Van Dijk'ı alırsın. Kimse sana bir şey demez. Van Dijk'ın orada bir saniye sözleşmesi var. Ve Van Dijk gerçekten çok büyük bir profesyonel. Çok büyük oyuncu. Sadece bir stoper savunmacı değil. Oyun kurabiliyor. Liderlik yapabiliyor. orta sahayı topa

0: sağlayabiliyor. Ya bir stoperden fazlası. Dünyanın şu anda herhalde 3 tane say desen hiç düşünmem, bir numaraya Van Dijk koyarım şu anda. Mevcut içinde şu anda. İtiraz olmalı mı hocam Van Dijk'ın dışında?
1: Ya biraz şey olmaya başladı. Daha ön plan Arsenal'da falan daha iyi stoperler var. Şeyde Brezilya milli takımında oynayan Arjantin. Ya Van Dijk çok iyi oyuncu, bir şey dediğim yok da pozisyon bilgisi olarak, deneyim olarak. Çünkü bir stoper olarak çok ciddi rakamları görmüş bir oyuncu.
2: Hocam, ama tek benim anlamadığım yıllarca Kim Min-jae'yi mi alırsınız, Van Dijk'ı mı alırsınız?
1: Ya ben mesela Davinson Sanchez'den çıkmam.
0: Yanına alacağım, yanına.
1: Galatasaray'ın yanına oyun planında hocam, bence Kim Min-jae'yi alırım ben.
2: Kim Min-jae'yi alırsınız?
1: Yani şey, Galatasaray'ın oyun planı için konuşuyorum. Hı-hı. Neden? Galatasaray önde oynamayı seviyor. Galatasaray'ın en büyük sorunu biliyorsun, geniş alanda yakalandığı zaman. Kim Min-jae buna uygun bir oyuncu mu? %100 uygun bir oyuncu. Daha çabuk. Ama onun maliyeti de çok ciddi rakamlar. Yani Bayern'den.
2: Tabii. Ben, ama artık maliyetsiz.
1: Savaş Van Dijk'ı alacağım diyor.
0: Net. Ben Van Dijk'ı alırım. Hiç. Yani 2 sene rahat oynatırım. Önünde Şampiyonlar Ligi var. Kim Min-jae tamam. Ama hem yaş aldı, hem Fenerbahçe ve ilk gittiği senenin gerisine düştü.
1: Hangisi daha büyük? Kim Min-jae bir şey ya, Van Dijk.
0: Van Dijk büyük. Van Dijk 35 yaşında.
2: Van Dijk büyük. Tam kaç 35 yaş var
0: oldu
2: bakalım
0: galiba. Ya ben şu anda son 10 yılda izlediğim stoperler arasında Van Dijk koyuyorum. Ramos zaten
2: Van Dijk
0: her zaman
2: 91 doğumlu.
0: İyi, 35 yaşında. Ben mesela evet. Van Dijk'ı şu anda bir numaraya koyarım. 200 seneye geriye giderim. O zaman Ramos zaten ya. Bir defa çok hava hakimiyeti yerden.
1: Bence Van Dijk
2: 29 yaşında.
1: Yani
0: 6 yaş var arada. Ben kısa vadede Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni düşündüğümüz zaman Van Dijk'ın takıma daha fazla katkı vereceğini düşünüyorum. Yani bir stoperden fazlası olabileceğini düşünüyorum.
1: Olabilir.
0: O yüzden Van Dijk'çiyim.
2: Savaş, Can Uzun.
0: Yani Can Uzun soyadı gibi uzun transfer dönemi başladığından beri milli takımda yer aldı. Çok fazla şans bulamadı. Ama transfer süreci bunun için çok uzun. Biraz daha uzayacak, gidecek. Yani Can Uzun mu olur? Biliyorsunuz Bernardo Silva vardı. Birçok oyuncu artık geçti oraya. O da gitti. Bir isim daha vardı ya. Konuşulan. Sonuçta çok isim var. Geçen baktım orta sahaya 22 tane oyuncu
2: orta
0: yazılmış sadece.
2: Orta sahaya çok oyuncu yazıldı.
0: Beklemek lazım biraz daha. Soyadı gibi daha uzun uzun zaman lazım.
2: Niye
0: hemen
2: öyle?
0: Olacak. Çünkü 60 milyon euroya serbest kalır maddesi var hocam. Galatasaray'ın 30 milyon euronun üzerinde çıkmayacağı. 30 milyon euroda baktığın zaman ben çok diyorum. Konuştuğum arkadaşlar hala diyor ki ya günümüz futbolunda artık çok değil.
1: Ya pozisyonu santrofor ve arkası olduğu için, yani oralar değerli olduğu için o rakamlar, o yüzden. Bir de Can Uzun'un yaşı da
2: tabii
1: 2005'li
2: gelecek vadeden bir oyuncu.
1: Yani eğer böyle bir transfer olsa o rakamlar mecbur çıkıyor otomatikman. Zaten onun altına da satmazlar ki şey.
0: Yo, 60 milyon euro serbest kalır maddesi
1: değil,
0: olan bir oyuncu.
1: 60 için çok yüksek, ben de kabul ediyorum da. Yani mesela 30-35 arası uygun bence.
0: 30 milyon euro civarlarına çıktı ama bırakırlar
1: mı? Ya Galatasaray
0: mı?
1: Zaten küçük transfer yapmıyor ki rakamsal olarak. Değil mi? Hep yüksek. Singo'ya kaç verdi?
0: 30.
1: Yani.
0: Onu da sağ bek olarak aldı. Sonra stopere dönüştürdü.
1: Ama iki tarafta da Can Uzun şeye uymuyor tabii. 2003 küçük uymuyor. 2003 hani şey var ya, yabancı ona uymuyor.
0: Yerli zaten.
2: Zaten yabancı.
1: İşte onu diyorum, yerli.
0: Yabancı olsa dediğin gibi olabilir.
1: Hayır, yaşı 2005'li olduğu için söylüyorum.
0: Genç oyuncu Avrupa'da uzun vadede genç oyuncuyu alıp o randımanı alıp sonra satabiliyorlar. O yani 50'ye alan 80'e satabiliyor. Hı hı. Ama biz bunu yapabilir miyiz? Burada birçok kez tereddütlerim vardır.
1: Can Uzun olabilir. Niye? O potansiyeli var. Ben hatta Can Uzun'a milli takımda haksızlık yapıldığını düşünüyorum.
0: %100 haksızlık yapıldı.
1: Yani,
0: %100 haksızlık
1: yani,
0: yapıldı hocam. Bana Türkiye'de Fenerbahçe...
1: Süre olarak biz Can Uzun'u efektif olarak hiç kullanmadık. Yani ilk 11'de oynayacağı maçlar vardı. Tabii hocanın kararı ama biz mesela Can Uzun'u daha efektif kullanabilirdik.
0: Elif Elmas dışında şöyle bir baktığımız zaman tüm takımlara bakalım. 20 yaşında böyle büyük bir bonservis ödeyip 30 ya da işte 10 aldın, 20'ye sattın. Kaç tane oyuncu sayabilirsin? Avrupalı alıyor, 50'ye alıyor, 80'e 100'e satıyor mesela.
1: Mesela şey var, Ferdi Kadıoğlu ciddi rakama satıldı.
0: Ferdi Kadıoğlu.
1: Değil mi?
0: Tamam. Başka? Saşa Boy yabancıydı, 1 milyon alındı, 30 milyon satıldı. Orada da o gün inşallahında Tuel 2 maçta izledi, bekleri sakatlandı, mecbur bir oyuncu alması lazımdı. 15'e anlaşmışken Galatasaray bu fırsatı çok iyi kullandı. Yani almasını ben

0: alırım. Osimhen için de aynı şey geçerli.
1: Ya 86 ben mesela, oyuncuyu kaç satabilirim? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Can Uzun için 30 milyona veriyoruz dese mesela kulübü. Frankfurt değil mi onun kulübü? Hı hı. Ben Galatasaray'ın bu transferi bitireceğini düşünüyorum. Alabilir yani. Üzeri rakamlar için bir şey söylemem ama 2005 doğumlu, çok potansiyelli. Bir de şöyle bir şey var Ezgi. Senin oyununa uygun, senin ihtiyacına da uygun bir oyuncudan bahsediyoruz.
2: Tabii mesela, geçen sene eksikliği çok hissedilen tamam, bir bölge oldu.
1: 30 orası. Üzeri ve bu oyuncudan daha sonra ciddi rakamlar kazanabilirsin. Çünkü bahsettiğimiz oyuncu 20 yaşında bir oyuncu.
0: Hocam böyle çok Galatasaray oyuncu kaybetti. Diğer takımlar da aynı şekilde.
1: Bunu ya burada alabilir. Risk alınabilir risk Savaş. Onu anlatıyorum.
0: 30 milyon euro ya. 30 milyon euro sanki 3 milyon euro.
1: Singo'da da risk var hala.
2: 30'a da vermiyorlar bu arada.
1: Singo'da da risk var hala. Yok mu? Var. Adam devamlı sakatlanıyor. Kronik sakatlık mı diye konuşuluyor. Galatasaray'ın planlaması böyle değil miydi? Oynatalım. Singo'dan da şeyden alınırken. Nereden alındı? Unuttum.
0: İngiltere'den.
1: Fransa'dan galiba. Monaco'dan alınırken ki planlama hocam, da böyleydi.
0: Bir ara Galatasaray Bruma'yı almıştı. Evet. 11,5 milyon euroya.
1: Doğru.
0: Dedi ki Galatasaray bunu aldık. O zaman 11,5 milyon euro çok para. Bugün 100 milyon eurosu. Şimdi transferde artık şeyler değişti. O zaman alındı. Şu paraya satacağız denildi. En son sakatlandıktan sonra Gaziantep'e kadar kiraya gitti. Doğru. Tekrar geldi. Portekiz'e gitti. Leipzig'e gitti. Geldi Fenerbahçe'ye. Orada da bir şey veremedi. Transfer risktir.
1: Sen Can Uzun'daki transfer risk olarak mı görüyorsun?
0: Ya Can Uzun artık kendisini ispatlamış, kanıtlamış bir oyuncu.
2: Maksimum kaça kadar çıkabilir sence bu
0: 30 transfer? Civarı Galatasaray'ın.
2: Yani 40'lar Galatasaray'ın, 45'ler olmaz 40'lar, diyorsun
0: 45'leri yani. Görmez gibime geliyor. Görürse şu anda...
2: Oyuncunun peki ben Galatasaray'a gitmek istiyorum gibi bir düşüncesi var mı?
0: İsteyebilir şöyle Galatasaray'a gelirse çünkü... Frankfurt'ta aldığı 1 ise burada 5 alacaktır. Yani çarpı 3-4 yapıyorlar çünkü. Yani.
2: Bir de Şampiyonlar dolayısıyla. Ligi'nde oynayacak. Yani o faktörü de...
0: Galatasaray için Şampiyonlar Ligi, lazım. Avrupa'daki futbolcular için hem Şampiyonlar Ligi bir vitrin hem de Galatasaray'ın Avrupa'da hani batıya açılan penceresi diyoruz ya. Avrupa'da nereye gidersek gidelim Galatasaray deyince insanlar bir gülümsüyor. Pasaport polisiyle bile hocam kaç kere karşılaştım. Yani niye geldim diyorsun. Kampa geldim Galatasaray'a gelecek diyorsun. Ben ne zaman gelecek diyor mesela ya da hangi gün gelecekler, ne zaman? Oradaki pasaport polisi bile Galatasaray'ın adını duyduğu zaman Galatasaray'ın futbolcuların orada geleceğini belki resim çekilmek için bekleyecek olanlar oluyor.
2: Peki Savaş, şunu soracağım sana. Şimdi sezon bittikten sonra özellikle Galatasaray'ın bu sezonu biraz daha zor geçirmesiyle birlikte herkes kadronun biraz güncelleneceğini düşünüyordu. Yani çok sayıda ayrılık olabilir. Mevcut ilk 11 oyuncularının birçoğunun yerine yeni oyuncular katılabilir gibi bir görüş vardı ama şimdi ben sizden aldığım izlerimle şunu görüyorum sanki. Çok fazla değişiklik olmayacak, çok fazla güncelleme olmayacak. Bir iki nokta atışı transfer yapılacakmış gibi bir görüntü var sanki. Değişti mi transfer stratejisi Galatasaray'ın?
0: En başından beri başkan ne dedi? Bizim dedi iskelet kadromuz tutacağız.
2: Evet.
0: Ama bu süreç değişebilir. Yani burada şu anda Gabriel
2: burada
0: Saray'a...
2: Orta sahanın değişmesi bekleniyor.
0: Tabii ki Gabriel Saray'a bir teklif gelirse satılabilir. Torreira'nın her kamp dönemi öncesi ilk gelenlerden bir tanesi oluyordu mesela. Şurada bir hafta sonra Galatasaray topbaşı yapacak. Hep en erken gelen oyunculardı. Giderken bir vedalaşma o süreci yaşadı. Onun da çünkü duygusal bir ilişkisi olduğu için orada böyle hatta ben eleştirdim. Lucas Torreira benim en sevdiğim oyunculardan bir tanesi. Liseli aşıklar gibi sürekli mesajlar paylaşıyor. İşte duygusunu ortaya koymaya çalışıyor. Giderken veda ederken sanki hiç dönmeyecekmiş gibi yani de şoför arkadaşıyla çalışanıyla vedalaşırken de bu sene ikinci kez gördük. Geldi tekrar gitti. Burada bir değişkenlik olabilir. Ama Galatasaray'da Barış'ı elden çıkarmazsan, direkt 11 oyunculardan bakıyorum. Sanchez oyun elden çıkarmamış olursan. Osimhen zaten olmazsa olmaz.
1: Sané var.
0: Sané maliyetli bir oyuncu. Almanya milli takımından da erken dönecek. Yine o da izin yapacak. Normal şartlarda belki bir haftalık bir Avusturya kampı var. 23'ünde oraya yetişebilir belki. Çünkü izin gel direkt kampa da girebilir.
2: 14 günlük bir izin tanınıyor zaten FIFA.
0: Evet, tamam, o zaman 23'ündeki bir hafta sürecek olan kampı iki tane hazırlık maçı olacak orada. Oraya gelebilir. Ben kulüplerimiz daha tam olarak hala o planlamayı neyin üzerinden 10+4 kesinleşti. Bundan sonra planlamaya başlayabilirler. Çünkü bizde bazı şeyler tam netleşmeden olmuyordu. Ama bu sefer giden oyunculara bakacağız. Ya ben şu andaki iskelet kadronun içinden bir teklif gelirse ve bu Galatasaray'ı tatmin ederse Galatasaray'ın transferde ne kadar bütçesi olduğunu hala bilmiyoruz mesela. Fırsat transferler konuyor. John Duran bir fırsat transferi. 4 milyon euro. Bir kiralama bedeli ödenmeyecek.
1: Galatasaray'ın bütçe şeyi belli ya. Başkan söyledi ya.
0: Limit olarak

0: Değil. Yani harcayacağı para.
1: Ha, ama total olarak belli. O belli. Başkan dedi o ya.
2: 500 bu... milyon euro bir bütçemiz var demiş.
1: Ama onu total sadece şey demedi.
2: Tabii sadece transfer bütçesi değil.
0: Burada Fenerbahçe'de Galatasaray'da maliyetli bir takım. Yani maaş yüküne baktığı zaman yüksek maliyetli oyuncular var. Burada belki sana döndüğü zaman teklif alacak. Sana giderse ya da gitmek isterse burada her türlü oyuncuya kolaylık sağlanabilir. Barış olayını merak ediyorum. Barış konusunda yakın zamanda Galatasaray'la bir paylaşım yaptı mesela orada milli takım dönüşünde. Osimhen herhalde herkes gider Osimhen gitmez. Gitmemelidir de Galatasaraylılar olarak baktığın zaman Galatasaray'a.
1: Ya bu saatten sonra gitmez zaten, o rakamlar çok yüksek. 110-120 beklentileri var.
0: Beğenmiyorlar 110-120'yi. Daha ben... fazla söyleyenler de var. Yani 110 milyon euro la bitmiyor. Oyuncunun aldığı 25 milyon euroluk bir yıllık bedel var.
1: Onu bu rakamı, nasıl ödeyecekler?
0: Bu rakamı gittiğin takımlarda ödemesi zor. Ya Galatasaray şu anda nasıl son 2 sene şampiyonluğunda katkısı çok ciddiyse, Şampiyonlar Ligi'nde de Osimhen için beklenti yüksek. Mutlaka ve mutlaka Galatasaray iyi transferler yapacak. Yani John Duran transferi şu anda...
2: Ama öyle bizim sezon bittikten sonra söylediğimiz gibi bir kadro güncellemesi, bu kadar majör bir değişiklik de olmayacak
0: olmaz,
2: gibi anlıyorum.
0: Olmaz ben. Çünkü şu anda olması için en az 3-4 tane net oynayan nokta transferler gitmesi lazım yani takımdan. Evet. Şu anda Galatasaray'ın 11'ini ben hemen ezbere sayabilirim
2: diye. O zaman
0: ya.
2: Birkaç oyuncu.
0: Osimhen'in arkasında bir oyuncu lazımdı. Burada John Duran olacak gibi gözüküyor. Eğer başkan da tamam derse. Okan Hoca'nın bir stoper isteğini biliyoruz. Bir 10 numara isteğini biliyoruz. Bir de bir kanat.
2: Peki hocam bu doğru strateji mi sizce?
1: Çok oyuncu almamak doğru strateji. Ki Galatasaray o yapılanmayı geçen sene yaptı. Hı hı. Şimdi de dediğim gibi biraz kaliteyi yükseltmek için biraz da alternatif yaratmak için. Şimdi mutlaka stoper almalı. Icardi'nin kalıp kalmamasına göre gerçi oraya da bir tane santrafor ki John Duran'ın ismi geçiyor. Sol bek tamam. Sasha Boy'u kullanmayacaklar gibi görünüyor. Bence Singo da dönecekse.
0: Sasha Boy çıktı zaten.
1: Yani bir tane orta saha maksimum Ezgi 4 tane oyuncu alırsa Galatasaray aynı şekilde yoluna devam eder. Hem alternatif yaratmış olur ama stoper mutlaka şart. Öyle gözüküyor.
0: Icardi 10+4'te artık zor gibi. Zaten John Duran'da olduktan sonra hani imkansız gibi. Ben küçük de olsa bir ihtimal veriyordum ama artık bundan sonra çok zor. Ama bu sefer yine bir tane santrafor lazım gibi baktığımız zaman.
1: Var mı santrafor lazım canım?
0: Yani orada John Duran, Osimhen'in yanına bir sakatlık, yorgunluk, işte Şampiyonlar Ligi, lig, kupa o süreçte de mutlaka bir adam lazım olacaktır. Can Uzun olursa burada zaman zaman forvet arkası gibi oynayabilir olursa eğer. Ki sonuna kadar mücadele edecek. Ama ben yine bu kadar yüksek rakamların verilmesine birazcık şeyim ya. Karşıyım çünkü Halil Dervişoğlu geldi az önce mesela, onu söyledim ben. Büyük paralara. Diğer taraftan Eyüplüler, Gökdenizler. Genç oyuncuları Galatasaray çok fazla kullanamadı. Yani 4 şampiyonluğa baktığın zaman Galatasaray genç oyuncuları çok fazla kullanamadı.
1: Ama şey, Galatasaray çok üst kulvarda yarışıyor Şampiyonlar Ligi'nde. Zor o oyuncuları kullanmak.
0: Burada şey çok kötü yönetildi. Yusuf Demir Barcelona, Avusturya'dan gereken dünya basında yer aldı. Maradona'ya benzetildi. Galatasaray bunu 50 milyon euroya satacak denildi. Yani şimdi yanlış anlayın, Yusuf'la Can Uzun tabii ki bir değil. Ama Halil Dervişoğlu da mesela Beşiktaş'la yarışırken, Trabzonspor'la yarışırken alındı. Orada da bir ivme atlayamadı. Yani Galatasaray böyle beklenti içinde olduğu genç oyunculardan bir türlü yukarı çıkaramadı. Eyüpspor'dan Ahmet Kutucu'yu aldı 6 milyon euro. Kaç maç oynattı hocam?
1: Yani oynattı da o kadar verim alamadı. Oynattı işte. Yani bence.
0: Ama şimdi
1: Okan Hoca ona çok güveniyordu. Çok süre verdi ama istediği verimi alamadı.
0: Fatih Hoca da aynı şekilde.
2: Ahmet
0: sadece
2: Kutucu da evlenmiş
0: ki.
2: Bu arada. Tebrikler. Tebrikler. Mutluluklar dileyelim.
0: Benim haberim yok. Bak ben... sezon bitişlerinde dediğin gibi ya tatil oluyor ya evlilik
1: belki
0: oluyor.
1: Belki şey olur. Oluyor, evet. Şu da olabilir. Galatasaray'ın bence Dünya Kupası'nda görüştüğü oyuncular da var. Rahat Galatasaray bekliyor.
2: Tabii sezonu geçeceği için.
0: Hocam bu rahatlık iyi değil. Bakın Beşiktaş'ı konuşacağız. Serdar Önder Özen şu anda Dünya Kupası'nda olan oyuncularımız var. Herkes rahat olsun aldık diyor ama gerçekten sen eğer burada bir imza atmadıysan çok
2: ıslak imza gelmeden, tabii taraftar da rahat etmiyor. Ki hatta bu, hemen Beşiktaş'tan da devam edelim. Bir cümle alayım sana.
0: Ki Beşiktaş geçen sene bu konuda çok canı yandı. Sağ bek konusunda. İki kez anlaştı. Evet. Birisi Fenerbahçeli, birisi de İngiltere'den alacak. İmzayı attık, geliyor denilirken iki kere bu konuda canı yandı yani.
2: Beşiktaş'ın yeni sezon formalarını beğendiniz mi?
1: Bir
2: taraftan da onu döndürürüz.
1: Klasik çok güzel. Hani beyaz
2: olanı mı?
1: Onu çok beğendim. Öbürü tartışmaya açık
2: çubukluyor
1: bence.
2: Mu?

0: de değişik yapmışlar hocam o çizgili parçalıyı. Yani yeni
1: çubukluyu.
0: Evet, çubukluyu.
2: Ya çubukluyu da biraz çubuklarını böyle şey yapmışlar ya, küçük.
0: Fark katmışlar.
2: Evet ama yani ben onu, klasik bir çubukluyu
0: maalesef neden biliyor musun hocam?
2: Mesela bu çok güzel.
0: Maalesef neden? Şimdi bunun üzerine tabii daha yeni sponsorlar da gelecek. Kola işte normal ligin sponsoru.
1: Sen verme de sponsor.
0: O zaman biraz daha şey yok. Ben tedarikçi firma için de söylüyorum. Tedarikçi firmalar iyi forma üretmiyorlar. Daha ilk senesinde.
1: Ha şimdi bak, hepsi üçü yan yana.
0: Çizgili fena değil. Bu ortadaki.
1: Ben de bu üçünün arasında en çok beyazı beğendim. Savaş beyaz, çubukluyu beğendim.
0: Bizde beyazlar güzel değil Galatasaray'da. O yüzden Beşiktaş beyaz daha güzel duruyor. Siyah beyaz olduğu için. Bizdeki beyazlara bakıyorum.
2: Ama Beşiktaş'ın bugün beyazları her zaman güzel.
0: Evet. Şimdi bizde mesela.
1: Ama şimdi dürüst olmak gerekirse de Beşiktaş'ın çok daha iyi formaları da vardı geçtiğimiz, evet, sezonlarda.
0: Bak daha iyisini bekliyordum. Çünkü tedarikçi firma değişti. İlk senesinde çok iyi olması lazım.
1: Evet.
0: Aldığın anda gözüne hoş gelecek, hemen gidecek store'a koşacak o, evet, formayı alacak. Bir de takım başarılıysa zaten alıp satıyor. Geçen sene Galatasaray 1 milyonları buldu.
1: Yani ha, 2003 bak,
2: bunda Ezgi.
1: Nostalji forması vardır ki
2: bunda
1: mesela.
2: Bunda bence 50-50 gibi benim.
0: Ben bunu
1: buna çok
0: beğendim.
1: Bayılmadım dürüst
0: ben
1: olmak,
0: evet,
1: gerekirse.
2: Yok ben.
0: Bak mesela şimdi bu formaya bakıyorum. Kimse yanlış anlamasın. Tedarikçi firmanın geçmişte mesela şimdi Barcelona'nın bir formasına benziyor. Rengi değişik. Öbür çizgili benim beğendiğime bakıyorum. Bir takım mesela giyiyor. Hep aynı birbirine yakın şeyleri yapıyorlar. Modelleri yapıyorlar. Kumaşta sadece renk değişiyor. Biraz daha çalışılması lazım ama çalışma çok fazla yok. Öyle bir anlaşmalar yapıyor ki kulüpler. Çünkü buradan ciddi paralar kazanıyor.
1: Benim tavsiyem Beşiktaş gerçekten o 100. yıl retro forması vardı ya 2003, hatırlarsınız.
2: Aa, evet,
1: Bağcıklı.
2: O çok güzel.
1: Muhteşem bir formaydı. Ben olsam onu her sezon çıkartırım.
0: Kulüplere böyle tavsiyelerde, öyle güzel tavsiyelerde bulunuyorlar ama tedarikçi firma diyor ki parayı ben veriyorum, ben yapıyorum diyor. Bu
1: evet,
0: konuda
1: var,
0: bak Galatasaray
1: tabii
0: bu sene çok tartışacak mesela.
1: Öyle mi?
0: Öyle,
1: var beyaz, mı sana gelen görsel?
0: Beyaz var.
1: Göstersene.
0: Ya 4 senedir, 4. sene, 3. sene pardon, formaları yan yana koyuyorum. Beyaz forma. Yani sadece çizgisi değişiyor, yakası değişiyor, aynı forma. Ya
1: yine
0: beyaz
1: de öyle.
0: Evet, yine öyle. Bakalım, ben sana gösteririm ben sonra. Ben
1: göster,
0: ne var şimdi?
1: Göster.
0: Dördünü yan yana koymuşlar abi. Hiçbir bir şey değişmez. Bak mesela burada Beşiktaş'ta farklılık var. Beyazda da var. Çizgilde zaten bayağı bir fark var.
1: Peki şimdi Beşiktaş'ta da Vlahovic ismi için bugün Ogün Şahinoğlu'nun Sabah gazetesinde haberi var. 8 milyon euroluk maaşı için, maaşı 3 sezon için ödemeyi kabul etti şeklinde Beşiktaş'ta. Vlahovic bekleniyor. Onun dışında kaleci arayışları var. Hemen hemen her bölgeye bir arayış var ama netleşen bir şey yok. Hocam.
2: Vallahi Vlahovic ismi tabii çok enteresan. Yaşı da hep ismi gündeme geliyor. Yaşı da çok da genç, 26 falan. Ama ciddi maliyet Ezgi. Hı hı. Bir de onun da sakatlık şeyi, süreci var. Bir de Juventus çıkıyorsa oyuncudan mutlaka.
1: Evet evet, yani gelecek yani, planlarımız arasında yok açıklaması geldi.
2: O da enteresan. Ama burada artı olan bir şey var. Hocanın Vlahovic'le daha önce Fiorentina'da çalışması. Beşiktaş'ın ihtiyacı mı santrafor? %100. Gerçi oh da dönüyor.
1: Güney
2: Kore'de elendi. Ama Beşiktaş tabii hocanın sistemine uygun, felsefesine uygun bir oyuncu alacaklar. Ama Vlahovic ismi çok maliyetli. Orada imza parası da filan konuşuluyor. Yani ciddi rakamlara ulaşacak, öyle gözüküyor. Tabii hocanın tutumu önemli. Yani hoca, ama ben Beşiktaş'ın şeyinin, planlamasının olduğunu düşünüyorum. Biraz bekliyorlar. Bu Dünya Kupası'ndaki oyuncularla ilgili de olduğunu düşünüyorum. Ha bu sağlıklı mı? Biraz sağlıklı ama oyuncular çünkü bütün oyuncular diyor ki bir Dünya Kupası'nı bekleyelim. Bir Dünya Kupası'nı bekleyelim. Ama Beşiktaş'ta bence planlama gayet iyi gidiyor. Ama artık yavaş yavaş da oyuncuların da gelmesi lazım.
0: Formayla ilgili bak biraz önce yemin ediyorum onu söylemeden geçemeyeceğim. Bizim Aras'ın öğretmeni var, dershaneden Nurullah Hocam. Kendi Beşiktaşlı gruplar arasında yaşıyor. Çok ciddi tepkiler var. Ben Barcelona formasına benzetmiştim ya, yazmış bana. Doğru söylüyor Savaş abi. 2012'deki Barcelona formasıyla aynı.
1: Sezonunun.
0: Ben tamamen düşünce. Çünkü forma koleksiyoncusu, evet, olarak ben bunu bildiğim için söyledim. Ciddi şeyler varmış. Olumsuzluklar yani. Formalarda konusunda bir türlü taraftarlar şey yapmıyor. Mutlu olamıyor. Bu Galatasaray açıklandığı zaman da göreceğiz. Vallahi Vlahovic uzadıkça uzuyor. Bir türlü imzalar atılmıyor. Ama ben hem başkanın hem Sayın Önder Özen'in

0: camiaya vermiş olduğu özellikle dünkü mesajda sabredilsin. İki oyuncumuz şu anda Dünya Kupası'nda. Belki de elendi, belki de devam ediyor, bilmiyoruz. Ama beklenti çok yüksek. Kaleci konusu bir an önce çözülmesi lazım. O da Nüver'le birlikte herhalde çözülecek. Hep herhalde diyoruz. Takım antrenmanlara başladı.
1: Yani
0: zorlu.
1: Şu an söylenen bir 10-15 gün içinde en az 2-3 transferin açıklanacağı şeklinde ama tabii...
0: Bak yine aynı yere geliyoruz. Fenerbahçe'yi bu konuda eleştirdim. Beşiktaş'ı çok daha ağır eleştiririm. Çünkü Beşiktaş ilk maçı ne zaman olacak?
1: 23 Temmuz olması lazım.
0: Ezgi 23 Temmuz'a 23 gün var. Bu oyuncular ne zaman gelecek? Kaleci yok.
2: Beşiktaş çok zorlu bir rakiple oynuyor.
0: Beşiktaş tabii, çok zorlu bir takımla oynayacak. Hazır bir takımla oynuyor. Şu anda orada lig devam eden bir takımla olacak. Evet. Seni yoracak bir takımla olacak. Senin şu anda kalecin, santraforun, kanadın, hani stoperin o kadar çok eksiğin var ki.
1: Evet.
0: Bu nasıl bir rahatlıktır?
1: Yani rahatlık mı yoksa işte tek tek açıklamaya mı hazırlanılıyor, artık sona mı gelindi transferde onu bilmiyoruz. Bakalım, bekleyip göreceğiz.
0: İnşallah.
2: Ben kalecinin daha yakın olduğunu düşünüyorum.
0: İlk transfer yani kaleci olacak.
1: İlk transfer kaleci gibi görünüyor.
0: Ya olmalıdır hocam. Yok çünkü orada kaleci. Ersin'le de çünkü şu anda Ersin de şey demiş. Oynamayacağım yerde ikinci kaleci olmam diye. Hadi ne güzel değil mi?
1: Ama Ersin'e çok teklif var. O muhtemelen
0: bir yere gidecek. Teklifleri de göreceğiz bakalım. Yani teklif, peki. Bir aydır Ersin'e teklif var ama bir yerde imza yok da. O teklifleri bir görelim bakalım, çok teklifleri.
1: Bakalım, bekleyip göreceğiz. Haydi kim bilir. Evet, en sevdiğiniz yer.
2: Evet.
1: Kim bilir. Özellikle Abdullah Hocam çok seviyor.
2: Ben bayılıyorum.
1: İlk sorumuz gelsin.
0: Gelsin bakalım. Hocamla pastasıyoruz şimdi.
1: Paraguay kalecisi Orlando Gil'e dair hangi bilgi yanlıştır? 2018 amatör ligde forma giydi. Oğlu için milli takım formasını ve kramponlarını sattı. Almanya maçında en iyi oyuncu seçildi. Arjantin'de dünyaya geldi.
0: Çok en aykırı şeye cevap vereceğim ben burada soruların içinde.
1: Hangisi?
0: Ya bir milli futbolcu, oyuncu formasını veya kramponlarını satar mı?
1: Oğlu için bir insan her şeyi yapar.
0: Her şeyi yapar. Ben B diyeceğim.
1: Çocuğu için.
0: Evet. Ya ben de olsam hepimiz babayız, anayız, her şeyimizi yapar. Ben bir taraftan da bakıyorum. Ben mesela forma koleksiyoncusuyum. Benim formamı satın alabilecek bir para yok. Çünkü o çok manevi değeri çok yüksek. Ama öyle bir duruma gelmişse o anda yapabilir.
2: Ben de A diyorum.
1: Amatörlükte forma giymemiştir.
2: Giydi yazıyor ya.
1: Hangisi yanlıştır diye soruyoruz hocam. B'yi eledik herhalde hepimiz. Oğlu için böyle bir şey yapmıştır. Evet, alayım cevabı.
2: Bir dakika dur.
1: Hocam ama süre bitti. Seyir konuklardan alayım dedim. Neyse artık öğrenmiş. Arjantin'de değil, Paraguay'da dünyaya gelmiş Paraguay kalecisi. Aslında gözde kırpan bir cevaptı ama...
0: Evet, çok
1: ama,
0: net bir şeymiş. Evet, biraz daha biz böyle hep
1: çok
0: böyle...
1: Diğer şıklara
0: yok,
1: çok odaklandınız.
0: Net bir şekilde, evet, diğer şıklara odaklandık. Evet. Yoksa baktığın zaman
1: İkinci
0: soru
1: çok... soruyu görelim. Fas'ın Hollanda karşısına çıktığı ilk 11'inde kaç Fas doğumlu oyuncu yer aldı?
2: 3.
1: 7, 4, 3, 1. Hocam maçı izlerken sanki bu bilgiyi...
2: Hayır canım, 3 diyorum.
1: Hafızaya attınız mı?
2: Hayır. Söylediler mi?
1: Bilmem. Hiç dikkat et.
0: Hocam çok net.
2: Hayır ya
0: ben de... Şimdi ben de 3 diyeceğim. Hocam diyecek ki ben de. Ben de 3 diyorum, tamam.
2: Tamam 3.
0: Aynı cevap olsun. 7 çıkıyormuş bile şimdi.
2: Yok canım, o kadar değil.
1: Kaç Fas doğumlu oyuncu yer aldı diye soruyorum.
0: Çünkü çok şey ya. Asıllı, şu asıllı, bu asıllı. Tam 3.
1: 3.
2: 3.
1: 3.
2: 3.
1: Peki, 3 dediler.
0: Ya 3 olacak ya 4. 1 ile 7 olmayacak kesin.
1: Niye?
0: Yani biraz 7 çok.
1: Peki, görelim. Bir.
2: Kimmiş?
1: Pardon bir dakika, kim? Onay dışında Fas doğumlu oyuncu yok.
2: Ben daha çok zannettim.
1: 4 oyuncu İspanya, 3 oyuncu Hollanda, 2 oyuncu Fransa, 1 oyuncu da Kanada doğumluymuş. Hatta ben size ülkelerini de söyleyeyim.
0: Çok enteresan.
2: Ben daha
1: ama
2: fazla.
1: Yürüttüğün mantık doğruydu yani. O mantıkla gerçekten sadece bir Fas doğumlu oyuncu Fas'ın kadrosunda yer alıyor. Bunu da

0: öğrenmiş olduk.
1: 2-0.
0: Üçüncü sorumuzu da görelim. Yeşilburun Adaları'nın kalecisi Vozinha'nın anlık sosyal medya takipçisi ne kadardır? 12 milyon 200 bin, 15 milyon 100 bin, 17 milyon 400 bin, 20 milyon 50 bin. 40 bin miydi ilk maçtan önce? Yanlış hatırlamıyorsam o civarda bir şeydi. Sonra...
1: Annesiyle girmiş olduğu için bu kadar takipçi 40 binden 10...
0: Bu arada Vozinha'yı takip edenler de nasıl bir motivasyonla takip ediyorlar onu da... Ya mesela bundan sonra hangi paylaşımını merak edebilirsiniz ki?
2: 17 milyon 400.
0: Bizim arkadaşlarımız arasında da takip edenler varmış. Neyse cümlemi geri alayım ben şimdilik, yukarıda konuşuruz onlarla.
2: Ben cevabım B veya C olduğunu düşünüyorum.
0: 15 milyon 100
2: ama
0: bin ya da 17 milyon
2: C
0: 400.
2: C diyorum, 17 milyon 400.
0: 17 milyon 400 bin olmuş.
1: O kadar yukarılara gelmiş
2: mi? Bilmemekte
1: takip birlikte. Takip ederken 12 milyon 200 bin.
0: 12 milyon 200 bin.
2: C.
0: C. A ve C yanıtları geldi. Bakalım kaç takipçisi varmış şu anda. Vozinha'nın. 17 milyon 400. Evet. Tebrik ediyorum. Peki.
2: Ben de takip
1: bir şey
2: ediyorum.
1: Söyleyeceğim.
0: Yani bir cümle.
1: Çok ciddi para kazanır ya. 17 milyon şu anda bakacağız.
0: Yani,
1: dünya yıldızları yok ya.
0: Gerçekten öyle. Enteresan buradaki takipçi şeyi tabii ki. Peki şimdi saat başında Fenerbahçeli oyuncu Matteo Guendouzi bir basın toplantısı düzenleyecek, değerli izleyenler onu hatırlatalım. Ve biz spor ajansını noktalayalım. Abdullah Hocam çok teşekkür
2: ben
0: ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Teşekkür ediyorum. Sevgili
0: hoşçakalın.
3: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
4: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Zaman Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Zaman Kart'ın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 30 Haziran 1921 Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti, günümüzdeki adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kuruldu. 1936 Tüm zamanların en çok satan romanlarından Margaret Mitchell imzalı Rüzgar Gibi Geçti, Gone with the Wind yayımlandı. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Spor Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Spor Radyo.
1: Teo Genduzzi basın toplantısı düzenliyor. Açıklamalara bakalım.
2: Çok güzel bir tesis burası. Odalar çok güzel. Restoran çok güzel. Aynı zamanda atmosfer çok güzel. Her şey bizim için harika diyebilirim. Sahalar da aynı şekilde çok iyi. Futbolla ilgili buradaki her şey çok net ve güzel. O yüzden burada birlikte geçirdiğimiz vakitten keyif alıyoruz.
3: Bein Sports öncelikle yeni sezonda başarılar dilemek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde burada Fenerbahçe'nin yaptığı antrenman taraftarı açık gerçekleştirdi ve açıkçası binlerce Fenerbahçe taraftarı antrenmanı yakından takip etti. O güne dair kendisi bizlere neler söylemek ister bu taraftar sevgisi ve aidiyeti hakkında? Matteo Genduzzi'nin yorumları neler olur?
2: So first of all, I wish you good luck for the season. A couple of days ago, there was a training here which was open to the fans. Thousands of people came to watch the training. So what would you like to say about the support and love received by the fans?
4: Okay, thank you. What I have to say, it's crazy, you know. You come just for one training and then you see like thousands of fans. I don't know how much they were last time, but a lot of fans. I was really surprised, you know, because I played in a lot of clubs and I never see this in my life. So we know they are always behind us and it's really good, you know, to start the season, to know that we will achieve a lot of good things together because we have to give everything for them. You know, because it's not in every club that you can see the fans coming on the training and then push the team even to be better on the training. So it's very nice for us, and we have to give the confidence back.
2: Öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çılgıncaydı antrenmanımızı taraftarların izlemeye gelmesi. Antrenmana geliyorsunuz, bir bakıyorsunuz binlerce kişi oraya gelmiş. Benim için açıkçası bu şaşırtıcı bir sürpriz oldu. Çok kulüpte oynadım ben daha önce ama böylesine bir şeyi daha önce hiç görmemiştim. Taraftarların sizin arkanızda olduğunuzu bilmeniz her zaman çok güzel bir şeydir. Böyle bir başlangıç yapmak her zaman çok güzeldir. Onlarla birlikte bu sezon çok büyük şeyler başaracağınızı düşünerek başlamak sezona güzeldir. Bizim de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü belirtmiş olduğum gibi her kulüpte göremiyorsunuz bunu. Antrenmanda bile gelip sizi destekliyorlar. Dolayısıyla bizler için çok güzeldi. Onların bize göstermiş olduğu bu güvenin karşılığını vermemiz gerekiyor.
5: Elif Hulusi Araç, gördüğünüz kadarıyla takım arkadaşlarının kendisine yoğun bir ilgisi var. Paylaşılamayan takım arkadaşı konumunda. Bununla ilgili duygularını öğrenmek istiyorum. Ayrıca kendisinin en sevdiği takım arkadaşları kim? Bunu da söylerse sevinirim. Bir de İsmail Kartal'la ilk kez bir araya geldi. İsmail Hoca ile olan ilk iletişimi ve ilk irtibası nasıldı? Kendisini nasıl buldu? Teşekkür ederim.
2: Two questions. First one is that we can see that you are really liked and loved by your teammates. What do you think about it, and can you tell us who are your favorite teammates, who are your favorite friends in the team? And the second question is that now we have a new head coach, Ismail Kartal. What are your first impressions about him? How do you feel to work with him?
4: So about the first question, no, I don't have favorite teammates, you know. I try to speak with everybody. I try to have a good relationship with everybody, and I have good relationship with all the players in my team. I think for me it's very important, you know, because we live together, so we are every day, every time together, we spend the time. So, you know, it's really important to have a good team spirit. And then, you know, when you will have difficult moments during the season, it's important to have the teammates next to you, you know, to help you. So I will always be here for my team, for my teammates to help them when they will need me. So, yeah, I just try to be myself and to be good with my team. And about the second question, yeah, for me it's a new coach, so I heard a lot about him because I know he was on the club a few years ago, and I heard only good things about him. So I'm really happy to work with him. We will see what we can do this year together, but I hope and I think we can achieve very good things. So now I have to understand, and even the new players, we need to understand a little bit more his philosophy, how he wants to play, how he wants to defend, how he wants to attack. And this will maybe take a little bit more time. But the most important thing is to work together, to have a confidence on the coach. And I think all the players, we have a big confidence on this coach to do a great season.
2: Öncelikle favorim diyeceğim, en yakınım diyeceğim bir takım arkadaşım yok. Ben herkesle konuşuyorum, herkesle iyi ilişkilere sahip olmaya çalışıyorum ki öyle olduğumu da düşünüyorum. Herkesle iyi ilişkilerim var ki bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizler aslında beraber yaşıyoruz diyebiliriz. Her günümüz beraber geçiyor, her gün birlikte vakit geçiriyoruz. Bu takım ruhunu oluşturmak çok önemli. Çünkü sezon içerisinde zor zamanlar yaşadığınız zaman takım arkadaşınızın yanınızda olduğunu bilmek çok önemli. Ben de takım arkadaşlarımın ne zaman bana ihtiyacı olursa her zaman orada olacağım. Ben her zaman kendim olmaya çalışıyorum ve herkesle iyi olmaya çalışıyorum. Hocamız hakkında şunu söyleyebilirim. Evet, kendisi yeni geldi ama gelmeden önce de kendisi hakkında çok fazla şey duymuştum. Çünkü birkaç yıl önce yine kendisi buradaydı ve kendisi hakkında sadece iyi şeyler duydum. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı mutluyum. Birlikte neler başaracağımızı göreceğiz ama çok güzel şey

0: başaracağımızı düşünüyorum. Ama öncelikle bizlerin, benim ve onunla daha önce çalışmamış oyuncuların onun felsefesini anlamamız gerekiyor. Nasıl savunma yapmamızı istiyor, nasıl atak yapmamızı istiyor, bunları anlamamız gerekiyor. Bu da tabii ki birazcık süre gerektiriyor. Ama en önemli şey bizlerin birlikte sıkı bir şekilde çalışmayı sürdürmesi. Şunu söyleyebilirim ki oyuncular olarak hocamıza güveniyoruz ve inanıyoruz.
1: Erdem Aktaş Anspor. Vedat Muriç takıma katıldı. Fenerbahçe'yi tanıyan bir oyuncu. Kendisi gibi çok hırslı da oynayan, yürekten mücadele eden oyunculardan bir tanesi. Vedat'la iletişimi nasıl? Talihsizde bir sakatlık geçirdi. Vedat için neler söyler? Bir de tabii çok daha erken ama Cici Datome Fenerbahçe basketbol, erkek basketbol takımında şampiyon olacağı halde saçlarımı keseceğim demişti. Kendisi de ikonik bir saç modeline sahip. Fenerbahçe şampiyon olursa saçlarını kesmeyi düşünüyorum.
0: Two questions again. First one is that Vedat Muriç joined the team. He knows the team very well, and we can say that he's also very ambitious, just like you. How is your relation with him? And he suffered an unlucky injury, unfortunately. But what would you like to say about him? How is your relation with him? How is your dialogue with him? You want me to ask a second question?
2: No, start. I will answer this one.
0: Okay.
2: So yes, about Vedat, I know he's a great player. I know he has a big character, big mentality to win, and I love this kind of players. You know, for me, it's really important to have this kind of players in my team. And I know that he will help the team a lot. I know he will score more than 20 goals this year because I know he's a great player. He scored a lot last year in Spain. So yeah, I know it's a really important player for us. So now we have I have to know him a little bit more even on the pitch because I want to help him to score more goals this year. So but I know he's a very good player, good guy, so it's a big help for the team.
0: Evet, Vedat'ın ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu ve nasıl iyi bir karakter olduğunu biliyorum ki aslında bu tarz karaktere, bu tarz kazanma mentalitesine sahip oyuncuları ben severim. Takımda böyle oyuncuların olması önemlidir. Onun takıma çok yardım edeceğini, çok gol atacağını, 20'den fazla gol atacağını biliyorum, inanıyorum. Çünkü İspanya'da bunu yaptı, İspanya'da çok fazla gol attı. Önemli bir oyuncu olacak takımımız için. Tabii ki birazcık zaman geçmesi gerekiyor ki saha içerisinde de birbirimizi daha yakından tanıyalım. Ben de onun goller atmasına yardımcı olmak istiyorum. İyi bir oyuncu ve iyi bir insan olduğunu biliyorum ki onun varlığı da takımımıza yardımcı olacak. And the second question is that Gigi Datome, when he was playing in our basketball team, I know it's too early to speak about championship, but when Gigi Datome was playing here in our basketball team, he said that if we become champion, I will cut my hair. He used to have long hair, just like you. You have an iconic hairstyle. Would you consider something like this, cutting your hair if we become champion?
2: You know, if we become champions, I can do a lot of things. So let's make happen, and then we will see.
0: Şampiyon olursak çok fazla şey yapabilirim. Önce bir olalım, ondan sonrasına bakarız.
3: Sinan Çavuş, İlyas Haber Ajansı. Gündüzlü takıma dönem arasında geldi ama son haftalara kadar şampiyonluğu kovalarken en hırslı, en tutkulu oyunculardan biriydi takım arkadaşlarına, taraflara geldi. O yüzden çok büyük sevgi görüyor. Yeni sezonda yönetim değişti, hocası değişti. Biz nasıl bir gün izleyeceğiz? Kendisi taraflara ne söylemek ister? Bu değişimin yansıması takıma nasıl oldu?
0: So you joined the team during the winter break last season, but you have become one of the most ambitious and passionate players in the team. That's why you were always appreciated by the fans. And now the present has changed, the board has changed, the coach has changed. So what kind of Gündüzlü are we going to see this season? What kind of message would you like to give to the fans? And how do you think this change will influence the team, the present, the coach?
2: No, to be honest, I will stay the same, you know, because I'm like this, you know, when I train, when I play, I always want to win, always want to give everything for my team, for my club, from the fans. So I will stay the same with a big ambition, and I hope we will achieve our goals this year better than last year. But no, I will stay like I did last year. You know, I will always try to give the best for my team, and this is the most important thing. And now, you know, we have to know each other because it's a new season with a new board member, new president, new coach, new team, new players. So this will maybe take a little bit more time to adapt, to understand each other. But the most important things will be just to achieve.

0: achieve the goals together, and then it's only about one thing: respect the club, respect the fans, and yeah, give everything and die on the pitch for them.
1: Açıkçası ben yine aynı olacağım. Çünkü ben zaten her zaman böyleyim. Antrenmanlarda da maçlarda da her zaman kazanmak isterim. Kulübüm için, taraftarlarımız için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Her şeyimi vermeye çalışırım. Bu anlamda bu sezonda aynı olacağım diyebilirim. Umarım hep birlikte bütün hedeflerimize ulaşırız bu sezon. Geçen sezondan daha iyi bir sezon geçirip bütün hedeflerimize ulaştığımız bir sezon olmasını umuyorum. Bizler de takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. En önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki belirtmiş olduğunuz gibi yeni bir başkan, yeni bir yönetim, yeni bir hoca var. Yeni oyuncular katılıyor, yeni bir takım olacağız. Birbirimizi tanımak için, birbirimize adapte olmak için ve birbirimizi anlamak için biraz zamana ihtiyacımız olacak. Ama bizim için en önemli şey bu sene hedeflerimize ulaşabilmek. Bunun da tek bir yolu var: kulübe saygı duymak, taraftarlara saygı duymak ve sahada canımızı vermek.
2: Doruk Kocamer, TRT Spor. Yeni sezon öncesi başarılar diliyorum, hayırlı olsun. Dün İsmail Kartal'la yaptığımız sohbet sonrasında kendisi şöyle demişti: talepkar bir futbol anlayışım var, futbolcularımın biraz daha efor sarf etmesi gerekiyor. Matteo da zaten bu sisteme uygun bir futbolcu. Orta sahada özellikle gerçekten talepkar bir sistem. Yavaş yavaş taktiksel anlayış şekillendi mi? Çünkü kısa bir süre sonra Fenerbahçe'nin resmi maçı var. Bir yükleme yapılıyor futbolculara ama hocayla bu anlamda çalışmalar nasıl gidiyor onu merak ettim. Teşekkürler.
3: First of all, I wish you good luck for the new season. Yesterday we spoke to the coach, and he said that he's a very demanding coach. His playing style is very demanding, and we know that you are a player like this also in the midfield. So how is it going so far to understand the tactical mentality of the coach? Because soon you guys will be playing the first official games. We know that in the training camp physical load is being made, but at the same time you guys should understand the tactical mentality of the coach. So how is it going so far?
0: So thank you. And yeah, of course, you know, like I said, it's a new coach that I meet only 1 week ago. So I need to understand more how he wants to play, how he wants to defend. I start to understand a little bit because we train just one week. But I think the friendly game will help the team. You know, after we will do some videos to understand a little bit how we need to play, how we need to attack, how we need to defend together. But I know he's asking a lot about the high pressing, the how we have to play with the ball, always play fast with the ball. We have to attack very fast, so I know he's asking a lot from the players, but yeah, I love it because, you know, I always give my best for the team, and I know he wants this kind of player. But like I said, we will have to create a new team spirit, a new philosophy to play, so it will maybe take a little bit more time because it's difficult to build it in only 1 week or 2 weeks or 1 month. But the most important thing will be to listen to the coach and to do what he wants to do on the pitch, and we will do this.
1: Teşekkür ediyorum. Tabii ki yeni bir hocamız var. Henüz kendisiyle tanışalı bir hafta oldu. Birazcık daha anlamamız gerekiyor. Nasıl oynamak istiyor? Nasıl savunma yapmak istiyor? Tabii ki bir haftalık antrenmanlarda bunu birazcık anladığımı söyleyebilirim ama özellikle oynayacağımız hazırlık maçları bizlere çok yardımcı olacak. Muhakkak o hazırlık maçlarından sonra da video analizler yapacağız. Hocamızın bizden nasıl atak yapmamızı istediğini ve birlikte takım olarak nasıl savunma yapmamızı istediğini videolar üzerinden de analiz edecek. Kendisi belirtmiş olduğunuz gibi talepkar bir teknik direktör, önde baskı yapmamızı istiyor, hızlı atak yapmamızı, hızlı oynamamızı istiyor. Kendisi çok talepkar bu anlamda ki ben de zaten bunu çok seviyorum. Çünkü ben de böyle bir oyuncuyum. Her zaman sahada elimden gelenin en iyisini yapıyorum ki onun da bunu istediğini biliyorum. Ama belirtmiş olduğum gibi şu anda yeni bir felsefe, yeni bir takım ruhu kurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla birazcık zaman alacaktır. Bir iki haftada veya bir ayda bunu gerçekleştirmek zor ama önemli olan şey hocamızı dinleyip bizden istedikleri şeyleri yapmamız.
4: Emre Uçlu diye. Fenerbahçe dışında soracağım. Dünya Kupası, Fransa, Kupası. Öncelikle Fransa kadrosuna alınmadı maalesef. Dışarıda kaldı. İyi giden bir Fransa'yı izliyoruz şu anda. Fransa'nın durumunu ve muhtemel pas eşleşmesini soracağım kendisine. İkincisi 25 Eylül'de Uluslar Ligi'nde Fransa-Türkiye maçı izleyeceğiz. Türkiye'de. Kendisini o zaman kadroda görebilecek miyiz? Beklentisine.
3: So this is a question about the French national team. What would you like to say about their performance? They have

0: doing well so far in the World Cup. Unfortunately, you were not invited. So what would you like to say about that? And what would you like to say about the possible match against Morocco, France and Morocco? And on the 25th of September, France will be playing against Turkey in Istanbul. Would you like to play in that match? Would you like to be invited to the national team at that time? What are your expectations?
1: Of course, I hope that they will win the World Cup. I think we have the best team in the world to win this competition, but will be difficult because as we saw yesterday, you have some big national team who lost against let's say a team who normally have to be a little bit
0: less favored.
1: Yes. And so you know the World Cup, it's always difficult to play against national teams. They always give everything on the pitch, so will be really difficult. But before to play against Morocco, they have to play against Sweden tonight, and then after they have to play against Paraguay. So every game is difficult, you know, even more when you play with national teams. So I wish just the best for them, and I hope and I think they will win the World Cup. About the second question, of course, I hope I will be there for the games against Turkey. But you know, I have to work a lot. I have to be good with my club before. So let's give everything for Fenerbahce before, and then if I do good performance and if I'm good on the pitch, I hope they will call me again.
0: Tabii ki umuyorum Fransa Dünya Kupası'nı kazanır. Bana göre dünyadaki en iyi milli takım şu anda Fransa milli takım, ama Dünya Kupası'nı kazanmak zor olacaktır. Dün de gördük, favori diye adlandırabileceğimiz takımlar, milli takımlar, favori görülmeyen takımlara karşı elenebiliyor. Bu turnuvayı kazanmak her zaman zordur. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Fas maçı da zor olacaktır ama öncelikle oynaması gereken bir İsveç, sonra da Paraguay maçları var. Her maç zor. Ben Fransa milli takımına en iyi dileklerimi iletiyorum. Umuyorum ve düşünüyorum ki Dünya Kupası'nı kazanacaklardır. Türk milli takımıyla oynanacak maçlarda da ben de tabii ki milli takıma çağrılmış olmayı umuyorum. Ama öncelikle bunu başarabilmek için kulübümde çok çalışmam gerekiyor. Önce Fenerbahçe için elimden gelenin en iyisini yapmam gerekiyor. Eğer burada iyi işler başarırsam umarım ben de o zaman milli takıma çağrılmış olurum.
2: Fenerbahçe taraftarının şampiyonluğu kadar özlem de Şampiyonlar Ligi ve bir eleme karşılaşması var. Bu maça ilişkin neler söyler? Takımı geçen seneki kadroyla muhtemelen çıkacak Fenerbahçe. Transfer yapılamazsa eşleşmeyi nasıl görüyor? Teşekkür ederim.
0: So the fans have been eagerly waiting for the Champions League as much as for the league title, because it's been so long since the last time Fenerbahçe was in Champions League, and now you guys will play qualification games. If the club doesn't sign new players, probably players from the last season will be playing those qualification games. So what would you like to say about those games?
1: Even if we don't sign some players, I think we have very good team, you know, very good good players on the team. So yeah, will be difficult to qualify for Champions League because you know we have 6 games to go, and it's not an easy thing. But I hope and I think we have very good team to go in Champions League next year. We will give everything to win the next 6 games to be there. But I have full confidence in my team, on the players that we have on the team right now, and of course if some players can come to help the team will be even much better, but I have full confidence in my teammates now, and the thing that I want to say is that we will give everything to qualify for the Champions League. I think and I hope we have the team to do this.
0: O zamana kadar yeni oyuncular takıma katılmazsa bile ben hala çok iyi bir takımımız olduğunu, çok iyi futbolcularımız olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak, zor olacak. Çünkü 6 tane maç oynamamız gerekiyor ve kolay değil. Umuyorum ki bizler tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Bunu umuyorum ve böyle olacağını düşünüyorum. Çünkü her zaman güzel bir şeydir Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek. Biz de bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ve ben bunu başarabilmek için zaten elimizdeki mevcut takıma, mevcut kadroya güveniyorum. Tabii ki yeni oyuncular katılırsa daha da iyi olur bizler için. Ama mevcut kadroya da inancım sonsuz benim. Bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umudum ve düşüncem o ki Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız.
2: Erdem Aktaş'a spor. Şu an bulunduğumuz tesis Fenerbahçe'ye kazandıran isim Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım. Stadın şu anki durumunu yapan kişi de Aziz Yıldırım'dı. Fenerbahçe'ye 20 yılını vermiş, efsane başkan olarak tanımlanan, kendisini de lider olarak tanımlayan bir başkan. ve kendisi kampı ziyaret etti. O anları paylaşmak ister mi? Nasıl bir başkan profili gördü karşısında? Aziz Yıldırım'la ilgili neler düşünüyor?
0: So our president, Mr. Aziz Yıldırım, he had been the president here before for 20 years. He was the one who built this training facility. He was the one who built the stadium. So now he's back. We can say that he's a leader. We know that he visited the training camp. So what is your opinion about him and how was the time with him here?
1: So yeah, I never speak with him personally now, but yeah, I heard a lot of good things about him. I know that he wants a lot of things with Fenerbahce a few years ago, so I know he did a lot of good things for the club. I know that he has a winning mentality as well, so you know it will be good for everybody for sure. And what he said about the team, he said that he will always be behind the team, he will always help the team, and he hope and he will do everything to achieve the goals that we have all together.
0: Kendisiyle henüz bireysel bir konuşma yapma fırsatım olmadı ama kendisinin geçmişte burada çok iyi şeyler yaptığını, çok şeyler başardığını biliyorum. Zaten duymuştum daha önceden de, kendisi kazanma mentalitesine sahip birisi. Dolayısıyla bu anlamda herkes için bunun iyi olacağını düşünüyorum. Kendisi takıma yaptığı konuşmada takımın arkasında olduğunu, takıma her zaman yardım edeceğini ve iyi şeyler başarabilmek için o da her şeyi yapacağını söyledi bizlere.
3: Teşekkür ediyoruz.
0: Thank you.
1: Thank you. Have a good day everybody. Thank you.
4: Evet değerli izleyenler, Fenerbahçe futbolcusu Matteo Guendouzi Topuk Yaylası'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Canlı bir şekilde de bu röportajları ekranlarınıza getirdik. Şimdi haberlerimizle gün ortası bültenimize de başlamış olalım. Galatasaray'la Fenerbahçe bir transfer için karşı karşıya gelebilir. İki ekibinde biliyorsunuz istediği transferlerden bölgesel olarak stoper bölgesi var ve Kim Min-jae hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin gündemine geldi.
5: Transfer döneminin en dikkat çekici iddialarından biri Kim Min-jae cephesinde yaşanıyor. Kariyerini Alman devi Bayern Münih'te sürdüren Güney Koreli stoper, iki ezeli rakip Galatasaray'la Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirdi. Sarı Kırmızılılar Davinson Sanchez'in satılması durumunda Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda Van Dijk veya Kim Min-jae'yi kadrosuna katmayı planlıyor. Galatasaray yönetimi 29 yaşındaki futbolcunun şartlarını araştırıyor. Fenerbahçe cephesinde ise İsmail Kartal bir dönem sarı lacivertli formayı giyen Kim Min-jae'yi kadroda görmek istiyor. Oyuncunun Bayern Münih ile sözleşmesinin devam etmesi, yüksek maaşı ve bonservis bedeli transferin önündeki engeller arasında gösteriliyor. Kim Min-jae Temmuz 2022'de 19 milyon euroya Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuştu. Bayern Münih ise başarılı stoper için İtalyan ekibine 50 milyon euro ödemişti.
4: Beşiktaş'ın transfer gündemiyle devam ediyoruz. Santrfor bölgesi için düşünülen ilk isim Dusan Vlahovic.
6: Beşiktaş'ta santrfor transferinde tüm enerji Dusan Vlahovic için harcanıyor. Juventus'ta sözleşmesi sona eren Sırp Yıldız'la uzun süredir ilgilenen siyah beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano da bu transfer için devreye girdi. 48 yaşındaki çalıştırıcının Fiorentina'dan eski öğrencisi Vlahovic'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. Başkan Serdal Adalı ise oyuncunun menajerine Beşiktaş'a gelmek isterse tüm mali şartlarını kabul ediyoruz mesajını iletti.

26 yaşındaki futbolcuya yıllık 8 milyon euro önerildiği ve 3 yıllık sözleşmenin masaya koyulduğu aktarıldı. Vlahovic'in pazarlık masasına oturması halinde rakamın bir miktar daha artırılabileceği ve bunun yanı sıra imza parası teklifinin de gündemde olduğu belirtildi. Avrupa'dan başka teklifler bekleyen

0: forvetin karar vermek için süre istediği ancak kendisine sunulan en iyi teklifin Beşiktaş'tan geldiği kaydedildi. Dušan Vlahović geride kalan sezonda Juventus formasıyla 23 maçta 10 gol 2 asist kaydetti.
1: Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano yeni sezon hazırlıklarında takımına kendi oyun felsefesini aşılamak için yoğun bir mesai harcıyor.
2: Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına tempolu başladı. Teknik direktör Vincenzo Italiano yeni sezon hazırlıklarında takıma kendi oyun felsefesini aşılamak için yoğun mesai harcıyor. İtalyan teknik adam antrenmanlarda yüksek tempo ve disiplin anlayışıyla dikkat çekerken oyuncularından istediği mücadele seviyesini kendisi de sahada gösteriyor. Italiano antrenman sırasında yaklaşık 6-7 kilometre koşarak çalışmalara aktif şekilde katılıyor. Deneyimli teknik direktör güçlü bir ön alan oyunu kurmayı hedefliyor. İtalyano futbolcularından hem hücumda hem savunmada takım halinde hareket etmelerini, boş alan bırakmamalarını ve her pozisyonda maksimum konsantrasyon göstermelerini istiyor. Antrenmanlarda oyunu sık sık durdurmayan Italiano futbolcularından çalışmalarını resmi maç temposunda sürdürmelerini bekliyor. 48 yaşındaki çalıştırıcı futbolcularla özel görüşmeler yaparak eksik gördüğü noktaları anlatıyor ve her oyuncunun gelişimine yakından katkı sağlamayı hedefliyor. Kadro planlaması konusunda da net bir yaklaşım sergileyen Italiano takımın gereğinden fazla kalabalık olmasını istemiyor ve maksimum 24 kişilik bir kadroyla çalışmayı planlıyor. Bu doğrultuda kiralıktan dönen ve yeni sezon planlamasında düşünülmeyen birçok oyuncuya izin verildi. Söz konusu futbolcular Beşiktaş'ın Slovakya kampı kadrosuna dahil edilmedi. Vincenzo Italiano Slovakya kampında çalışmalarını daha da yoğunlaştıracak ve oyunculara kendi oyun sistemini aktarmaya devam edecek.
1: Trabzonspor Kulübü hücum hattına yeni bir Nijeryalı golcü takviyesi için harekete geçti.
2: Trabzonspor hücum hattına yapacağı takviye için çalışmalarını hızlandırdı. Bordo Maviler Felipe Augusto'nun Zenit'le anlaşmasının ardından İtalyan ekibi Pisa'da forma giyen Rafi Drossini için temaslara başladı. Benfica ve West Ham'ın da radarında bulunan 23 yaşındaki Nijeryalı golcünün takımının Seri B'ye düşmesinin ardından ayrılmaya sıcak baktığı, Trabzonspor'a transfer ihtimali içinse Paolo Nacciu'yu referans aldığı belirtildi. Geçen sezona Victoria Pilsen'de başlayan Drossini, Çekya ekibinde 30 maçta 13 gol kaydettikten sonra Pisa'ya transfer oldu. Nijeryalı forvet İtalyan temsilcisinde ise 12 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Trabzonspor yönetiminin Girona forması giyen kanat oyuncusu Viktor Sigankov transferinde sürecin uzamasından rahatsız olduğu ve bu nedenle alternatif isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Bordo Maviler bu bölge için 15 milyon euroluk bir bütçe ayırdı. Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda hareket eden Trabzonspor'un önümüzdeki günlerde hücum hattı için somut adımlar atması bekleniyor.
1: Zenit Kulübü Trabzonspor'dan Felipe Augusto'yu kadrosuna kattı. Resmi açıklamada geldi. Felipe Augusto transferi resmiyete döküldü. Zenit Trabzonspor'dan Augusto'yu renklerine bağladığını açıklarken Bordo Maviler de transferi kapa bildirdi. Rus temsilcisi 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun bonservisi için Trabzonspor'a 15+5 milyon euro ödeyecek. Augusto Bordo Mavili formayla 40 maça çıktı ve 15 gole imza attı. Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralının değişmeyeceğini açıkladı. Futbol Federasyonu yabancı kuralı ile ilgili tartışmalara nokta koydu. Daha önce duyurulan kuralda bir değişiklik olmayacağı açıklandı. Yeni sezonda Süper Lig'de her takım kadrosunda en fazla 14 yabancı bulundurabilecek. Bu oyunculardan en az 4'ünün 2003 veya sonrasında doğmuş olması gerekiyor. Geçen sezon sözleşme imzalanan 2002 doğumlu oyuncular bu kontenjana dahil edilebilecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu son günlerde yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu. Milli takımın Dünya Kupası performansını değerlendirdi.

0: Ceren Hacı Osmanoğlu, ben gruptan kesin çıkarız diyordum. Zaten ikinci maçta bir gol atsak çıkacaktık. Bu gruptan çıktıktan sonra en az iki tur daha geçeceğimize inanıyordum ama olmadı. İnanılmaz üzüldüm. Keşke ilk maçı Amerika Birleşik Devletleri ile oynasaydık. İfadelerini kullandı. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın görevine devam edeceğini söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, İtalyan çalıştırıcının kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun etkisinde kaldığı yönündeki iddiaları kabul etmediğini belirtti. İbrahim Hacı Osmanoğlu, futbolculara söz verdiği villaları hediye edeceğini kaydederek, "Burada da yalan söylüyorlar. Orası sit alanı falan değil. Bütün izinler alındı ve inşaat başlayacak. FIFA'dan 14 milyon dolar prim geldi. Biz de 2 milyon dolar daha ekledik. Elemeleri giderken kadroya çağırdığımız bütün futbolculara eşit böldük. Onların da kaptanları her futbolcudan para alarak kendi aralarında ekibe prim dağıttılar." şeklinde konuştu. Fatih Terim'in yanlış yaptığını belirten Hacı Osmanoğlu, "Özel yayın yaptı. Ne gerek vardı? Hesap sorma işi de yanlıştı. Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim." dedi. İbrahim Hacı Osmanoğlu kamp yeriyle ilgili eleştirilere, "Bir tek Fransa çok önce müracaat etmiş, onun yerini değiştirmişler. Bizim uçak biletlerimiz alınmıştı, kalacağımız yerler belirlenmişti. Her şey hazırdı. Hatta ve hatta FIFA bize maçlardan evvel 2 gün antrenman yapma izni verdi. Diğer takımlara bu izin 1 gündü. Diyerek cevap verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, FIFA bize haber gönderdi, yeni kurallarla ilgili kampa hakem yollayacaklarını söylediler. Kim diye sordum, Cüneyt Çakır dediler. Sakın yollamayın, kampa kesinlikle onu almayız dedim. Açıklamasını yaptı. Merkez Hakem Kurulu'nun görevine devam edeceğini açıklayan Hacı Osmanoğlu, kesinlikle yabancı var da gelmeyecek. Hakemler konusundaki çalışmamız bitmedi. Temizlik devam edecek. İfadelerini kullandı. İbrahim Hacı Osmanoğlu, Süper Lig'in yayıncı kuruluşuyla ilgili olarak da, bazen öyle görüntüleri kasıtlı olarak getirmiyorlar. Mesela kale arkasında görüntü var, onlar başka görüntü getiriyorlar, ortalık yangın yerine dönüyor. Seneye ihale var, bunları yapamayacaklar. Hatta bunları sorduğumuzda espriyle karışık, kamuoyunda tartışma olsun, biraz alevlensin diyorlar, dediler. Yayıncı kuruluştan ben de şikayetçiyim, açıklamasında bulundu.
1: Dünya Kupası bölümümüzle devam edelim. Son 32 turunda oynanan bazı karşılaşmalara bakacağız. Brezilya-Japonya mücadelesiyle başlayalım bu bölüme. Brezilya 90+6'da golü buldu ve adını son 16 turuna yazdırdı.
2: Dünya Kupası'nda son 32 turunca Brezilya ile Japonya Houston'da karşı karşıya geliyor. Ancelotti ve Moriyasu, iki teknik adam ekrana yansıdı. Sano ile çıktı Japonya. Sano vurduğu top ağlara gidiyor. 29. dakikada Kaishi Sano'nun golüyle Japonya öne geçiyor. Brezilya'da çıkarken yapılan bir top kaybı. Sano sürükledi ve vuruşuyla ağları buldu. Öne geçiyor Japonya. Görüntüler ikinci yarıdan. Brezilya beraberlik arayışında. Orta geldi. Kafa vuruşu giyme arayıcıdan. Kaleci başarılı Suzuki. Danilo ortaladı. Gimareş kafayı vurdu. İyi çıkardı Suzuki. Brezilya baskısı devam ediyor. Arka direkte kafayla indirilen top ilginç bir pozisyon. Japon oyuncular bu karambolden topu çıkarmayı başarıyor. Gole çok yaklaştı Casemiro ile Brezilya. Önce savunma, sonra Suzuki. Şans anı Japonya için. Brezilya baskısı artarak devam ediyor. Orta etkili, kafa vuruşu top ağlarda. Casemiro. Brezilya aradığı golü Casemiro ile buluyor. İyi yükseldi. Kafayı vurdu, golü attı Casemiro. Orta Gabriel'den, gol Casemiro'dan. Yarı otomatik offside sistemi. Casemiro golü atmayı başardı. Brezilya golden sonra

0: Ali yüklenmeye devam ediyor. Nefis çalımlar. Vinicius vurdu. Son anda Suzuki. Sonrasında top direğe çarptı. Etkili geldi Brezilya. İyi vurdu Vinicius. Son anda müdahale yaptı Suzuki. Sonrasında direkt. Bu pozisyondan golü çıkaramadı Brezilya. Maçta duraklama anları. Brezilya'da baskı ve Japonya top kaybını yaptı. Gimareş baktı kaleye, pası Martinelli ve gol. Gabriel Martinelli ile 90+6'da golü buluyor Brezilya. Maç acaba uzatmaya mı gidecek derken hayır diyor Gabriel Martinelli. Bu golle Brezilya Japonya'yı 2-1 geçmeyi başarıyor. Ve adını Dünya Kupası'nda son 16 turuna yazdırıyor.
1: Paraguay'ın penaltılar sonucunda elediği Almanya 2014'teki şampiyonluğunun ardından 3. kez son 16 turunu göremedi.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nın favori ekiplerinden Almanya, son 32 turunda Paraguay'la Boston'da karşı karşıya geldi. Galatasaray forması giyen Alman yıldız Leroy Sané'nin 11'de başladığı maçın ilk yarısı Paraguay'ın 1-0 üstünlüğüyle geçildi. Almanya ikinci yarıda Kai Havertz'le durumu eşitlese de normal ve uzatma süresinde başka gol olmadı ve seri penaltı vuruşlarına geçildi. Güney Amerika temsilcisi Paraguay penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayarak tur atlayan taraf oldu. Türkiye'nin de bulunduğu D grubundan en iyi üçüncüler kontenjanıyla çıkan Paraguay son 16 turunda Fransa-İsveç maçının galibi ile karşılaşacak. E grubunu 6 puanla lider geçtikten sonra 12 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Almanya ise Dünya Kupası tarihinde ilk kez seri penaltılardan mağlup ayrıldı. 2014'teki şampiyonlukta kupa sayısını 4'e çıkaran panzerlerin yüzü o günden bu yana gülmedi. 12 maçla Dünya Kupası'nda en fazla uzatma oynayan takım olan Almanya, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında gruptan bile çıkamamıştı. Maçta yaptığı kritik kurtarışlardan sonra iki de penaltı kurtaran Paraguay kalecisi Orlando Hill karşılaşmanın ardından şunları söyledi.
3: O kadar fazla duyguyu bir arada yaşıyorum ki size açıklayabilmem mümkün değil. Takımıma faydalı olabildiğim için çok mutluyum. Arkadaşlarım Almanya gibi çok güçlü bir takıma karşı çok iyi oynadı. Maçı penaltılara taşıdık ve şans bizim yanımızdaydı.
2: Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann yeterli çabayı gösteremediklerini belirtti.
4: Dünya Kupası'nda Paraguay'a elendiyseniz bu acı bir durumdur. Gerekli golleri atamaz ve savunma yapamazsanız cezalandırılırsınız. Ceza sahası içinde çok tehlikeli olamadık. Pozisyon bulmakta zorlandık. Çünkü rakibimiz çok defansif oynadı. Onları tebrik ediyorum. Penaltı kaçırdıkları için oyuncularımı suçlayamam. Orası buzdağının görünen yüzü. Skoru lehimize çevirmek için 120 dakikamız vardı. Başaramadık. Elendik diye istifa edecek değilim. Federasyon istediği sürece görevime devam etmek istiyorum.
2: Alman savunmacı Antonio Rüdiger de sonucu acı gerçek olarak nitelendirdi.
5: İlk yarı oyunu kontrol etmiştik ama bir pozisyonda rakip oyuncuyu kaçırdık. O da golü buldu. Neticeyi kabul etmek durumundayız ama Paraguay'ın bir Arjantin ya da İspanya olmadığını düşünürsek sorgulamamız gereken çok şey var. Önceki iki turnuvada olduğu gibi yine işi berbat ettik ve yine elendik.
1: Paraguay Almanya'yı penaltılarda eledi ve Almanya bir kez daha son 16 turunu göremedi. Şöyle sizler için şampiyonluktan sonra Almanya'nın başarısız geçen turnuvalarını derledik. Zaten Paraguay maçından bahsettik. Bu yıl son 16 turuna kalamadılar. 2014 Dünya Kupası'ndan sonra katıldıkları Dünya Kupalarında 2018'de gruptan çıkamamışlardı. 2022 Dünya Kupası'nda yine gruptan çıkamamışlardı ve bu yılda son 32 sonrası turnuvaya veda ettiler. Avrupa şampiyonlarına baktığımızda yine şampiyonluk sonrasında 2016 Avrupa Şampiyonası'nda yarı final, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda son 16, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da çeyrek final gördüler. Toplamda 8 kez Dünya Kupası'nda final oynadılar. 4 kez şampiyon oldular. 6 kez Avrupa Şampiyonası'nda da final oynadılar. 3 kez şampiyon oldular ama Dünya Kupası serüveni 2024.

0: 72. dakikada attığı gole 90+1'de yanıt veren Fas maçı uzatmaya taşıdı. Bu bölümde gol olmayınca seri penaltılara geçildi ve Fas 3-2 üstünlükle adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. ...2018 Dünya Kupası'na katılamayan Hollanda, 2022'de de çeyrek finalde Arjantin'e penaltılarla elenmişti. 2022 Katar'da yarı finale kadar yükselen Kuzey Afrika temsilcisi, son 16'da ev sahibi ekiplerden Kanada ile karşılaşacak. Fas Teknik Direktörü Muhammed Uabi, oyuncuların ve Fas halkının inancı sayesinde herkesin saygısını kazandıklarını vurguladı.
1: C'est clair que c'est l'objectif. L'objectif c'est de croire en soi. Bien entendu, après je le dis toujours, c'est les actes qui comptent, c'est ce qu'on va.
2: Bu kadro Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda zihniyetimizi değiştirmişti. 20 yaş altı takımımız Dünya Kupası'nı kazandı. Dolayısıyla birkaç yıldır Faslı futbolcuların kendilerine inandıkları açık. Daha da ilerleyebileceklerini düşünüyorlar. Ama her maçı tek tek ele almalıyız. Herkes Kanada'nın kolay bir rakip olacağını düşünüyor ama hiç öyle değil. Onlara karşı farklı çözümler bulmamız gerekecek. Bu arada bir sonraki Dünya Kupası Fas'ta düzenlenecek ve halkımız bugün bize destek veren Meksikalı taraftarlara aynı desteği verecek.
1: Et ça c'est très important parce qu'ils sont exigeants mais ils nous sentent capables d'aller loin.
0: Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman'sa maç içinde oyunun sürekli gidip geldiğini ve sonunda şanssızlıkla elendiklerini söyledi.
3: Een pittige loting als je na de groep stage komt en je.
4: Çok yoğun bir karşılaşma oldu. Fas zor bir rakip. Zaman zaman onlar, bazen de biz daha iyi fırsat yakaladık. Öne geçtikten sonra son bölümde fazla fırsat verdiğimizi düşünmüyorum. Uzatma dakikalarında şanslı bir asiste maçın uzaması acı vericiydi. Tabii sonra penaltıları hepimiz seyrettik. İkinci penaltı kalecimizin topuğunu sıyırıp gol oldu. Gerçekten talihsizlik. Rakibimiz ilk iki atışı kaçırsaydı şu an farklı bir hikaye anlatıyor olabilirdik.
3: Gefährliche momente, maar wij kwamen op 1-0 voor en vond in die laatste fase ook.
5: Dünya Kupası'nda adını son 16 turuna yazdıran Fas milli takımı seri penaltılar öncesi ve sonrası dualarla kenetlendi.
6: Fas milli takımı 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda'yı seri penaltılarla geçti. Mücadeleci oyun stilleriyle birçok kesimden övgü alan Faslı oyuncular normal ve uzatma süresi 1-1 biten maçın ardından dua etmek için bir araya geldi. Yedek kulübesinde teknik direktör Muhammed Uabi önderliğinde toplanan takım hep birlikte dua ederek seri penaltılara konsantre oldu. 3-2 kazanılan atışlarla birlikte tur atlamanın sevincini yaşayan ekip bu kez saha içinde tribünlere yönelerek secdeye gitti. Oyuncular daha sonra tribünlerin coşkulu tezahüratlarına katılarak Dünya Kupası'ndaki en iyi 16 takım arasında kalmanın haklı gururunu yaşadı. Faslı futbolcu İsa Diop maçın oyuncusu seçilmesini şöyle yorumladı. Takım olarak çok iyiydik. Planımızı istediğimiz gibi uyguladık ve sonuçta kazandık. Biz Müslüman bir halkız. Bizim için başarı kişisel değil, Allah'ın işidir. Bu nedenle Allah'a şükrediyoruz.
5: Dünya Kupası'nda şimdi günün programına bakalım. Hem akşam hem de sabaha karşı hangi maçlar oynanacak? Program ekranlara gelsin. Saatler 20'yi gösterdiğinde fil dişi sahilleriyle Norveç takımı karşı karşıya gelecek. Gecenin ardından 1 Temmuz Çarşamba günü 12'de Fransa-İsveç maçı, saat 04'te Meksika-Ekvador mücadelesi, saat 19'da İngiltere-Demokratik Kongo karşılaşması ve 23'te de Belçika ile Senegal karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısızlığın faturasını açıkladı.
7: 2026 Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığı Suudi futbolunda taşları yerinden oynattı. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser El-Misal görevinden istifa ettiğini açıkladı. El-Misal, milli takımın Dünya Kupası'nda bir sonraki tura çıkamaması tüm hedeflerimizin gerisinde kalan bir sonuçtur ve bunun tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Herkesten özür diliyorum. Sorumluluk bilinci yeni bir sayfa açılmasına fırsat tanımayı gerektiriyor. Bu nedenle devam etmeme kararı aldım dedi. 7 yıldır başkanlık görevini yürüten El Misal, Suudi Arabistan'ın 2034 FIFA Dünya Kupası ev sahipliğini kazanmasında önemli rol oynamıştı. Üst üste 3. kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Suudi Arabistan, H grubunda Uruguay ile

0: 1-1, Yeşilburun Adaları'yla 0-0 berabere kalırken İspanya'ya 4-0 mağlup olarak grubu son sırada bitirdi.
1: İtalyan gazetesi Tutto Sport Kenan Yıldız'la ilgili bir analiz kaleme aldı. Genç oyuncu için UNESCO Dünya Mirası gibi korunmalı değerlendirmesinde bulunuldu.
2: İtalyan medyasından Türkiye'nin Dünya Kupası'nda yaşadığı hayal kırıklığı sonrası Kenan Yıldız'a destek geldi. Önde gelen gazetelerden Tutto Sport Yıldız futbolcu için UNESCO Dünya Mirası gibi korunması gerekiyor değerlendirmesi yaptı. Analizde Kenan Yıldız Juventus için önemli bir değer. Ancak Dünya Kupası'nda Kenan'ın hayali 3 maçta paramparça oldu. Tıpkı Türk halkının hayali gibi. Acı veren erken bir elenme uzun süre açık kalacak ancak zamanla yavaş yavaş iyileşebilecek bir yara ifadelerine yer verildi. Kenan Yıldız'ın toparlanmasının biraz zaman alacağı belirtilirken, Kenan futbolunu ve kariyerini önemsiyor. Özellikle mağlubiyetle sonuçlanan ilk iki maçta hiçbir etki yaratamaması, Juventus'un Yıldız'ının aklından kolay kolay silinmeyecek bir şey denildi. 2-0 kaybedilen Avustralya maçına sakatlığından dolayı ilk 11'de başlayamayan Kenan, Paraguay mücadelesinde ise 90 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu bir isabetli 4 şut denemesinde bulunsa da skora katkı yapamadı. Amerika Birleşik Devletleri maçında 84 dakika oynayan Kenan Yıldız tek şut denemesinde çerçeveyi tutturamadı.
1: İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de teknik direktörlük görevine Pep Guardiola'nın ardından Enzo Maresca getirildi.
3: Manchester City'de Pep Guardiola sonrası yeni dönem resmen başladı. İngiliz devi teknik direktörlük görevine son olarak Chelsea'yi çalıştıran Enzo Maresca'nın getirildiğini açıkladı. İtalyan teknik adamla 2029 yılına kadar geçerli 3 yıllık sözleşme imzalandı. Manchester City geçen sezon Chelsea'den istifa eden Maresca için Londra ekibine 20 milyon euro tazminat ödeyecek. Daha önce City'de U23 takımını çalıştıran ve Guardiola'nın da yardımcılığını yapan 46 yaşındaki Maresca böylece kulübe 3. kez gelmiş oldu. Kariyerinde Leicester City ve Chelsea gibi zorlu virajları geride bırakan, hücum futbolu ve yüksek puan ortalamalarıyla tanınan İtalyan çalıştırıcı, imza sonrası yaptığı açıklamada "Kulübün kültürünü biliyorum. İyi futbol oynamak ve Manchester City'yi temsil etmenin baskısını hissetmek, başarılar kazanmak istiyorum." dedi. 4-2-3-1 sistemini tercih eden İtalyan çalıştırıcı, son iki sezondur şampiyonluğu Liverpool ve Arsenal'a kaptıran Manchester City'yi yeniden zirveye taşımak için Guardiola sonrası dönemin mimarı olacak.
1: Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, gelecek sezon için Avrupa maçlarını İngiltere'de oynamayı planlıyor.
0: Shakhtar Donetsk'in yeni sezonda Avrupa maçlarını hangi statta oynayacağı merak ediliyor. İngiltere'den The Standard'ın haberine göre Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi iç saha karşılaşmaları için Premier Lig temsilcisi Brentford'ın 17 bin kişilik stadını değerlendiriyor. Shakhtar'la Brentford yetkilileri arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Shakhtar ise İngiltere'nin tek seçenek olmadığını açıkladı. Açıklamada Birleşik Krallık ve Almanya'daki farklı stadyumlarla da görüşmelerin sürdüğü, kararınsa yakın zamanda duyurulacağı ifade edildi. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa kupalarındaki iç saha maçlarını yıllardır farklı ülkelerde oynamak zorunda kalan Shakhtar Donetsk'in yeni sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde yurt dışında bir stadı kullanması bekleniyor. Arda Turan Shakhtar'la ilk sezonunda şampiyonluk yaşarken Ukrayna ekibi sezonu en yakın rakibi Şerkasi'nin 12 puan önünde bitirmişti.
1: Bu haberin ardından gün ortası bültenimizi noktalıyoruz. Hoşçakalın.
4: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.
5: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk

taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: Spor Radyo. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 30 Haziran 1921 Türkiye Himayeye Etfal Cemiyeti, günümüzdeki adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kuruldu. 1936 Tüm zamanların en çok satan romanlarından Margaret Mitchell imzalı Rüzgar Gibi Geçti, Gone with the Wind yayımlandı. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam.
2: Spor Radyo.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu. Reklam.
1: A Spor'da.

0: Spor Radyo.
1: Bizlerle birlikte olacak Ahmet Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: İbrahim Yavuzlu ilerleyen dakikalarda aramıza biraz gecikmeli katılacak. Nasılsınız hocam?
2: Teşekkürler, gayet iyiyim. Dünya Kupası'ndaki milli takım şokunu da atlattık.
1: Çok atlattık değil mi artık yani
2: atlattık.
1: Hayal kırıklığı en azından atlattık. Biraz geride kaldı.
2: Doğrudur, üzüntümüz azaldı. Ama her şey bir tarafa, bir sonraki Dünya Kupası'nın hazırlıkları da başladı, onu söylemek lazım. Sadece Avrupa Tabii. Şampiyonası değil. Bir maça bir günde hazırlanmıyorsunuz. O yüzden çok uzun bir süre önceden başlıyor her şey. Ama her şey bir tarafa, bu dönemde sezon başı hazırlıklar dönemi. O yüzden büyük takımlarımızda bir taraftan transfer, bir taraftan hazırlıklar, bütün çalışmalar başladı. Temenni ediyorum bundan sonrasına da olumlu yansıyacak. Hem oyunun hem futbolcuların gelişimi konusunda bu sene biraz daha fazla ileriye doğru adımlar atarız. Diliyorum şampiyonluk yarışı daha çok takımla, sportmence, centilmence birbirimize göstereceğimiz saygı içinde geçer.
1: Hocam, günün sıcak gelişmesi Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğu açıklama oldu aslında. Evet. Kulüplerin özellikle bir süredir daha önce açıklanan yabancı kuralının değişmesi noktasında bir beklentisi vardı. Fakat Futbol Federasyonu bugün yapmış olduğu açıklamayla beraber zannediyorum ki artık bu konuya son noktayı

0: koymuş oldu. 10 artı 4 olarak açıklanan yeni yabancı kuralı aynı şekilde devam edecek dedi Türkiye Futbol Federasyonu. Bu konudaki yorumunuz nedir? Bununla başlayalım isterseniz.
1: Şimdi bence Türk futbolunda federasyonun bu yaptığı uygulamayı örnek bir uygulama olarak önce bir gösterelim. O da neydi? Bir sene önce bu dönemde uygulanacak olan kurallar, kanunlar, talimatlar, statüler hazırlanıyor. Bir sene önce yayınlanıyor. Bir sene sonra da uygulamaya konuyor. Federasyon bir sene önce yaptığı açıklamaların karşılığı olarak da bu uygulamayı başlattı. Bu konuda Futbol Federasyonu'na sonuna kadar destek veriyorum. Yani bir kural konmalı. O kural konarken de yeteri kadar zaman ayrılmalı ve kulüplerle birlikte, futbolun içindeki paydaşlarla birlikte tartışılmalı. En doğru kural, çözüm bulunduktan sonra o uygulamaya konması lazım. Uygulama açısından evet alkış tutuyorum ama içerik açısından da çok tasvip etmediğim bir kural. Bir defa artıların hepsine ben prensipte karşıyım. Ya bir kulüp yaşı da önemli değil. Bir futbolcu alabiliyorsa onun kuralsız, engelsiz oynatabiliyor olması lazım. Tabii diğer taraftan da Futbol Federasyonu ne amaçla bu artı dördü uyguladığını söylemesi lazım. Ki benim anladığım kadarıyla işte miadı dolmuş, bu son transferi olabilecek futbolcuları alma alışkanlığı bizde çok olduğu için biraz daha gençleri alalım. O gençleri belirli bir süre sonra da daha yüksek fiyatlara kulüplerimiz satsınlar, evet, para kazansınlar.
0: Bir basamak olarak ligi kullanabilsin bazı oyuncular.
1: Aynen o amaçla. Peki şimdi futbolcunun daha çok para etmesi için gelişmesi lazım. Bizim ülkemizde biz bu futbolcuları geliştirebiliyor muyuz? Hayır. Onlara sadece süre veriyoruz. Süre verince de kendi kendilerine bir gelişim sağlayabiliyor bazen işlerinde. Ama milli takım da şunu gösterdi. Biz kendi ligimizde futbolcularımıza yeteri kadar süre vermediğimiz için onların gelişmesine engel oluyoruz. Biz o süreyi o zaman niye bizim kendi gençlerimize vermiyoruz? Her şey bir tarafa. En çok tartıştığımız konu 4-6-0. Santroforlu, santroforsuz oyun. Hepimizin ortak fikri. Bizim ülkede santrofor yok. Peki hiçbir genç santrofor oynamazsa nasıl yetişecek?
0: Doğru.
1: Yani buna benzer birçok şey bulmak mümkün. O yüzden kulüplerin buna da ihtiyacı var. Bakın işte Fenerbahçe'de şimdi konuşuruz. Yabancı sayısı 20'nin üzerine çıktı.
0: Bu arada birazdan yani kulüplerin mevcut sözleşmeli yabancı oyuncularını tek tek ekranlara getireceğiz program içerisinde. Bunu da ifade etmiş olalım.
1: Tabii. Diğer taraftan Galatasaray'dan hepimizin çok büyük beklentileri var. Diyoruz ki Şampiyonlar Ligi'nde bir yarı final oynasın, belki de final oynasın. Bakıyoruz diğer kulüplerimiz, diyoruz ki veya Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalsın. Avrupa Ligi'nde, Konferans Ligi'nde oynayan takımlarımız hangileri olursa olsun, geçen sene Samsun uzun bir süre lider götürdü grubu.
0: Doğru.
1: Diyoruz ki bunlar şampiyonluk şansı var, orada şampiyon olsunlar. Takım planlamasını, transferleri de biraz da ona göre yapıyor olmak lazım sevgili Furkan. O yüzden kulüpler bu konuda da biraz zorda kaldılar. Aslında çok samimi bir şey söyleyeceğim. Bizde bir kural konacaksa konması gereken kural her şeyden önce ekonomiyi içeren bir kural olması lazım. Bizim kulüplerin bu kadar büyük borçları varken sen onların hala o borçlara uygun olmayacak kadar daha büyük harcamalar yapıp transfer izni veriyorsan en büyük komedi bu. Genç almış, yaşlı almış, hiçbir şey değişmiyor, hiçbir şey fark etmiyor. Bir de sana özellikle şu soruyu yönelteyim. Ben buyurun, hatırlamıyorum. Bizim ülkemize genç yaşta gelip de bizim yetiştirerek büyük para kazandığımız, yani geliştirdiğimiz kaç tane futbolcu var?
0: Yani bir elin herhalde beş parmağını geçmez
1: yani,
0: hocam.
1: Düşünüyorum.
0: Yakın geçmişte.
1: Düşünüyorum. Yani
0: Ferdi Kadıoğlu aklıma geliyor.
1: Ferdi var.
0: Sasha Boy var Galatasaray'da.
1: Sasha Boy, onu saymıyorum.
0: Yani genç bir yaşta Galatasaray'a gelip burada biraz gelişerek transfer yaptı.

0: para ettiği dönemde sezon başı kadro dışıydı ya.
1: Tabii doğru. Onun gerçekten bu arada Galatasaray serüveni bambaşka bir hikaye barındırıyor aslında içerisinde.
0: Aynen öyle. Ferdi'yi kabul edebiliriz. Ama Ferdi'nin bile daha fazla gelişmesi lazım. Bir de benim aklıma şu an geldi. Elif Elmas, katılır mısın biliyorum.
1: Doğru, evet. Yani Fenerbahçe Elif, çok ciddi de bir
0: Elif gerçekten çok rakam elde etmişti. Çok genç yaşta.
1: Kesinlikle.
0: Kaliteli bir futbolcu olarak geldi, yetiştirildi ama o da bizden biri, o da Türk biri. Evet. Yani bak hep Türk futbolcuları sayıyoruz. Yabancı futbolcu bir tane gelmedi aklımıza.
1: Evet. Yani şu an Trabzonspor biraz bunu kırmayı başardı. Geçen sezon kadroya kattığı oyunculara, çünkü bu transfer döneminde talipler var. Hatta Felipe Augusto Zenit'e transfer oldu. Resmi olarak da açıklandı. İşte Chris Olayi Dünya Kupası'nda fil dişi sahili forması giyiyor. Onun taliplerinin olduğunu konuşuyoruz. Trabzonspor biraz bunu geçtiğimiz sezon kırmayı başardı yaptığı planlamayla.
0: Mutlaka. Sonra da biz şu soruyu da burada konuşacağız veya tartışacağız. Bizde bir futbolcu aldığın fiyatın biraz üzerini gördüğü an onu vermeli miyiz? Satmalı mıyız? Çünkü kar etmek kulağa çok hoş geliyor. Ama diğer taraftan belki de biz bazı futbolcuları sattığımız için sportif başarıdan yoksun kalıyoruz.
1: Doğru.
0: Belki de şampiyonluklar kaçıyor futbolcu sattığımız için. İşte Ferdi dedik, Elif dedik Fenerbahçe'de. Son dönemde Fenerbahçe'nin sattığı oyunculara bakarsak
1: Kim Min-jae Napoli'ye gitmişti, sonra Bayern Münih'e gitti.
0: Evet, onlardan biri. Yani Fenerbahçe belki de o satışları yapmasa çok daha güçlü bir kadro olacaktı.
1: Doğru.
0: Belki de şu an yaşadığı o şampiyonluk özlemini çoktan giderecekti. Bu da işin başka boyutu.
1: Doğru.
0: Yani biz futbolu çok fazla ekonomi olarak okumaya, görmeye başladık. Para olarak görmeye başladık. Ya yetiştirelim, satalım. Yani ya bir genç bunun için yetiştirilmez. Burada adanmışlık lazım. Ben bir Türk gencinin hangi sektörde olursa olsun dünyanın bütün ülkelerindeki gençler gibi çağdaş eğitim hakkına veya gelişme ortamına hakkı var diye düşünüyorum. Bizim gençliğimize bunu sağlamamız lazım. Onları her konuda geliştirmek için bu ortamı yaratıp onların gelişmelerine
1: İmkan
0: katkı sağlayalım.
1: İmkan tanımak gerekiyor.
0: Futbolcu,
1: küçük yaşlarda.
0: Tabii, futbolcu iyiyse veya doktor iyiyse veya mühendis iyiyse, hangi sektörü konuşuyorsak, onlar dünyanın her yerinde zaten büyük paralar kazanıyorlar.
1: Doğru.
0: Biz de yetiştirelim, o paralar gelir.
1: Hocam biraz kulüpleri de bu artık TFF'nin yapmış olduğu açıklamayla beraber kadro planlaması nasıl olacak, bunu biraz daha detaylı konuşalım tabii istiyorum. Dilerseniz de Galatasaray'la başlayalım. Açıkçası bu biraz tabii yoruma girecek, özür diliyorum ama bu yabancı kuralı konusu özellikle sürecin ilk günlerinde çok fazla Galatasaray üzerinden okundu. Fakat
0: doğrudur.
1: Bugün birazdan da ekranlara getireceğiz kulüplerin mevcut yabancı sözleşme durumunu, oyuncu durumunu. Aslında özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kıyasladığımızda Galatasaray'ın bu noktada eli biraz daha rahat. Yani Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı sanki daha zor bir süreç bekliyor bu yeni kuralla beraber. 10+4 ile birlikte Galatasaray'ın transferde nasıl bir planlamaya gitmesini bekliyorsunuz? Artık zannediyorum ki özellikle Can Uzun gibi isimler biraz daha önem kazanmıştır bu açıklamayla beraber.
0: Şimdi bu sayının hep böyle diyelim bu şekilde gelişiyor olması yerli futbolcuların önemini de arttırdı. Galatasaray'da zaten çok büyük bir avantaj. Kalede Uğurcan var.
1: Doğru.
0: Onun önünde
1: Abdülkerim.
0: Abdülkerim oynuyor. Bakıyoruz Galatasaray'da
1: Eren var yine.
0: Eren var, sol bekte oynayan. Barış Alper var, önde oynayan. Yunus var.
1: Doğru.
0: Önde oynayan. Zaten direkt kafadan 5 tane 11.
1: Hatta İlkay'ı da oraya yazabiliriz.
0: İlkay'ı da yazabiliriz. Benim söylediğim ilk 11'de
1: evet,
0: direkt
1: ana
0: oynattı.
1: Omurganın.
0: 5 tane oyuncu saydık. Bu Galatasaray'ın elini çok rahatlatıyor.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi Galatasaray'ın kadrosuna baktığımızda evet 1-2 tane Galatasaray'ın düşünmediği oyuncu vardı. Onlar zaten tamamıyla gitti gibi. İşte Zaniolo anlaştı. Şimdi Galatasaray %50'sini 5 milyona satmıştı. Galiba Milan istiyormuş. O yüzden acaba %50'nin karşılığında bir de
1: bir gelir daha mı?
0: Tabii.
1: Ek gelir.
0: Bizi biraz aldatmasınlar diye Galatasaray o transferi takibe başladı. İşte Nelson vardı. Bir iki futbolcu daha var ama bunlar zaten Galatasaray'da bir arada olmayacak futbolcular. Galatasaray'ın

0: kadrosuna bakıyoruz. Aspirilla gitti, Sasha Boy gitti, Neolang gitti. Şu an kalan futbolcular Galatasaray'da 10 tane 2003 üzeri futbolcu var.
1: Evet.
0: 2007'li de bir tek Niyaga var.
1: Icardi'nin olmadığı denklemde 10 tane yabancısı var.
0: Olduğu Icardi ile beraber 10.
1: Hocam benim önümdeki listede Icardi'nin olmadığı denklemde
0: kimi saydın oraya?
1: Sayayım hemen size. Davinson Sanchez, evet. Victor Nelson, Jacobs, Singo, Şalai, Torreira, Sara, Sane, Osimhen, Lemina.
0: Kaç olduğunu?
1: 10. 10 mu? Icardi yok ama.
0: Ve Icardi ile 10 saydım.
1: Artı 4'e uyan 2 tane isim var Galatasaray'ın sözleşmeli. Birisi Yelert, biri de Niyaga. Ama özellikle Yelert çok takımda düşünülmeyen bir isim.
0: 3. Yelert olsaydı gruplarda. 1. Salah'ı 1. Singo 2. Sayı olarak gidelim.
1: Evet. Metan, gidelim hocam. Beraber gidelim.
0: Evet.
1: Şalai.
0: Singo 2.
1: Tamam.
0: Sanchez 3. İsmail Jakob 4.
1: Tamam. Nelson 5.
0: Nelson'u saymıyoruz.
1: Nelson yok mu diyoruz?
0: Bence yok. Nelson gidecek.
1: Bende Nelson var. Tamam. O zaman Icardi
0: bulduk,
1: var. Tamam.
0: Bulduk orayı. Tamam. Çünkü
1: bulmuş olduk.
0: Nelson'un daha önce işte Okan Hoca ile birlikte geçirdiği sezonlar da var. Yani Galatasaray Nelson'u da düşünüyor.
1: Oyuncu Galatasaray'ın sözleşmeli oyuncusu ama Ahmet Hocam, evet, planlamada yok. O yüzden yokmuş
0: yok
1: gibi düşünelim.
0: Ki kendi de gitmeyi düşünüyor.
1: Doğru.
0: Bir tek Icardi vardı. Şimdi Icardi'nin de sözleşmesi doldu artık. Bugün son gün.
1: Doğru.
0: Tamamıyla sözleşmesiz futbolcu konumuna geldi. Bu çok şeyi değiştirmez. Icardi şu ana kadar cevap vermedi. Eğer Icardi kalkar da bugün yarın ya ben kalmak istiyorum, sizin teklifinizi kabul ediyorum derse.
1: Hocam bu tarihe kadar yanıt vermemek de aslında bir yanıt mıdır?
0: Bence yanıttır. Kaldı ki Galatasaray'da Icardi ile yollarını ayırmak istiyor. Onu da hepimiz biliyoruz artık. Yani ben Icardi'yi de yok sayıyorum. Galatasaray'da 9 kişi var. Demek ki Galatasaray'ın bir transfer etme hakkı var.
1: Doğru.
0: Galatasaray'ın şu an evet John Duran'la ilgili bazı konuşmalar var.
1: Evet, bugün Sabah gazetesinde bir haber vardı.
0: Evet.
1: Galatasaray'ın El Nasır kulübüyle John Duran'ın sözleşmesi El Nasır'da Suudi Arabistan kulübünde ve oyuncunun kiralık transferi için bir anlaşmaya varıldığı haberi vardı Sabah gazetesinde. Bir yıl kiralık, herhangi bir kiralama ücreti yok ve yıllıkta 4 milyon euro maaş alacağı yönünde bir iddia vardı bugün.
0: Şimdi bu önce doğru bir transfer olur mu? Bunu ayrı konuşmak lazım. İki, eğer bu transfer olsa bile John Duran yaşından mütevellit. Zaten artı 4'ün içine giriyor.
1: Evet, kontenjana uyuyor. 2003 doğumlu.
0: Uyuyor. Galatasaray'da 2 tane artı 4'e giren oyuncu var. Niyaga ile o zaman John Duran. Galatasaray'ın ana kadroya, yani biraz daha olgun futbolcu grubuna hala bir futbolcu transfer etme hakkı var. Şimdi bakıyoruz 10 numara çok önemli. 10 numaraya zaten Can'ı transfer etmek istiyor Galatasaray. Can gelirse yerli futbolcu statüsünde olacak. Orası hala boş. John Duran'ı da almışsın, elinde bir de Osimhen var. Eğer John Duran alındıysa oraya bir üçüncü santrofor gerekli mi? Bence gerekli, ama bu yabancı mı olmalı yoksa bizdeki gibi işte örnek konuşulduğu için Bertu veya Deniz mi olmalı? Böyle olunca da yine yerli birine gidiyorsun veya yabancı olursa da yaşı genç birine gidiyorsun.
1: Hocam mesela yerli dediğiniz için bu ismi soracağım, affınıza sığınıyorum. Umut Bozok olmaz mı Galatasaray'a? Şu anda bonservisi elinde.
0: Ya benim kendi görüşüm, ben başka bir transferi tercih ederim. Çünkü bu Dünya Kupası döneminde de bakın benim burada bambaşka iddialarım oldu. Evet, milli takımımız iyi oynamadı, yenildi, hepimiz üzüldük, kabul. İşte çıktık dedik ki Montella yanlış taktik verdi, yanlış 11'le başladı, değişiklikler yanlıştı, futbolcuları ayrı eleştirdik. Ama şimdi bu futbolcuların hepsini de tanıyoruz. Deniz son zamanda biraz fırsat buldu. A takımda oynayabileceğini, A milli takımda oynayabileceğini gösterdi. Biz Deniz gibi, Bertu gibi futbolcuları niye daha önceden o seviyelere getirmiyoruz? Yani çok basit bir şey. Yani bir örnek vermek için söylüyorum. Lütfen. Amacım birini eleştirmek, birine
1: hedef göstermek
0: pozitif
1: değil.
0: Veya bu pozitif bir şey.

0: Evet.
1: Montella Bertuğ'u A milli takımına alsa idi, acaba Başakşehir'de kalır mıydı? A milli takımına alındığı gibi büyüklerden biri onu zaten transfer edecekti.
0: Doğru.
1: Yani büyüklerin birine...
0: Bakış biraz daha farklı olabiliyor tabii.
1: O yüzden bakın bunlar çok ufak taktikler. Benim şunu iddia ettim. Milli takım teknik direktörü milli takım için, Türk futbolu için gelişim adına kulüp teknik direktörleriyle ortak çalışmalı. Kaldı ki Nuri Hoca'nın Başakşehir'deki altyapıyı da biliyorum. Orada da Fatih İbradı var, akademiden sorumlu. Mehmet Teke hocamız var, teknik yönden sorumlu. Harika işler çıkarıyorlar. Şimdi hem A takımda Nuri Hoca, hem akademide böyle bir ekip, ya Bertuğ'u uçurması lazım ya. Yani çok samimi söylüyorum, Türkiye'nin birçok yerinde bu şekilde her şeyiyle uluslararası seviyeye uygun özelliklere, donanıma sahip yeteri kadar genç var.
0: Evet.
1: Biz illa da genç futbolcu yetiştireceğiz diye federasyonun koyacağı kurallar gereği onları dışarıdan bu paralara transfer etmemize gerek yok.
0: Doğru.
1: Yetenekleri
0: içeriye de bakmak lazım biraz.
1: Bizde yeteri kadar yetenek yani
0: kafaları
1: var.
0: Kafaları biraz daha içeriye doğru çevirmek lazım.
1: Kesin o açıdan yaklaşıyorum. Galatasaray'a geri dönelim. İşte Galatasaray'da şimdi bakıyoruz. İki tane yabancı santroforum var. Oraya bir tane de yerli genç işte bir oyuncu aldın. Umut Bozok diyorsan Galatasaray onu da değerlendirir. Yani şu an bence Can geldiği takdirde Galatasaray'ın orta sahasında da büyük bir açık giderilmiş olacak. Galatasaray'da bir stoper konuşuluyor. O stoper büyük bir ihtimalle yabancı olacak.
0: Peki hocam Davinson'la Abdülkerim'in sizce önüne bir isim mi? Yoksa biraz daha arkada rotasyonda bekleyecek bir isim mi?
1: Benim genel prensibim, alabiliyorsan eldeki futbolculardan daha kalitelisini al.
0: Peki.
1: Bakın o forma Abdülkerim'in veya Sanchez'in değil. En iyi olan o formayı alır.
0: Bir virgül koyalım mı hocam? Koyalım. Hazır stoper konusundan bahsetmişken bugün bir haber vardı değerli izleyenler. Galatasaray'da Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoper Kim Min-jae transferinde karşı karşıya geldiği yönünde iddialar var. Detayları bir izleyelim, dönüşte üzerine konuşmaya devam edeceğiz.
2: Transfer döneminin en dikkat çekici iddialarından biri Kim Min-jae cephesinde yaşanıyor. Kariyerini Alman devi Bayern Münih'te sürdüren Güney Koreli stoper, iki ezeli rakip Galatasaray'la Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirdi. Sarı Kırmızılılar Davinson Sanchez'in satılması durumunda Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda Van Dijk veya Kim Min-jae'yi kadrosuna katmayı planlıyor. Galatasaray yönetimi 29 yaşındaki futbolcunun şartlarını araştırıyor. Fenerbahçe cephesinde ise İsmail Kartal bir dönem sarı lacivertli formayı giyen Kim Min-jae'yi kadroda görmek istiyor. Oyuncunun Bayern Münih ile sözleşmesinin devam etmesi, yüksek maaşı ve bonservis bedeli transferin önündeki engeller arasında gösteriliyor. Kim Min-jae Temmuz 2022'de 19 milyon euroya Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuştu. Bayern Münih ise başarılı stoper için İtalyan ekibine 50 milyon euro ödemişti.
0: Evet, haberin detayları bu şekildeydi. İbrahim Yavuz bu arada aramıza katıldı. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
3: Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz, biz de gayet iyiyiz. Biz Ahmet Hocam'la başlangıcı yaptık. Sizinle de kaldığımız yerden devam edelim. Galatasaray'ı konuşuyorduk. Yeni yabancı kuralı değişmeyeceğini açıkladı bugün Türkiye Futbol Federasyonu ve bunun kulüplerin transfer planlamasında yansıması nasıl olur? Bununla ilgili aslında sohbetimize başladık. Sizden de dilerseniz bir genel değerlendirme alalım. Sonrasında Kim Min-jae konusunu Galatasaray'da konuşuruz.
3: Ya şöyle, öncelikle yani çok fazla karar değiştiren idareci davranışı vardı bizde. Yani biri geliyor, işte şu süreçte birkaç sene içerisinde yabancı kuralı yerli statüsü böyle olacak diyor. Sonra yeni idareciler baştan yapılanmasını istiyor. Bunun çok sağlıksız olduğunu, yani ya serbest bırakın ya da bir kural getirin ama sürekli burada değişime gitmeyin. Bu değişimin çok sağlıklı olmadığını geçmişte en azından defalarca deneyimlemiştik. O yüzden ben devam edilmesinin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Evet. Kulüpler için özellikle yabancı oyuncu sözleşmesi konusunda ya da yerli oyuncu hazırlama konusunda hazırlıksız olduğunu biliyoruz ama o da Sanki onların problemi değil mi hocam? Yani dün karar vermedi.

0: Tabii
1: kulüpler
0: ki bu
1: yani.
0: geçtiğimiz sezon açıklanan aslında bir yabancı
1: Ya
0: kuralı.
1: size bir
0: Yeni
1: hazırlık
0: diyoruz ama
1: tanıyorlar. Yani
2: ben hocama görüşümü bildirmek isterim.
0: buyurun.
2: Bilmiyorum hocamın görüşünü biraz etkiler mi? Hocam bence Türk futbolunda gördüğüm, hatta Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri, biz delmek için kural koyuyoruz. Bir kural koyuyoruz, o kurala uymuyoruz, deliyoruz. Şimdi bu kural doğru veya yanlış. Zaten onu ayrıca tartışmamız lazım. Ama federasyon bir sene önce bir kural koymuş. Demiş ki bir sene sonra ben 10 artı 2 uygulayacağım. Şimdi kulüpler bir senedir buna hiçbir yorum yapmamışlar. Bir sene geçtikten sonra yeni sezon başlayacak, bunu değiştirin diyor. Şimdi biz önce bu alışkanlığı edinmek için, yani konan kanuna uymak için zamanında onu konuşmamız lazım.
1: Kesinlikle.
2: Bir itirazımız varsa zamanında itiraz etmemiz lazım. Ben bu açıdan
1: Aynı fikirdeyim hocam.
2: yaklaşıyorum konuya ki.
1: Yani aslında bu yerli yabancı hadisesinde kesinlikle işte yerli ya da yabancılık konusunda bir sınır koyma hadisesinin çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Yani çünkü bunun bize ben çok fazla getirisi olacağını düşünmüyorum hocam. Yani yasakla bir şey halletmek hadisesi çok sağlıklı. Mesela alt liglerde de yaş sınırı konuyor. Ben anlıyorum tabii ki oradaki düşünceyi. Daha fazla genç oyunculara o şansı verelim ama şimdi ben geçmişte Gazi Osman Paşa altyapısından yetiştim. Yani o dönem altyapı sisteminin en güçlü kulüplerinden biriydi. İşte Cevat Hoca da, Cevat Güler de o organizasyonun başındaydı. Abdullah Gegiç vardı rahmetli, o da bu planlamada çok önemli bir isimdi. Şimdi orada biz Gazi Osman Paşa A takımında işte çok önemli, işte Fevzi Laiç vardı Fenerbahçe'de oynamıştı. Yücel Çolak vardı yine çok önemli Süper Lig takımlarında oynamış ama o dönem için o yaş sınırına takılan oyunculardı. Ama Gazi Osman Paşa asla bir sınırla oyuncuyu A takım seviyesine getirmiyordu. Planlamayla getiriyordu ama o teknik direktörlerin süzgecinden geçen oyuncular oluyordu. Şimdi bunu yapabilirsiniz. Geçmişte bunu o kadar kısıtlı imkanlarla yapmış bir camia, şimdi bu kadar önemli tesislerde, bu kadar genç nüfusu olan bir ülkede yapmama şansı var mı? Bence yok. Şimdi önce bu işi orada halletmemiz gerekiyor. Aynı fikirdeyim hocam. Bu o gün kural konduğunda kimsenin itirazı yok. Çünkü şuna inanıyorlar hocam. Zamanı gelince biz hallederiz.
0: Hallederiz, evet.
1: Şimdi bu düşünce çok sağlıksız bir düşünce.
0: Doğru.
1: Şimdi Galatasaray'ın neden itiraz ettiğini 3 aşağı 5 yukarı anlayabiliyorum. Yani üzülerek anlayabiliyorum. Çünkü aslında Galatasaray'ın bu sisteme hiç itiraz etmemesi gerekiyor. Yerli oyuncu havuzu konusunda değil mi hocam? En güçlü takımlarda ve en fazla tekrarı olan. Ama o da şunu düşünüyor. Olası Şampiyonlar Ligi başarısızlığında bunu kullanmak istiyor. Çünkü ciddi bir kalabalık bir şeyi satın almak istiyor olumsuzlukta. Çünkü kimse kendi öz eleştirisini yapmak istemiyor. Taraftarından idarecisinden teknik direktörüne kadar. Olası olumsuzlukta adım gibi eminim bu önümüze gelecek. Diyecek ki biz bu statü yüzünden Avrupa'nın önemli kulüpleriyle yarışamıyoruz.
0: Hocam peki o zaman şöyle bir soru sorayım size. Gerçekten yani 2003 üzerinden değerlendiriyorum. Yani 23 yaşında oyuncu bulmak, yetenekli oyuncu bulmak bu kadar zor bir durum mu artık günümüz futbolunda? Yani 23 o kadar da genç bir yaş değil
1: Değil
0: bence.
1: tabii
0: Ben buna
1: yani.
0: şaşırıyorum açıkçası.
1: Artık iyice o anlamda yaş ortalaması geriye düştü ve o şansı da veriyorlar. Ya konu tamamen bilgi birikimle alakalı bir durum ve zamanla alakalı bir durum. Şimdi ben hatırlıyorum Rasim Hoca'nın, Rasim Kara'nın Fatih Terim'le o dönem mil takım havuzunu oluştururken işte Abdullah Hoca'nın da Vedat İnceefe'nin de oyuncuları tespit ettikleri o dönemki kulüplerinden bahsediyorum değil mi? Çok önemli oyuncuları ama onlar zaman ayırarak gidip bizzat yerinde oyuncuları izleyerek tespit ettiler. Şimdi ben hatta çok kısa da hani mil takımda Montella çok fazla eleştiriliyor değil mi teknik anlamda? Bence en çok eleştirilmesi gereken Montella'nın ve yardımcıların, hatta yardımcılarından biri takım arkadaşım ve onunla bunu konuştuğum için gönül rahatlığıyla burada da söyleyebilirim. Dedim ki ya abi üzülüyorum yani hiçbirinizi Anadolu'nun herhangi bir şehrinde görmüyorum. Mardin'de görmüyorum, Zonguldak'ta görmüyorum, Diyarbakır'da görmüyorum. Biriniz Kocaeli Galatasaray maçında, biriniz Beşiktaş maçında. Ya oradaki oyuncuları hepimiz görüyoruz. Ya şu oradaki oyuncuyu motive etmez mi? Montella'yı Diyarbakır'da o ligin bir oyuncusu görse motive olmaz mı? Yaptı bunu
0: Kesinlikle.
1: Fatih Hoca zamanında değil mi? Vedat İnceefe'yi aldı getirdi ya da sayısına. Yapabilirsiniz bunu. Var çünkü bu Kerem Aktürkoğlu nereden geldi? Çağlar Söyüncü nereden geldi? Barış Alper nereden geldi? Bu oyuncuların tamamı bugün görmek istemediğin o liglerden geldi. zaman ayırmak istemiyorsun, uğraşmak istemiyorsun. Yoksa çok basit ya, var bu ülkede genç. Ben çok fazla alt liglerden maç izliyorum. Üçüncü

0: ligde izliyorum, ikinci ligde amatörlere de gidiyorum. Bakıyorsun hocam, gerçekten o potansiyele sahip bir çocuk var. Yani o fiziksel özelliği var, gücü var, kuvveti var ama teknik anlamda çok eksik. Şimdi merak ediyorum, bakıyorum da hani
1: oyuncu
0: teknik direktör...
1: tarama sistemi aslında özellikle milli takımla başlamalı futbolumuzda. Ya, yani kulüplerden önce
0: zaten sanki beraber hareket etmeleri gerekiyor. Şimdi o benim bahsettiğim Gazi Osman Paşa, ben o altyapıdan yetiştim ama Gazi Osman Paşa takımı her sene genç milli takımların alt yaş kategorilerine oyuncu veriyor değil mi? Ama bir iletişimde olmanız lazım, takip etmeniz lazım. Oyuncuların durumuyla alakalı bilgi, o dönemle bu dönem arasında bir de bilgi anlamında ciddi bir fark var ya. Çok rahat her şeye ulaşabiliyorsunuz. Ama ya birilerinin buna zaman ayırması lazım ve yine belirleyici olan istikrar. Orada da çok fazla değişim olduğu için problem değil mi? Altyapılarda değişim oluyor, üst yapılarda değişim oluyor. Şimdi bu kadar değişimin olduğu yerde sağlıklı bir planlama ve planlamaya da sadık kalman lazım. Çünkü bizde genelde altyapıya gelen bütün o sistemi değiştirip kendi planlamasıyla devam ediyor. 8 ay sonra o gidiyor, yenisi ben de yapacağım diyor. Şimdi bu kadar değişime uğramış bir sistemden çıkmaz ama oyuncu var, net var. Yani bölgesel amatörde de var, üçüncülükte de var, ikincilikte de var. Ama ihtiyaçları birilerinin oralara biraz zaman ayırması lazım.
1: Doğru.
2: Şimdi bir tekrar olacak.
1: Buyurun hocam.
2: İzleyenler için. Bu konuda benim önerim şu oldu. Evet, gider izlerseniz bir katkıdır. Karşı değilim. Kesinlikle faydası var. Her şeyden önce oradaki halk benim milli takım hocamı görmeli. Evet. Ama daha önemlisi olan şu. Demin de o yorumu yaptım. Milli takım teknik direktörleriyle, teknik ekibiyle kulüp teknik heyetleri birlikte çalışmalı. Kesinlikle. Şimdi olay iki yönlü olmalı. Bir, ben kulüp teknik direktörü olarak elimde milli takıma gidebilecek bir futbolcu varsa, ya Montella hocam benim elimde oraya aday olabilecek bir futbolcu var, lütfen onu bir izler misiniz? Hatta onun gelişimi için birlikte bir program yapabilir miyiz diye.
0: Hocam,
2: benim ona gitmem lazım.
0: Destekleme adına hemen bir kendi yaşadığım durumdan da bir örnek vereyim. Ümit Milli Takım'da oynuyorum. Adana Spor'da oynuyorum. Raşit Hoca Ümit Milli Takım teknik direktörü. O dönemde Sakaryaspor bir kaza geçiriyor. Bizim Mahmut Hanifi de orada, Fenerbahçeli sol bek vardı.
1: Sol bek,
0: sorun
1: Mahmut Hanifi
0: orada. Makedonya ile Portekiz maçları var. İşte Portekizli de Ronaldo'ların falan, Kovarejmaların oynadığı kadro. Sol bekle ilgili bir sıkıntı var. İşte Raşit Hoca da Barikaya ile, o zaman Adana Spor teknik direktörü Barikaya, bizim de sezon başı sol bek alma ile ilgili sorun var. Ben de hayatımda oynamamışım sol bek hocam. Sezona başlarken Bari Hoca beni biraz oraya ikna ediyor. Şu çabuksun, tamam zorlukları var ama en azından bek oynama alışkanlığım var. O bu derken havalimanına denk geliyorlar. Ankara Gücü maçından dönüyoruz. Raşit Hoca ile denk geliyor. Raşit Hoca diyor ki, ya sol bek sıkıntım var, ne yapacağım? Diyor ki, ya İbrahim Yavuz'u alsana diyor. Bak ben burada oynatıyorum Süper Lig'de diyor. Ve ben Makedonya maçına davet ediliyorum. Direkt oynuyorum. İlk maçta gol atıyorum. İkinci maçımda Portekiz maçı. Yani Ronaldo'ların, Kovarejmaların, Bosikmaların. Yani çok sizi desteklemek için bunu söyledim hocam. Yani iki teknik direktörün o anki iletişimiyle orada eksikliği bir oyuncuyla çok kısa sürede hallediyorsun.
2: Hocam, bakın orada bir futbolcu gitmiş oraya. Olay futbolcuyla çözülmüş. Raşit Hoca dediğin için ben bir örnek vereceğim. Beşiktaş'tayım. Nihat'ın da yeni çıktığı sezon. Nihat'ın toparlanma süresi çok uzun. Bundan dolayı Nihat'a özel bir program uyguluyoruz. Biz Raşit Hoca ile Mustafa Hoca, Mustafa Denizli'nin yardımcılığını beraber yaptığımız için veya benim Galatasaray'da olduğum dönemde Raşit Hoca futbolcuydu daha. O dönemde çok iyi bir ilişkimiz var. Biz Nihat'ın programını hem Ümit Milli Takım'da hem Beşiktaş'ta birlikte sürdürdük. Bakın bu Nihat'ın gelişmesi için milli takım hocasıyla kulüp takımı hocasının ortak çalışması sonrası ona yapılan bir antrenman. Ve Nihat o yaşta Avrupa'ya gittiğinde o sıkıntıları da hiçbir zaman kesinlikle yapmadı. Ben bunu önemsiyorum. Benim milli takım teknik direktörüm böyle bir turnuvaya özellikle gitmeden bir sene önce, ben olsam giderim bir sene önce Okan Hoca'ya veya işte Fenerbahçe'de kim varsa ona, Beşiktaş'ta hangi takımdan futbolcu alıyorsam, ya hocam ben Furkan'ı önümüzdeki dönem yine düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle biz elemeleri geçeceğiz, Dünya Kupası'na gideceğiz. Daha şimdiden Furkan'la ilgili ortak bir çalışma yapabilir miyiz diye benim de sana gelmem lazım.
0: Doğru,
2: hocam.
0: Doğru hocam.
2: Şu ana kadar açık söylüyorum, Türkiye'de hiçbir teknik direktör bunu yapmadı. Türk futbolundaki en büyük eksiklik o. Öyle olduğu için de biz bir Avustralya maçında, bir Paraguay maçında yapılmayacak bir sürü basit hatayı yaptık.

0: Bundan dolayı da biz o maçı kaybettik. Yok, 60 tane şut atmışız. Bir tane iyi şut yok. Ya bir haftada mı bu futbolcu iyi şut atmayı öğrenecek? Ama kulüpteki 10 sene içinde öğrenebilir. Veya işte kapalı defansa nasıl oynanacağını bir hafta içinde,
1: tabii çok daha fazla zaman
0: bir hafta
1: var.
0: İçinde mi öğrenecek? Futbolcularımızın mental yönden daha iyi hazırlanmasını bir haftada mı yapacak? Bütün bu çalışmaların hepsinin kulüpten yapılması lazım. Bu ara aklıma geldiği için söylüyorum. Sabah müthiş keyif aldım. Basketbol Federasyonu'nu tebrik ediyorum. Basketbol kütüphanesini açtılar hocam. Basketbol kütüphane. Futbolla kitabı, kütüphaneyi biz bir araya getiremedik bu ülkeye şimdiye kadar. Ve şunu diyorlar, sadece basketçiler değil, diğer branşlardaki sporcular da buraya gelip burada kendilerini geliştirebilirler ya. Bizim futbolcuları da oraya göndereceğiz artık. Basket niye önde, buradan görüyoruz.
2: Çok önemli.
0: Onların yaklaşım tarzları doğru çünkü. Konu biraz uzadı. Galatasaray'dan geldik buralara.
1: Örnek vereyim. Aslında senin hani yok mu var. Evet, ben biraz Montella'dan örnek verme sebebim de biraz hani bu oyuncular aslında var ama
3: doğru.
1: En tepede insanların o işin içinde olması, oradaki herkese heyecanlandırıyor.
3: Tüm paydaşların birlikte oldu. Çalışması gerekiyor. Kesinlikle. Bu anlamda. Hocam Kim Min-jae konusunu da çok kısa konuşalım. Çünkü Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oyuncuyu listesine aldığı haberini az önce izlemiştik. Galatasaray'da konu biraz daha Davinson Sanchez'in satışına bağlı olarak değerlendiriliyor. Eğer Sanchez özellikle Como istiyor oyuncuyu, transfer olursa o bölge için Van Dijk ya da Kim Min-jae'yi düşündüğü konuşuluyor Galatasaray'ın. Fenerbahçe'de ise İsmail Kartal'ın daha önce Fenerbahçe forması giyen Kim Min-jae'yi takımda istediği yönünde iddialar var. Bir barkomuz var, şöyle yapalım. Yeni kural, yani 10+4 olarak konuştuğumuz bu kuralda kulüplerin mevcut yabancı oyuncu sayısını da bir görelim istedik ve tek tek gideceğiz. Tüm kulüpleri göreceğiz. Önce bir Galatasaray'ı görelim. Biz aslında az önce Ahmet Hocam'la biraz bir girizgah yapmıştık, evet. Ama hocam burada Nelson var.
0: Tamam, problem.
3: Davinson Sanchez, Victor Nelson, İsmail Jakobs, Wilfried Tsingo, Roland Şalai, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sané, Victor Osimhen ve Mario Lemina. Yani Galatasaray'ın burada sözleşmeli 10 yabancı oyuncusu var. Ama tabii ki planlamada olmayan isimler var. Satılması gündemde olan isimler var. Nelson onlardan birisi. Yine Gabriel Sara için transfer iddiaları vardı. Şalai de aynı şekilde. +4 kuralına uyan isimlerse Galatasaray'da Elias Yelert ve Renato Niyaga. Yelert'in de yine yeni sezon kadro planlamasında olmasını beklemiyoruz. Galatasaray'ın şu an için mevcut yabancı oyuncu durumu bu şekilde İbrahim Hocam.
1: Yani burada yani baktığında kimden vazgeçebilir? Hemen Nelson'u zaten.
0: Hocam Nelson'u yok say.
1: Yok sayıyorum.
0: Yelert'i de yok say.
1: Evet, onu yok sayıyorum. Singo'yu da maalesef yok saymak zorundayım. Çünkü o sakatlık sorunu onun başına iş açacak belli hocam. Yani
0: hocam bugün dediler ki şeyde koşulara başlamış.
1: Ya o koşulara doğru başlasa da hocam şöyle.
3: Ya Norveç maçı var bugün. Fildişi'nin Norveç'i eleyebilirlerse bu akşam devam eden süreçte forma giyme ihtimali var Dünya Kupası'nda.
1: Hocam şundan dolayı söylüyorum ya, Singo zaten sana gelirken de bu uylukla tendon sorununu yaşayarak gelmiş. Sende de benzer sorunlarla devam etmişim. Genelde bu tarz oyuncuların futbol kariyeri benzer sorunlarla devam ediyor. O yüzden planlama yaparken, evet çok önemli bir oyuncu ama o planlamada muhakkak Okan Hoca değerlendirme yaparken, yani sonuçta bir teknik direktör için çok, yani sizin yanınızda bunu söylemeyeyim hocam. Yani çok önemli değil mi? Yani hangi oyuncuyla gerekirse bir tık kalite anlamında aşağıda olsun ama sezonun sonuna kadar bana eksik bırakma ile ilgili başıma problem çıkarmasın düşüncesinde. O yüzden Singo ile o devam konusunda problem yaşayabilirler diye düşünüyorum ama çok zor tabii. Yani şimdi hemen bunu ya bu gitsin bu gelsin konusunda ama şuna adım gibi eminim. Bugün bunu konuşuyoruz. Yaklaşık 1,5-2 ay sonra bambaşka bir hikayeyle karşılaşabiliriz. Çünkü hiçbir kulüp bu işi Türkiye'de plan halletmiyor. Ligin en güçlü takımı Galatasaray, en güçlü iki karakteri Icardi ile Osimhen. Yaz dönemleri, o tarihe dönelim, hiç Osimhen ile Icardi'den kimsenin haberi yoktu. Bugün o en güçlü oyuncular, yani fırsat transferi adı altında.
3: Mauro Icardi bu arada görüldüğü üzere listede yok. Zaten bugün sözleşmesinin de son günü Galatasaray'daki. Devam etmeyecek gibi de görünüyor. Az önce konuşmuştuk. Listeye baktığımızda +4 kuralına uyabilecek bir John Duran iddiası var Galatasaray'da. Bir gündemi var diyelim hatta. John Duran takviyesi Galatasaray'a fayda sağlar mı peki santrafor rotasyonunda?
1: Ya John Duran bir kere oyunculukların dışında bir oyuncu. Yani

0: psikolojik anlamda sorunlu bir oyuncu. Siz hangisine talip oluyorsunuz oyuncuyu getirirken? Fenerbahçe'de getirirken oyunculuk özelliklerine talip oldu ama benzer sorunları, yani Fenerbahçe'ye gelmeden önce psikolojik anlamda, davranış anlamında yaşadığı sorunların tamamını Fenerbahçe'de yaşadı. Şimdi kim garanti edebilir aynı sorunları Galatasaray'da yaşayamayacağını? Ondan çekindikleri için zaten genelde dikkat et söylem şu: Fenerbahçe'ye çok hırslanmış, buraya getirelim. Ama bence farklı şeyler söylemesi gerekiyor bu kulüplerin. 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takım hala John Duran'dan falan bahsediyorsa, burada o departmanda olan insanların da sorunuyla alakalı. Yok mu bu gezegende başka bir insan? Sürekli aynı yerde dolanıp duruyoruz yani.
1: Ahmet Hocam.
2: Orada zaten ben şurayı bir toparlayayım. Lütfen. Nelson'u yok sayıyorum. Singo kalacaktır. Hocam kendi futbolcunsa ki Singo'dan çok ciddi bir gelir bekliyorlar. Tamamıyla onu eğer güvenmiyorsan, sakatlı olacak diyorsan zaten göndermen lazım. Konu ne olursa olsun. Ama bu tür futbolculara bazen de acele etmeden bir ay, iki ay ayrı bir süre verip onları tamamen fit hale getirdikten sonra kullanmak da mümkün olabilir. Benim buradan bu bilgilere sahip olmadığım için hakem kesmem çok doğru olmaz. Ama Okan Hoca'nın çok istediği biriydi. Onu değerlendirecektir. Yelert'te kalmayacak. Şimdi toparlamaya gidiyorum. Galatasaray'da Singo kalacak. Onu varsayıyorum. Buna rağmen Galatasaray'ın bir stopere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki zaten Sanchez gidecek olursa olay farklı bir boyuta gelecek. Orta sahada bir arayışları var. Ki Kim Min-jae ile birlikte Dursun Başkan Van Dijk'ı devamlı gündemde tuttu. Olma ihtimali var diyorlar. Ayrılması gerçekten mümkün bu dönemde. Gündeme gelir mi? Orta sahada da Camavinga'yı ön plana
1: Real Madrid'den
2: çıkarıyorlar. Real Madrid'de onu bırakıyor. Galatasaray'ın prensipte onu da orta sahaya alma hakkı var. 10 numaraya Can Uzun'u alacaklar. Zaten görüntü transfer öyle veya böyle bitecek gibi. Bence kanat konusunda iyi bir kanat oyuncusu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde düşünürsek Galatasaray'a büyük katkı sağlar. Çünkü kanatta şu an oynayacak Barış var, Sané var, Yunus var. 3 tane kanat oyuncusu var. Yunus'u ortaya da çekebiliyorsun. Bir kanat, bir de Osimhen'in olduğu forvet bölgesine bir forvet. John Duran, demin Furkan'a da onu dedim, yaşından dolayı o da +4 kuralına uyduğu için en çok üzerinde duruluyor. Ya ben yaşına falan bakmadan sorunsuz futbolcuların günümüzde tercih edilmesini söylüyorum. Evet. Bazı hocalar vardır, belki o futbolcularla çok rahat baş edebilir. Türkiye'de benim de böyle çok meşhur, biraz sıkıntılı diye bilinen futbolcularla çok pozitif anlarım oldu. Onlardan müthiş performanslar aldım. Ama hocalara bile ekstra görevler çıkaracağına, bazen o takımdaki futbolculara bile ekstra büyük olabilir bu tür futbolcular. Full konsantrasyonu sağlamak için hem sağ içi hem sağ dışı sorunsuz adamları tercih etmek bence Galatasaray'ın özellikle bu dönemde önceliği olmalı. Çünkü ekonomik yönden şu an çok büyük sıkıntı yok. Hedef Şampiyonlar Ligi, o zaman sorunsuz adam alacak.
1: Sürpriz bir ayrılık olabilir mi mesela Galatasaray'da?
3: Olabilir.
1: Yani o konuda aday olabilecek isimler kimler olabilir mesela?
0: Ya şöyle, şimdi bu Osimhen'le ilgili bir şeyler söylenmişti milli takım hocası. Yani olursa ben şaşırmam bu tarz bir ayrılık olursa. Çünkü burada Osimhen davranışını hatırlayalım. Yine geldiği kulüpte de benzer bir durum. Yani şimdi bu tarz oyuncular tamam burada çok keyif alıyor, çok da iyi para kazanıyor. Yani net maaşa baktığında Avrupa'da alamayacağı rakamları burada kazanıyor. Ama ya ben Şampiyonlar Ligi'nde sürekli o finalleri oynayan, kupayı kazanmaya yakın takımlarda oynamak istiyorum düşüncesine kapıldığı an ya da menajeriyle, ailesiyle böyle bir iletişime girdiği an kaybedersin oyuncuyu. Çünkü belirleyici maalesef sen olmayacaksın yani. Sen şunu diyemezsin: hayır biz 150 milyon euro getirdim, hayır biz bunu kabul etmiyoruz, senin de bir planlamamız var diyemez. Çünkü o da sana benzer kulüpten benzer davranışla geldi. Yani olursa bu sezon başı olduğu için söylüyorum.
1: Galatasaray'ı noktalıyoruz. Beşiktaş'ta devam edeceğiz.
2: Bir ihtimal, buyurun hocam. Çok Salah'ya teklif gelebilir. Bir de Saray'a teklif gelebilir. Onlara iyi teklif gelirse onların gitmeleri söz konusu olur ki onların yerine Galatasaray zaten birilerini almak zorunda. Osimhen

0: transfer gündeminde isimler de artık belli olmaya başlayacaktır diye tahmin ediyoruz. Çünkü biraz sessiz bir transfer dönemi geçiriyor Sarı Kırmızılı ekip. Tabii 4 yıldır süregelen bir şampiyonlukta söz konusu. Beşiktaş'la devam ediyoruz. Haber merkezimize bir gidelim. Aspor Beşiktaş muhabiri Efecan Öztaş hazır. Bizleri bekliyor kendisi. Efecan'la Beşiktaş'ın gündemini konuşacağız. Efecan hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Furkan Yalnız. Yayınlar diliyorum sana ve konuklarına da.
0: Teşekkür ederiz. 10 artı 4 kuralıyla başlayabiliriz aslında. Beşiktaş'ın da özellikle federasyonun yapmış olduğu açıklama sonrası kuralla birlikte nasıl bir planlama yapacağı merak ediliyor. Ve buna ek olarak da transferde somut bir şekilde soracağım isimler de olacak tabii ki.
1: Tabii ki Beşiktaş sportif direktörü Önder Özen de Vincenzo Italiano'nun imza töreninde zaten bu konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Sayın Önder Özen şu açıklamayı yapmıştı Vincenzo Italiano'nun imza töreninde. Biz 10 artı 4 kuralını destekliyoruz ve olumlu buluyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu almış olduğu kararı demişti. Ve bir Türk yerli oyuncuyla anlaşma aşamasında izlemişti. Bu oyuncu da İlhan Fakıllı. Clermont forması giyen İlhan Fakıllı ile Beşiktaş oyuncu tarafıyla her konuda anlaşmayı sağladı. Clermont tarafıyla ufak pürüzler kaldı ki pürüzün sebebini de ben şöyle açıklayabilirim. Clermont kulübü el değiştiriyor. Bu nedenden dolayı da el değiştirdiği için el değiştirme çalışmaları biraz uzadı. Beşiktaş'ın transferini de etkileyen konulardan biri bu. El değiştirdikten sonra Clermont kulübü Fransız temsilcisi Beşiktaş İlhan Fakıllı'yı ilk transferlerinden biri olarak açıklamaya hazırlanıyor. Beşiktaş o tarafta hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Bunu da belirtelim. Beşiktaş kulübü yetkileri bunu bildiriyorlar. İlhan Fakıllı kısa bir süre sonra Beşiktaş'ın hatta yurt dışı kampında yer alabilir. Onu söyleyelim Furkan Yıldız. 10 artı 4'te sol kanatta İlhan Fakıllı düşünüyor ve 6 numara ve 8 numara pozisyonunda da Beşiktaş yerli adaylara gidecek. Özellikle gurbetçi oyunculardan oluşan bir liste var. Onu belirtelim. Önder Özen'in belirlediği bir liste bu. İlerleyen günlerde somut adımlar atıldıkça da biz bu isimlere ulaştıkça isimlerini anmaya başlarız ama 10 numara, 8 numara ve 6 numara pozisyonunda Beşiktaş'ın gurbetçi ve yerli oyunculara gideceğini bildirelim ki kaleci pozisyonu Beşiktaş'ın şu an en sıcak gündemi. Almanya'nın dün Paraguay'a elenmesiyle beraber Alexander Nübel harekatı Beşiktaş'ı sıcaklık kazanmış durumda. Yarın Sayın Önder Özen ve Gökhan Keskin bir toplantı yapacaklar. Alexander Nübel için Bayern Münih tarafıyla bir yeni görüşme gerçekleştirecekler. Beşiktaş Alman kalecinin menajeriyle 10 Haziran'da Tüpraş Stadyumunda bir toplantı gerçekleştirmişti ki Alman kaleci de Beşiktaş'a gelmeye oldukça sıcak bakıyor. Beşiktaş'a gelmeyi kabul etmiş durumda. Çok az bir pürüz var Alman kaleci ile Beşiktaş arasında. Yaklaşık Alman kulübünden Bayern Münih'ten 5-6 milyon euroluk bir rakam alıyor. Beşiktaş bu rakamları kendisine vermeye tamam. Mali anlamda hiçbir sorun yok. Sadece maç başı istediği ücretlerde birazcık sıkıntı var. Onu söyleyebilirim Furkan Yıldız ki bu da anlaşmayı zorlaştıran bir durum değil. Onu belirtelim. Türkiye'ye gelmeye sıcak, Beşiktaş'a gelmeye sıcak. Kaleci tarafında Beşiktaş bir sıkıntı yaşamıyor ama Bayern Münih kulübünde bir sportif direktör değişikliği var. Beşiktaş'ın elini yavaşlatan konumlardan biri de buydu. Dünya Kupası'nın elenmesiyle beraber bu süreç de hızlanacak artık. Yarın Önder Özen ve Gökhan Keskin Bayern Münih tarafıyla bir görüşme gerçekleştirecek ve Beşiktaş Midland'la bir öneleme maçı oynayacak. Öneleme maçına kadar da Nübel'i takıma kazandırmak istiyor siyah beyaz kulübün yetkilileri. Yarın bu yapılacak görüşme sonrasında daha net şeyler söyleyebiliriz ama Nübel'in Beşiktaş'a gelmek istediğini de söyleyelim Furkan Yıldız. Ardından Ottara konusu var. Beşiktaş'ın en sıcak olduğu konulardan bir tanesi sol bek pozisyonunda. Bu da 10 artı 4 pozisyonu için Beşiktaş'ın düşündüğü ve değerlendirmeye aldığı isimlerden biriydi. Ottara gelmeye sıcak Beşiktaş'a gelmek istiyor. Mali konularda da oyuncu tarafıyla da tekrardan Ottara tarafıyla da Beşiktaş'a anlaşma sağladı. Monaco kulübüne beni bırakın ben Beşiktaş'a gitmek istiyorumu söyledi Ottara tarafı. Onu söyleyelim Furkan Yıldız. Ama Monaco bir sol bekini Ajax'a transfer etti bugün. Ve orada sol bek pozisyonunda sadece Ottara kaldı ellerinde. Ve bu nedenden dolayı da bu transferi birazcık yavaşlatan konumda bu. Beşiktaş kiralık bir teklif yaptı Ottara'ya. Monaco kulübü kabul etmedi. Kiralık artı satın alma opsiyonu bir teklif istediklerini Beşiktaş'a bildirdi. Siyah beyazlı kulübün yetkilileri teklifini revize etti. Kiralık artı satın alma opsiyonu bir teklif yapıldı. Monaco ardından 3. defa teklifi revize etmesini istedi. Beşiktaş'ın satın alma opsiyonunu zorunlu bir şekilde yapmasını istedi. Siyah beyazlı kulübün temsilcileri de kiralık artı satın alma opsiyonunu zorunlu bir şekilde tekrardan Monaco'ya bildirdi. Yaklaşık 8-10 milyon euro civarında arasında bir rakam istiyor Fransız temsilcisi. Beşiktaş'ta bu rakama yakın bir rakamda kendilerine teklif etti. Ottar için zorunlu alma satın alma opsiyonu zorunlu alma olarak revize ederek

0: 8-10 milyon euro civarında bir rakamla siyah beyaz kulüp temsilcileri tekliflerini revize etti ve kiralık bir teklif yaptılar Oğuzdar için. Oğuzdar Monaco kulübü sportif direktörüne ayrılma isteğini de yeniledi. Yaklaşık 2 gün önce Beşiktaş'a gitmek istediğini söyledi. Beşiktaş'ın elini güçlendiren kısım da bu zaten. Önder Özen'in de Beşiktaş'ın sezon başı antrenmanında elimiz güçlü oyuncu taraflarında demişti Sayın Önder Özen. Biri Nübel, biri de Oğuzdar. Beşiktaş bu iki oyuncuyla da anlaşma sağladı. Diğer oyuncu kim? Onu da söyleyelim. İlhan Fakılı tarafıyla da Beşiktaş anlaşma sağladı. Trossard meselesi var Beşiktaş'ta. Sol kanat pozisyonu. Trossard'la da Beşiktaş mali konularda anlaşma sağlamış durumda. Yaklaşık 6-7 milyon euro civarında bir rakam istiyor Belçikalı oyuncu Beşiktaş'tan. Ki Beşiktaşların yakından takip edeceği bir karşılaşma daha var. Belçika ile Senegal karşı karşıya gelecek. Belçika'nın elenmesi durumunda Beşiktaş bu transferde de artık vitesi arttırmış olacak. Sayın Başkan Serdar Adalı'nın çok önem verdiği, hayalini kurduğu ve bizzat kendisinin yürüttüğü bir transfer operasyonu Trossard. Onu bildirelim. Geçen yaz transfer döneminde de ilgilenmişlerdi ama Arsenal kulübü vermemişti. Şu andan itibaren Arsenal kulübü Trossard'ı satın listesine koymuş durumda. Yaklaşık 20 milyon euroluk bir rakam istiyorlar Trossard için. Beşiktaş kulübü pazarlıklarını sürdürüyor. Biraz daha aşağıya çekmesini istiyor. Yaklaşık 15 milyon euro civarına çekmesini istiyor İngiliz kulübünün pazarlıklarla. Orada artık Dünya Kupası'nda Belçika'nın elenmesini bekledikten sonra Beşiktaş transfer gelişmelerinde de daha net somut adımlar atmaya başlayacak. Ama Trossard'da Beşiktaş arasında herhangi bir sorun yok. Oyuncu tarafı Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Türkiye'ye gelmeyi kabul ediyorlar. Hatta Atletico Madrid'in bir teklifi vardı. Oyuncu tarafı Atletico Madrid'in teklifini, Beşiktaş'ın teklifi mali anlamda daha iyi olduğu için bir adım öne daha koyuyor Beşiktaş'ı. Onu da bildirelim Furkan Yıldız. Yani Beşiktaş burada Atletico Madrid'e karşı daha avantajlı durumda ve oyuncu tarafından da onay almış durumda. Ki Önder Özen'in bahsettiği isimlerden biri de, oyuncu taraflarıyla anlaşma sağladık güçlü yüzede isimlerden bir tanesi Trossard. Onu da bildirelim Furkan Yıldız. Beşiktaş artık Belçika'nın da elenmesini bekleyerek daha net adımlar atmış olacak. Arsenal kulübüyle de görüşmeler sürüyor. Sayın Başkan Serdar Adalı bu görüşmeleri bizzat kendisi yürütüyor Furkan Yıldız.
1: Çok teşekkür ediyoruz Efecan Öztaş. Beşiktaş'ın gündemini gayet detaylı bir şekilde özetledi. Aslında sorularımız vardı ama Efecan zaten tüm sorulara yanıt vermiş oldu. Teşekkür ederiz. Beşiktaşlıların gözü kulağı Dünya Kupası'nda. Bugün sabaha karşı Paraguay Almanya'yı kupanın dışına itti ve Nübel transferinde bu anlamda biraz daha önemli gelişmelerin yaşanması Almanya'nın elenmesiyle birlikte bekleniyor. Beşiktaş'ın gündemini Efecan'ın verdiği bilgilerle birlikte daha detaylı konuşacağız ama reklam vaktimiz geldi. Kısa bir ara ardından spor gündemi devam ediyor.
2: Türkiye'nin spor radyosu.
3: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.
4: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 30 Haziran 1921 Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti, günümüzdeki adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kuruldu. 1936 Tüm zamanların en çok satan romanlarından Margaret Mitchell imzalı Rüzgar Gibi Geçti, Gone with the Wind yayımlandı.
1: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutlu.

0: maksimumlar 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

Turalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: konusu var ama bunların kaç tanesi planlamada, ana planlamada düşünülür İtalyano tarafından? Tabii merak konusu. Artı 4'e uyansa Elan Ricardo var. 1,5 sezon önce devre arasında gelmişti diye hatırlıyorum. Ve geçen yıl devre arasında gelen Junior Olaytan Beşiktaş'ın da yabancı tablosu bu şekilde Ahmet Hocam.
1: Şimdi bu kadro içinde Al-Musrati kiralıktı, geri dönüyor. Hacı Ahmetoviç kiralıktı, geri dönüyor. Bir ara konuşuldu. Hacı Ahmetoviç sanki kampa katılabilir diye. O bilgiyi de Efecan'dan belki alabiliriz.
0: Peki.
1: Keza Onana o grubun içinde. 3. Jo Mario kiralıktı. Beşiktaş'tan evet. Geçen sene çok memnun kalmadı. Kendi de gitmek istiyordu. Onu da oraya sayarsak 4 futbolcuyu buradan çıkardığımızda zaten 8 futbolcu kalıyor ki Beşiktaş için 2 tane boş yer demek bu. Evet. Kaldı ki burada soru işaretli
0: 12 artı 2 şu anki tablo.
1: Evet, soru işaretli futbolcular da var. Onlara bakacak olursak Calo ile ilgili, Udokai ile ilgili veya Raşika ile ilgili, hatta Černý ile ilgili bazı konuşmalar var. Oradan da birileri mutlaka eksilecektir.
0: Hocam tahminimi söyleyeyim size?
1: Evet.
0: Akbadu kalır, Jalo kalır, Mourinho kalır, 3 Endidi kalmaz, 3 Černý kalır, 4 Oyangü kalır, 5 diyorum ben.
1: Böyle olsa demek ki 5 tane boş yerim var. Yani Beşiktaş bu 5 yere bence 5 tane çok iyi oyuncu alırsa...
0: Bazı isimleri hoca kampta tabii
1: Beşiktaş
0: görmek ister.
1: Beşiktaş sorununu tamamıyla çözer.
2: Ya, yüksek ihtimal şunu yapar diye düşünüyorum ben Furkan. Yani mümkün olduğunca o sayıyı arttırmak ister. Yani çünkü... Genelde aslında doğrusu da odur. Yani o kulüple daha fazla tekrar yapmış, oyuncularla daha fazla tekrar yapmış bir teknik direktörün işini

0: gelir ki İtalyan'ı unutmayalım. Bologna'da hep daha fazla tekrar yapmış oyuncularla çalışmış. Şimdi bu kadar tekrarın kıymetli olduğunu deneyimlemiş bir teknik direktör burayı yıkalım, yenisini inşa edelim düşüncesinde olmaz. Çünkü buradaki davranışları da biliyor, yönetici davranışlarını da biliyor. Yani o süreyi ona vermeyeceklerini çok iyi biliyor. Evet, aynı fikirdeyim. Ben de 5 oyuncuda aynı fikirdeyim ama bence mümkün olduğunca o sayıyı arttırmaya çalışacak teknik direktör. Çünkü tek başına transferle bu işin çok kısa sürede olmayacağını o çok iyi biliyor.
1: Peki hocam, senin fikrini merak ediyorum. Bu sene tabii ki bütün büyüklerin hedefi şampiyonluk. Beşiktaş'ta şampiyon olacaksa Galatasaray'a geçmesi lazım. Evet. Galatasaray'ın sahip olduğu kadroyu geçmek için acaba vasat oyunculardan kurulu istikrarı mı tercih edersin, yoksa en azından o kadar kaliteye sahip yeni kurulmuş bir ekibi mi?
0: Ya tamamen zamanla alakalı. Tabii ki bana o zamanı vereceksen yeni oyuncularla, evet, kaliteli oyuncularla inşa ederim ama o şeyi çok iyi biliyor. O zamanı ona vermeyecekler. Bundan öncekilere vermedikleri gibi. O belirleyici olacak. Keşke öyle olsa hocam. Siz dediğiniz, çünkü Galatasaray tam olarak sizin dediğiniz o planlamayla tekrar ayağa kalktı 10. olduğu sezondan sonra. Ama o süreyi ona vermeyecekleri için, çünkü Van Bronckhorst'ta Beşiktaş o sorunu yaşadı ki bence o dönem içerisindeki en sağlıklı teknik direktördü. Hem davranış anlamında hem de kadro istikrarı anlamında, ama çok kısa sürede vazgeçtiler ondan. Yani verseler evet aynı fikirdim ki bence, evet, ben olsam hocam Beşiktaş'ta idareci, sportif direktör ya da kulüp başkanı, net bir şekilde taraftara bu durumu anlatırım. Yani bizim şu an hedefimiz Galatasaray'ı yakalamak değil mi? Galatasaray çok fazla bize göre içinde pozitif...
2: Kadro kalitesi olarak.
0: Çok fazla. Sadece kadro kalitesi değil. Kadro tekrarı da çok belirli. Kaliteyi bir araya getirirsin ama orada tekrar belirleyici olur. Galatasaray'da çok sancılı geçirdi o süreçleri de. Şimdi sizin ona ihtiyacınız var ama... Çok sabırsızlıktı ama yani geçmişte de bunun olmayacağını deneyimlemiş halde devam etmeleri enteresan.
1: Şimdi sevgili İbrahim hocamın bir programını izliyorum. Aynen şu örneği verdi. Dört dörtlük bir örnekti. Tamam. Ya biz de futbolculuk döneminde yanlış öğrenilmiş bazı şeyleri futbolcular futbolu bıraktıktan sonra da doğru diye uygulamaya devam ediyorlar. Evet. Şimdi Beşiktaş'ın kadro tekrarı dediğimiz o kadronun içinde de bence... Geçen sene zaten sorunlu bir kadro vardı. O kadronun içindeki sorunların da önümüzdeki seneye tekrar takımın içinde tutulması demek. Ben biraz da o sorunları atmak için bu değişikliğe de daha sıcak bakarım.
0: Sizinle kesinlikle aynı fikirdeyim hocam. Evet. Ama o da hani 3 aşağı 5 yukarı buraya gelmeden önce buradaki davranışları da görmüştür diye düşünüyorum. Yoksa kesinlikle hoş, zaten bir adım daha ileri gideyim, çok üzücü bence. Mesela bir önceki sportif direktör bazı oyuncuların yedek transferi olduğunu söylüyor. Ya bir planlamada yedek transferi diye ya anlatılır mı? Ya kime teslim etmişin organizasyonu? Ya tanıdığım ettiğim insanlar ama çok üzücü. Bu oyunu en sağlıklı anlatması gereken, çok uzun süre sportif direktörlük deneyimi olan olay tanı biz ikinci oyuncu diye aldık denir mi öyle bir şey ya? Nasıl bir planlama yapıyorsunuz? Bak, yaptığınız planlamayı bıraktınız şimdi bugün bir başkasının...
2: Yani ana planı hallettikten sonra 2-3'ü düşünürsün ama Beşiktaş'ın ortada henüz bir ana iskelet olmadığı için ikinci
0: plan, ana plan halledilmemiş plan. Ve Beşiktaş bir sonraki sezonun yedek planlamasını yapmış. Şimdi bu düşünce nasıl alıp o sağlıklı alıp bu takımı yukarı götürecek yani?
1: Ama hocam bizde hep genel görüş o. Bizim biraz da futbol kültürümüzü, ki terminoloji bunun başında olacak şekilde biraz olumluya taşımamız lazım. Örnek diyoruz ki Galatasaray'a bir sol stoper lazım. O sol stoper dediğimiz zaman Abdülkerim'in yerine diyoruz. Ya bu forma kimsenin değil. Yani alabiliyorsam en iyisini alayım. Bunların içinde en iyi durumda olan oynar.
0: Oynasın,
1: o maça en uygun olan oynar. Hatta bazen yoğun programdan dolayı bazı futbolcuları da dinlendirmen lazım. Bunu bile gözeterek senin o kadro içinde, o gün için en doğru kadroyu
0: yine
1: kurma görevin var.
0: Yine aslında işin profesyonel tarafında, hani bizim şeyimizdir, sloganımızdır değil mi? Yani bizim gibi eski futbol oynamış insanlar şeyi talep eder. Bize teslim edin bu oyunu. Biz sahanın içinden herkesten iyi biliyoruz. Aslında o işin tek başına yeterli olmadığını işte abilerimiz de arkadaşlarımıza defalarca diyetmiyor. Yani tek başına futbol oynamış olman o işi idare etmek anlamında, teknik anlamda donanım istiyor. Şimdi siz idareciye yedek oyuncu alıyorum ya da işte Abdülkerim'in yerine bir oyuncu alıyorum düşüncesiyle oraya birini getirdiğinizde zaten idareci de o konuda çok eksik olduğu için içeride başka bir krizi başlatıyorsunuz. Yani bu dili siz asla kullanmamanız gerekiyor.
1: Şimdi bizim için Beşiktaş'ta bir dönem Feyyaz Hoca ile Samet Hoca birlikte görev yaptılar.

0: o dönem çok önemliydi. Evet. Yani işte eski futbolcuların önünü açma açısından da veya sportif direktörlüğün önünü açmak için de. Şimdi ben bu dönemde Önder Özen'in görevini çok önemli görüyorum. Ki bu hoca için de çok büyük şans olacak. O hocamın dediği işte o sabrı göstermezler, zaman vermezler konusunda Önder Özen mutlaka bu konuda o sabrı, o süreyi uzatacaktır, o kesin. Oğuz Hoca'nın sportif direktör olarak Fenerbahçe'de başarılı olması çok önemli. Yani buradan doğru örnekler pratikte yaşanırsa ileride kulüpler yavaş yavaş buraya doğru yönelirler. Ya o
1: sloganın altını doldurma hadisesi bu da, hocam? Ya bu, o örnekler önemli.
0: Burada arkadaşlarımıza büyük iş düştüğü gibi bizim de biraz olaya pozitif yaklaşıyor olmamız lazım. Yani Türk futbolunun geleceği tamamıyla doğru organizasyonda gizli. Bu doğru organizasyonu da mümkünse gerçekten sahadan gelen ama üstlendiği görevi de daha önceden öğrenmiş, pratikte bunun deneyimini yapmış, yani kulübü yönetebilecek ve hocaysa çalıştırabilecek donanıma sahip arkadaşlarımızın talip olması yapması lazım.
2: Transferde Beşiktaş'ın somut bir şekilde adıyla anıldığı oyuncular Alexander Nübel, dün Dünya Kupası serüveni sona erdi Almanya'nın ve bu transferde artık Beşiktaş'ın daha hızlı hareket etmesi bekleniyor. Yine Leandro Trossard için de Belçika'nın Dünya Kupası serüveni takip ediliyor. Senegal'le bir maçı var bu turda. Ouattara sol bek için genç bir oyuncu. Monaco bu arada Caio Henrique ayrıldı takımdan. Sol bek rotasyonunda şu an bir onlarda da problem var. Bence yeni bir sol bek takviyesi yapmadan o Ouattara'yı göndermeyeceklerdir. O da biraz daha zaman alabilir diye tahmin ediyorum. Tamamen tahmin, yani bilgi değil. Ve İlhan Fakılı genç gurbetçi bir oyuncu. O da 20 yaşında. Şu an için transferdeki planlama bu. Vlahovic konuşuluyor. Bugün Lukaku ismi konuşulmaya başlandı biraz Beşiktaş'ta santrafor bölgesi için. En azından isim isim baktığımızda gidilen oyuncular sizce doğru profil mi?
1: Tam olarak aslında hocamın söylediği, yani orayla yarışacaksan o seviyeleri oynamış, deneyimlemiş, kaliteli oyuncuları bir araya getirip orada tekrarla bu işi halletme gerekiyor düşüncesiyle bu bahsettiğin isimleri bir araya getiriyorlar. Ama dediğim gibi evet, düşüncede hiçbir sorun yok. Hı. Ama belirleyici olan davranış olacak yani.
2: Doğru.
1: Sayın Ali Koç'un da Fenerbahçe'ye göreve gelirken düşüncesi şahaneydi. Gençlerle deneyimli oyuncuları harmanlayıp Fenerbahçe'nin geleceğini inşa ediyoruz dedi. Şahane bir düşünceydi. Biraz o düşüncede sadık kalınabilseydi bambaşka hikaye olabilirdi ama 5. 6. haftadan sonra gemiler yakıldı. Bak, kimseye de faydası olmadı evet. O düşüncenin.
0: Yani Beşiktaş'ta bir ara hocam yerli futbolcular da konuşuldu. Acaba onlardan birileri olabilir mi? Örneğin Ahmet Can Kaplan gibi. Hı. Adil Demirbağ gibi, Aral Şimşir gibi, Yusuf Sarı gibi, yine Beşiktaş altyapısından yetişmiş Emirhan İlkan gibi oyuncular. Yani bunların hepsi yetenekli oyuncular. Uygun olan bir ikisi alınabilirse bence Türk futbolcuları çok önemsemek zorundayız önümüzdeki dönemde. Kaliteyi biraz da onlarda arttırmamız lazım.
2: Semih kalacak gibi görünüyor takımda. Hocanın tabii şimdi İtalya tecrübesi Semih'in kısa da olsa bir İtalya deneyimi yaşamış olması bu anlamda kıymetli. Hocanın İtalya'dan gelen bir hoca olması da güzel bir tesadüf aslında Semih için. İyi de bir fırsat olduğunu düşünüyorum. O yeni sezonda planlamada nasıl bir rol alır sizce?
1: Ya şöyle, aslında Semih'in sağlıklı yorumlayabilmek için biraz geriye gitmek lazım. Biraz önce Samet Hoca ile Feyyaz Hoca dönemine gitmek lazım. Aslında işte futbolun içinden gelenlerin çok sağlıklı idare edebileceği bir oyuncuydu. Yapamadılar o dönem. Montella'nın aslında Semih'le bir derdi ya da Beşiktaş'ta bir derdi olduğunu anlayamadılar. Teknik olarak çok eksik, fiziksel olarak çok iyi durumda bir oyuncuydu. Ama teknik olarak çok fazla içinde eksikliği barındırıyordu. Hep aklımda şey var, Konya maçı var. Sonradan oyuna girdi hocam. Hani oyuncuların bulunması gereken aksiyonlar vardır. Yani şut unisi derler. Hani Guardiola oyunlarında çok görürüz. Asla o Hun'un dışına çıkmaz oyuncu. Çıksa da sürekli ikaz eder. Orada yanlış bir eylemde bulundu. Topu çizgiye doğru götürdü. Aslında gol şansını zorlaştırdı. Ama Konyalı oyuncu bir hata yaptı. Arkadan bastı. Ve penaltı oldu. Ortalık yıkıldı. İşte Semih girdi, maçı çevirdi. Aslında o an Semih'i birilerinin düzeltmesi gerekiyordu. O eylem belki karşısındaki hatadan dolayı sana bir penaltı kazandırır ama senin gelişimine faydası olmaz. O gün ortalık yıkıldı. Semih de iyi bir şey yaptığını zannetti. Yanlış bir şey yaptı ve sürekli, yani bizim yerli teknik direktörler hariç maalesef, sürekli yabancılar bir şey anlatmaya çalıştı bize. Van Bronckhorst bir şey anlatmaya çalıştı. Montella bir şeye. Bak gitti İtalya'ya. Ayrılırken benzer bir yorum dinledim. Ya potansiyel evet, güç kuvvet yeni aslında değişen oyuna çok uygun bir oyuncu. Ama çok fazla duygularına yeniliyor. Hatta bir gol vardı İtalya'da yine. Şahane bir goldü ama iki tane üç tane opsiyonda topu sürerken daha müsait arkadaşlar.
2: Bireysel bir slalom
1: evet,
2: yaparak
1: attı. Tamam görsel olarak şahane. Zaman zaman tabii ki oyunda oyuncu inisiyatif olacak. Boş da olsa kendi sonlandıracak ama hani gelişim konusunda o ona zarar verir. Bir de böyle sorunu olan bir oyuncu. Ya umarım düzeltirler çünkü hala ben yani özellikle işin fiziksel tarafı da bu kadar değerli bir oyuncuyu teknik anlamda, pozisyon bilgisi anlamında geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum ki bizim için çok büyük kazanç olur.
0: Hocam o konuda bizim futbolcularımızın yaklaşım tarzı bence biraz eksik. O da bu Dünya Kupası'ndan önce milli takımdaki bir arkadaşımızdan da onu duyduk. Aynen şunu dedi. Ya Montella için hocamız dedi o kadar detaycı ki dedi. Rakibin dedi her şeyini analiz ediyor. Bunları da bize anlatıyor. Biraz sıkılıyoruz diyor ama yine de bize faydası oluyor. Bu satırların içinde ya hoca çok toplantı yapıyor. Bize çok analiz yapıyor. Yani buradan bir sistem, bir şikayet var.
1: Maalesef.
0: Veya işte büyük takıma benim de çok beğendiğim, değer verdiğim bir hoca geldiği zaman yaptığım ilk işte analiz toplantılarını kaldırmak oldu.
1: Tam oradan
0: dedi.
1: Örnek verecektim size.
0: Şimdi bakın futbolcular bunu istemiyor. Bizim buna bir çözüm bulmamız lazım. Ya futbolcunun bunu öğrenmesi lazım. Onu istemezse nasıl öğrenecek?
1: Hocam oradan da şahane bir şey çıkacak. Bence oradan devam edelim.
0: Sen
1: şu,
0: devam.
1: Şu çok önemli. Çünkü ben onu direkt sürekli anlatıyorum. O kadar net hatırlıyorum ki oyuncular sıkılıyordu. Analizi kaldırdık dedi ve o bahsettiğimiz hoca 3 tane kupa kazandı Galatasaray'da. Bak 3 kupa kazandı. O gün oyuncuların işine yaradı ama senin teknik direktörlük kariyerin ondan sonra aşağı çakıldı. Çakılmasının temel sebebi de sen teknik direktör olarak oyunculara yenildin. Analiz kaldırılır mı? Analiz bu işin en önemli parçalarından biri. Vazgeçer mi bir teknik direktör oyuncu? Oyuncu etmez ki. Biz de etmiyorduk oynadığımız dönem. Ama şimdi sonuçta ikna edeceksin oyuncuyu bu işin ne kadar değerli olduğunu. O işin en kolay tarafı. Oyuncu istemiyordu kaldırdık. 3 kupa alınca iyi bir şey yaptığını zannettin. Ama çok kısa sürede kariyerin çakıldı. Çakılmasının temel sebebi. Umarım o da yapmıştır bu analizi. Bir daha bir takım çalıştırırsa o işin öyle olmadığını öğrenir.
0: Şimdi bizim şunu biliyor olmamız lazım. Bu işte hoca ile futbolcu birlikte çalışmak zorunda. Ben bir futbolcu seçerken teknik heyetle işbirliği nasıl diye bu soruyu özellikle sorarım, ararım. Çünkü benle işbirliği yapan bir futbolcuyu ben geliştirebilirim. Bunu burada konuşmak bile bazen bize zarar veriyor, teknik adamlara zarar veriyor. Yani şöyle bir örnek vereceğim güncel diye. Hepiniz duydunuz Uruguay milli takımında bazı futbolcular toplanıyorlar, Bielsa'ya gidiyorlar. Diyorlar ki hocam bizim sistemi değiştirmemiz lazım. Şimdi bunu değiştirsen bir dert, değiştirmesen bir dert. Yani iş buraya geldiyse artık çözümsüzlük başladı demektir. Senin bu futbolcuları ikna etme şansın da yok. Çünkü zamanın yok. İki gün sonra maça çıkacaksın. Nitekim çıktılar, yenildiler, elendiler. O yüzden bazı şeyleri baştan kabulleniyor olmak lazım. Ama bize düşen, teknik adamlara düşen görev de şu. Artık bizim gençliğimizdeki anlayış yok. Artık bizim gençliğimizdeki gençlik yok. Gençlik artık sorguluyor. Dolayısıyla benim futbolcumun, benim 18 yaşında, 20 yaşında bir futbolcumun beni sorgulamasından benim rahatsızlık duymamam lazım.
2: Hocam bunlar Vincenzo Italiano'ya mı?
0: Hayır, herkes, hepimiz için geçerli. Çünkü takımla o işbirliğini yakaladığın zaman anca oluyorsun. Beşiktaş'tan buralara geldik. Bence Vincenzo Italiano'nun en büyük şansı Önder Özen'dir. Benim Önder Hoca'ya o konuda güvenim tamdır. O yüzden hocanın da neler yapabileceğini az çok tahmin ettiğim için Beşiktaş camiası bu ikiliye biraz destek olsun. Kaldı ki o destek sadece işte bu dönemde arkandayız, destek veriyoruz demek veya maçlarda o desteği vermek de değil. Camia biraz da transferlerle destek olacak. Yani ben Beşiktaş camiasını da iyi tanıdığımı düşünüyorum. Oradaki böyle o büyük gücü, dinamizmi hissetmiş biri olarak bu işin altından kalkabilirler diyorum ama benim şartım transferde boşaltmayacaksın artık. Beşiktaş'ın transferde en doğru, en kaliteli

0: kaliteli adamlar alacaksın.
1: Şöyle de tabii ki şu an için en azından bir handikapı söz konusu. Belki hep aynı kıyaslamayı yapıyoruz ama Fenerbahçe ile kıyasladığımızda, ki Fenerbahçe'yi de konuşacağız ilerleyen bölümde. Şimdi aynı tarihlerde bu iki takım da sezonu açacaklar. Avrupa eleme turu maçları var ve Beşiktaş'ın rakibi gerçekten bu arada hazır ve zor bir rakip Midland. Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda çok bu anlamda hazır bir oyuncu grubu var gibi görünmüyor Fenerbahçe ile kıyasladığımız zaman. O yüzden de taraftarın tabii biraz daha beklentisi daha çabuk takviyelerin yapılması ve bir kaza yaşamak istemiyor. Çünkü Beşiktaş son dönemde hocam özellikle Avrupa kupalarında bu tip kazaları çok yaşadı. Geçtiğimiz sezon Ağustos ayında bitti Avrupa macerası Beşiktaş'ın.
0: Yaşarsın. Yani yaşarsan da hiçbir anormallik yok. Çünkü sen bundan 2 ay önce başka bir teknik direktörle o maçın planlamasını yapıyordun. Bugün bambaşka bir teknik direktör. Onun belirleyeceği oyuncularla yapacaksın. Bence Beşiktaş taraftarı hiç oraya takılmasın. Çünkü geçmişte zaten benzer davranışlar seni bu duruma getirdi. Yani artık vazgeçsinler. Ben şeyi anlayamıyorum. Aynı Beşiktaş taraftarı razı olmadı mı feda sezonuna? Kimseyi tanımıyordu. Olcayları, veliler hiç kimseyi tanımıyordu. Şimdi oyuna talip olduğun zaman, yani bir oyun ortada olduğu zaman, bir oyunu inşa ettiğin zaman gider taraftar peşinden. Tabii ki yıldız görmek ister, en iyi oyuncuları görmek ister ama yine oyundur belirleyici olan. Hiç kimse o tarafla ilgilenmek istemiyor çok uzun zamanda. Bir de bu Beşiktaş'ın hani iyilikte kötülükte bulaşıcıdır hadisesi var ya. Yani. Şimdi bu takımlar da mesela Fenerbahçe son zamanlarda Beşiktaş'a benzemeye başladı. Şimdi Beşiktaş bir 4 sene öncesine gittiğinde teknik direktör değiştiriyor sezon içerisinde. Kulüp başkanı değiştiriyor ki çok alışık olduğumuz bir durum değil, değil mi? Aynı sezonda değil. Kulüp başkanı. Oyuncu da zaten sayısını unuttu kimin geldiğini. Şimdi bakıyorum Fenerbahçe'de benzer davranışları yapıyor. Yani sezonun içerisinde 2 başkan, sezonun içerisinde 2 teknik direktör. Sayısını unuttuğumuz
1: o sarmalı
0: oyuncular.
1: Girdi yani Fenerbahçe'de.
0: Şimdi ikiniz birbirinizi takip ediyorsunuz ama burada yanlış bir şey var. Bir acaba biraz Galatasaray tarafına mı yönelik? Tamam orada da çok fazla eksiklikler var ama orada belirleyici olan başka bir davranış var. Bak aynı teknik direktörle yapmış. Aynı kulüp başkanıyla 7-8 oyuncu tekrarıyla bu işi halletmiş. Tamam olumsuzluklar yok demiyorum hani yanlış anlaşılmasın ama en azından sana göre biraz daha sağlıklı işler yapmış. Acaba sen o kararı verip temeli bugünden mi atsan? Teknik direktör ve sportif direktör oyuncu tekrarı. Yani onlar için belirleyici olacak. Yoksa şimdi kısa vadede ben ne diyebilirim? Bilmiyorum ki o rakibin ne oynadığını. Şimdi Fenerbahçe Polonya takımı ne olurdu bilmiyoruz ki. Ama şunu biliyorum. Çok koşarlar, taktik disipline sonuna kadar sadık kalırlar. Senin de becerin belirleyici olur. Yakın oynarsan oyunu alırsın. Sen de çünkü kendinle ilgili bir şey öngöremiyorsun. Şimdi bu kadar bilinmezin olduğu bir ortamda nasıl bu yorumu yapacağız biz?
1: Doğru.
2: Şimdi hocam belki bazı şeyleri bilmiyoruz ama inşallah senin dediğin gibidir. Geçen seneki teknik direktör bu seneki Avrupa Kupası maçını düşünmüştür. Buna hazırlanmıştır. Eğer buna hazırlandıysa en kötü hazırlık şu olur. Sezonu bitirirsen futbolcularını göndermeden önce bizim 22 Haziran'da Avrupa Kupası eleme maçımız var.
1: Temmuz.
2: 22 Temmuz'da. O yüzden biz sezonu şu tarihte açıyoruz diye onlara bir tarihi belirlersin. Benim görüşüme göre de 17'sinde sezonu açmış olması lazımdı Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın.
1: 28'sinde açtı.
2: Çünkü 17'sinde açsaydı tam 5 hafta hazırlık yapacaktı.
0: Çok, o kadar önemli ki o
2: süre. Şimdi 5 hafta. Büyük bir ihtimalle zaten bu kadar erken de açmıyoruz biz. Büyük bir ihtimalle o hazırlıklar yapılmadığı için giden futbolculara herhangi bir program da verilmedi. Ben onlara derdim ki şu tarihte açıyoruz ama senin tatilde yapacağın program budur, onlara program da verirdim. Bu fiziksel yönden hazırlıklar için. Şimdi bir de sezonu geç açıyoruz. Şu kadarını söyleyeyim. Fenerbahçe'nin rakibi Fenerbahçe'den 2 hafta önce sezonu açtı. Beşiktaş'ın rakibi Beşiktaş'tan 3 hafta önce sezonu açtı. Beşiktaş'ın rakibi yanılmıyorsam hafta sonu bir tane hazırlık maçı oynadı bile. Şimdi bakın bunların hepsi dezavantaj bizim takımlarımız için. Kaldı ki iş sadece fizik değil, atletizm, kondisyon değil. Fenerbahçe'nin öyle veya böyle bir kadrosu var diyorsun. Muriç de sakatlandı. Yine beğenmediğin Şerif'le oynayacaksın o maçı. Şu an transfer yapmazsan. Beşiktaş şu ana kadar zaten transfer yapmadı. Futbolcuların bir kısmı gidecek. Kadronda büyük eksiklikler var. Şimdi sen kadro olarak da bu kadar eksiksen, senin zaten olmayan oyunun iyice de darbe alıyorsa bu turları geçmek çok kolay değil.
0: O yüzden kızmasınlar değil mi hocam? Yani İtalyanlara da kızmasınlar bu kadar kısa sürede.
1: Bu,
0: yani,
1: tabii
2: İtalyanlara kızmasınlar.
1: Bugünün konusu değil. Ama, yani. Burada birikmiş işte bir
2: hocam,
1: enkaz.
2: Anlatmak lazım. Hocam eğer diyelim daha önceki hocaları varsa kızsınlar. Bu konuyla ilgili çok net geçen sezon başı şunu söyledim. Fenerbahçe sezonu çok geç açıyor. Bu şekilde yeni sezona hazırlanmaları mümkün değil. Ki hemen sezon başında bir de seçimleri var. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden elenirse, 5 hafta sonra seçim vardı. Seçime lider giremezse hem her hoca şey gidebilir şey. Hem yönetim gidebilir, ikisi de gitti. Beşiktaş sezonu geç açtı. Sezona 36 kişilik bir kadroyla hazırlığa gitti. Bunların içinde ana futbolcular yok, sadece gençler var. Dedim ki Beşiktaş böyle giderse sezon başı hazırlık dönemi kötü geçer. Beşiktaş kötü başlar. Hoca gider. Hoca da gitti.
1: O dönemin teknik
2: Fenerbahçe
1: direktörü de,
2: Portekiz'de tatil yaptı.
1: O dönemin teknik direktörü Beşiktaş'ta.
2: Solskjaer
1: o konu için bu bizim için iyi demişti hatta o tablo için. Ya. Bir konuğumuz var. Biz tabii konuşmaya ki devam ederiz ama kendisini çok bekletmeyelim. Çok önemli, özel bir misafirimiz var değerli izleyenler. Fildişi sahilli eski futbolcu ve teknik direktör Kolo Touré bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle biraz Fildişi sahilinin Dünya Kupası serüvenini ve az önce ifade ettiğim gibi kadrodaki yakından tanıdığımız isimleri ona soracağız. Kolo, first of all, welcome to our show and thank you for your join us.
3: Thank you very much. Thank you.
1: I will continue speaking Turkish, but the interpreter will assist you.
3: Okay.
1: Türkçe devam edeceğim ama simultane olarak tabii ki açıklamaları ekranlara getireceğiz. İlk olarak Dünya Kupası ile başlamak istiyorum. Fildişi sahili Norveç mücadelesi. Fildişi sahili için oldukça önemli bir mücadele. Rakipte Haaland gibi, Sørloth gibi, Odegaard gibi çok önemli yıldızlar da var. Nasıl bir karşılaşma tahmin ediyorsun? İstersen bununla başlayalım.
3: I think it's going to be a really interesting game. Bana
4: sorarsanız oldukça ilginç bir oyun olacak.
3: I think Ivory Coast is a really good team.
4: Fildişi sahilleri dediğimiz gibi oldukça yetenekli takıma sahip.
3: And we have Jumendi.
4: Jumendi'miz bulunmakta. Good. Çok iyi bir oyuncu.
3: Amadou. We have really good midfield as well.
4: Çok güzel bir orta sahamız da bulunmakta. Orta sahamız da bulunmakta.
3: Yeah, we have Inao as well who play in Turkey, which is a really good player too.
4: Türkiye'de oynayan başka oyuncularımız da bulunmakta. Inao mesela.
3: And I think that we are capable of beating this Norway team because
4: bana soracak olursanız Norveç takımını karşı kazanma şansımız oldukça yüksek.
3: And we have a really good manager who knows how to manage the players and how to.
4: Aynı zamanda teknik direktörümüz de öyle oyuncuları nasıl yönetmesi gerektiği konusunda çok hakim, oldukça bilgili ve tecrübeli.
1: Peki, Dünya Kupası ile biraz devam edelim istiyorum Kolo. Fildişi sahili kadrosuna baktığımızda özellikle Süper Lig'den 5 oyuncu olduğunu görüyoruz. Singo isimlerden birisi, Akbadu, Olayi, Yahya Fofana ve Operi şu anda Dünya Kupası'nda forma giyen Süper Lig'den isimler. Bizim ligimizin yani Süper Lig'in özellikle bu isimlerin gelişimine yapmış olduğu katkıyı nasıl değerlendirirsin?
3: Yeah, I think the Ivory Coast players are really
4: gibi tamamıyla kopya oyunculara dönüştüklerini söyleyebiliriz.
3: They are very creative players as well.
4: Oldukça yaratıcı oyuncular.
2: Hem Türkçe yok hem duymuyorum.
3: And they bring something different if with the energy and for me.
4: Enerjileriyle farklı bir şey getiriyorlar. Tutkuları sayesinde aslında bize yeni bir şey getirdiklerini söyleyebiliriz.
1: Peki eski bir aslında
4: okay'den
1: elit stoper. Kolo Touré çok uzun yıllar Arsenal'da forma giydin, Liverpool'da forma giydin, yine Manchester City kariyerin var. Futbolculuk döneminde elit stoperlerden birisiydin ve Singo ile Akpadu'yu biraz daha özellikle sana sormak istiyorum. Bu iki oyuncunun defansif anlamda bir savunmacı olarak analizini nasıl yaparsın bizler için?

0: No, I think they are really good players.
1: Bana kalırsa fiziksel olarak harika oyuncular.
0: And I think they have to be really smart with Alan because
1: Halat noktasında birazcık akıllı davranmaları gerekiyor.
0: Is very strong striker. Very
1: Halat çok güçlü bir striker. Kutuda oldukça, boksta oldukça güçlü.
0: And they have to be ready for 90-95 minutes because if
1: Alan. Yani nereden bakarız? 90-95 dakika. Peşine koşmaları gerekiyor. Haaland çok dayanıklı. Burada akıllıca davranmak, doğru anı yakalamak çok önemli.
2: Peki, bilmiyorum takip etme şansın oldu mu ama yakın zamanda Wilfried Zaha yolu Süper Lig'den geçen bir başka fil dişi sahilli oyuncu oldu aslında. Çok yetenekli bir oyuncu fakat buradaki serüveni çok beklenildiği gibi geçmemişti. Sence Wilfried Zaha'nın Galatasaray'da çok istikrar yakalayamamasındaki sebep neydi?
0: You talking about Zaha?
1: Yeah, Fran Zaha.
0: Yeah, I think Zaha is a player that which grew up in the UK.
1: Zaha Birleşik Krallık'ta büyümüş bir oyuncu.
0: He played all his career in the UK.
1: Bütün kariyeri Birleşik Krallık'ta geçmiş.
0: Adapting away from the UK is not easy.
1: Ve Birleşik Krallık sonrasında orada büyümüşseniz adapte olması çok zor.
0: You know, is you have to adapt very quickly. You have to learn the culture.
1: Türkiye gibi Süper Lig'de size bir adapt, hızlı adapte olmanız gerekiyor. Hızlı öğrenebilmeniz gerekiyor.
0: People are and they love football.
1: Türkiye'nin, Türklerin aslında futbola olan aşkı, tutkusu, taraftarlarına sarıldığını bunda da görebiliyoruz rahat bir şekilde. Ve belki de o adaptasyon sürecini yönetemedi ya da hızlı adapte olamadığından dolayı böyle bir şey yaşandığını söyleyebilirim.
2: Az önce aslında ifade ettim. Çok değerli bir futbolculuk kariyerin vardı. Arsenal, Liverpool, Manchester City ve hatta Celtic'te yine çok değerli ve önemli bir kulüp bu anlamda. Ve Chris Olayn'in de şu günlerde Avrupa'nın özellikle çok büyük kulüpleriyle adı anılıyor. Geçmişte bunu deneyimlemiş birisi olarak Chris Olayn'in gelecekte o seviyelere çıkabilme ihtimalini nasıl öngörüyorsun?
0: Yes, absolutely.
1: Ya, he is tabii fantastic. Ki de kesinlikle fantastik bir oyuncu.
0: Very intelligent
1: player. Oldukça akıllı bir oyuncu.
0: Can dictate the game. For me, you remind me a lot.
1: Oyunu çünkü yönetiyi veriyor. Kunduko'yu hatırlatıyor bana. Öyle söyleyebilirim ben size.
0: Nothing. One thing you need to improve in this game is goal scoring. I think for me he can score more.
1: Oyununda değiştirebileceği şey bence daha fazla gol atmaya başlaması gerekiyor. Bence daha fazla gol atmaya odaklanabilir. Yani tekniği zaten harika ve eğer gol seviyesinde de kendini geliştirmeye devam ederse kesinlikle en üst seviyelere ulaşabileceğini düşünüyorum.
2: Biraz magazinsel bir konu olacak konu ama hiç oyunculuk döneminde Türkiye'den transfer teklifi aldın mı? Bunu da merak ediyoruz.
0: Yeah, I had some few one.
1: Evet, birkaç tane almıştım, birkaç tane almıştım.
0: I had some few one, yeah, definitely. And evet. Unfortunately, I didn't came, but.
1: Ne yazık, gelemedim ama.
0: As a manager, why not?
1: Ama bir teknik direktör olarak neden?
0: What I'm capable of.
1: Olmasın, neler yapabildiğimi göstermek isterim orada.
2: Peki güzel, o zaman teknik direktörlük konusuna geçelim. Çünkü yakın zamana kadar çok değerli bir teknik direktörle beraber çalışıyordun. Pep Guardiola Manchester City'ye veda ettikten sonra sen de İngiliz devine veda ettin. Bundan sonraki süreçte senin planların nedir? Bunu merak ediyoruz ve özellikle Pep Guardiola ile çalışmak sana neler kazandırdı? Onun mutfağında olmak sana neler kattı? Bunu da yine sormak isterim.
0: You know, I was really lucky
1: and çok şanslıydım aslında Pep Guardiola'nın izini takip edebilme konusunda. Çok tutkulu birisi. Benim öğrendiğim iki önemli şey ondan.
0: Is the passion,
1: tutkudur. O çok çalışmalıdır.
0: And the tactical

0: Diaz is tactically evet. fantastic.
1: Taktik konusunda fikirleri, oyunu, görüş tarzı hani öğrenebileceğim şeyler sınırsız gibiydi. Başarıları harika olduğunu söyleyebiliriz tabii ki de.
0: I'm looking to get a job now to start my own
1: ve
0: career.
1: Ve dediğimiz gibi kendi kariyerimi başlatmak için artık bir kulüp arıyorum.
0: I think everything I learned I have to try to be myself like you always say.
1: And dediğimiz gibi.
0: And I think I want to be manager and then manage.
1: Sürekli teknik olmam gerekiyor. Bir takımı yönetmek istiyorum.
0: I want to make sure my team win football matches, win
1: hani,
0: trophies.
1: Takımımın maçlarını, kupalarını, şampiyonları kazanması için yetiştirmek istiyorum.
0: I like entertainment football, you know, really intense
1: ve dediğimiz
0: game.
1: Gibi yoğun oyunları çok seviyorum. Çok fazla gol olan, aynı zamanda defansının iyi olduğu güzel oyunlar oynatmaya çalışıyoruz ve isteklerim de bunun üzerine olacak zaten. Oyuncularım oynarken keyif almasını da istiyorum aynı zamanda.
2: Bizim ülkemizde en çok aslında konuştuğumuz konulardan birisi bu. Teknik ekipler ve hocalar, teknik direktörler arasındaki iletişim. Senin Pep'le arandaki iletişim nasıldı ve farklı düşündüğünüz konularda da iletişim kurabiliyor muydunuz hocayla?
0: Yeah, I think when you work with a manager of caliber of Pep Guardiola.
1: Sizce Pep Guardiola seviyesinde bir teknik direktör olduğunuz zaman
0: for me you know it's simple, I was try to bring what I have the best, which is
1: yani en iyisi olmaya odaklı bir şekilde çalışmanız gerekiyordu.
0: Lot of energy,
1: çok enerjik
0: and as well my defensive my defensive
1: defansif kaliteye odaklanmamız gerekebiliyordu. Ve benim defansif kalite konusundaki tecrübelerimi kullandığım zamanlarda da fikirler ortaya getirdiğim de oluyordu. Ve takım içerisinde diğer fikirleri duymaktan da çekinmediğini söyleyebilirim. Çünkü en üst seviyeye ulaşmak için farklı fikirlerin de olması gerektiğini düşünüyordu.
2: Kolo, yavaş yavaş röportajımızda son kısma doğru ilerliyorum. Senden sormuş olduğum sorulara kısa kısa yanıtlar vermeni isteyeceğim. Az önce aslında konuştuk, futbolculuk döneminde özellikle Premier Lig'de birçok önemli yıldızla ya takım arkadaşıydın ya da onlara karşı oynadın. İşte Thierry Henry, Didier Drogba, Wayne Rooney, Luis Suarez ve daha birçok önemli yıldız. Bunlar arasında en zorlandığın oyuncu hangisiydi oyunculuk döneminde?
0: You mean the best league?
1: More the one that
0: the one challenged me the most. Players who I played with or against.
1: Benimle oynayan mı bana karşı oynayan mı tamam önemli olan burada?
2: Benim, sana karşı oynayan.
1: Let's say who played you against.
0: Oh, okay, there is many, yeah. But I would say like when Rooney was one of them.
1: Rooney onlardan birisiydi.
0: Very physical player.
1: Çok fiziksel bir oyuncuydu. Taktiği çok iyiydi, tekniği çok iyiydi.
0: Could score goals as well and he was a tough opponent.
1: Çok zor bir rakipte oynaması, çok hızlı gollerini nasıl attığını fark edemezdik.
2: Peki birlikte oynadığın en iyi oyuncu hangisiydi?
1: The best player that you ever played with?
0: I would say Dennis Bergkamp. I think Dennis was really really good.
1: David Beckham büyük ihtimalle tekniği, taktiğiyle oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim.
2: Sana göre futbol tarihinin en büyük teknik direktörü kimdir?
0: Wow, that's a huge question.
1: Bu zor bir soru.
0: For me, you know, I was really fortunate to work with fantastic manager. They all have different.
1: Yani çok fazla teknik direktör çalışmış şanslı. Çok farklı kalitedeydi.
0: They all win trophies with.
1: Hepsi kupaları kazandı takımlarıyla.
0: I respect all of them.
1: Ve hepsine çok büyük saygı duyuyorum.
0: I will say that, you know, for me.
1: Ama benim için
0: Pep Guardiola.
1: Pep Guardiola taktikte.
0: Intensity and the way he managed.
1: Oyuncuları
0: improve players.
1: Geliştirme tarzı bana soracak olursanız harikaydı. Ve benim için Pep derim. Kesinlikle Pep derim. Bahsettiğimiz gibi çok daha önemli Mancini gibi çok daha önemli çok aynı zamanda çok başarılı teknik direktörlerle çalışma şansım da oldu.
2: Aslında tam da tahmin

0: Ettiğimiz gibi kariyerinde en çok etkilendiğin stadyum atmosferi hangisiydi? Bunu hatırlıyor musun?
1: Wow, so
2: Birkaç
1: few
2: tane
1: one.
2: var.
1: Yeah, I think obviously Old Trafford was tough, you know, always
2: Old
1: difficult.
2: Trafford her zaman çok
1: Lot
2: zordu.
1: of fans are incredible, they're very
2: Evet,
1: intense.
2: oradaki taraftarlar sürekli üzerinize bir baskı oluşturabiliyor.
0: Kolo, artık bu soruyu sormadan röportajı sonlandıramayacağım. Şu günlerde tüm dünyanın belki de en çok konuştuğu konuyu sana da yakalamışken tabii ki sormak istiyorum. Lionel Messi mi yoksa Cristiano Ronaldo mu?
1: For me, they both are
2: Bana
1: fantastic
2: sorarsanız
1: players.
2: ikisi de harika,
1: For what
2: fantastik
1: happened to
2: oyuncular.
1: football is incredible.
2: Ha, dünyada şu an savaş ayakları imkansız
1: Bahsettim.
2: seviyesinde şeyler.
1: Yeah, Messi for me
2: Messi
1: is fantastic
2: benim
1: with
2: için
1: everything he won.
2: fantastik.
1: I will go for trophies. I will say
2: Hani
1: Messi for me
2: kupalardan
1: is a
2: gideceksek
1: great
2: Messi.
1: player. He won
2: Messi
1: lots
2: benim
1: of
2: içindir. Hani çok
1: trophies.
2: fazla kupa
1: And he
2: kazandı.
1: won the World Cup. I think
2: Dünya Kupası'nı da
1: Cristiano
2: kazandı ve
1: won the World
2: Ronaldo şu ana kadar kazanamadı
1: Cup.
2: galiba Dünya Kupası, yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet.
1: Only for this, only for this I will
2: Yani
1: give to
2: sadece bu
1: Messi.
2: yüzden Messi'ye vereceğim, o yüzden. Dünya Kupası yüzünden.
0: Because of
1: Peki.
0: the
1: World Cup.
2: Evet. Dünya Kupası yüzünden.
0: Çok teşekkür ederiz. Seninle bu röportajı yapabilmek gerçekten çok bizim açımızdan da keyif vericiydi, gurur vericiydi. Teşekkür ediyoruz kıymetli vaktini ayırdığın için. Varsa senin son bir mesajın Türk taraftarlara, Türk futbol severlere, onu da almak isteriz elbette.
1: No, I'll just say like I'm a big fan of
2: Şunu söylemek isterim.
1: the fans because I remember went to Beşiktaş
2: Ha, Beşiktaş'a
1: and incredible, you know,
2: Gör
1: playing with
2: maçı, Beşiktaş'a karşı oynama şansımız olmuştu.
1: atmosphere was
2: Hani oradaki
1: incredible
2: atmosfer harikaydı.
1: and I love passion. I love
2: Ve
1: for
2: o
1: me, I love
2: tutkuyu severim, o topluluğu severim.
1: people who love football
2: Futbolu seven
1: and
2: insanların bunu göstermesini
1: people
2: çok
1: who love
2: severim.
1: football. Because football is an
2: Ve çünkü
1: incredible sport.
2: bahsettiğimiz gibi futbol harika bir spor. Herkesin de sevebileceği ve herkesin de taraftar olabileceği bir şey. O yüzden çok teşekkürler.
0: Peki, çok teşekkür ederiz. Fildişi sahilde eski futbolcu ve teknik direktör Kolo Touré bizlerle birlikteydi. Kendisine güzel bir gün diliyoruz. Biraz futbolun son dönemdeki gündemini, Dünya Kupası'nı ve Süper Lig'deki önemli isimleri Kolo Touré'ye sormuş olduk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz.
1: Thank you, thank you.
2: Ben
1: Pleasure.
2: teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
1: Very much.
2: Benim için bir keyifti.
1: Thank you.
2: Teşekkürler.
0: Çok
1: Bye
0: teşekkürler.
1: bye.
0: Hocam, Kolo Touré bizlerle birlikteydi. Güzel de, keyifli de bir sohbet oldu. Hem Pep Guardiola'yı biraz ondan dinlemiş olduk aslında bir kez daha. Ve Fildişi Sahili'nin kadrosundaki, biz hep konuşuyoruz. İşte Chris Olai, Singo, Akpadu, Fofana, hatta Operi de yine bu kadrodaki isimlerden birisi. Biraz onlar acaba nasıl görüyor bu isimleri, bunu da görmüş olduk. Özellikle Chris Olai kısmı bence önemliydi. Çünkü fantastik bir oyuncu diye bahsetti Chris Olai'dan ve neden o seviyeleri göremesin dedi. Kendi çünkü kariyerinde çok üst seviye takımlarda forma
3: Ya,
0: giymişti Ture.
3: bu bahsettiğimiz futbolcular gerçekten bizim ligimizde de iyi performans sergileyen takımlar. Ama ben şunu da gördüm. Birine kendi ülkesinin ki Kolo Touré ülkesi için çok değerli biri hem futbolcu olarak hem de teknik adam olarak ona herhangi biri hakkında sorarsan taktik yönden açıklamalar yapacaktır. Hepsini pozitif anlatacaktır. Biz de kendi futbolcularımızı öyle anlatıyoruz. Ama bu konuşmada benim özellikle ön plana çıkardığım bölüm şu. Günümüzde Pep Guardiola dünyanın bir numarası olarak birçok kişi tarafından kabullenen bir teknik direktör. Kendisinin futbolun gelişimi konusuna ne kadar kafa yorduğunu hepimiz zaten biliyoruz. Özellikle dedi ki farklı fikirlerin teknik heyette olması çok önemli. Dolayısıyla Guardiola gibi bir hocanın da bu farklı fikirlere saygı gösterip onların harmanlanması konusunda ortak çalışmalar yaptığını, iletişim kurduğunu söyledi ki bu benim için birçok kulübümüz tarafından örnek alınmalı. Demek ki biz de teknik direktör, teknik heyet iletişiminin böyle olması lazım. İki, biz öyle boş şeyler konuşuyoruz ki onun söylediklerinin yanında futbolumuz onun için biraz geri. İki kelime söyledi.

0: takımlara baktığında işte o diğer fikirleri desteklemek, ki onun mesela savunma özelliğiyle alakalı da orada müdahalelerde bulunuyordum diyor değil mi? O da çok değerlidir. Yani bu işi en üst seviyede deneyimlemiş birinden işin savunma kısmı ile ilgili destek almak. Yani bu o kadar önemli ki, yani bu röportajda benim yani hafızamda kalacak ki aslında Guardiola ile ilgili zaten gördüğümüz şeylerde ama
1: evet.
0: Ona yakın temas etmiş birinden sıcak böyle bir şey duymak çok kıymetli. Alabilsek keşke buralardan bir şey. Bunlar çünkü belirleyici oluyor.
1: Bu arada Singo ve Akpadu'yu kendisine sorduğumuzda, çünkü eski bir stoper olduğu için özellikle bu isimleri sormak istedim Kolo Touré'ye. Fiziksel olarak harika oyuncular diye bahsetti ikisinden de, ki zaten bu da aslında bizim hemfikir olduğumuz bir durum. Gerek Singo gerekse Akpadu fizik gücü olarak gerçekten çok iyi iki tane savunmacı.
2: Ya mutlaka, ama bütün bunları ayrı değerlendireceğiz. Çünkü biz tesadüf programın birinci bölümünde Singo'nun sakatlıklarını konuşmuştuk. Evet. Yani ben İngiltere'deki anlayışı biraz bildiğimi düşünerek dedim ki ya yeri geliyorsa Singo'yu bir ay, iki ay ayrı al, belirli bir seviyeye getir ki ondan sonra sakatlık olmasın. Hocam futbolcuların kendileri o derece bilinçli ki kendi fiziksel gelişimleri için zaten kulübün içinde onlara özel programlar yazabilen ve o programı uygulayan fiziksel performans antrenörleri mevcut. Onların hepsi kimse bir şey demeden kendileri bazen bir kısmı antrenmandan önce yapması gereken çalışmaları var. Öyle erken gelirler ki bazen bir antrenman kadar zamanı antrenman öncesi orada geçirirler. Şimdi futbolcuya bakış açısı, futbolcunun mesleğine bakış açısı öyle. Yani ben büyük bir hayretle şunu dinliyorum. Ya işte futbolcuyu önce o oyuna ikna etmemiz lazım. Ya biz kalkıp günümüzde hala futbolcuyu oralara ikna etmek zorunda kalıyorsak demek ki bizde bir hata var. Futbolcunun bakışında bir hata ne var. Hocam, bakın işbirliği okey. Evet. Futbolcu gelip desin ki hocam benim böyle bir düşüncem var okey. Ama biz niye onu illa işte önde baskı yapmaya veya geriden oyun kurmaya ikna edelim ki? Futbolcunun bunların hepsini bilmesi lazım.
0: Biz onu biraz daha şöyle yorumluyoruz hocam. O ikna tarafı hocanın iletişimiyle alakalı olduğuna ikna ediyor. Yani büyük bir kalabalık iletişimin orada belirleyici olduğunu söylüyor. Ben ona çok, orada bilgidir oyuncu, senin bilgin, birikimin, planlamanla ikna olur. Göztepe'den örnek veriyoruz ya, o kadar kalabalık niye Sepil'e, Sayın Sepil'e itiraz ediyordu, transfer ama aynı kalabalık daha tanımadıkları oyuncularla, değil mi? Daha mesela o Muhammed İldizler, Kubilay Kanatsız Kuşlar o dönem Süper Lig için çok tercih edilecek oyuncular değildi.
1: Değil,
0: ama
1: evet.
0: İkna oldukları konu tamamen planlamaydı. Doğru şeyleri gördüğü zaman taraftar dedi ki aslında o kadar para harcamadan da teknik direktör planlamayla bu iş şahane de oynanıyormuş. Hiç ilgilenmediler. Üçüncüm bitiriyoruz. Dördüncüm, çünkü her hafta orada bir oyunun bir parçası oldular. Bence bu çok önemli. Yani
1: doğru.
0: O tarafa biraz zaman ayırmak lazım diye düşünüyorum.
1: Peki, bizim de reklama biraz zaman ayırmamız gerekiyormuş hocam. Kısa bir ara istiyoruz. Ardından spor gündemi kaldığı yerden devam edeceğiz.

V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.

reklam. A Spor Radyo. Bir reklam.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Reklam. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Reklam. Aspor Radyo.

0: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
1: Ne istersen Neon1.
0: Reklam.
2: A Spor Radyo.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: sadece spor olsun diye. Aspor Radyo canlı yayın.
1: Antrenman gerçekleştirecek, oraya da dönüyor olacağız. Biz kadro planlamasını konuşalım. Çünkü dün bir kez daha geçmiş olsun bu arada. Gerçekten çok talihsiz bir sakatlık. Kampta Vedat Muriç'ten gelen haber Fenerbahçe'de biraz tabii moralleri bozdu.
2: Ve Alt Adele de bu konuda o yaşlarda bir oyuncunun sonrasıyla ilgili en sorun yaşayacağı kas grubudur. Yani
1: süreklilik.
2: Evet, tek nüksetme anlamında. Yani aslında hocamın söylediği orada çok belirleyici olacak. İki değil hatta üç hafta bekletin. Yani acele edelim.
1: 3-4 hafta öngörülüyor.
2: Ya şöyle, o işte birinci, ikinci, üçüncü derece dedikleri hadiseyle alakalı bir durum. Yani işte yırtılmadan önceki birinci derece yırtık. O işte en kısa sürede halledilebilen, ama diğerleri ciddi anlamda sorun olabilir. Burada çok önemlidir çünkü yani acele edelim, bir an önce oyuncuyu geri döndürelim düşüncesi sonrasıyla ilgili ciddi problem yaratabilir diye düşünüyorum.
1: Çok da acele etmemek gerekiyor geri dönüş için.
2: Kesinlikle. Özellikle kas sakatlıkları burada çok önemlidir çünkü devamı ile ilgili faydalanamazsınız oyuncudan. Ya Fenerbahçe'nin tabii işte biraz önce aslında Beşiktaş'tan örnek verme sebebim oydu. Çok fazla içinde bilinmezi barındırıyor. Şimdi bu kadar ne olacağını bilmediğiniz, ki daha teknik, biraz önce Polonya ekibi eşleştiğinde, Zabre eşleştiğinde Fenerbahçe'nin o dönem teknik direktörü resmi olarak belli değildi. Şimdi buradan bambaşka bir planlamaya, seçim dönemi işte Aykut Hoca üzerinden çok fazla hazırlanılan bir, ki Aykut Hoca'nın işte kadrosu çalışmak istediği oyuncular, düşündüğü oyunculardan İsmail Hoca'nın çalışmak istediği, düşündüğü oyunculara, sisteme, planlamaya derken, yani 5'te bir kere Fenerbahçe'nin net bir şekilde şuna ihtiyacı var. Yani işte bu süreçte en az hasarla, bu da bizde skordur yani. Skorlar belirleyici olduğu için Fenerbahçe'nin özellikle İsmail Kartal'la son dönemde en çok ihtiyacı olan hadise şuydu. O yakaladığı 9'a 9 mu? Onunla, onunla başlamıştı.
1: Evet, 99. Bir önceki dönemi.
2: Ya benzer bir istatistiğe ihtiyacı var.
1: Oyun da çok güçlüydü.
2: Çok güç. Çünkü oradaki tabii en temel belirleyici faktör şuydu. Çok erken hoca oyuncu istikrarını yakaladı. Kadro istikrarını yakaladı. Hatırlayalım, o dönem gözümüzü kapatıyorduk. Fenerbahçe'nin ideal 11'ini herkes sayıyordu.
1: Bir de yanlış hatırlamıyorsam yine bir eleme turu süreci yaşamıştı Fenerbahçe. Yani sezonu yine erken açmış ve erken form tutmasına da sebep olmuştu bu durum takımın.
2: Ya tabii oradan sonraki süreç çok belirleyici
1: oldu. Ama sezon sonu biraz düşüşler işte, yaşanmış.
2: Yani aslında İsmail Kartal'la ilgili yaşadığı Fenerbahçe'nin sorunu neydi? İşin iletişim tarafı. Yani İsmail Hoca'yı hatırlayalım, o dönemi Fenerbahçe'nin Sayın Ali Koç'la beraber işte Galatasaray maçına gitmedikleri dönemi hatırlayalım değil mi? Hatta birçoğumuz şeyi duyduk. Yani futbolcuların hayır biz o maçı oynamak istiyoruz düşüncesi. Şimdi orada biraz Fenerbahçe şeyde problem yaşadı. İşte İsmail Kartal'ın bence teknik direktörlük kariyeri açısından en iyi analiz etmesi gereken konulardan biri şeydi. Ya işte Avrupa'da ideal kadroyla çıkarsak ligi kaybederiz düşüncesi. Bir teknik direktör her yarışa talip olmalı. Konferans ligi ise konferans, lig ise lig. Birinden birine ayırt etme şansı yok çünkü bilmiyorsun. Var mı garantisi ben bütün enerjimi buraya harcayacağım, şampiyon olacağım? Var mı öyle bir garanti? Yoksa o zaman günün her yere talip. Ve bir haftada her

0: Şey kaybetti Fenerbahçe, hatırla. Olympiakos maçı döndü, Sivas maçı bir anda ligi kaybetti. Doğru. Şimdi oradan İsmail Kartal'ın aslında genel olarak nasıl bir analiz yaptığına gelmek lazım. Ben çok merak ediyordum hocanın ilk açıklamalarını, çok merak ediyordum. Çünkü o süreçte bence en çok ihtiyacı olan şey kendisini sağlıklı rehabilite etmesi. Sanki çok fazla o süreci hoca sağlıklı idare edememiş. Çünkü ilk televizyona verdiği, kanalın televizyonuna verdiği açıklamada şampiyonluğum çalındı üzerinden anlat. Şimdi bir teknik direktör bunu söylediği an sonrasıyla ilgili bende kocaman soru işareti var. Var mı garantisi sezon bittiğinde benzer bir yorum yapmayacağından? Çünkü yakın tarihte bunu söyleyen muhtemelen benzer şeyleri anlatacak sana eğer başarısız olursa. Ben olsam bu kadar içinde olan ya en azından tabii temas da edebilirler. Çünkü Aziz Yıldırım'ın da o dönem kongrelerde en çok itiraz ettiği şey de buydu değil mi? Bırakın şu sağ dışı hadiselere. Bırakın sahaya odaklanın. Şimdi bu kadar buna itiraz etmiş bir kulübün başkanı sizi de göreve getirmiş ve ilk ağzınızdan çıkan iki dönem şampiyonluğum çalındı olursa orada gelecekle ilgili öngörüde bulunmak en azından benim kendi adıma çok zor.
1: Hocam siz Muriç'in sakatlığıyla beraber nasıl bir süreç bekliyorsunuz? Bir santrafor takviyesi yapar mı Fenerbahçe Gornik Zagreb maçına kadar, yoksa acaba Şerif'le mi o maçı hoca şimdi tamamlamayı düşünür?
2: Bence çoktan yapması lazımdı Ali Koç Başkan, daha seçilmeden önce seçildiğim gibi hemen iki tane santrofor, iki tane de stoper sözü vermişti zaten.
1: Evet. İlk tespitleri yani onlardı.
2: Ben hazırlık dönemini çok önemsiyorum. Geçen sene de ligimizde en çok sakatlığın yaşanmasındaki en önemli nedenlerden bir tanesi sezon başı hazırlıklarının kötü olması. Yani sezona iyi hazırlanmayan futbolcu hep eksiktir. Sene içinde de o kadar yoğun programa girdiği anda oradan sağlam çıkması çok zordur. Çünkü biz sene içinde de tam anlamıyoruz hocam. Yani sezon başladığı anda biz diyoruz ki kondisyon çalışması yapılmaz, gelişme çalışması yapılmaz. Hayır efendim, yapılır.
0: Planlamayla gayet
2: yani
0: yapılır.
2: Futbolcunun eksiği varsa bazen o eksiğini onu maçta oynatarak da doğru planlamayla giderirsin. Veya yeri geliyorsa bir haftada maçın dışına alırsın. İki haftalık bir süre kazanırsın, orada giderirsin. Şimdi hazırlık döneminde ki Fenerbahçe o konuyu gündeme de getirmişti. Topuk yaylasında bizim fiziksel hazırlıklar kadar takımın kendi arasındaki uyumu ve bilmeyenlere Fenerbahçe'yi, Fenerbahçeliliği, Fenerbahçe'nin tarihini anlatmak, futbolcuları birbirleriyle kaynaştırma düşüncesini ön plana çıkarmıştı. Harika bir şey. Ama eskiler zaten bunu biliyor. Sen yenilere bunu anlatman lazım. Yeni kimse yok. Yani hep böyle her gün senin bir sonraki gün için yapman gereken işler var. Şu an bakıyoruz Fenerbahçe'de Şerif var. Ve büyük bir üzüntüm. Yani hocam bu şampiyonluğun çalınma meselesine değindi. Yani daha üzücü olan şu, iki defa bunu söyledi. Evet. Bir, ilk konuşmasında söyledi. Hadi yeni heyecanla söyledin. Aradan bir hafta geçmiş. Sen Topuk Yaylası'nda hazırlanıyorsun. Gazetecilerle bir sohbet toplantısı yapıyorsun. Orada bir daha söylüyorsun. Bakın bu bir kişinin konsantrasyonunu da bozar, heyecanını da bozar. Tıkandığın anda dersin ki ya zaten benim şampiyonluğumu çaldılar, bu sene de çalıyorlar. Çabuk pes edersin. Yani direncini kaybetmeme adına bunun tamamıyla onun kafasından yok olması lazım. Sonra da futbolcuların güven kazanması veya işte hazırlanması için gittiğin yerde başkanın Şerif'i zaten ekonomiden dolayı eleştirmiş. İsmail Hoca'nın da Şerif'le ilgili söyledikleri olumlu değildi. Şimdi sen aynı Şerif'le çıkıp da Avrupa Kupası eleme maçını oynarsan o futbolcuya benim yüzüm tutmaz. Hadi aslanım ben sana güveniyorum, çık oyna demeye. Şimdi bütün bunların hepsini düşünüyor, biliyor olmak doğru lazım. Ekip o yüzden önemli. Ekibin içinde herkesin işte orada dendiği gibi istişare içinde. Ben bir hata mı yaptım konuşmalarımda? Bakın olabilir. Ama birilerinin hemen o hatadan sonra bana ya hocam iletişim uzmanı olarak bunu ben olsaydım böyle yapardım, bunu düzeltebilir miyiz? Yani günümüzde şu da ayıp değil ya arkadaşlar.

0: İşte ben şampiyonluğumuzun çalındığını düşünmüştüm. Yani bence tekrar göreve geldiğim bu dönemde benim böyle düşünceler içinde olmamam lazım. Bunu kullandığım için üzgünüm, özür dilerim, konuyu kapatırsın. Yani biz bu konuları, bakın, futbolun dışında, saha dışında hep Aziz Başkan ilgilenecek dedi ya. Bu da saha dışı bir olay ama saha içine sen taşıyorsun onu. Doğru. O senin kafanla beraber sahanın içine de giriyor.
1: Tekrar bir sahaya bir dönelim şöyle. Yeni yabancı kuralı çünkü Fenerbahçe'yi oldukça zorlayacak gibi görünüyor. Barkomuz eğer hazırsa, ekrana getirme şansımız da varsa biraz Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu tablodan da bahsetmek istiyorum. Çünkü şu anda bugün bu saat itibariyle Fenerbahçe'nin tam 22 sözleşmeli yabancı oyuncusu var değerli izleyenler ve 10+4 yeni yabancı kuralı. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu bir kez daha kuralın değişmeyeceğini açıklamıştı. Ederson, Dominik Livakovic, Jadon Osterwolde, Milan Škriniar, Diego Carlos, Rodrigo Becao, Nelson Semedo, Sofyan Amrabat, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Fred, Marco Asensio, Anderson Talisca, Anthony Musaba ve son olarak Vedat Muriç bu listeye eklendi ama artı dörde de uyan tam 7 oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Dorgeles, Nene, Sidiki, Şerif, Archie Brown, Amara Diouf, Abdülaziz Fall ve Oginyan Mimovic ile beraber Omar Fayet, ki burada birçok oyuncuyu unuttuk. Yani her sene Haziran Temmuz aylarında ismini görüp sonra unuttuğumuz isimler var. Mesela Omar Fayet bunlardan birisi, Aziz Fall bu isimlerden yine birisi. Yani Fenerbahçe'de Mimovic çok büyük beklentiyle gelen bir sağ bek oyuncusuydu. Ama gelen son haberler yeni kuralla beraber yine takımda düşünülmediği Mimovic'in.
2: Yani aslında uzun süre neden şampiyon olmadığını sana anlatıyor yani.
1: Şimdi tıpkı Fenerbahçe'de kadar... Beşiktaş gibi hocam, değil mi yani? Aynen. Bugünün konusu değil aslında.
2: Değil ya, şimdi bunu tek bunu Aziz Yıldırım üzerinden anlatamazsın.
1: Belki İsmail de en az kabahat olan.
2: Kartal üzerinden anlatamazsın çünkü ya şimdi planlama, ya işte aslında hocam kulübün de bir futbol aklı, hafızası burada çok önemli. Murat herhalde. Zeki Göle, şimdi mesela orada ona da çok fazla itirazım var. Yani çok uzun zamandır o organizasyonun bir parçasısınız. Yani bu işi en sağlıklı anlatması gereken insanlardan birisiniz. Şu tablodan birinci derece sorumlulardan birisiniz. Bugün çünkü kimse yok. Ya o gün itiraz edeceksiniz. Elinizde o kadar fazla orta saha varken bir tane daha oyuncu geliyorsa o planlamanın yanlış olduğunu oturup söyleyeceksiniz. Dile getireceksiniz ki fırsatınız da oldu. Bir gazeteci abimiz şahane bir soru sordu. Neden Fenerbahçe şampiyon olamadı dedi. Cevabı şu oldu: benim yüzümden mi dedi. Ya senin yüzünden değil de oradaysan evet senin yüzünden. Sen de onun bir parçasısın, onun ya. Parçası. Sahanın kenarındasın. En güzel senin anlatman lazım. Sen diyorsun ki benim yüzümden değil. Konunun
1: aslında
2: benimle bir ilgisi
1: yok. Aslında hocaya tarihi bir fırsat sunmuş orada. Müthiş. Gazeteci.
2: Yani orada mesela orada şimdi şeye de geleceğiz biraz. Bence o tarafı değinmek lazım. Çok önemli. Teknik ekibi de bu işin çok önemli bir parçası. Hele hele Kolo Ture'nin anlattıklarından sonra, yani bir ekip çalışmasının boşuna Guardiola olmadığının aslında en temel öğretilerinden biri. Zeki Göle bugün hoca, ekibin bir parçası değil mi? Yani bu kadar seni halledememiş ve neden hallediğini de bilmeyen bir insan bugün niye organizasyonun bir parçası? Değil mi? Orada bir eksiklik var. Yapamamış birini gel bir daha burada bulun diyorsun. Neden olduğunu da anlatamadı. İşte bunların hepsini bir araya getirdiğinizde aslında içinde avantajları da barındırıyor. Yani genç potansiyel oyuncular anlamında. Ama onu da halledememişsin ki. Yani getirirken Nene'ye öyle bir şey sundular ki size. Yani şu kadar bonservisi de alıp bambaşka bir hikaye olacak. Hiç olmamış ki öyle bir oyuncu. Mimovic için hepimizin hafızasında ne var? O dönem Sayın Acun Ilıcalı'nın uçaktan geldi, başka bir yerden buraya geliyordu. Niye?
1: Milan'a
2: gün,
1: gidiyordu.
2: Ya işte son anda alıcısı vardı. Hemen ona satın aldık biz toplu Fenerbahçeliler olarak. Evet dedik ya, oradan aldık. Ama hiçbir alakası yokmuş. Bak yazık günah. Ciddi de bir kalabalık. Şimdi hangisinden vazgeçeceksin? Yani ciddi bir planlama
1: hocam, bakalım
2: konusunda.
1: Tek tek mesela. Şimdi isim isim gidelim mi? Birlikte.
0: Şimdi gitmeden önce şunu buyurun sorayım. Bizim derdimiz hep şu 10 kişiyle. 10+4. 4 bizim için, kulüpler için sorun değil. Şimdi bakıyorum Fenerbahçe için o da sorun olmuş. 2, 4, 6, 7 kişi 7. var. Oradan da 3 kişi göndermem
1: lazım. Fenerbahçe burayı yani, 10 kişi olarak tamamlarsa oradan da eksilmesi gerekiyor.
0: Federasyonun genç alın, yetiştirin, satın amacıyla tahmin ediyorum. Getirdiği o kuralda sen burada 3 tane futbolcu almışsın, aldığın gibi göndermişsin. Şu anda onlar geri gelmiş. Şimdi
1: ya, bu arada hocam artı 4'ü demek. Şöyle ben tekrar hatırlatayım, kafalarda soru işareti olmasın. Yani minimum 4 demek aslında, evet. O. Yani burayı örnek olarak söylüyorum. Bu taraf 7 veya 6 azaltıp, olup orası ya, da 7 veya 8 olabilir. O şekilde olur, de 14'e orada, tamamlayabilirsiniz.
0: Orada bir problem yok.
1: Ama burası 10 olursa orası orada maksimum 4 olabilir. 4 olabilir.
2: Yüksek evet. ihtimal zaten buradaki 10'u yakalama olacak derdim gibi. Var. Orayla ilgilenmiyorsun.
0: Burayı 10'a indirebilseler zaten sorun çözülecek. Ve de şu gerçeği lütfen artık en azından, bu benim fikrim, insanlarımız kabullensin. Senin elinde 20 tane oyuncun varsa bu 10'un içine girmesi gereken. Senin 10 tane bildirebileceğine göre öteki 10 taneyle vedalaşman lazım. Ve günümüzde bu futbolculardan biz bir de gelir bekliyoruz. Bakın, onlardan gelir gelmesi mümkün değil. Yeter ki sen onların maaşlarını ödemekten kurtul. Eğer verebiliyorsan hiçbirinden gelir istemeden, bonservis istemeden de ki tamam ben bonservisini veriyorum, sen git istediğin kulübe git. Bunu diyebilmek önemli. Biz biriktirmişiz. Yani hep pozitif şey biriktirir insanlar. Biz bu negatiflikleri biriktirmişiz.
1: Hocam bu arada bu tabloda da masaya kiminle otursa Fenerbahçe yönetimi, kimse kusura bakmasın, oyuncu güçlü.
2: Kesinlikle.
1: Kimse öyle hadi sen git diyerek bu tabloyla gönderemezsiniz artık. Yani oyuncular, menajerleri, temsilcileri de bu durumun farkındalar. Hocam, masaya oturacağınız isimlerden
2: kızıyorlar
1: bahsediyorum.
2: Mesela değil mi? Niye kızıyorsun ki? Sen oyuncuya bir şey, bir profesyonel sözleşme getirmişsin. O da
1: vaat etmişsin. Bir güvence vermişsin.
2: Evet, yani şimdi tam aksi davranışı o yapsa sana mesela, değil mi? Yani sözleşmesi varken başka şeyler konuşsa, değil
1: tabii,
2: mi?
1: Hemen olmaz. FIFA'ya başvuru yapıyorsun.
2: Yani şey imza atıyorsan ki, mesela ben kulüp başkanlarının da bence orada temelde hataları var. Bir yere talip oluyorsan, bugüne kadar bazı şeyler ortadan kolay olmadığını biliyorum ama şimdi bu bugünün sorunu değildi. Seçim günü aday olduğun an bu elindeydi zaten.
1: Tabii.
2: Bir şeyler halletmen gerekiyor. Senin buraya ekstra bir Vedat Muriç katkın bir faydası olmayacak. Önce burayı halletmen lazım. Sen burayı halletmeden oraya bir tane daha oyuncuyu atıyorsun.
1: Doğru.
2: Niye taraftar bunu talep ediyor?
1: Hocam Ederson kalacak gibi görünüyor.
0: Evet.
1: Livakovic zaten kalırsa, bu denklemde evet. kalması çok büyük bir lüks. Osterwold'e devam edecek gibi görünüyor. Hocanın da yine kalmasını istediği yönünde haberler var. Skriniar zaten bu takımın en önemli isimlerinden birisi. Carlos zaten ulaşılamıyor. Haber yok oyuncudan. Yani isteseniz de yok. Ortalıkta yok oyuncu. Bekao da kuraldan dolayı zaten kalması çok mümkün değil ki. Kasımpaşa'da tamamlamıştı sezonu. Semedo kalacak gibi görünüyor.
0: 4.
1: Amrabat mecburen yok. Yine orta sahada çok büyük bir lüks olacak. Çünkü Kante var, Gendouzi var. Bu denklemde bu arada Fred dahi biraz lüks kalabilir. Çünkü 15 tane zaten sol tarafta kontratlı oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Yani herhangi bir takviye yapmasa bile buradan eksilmesi gereken minimum 5 isim var Fenerbahçe'de. Yani 2003 ya da daha üst yaş gruplarından bahsediyorum. Bu sol kısımdan bahsediyorum. Asensio kalacaktır. Talisca kalacak gibi görünüyor. Muriç yeni transfer. Musaba'yı Fenerbahçe'nin göndermeyi düşündüğü yönde iddialar var.
0: Bence gitmesi de lazım. Şimdi benim elimdeki listeye göre 12 kişi yazmışım ben. Onun 10'a inmesi lazım. 10'a indirelim. Ederson 1, Osterwolde 2, Skriniar 3,
1: Semedo 4,
0: Semedo 4, Kante 5, Gendouzi 6, Fred 7, Asensio 8, Talisca 9, Vedat Muriç 10. Bunun dışındakiler gidecek.
1: Bunun dışında bir hamle yapmak istiyorsanız oradan biri çıkacak.
2: Birini göndermen
0: sen
2: lazım.
0: Sen birini alacaksan buradan birini göndermen evet. lazım. Yani bu kadar basit bir cümleyle izah edilir durum. Ve buradaki insanları göndermek de çok kolay değil. Bir de parasını orada şeyi benim listemde olan Alvarez.
1: O kiralıktı. Bitti.
0: Kiralık. Bitti anlaşma.
1: Evet evet.
2: Tabii, tabii, tamam.
1: West Ham'dan kiralık gelmişti. Yani, geri tamam. döndü.
2: Burada mecbur senin söylediğin yani orta sahada sayısal kalabalıktan dolayı. Çünkü orada İsmail sonuçta yerli statüsünde önemli bir artı olacak Fenerbahçe için, İsmail yüksek. Mecbur Fred'den vazgeçmek zorundasın. Çünkü
1: bence de, evet.
2: Kante, Gendouzi, İsmail'le bir şekilde rotasyon halledersin.
1: Kalitesinden bağımsız yani tabii, kadro bu, mühendisliği için kesinlikle. Bunu yapmak zorundasınız. Çünkü orta sahanın merkezinde 4 yabancı oyuncu, bu denklemde büyük bir lüks oluyor. Ya da artı 4'e bir katkı yapmanız gerekecek. Ama orada da şu anda çok
2: ben
1: kolay
2: görünmüyor. Ben olsam mesela mecbur buraya kaliteyi arttırmam lazım diyorsun değil mi? Taraftarın da talebi neyse artık altın neyle doldu. Mesela Talisca'dan da vazgeçmen lazım. Çünkü Talisca'nın O senin temposu yüksek karşılaşmalarda sana katkı sağlama şansı.
1: Hocam ben kendi anladığımı söyleyeyim size. Yanlış anlamayın, haddime değil. Tamamen

0: Anladığım böyle gelişmelerden ve haberlerden bence İsmail Hoca Talisca'yı santrafor rotasyonunda düşünüyor.
1: Kısa vadede. Hele hele Muriç sakatlandıktan
0: Evet.
1: sonra tek sarılacak kişi Talisca şu an.
0: Ben bir santrafor takviyesi Fenerbahçe yapmazsa şaşırmam bu transfer döneminde.
2: Yapmazsa,
0: Evet.
1: yapmazsa büyük
0: Yani Şerif, Talisca ve Vedat gibi bir rotasyon çıkabilir
1: büyük
0: ortaya.
1: hayal kırıklığı
2: Evet.
1: yaşar. Yani Talisca'nın zaten istatistiğine talip olursan yanılırsın. Talisca'nın al oku istatistiği kıymetli de sağlıklı okursan kıymetli. Talisca sana o istatistiği nerede yakaladı? Bir otur bak tek tek.
0: Çünkü bu denklem, bu tablo ve ihtiyaçları düşündüğümde mesela bence sağ kanat takviyesini daha elzem görüyor Fenerbahçeli yetkililer. Yani asıl bütçenin de biraz daha oraya ayrılması da söz konusu olabilir. Daha stoper eksikliğinden bahsediyoruz
2: Sağ
0: bu
2: kanat
0: takıma.
2: takviyesini daha öncelikli görüyor.
0: Yani ben
2: Sağ
0: öyle
2: kanatta
0: anlıyorum.
2: Nene var, Oğuz Aydın
0: Gidişattan.
2: var,
0: İrfan Can
2: Cengiz
0: dönüyor.
2: var, İrfan Can var. Dört tane adam
0: Hocam
2: saydık
0: dördünü
2: oraya.
0: toplasanız
2: Musaba
1: ne?
2: sağ tarafta oynayabilir, hatta Kerem bile
0: Bir
2: oynayabilir.
0: tek Kerem bence burada net bir şekilde formayı verebileceği isim gibi
1: O
0: görünüyor.
1: da
0: Oğuz çok
1: son
0: yetenekli bir
1: Kerem değil.
0: oyuncu.
1: Yani buraya gelmeden
0: Evet.
1: önceki haline talip
0: Oğuz
1: olursun.
0: Aydın çok yetenekli artık bunu hep konuşuyoruz ama
1: Yakalayamadı oynama
0: özgüven
1: ritmini.
0: eksikliği var şu anda
1: Oynama
0: oyuncunun.
1: ritmi yakalayamadı oyuncuyu.
0: Evet.
1: Yani tam en iyi dediğin dönemden sonra bir anda ortadan kayboldu. Yani
2: Ama hocam
1: potansiyel mi aynı fikirdeyim? Yani değerlendirme zaten onun dışına koymak şansın yok da. Ama muhtemelen kullanmayacaklar diye düşünüyorum hocam yani.
2: şimdi şöyle ben gördüm olayı. Oğuz bir defa çok istekliydi. Hala çok istekli. Şimdi sen de yaşadın bunları. Bazen deriz ki ya ağzımla kuş tutsam hoca
1: Evet
2: beni
1: evet.
2: düşünmüyor. Bunu böyle düşünmeye başladığın anda sendeki düşüşten ben senden çok hocanı sorumlu tutarım.
1: Kesinlikle.
2: Yani o yüzden Oğuz'un başına gelen de bence kesinlikle bu. Yani şu ana kadar da hiç olumsuz bir davranış sergilemeyen
0: Yok.
2: biri.
0: Evet.
2: Yani
0: Hiç sorun çıkartmadı.
2: ben bir kulüpte bir futbolcuya en azından bir sene onun her türlü desteği vererek gelişmesi için, oynaması, performans sergilemesi için o ortamı yaratırım. O bir senede bir gelişme göstermiyorsa, bir şey yapmıyorsa o zaman derim ki kusura bakma. Ama Oğuz'a maalesef bence bu verilmedi. Oğuz Fenerbahçe'de onu en çok hak
0: Bence yeni
2: edenlerden biri
0: sezonda da eğer o şansı
2: kalacak zaten.
0: bulamayacaksa Oğuz da bence bir artık geleceğini düşünmesi
2: O
0: gerekiyor diye
2: kalacak.
0: düşünüyorum.
2: Yalnız
1: Yüksek ihtimal öyle olacak.
2: senin o tespitin Fenerbahçe bundan sonra santrofor almadan lige başlarsa zaten ilk puan kaybından itibaren Fenerbahçe düşmeye başlar. Çünkü bir Aziz Başkan'ın sözüne bu insanlar çok güvendiği için o 17 ne kadar 17 bin oydu.
0: Evet, rekor bir oy aldı.
2: 17 bin oyu verdiler. Sen iki santrafor dediğin yerde bir tek Vedat'ta kalıyorsan bütün güvenini
0: Orada
2: yitirirsin.
0: benimki bir tespit değil şimdi hocam yanlış
2: Yok yok.
0: anlaşılmasın.
2: Şimdi
0: Ben
2: ben de
0: tamamen
2: karşıt fikir sunuyorum.
0: evet evet ben hani görünen
2: Şimdi
0: hem bu tablodan hem haberlerden biraz anladığım yani başka öncelikler de var ve yani gerçekten zor bu tablodan çıkmak çok kolay
2: çok
0: değil.
2: zor.
0: Santrafor ihtiyaç mıdır? Kesinlikle bence de ihtiyaç ama sağ kanat var, stoper takviyesi var. Belki duruma göre bekler için de bir
1: Ya
0: transfer
1: aslında
0: gerekecek.
1: yani eldeki oyuncularla yine aynı şeyi söyleyeceğim ama bunlar gene isim olarak şimdi Kante dediğiniz oyuncu ya da Guendouzi dediğiniz oyuncu bunlar uluslararası deneyim anlamında hani o işin en problemli dönemlerinde ayakta kalma anlamında bu işi en rahat halledebilecek oyuncular. Şimdi bizim hep hafızamızda ligin sonlarına doğru olan kısım kaldığı için onları aslında biraz da değersizleştiriyoruz yani. Başarısız bir organizasyonun
2: Evet.
1: parçası aslında
0: Çok
1: iyi
0: doğru
1: bir
0: söylüyorsunuz.
1: organizasyonun
0: Evet.
1: çok önemli oyuncuları
0: Çok doğru bir
1: oldular.
0: tespit.
1: Yani Fenerbahçe öyle anlatıldığı gibi elindeki oyuncu kalitesi konusunda öyle problemli bir
0: Yani
1: camia
0: Anthony
1: değil. Aslında
0: Musaba sadece birkaç ay önce Samsunspor'daki organizasyonun en kıymetli
1: tabii çok
0: isimlerinden
1: önemliydi.
0: birisiydi. Örnek
1: Bunun da
0: vermek
1: talihsizliği
0: gerekirse.
1: gelebilecek en kötü organizasyona geldi.
0: Evet, biraz karışık bir
2: Ama
0: dönemde Fenerbahçe'ye gelmiş oldu
2: bakın
0: o da.
2: bireyler bir tarafa bir de toplam sayıyı da göz önünde bulundurman lazım. Birilerini göndereceksin.
1: Mecbur.
2: Mecbur.
1: Tabii.
2: Eğer
0: Hocam ben
2: biri
0: bu arada sağ taraftan da eksilmeler bekliyorum. Sürpriz eksilmeler. Yani zaten
2: Hayır mutlaka.
0: Aziz Fol, Mimovic ve Omar Fayet'i zaten düşünmüyorum kadroda. Hatta ben Diouf'un da belki
2: Diouf da.
0: kiralanması gündeme gelebilir. Orada Nene ya da Archie Brown'a da bir teklif İlerleyen günlerde bence gelebilir.
2: Teklif gelirse belki Nene'yi gönderirler ama şu an Archie Brown'un yerine

0: verebilecekleri kimse yok. Yani bence Archie Brown'u mutlaka bir daha çok iyi düşünmeleri lazım. Kaldığım yerden devam edeceğim.
1: Buyurun.
0: Şimdi bir santrofor sözü var başkanın. Fenerbahçe ilk puanı kaybettiği anda, bakın geçen sene yaptığımız hatanın aynısı bu sene yine yapıldı. Bir santrofor transfer edilmedi. Onun için bu sene de aynı geçen sene olacak diye. Bu ön yargı kafalarda yer ettiği andan itibaren Fenerbahçe'nin işi çok zor. Çünkü onlar Vedat'ı ne kadar büyük santrofor transferi olarak görüyorlar, bunu ayrı konuşmak lazım. Vedat Fenerbahçe'nin eski bir futbolcusu, camiaya geri döndü. Bunun burada olmasında bir sakınca yok diye, ama onların hep daha iyi bir santrofor beklentisi var. Yani şampiyonluk yarışı biraz da psikolojidir. Kesinlikle. O psikolojinin içine onu koyman lazım. Oradan kimi göndereceksin? Bunları tespit etmekte onların
1: olmazsa işi... olmaz kimdir sizce bu listede, bu tabloda?
0: Yani bu tabloda olmazsa olmaz Asensio'dur. Yani şuradan bir kaleci olmazsa olmazdır, başka birini almayacaklarına göre.
1: Škriniar yine herhalde olmazsa olmazdır. Škriniar
0: kaldı ki şu an Osterwolde'ye ayrı bakarım. Yani bazı artıları olduğu gibi bazı eksileri de var. Ama geçen sene de iyi performans sergileyenlerden biriydi. Yani ben hem daha iyisi derken onu derim. Sorunsuz, her şeyiyle sorunsuz futbolcular almak isterim.
1: Tabii.
0: Yani o da başka yönden sorunlardan bir tanesi.
1: Ben 4 oyuncu...
0: Burada N'Golo Kante'yi ayrı konuşmak lazım. Onun ihtiyacını hissettim hocam. N'Golo Kante'nin aldığı para çok yüksek. O yüzden kendisinden indirim istenecek dendi. İndirimi istediğin anda bitti.
2: Gitti.
0: İndirimi istediğin anda bitti. Bunun konuşulması bile sorun. En azından konuşulursa şunu dersin. Ya bizde gazeteler yazmış.
2: Bizim
0: biz sana
2: olsun.
0: Çok güveniyoruz. Bizde ilgisi yok. Herhangi bir şekilde kurtarma şansın var. Yani kesinlikle. Bakın böyle futbolcularla bir şey konuştuğun anda bazen öyle bir balta vuruyorsun ki bir daha geri alma şansı.
2: Sefer şöyle de sıkıntı doğuyor aynen hocam. Yani bu sefer göndersen de gönderemiyorsun. Elinde tabii. De bu hasarı verip kullanmaya çalışsan işin içinden. Bence de hiç o muhabbete dahi girmemeleri gerekiyor yani. Hiç ne Kante tabii. Senden gelir öyle bir indir, ne de Kante'yi o bahsettiğin rakamlara bir yerlere satabilirsin.
1: Yok öyle bir satamazsın. Diyalog mümkün olacağını düşünmüyorum ben.
2: Elindeki bu oyunculardan bence Kante, Guendouzi, Asensio, Škriniar, Ederson halledebilirsin, ama Ederson'da bence mental çok büyük sıkıntı var. O buradan giderken çok sağlıklı gitmedi ki. Bence derbide elinden gelen her şeyi yaptı attırmak için bir oyuncu. Yani devre arası zaten ilk yarının sonlarına doğru fiziksel anlamda her şeyi yaptınız.
1: Mental olarak bir iflas gibiydi aslında.
2: Çok zor yani görüntüsü. Bu oyuncuyu tekrar ayağa kaldırmak, ikna etmek yapabilirlerse bence şahane bir iş yapmış olurlar. Çünkü bahsettiğim bu Kante, Guendouzi, Asensio, Ederson, Škriniar, bunlar çok önemli takımlarda ciddi tekrar yapmış oyuncular ve senin bu bahsettiğin iskelet kadro ve yanına yerli oyuncularla ya da yapılan transferlerle o bahsettiğimiz Galatasaray'ın bireysel anlamda oyuncu kalitesini yukarı çıkarma hadisesine yaklaşabilirsiniz.
1: Doğru. Hocam ilk resmi maç Gornik Zabre maçı, peki şöyle bir baktığınızda yerli isimleri de düşündüğünüzde işte mil takımdan isimler dönecekler mutlaka daha erken. İsmail olsun, Kerem olsun, Oğuz olsun, yine Mert Günok gibi isimler. Nasıl bir kadro kafanızda canlanıyor Fenerbahçe için ilk resmi maçta? Yani, geçtiğimiz sezondan çok farklı bir kadro olacak mı sizce?
2: Bence olmaması lazım. Mümkün olduğunca geçtiğimiz sezon o bahsettiğim fazla tekrar olan oyuncularla, çünkü kısa vadede en azından onlarla problemi halledebilirsin. İşte onların yanına gelecek milli takımdan oyuncuları takviye edip halledebilirsin ki, çünkü ihtiyacın olan yani sığınabileceğin tek liman becerin. Çünkü öyle bir tekrarın yok. Yeni bir teknik direktör. Çünkü hoca da oynatmak istediği bir sistem üzerine çok. Çünkü duymadım mesela ben İsmail Kartal'dan. Aslında Tedesco'nun oynattığı oyun planı ile ilgili hiçbir sorun yoktu. Benim doğru. İşte şu dokunuşlara ihtiyacım var demedi. Sürekli, hatta bence çok doğru bulmam da, taraftarın dediğini çok iyi anladım. Önde basacağız gibi bir şeyse o tamam, taraftarın hoşuna gider, ama bir teknik direktörün çok kullanması gereken bir dil diye düşünmüyorum ya. Önde basacaksın, ama önde basacaksın, hadi önde basıyoruz demek de olmaz. Elindeki oyuncular, tekrar bunların hepsi belirleyici olacak. Yani söylemek istediğim, ben mümkün olduğunca geçtiğimiz sezon işte tekrarı olan ama o seviyeyi de halledebilecek oyuncularla halletmesi gerekiyor. Yani keskin bir dönüş çok Fenerbahçe'nin şu an işine gelmez yani.

0: Hocam, Ederson kalede, Skriniar, Osterwolde, Kamptalar zaten. Semedo'nun dönüşüne göre sağda Semedo veya Mert müdür? Archie Brown solda. Gendouzi, Kante, Fransızlar finale kadar gidecekmiş gibi duruyor. O zor. Ama en azından İsmail var orada. Önde Asensio. Bir tarafta Kerem, bir tarafta Oğuz. Santrafor'da da kimi kullanacaksan artık. Yani bence daha İsmen'de rakibi geçebilecek bir kadro olur bu. Ama her şeyinde olumlu gitme şartıyla günümüzde sanki takımlar biraz da şuraya çok mu şartlandık? Ya ön alan baskısı, ön alan baskısı iyi güzel de Galatasaray bunu en iyi yaptığı dönemlerde bile 90 dakika ön alan baskısı yapamadı. Bakın biz ön alan baskısını öğrenirken bir o kadar da savunma güvenliğini almayı öğrenmemiz lazım.
1: O belirleyici.
0: Milli takımda onun için o iki maçı kaybettik. Yani bakın, yani aynı Paraguay çıkıyor, Almanya'ya karşı aynı oyunu oynuyor. Almanlar bile onu oraya açmakta zorlanıyorlar. Şimdi bakıyorsun keza Japonya'yı aynı durumda gördük. Günümüzde artık takımların neredeyse hepsi kapanmayı biliyorlar. Yani yeri gelince oyunun aynı maçta biraz orasını biraz orasını oynamak zorundasın. Ama bizde maalesef takımlarda bunu sen biliyorsun, bizzat da yaşadın. Ne dedi Ture? Taktik dedi ya. Bizde taktik çalışma takımlarda maalesef yok denecek kadar az. Hocam yani çık önde ön alan baskısı yap. Bu taktik değildir.
1: Kesinlikle.
0: Bakın top bendeyken ön alan baskısı yapmak bir stratejidir. Ama o baskıyı nasıl yapacağın taktiktir. Nasıl sorusuna cevap arar taktik. Biz ön alan baskısı yapalım. Nasıl bilmiyorum. Gol yemeyelim. Nasıl bilmiyorum. Futbolcuya bu nasılları öğreteceksin?
2: Peki Trabzonspor'la devam ediyoruz. Trabzonspor'un da hemen yabancı futbolcularını bir görelim. Belki de bu kuralı en iyi planlayan kulüp şu ana kadar Trabzonspor. En hazır takım belki de Bordo Maviller. Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi gördük. Bu kural karşısında zorlu günler bekliyor takımlarımızı. Trabzonspor'unsa yabancı oyuncuları Stefan Savic, Batist Mendy, John Lundstram, Tim Jabol, Folcarelli, Benjamin Bouchouari, Paul Onuachu, Ernest Muçi, Sidney Lopez Cabral, Ruslan Malinovski ve Denis Draguş. Artı 4'e uyan isimlerse Trabzonspor'da 6 isim var. Wagner Pina, Noah Saviolo, Arseni Batagov, Chibuike Vivu, Matias Lovic ve Chris Ulay. Ve yani artı 4'tekilerin bu arada hepsi ana iskeletin parçaları. Yani evet. Hani yatırım evet, fakat ilk 11 oyuncuları hazır isimler. Diğer kulüplerden biraz daha farklı bu anlamda artı 4 kuralındaki isimleri Trabzonspor'un. Ya baktığımızda hocam Mendy yeni sezonda bence olmaz diye tahmin ediyorum. Lundstram aynı şekilde 2. Bir de Draguş. 3 isim olmaz gibi görünüyor. 10 isimden 3'ü gitse 7 ismi düşüyor.
0: 7. Oradan 3 tanesini buraya kaydırsan hala bir oyuncu alma şansın
2: var. Olayının ayrılma olasılığı yüksek.
0: Evet. Ki bir de giden olursa.
1: Tabii burada değerli olan Trabzonspor'un planlamasına baktığında 20'li yaşlarda oyuncuların gelişimine talip olmak ve onu da çok kısa sürede halletmeleri de önemli. Yani bir oyuncuyu alıyorsunuz, hem yarışıyorsunuz, sezon bittikten sonra artık değer katabiliyorsunuz. Bu çok alışık olduğumuz bir durum olmadığı için ki şey de belirler. Mesela benim Trabzonspor'da eksik bulduğum tek nokta, bence o dili çok kullanmaya gerek yok. 1 ile 4 bizim için başarıdır. Şeyi çok dinledik Fatih Hoca'dan. Bence gerek yok. Yani ben anlıyorum onun sebebini. O baskı üzerinden alma hadisesi ama oyun belirler. Oyun seni alır öyle bir yere götürür ki hiç ilgilenme o tarafla 1 ile 4 ile. Hatırla Galatasaray'ı yendikten.
2: Soru cevap şeklinde gidelim mi? Yanlış anlamayın. Size anti görüş olarak bunu söylemiyorum.
1: Ya anti söyle ayrı. Tam ondan bahsettik. Farklı fikirleri desteklemek. Tabii ki memnun olurum.
2: Fatih Hoca bu yapmış olduğu iletişimde peki sizce günün sonunda sezonu geriye dönüp düşündüğümüzde haklı çıkmadı mı? Çünkü zaman zaman bu iletişimi yapmış olmasına rağmen sezonun bazı dönemlerinde hoca ve takım çok eleştirildi. Ama belki de bu iletişimi yapmış olmasa, hedefi şampiyonluk olarak koysa sezonun başında belki daha da fazla eleştiri almaz mıydı? sezon boyunca?
1: Bence hiç uzaktan yakından alakası yok. Galatasaray maçı oraya en yaklaştığın dönemdi.
2: Doğru.
1: Hatırla, en yaklaştığın
2: dönemdi.
1: Tabii
2: şampiyonluğun en güçlü adaylarından
1: biriydi.
2: Seni
1: orada aşağıda tutan neydi? Genel bir düşünelim Trabzonspor oyunlarını. Sezona başlarken ve sezonun sonuna gidelim. Belirleyici olan o takım savunması oldu. Halledemedin takım savunmasını. 5 attın ama 4 tane yedin, 3 tane yedin, 4-3 yendin, skorla evet. ilgilendin. Orayı halletseydin o seni hedefe götürecekti. Bence orayla ilgilen. Şimdi oyuncuya bak. Empati kur. Sen ne gittin Trabzonspor'da oyuncusun ve bir kulübün teknik direktörü ve yabancı çok fazla var burada. Sürekli ilk 4'ün başarı olduğu üzerinden bir değerlendirme yapıyor. Şimdi Türkiye'de bence şey çok sağlıklı bir kriter değil. Puan olarak bulunduğun yer çok sağlıklı kriter. Çünkü tamam ikinci oluyorsun ama üçüncü öyle hatalar yapıyor ki ve öyle bir duruma geldik ki istesen küme düşmüyorsun Türkiye'de. Ben bir ara baktım ligin sonlarına doğru hocam. 10 maç kazanmış, hala düşmeyle ilgili bir derdi yok. Şimdi bu yanıltır seni. Şimdi birçok teknik direktör, işte yine Guardiola'ya geliyoruz, işte öğrenmenin sınırsızlığı ile ilgili anlattığı şey, destek almaya. Şimdi ne diyor Türkiye'deki teknik direktörler? Mesela Burak Yılmaz'dan örnek vereyim, yeni nesil teknik. Ben başarılıyım diyor. Düşürmedim diyor. Şimdi o anlatı evet başarılı. Ama o gelişi, onun teknik direktörlük gelişime hiçbir faydası yok onun. Çünkü hiçbir süreci sağlıklı idare edememişsin. Oyun gelişimi anlamında. Yenilmişsin öfkene. Çok üst düzey bir futbolcuydun. Kabul ediyorum. Ama antrenörlük bambaşka bir hadise. O süreçte sorun yaşamışsın. Keşke öğrenme üzerinden, öğrenmenin sınırsızlığı üzerinden bir şey anlatsaydın. İkisinin bambaşka hadise. Onun gelişimi olurdu.
2: Belki yani, bunun tek olumlu örneği Arda Turan.
1: Ben olabilir. Anlıyorum şeyi. Yani neden bunu söyledin ama deme oyuncuya. Ya sen dördüncülük. Şimdi sen başarı bir oyun. Ya Bursa Spor'dan örnek vereyim yine. Tamam, buyurun. Daha anlaşılır olsun. Şampiyon oldu Bursa Spor.
2: Evet.
1: Değil mi Ertuğrul? Mesela şöyle bir konuşma olmuş mudur Bursa Spor'da yani? Ya biz bir takım kuracağız. Olmayacağız şampiyon. Yani böyle bir şey var mı? Aldı götürdü. Oyun aldı seni şampiyon yaptı şimdi. Hiçbirinin aklının ucundan geçebilir miydi o sezon? Tabii ki Galatasaray'ın ya da diğerlerinin yarışının içinde olmaması çok belirleyici oluyor ama oyun belirledi. Tarihinin o genç jenerasyon dediğin en iyi bir arada en fazla tekrar olan oyuncularla halletti onu. Sen o tarafa talip ol. Bak Göztepe'den örnek verdim. İkna olur taraftar. Sen gidersin Trabzonspor olarak öyle oyunlar olur, oynarsın ki kaybedersin. Ben adım gibi emin o taraftar kalkar seni ayakta alkışlar. Bence o baskı hadisesinden, o sürekli hedef gösterme hadisesinden uzaklaşmakta bence fayda var yani.
2: Evet. Felipe Augusto ayrıldı hocam bu arada son olarak. Zenit'e transfer oldu.
0: Evet, ekonomik yönden iyi bir transfer.
2: Yaklaşık 20 milyon euro gibi bir rakam kasasına koyacak Trabzonspor.
0: Şimdi Fatih Hoca'nın neden bunu yaptığını hepimiz biliyoruz. Tabii biz hep kendimizden veya bir teknik adamın takıma katması gerekenlerden veya sahadaki futbolcuların oyunundan bahsediyoruz. Ama bütün bunlar bir organizasyon sonrası geliyor ve bu organizasyonun içinde taraftarlar da var. Şimdi biz bu gerçeğin de bilinciyle hareket ediyor olmamız lazım. Fatih Hoca'yı böyle konuşturanlara da ayrı bir eğitim gerek. Eğer Trabzon taraftarları, özellikle Trabzon'da yaşayan futbol severler ne kadar tutkulu olduklarını hepimiz biliyoruz. Onlar da en çok sevdikleri Trabzon'a, oradaki teknik adamı, futbolcuya oluşturdukları bu baskıyla en büyük zararı verdiler. Onların gelişimlerine dönem dönem engel oldular. Ben Trabzon'da olduğum dönemde de sonradan da ya Trabzonlu olup orada kendine bir gelecek gören, hayali Trabzonspor'da oynamak olan futbolcuların oradan kaçmak için, başka kulübe gitmek için her türlü girişimde bulunduklarını gördüm. O yüzden o taraftar Trabzonspor'u çok seviyor ama çok fazla sıkmasın o kuşu. O kuş ölüyor ondan sonra. Fatih Hoca'nın da orada başarılı olması için birkaç seneye ihtiyacı var.
1: Kesinlikle.
0: O tarafta dese ki Fatih Hocam merak etme, sen yine şampiyonlukta iddialı ol, olmuyorsa da yine destek vereceğiz. Biz sana 3 sene 4 sene al sana destek, istediğin gibi de gelip takımı maçta destekleyeceğiz desek Fatih Hoca bence başka şeyler konuşacak.
1: İşte ben de orada yani, şöyle bakıyorum hocam. %100 aynı fikirdeyim sizinle. Ama isim Fatih Tekke ya. Abdullah Avcı için aynı şeyi söylemem. Abdullah Avcı evet o konuda çok problem yaşayabilir. Ama Fatih Tekke çok güçlü bir isim. O ikna edebilir kalabalığı. Fatih Tekke'yi dinler. Çünkü oyunla eğer tabii karşılık verirsen, ama bugüne kadar değil mi bir planlama var. Kulübün başkanı, teknik direktör oyuncu planlaması. Şimdi kim itiraz edebilir yapılan bu transferde elde edilen

0: dengeleri. Kim itiraz edebilirdim? Burada görüyor.
1: Örnek ya biz planlama aslında yapılanma.
0: Yarışıyoruz, başarılı oluyoruz, genç oyunculara talip oluyoruz. Yani birinin bir şey söylemesi lazım ya hocam. Kabul ediyorum ama bunu herkes yapıyor. O çok anlaşılabilir bir durum ama birinin bir yerde ayağa kaldırması lazım insanları ya da düzeltmesi lazım. Göztepe'de iki tane yabancı insan düzeltti hocam. Hiç buralarda bak biz de diyoruz ya ligi bilme, bilmiyorlar. Biliyor mu Türkiye'de büyüdü mü Stoylov, hadi geçmişte bir dönem futbol ama ligi bilme hadisesi ya da burada yaşama hadisesine en uzak insanlar. Ama onlar planlamalarına sadık oluyor. Tabii bilgilerine güveniyor, deneyimine güveniyor ve karşılığını alıyor yıllardır.
1: Ve bu arada yani büyük de bir camiada bunu başarıyorlar. Yani Göztepe'ye örnek verme sebebi vardır.
0: Evet. O yani.
2: Şimdi demin dedik ki istatistikleri doğru okumak lazım. Kesinlikle katılıyorum. Biz Türkiye'de istatistik okumayı bilmiyoruz. Yani bir ki her gün bizim aynı istatistiği her günde farklı okuyoruz. O da ayrı bir iş. Göztepe'yi de ayrı değerlendirmek lazım. Göztepe buralara kulübün yok olduğu Alihaspor'un Göztepe'ye çevrildikten sonra amatör ligden tekrar buralara gelen bir Göztepe'den bahsediyoruz. Yani o kara günleri Göztepe taraftarı unutmadı biliyor. İki, basketbolcuların bir basketbol kütüphanesinden bahsettik. Bugün Göztepe taraftarının şu anki kültürel seviyesini, çağdaşlık seviyesini ölçtüğümüzde Türkiye ortalamasının çok üzerinde hocam. Üç, bir de bu seviyedeki bir taraftarı mutlu edecek bir organizasyon yapıldı orada. İş sadece futbol değil. Göztepe taraftarı sabahtan erkenden kalkıp Göztepe formalarıyla evinde kahvaltı etmeyi, sonra da kordona çıkmayı, belki yürüyerek maça gelmeyi erken saatte, maçta sahadaki oyunun veya skorun dışında da o birliktelikten keyif alır hale geldi.
0: Ama hale geldi hocam.
2: Çünkü onlara sen bütünün bir parçasısın, sen de buraya aitsin mesajı özellikle verildi, bu hissettirildi. Zaten bu birlik beraberliğin olduğu yerde o takımı da bu birlik beraberlik ayağa kaldırıyor. Senin dediğin ortalamada değeri veya kalitesi çok üst seviye olmasa bile o futbolcudan %100 verimi aldırabiliyor o taraftar. Bu da çok önemli. Ben biraz da öyle
0: İkna edersin yani. Hani bir planlama o belirleyecek ya. Mümkün değil. Çünkü yani dünyanın her yerinde bu iş böyle yapılıyor. Bu iş öyle, kabul ediyorum, içinde birçok duygu anlamında bizim ülkede hani kültürel sıkıntılar yaşıyoruz. Yani ben Sarıyer'de bir maç izlemeye gittim hocam. Aslında ya o kadar bizi anlatıyor ki neden işte Dünya Kupası'nda 65 tane şut attık. Sonra birileri aldı onu, bize olumlu istatistik diye gösterdi. Pas yapıyor Sarıyer. Rakip savunma yapmış ama hocam yani atak sonlandıracak alan ve zaman yok. Ama o kadar kalabalık, sürekli birileri ya şut atmayı talep ediyor ya orta yapmayı talep ediyor. Sonuçla ilgilenmek istiyor. Ya orada şahane bir pas organizasyonu var ve oyuncular en sağlıklı organizasyonda sonlandıracaklar. Şimdi bu kadar kalabalık, sabırsız, bilmiyorlar tabii normal olarak. Yani taraftar bilmiyor ki hangi sağlıklı durumda atak sonlandı. Şimdi o bilmiyor. Ve sen sırf ciddi bir kalabalık diye kutsuyorsun o durumu yani. Ya sen onu anlatabilirsin. O görecek bir yerden sonra. Evet ya, bu şut atmak öyle kapalı savunmaya sağlıksız organizasyonda doğru değilmiş. Biri öğretti. Yani izleyene de aslında adım adım birilerinin öğretmesi
2: hocam,
0: lazım diye düşünüyorum.
2: Muhteşem bir yerdesin. Onlara da birileri bunu öğretecek. Kim öğretecek?
0: İşte hocam,
2: takımın teknik direktörü mü?
0: Ya idarecisinden teknik
2: idareci
0: direktörü...
2: mi mümkün değil. Hocam biz öğreteceğiz buradan.
0: Ha tabii bizim.
2: Bakın yani teknik direktör idareci bunu yapamaz.
0: Doğru.
2: Bir maç...
0: Ya teknik direktör idareci tarafını şuradan hocam yani, anlatabilirim.
2: Şimdi
0: doğru
2: onların
0: söylüyorsun.
2: Da payı olacak.
0: Sabır.
2: Tabii diyecek ki gelin antrenmana. Antrenmana gidecek taraftar, belirli şeyleri orada görecek. O organizasyonun içinde onlar da var. Ama biz
0: doğru,
2: burada ekranda
0: doğru
2: ekranda bir takım bunu ısrarla yapmaya çalışırken o takım işte tesadüfen veya şeyde yaptığı bir hatadan dolayı o maçı kaybedebilir. Kaybettiği anda biz buradan hala hakem konuşuyorsak, biz buradan hala işte rakibin o şampiyonluğu çalmak için o takıma düzenlediği bir tezgah yapının bir hamlesi olarak bunu değerlendiriyorsak veya orada iyi niyetle çalışan teknik adama zarar vermek için onun kafasına vuruyorsak, taraftar da aynı şeyi yapıyor. Bizim buradan doğru

0: yeni sezon başlarken?
1: Trabzonspor'un aslında işin savunma kısmı ile ilgili, yani Savic'in özellikle aslında çok önemli bir oyuncu ama işte o sakatlık sorunu yaşaması çok kritik anlarda ihtiyacı İstikrar olduğunda çok eksik kaldı. Fazla. Yani ben Trabzonspor'u şöyle yorumluyordum geçtiğimiz sezon. Yani hücum organizasyonları anlamında çok zengin oyunu olan bir takım. Hatta şahane de kupa maçında bir golü vardı. Sağ bek pozisyondaki oyuncuyu içeri Pina'yı içeri koşturup arkada diğer oyuncuyu orta sahadan merkezden bir oyuncuyu kenara getirip ona şöyle sonlandırdıkları. Yani bunu net dışarıdan izlediğinde evet bir teknik direktörü tekrarı sonucunda oyuncu becerisiyle kazanılmış bir gol. Şimdi orada ne kadar zenginse Trabzon ama top rakipteyken topun arkasına geçtiğinde işin savunma kısmı bir o kadar problemli. Orada da yine çok kısa bizimle alakalı bir soru. Ya futbolda işte antrenörlükte öğretiyorlar savunma ve hücum prensipleri. Şimdi biz o kadar fazla işin hücum prensiplerine talip oluyoruz ki savunmayı yok sayıyoruz. En büyük problemi de zaten Avrupa'da ortalama takımlar bizi orada gösteriyor. Savunma prensibi çok önemli. Yani şimdi Trabzonspor evet mevki konusunda birkaç oyuncu söyleyebilirim ama işin takım savunması kısmında ben eminim Fatih Hoca da bu konuda çok fazla tekrar yapacak ki onlar adına bence en belirleyici şey. Bugün Galatasaray'la ilgili ne söyleyebiliyorsan yeni sezonla alakalı ben Trabzonspor'la ilgili de söyleyebilirim. Çünkü işin oyuncu kalitesi ve oyuncu tekrarı konusunda ciddi aşama kat etmiş ama işin takım savunması kısmına en çok katkı sağlayacak oyuncularla ve oyun organizasyonuyla var olması gerekiyor.
0: Sidney Lopez Cabral'ı hocam izleme şansınız oldu mu Dünya Kupası'nda? Oyuncunun özellikleri Trabzonspor'a katkı sağlar mı bek rotasyonunda?
1: Yani izlemedim. Şimdi izlemediğim için net bir şey söyleyemem ama şöyle yorumlayayım ben yine. Oyuncuların belli bir özellikleri vardır. Trabzonspor bir oyuncuya talip oluyorsa işin scout, teknik direktör süzgecinden geçmiş değil mi? Orada yine belirleyici olan senin organizasyonun. Ve Trabzonspor son zamanlarda bu işi en sağlıklı yapan, yani organizasyonuna kattığı oyunculardan yüksek verim alan bir takım olduğu için oyuncu tarafından avantajlı olduğunu söyleyebilirim.
0: Hocam siz takviyeyi onu da konuşalım. Takviye olarak da sizce hangi mevkilere takviye ya, gerekiyor?
2: Şimdi ben de
0: şu anki kadro
2: yeni kadroyu eskiyle beraber birleştirmedim ama gördüğüm kadarıyla şu an stoperlerde zaten defansta en azından ismen bir sorun yok gibi.
0: Forvet'te Batagov dönecek.
2: Batagov dönüyor. Ellerinde Vaivu var.
0: Evet.
2: Savic var. Ondan sonra Serdar Savic'i zaten gönderiyorlar.
0: Samet gelecek bir de oraya.
2: Samet Akaydın da katılacak. Yani ellerinde stoperde bir sorun yok. Sağ bekte bir sorun yok. Sol bekte Mustafa Eski Ellaç var.
0: Doğru.
2: Yani Mustafa'nın performansını çok iyi görüyorum.
0: Son bir dakikamız.
2: Mustafa sağ ayaklı biri. Oraya Cabral'ı aldılar. İspanya maçında özellikle izledim. Yani orada bir iki hatası oldu ama defanstan çok ofansif özellikleri ön planda olan bir futbolcu. Fatih Hoca ne istediğini ne yapacağını biliyor. Oldukça geniş bir kadro var. Önde de Onacho'nun yerine yine onunla aynı özelliklere sahip aşağı yukarı bir Umut Nahir var.
0: Evet.
2: Augusto'nun gidişiyle belki oraya yeni bir tane oyuncu düşünürler. Bir de kanat rotasyonunu bir daha gözden geçirmek lazım.
0: Zubkov ayrıldı.
2: Çünkü kanatları boşalttılar. Visca ayrıldı. Zubkov ayrıldı. Vakayeme bıraktı. Yani kanatlarda
0: üç oyuncu eksildi.
2: Evet.
1: Kanatlarda kimse yok.
0: Zaten yoktu.
1: Organizasyonun en değerli oyuncularından biriydi.
2: Kimse yok kanatlarda.
0: Sabiola geldi sol kanada.
2: İyi işlemesindeki neden o. Pino, Zubkov İkilisi önlü arkalı. Peki. Geçen sene iyi kullandılar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir yayın oldu. Ağzınıza sağlık. Ahmet Akcan, İbrahim Yıldız çok teşekkürler. Değerli izleyenler, spor gündemini noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
3: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyo.

0: Radyosu. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi işcep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
7: Bir Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu rekoru hala Just Fontaine'e ait. Fransız golcü 1958 Dünya Kupası'nda yalnızca 6 maçta 13 gol attı. Daha da ilginci, bu rekor tek bir turnuvada geldi ve hala geçilemedi. Fontaine'in 1958 performansı Dünya Kupası tarihinin en özel gol hikayelerinden biri.
6: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
0: Bir reklam.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Reklam. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Reklam.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı

0: Hız da kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.

0: sadece spor olsun diye. A-Spor Radyo canlı yayın.
1: Bu arada kulübün, yönetimin para bulmak, kaynak sağlamakla ilgili bir problemi yok. Sadece limitin olmadığı için paranın da bir anlamı yok. Yani sakamıyorsun o parayı, kulübe sokamıyorsun, kullanamıyorsun. Şimdi o yüzden ilk maçta şöyle bir planlaması var Fenerbahçe. Biz ilk maça mevcut kadromuzdaki isimlerle çıkalım. Transferleri ilk maçtan sonra tamamlayalım. Bu da çok mantıklı gözüküyor. Aslında ilk zaten hazır bir kadro var. Bu kadroyla biz ilk maçımıza çıkalım. Turu geçelim, sonra transferi yapalım. Ve buradan şuna geleceğim. Artık tabii Vedat'ın sakatlığı talihsiz oldu. Birkaç kelam da Vedat için alıp o maçta Fenerbahçe'nin forvet hattında şu an için Anderson, Talisca oynayacak gibi gözüküyor.
2: Talisca ve Şerif dediğin gibi o maçta forma giyecekler. Yani şunu kabul edelim Erdem, biliyorsun bugün Genduzi'ye de sorduk. Hatta sen sordun yanlış hatırlamıyorsam Vedat sorusunu. Evet, çok önemli bir oyuncu. Yokluğu gerçekten aranacak bir isim Vedat, ama Gornik Zabrze'ye karşı Fenerbahçe'nin Vedat'a ihtiyacı olmamalı. Yani şu an daha demin gönderilecek oyuncuları konuşurken bir tek kiralıklar dışında Musaba'yı saydık. Yani aslında Fenerbahçe'nin geçen seneki kadrosu halihazırda duruyor. Bu kadroyla zaten bu elemeyi normal şartlarda rahatlıkla, altıncı diyorum, rahatlıkla geçmesi lazım Fenerbahçe'nin. Rakibi tanıdığımdan değil. Rakibi tanımıyorum yani. Kimseyi kandırmaya, yalan söylemeye gerek yok. Ama Fenerbahçe'nin değeri belli, kadro kalitesi belli, rakibinin belli, tecrübesi belli. Fenerbahçe'nin. O sebeple bu turu geçtikten sonra biliyorsun Dünya Kupası'ndan da artık oyuncular yavaş yavaş gelmeye başlayacaklar. Oyuncuların ayrılmasıyla beraber, ayrılma durumu olacak oyuncuların ayrılmasıyla beraber. Çünkü İsmail Kartal da biliyorsun bir teklif gelir dedi oyuncuya. Göndermek zorunda kalırız, oyuncu gitmek zorunda kalır dedi. O zaman onun yerine bir transfer düşünülebilir, ama şu an için Fenerbahçe'nin dediğim gibi eli kolu bağlı. Tekrar ediyorum, bu yönetimin para koyamamasından, para verememesinden değil. Bir belli limitler var. Şu anda Fenerbahçe limitin üstünde, oyuncuları göndermedikçe hem limit aşamayacak en önemlisi, hem de limit açsanız bu sefer kontenjanınız yok, yabancı kontenjanınız yok. Yani Fenerbahçe'nin transfer yapabilmesi için oyuncu gönderme zorunluluğu var. Bunda muhtemelen dediğin gibi 21-22'sindeki karşılaşmanın ardından yavaş yavaş, hatta rövanşın da ardından, yani ay sonuna doğru artık Fenerbahçe'de transferler hareketlenmeye başlar. Temmuz ayının sonunu kastediyorum.
1: Aslında şöyle, Diego Carlos Como, Sofyan Amrabat, Real Betis, Livakovic, Dinamo Zagreb. Bu üç oyuncu bu üç kulübe gidecek gibi gözüküyor. Ama tabii ki de o kulüpler de Fenerbahçe'nin durumunu bildiği için bonservis rakamını düşürmeye çalışıyorlar. Oyuncuya verdiği maaşın bir kısmını Fenerbahçe'nin ödemesini istiyor. Yani artık bu çağımızda bütün kulüpler haberdar. Yani bugün Türkiye'deki şartlara Polonya'dan bir takım da ulaşabiliyor. O yüzden Fenerbahçe'nin hangi zorluklarda olduğunu, hem satacağınız oyunculardaki görüştüğünüz kulüpler, hem de alacağınız oyuncuların kulüpleri bildiği için bu anlamda da bir zorluk yaşıyor ülkemizdeki, sadece Fenerbahçe değil, Erdem, Türkiye'deki tüm kulüpler.
2: Maalesef yani ben de tam o cümleyi kuracaktım. Yani ülkemiz öyle bir durumda ki bu konuda çok üzülerek söylüyorum. Artık oyuncuların alacaklarına karşılık göndermediğiniz bile başarı sayılıyor.
1: Evet.
2: Yani Fenerbahçe'de şimdi bu bahsettiğimiz kiradan dönen isimler, işte Carlos, Livakovic, Amrabat, Fayet, Mimovic, Beko, fark etmeksizin bu oyuncuların aldığı paraları gidecekleri kulüpte hiçbir, gidecekleri kulüplerin hiçbiri vermeyecek. Doğal olarak Fenerbahçe'nin limiti de bu sefer düşmeye. Oyuncu da para ödediysen o da limite dahil oluyor. Yani bu şartlar altında hani bonservis istemiyorum, yeter ki maaş yükünden kurtulayım düşüncesi kulüpler açısından mecburi hale dönüşüyor. Üzücü. Hakikaten üzücü, ama ülkemizin maalesef özellikle rakamlar çok arttı. Bu maaş yüküyle başka bir şekilde hareket edebilme şansınız yok. Bu arada şu anda Talisca takımdan ayrı düz koşu yapmaya başladı. Senin de söylediğin gibi dün kendisi tedbir amaçlı takımla çalışmamıştı. Bugün takımla başlamıştı. Şu an takımdan ayrı düz koşu yapıyor. Evet, Talisca.
1: Da bir vermiş oluruz şimdi. Kameraman arkadaşımız
2: şu an alıyor.
1: Bir sakatlığı yok Talisca'nın, Süha. Evet. Tamamen tedbir amaçlı dillendirildi. Bugün de takımla çalışmalara tekrar başladı. Yani göz bebeği gibi bakmak zorunda şu an. Bütün oyuncular öyle de. Talisca şu an bir değeri yani forvet yok. Talisca oynayacak. Bir de şöyle bir şey var Süha. Talisca kariyerin, yani Fenerbahçe son iki sezonda şey geçirmedi, kamp geçirmedi. Geçen sezon sakatlanmıştı. Ondan öncesinde de kamp geçirmeden gelmişti. Devre arası zaten Arabistan'dan çok hazır gelmedi. Yani Talisca belki de bu sezon geçireceği kampla beraber yani zaten çok iyi verileri vardı, rakamları vardı ama bambaşka ona bir oyuncu
2: içinde,
1: izletebilir.
2: Ona sezon içinde ulaşmıştı dediğin gibi. Evet. Yani aslında geçtiğimiz sezon başında kamp yemediği için, sakatlık yaşadığı için Talisca'nın dönüşü de çok uzamıştı hatırlarsan. Bu sene en azından şu ana kadar aman diyorum sakatlık vermesin Allah. Talisca'nın durumu iyi gözüküyor. Şu anda çok ihtiyaç var. Evet. Özellikle Vedat'ın sakatlığından sonra Talisca burada çok önemli. Yani Erdem, aslında Talisca'yı konuşurken hep aynı şeyleri söylüyorum. Yoktan var edebilir. Hiçbir şey yokken sıkışmış bir maçı bir şutla açabilir. Evet. İşte bir hava topuna çıkıp maçı çevirebilir. Ama ne olursa olsun oyuncu santrafor değil. Yani aslında Talisca ile ilgili en büyük problem Fenerbahçe'de pozisyonunun belli olmaması. Forvet arkası mı? Evet. Çok iyi bir forvet arkası ama Asensio var. Yani Asensio gibi değerden de vazgeçemezsiniz.
1: Asensio'nun yerine mesela Talisca'yı forvet arkasına koyduğu zaman başka bir oyun oynamak zorunda kalıyorsun.
2: Evet, hatırlarsan Sayın İsmail Kartal'la sohbet toplantımızda bunu da sormuştuk. Yani hem Asensio hem Talisca. Hani tamam, hani Allah böyle dert versin der hangi teknik adama sorsan. Çünkü şuna eminim, yani en azından Türkiye şartlarında bütün teknik direktörler 12. adamın Talisca dese çok mutlu olur. Yani. Mükemmel bir isim. Ama tabii santrafor oyuncusu olmaması birazcık durumu bozuyor. Ne olursa olsun ben dediğim gibi yani Gornik Zarpsa'ya karşı Talisca nerede oynatırsanız oynatın skor bulabilecek bir oyuncu. O sebeple zaten takımda dikkat edersen tedbiri elden bırakmıyor. Dün çıkmama sebebi de tedbirdi. Talisca'ya özel program uygulanıyor.
1: Son olarak şimdi kampla ilgili değerlendirmeleri alacağım. Kameraman arkadaşımız Yusuf Efe Bingöl'de antrenmandan detayları bize paylaşmaya devam edecektir. Yeni bir yönetim. Rekor oyla seçilmiş Aziz Yıldırım. Yani Aziz Yıldırım hepimizin 20 yılının tanıdığımız, Türk futbolunun çok saygı duyduğu bir isim. Türk insanının da saygı duyduğu bir isim. Aziz Yıldırım geldi. Devamında İsmail Kartal. 4. kez geldi Fenerbahçe. Ki zaten Fenerbahçe için ne zaman çağırsa Fenerbahçe kabul eden, Fenerbahçe için her zaman her göreve hazır olduğunu ifade eden bir isim. Yeni bir yönetim, işte başkan vekili Sayın Barış Göktürk, işte futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer, Feridun Geçgel, iletişimde yeni bir isim var, bize bu süreçte yardımcı oldu Oğuz Hüseyinoğulları,
2: sağ olsun
1: bu konuda basın mensuplarının taleplerini karşılamaya çalıştı. Barış başkan vekili Barış Göktürk de yine basının en azından bizim taleplerimizi burada karşılama noktasında adımlar attı. Bu anlamda yani iletişimin sağlandığı, kurulduğu, yani Aziz Yıldırım yönetimleri zordur. Sen de iyi biliyorsun. Kapalıdır. Çok fazla insanlarla, medyayla içli dışlı olmasını sevmezler. Ama artık tabii çağımızda da medyayla iletişim konusunda artık bir gereklilik. Bu anlamda açık ilerleyen bir süreç olduğunu görebiliyoruz. Hem bu kısmı hem şu an baktığımız saha içindeki kısmı nasıl değerlendirsin? Sen de zaten burada artık kamptaki son günümüz, bir değerlendirme alayım senden.
2: Evet, aslında Erdem dediğin gibi bak bugün basına taraftara kapalı bir idman ama burada yüzlerce insan var. Son iki gündür idmanlar binlerce kişiye yapılıyor. Evet. Gendozi bugünkü toplantıda hayatımda böyle bir şey görmedim dedi, önemli takımlarda oynamasına rağmen. Yani Fenerbahçe taraftarı takımını merak ediyor. Doğal olarak bu çağda iletişim olmaması mümkün değil. Bir de iletişim olmadığı zaman kötü iletişime dönüşüyor. Evet. Öyle de bir problem var. Ama dediğim gibi hem sevgili Oğuz hem Sayın Barış Göktürk sağ olsunlar bu konuda bizlere yardımcı oldular. Açık açık kampın ilk günlerinde seninle yaptığımız yayınlarda da söylemiştim. Bir belirsizlik hakim diye, ama o belirsizlik yavaş yavaş ortadan kalkıyor. İletişim noktasını çözüyor.

0: Bilmesi çok önemli oldu. Birçok futbolcuyla görüşme, konuşma şansı bulduk seninle. Hepsi özellikle burayı daha önce görmeyenler tesislerden ne kadar memnun olduklarını söylediler. Hakikaten baktığın zaman hem zemin olsun, futbolcuların ihtiyaçlarını karşılama noktasındaki her şeye sahip bu tesis. Fenerbahçe gerçekten, ki zaten biliyorsun Sayın Aziz Yıldırım'ın kulübe kazandırdığı bir tesis. Büyük bir değer. Sayın Aziz Yıldırım ve yönetimine de hakikaten tekrardan bu açıdan teşekkür etmek lazım. Bu kampı daha çok ilk yayınımızda da seninle söylemiştim. Fiziksel olarak takımın gelişmesine yönelik bir kamp olarak değerlendirmek lazım. İkinci etap kampı Avusturya'da gerçekleştirilecek. Ayın 5'inde başlayacak, 5 Temmuz'da. Ve orada daha çok taktiksel çalışmaların olacağı, hazırlık maçlarının gerçekleştirileceği bir kamp olacak. O sebeple oradan sonra, yani oradaki yayınlarımızda takıma dair, takımın gelişimine dair daha iyi bilgiler, daha doğru bilgiler verebileceğiz diye düşünüyorum.
1: Evet. Sühagür'le beraber Fenerbahçe'nin antrenmanı öncesi kamptaki son durumu değerlendirdik. Topuk Yaylası kampı Fenerbahçe'nin yarın itibariyle sona erecek. Yarın sabah antrenmanı olacak ve ardından takım İstanbul'a gelecek. 3 gün izinli futbolcular, ardından Avusturya kampı başlıyor. Orada 3 tane hazırlık maçı oynayacak Fenerbahçe. Tabii çok önemli maçlar. Şampiyonlar Ligi maçı öncesi bize ışık tutacak. Fenerbahçe'nin son durumunu göreceğimiz kamp aslında Avusturya kampı. Sühagür Avusturya kampını yerinde takip edecek. Sühagür, kamp boyunca yayınlarımıza eşlik ettin. Çok kıymetli yorumlarınla katkıda bulundum. Sana da teşekkür ederim ben. Ben sözü stüdyoya bırakıyorum. Fenerbahçe'deki Topuk Yaylası kampını da bu yayınla beraber en azından bulunduğumuz noktada, antrenman sahası noktasında noktalamış oluyoruz. Yarın da bir çalışması olacak Fenerbahçe'nin. Yarın da biz son bir yayınımızı yapacağız. Ardından İstanbul'a döneceğiz. Gelişmeleri Aspor ekranlarından her zaman paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü stüdyoya bırakalım.

0: Herkese mutlu akşamlar. Ana Haber hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Gelişmelerle karşınızdayız. Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası kampındaki aktarımları muhabirimiz Erdem Akbaş bize aktardı. Ve biz de şimdi diğer haberlerle Ana Haber'e giriş yapacağız. Bu bölümde Fenerbahçe'yi detaylı bir şekilde ekrana getirmiş olduk. Beşiktaş'la başlıyoruz. Siyah beyazlarda gündem Vlahovic. Beşiktaş Vlahovic'den gelecek yanıtı bekliyor siyah beyazlar. Vincenzo Italiano'nun çok istediği Sırp golcüye en iyi teklifi yaptı.
1: Beşiktaş'ta santrfor transferinde tüm enerji Dušan Vlahović için harcanıyor. Juventus'ta sözleşmesi sona eren Sırp Yıldız'la uzun süredir ilgilenen siyah beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano da bu transfer için devreye girdi. 48 yaşındaki çalıştırıcının Fiorentina'dan eski öğrencisi Vlahovic'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. Başkan Serdal Adalı ise oyuncunun menajerine Beşiktaş'a gelmek isterse tüm mali şartlarını kabul ediyoruz mesajını iletti.

0: 26 yaşındaki futbolcuya yıllık 8 milyon euro önerildiği ve 3 yıllık sözleşmenin masaya koyulduğu aktarıldı. Vlahovic'in pazarlık masasına oturması halinde rakamın bir miktar daha artırılabileceği ve bunun yanı sıra imza parası teklifinin de gündemde olduğu belirtildi. Avrupa'dan başka teklifler bekleyen Sırp forvetin karar vermek için süre istediği ancak kendisine sunulan en iyi teklifin Beşiktaş'tan geldiği kaydedildi. Dušan Vlahović geride kalan sezonda Juventus formasıyla 23 maçta 10 gol 2 asist kaydetti.
1: Sol kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ta bu konuda listenin ilk sırasında Trossard yer alıyor. Beşiktaş Arsenal'la pazarlıklarını sürdürüyor.
0: Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta sol kanat transferi için çalışmalar hız kazandı. Siyah beyazlıların bu bölgedeki öncelikli hedefi Arsenal forması giyen Leandro Trossard. Siyah beyaz

0: bazlı yönetim Trossard'ın transferi için resmi teklifini Arsenal'a iletti ve taraflar arasında pazarlık süreci devam ediyor. Arsenal'ın satış listesine eklediği Trossard için yaklaşık 20 milyon euro bonservis talep ettiği belirtilirken, oyuncunun maaş beklentisinin ise 6-7 milyon euro seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Belçikalı futbolcu kulüplerin anlaşma sağlaması halinde Beşiktaş formasını giymeye sıcak bakıyor. Futbol direktörü Önder Özen'in daha önce Dünya Kupası'nda olan iki oyuncuyla anlaşma sağladık ancak turnuva nedeniyle süreç uzuyor sözleriyle bahsettiği isimlerden birinin de Leandro Trossard olduğu öğrenildi. Siyah beyazlıların sol kanat listesinde yer alan bir diğer isim ise Sassuolo'nun Fransız oyuncusu Armand Lloriente. Ancak İtalyan kulübünün 18 milyon euro seviyesinde olan bonservis beklentisini 25 milyon euroya çıkarması transferi zorlaştırdı. Adaylar arasında Gürcü futbolcu Davutoğlu de yer alıyor. Davutoğlu'nun futbol direktörü Önder Özen'in oyun tarzı ve potansiyeli sebebiyle beğendiği isimlerden biri olduğu öğrenildi.
1: Galatasaray'la devam ediyoruz. Sarı Kırmızılıların transferdeki planı netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralında değişikliğe gitmemesi Sarı Kırmızılı yönetimi harekete geçirdi.
2: Galatasaray yabancı sınırlaması nedeniyle kadro planlamasını yeniden revize edecek. Icardi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sarı Kırmızılılar daha önce sözleşme şartlarında anlaşma sağlanan Lemina'nın durumunu da yeniden gözden geçirecek. Eldeki yabancı oyunculara gelecek tekliflere göre Okan Buruk'un sadece orta sahada değil stoper alternatifi olarak da düşündüğü Gabonlu futbolcu için kalması yönünde de karar çıkabilir. Teklif gelmesi beklenen iki isim Gabriel Sara ve Roland Şalay'ı. Davinson Sanchez için de teklifler var ancak Galatasaray yönetimi Kolombiyalı stoperle ayrılığa sıcak bakmıyor.
3: Kafa topardı gol! Davinson Sanchez!
2: Sarı Kırmızılı yönetim yabancı kuralının değişmemesi sonrası yerli futbolcular için de hamleler yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda Galatasaray kurmaylarının A planı bir süredir görüşmelerin yürütüldüğü Can Uzun. Milli futbolcuyla büyük ölçüde anlaşan Galatasaray kısa süre içinde Eintracht Frankfurt'la resmi görüşmelere başlayacak.
1: Trabzonspor'la yayınımızı sürdürüyoruz. Bordo Maviller Felipe Augusto'yu aldığı fiyatın 3 katına sattı. Trabzonspor'un geliri bonusların da devreye girmesiyle artacak.
4: Felipe Augusto'yu Zenit'e gönderen Trabzonspor en pahalı 3. satışını gerçekleştirdi. Bordo Mavililer geçen sezon 5 milyon euroya transfer ettiği Brezilyalı oyuncudan net 15 milyon euro kazandı. Karadeniz ekibi bonuslardan 5 milyon euro daha alabilecek. Augusto, Alexander Sørloth'u geride bırakarak kulüp tarihinde en fazla gelir elde eden 3. oyuncu oldu. Trabzonspor en pahalı satışını geçen sezon gerçekleştirmişti. Bordo Mavililer Galatasaray'a Uğurcan Çakır'ı 36 milyon euroya göndermişti. Karadeniz ekibi 2019'da Lille sattığı Yusuf Yazıcı'dan 18,5 milyon euro kazanmıştı. Augusto bu iki oyuncuyu takip ederken Trabzonspor 2019-20 sezonunda kiralık olarak oynayan Sørloth'un Crystal Palace'tan Leipzig'e gidişinden 10 milyon euro kasasına koymuştu.
1: Şimdi spor ekonomisi diyeceğiz. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda spor endeksi günü nasıl tamamladı? Hepsine birden bakacağımızı söyleyelim. Biz de spor bugün 0.74'lük bir düşüş yaşadı. Tek tek kulüplere de bakacak olursak Beşiktaş günü aynı şekilde stabil tamamladı başladığı gibi. 1.660'lık değeriyle birlikte Fenerbahçe hisseleri yaklaşık %1,99'luk bir düşüş yaşayarak günü tamamlamış oldu. Galatasaray'ın hisseleri de yine aynı şekilde başladığı gibi günü tamamladı. Bir değişiklik söz konusu olmadı gün sonu itibarıyla ve Trabzonspor'da da 0.91'lik bir değer dikkat çekiyor. Borsa İstanbul'da spor endeksi bu şekildeydi. Türkiye Futbol Federasyonu merak edilen konuya

0: yanıt verdi. Yabancı konusu biliyorsunuz. Son olarak Kulüpler Birliği toplantısında Başkan Ertuğrul Doğan da bunu dile getirmişti. Kulüplerin bir talebi vardı ve Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yabancı kuralının bu sezon için değişmeyeceğini söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralı ile ilgili tartışmalara nokta koydu. Daha önce duyurulan kuralda bir değişiklik olmayacağı açıklandı. Yeni sezonda Süper Lig'de her takım kadrosunda en fazla 14 yabancı bulundurabilecek. Bu oyunculardan en az 4'ünün 2003 veya sonrasında doğmuş olması gerekiyor. Geçen sezon sözleşme imzalanan 2002'li doğumlu oyuncular bu kontenjana dahil edilebilecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu son günlerde yaşananlarla ilgili konuştu. Başkan Hacı Osmanoğlu, Montella'nın görevine devam edeceğini söylerken milli takımın Dünya Kupası'ndaki kamp yeriyle ilgili eleştirilere de cevap verdi.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu. Milli takımın Dünya Kupası performansını değerlendiren Hacı Osmanoğlu, "Ben gruptan kesin çıkarız diyordum. Zaten ikinci maçta bir gol atsak çıkacaktık. Bu gruptan çıktıktan sonra en az iki tur daha geçeceğimize inanıyordum ama olmadı. İnanılmaz üzüldüm. Keşke ilk maçı Amerika Birleşik Devletleri ile oynasaydık." ifadelerini kullandı. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın görevine devam edeceğini söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, İtalyan çalıştırıcının kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun etkisinde kaldığı yönündeki iddiaları kabul etmediğini belirtti. İbrahim Hacı Osmanoğlu, futbolculara söz verdiği villaları hediye edeceğini kaydederek, "Burada da yalan söylüyorlar. Orası sit alanı falan değil. Bütün izinler alındı ve inşaat başlayacak. FIFA'dan 14 milyon dolar prim geldi. Biz de 2 milyon dolar daha ekledik. Elemelere giderken kadroya çağırdığımız bütün futbolculara eşit böldük. Onların da kaptanları her futbolcudan para alarak kendi aralarında ekibe prim dağıttılar." şeklinde konuştu. Fatih Terim'in yanlış yaptığını belirten Hacı Osmanoğlu, "Özel yayın yaptı. Ne gerek vardı? Hesap sorma işi de yanlıştı. Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim." dedi. İbrahim Hacı Osmanoğlu kamp yeriyle ilgili eleştirilere, "Bir tek Fransa çok önce müracaat etmiş, onun yerini değiştirmişler. Bizim uçak biletlerimiz alınmıştı, kalacağımız yerler belirlenmişti. Her şey hazırdı. Hatta FIFA bize maçlardan evvel 2 gün antrenman yapma izni verdi. Diğer takımlara bu izin 1 gündü. Diyerek cevap verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, "FIFA bize haber gönderdi, yeni kurallarla ilgili kampa hakem yollayacaklarını söylediler. Kim diye sordum, Cüneyt Çakır dediler. Sakın yollamayın, kampa kesinlikle onu almayız dedim." açıklamasını yaptı. Merkez Hakem Kurulu'nun görevine devam edeceğini açıklayan Hacı Osmanoğlu, "Kesinlikle yabancı var da gelmeyecek. Hakemler konusundaki çalışmamız bitmedi. Temizlik devam edecek." ifadelerini kullandı. İbrahim Hacı Osmanoğlu, Süper Lig'in yayıncı kuruluşuyla ilgili olarak da, "Bazen öyle görüntüleri kasıtlı olarak getirmiyorlar. Mesela kale arkasında görüntü var, onlar başka görüntü getiriyorlar, ortalık yangın yerine dönüyor. Seneye ihale var, bunları yapamayacaklar. Hatta bunları sorduğumuzda espriyle karışık, kamuoyunda tartışma olsun, biraz alevlensin diyorlar." dediler. Yayıncı kuruluştan "ben de şikayetçiyim" açıklamasında bulundu.
2: 2 gündür yazıyorlar, hocaların isimlerini de yazıyorlar.
0: Barcelona ile yollarını ayıran ve transfer döneminde özellikle adı Fenerbahçe ile anılan Robert Lewandowski'nin yeni adresi belli oldu. Robert Lewandowski'nin yeni durağı MLS oldu. 37 yaşındaki santrfor Chicago Fire'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 46 maçta forma giyen Polonyalı golcü 19 gol 2 asistlik skor katkısı sağlamıştı. Kısa bir aranın ardından Dünya Kupası'nda bugün diyoruz.

0: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Reklam.
2: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
6: Jilet, erkek için en iyisi.
5: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
7: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
8: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
10: kazancım et Sigortam.net.
11: Yeniden Shell Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam.
0: A Spor Radyo.
12: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
13: Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan futbolcu Lionel Messi. Arjantinli yıldız 2022 finaliyle birlikte bu sayıyı 26 maça taşıdı. 2006'dan 2022'ye uzanan yolculukta Messi genç bir yetenekten dünya şampiyonu kaptana dönüştü. Bu rekor sadece uzun ömürlülüğün değil, en üst seviyede kalmanın da göstergesidir.
12: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
0: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
14: Dünya Kupası'nda bugün diyoruz, dün keyifli bir mücadele vardı. Brezilya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Japonya'yı 90+6'da gelen golle 2-1 mağlup etti ve son 16'ya adını yazdırdı.
15: Dünya Kupası'nda son 32 turunda Brezilya ile Japonya Houston'da karşı karşıya geliyor. Ancelotti ve Moriyasu, iki teknik adam ekrana yansıdı. Sano ile çıktı Japonya. Sano vurduğu top ağlara gidiyor. 29. dakikada Kaishi Sano'nun golüyle Japonya öne geçiyor. Brezilya'da çıkarken yapılan bir top kaybı. Sano sürükledi ve vuruşuyla ağları buldu. Öne geçiyor Japonya. Görüntüler ikinci yarıdan, Brezilya beraberlik arayışında. Orta geldi. Kafa vuruşu Guimarães'den. Kaleci başarılı Suzuki. Danilo ortaladı. Guimarães kafayı vurdu.

0: İyi çıkardı Suzuki. Brezilya baskısı devam ediyor. Arka direkte kafayla indirilen top, ilginç bir pozisyon. Japon oyuncular bu karambolden topu çıkarmayı başarıyor. Gole çok yaklaştı Casemiro ile Brezilya. Önce savunma, sonra Suzuki. Şans anı Japonya için. Brezilya baskısı artarak devam ediyor. Orta etkili kafa vuruşu top ağlarda. Casemiro. Brezilya aradığı golü Casemiro ile buluyor. İyi yükseldi. Kafayı vurdu, gol attı Casemiro. Orta Gabriel'den, gol Casemiro'dan. Yarı otomatik offside sistemi. Casemiro golü atmayı başardı. Brezilya golden sonra moralle yüklenmeye devam ediyor. Nefis çalımlar. Vinicius vurdu. Son anda Suzuki. Sonrasında top direğe çarptı. Etkili geldi Brezilya. İyi vurdu Vinicius. Son anda müdahale yaptı Suzuki. Sonrasında direk. Bu pozisyondan golü çıkaramadı Brezilya. Maçta duraklama anları. Brezilya'da baskı ve Japonya top kaybını yaptı. Guimarães baktı kaleye. Pası Martinelli ve gol. Gabriel Martinelli ile 90+6'da golü buluyor Brezilya. Maç acaba uzatmaya mı gidecek derken hayır diyor Gabriel Martinelli. Bu golle Brezilya Japonya'yı 2-1 geçmeyi başarıyor ve adını Dünya Kupası'nda son 16 turuna yazdırıyor.
1: Brezilya'nın geriden gelerek Japonya'yı 2-1 yenmesiyle son 16 turuna çıkması sürpriz olmadı. Ancak karşılaşmanın beklenenden zor geçmesi basın toplantılarını daha ilginç hale getirdi.
2: Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti, Japonya'yı eleyerek son 16 takım arasında kalmalarını değerlendirdi.
3: İlk yarıda Japonya çok güçlü hücum edip kapalı oynadığı için çok zorlandık. Ama ikinci yarı en iyi performansımızı sergiledik ve durum değişti. Kimse mükemmel değil. İkinci golü atamasaydık bizim için gerçekten çok zor olabilirdi. Modern futbolda saha içinde acı çekmek de sonrasında rahata ermek de normal. Japonya çok organize ve saygı duyulması gereken bir takım. Fiziksel olarak çok güçlüler. Ama onlar karşısında sahada kaybolmadık. Neymar'a öne geçersek onu sahaya alacağımı söylemiştim ama ihtiyacımız olmadı.
2: Brezilya'nın tecrübeli kalecisi Alisson Becker, devre arasındaki taktik değişiminin kendilerine faydalı olduğunu vurguladı.
4: Devre arası bize çok iyi yaradı. Teknik direktörümüz ceza sahasına daha fazla girmemizi ve savunma arasına koşuyla baskı yapmamızı söyledi. Bu da bize golü getirdi. İlk dakikalardan itibaren pozisyona giriyorduk ama golü bulamamıştık. Golü atınca özgüvenimiz de yerine geldi ve maçı çevirmeyi başardık. Bizim için müthiş bir zafer oldu. Takımın gücünü ortaya koymuş olduk. Muhtemel rakiplerimiz Fil Dişi Sahil ve Norveç çok sağlam takımlar. Ama biz kendi yapabileceklerimize odaklanacağız.
2: Japonya teknik direktörü Hajime Moriyasu, dev takımlarla aradaki farkı kapattıklarına dikkat çekti.
5: Brezilya özelinde söylemiyorum ama dünyanın en büyük takımlarına yaklaştığımızı düşünüyorum. Bazı kilit pozisyonlarda yetersiz kaldık ki bu da çalışmamız gereken yerler olduğunu ortaya koyuyor. Kazanacağımızı inanarak maça çıktık. Aslında fırsatlar da yakıldık ama değerlendiremedik. Neticede takımdaki en başarısız kişi benim. Önümüzde Asya Kupası var. Takımın başında kalıp kalmayacağım henüz kararlaştırılmadı.
2: Japon orta saha oyuncusu Daichi Kamada geliştirmeleri gereken konular olduğunu söyledi.
6: Golü attıktan sonra maçı 1-0'da tutmayı başardık. Rakibimiz eşitliği sağlayana kadar işler iyi gidiyordu. Ama yetenek konusunda eksiklerimizin olduğunu anladık. Bence hala geliştirebileceğimiz çok şey var. Her gün çalışmaya ve ilerlemeye devam.

0: devam etmemiz gerekiyor.
1: Paraguay'ın penaltılar sonunda elediği Almanya 2014'teki şampiyonluğunun ardından 3. kez sonun 6 turunu göremedi.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nın favori ekiplerinden Almanya son 32 turunda Paraguay ile Boston'da karşı karşıya geldi. Galatasaray forması giyen Alman yıldız Leroy Sané'nin 11'de başladığı maçın ilk yarısı Paraguay'ın 1-0 üstünlüğüyle geçildi. Almanya ikinci yarıda Kai Havertz'le durumu eşitlese de normal ve uzatma süresinde başka gol olmadı ve seri penaltı vuruşlarına geçildi. Güney Amerika temsilcisi Paraguay penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayarak tur atlayan taraf oldu. Türkiye'nin de bulunduğu D grubundan en iyi üçüncüler kontenjanıyla çıkan Paraguay son 16 turunda Fransa-İsveç maçının galibiyle karşılaşacak. E grubunu 6 puanla lider geçtikten sonra 12 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Almanya ise Dünya Kupası tarihinde ilk kez seri penaltılardan mağlup ayrıldı. 2014'teki şampiyonlukta kupa sayısını 4'e çıkaran panzerlerin yüzü o günden bu yana gülmedi. 12 maçla Dünya Kupası'nda en fazla uzatma oynayan takım olan Almanya, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında gruptan bile çıkamamıştı. Maçta yaptığı kritik kurtarışlardan sonra iki de penaltı kurtaran Paraguay kalecisi Orlando Hill karşılaşmanın ardından şunları söyledi.
3: O kadar fazla duyguyu bir arada yaşıyorum ki size açıklayabilmem mümkün değil. Takımıma faydalı olabildiğim için çok mutluyum. Arkadaşlarım Almanya gibi çok güçlü bir takıma karşı çok iyi oynadı. Maçı penaltılara taşıdık ve şans bizim yanımızdaydı.
2: Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann yeterli çabayı gösteremediklerini belirtti.
4: Dünya Kupası'nda Paraguay'a elendiyseniz bu acı bir durumdur. Gerekli golleri atamaz ve savunma yapamazsanız cezalandırılırsınız. Ceza sahası içinde çok tehlikeli olamadık. Pozisyon bulmakta zorlandık. Çünkü rakibimiz çok defansif oynadı. Onları tebrik ediyorum. Penaltı kaçırdıkları için oyuncularımı suçlayamam. Orası buzdağının görünen yüzü. Skoru lehimize çevirmek için 120 dakikamız vardı. Başaramadık. Elendik diye istifa edecek değilim. Federasyon istediği sürece görevime devam etmek istiyorum.
2: Alman savunmacı Antonio Rüdiger de sonucu acı gerçek olarak nitelendirdi.
5: İlk yarı oyunu kontrol etmiştik ama bir pozisyonda rakip oyuncuyu kaçırdık. O da golü buldu. Neticeyi kabul etmek durumundayız ama Paraguay'ın bir Arjantin ya da İspanya olmadığını düşünürsek sorgulamamız gereken çok şey var. Önceki iki turnuvada olduğu gibi yine işi berbat ettik ve yine elendik.
1: Büyük sürprizlerden birisi oldu. Almanya artık Dünya Kupası'nda yok. 2026 Dünya Kupası'nı Almanlar da evlerinden izleyecekler ki Alman futbolu biliyorsunuz dünyada şampiyonlukları yaşamış, Avrupa futbol şampiyonlukları yaşamış bir ülkeden bahsediyoruz. Fakat 2014'ten sonra işler onlar açısından tersine döndü. Eski başarılı günlerden uzaklar ve aşağı doğru giden de bir Almanya performansı var. Bugüne kadar 8 kez Dünya Kupası'nda final oynadı Almanya ve bu 8 finalde 8 kez final oynadılar. 4 kez Dünya Kupası şampiyonu oldu Almanya. Aynı Almanya Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 6 kez final oynadı. 3 defa şampiyonluk yaşadı. Hakikaten bu turnuvalarda kupa kazanmaya alışkın bir ülke. Fakat neler olduysa artık 2014'ten sonra inanılmaz bir aşağı doğru ivmelenme var. 2014 sonrası bugüne kadar 8 Dünya Kupası'nda final oynayan Almanya'nın en fazla gördüğü yer yarı final oldu. O da Avrupa Şampiyonası'nda. Bakın 2014 Dünya Kupası şampiyonluğu ardından 2016'da Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynuyor Almanya ve ondan sonra zaten 2016'dan sonra yarı final dahi görmüyor bir daha. 2018 Dünya Kupası gruptan çıkamıyorlar. 2020 Avrupa Şampiyonası son 16'ya kadar gidebiliyorlar. Yine çeyrek final, yarı final veya final yok. 2022 Dünya Kupası gruptan çıkamayan bir Alman milli takımı var. Yine hüsran ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final görüyorlar ki 2014 Dünya Kupası'ndan sonra gördükleri tek çeyrek final o. 2016'daki yarı finalle birlikte 2026 Dünya Kupası zaten içinde bulunduğumuz turnuva. Burada da Almanya grubundan çıkıyor Fakat

0: son 32'de Paraguay'a penaltılar sonrası eleniyorlar. Alman futbolu adına düşündürücü bir tablo var. Son 12 yıl içerisinde, yani normalde 8 Dünya Kupası finali, 6 kez Avrupa Şampiyonası finali görmüş bir ülke, son 12 yılda sadece bir çeyrek final ve bir yarı final görüyor. Diğer çoğu turnuva zaten daha da büyük hüsran şeklinde geçti panzerler için. Bakalım bundan sonrası Almanya'yı neler bekliyor? Tabii çok fazla tartışmalar kendi içinde de olacaktır. Dün çok keyifli bir maç vardı. Hatta dün dediğim bu sabah, daha doğrusu düzelteyim hemen. Bir tarafta Hollanda iyi bir turnuva geçiriyordu. Diğer tarafta da Fas, Dünya Kupası gruplarından bu iki takım da namağlup çıktı. Ve bu mücadelede Fas, Hollanda'yı penaltılarla birlikte eleyerek yoluna devam eden taraf oldu.
1: 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda ile Fas, Meksika'da karşı karşıya geldi. Fas milli takımında maça ilk 11'de çıkan oyunculardan Unai dışında Fas doğumlu futbolcu bulunmaması dikkat çekti. Monterrey stadında oynanan karşılaşmada Gakpo'nun 72. dakikada attığı gole 90+1'de yanıt veren Fas, maçı uzatmaya taşıdı. Bu bölümde gol olmayınca seri penaltılara geçildi ve Fas 3-2 üstünlükle adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. ...2018 Dünya Kupası'na katılamayan Hollanda, 2022'de de çeyrek finalde Arjantin'e penaltılarla elenmişti. 2022 Katar'da yarı finale kadar yükselen Kuzey Afrika temsilcisi, son 16'da ev sahibi ekiplerden Kanada ile karşılaşacak. Fas Teknik Direktörü Muhammed Uabi, oyuncuların ve Fas halkının inancı sayesinde herkesin saygısını kazandıklarını vurguladı.
2: C'est clair que c'est l'objectif. L'objectif c'est de croire en soi. Bien entendu, après je le dis toujours, c'est les actes qui comptent, c'est ce qu'on va.
3: Bu kadro Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda zihniyetimizi değiştirmişti. 20 yaş altı takımımız Dünya Kupası'nı kazandı. Dolayısıyla birkaç yıldır Faslı futbolcuların kendilerine inandıkları açık. Daha da ilerleyebileceklerini düşünüyorlar. Ama her maçı tek tek ele almalıyız. Herkes Kanada'nın kolay bir rakip olacağını düşünüyor ama hiç öyle değil. Onlara karşı farklı çözümler bulmamız gerekecek. Bu arada bir sonraki Dünya Kupası Fas'ta düzenlenecek ve halkımız bugün bize destek veren Meksikalı taraftarlara aynı desteği verecek.
2: Et ça c'est très important parce qu'ils sont exigeants mais ils nous sentent capables d'aller loin. Mais
1: Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman'sa maç içinde oyunun sürekli gidip geldiğini ve sonunda şanssızlıkla elendiklerini söyledi.
4: Een pittige loting als je na de groep stage komt en je.
5: Çok yoğun bir karşılaşma oldu. Fas zor bir rakip. Zaman zaman onlar, bazen de biz daha iyi fırsat yakaladık. Öne geçtikten sonra son bölümde fazla fırsat verdiğimizi düşünmüyorum. Uzatma dakikalarında şanslı bir asiste maçın uzaması acı vericiydi. Tabii sonra penaltıları hepimiz seyrettik. İkinci penaltı kalecimizin topuğunu sıyırıp gol oldu. Gerçekten talihsizlik. Rakibimiz ilk iki atışı kaçırsaydı şu an farklı bir hikaye anlatıyor olabilirdik.
4: Gefahrlijke momenten, maar wij kwamen op 1-0 voor en...
0: Az önce haberimizin içerisinde de bahsettik. Fas milli takımının oyuncuları dün ilk 11'de sahaya çıkan isimlerden sadece bir tanesi Fas doğumlu. Geriye kalan tüm oyuncular Avrupa'nın farklı yerlerinde, hatta dünyanın farklı yerlerinde gözlerini açtılar, hayata geldiler. Şimdi dünkü ilk 11'i şöyle tek tek arkadaşlarımızla birlikte hazırladık. Hangi futbolcu nerede doğdu onu söyleyeceğiz. Fas'ın Hollanda'yı mağlup ettiği karşılaşmadaki ilk 11'de 4 İspanya doğumlu, 3 Fransa, 1 Hollanda, 1 Kanada, 1 Belçika, 1 tane de Fas doğumlu oyuncu var. Zaten o da Azettin Unai, Fas doğumlu olan tek oyuncu. Kaleci Bono, Kanada doğumlu. Eşref Hakimi İspanya'da gözlerini dünyaya açtı. Mazraoui Hollanda doğumlu. Issa Diop Fransa'da yine aynı şekilde doğdu. O da Fas'ta değil. Riyad İspanyol doğumlu. Ayup Boaddi Fransa doğumlu ki çok dikkat çeken oyunculardan birisi. Az önce söyledik, Azettin Unai tek Fas doğumlu olan oyuncu bu. Ama ona dair de hemen şu ek bilgiyi verebilirim. 18 yaşından beri, Unai 2000 doğumlu bir oyuncu, şu an 26 yaşında. 18 yaşından beri Fransa'da futbol oynuyor, yani Fransa 2. ligi.

0: Sıradaki haberle devam ediyoruz. Dünya Kupası'nda son 32 turunun 5. karşılaşmasında fil dişi sahiliyle Norveç karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleden galibiyetle ayrılan ekip bir sonraki turda Brezilya'nın rakibi olacak.
1: Dünya Kupası'nda Brezilya'nın son 16 turundaki rakibini fil dişi sahili Norveç mücadelesi belirleyecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dallas şehrinde oynanacak ve Türkiye saatiyle 20'de başlayacak maçı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Fil dişi sahili son 32 turunu Almanya'nın ardından E grubunu 6 puanla ikinci tamamlayarak çıkarken Norveç ise I grubunda 6 puan toplayarak Fransa'nın arkasında ikinci oldu. Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan fil dişi sahili teknik direktör Emre Safa'ya Norveçli santrafor Erling Haaland'a övgüler yağdırdı.
2: Haaland'ı konuşmama gerek yok. Herkes onu tanıyor. O üst düzey bir oyuncu. Çok enerjik. Ve izlediğinizde bunu görüyorsunuz. Ülkesi için oynamaktan çok gurur duyduğunu hissediyorsunuz. Senegal'e karşı oynadığı maçı izledim. Takım arkadaşlarına bol bol tavsiye veriyordu. O, takımı ve grubu için çok şey yapan harika bir örnek. Aklınıza gelebilecek her an, her şekilde gol atabiliyor. Gerçekten özel bir oyuncu ve Norveç, ona sahip olduğu için çok şanslı.
1: Norveç kaptanı Martin Ødegaard ise takım olarak iyi hissettiklerini ve maça hazır olduklarını söyledi.
3: Everyone is ready for the game.
4: Senegal maçından sonra biraz dinlendik. Bu iyi oldu. Birçok oyuncu Fransa maçında süre aldı. Herkes kendini iyi hissediyor ve bir başka büyük maça hazırız. Şimdi oynamayı dört gözle bekliyoruz. Dünya Kupası'nın güzel yanı normalde oynamadığınız takımlara karşı oynayabilmeniz. Fil dişi sahiline karşı oynayacağımız maç bizim için tamamen yeni bir sınav ve daha önce yaşamadığımız bir deneyim.
0: Dünya Kupası son 32 turunda turnuvanın favorilerinden Fransa'da İsveç'le karşı karşıya gelecek.
1: Dünya Kupası'ndaki son 32 turu iki Avrupa takımı Fransa-İsveç mücadelesine sahne olacak. Türkiye saatiyle gece 00'da başlayacak ve New Jersey'de oynanacak maçı Hollandalı hakem Danny McKelly yönetecek. Turnuvanın favorilerinden son finalist Fransa, Norveç, Senegal ve İran bulunduğu I grubunu 9 puanla lider tamamladı. İsveç ise F grubunda Hollanda ve Japonya'nın arkasında 4 puanla 3. sırada yer alarak en iyi 3.'ler arasına girdi. Fransa-İsveç karşılaşmasının galibi son 16 turunda Paraguay'ın rakibi olacak. Mücadele öncesinde konuşan Fransa'nın orta saha futbolcularından Rabiot, teknik direktör Didier Deschamps'ın ruhuna merhem olmaya çalışacağını söyledi.
5: C'est vrai que ça a été assez compliqué quand il nous a annoncé
6: Didier Deschamps annesinin vefat ettiğini ve ayrılması gerektiğini söylediğinde şok olduk. Bizim için gerçekten çok zordu. Onu tekrar aramızda görmekten dolayı mutluyuz. Bu koşullar altında yas tutmak gerçekten kolay değil. Teknik direktörümüzün üzgün olduğunu ve neler yaşadığını biliyoruz. Ona galibiyetle teselli vermeye çalışacağız.
1: Teknik direktör Didier Deschamps ise zihninin meşgul olmasının iyi geldiğini ifade etti.
2: İyiyim, buradayım, görevime geri döndüm. Yokluğumda takımım olması gerektiği gibi kazandı. Favoriler arasındayız. Amacımız özgüvenimizi korumak. Karşımızda kaybedecek hiçbir şeyi olmayan ve ellerinden gelen her şeyi yapacak, bize sorun çıkarabilecek bir İsveç takımı var. Artık rakiplerin kalitesi çok yüksek olacak.
1: İsveç'in İngiliz teknik direktörü Graham Potter, Fransa'nın herhangi bir zaafının olmadığını belirtti.
7: Weakness is necessarily a word I would use when describing the French side.
4: Rakibimizin yedek kulübesinden sahaya her yerde kaliteli ayakları var. Dünyanın en iyi hücum oyuncularından bazılarına sahipler. Biz ise genç bir takımız. Ama futbolda her şey mümkün. Elde edilebilecek çok şeyimiz var. Bu karşılaşmayı bir fırsat olarak görüyoruz ve dört gözle bekliyoruz.

0: nedenini kimsenin bilmediğini söyledi.
1: Anadolu Efes'te bir devir sona erdi. Lacivert beyazlılar 2018'den bu yana takımda bulunan Shane Larkin'e veda etti. Kulüpten yapılan açıklamada bugün sadece bir basketbolcuya değil pek çok çocuğun rol modeline ve kulüp tarihimizde her zaman çok özel bir yere sahip olacak örnek bir sporcuya veda ediyoruz. Bize yaşattığın her şey için çok teşekkürler Sugar Shane denildi. Ayrılıkla ilgili konuşan Shane Larkin ise son 8 yıldaki her şey için teşekkür ederim ancak ben gidiyorum. Bu çok zor bir karardı. Bunu yapmak zorunda kalmamak için neredeyse sonuna kadar gittim. Bunun neden olduğunu kimse bilmiyor ifadelerini kullandı. Tecrübeli yıldızın Anadolu Efes'te olan sözleşmesi normal şartlarda 2028 yazında sona erecekti. 33 yaşındaki oyun kurucu Anadolu Efes'te 2 Euroleague, 3 Türkiye Süper Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı. Larkin ayrıca geçtiğimiz yıl modern Euroleague döneminin en iyi 25 oyuncusu arasına da seçildi. Bu sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle Euroleague'de 12 maça çıkabilen Shane Larkin, maç başına 15.2 sayı, 2.3 rebound ve 4.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti. ABD asıllı milli oyuncunun Fenerbahçe Beko'ya imza atması bekleniyor.
0: Ana haberin ilk bölümünü noktalıyoruz. Birazdan yine karşınızda olacağız.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
7: Ne istersen Neon 1.
8: Bankam Tombank kartım hadi.
9: Reklam.
10: Aspor Radyo.
11: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
12: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları

0: her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Reklam. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam.
6: Spor Radyo.
7: Spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
8: Kaspor ekranında ana haberle karşınızdayız.
7: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
8: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
7: Ana haber hafta içi her gün 18'de Aspor'da.
9: Nerede izlemek?
7: Sporun gündemi A-Spor'da belirleniyor.
10: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
11: Söylediği

0: gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
1: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
2: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
3: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
4: Eşişten geçti tabii.
5: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
1: Avrupa ve dünyada olup bitenler. Editör masası gündemi.
6: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
7: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok.
8: Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
9: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
10: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim. Tamam.
11: Getirsin sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
12: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
1: Spor gündemi hafta içi her gün 15'te A-Spor'da.
13: Yeni sezonunda uygulanacak 10 artı 4 uygulaması Fenerbahçe'yi zorlayacağı benziyor. Kiralıktan gelen oyuncularla bu sebep nedeniyle yollar ayrılacak.
14: Futbol Federasyonu'nun 2026-2027 sezonunda uygulayacağı 10 artı 4 yabancı oyuncu kuralı Fenerbahçe'yi önemli bir kadro planlamasıyla karşı karşıya bıraktı. Yeni düzenlemeye göre kulüplerin A takım listesinde bulunduracağı 14 yabancı futbolcunun 10'u için yaş kriteri aranmazken kalan 4 yabancının ise 1 Ocak 2003 ve sonrasında doğmuş olması gerekecek. Sarı lacivertli ekipte kiralıktan dönen oyunculara yeni transferler Vedat Muriç ve Amara Diouf eklendiğinde 22 yabancı oyuncu bulunuyor. Fenerbahçe'nin kurallara uygun bir kadroyla başlayabilmesi için çok sayıda yabancı futbolcuyla yollarını ayırması gerekiyor. Archie Brown, Nene, Şerif ve Amara Diouf artı 4 kuralına uyuyor. Yönetim bu 4 futbolcudan yararlanmak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal, Nene'yi kanatların alternatifi olarak kullanmayı planlıyor. Şerif de forvet rotasyonunda yer alacak. Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde kontenjan sorununu çözebilmek için peş peşe ayrılık kararları alması bekleniyor. İlk etapta 8 oyuncu gönderilecekler listesinde yer alıyor. Geçen sezon kiralık olarak başka takımlarda forma giyen Diego Carlos, Livakovic, Amrabat, Omar Fayet, Mimovic ve Bekao ile devre arasında kadroya katılan Musaba ile yollar ayrılacak. Gelecek transferi olarak kadroya katılan Aziz Folla da vedalaşılacak. Takviyelere göre başka isimlere gelen teklifler değerlendirilecek.
13: Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi Topuk Yaylası'ndaki kampta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
15: If I have to be honest, I'm really surprised about the training camp because it's really nice.
16: Öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çılgıncaydı antrenmanımızı taraftarların izlemeye gelmesi. Antrenmana geliyorsunuz, bir bakıyorsunuz binlerce kişi oraya gelmiş. Benim için açıkçası bu şaşırtıcı bir sürpriz oldu. Çok kulüpte oynadım ben daha önce ama böylesine bir şey daha önce hiç görmemiştim. Taraftarların sizin arkanızda olduğunuzu bilmeniz her zaman çok güzel bir şeydir. Böyle bir başlangıç yapmak her zaman çok güzeldir. Onlarla birlikte bu sezon çok büyük şeyler başaracağınızı düşünerek başlamak sezona güzeldir. Bizim de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü belirtmiş olduğum gibi her kulüpte göremiyorsunuz bunu. Antrenmanda bile gelip sizi destekliyorlar. Dolayısıyla bizler için çok güzeldi. Onların bize göstermiş olduğu bu güvenin karşılığını vermemiz gerekiyor. Hocamız hakkında şunu söyleyebilirim. Evet, kendisi yeni geldi ama gelmeden önce de kendisi hakkında çok fazla şey duymuştum. Çünkü birkaç yıl önce yine kendisi buradaydı ve kendisi hakkında sadece iyi şeyler duydum. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı mutluyum. Birlikte neler başaracağımızı göreceğiz ama çok güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Ama öncelikle bizlerin, benim ve onunla daha önce çalışmamış oyuncuların onun felsefesini anlamamız gerekiyor. Nasıl savunma yapmamızı istiyor, nasıl atak yapmamızı istiyor, bunları anlamamız gerekiyor. Bu da tabii ki birazcık süre gerektiriyor. Ama en önemli şey bizlerin birlikte sıkı bir şekilde çalışmayı sürdürmesi. Şunu söyleyebilirim ki oyuncular olarak hocamıza güveniyoruz ve inanıyoruz. Evet, Vedat'ın ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu ve nasıl iyi bir karakter olduğunu biliyorum ki aslında bu tarz karaktere, bu tarz kazanma mentalitesine sahip oyuncuları ben severim. Takımda böyle oyuncuların olması önemlidir. Onun takıma çok yardım edeceğini, çok gol atacağını, 20'den fazla gol atacağını biliyorum, inanıyorum. Çünkü İspanya'da bunu yaptı. İspanya'da çok fazla gol attı. Önemli bir oyuncu olacak takımımız için. Tabii ki birazcık zaman geçmesi gerekiyor ki saha içerisinde de birbirimizi daha yakından tanıyalım. Ben de onun goller atmasına yardımcı olmak istiyorum. İyi bir oyuncu ve iyi bir insan olduğunu biliyorum ki onun varlığı da takımımıza yardımcı olacak. Belirtmiş olduğunuz gibi yeni bir başkan, yeni bir yönetim, yeni bir hoca var. Yeni oyuncular katılıyor. Yeni bir takım olacağız. Birbirimizi tanımak için, birbirimize adapte olmak için ve birbirimizi anlamak için biraz zamana ihtiyacımız olacak. Ama bizim için en önemli şey bu sene hedeflerimize ulaşabilmek. Bunun da tek bir yolu var. Kulübe saygı duymak, taraftarlara saygı duymak ve sahada canımızı vermek. Tabii ki umuyorum Fransa Dünya Kupası'nı kazanır. Bana göre dünyadaki en iyi milli takım şu anda.

0: Fransa milli takım ama Dünya Kupası'nı kazanmak zor olacaktır. Dün de gördük, favori diye adlandırabileceğimiz takımlar, milli takımlar, favori görülmeyen takımlara karşı elenebiliyor. Bu turnuvayı kazanmak her zaman zordur. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Fas maçı da zor olacaktır ama öncelikle oynaması gereken bir İsveç, sonra da Paraguay maçları var. Her maç zor. Ben Fransa milli takımına en iyi dileklerimi iletiyorum. Umuyorum ve düşünüyorum ki Dünya Kupası'nı kazanacaklardır. Türk milli takımıyla oynanacak maçlarda da ben de tabii ki milli takıma çağrılmış olmayı umuyorum. Ama öncelikle bunu başarabilmek için kulübümde çok çalışmam gerekiyor. Önce Fenerbahçe için elimden gelenin en iyisini yapmam gerekiyor. Eğer burada iyi işler başarırsam umarım ben de o zaman milli takıma çağrılmış olurum. O zamana kadar yeni oyuncular takıma katılmazsa bile ben hala çok iyi bir takımımız olduğunu, çok iyi futbolcularımız olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak, zor olacak. Çünkü 6 tane maç oynamamız gerekiyor ve kolay değil. Umuyorum ki bizler tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Bunu umuyorum ve böyle olacağını düşünüyorum. Çünkü her zaman güzel bir şeydir Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek. Biz de bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ve ben bunu başarabilmek için zaten elimizdeki mevcut takıma, mevcut kadroya güveniyorum. Tabii ki yeni oyuncular katılırsa daha da iyi olur bizler için. Ama mevcut kadroya da inancım sonsuz benim. Bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umudum ve düşüncem o ki Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız. Kendisiyle henüz bireysel bir konuşma yapma fırsatım olmadı ama kendisinin geçmişte burada çok iyi şeyler yaptığını, çok şeyler başardığını biliyorum. Zaten duymuştum daha önceden de, kendisi kazanma mentalitesine sahip birisi. Dolayısıyla bu anlamda herkes için bunun iyi olacağını düşünüyorum. Kendisi takıma yaptığı konuşmada takımın arkasında olduğunu, takıma her zaman yardım edeceğini ve iyi şeyler başarabilmek için o da her şeyi yapacağını söyledi bizlere.
1: Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralında değişikliğe gitmemesi Galatasaray'ın da transferdeki planını netleştirdi. Sarı Kırmızılı yönetim yeni takviyeler için harekete geçti.
2: Galatasaray yabancı sınırlaması nedeniyle kadro planlamasını yeniden revize edecek. Icardi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sarı Kırmızılılar daha önce sözleşme şartlarında anlaşma sağlanan Lemina'nın durumunu da yeniden gözden geçirecek. Eldeki yabancı oyunculara gelecek tekliflere göre Okan Buruk'un sadece orta sahada değil stoper alternatifi olarak da düşündüğü Gabonlu futbolcu için kalması yönünde de karar çıkabilir. Teklif gelmesi beklenen iki isim Gabriel Sara ve Roland Şalay'ı. Davinson Sanchez için de teklifler var ancak Galatasaray yönetimi Kolombiyalı stoperle ayrılığa sıcak bakmıyor.
3: Kafa!
2: Sarı Kırmızılı yönetim yabancı kuralının değişmemesi sonrası yerli futbolcular için de hamleler yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda Galatasaray kurmaylarının A planı bir süredir görüşmelerin yürütüldüğü Can Uzun. Milli futbolcuyla büyük ölçüde anlaşan Galatasaray, kısa süre içinde Eintracht Frankfurt'la resmi görüşmelere başlayacak.
1: Beşiktaş, Vincenzo Italiano'nun çok istediği Sırp futbolcu Dušan Vlahović'e teklif yaptı. En iyi teklif de siyah beyazlardan geldi ve Beşiktaş artık Vlahović'in vereceği cevabı bekliyor.
4: Beşiktaş'ta santrfor transferinde tüm enerji Dušan Vlahović için harcanıyor. Juventus'ta sözleşmesi sona eren Sırp Yıldız'la uzun süredir ilgilenen siyah beyazlılar da teknik direktör Vincenzo Italiano da bu transfer için devreye girdi. 48 yaşındaki çalıştırıcının Fiorentina'dan eski öğrencisi Vlahović'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. Başkan Serdal Adalı ise oyuncunun menajerine Beşiktaş'a gelmek isterse tüm mali şartlarını kabul ediyoruz mesajını iletti.

0: 26 yaşındaki futbolcuya yıllık 8 milyon euro önerildiği ve 3 yıllık sözleşmenin masaya koyulduğu aktarıldı. Vlahovic'in pazarlık masasına oturması halinde rakamın bir miktar daha artırılabileceği ve bunun yanı sıra imza parası teklifinin de gündemde olduğu belirtildi. Avrupa'dan başka teklifler bekleyen Sırp forvetin karar vermek için süre istediği ancak kendisine sunulan en iyi teklifin Beşiktaş'tan geldiği kaydedildi. Dušan Vlahović geride kalan sezonda Juventus formasıyla 23 maçta 10 gol 2 asist kaydetti.
1: Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başladı. Siyah beyazların teknik direktörü Vincenzo Italiano da bu süreçte takımını kendi oyununu aşılamak için yoğun mesai harcıyor.
2: Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına tempolu başladı. Teknik direktör Vincenzo Italiano yeni sezon hazırlıklarında takıma kendi oyun felsefesini aşılamak için yoğun mesai harcıyor. İtalyan teknik adam antrenmanlarda yüksek tempo ve disiplin anlayışıyla dikkat çekerken oyuncularından istediği mücadele seviyesini kendisi de sahada gösteriyor. İtalyano antrenman sırasında yaklaşık 6-7 kilometre koşarak çalışmalara aktif şekilde katılıyor. Deneyimli teknik direktör güçlü bir ön alan oyunu kurmayı hedefliyor. İtalyano futbolcularından hem hücumda hem savunmada takım halinde hareket etmelerini, boş alan bırakmamalarını ve her pozisyonda maksimum konsantrasyon göstermelerini istiyor. Antrenmanlarda oyunu sık sık durdurmayan İtalyano futbolcularından çalışmalarını resmi maç temposunda sürdürmelerini bekliyor. 48 yaşındaki çalıştırıcı futbolcularla özel görüşmeler yaparak eksik gördüğü noktaları anlatıyor ve her oyuncunun gelişimine yakından katkı sağlamayı hedefliyor. Kadro planlaması konusunda da net bir yaklaşım sergileyen Italiano takımın gereğinden fazla kalabalık olmasını istemiyor ve maksimum 24 kişilik bir kadroyla çalışmayı planlıyor. Bu doğrultuda kiralıktan dönen ve yeni sezon planlamasında düşünülmeyen birçok oyuncuya izin verildi. Söz konusu futbolcular Beşiktaş'ın Slovakya kampı kadrosuna dahil edilmedi. Vincenzo Italiano Slovakya kampında çalışmalarını daha da yoğunlaştıracak ve oyunculara kendi oyun sistemini aktarmaya devam edecek.
1: Beşiktaş hem tribün coşkusunu hem de geliri arttırmak için harekete geçti. Siyah beyazlar Tüpraş Stadyumu'ndaki seyirci kapasitesini yükseltmek için düzenlemeler yapacak.
0: Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nun seyirci kapasitesini ve maç günü gelirlerini artırmak için dev bir operasyona başlıyor. Siyah beyazlı yönetim özellikle kale arkası tribünlerindeki koltukların genişliğini 3'er santimetre azaltarak tribünleri sıklaştıracak. Yapılacak bu ölçü değişikliğiyle birlikte şu anda 42.684 olan stadyum kapasitesi yaklaşık 46.000'e ulaşmış olacak. Kasım ayında tamamlanması planlanan bu çalışma sebebiyle ortaya çıkacak yeni koltuklar kombine satışlarına dahil edilmeyecek ve tamamen maç günü biletlerine ayrılacak. Beşiktaş bu hamle ile birlikte hem kapalı gişe oynanan büyük maçlarda taraftarına daha fazla yer açacak hem de kulüp kasasını doldurma fırsatı yakalayacak.
1: Alanyaspor Ertuğrul Taşkıran'la yollarını ayırdı. Alanyaspor Efecan Karaca'nın ardından bir tecrübeli isimle daha yollarını ayırdı. Turuncu yeşilli ekip Ertuğrul Taşkıran'a veda etti. 36 yaşındaki kaleci 2023 yazında bedelsiz olarak takıma katılmıştı. Ertuğrul Taşkıran geçtiğimiz sezon oynadığı 21 maçta 7 kez kalesini gole kapatırken ağlarında toplam 25 gol gördü. Dünya Kupası ile devam ediyoruz. 2014'te Dünya Kupası'nı kazanan Almanya o tarihten bu yana futbolun en büyük turnuvasında beklenen performansı gösteremiyor. Panzerlerin son 32 turunda Paraguay'a elenmesi son büyük hayal kırıklığı olarak kayıtlara geçti.
2: Almanya bir kez daha büyük bir turnuvadan hayal kırıklığıyla ayrılıyor. Panzerler dünya şampiyonluğuna ulaştığı 2014'ten beri üst üste 3. kez futbolun en büyük sahnesinde son 16 takım arasına dahi kalamadı. Almanya 2018 ve 2022'de gruptan çıkamayarak büyük bir hüsran yaşamıştı. 8 kez final oynayan, 4 kez kupayı kaldıran ve 12 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermek isteyen Almanya, Amerika, Kanada ve Meksika'nın düzenlediği Dünya Kupası'na 7-1'lik Curaçao galibiyetiyle moralli başladı. İkinci maçında fil dişi sahilini 2-1 yenerek grubunu lider bitirmeyi garantileyen Almanya, son maçta ise Ekvador'a 2-1 yenildi. Nagelsmann'ın öğrencileri son 32 turunda Paraguay ile eşleşti. Normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin penaltı atışlarında rakibine boyun eğen Almanlar turnuvaya erken veda etti.

0: Dünya Kupası tarihinde ilk kez seri penaltı vuruşlarından mağlubiyetle ayrılan Almanya, büyük turnuvalarda daha önce çıktığı 7 penaltı serisinin 6'sını kazanmıştı. Almanya sadece Dünya Kupası'nda değil, Avrupa şampiyonalarında da aradığı başarıların çok uzağında kaldı. 6 kez Avrupa şampiyonalarında final oynayan ve sonuncusu 1996'da olmak üzere 3 kez şampiyonluğa ulaşan Panzerler 2008'den beri finale çıkamadı. 2012 ve 2016'da yarı finalde elenen Almanlar Euro 2020'de son 16'nın ötesini göremedi. Almanya Euro 2024'te ise çeyrek finalde elendi. Almanya tarihinde ilk kez 6 büyük turnuvada finale dahi çıkamayarak kötü gidişatını sürdürdü.
1: Kötü gidişat sadece bununla sınırlı kalmadı. Almanya adına turnuvalarda tam 50 yıl sonra penaltılar sonucunda kaybetti. Panzerler, şimdi ona detaylandırarak bakacağız, sizinle de paylaşacağız. 1976 Avrupa Şampiyonası Çekoslovakya'ya finalde kaybetti Almanya ve bu da kaybettiği bu finalde en meşhur olan tabii ki Panenka penaltısıyla birlikte kaybettiğini söyleyelim. O da zaten bir fenomen oldu. Ardından Panenka penaltısı terimi futbol dünyasına kazandırılmış oldu. 1982 Dünya Kupası'nda yarı finalde Fransa'ya geçtiler. Ardından da 1982'den bu yana penaltılarda zaten hiç mağlup olmamışlardı. Ta ki dün Paraguay karşısındaki maça kadar. 1986 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Meksika'yı yine Almanya penaltıların ardından yenmeyi başarmıştı. 1990 Dünya Kupası'nda ise bu kez penaltılar sonucunda İngiltere'yi saf dışı bırakmıştı Almanya. 96 Avrupa Şampiyonası'nda yine yarı finalde İngiltere'yi penaltıların ardından saf dışı bırakan Almanya'nın bir başka penaltı serüveni ise 2006 Dünya Kupası'ndaydı. Bu kez çeyrek finalde rakip Arjantin'di ve Panzerler Arjantin'i de penaltı atışlarının ardından kupanın dışına itti. 2016 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde İtalya'yı eleyen Almanya tam 50 yıl sonra 2026 Dünya Kupası'nda bu kez sahadan mağlubiyetle ayrılacaktı ve bunu başaran ekip de Paraguay oldu. Son 32 turunda Paraguay'a karşı bu 50 yıllık serüveni devam ettiremedi Almanya ve Dünya Kupası'na veda etmiş oldular. Paraguay'da ise keyifler yerinde. Bütün ülkede adeta bayram ilan edildi. Adeta diyorum ama bir yandan da adetanın ötesine geçildi. Çünkü Paraguay'da 30 Haziran ulusal tatil ilan edildi.
2: Dünya Kupası'nda Almanya'yı eleyerek son 16'ya kalan Paraguay'da zafer tatile dönüştü. Paraguay Devlet Başkanı Santiago Peña, milli takımın galibiyeti sonrası 30 Haziran gününü ulusal tatil ilan etti. Peña, sosyal medya hesabından kararnameyi imzaladığı anları paylaşırken, milli takıma ülkeye büyük bir mutluluk yaşatıp milyonlarca Paraguaylıyı yeniden tek bir bayrak altında birleştirdiği için teşekkür etti. Kararnamede Paraguay'ın Almanya karşısındaki galibiyetinin sporun da ötesinde ulusal bir anlam taşıdığı belirtilerek bu tarihi başarının ülke genelinde kutlanabilmesi amacıyla 30 Haziran'ın ulusal tatil ilan edildiği kaydedildi. Paraguay son 32 turunda Almanya'yı seri penaltılarla eleyerek son 16 turuna yükselmişti.
1: Futbol asla sadece futbol değildir. Buna örnek bir haber olmuş. Brezilya Japonya karşısında zorlandı son 32'de ama son dakikalarda bulduğu golle birlikte adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
3: Dünya Kupası'nda son 32 turunca Brezilya ile Japonya Houston'da karşı karşıya geliyor. Ancelotti ve Moriyasu, iki teknik adam ekrana yansıdı. Sano ile çıktı Japonya. Sano vurduğu top ağlara gidiyor. 29. dakikada Kaishi Sano'nun golüyle Japonya öne geçiyor. Brezilya'da çıkarken yapılan bir top kaybı, Sano sürükledi ve vuruşuyla ağları buldu. Öne geçiyor Japonya. Görüntüler ikinci yarıdan, Brezilya beraberlik arayışında. Orta geldi, kafa vuruşu Guimarães'den, kaleci başarılı Suzuki. Danilo ortaladı, Guimarães kafayı vurdu, iyi çıkardı Suzuki. Brezilya baskısı devam ediyor. Arka direkte kafayla indirilen top ilginç bir pozisyon. Japon oyuncular bu karambolden topu çıkarmayı başarıyor.

0: Gole çok yaklaştı Casemiro ile Brezilya. Önce savunma, sonra Suzuki. Şans anı Japonya için. Brezilya baskısı artarak devam ediyor. Orta etkili kafa vuruşu top ağlarda. Casemiro. Brezilya aradığı golü Casemiro ile buluyor. İyi yükseldi. Kafayı vurdu, gol attı Casemiro. Orta Gabriel'den, gol Casemiro'dan. Yarı otomatik offside sistemi. Casemiro golü atmayı başardı. Brezilya golden sonra moralle yüklenmeye devam ediyor. Nefis çalımlar. Vinicius vurdu. Son anda Suzuki. Sonrasında top direğe çarptı. Etkili geldi Brezilya. İyi vurdu Vinicius. Son anda müdahale yaptı Suzuki. Sonrasında direkt. Bu pozisyondan golü çıkaramadı Brezilya. Maçta duraklama anları. Brezilya'da baskı ve Japonya top kaybını yaptı. Guimarães baktı kaleye, pası Martinelli ve gol. Gabriel Martinelli ile 90+6'da golü buluyor Brezilya. Maç acaba uzatmaya mı gidecek derken hayır diyor Gabriel Martinelli. Bu golle Brezilya Japonya'yı 2-1 geçmeyi başarıyor ve adını Dünya Kupası'nda son 16 turuna yazdırıyor.
1: Brezilya Japonya maçının ardından yapılan açıklamaları izliyoruz.
2: Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti, Japonya'yı eleyerek son 16 takım arasında kalmalarını değerlendirdi.
3: İlk yarıda Japonya çok güçlü hücum edip kapalı oynadığı için çok zorlandık. Ama ikinci yarı en iyi performansımızı sergiledik ve durum değişti. Kimse mükemmel değil. İkinci golü atamasaydık bizim için gerçekten çok zor olabilirdi. Modern futbolda saha içinde acı çekmek de sonrasında rahata ermek de normal. Japonya çok organize ve saygı duyulması gereken bir takım. Fiziksel olarak çok güçlüler. Ama onlar karşısında sahada kaybolmadık. Neymar'a öne geçersek onu sahaya alacağımı söylemiştim ama ihtiyacımız olmadı.
2: Brezilya'nın tecrübeli kalecisi Alisson Becker, devre arasındaki taktik değişiminin kendilerine faydalı olduğunu vurguladı.
4: Devre arası bize çok iyi yaradı. Teknik direktörümüz ceza sahasına daha fazla girmemizi ve savunma arasına koşuyla baskı yapmamızı söyledi. Bu da bize golü getirdi. İlk dakikalardan itibaren pozisyona giriyorduk ama golü bulamamıştık. Golü atınca özgüvenimiz de yerine geldi ve maçı çevirmeyi başardık. Bizim için müthiş bir zafer oldu. Takımın gücünü ortaya koymuş olduk. Muhtemel rakiplerimiz Fil Dişi Sahil ve Norveç çok sağlam takımlar. Ama biz kendi yapabileceklerimize odaklanacağız.
2: Japonya teknik direktörü Hajime Moriyasu, dev takımlarla aradaki farkı kapattıklarına dikkat çekti.
5: Brezilya özelinde söylemiyorum ama dünyanın en büyük takımlarına yaklaştığımızı düşünüyorum. Bazı kilit pozisyonlarda yetersiz kaldık ki bu da çalışmamız gereken yerler olduğunu ortaya koyuyor. Kazanacağımızı inanarak maça çıktık. Aslında fırsatlar da yakaladık ama değerlendiremedik. Neticede takımdaki en başarısız kişi benim. Önümüzde Asya Kupası var. Takımın başında kalıp kalmayacağım henüz kararlaştırılmadı.
2: Japon orta saha oyuncusu Daichi Kamada geliştirmeleri gereken konular olduğunu söyledi.
6: Golü attıktan sonra maçı 1-0'da tutmayı başardık. Rakibimiz eşitliği sağlayana kadar işler iyi gidiyordu. Ama yetenek konusunda eksiklerimizin olduğunu anladık. Bence hala geliştirebileceğimiz çok şey var. Her gün çalışmaya ve ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor.
1: Dünya Kupası gruplarından namağlup çıkan iki takımın mücadelesinde Fas, Hollanda'yı penaltı atışları sonrası elemeyi başardı.
2: 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda ile Fas, Meksika'da karşı karşıya geldi. Fas milli takımında maça ilk 11'de çıkan oyuncular

0: Arda'dan Unai dışında Fas doğumlu futbolcu bulunmaması dikkat çekti. Monterrey stadında oynanan karşılaşmada Gakpo'nun 72. dakikada attığı gole 90+1'de yanıt veren Fas maçı uzatmaya taşıdı. Bu bölümde gol olmayınca seri penaltılara geçildi ve Fas 3-2 üstünlükle adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. ...2018 Dünya Kupası'na katılamayan Hollanda, 2022'de de çeyrek finalde Arjantin'e penaltılarla elenmişti. 2022 Katar'da yarı finale kadar yükselen Kuzey Afrika temsilcisi, son 16'da ev sahibi ekiplerden Kanada ile karşılaşacak. Fas Teknik Direktörü Muhammed Uabi, oyuncuların ve Fas halkının inancı sayesinde herkesin saygısını kazandıklarını vurguladı.
1: C'est clair que c'est l'objectif. L'objectif c'est de croire en soi. Bien entendu, après je le dis toujours, c'est les actes qui comptent, c'est ce qu'on va.
2: Bu kadro Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda zihniyetimizi değiştirmişti. 20 yaş altı takımımız Dünya Kupası'nı kazandı. Dolayısıyla birkaç yıldır Faslı futbolcuların kendilerine inandıkları açık. Daha da ilerleyebileceklerini düşünüyorlar. Ama her maçı tek tek ele almalıyız. Herkes Kanada'nın kolay bir rakip olacağını düşünüyor ama hiç öyle değil. Onlara karşı farklı çözümler bulmamız gerekecek. Bu arada bir sonraki Dünya Kupası Fas'ta düzenlenecek ve halkımız bugün bize destek veren Meksikalı taraftarlara aynı desteği verecek.
1: Et ça c'est très important parce qu'ils sont exigeants mais ils nous sentent capables d'aller loin.
0: Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman ise maç içinde oyunun sürekli gidip geldiğini ve sonunda şanssızlıkla elendiklerini söyledi.
3: Een pittige loting als je na de groep stage komt en je...
4: Çok yoğun bir karşılaşma oldu. Fas zor bir rakip. Zaman zaman onlar, bazen de biz daha iyi fırsat yakaladık. Öne geçtikten sonra son bölümde fazla fırsat verdiğimizi düşünmüyorum. Uzatma dakikalarında şanslı bir asiste maçın uzaması acı vericiydi. Tabii sonra penaltıları hepimiz seyrettik. İkinci penaltı kalecimizin topuğunu sıyırıp gol oldu. Gerçekten talihsizlik. Rakibimiz ilk iki atışı kaçırsaydı şu an farklı bir hikaye anlatıyor olabilirdik.
3: Gefaarlijke momenten, maar wij kwamen op 1-0 voor en...
5: Dünya Kupası'nda son 16 turuna adını yazdıran Fas milli takımı oyuncuları seri penaltılar öncesi ve sonrası dualarla kenetlendi.
6: Fas milli takımı 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda'yı seri penaltılarla geçti. Mücadeleci oyun stilleriyle birçok kesimden övgü alan Faslı oyuncular normal ve uzatma süresi 1-1 biten maçın ardından dua etmek için bir araya geldi. Yedek kulübesinde teknik direktör Muhammed Uabi önderliğinde toplanan takım hep birlikte dua ederek seri penaltılara konsantre oldu. 3-2 kazanılan atışlarla birlikte tur atlamanın sevincini yaşayan ekip bu kez saha içinde tribünlere yönelerek secdeye gitti. Oyuncular daha sonra tribünlerin coşkulu tezahüratlarına katılarak Dünya Kupası'ndaki en iyi 16 takım arasında kalmanın haklı gururunu yaşadı. Faslı futbolcu İsa Diop maçın oyuncusu seçilmesini şöyle yorumladı. Takım olarak çok iyiydik. Planımızı istediğimiz gibi uyguladık ve sonuçta kazandık. Biz Müslüman bir halkız. Bizim için başarı kişisel değil, Allah'ın işidir. Bu nedenle Allah'a şükrediyoruz.
5: Dünya Kupası son 32 turunda 5. karşılaşmada fil dişi sahili ile Norveç arasında oynanacak. Bu mücadelenin galibiyetle ayrılan ekip bir sonraki turda Brezilya'nın rakibi olacak.
6: Dünya Kupası'nda Brezilya'nın son 16 turundaki rakibini fil dişi sahili Norveç mücadelesi belirleyecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dallas şehrinde oynanacak ve Türkiye saatiyle 20'de başlayacak maçı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Fil dişi sahili son 32 turunu Almanya'nın ardından E grubunu 6 puanla ikinci tamamlayarak çıkarken Norveç ise I grubunda 6 puan toplayarak Fransa'nın arkasında ikinci oldu. Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan fil dişi sahili teknik direktör Emre Safa'ya Norveçli santrafor Erling Haaland'a övgüler yağdırdı.
7: Qu'est-ce que j'attends la Norvège demain?
8: Haaland'ı konuşmama gerek yok. Herkes onu tanıyor. O üst düzey bir oyuncu. Çok enerjik ve izlediğinizde bunu görüyorsunuz. Ülkesi için oynamaktan çok gurur duyduğunu hissediyorsunuz. Senegal'e karşı oynadığı maçı izledim. Takım arkadaşlarına bol bol tavsiye veriyordu. O, takımı ve grubu için çok şey yapan harika bir örnek. Aklınıza gelebilecek her an, her şekilde gol atabiliyor. Gerçekten özel bir oyuncu ve Norveç, ona sahip olduğu için çok şanslı.
6: Norveç Cup

0: Tanı Martin Ødegaard ise takım olarak iyi hissettiklerini ve maça hazır olduklarını söyledi.
1: Everyone is ready for the game.
2: Senegal maçından sonra biraz dinlendik. Bu iyi oldu. Birçok oyuncu Fransa maçında süre aldı. Herkes kendini iyi hissediyor ve bir başka büyük maça hazırız. Şimdi oynamayı dört gözle bekliyoruz. Dünya Kupası'nın güzel yanı normalde oynamadığınız takımlara karşı oynayabilmeniz. Fil dişi sahiline karşı oynayacağımız maç bizim için tamamen yeni bir sınav ve daha önce yaşamadığımız bir deneyim.
3: 2026 Dünya Kupası'nın ev sahibi ekiplerinden Meksika ise son 32 turunda Ekvador'la karşı karşıya gelecek.
4: Dünya Kupası'nda son 16 turunun 7. takımı Meksika-Ekvador karşılaşmasıyla belirlenecek. Sloven hakem Slavko Vinčić'in düdük çalacağı mücadele Meksika Azteca Stadyumu'nda Türkiye saatiyle 04'te başlayacak. Turnuvanın ev sahibi ekiplerinden Meksika, A grubunu 9 puanla lider tamamlayarak son 32 turuna çıktı. Ekvador ise E grubunu Almanya ve fil dişi sahilinin arkasında 3. sırada bitirerek en iyi 3.'lerin arasına katıldı. Maç öncesi konuşan Meksika teknik direktörü Javier Aguirre, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmayı fazladan bir oyuncuya sahip olmaya benzetti.
5: Guadalajara, tienes toda la razón, es una buena referencia.
6: Arkamızda ülkemizin olduğunu biliyoruz. Bu son derece cesaret verici ve motive edici. Evimizde oynamak, 12. oyuncuya sahip olmak demek. Hepimiz bu karşılaşma için çok heyecanlıyız. Bundan sonra olacakları biz de merakla bekliyoruz.
4: Ekvador teknik direktörü Sebastian Beka Çeçe ise takımının hedeflerine değindi.
7: Estamos demorado 3 horas más de lo que estaba establecido, no sabemos bien por qué.
8: Takım iyi gidiyor. Tarih yazmak istiyorlar ve rakibimizin grup aşamasındaki en iyi takım olduğunun farkındalar. Meksika hiç gol yemedi. Yarınki maç oldukça zorlu olacak. Özellikle ilk 15 dakikası. Genç bir takımız ama yine de olgunuz ve tarih yazmaya hazırız.
3: Dünya Kupası'nda değişen güç dengeleri dikkat çekiyor. Afrika takımlarının yükselişinin damga vurduğu turnuvaya Avrupa'nın iki devi erken veda etti. Son 32 turunda oynanacak diğer karşılaşmalarında yeni sürprizlere sahne olması bekleniyor.
4: 2026 Dünya Kupası son 32 turu turnuvanın en büyük sürprizlerine sahne oluyor. Avrupa futbolunun iki önemli temsilcisi Hollanda ve Almanya beklentilerin uzağında kalarak turnuvaya erken veda etti. Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen panzerler Paraguay'a penaltılarla elenirken Hollanda da aynı şekilde Fas'a mağlup olarak organizasyonda saf dışı kaldı. Buna rağmen Avrupa futbolu hala turnuvadaki ağırlığını koruyor. Dünya Kupası son 32 turunda Avrupa kıtası 13, Afrika 9, Güney Amerika 5, Kuzey ve Orta Amerika 3, Asya ise 2 takımla temsil ediliyor. Turnuvada özellikle Afrika ülkelerinin sayısal üstünlüğü dikkat çekerken Fas, Senegal, Fil Dişi Sahili, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Cezayir, Mısır, Gana, Güney Afrika ve Yeşilburun Adaları son 32 görmeyi başardı. Avrupa'yı ise Fransa, İngiltere, Belçika, İspanya, Portekiz, Hırvatistan, İsviçre, Bosna Hersek, İsveç, Norveç, Avusturya, Almanya ve Hollanda temsil etti. Güney Amerika'dan Brezilya, Arjantin, Paraguay, Kolombiya, Ekvador, Kuzey ve Orta Amerika'dan Kanada, ABD ve Meksika, Asya'dansa Avustralya ve Japonya gruptan çıktı. Son 16 turuna şu ana kadar Kanada, Brezilya, Paraguay ve Fas adını yazdıran takımlar oldu. Ancak bu Dünya Kupası'nın en dikkat çekici hikayesini hiç kuşkusuz Afrika takımları yazıyor. Organizasyondaki 10 Afrika temsilcisinden 9'u son 32'ye yükselirken sadece Tunus grup aşamasında elendi. Hollanda'yı eleyerek adını son 16 turuna yazdıran Fas'a Afrika futbolunun ulaştığı seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi. 2022 Dünya Kupası'nda Fas'ın yarı finale yükselmesiyle başlayan söz konusu yükseliş, bu turnuvayla birlikte çok daha geniş bir tabloya dönüşmüş durumda. Artık tek bir ülke değil, birden fazla Afrika temsilcisi dev organizasyonda yoluna devam edebiliyor. Ayrıca bu Dünya Kupası sadece sürpriz sonuçlarıyla değil, futbolun değişen güç haritasını ortaya koyması

0: olmasıyla da uzun yıllar unutulmayacak bir organizasyon olmaya aday görünüyor.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda sakatlanan Uruguay'ın orta saha oyuncusu için Manchester United'a tazminat ödeyecek.
2: FIFA Manuel Ugarte için devreye girdi. 2026 Dünya Kupası'na erken veda eden Uruguay'da forma giyen Ugarte, İspanya karşılaşmasında çapraz bağ sakatlığı yaşadı ve sezonu kapattı. Dünya futbolunun patronu, kulüpleri koruma programı kapsamında milli takımda sakatlanan oyuncunun haftalık 120 bin poundluk maaş yükünü üstlenecek. 25 yaşındaki futbolcunun sahalardan uzak kalacağı bir yıllık süreçte FIFA, Manchester United'a 7.8 milyon euro tazminat ödeyecek. İngiliz devinin kasasını bir nebze olsun rahatlatacak bu dev ödemeye rağmen, ameliyat masasına yatacak Ugarte'nin sahalara ne zaman döneceği ise rehabilitasyon sürecinin ardından netlik kazanacak. Uruguay milli takımıyla 38 maçta bir gol kaydeden Ugarte, geçen sezon United formasıyla onu ilk 11'de olmak üzere 24 karşılaşmada forma giydi.
1: 2026 Dünya Kupası'nda Almanya ve Uruguay'ın beklentilerin uzağında kalması, iki efsane kalecinin de milli takımda sonunu getirdi. 40 yaşındaki Manuel Neuer ve Fernando Muslera'nın son milli takım hikayeleri hüzünlü bitti.
0: 2026 Dünya Kupası bazı ülkeler için bir dönemi de kapatıyor. İki efsane kaleci milli takım kariyerini sonlandırdı. Uruguay'ın Dünya Kupası'nda elenmesinin ardından yediği hatalı gollerle eleştirilen Fernando Muslera ve Alman file bekçisi Manuel Neuer milli takıma veda etti. Grup aşamasındaki maçlarda yaptığı hataların ardından elenmenin en önemli sorumlularından biri olarak gösterilen 40 yaşındaki Galatasaray'ın eski eldiveni uluslararası kariyerine son verdi. Teknik direktör Bielsa ile birlikte eleştiri oklarının hedefine konan tecrübeli file bekçisi 4 yıl aranın ardından döndüğü Uruguay milli takımına Dünya Kupası'nda tam bir kabus yaşatarak veda etti. Fernando Muslera, Suudi Arabistan ve Yeşilburun adaları karşısında kritik goller yedikten sonra İspanya maçında da hata yapmış ve devre arasında oyundan alınmıştı. Diego Godin ve Luis Suarez'in ardından 137 kezle milli formayı en çok giyen 3. oyuncu konumundaki deneyimli kaleci 2011 yılında Copa Amerika şampiyonluğu yaşamıştı. Milli takımı bırakan bir diğer efsane kaleci de Manuel Neuer oldu. 5. kez Dünya Kupası heyecanı yaşayan Almanya kaptanı milli takım kariyerine buruk bir şekilde son verdi. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay'a penaltılarda elenen panzerlerde deneyimli file bekçisi milli formaya mağlubiyetle veda etti. Turnuva öncesi milli takım kariyerine son vereceğini açıklayan 40 yaşındaki Neuer, "Bu turnuva Almanya formasıyla çıkacağım son turnuva olacak. 2 yıl sonraki Avrupa Şampiyonası'na katılmayı planlamıyorum. Vedayı veya potansiyel olarak çıkacağım son maçı düşünmeden her maçın tadını çıkarmak istiyorum," demişti. Daha önce Euro 2024 sonrasında milli takımdan ayrılan tecrübeli kaleci teknik direktör Nagelsmann'ın ısrarıyla kararını değiştirmiş ve Dünya Kupası için yeniden milli formayı giymeyi kabul etmişti. Almanya formasıyla 128 maça çıkan Manuel Neuer, Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
1: Fransız ekibi Lens, Senegal asıllı futbolcusu Malang Sarr'la yolların ayrıldığını duyurdu.
2: Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olan Malang Sarr resmen serbest oyuncu statüsüne girdi. Fransa Lig 1 ekibi Lens'la forma giyen 27 yaşındaki stoperin sarı kırmızı ekiple kontratı sona erdi. Lens kulübünden yapılan açıklamada, tarihi sezonumuzun en önemli oyuncularından biri olan Sarr, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Artois'dan ayrılıyor ifadeleri kullanıldı. Kariyerine Nice altyapısında başlayan Malang Sarr, 2020 yılında Chelsea tarafından bedelsiz olarak transfer edilmişti. Deneyim kazanması için önce Porto, daha sonra da Monaco'ya kiralanan savunmacı, 2024 yılında yine bedelsiz olarak Lens'a geçiş yaptı. Sarr, geçtiğimiz sezon Lens forması altında Fransa Kupası'nı kazandı.
1: Shane Larkin Anadolu Efes'ten ayrıldı. Yıldız basketbolcu ayrılık kararının nedenini kimsenin bilmediğini söyledi.
2: Anadolu Efes'te bir devir sona erdi. Lacivert Beyazlılar 2018'den bu yana takımda bulunan Shane Larkin'e veda etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün sadece bir basketbolcuya değil, pek çok çocuğun rol modeline ve kulüp tarihimizde her zaman çok özel bir yere sahip olacak örnek bir sporcuya veda ediyoruz. Bize yaşattığın her şey için çok teşekkürler Sugar Shane," denildi. Ayrılıkla ilgili konuşan Shane Larkin ise, "Son 8 yıldaki her şey için teşekkür ederim ancak ben gidiyorum. Bu çok zor bir karardı. Bunu yapmak zorunda kalmamak için neredeyse sonuna kadar gittim. Bunun neden olduğunu kimse bilmiyor," ifadelerini kullandı. Tecrübeli yıldızın Anadolu Efes'te olan sözleşmesi normal şartlarda 2028 yazında sona erecekti. 33 yaşındaki oyun kurucu Anadolu Efes'te 2 Euroleague, 3 Türkiye Süper Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı. Larkin ayrıca geçtiğimiz yıl modern Euroleague döneminin en iyi 25 oyuncusu arasına da seçildi. Bu sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle Euroleague'de 12 maça çıkabilen Shane Larkin, maç başına 15.2 sayı, 2.3 rebound ve 4.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti. ABD asıllı milli oyuncunun Fenerbahçe Beko'ya imza atması bekleniyor.
1: Evet, bu ayrılık kararını konuşacağız çünkü Anadolu Efes'te bir devir kapandı. Efes forması altında kazanmadığı kupa kalmamıştı. Bireysel anlamda da pek çok rekorları alt üst etti. Shane Larkin, milli basketbol takımımızın da formasını yine başarıyla terletmiş bir sporcudan bahsediyoruz. Anadolu Efes'teki takım olarak elde ettiği başarılara bakacak olursak, 2 Euroleague şampiyonluğu tarihi başarılarda Shane Larkin imzası vardı. Bunun dışında 3 Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 4 de Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı Shane Larkin. Takımıyla birlikte önemli kupaları kaldırdı dedik ama bunun dışında bireysel anlamda da pek çok başarısı var. Bir maçta en çok sayı atan ikinci oyuncu Shane Larkin 49 sayıyla birlikte ikinci oyuncu oldu. Birinci isim 50 sayıyla Nigel Hayes Davis. O hatırlatmayı da yapmış olalım. Euroleague'de bir maçta en çok sayı atan ikinci oyuncu unvanı Shane Larkin'de. Euroleague'de bir final maçında en çok sayı atan oyuncu yine 29 sayıyla Shane Larkin'de. Alt üst ettiği bir başka rekorsa Euroleague'de bir maçta en çok süre alan oyuncu 53 dakika 11 saniye ile Shane Larkin'de. Bir maçta en fazla üçlük atan ikinci oyuncu oldu. 10 üçlük kaydetti. Final Four yarı finalinde verimlilik puanı rekoru kırdı 43 rakamıyla birlikte ve Euroleague tarihinin en iyi 25 oyuncusundan birisi olmayı başardı Shane Larkin. Euroleague'de de Final Four'da MVP ödülü kazanmış bir isimden bahsediyoruz Shane Larkin için. Bundan sonraki rotası Fenerbahçe Beko olacak. Artık bunun resmi olarak açıklanmasını beklediğimizi söyleyelim. Ve özel bir röportajla ana habere devam ediyoruz. Avrupa futbolunda sayısız dev kulüpte forma giyen Fil Dişi sahilinin efsane ismi Kolo Touré, A-Spor'a özel açıklamalar yaptı.
3: Fil Dişi sahili kadrosuna baktığımızda özellikle Süper Lig'den 5 oyuncu olduğunu görüyoruz. Singo isimlerden birisi, Akbadu, Olayi, Yahya Fofana ve Operi şu anda Dünya Kupası'nda forma giyen Süper Lig'den isimler. Bizim ligimizin, yani Süper Lig'in özellikle bu isimlerin gelişimine yapmış olduğu katkıyı nasıl değerlendirirsin?
4: Tamamıyla komple oyunculara dönüştüklerini söyleyebiliriz.
5: They are very creative players as well.
4: Oldukça yaratıcı oyuncular.
5: With the energy and for me.
4: Enerjileriyle farklı bir şey getiriyorlar. Tutkuları sayesinde aslında bize yeni bir şey getirdiklerini söyleyebiliriz.
3: Peki eski bir aslında
4: K'den
3: elit stoper Kolo Touré, çok uzun yıllar Arsenal'da forma giydin, Liverpool'da forma giydin, yine Manchester City kariyerin var. Futbolculuk döneminde elit stoperlerden birisiydin ve Singo ile Akbadu'yu biraz daha özellikle sana sormak istiyorum. Bu iki oyuncunun defansif anlamda bir savunmacı olarak analizleri nasıl yaparsın bizler için?
5: No, I think they are really good players.
4: Bana kalırsa fiziksel olarak harika oyuncular.
3: Az önce aslında ifade ettim, çok değerli bir futbolculuk kariyeri.

0: take the game. For me, you remind me a lot.
1: Oyunu çünkü yönetiyi böyle Kunduko'yu hatırlatıyor bana, öyle söyleyebilirim ben size.
0: And I think one thing he needs to improve in his game is goal scoring. I think for me he can score more.
1: Oyununda değiştirebileceği şey bence daha fazla gol atmaya başlaması gerekiyor. Bence daha fazla gol atmaya odaklanabilir. Yani tekniği zaten harika ve eğer gol seviyesinde de kendini geliştirmeye devam ederse kesinlikle en üst seviyelere ulaşabileceğini düşünüyorum.
2: Biraz magazinsel bir konu olacak konu ama hiç oyunculuk döneminde Türkiye'den transfer teklifi aldın mı? Bunu da merak ediyoruz.
0: Yeah, I had some few one.
1: Evet, birkaç tane almıştım, birkaç tane almıştım.
0: I had some few one, yeah, definitely. And evet. Unfortunately, I didn't came, but.
1: Ne yazık, gelemedim ama.
0: As a manager, why not?
1: Ama bir teknik direktör olarak neden?
0: What I'm capable of.
1: Olmasın, neler yapabildiğimi göstermek isterim orada.
2: Peki güzel, o zaman teknik direktörlük konusuna geçelim. Çünkü yakın zamana kadar çok değerli bir teknik direktörle beraber çalışıyordun. Pep Guardiola Manchester City'ye veda ettikten sonra sen de İngiliz devine veda ettin. Bundan sonraki süreçte senin planların nedir? Bunu merak ediyoruz ve özellikle Pep Guardiola ile çalışmak sana neler kazandırdı? Onun mutfağında olmak sana neler kattı? Bunu da yine sormak isterim.
0: Dediğimiz gibi
1: çok şanslıydım aslında Pep Guardiola'nın izini takip edebilme konusunda. Çok tutkulu birisi. Benim öğrendiğim iki önemli şey ondan. Tutkudur. O çok çalışmalıdır.
0: Taktik
1: konusunda fikirleri, oyunu görüş tarzı, hani öğrenebileceğim şeyler sınırsız gibiydi.
2: Futbolculuk döneminde özellikle Premier Lig'de birçok önemli yıldızla ya takım arkadaşıydın ya da onlara karşı oynadın. İşte Thierry Henry, Didier Drogba, Wayne Rooney, Luis Suarez ve daha birçok önemli yıldız. Bunlar arasında en zorlandığın oyuncu hangisiydi oyunculuk döneminde?
0: Rooney
1: onlardan birisiydi.
0: Very physical player.
1: Çok fiziksel bir oyuncuydu. Taktiği çok iyiydi, tekniği çok iyiydi.
2: Kariyerinde en çok etkilendiğin stadyum atmosferi hangisiydi? Bunu hatırlıyor musun?
0: Wow, some few one.
1: Birkaç tane var.
0: Yeah, I think I will say Old Trafford was tough.
1: Old Trafford. Old Trafford her zaman çok zordu.
0: Evet.
1: Oradaki taraftarlar sürekli üzerinize bir baskı oluşturabiliyor.
2: Kolo, artık bu soruyu sormadan röportajı sonlandıramayacağım. Şu günlerde tüm dünyanın belki de en çok konuştuğu konuyu sana da yakalamışken tabii ki sormak istiyorum. Lionel Messi mi yoksa Cristiano Ronaldo mu?
1: Bana sorarsanız ikisi de harika, fantastik oyuncular.
0: Messi
1: it's fantastic. Benim için fantastik.
0: I will go for trophies. I will say Messi,
1: hani,
0: for me.
1: Kupalardan gideceksek Messi benim içindir. Hani çok fazla kupa kazandı. Dünya Kupası'nda kazandı. Ronaldo şu ana kadar kazanamadı galiba Dünya Kupası, yanlış hatırlamıyorsam.
2: Evet.
1: Yani sadece bu yüzden Messi'ye vereceğim, o yüzden.
3: Ana haberi noktalıyoruz. Hoşça kalın.

topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puan

0: olanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşçek ve Maksimum Mobil'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz
0: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
4: Ne istersen Neon1.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o. Reklam.
5: Aspor Radyo. Güzellikler
6: dünyası. Parafın katkılarıyla.
7: 1903 yılında bu yana gerçekleştirilen ve dünyanın en prestijli yarışı olan Fransa Bisiklet Turu, 1977 yılında büyük heyecana sahip. Sarımoyu'nun gururla giydiği bu turnuva, doping skandallarıyla, zaferleriyle, hüzünleriyle her yıla damgasını vurmayı başardı.

0: 1977 yılında yapılan Fransa bisiklet turunu Bernard Tevel'e kazandı. 1977 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası 25 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlendi. 10. şampiyonaya 12 Avrupa ülkesi katıldı. Maçlar Helsinki ve Oulu kentinde oynandı. Avrupa şampiyonluğunu Sovyetler Birliği üst üste 4. toplamda 6. kez kazandı. Aynı yıl kadınlar finalinde Sovyetler Birliği ile Doğu Almanya kozlarını paylaştı. Rakibini set vermeden yenen Sovyetler Birliği şampiyonluğa ulaştı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Reklam. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş. Jilet, erkek için neyse. 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: A-Spor Radyo. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Spor Radyo. Tekrar program.

0: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. Hepinize keyifli bir hafta sonu tatili diliyoruz. Yine çok güzel, çok keyifli zaman geçireceğinizi düşündüğümüz bir program hazırladık sizlere. Sevgili Kemal Belgin'le birlikte yaklaşık 50 dakika boyunca futbolumuzun geçmişinden bugüne bir yolculuğa çıkartacağız sizlere. Her zaman tekrar ediyorum, yine söyleyeyim, o günleri hatırlayanlar için güzel bir hatıra iade etme, bilmeyenler için de çok önemli sıra dışı bilgileri edinme fırsatı oluyor bu program. Amacımız bir yandan da bugünün gündemini o günlerden bugüne çıkarımlar yapmak, mesajlar vermek. Kemal abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Hemen start verelim. Yoğun konularımız, güzel, keyifli dosyalarımız var. Bir futbol nereden başlayacağız? Unutulmaz anlardan başlayacağız. Ve bakalım hangi unutulmaz anlara götüreceğiz sizleri. Efendim, futbolun spektaküler hareketleri vardır. Onlar herkesi, bütün futbol severleri mest eder. Röveşata da işte bu hareketlerden biri. Röveşata golleri olduğu zaman futbol severlerin mest olduğu, unutulmaz, hani bugünkü ifadeyle jeneriklik goller çıkar ortaya. Biraz onlardan bahsedelim dedik. Bir kısmı tabii özellikle televizyonun devreye girmesinden sonra hepimizin hatıralarında, hafızalarında, onları buradan paylaşacağız. Ama bir kısmını maalesef pek görme imkanı yok. Fotoğraflardan, siyah beyaz resimlerden ve işte böyle göz tanığı olan isimlerden duyabiliyoruz. Nereden başlayalım dedik? Suat Mamat'tan başlayalım dedik. O neresi abi? Direkt mi o ya?
1: Şeref Stadı.
0: Hayır.
1: Ha, Kale Direği tabii.
0: Stad.
1: Şeref Stadı da Kale Direği orası.
0: Bayağı bir zıplamış yani.
1: Ya şimdi tabii bu yani makas.
0: Bu bir yarım volemsi.
1: Yarım vole makas. Röveşata bunu bizim futbol sahalarımızda bizim gördüğümüz kadar, o zaman televizyon melevizyon yok.
0: Evet.
1: İstanbul'da bizim gördüğümüz kadar bu işin piri, sahneleyen, bize bunu tanıtan Suat Mamat'tır rahmetli. Daha yeni vefat etti. İki sene falan filan.
0: Rahmet eylesin.
1: Ya müthiş bir estetik hareketi vardı. İşte burada da Beşiktaş'a gittikten sonra Galatasaray'dan Şeref Stadı bu. Şeref Stadı'nda bir idmanda.
0: Yani şeyin kenarı, denizin, boğazın kenarında o.
1: Otel
0: bunları şimdi da işledik aslında. Yani
1: otel
0: şimdi var. Fitchrahan Oteli'nin olduğu bölgede.
1: Yer işte, tabii.
0: Bu statları da, İstanbul'un eski statlarını tabii da burada yine ele almıştık. Bir mesaj geldi şu eski statları işleyin diye, ama iki sene önceydi galiba. Ya da
1: yaptık,
0: geçen sene yaptı, değil de
1: geçen
0: yaptık
1: sene
0: diye
1: yaptık
0: hatırlıyorum.
1: Galiba. Yaptık.
0: Öyle mesajlar da geliyor, istekler de geliyor. Zaman zaman tazeleriz hafızaları tabii ki, ama bu konuyu yapmıştık. Şimdi tabii üstün bir teknik ve aynı işi çalışmayı gerektiriyor bu. Yani onu antrene etmek, vücut yapısı da uygun olmalı. Suat Mamat
1: ince,
0: hafızalarda
1: ince tabii, uzun. Yani Suat Mamat'ın nereden baksan 1.86 falan boyu vardı. Hı-hı. İnce uzun. Zaten top sürüşü, topu verişi falan hepten estetik yani. Ondan sonra Galatasaray takımının sağ içi, sağ hafızıydı, öyle söyleyeyim. Bu çok genç hali rahmetlinin. Sonra Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yenip şampiyon olduğu gece, Metin Oktay'ın penaltı golüyle, hı hı, araları açılmıştı Baba Gündüz'de. Ondan sonra bu vefadayken tabii, bak en başta da Güray. Benim hem genç takımdan takım kaptanımız Naci Erdem'in yeğeni vefaya gitmişti. Beşiktaş'ta da oynadı. Bak en başta Bekir, yanında Zeki, eski Fenerli. Savaş bizim. Takıma bak ya, be Suat Mamat işte zaten orada.
0: Evet. Ortada değil mi?
1: He, ortada bıyıklı.
0: İlk hani söyleyebileceğimiz, röveşat olsası diyebileceğimiz hafızalara da yer edinecek Suat Mamat. Peki yine senin bize hatırlattığın, bizim çok vakıf olmadığımız bir isim daha var, Ali Soydan.
1: Ali Soydan, yani Selim Soydan'ın kardeşi. Rahmetli oldu, yeni rahmetli oldu. Levent'te cenazesine de gittik hatta. Allah rahmet eylesin. Ali Soydan şurada Beyoğluspor'un sol açı.
0: Evet.
1: Galatasaray'da oynarken Fenerbahçe'yi 3-1, yanlış hatırlamıyorsam, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçta muazzam bir röveşata golü attı. Yani şöyle söyleyebilirim. Ali Soy'dan yine bizim İstanbul'da izlediğimiz kadar, o zaman yine vurgulayayım, televizyon yok, bir şey yok. İlk fiyakalı röveşata golü Ali Soy'dan'a aittir. Fener'e attığı gol. İki tanesini Büyük Ali attı. Ali Beratlıgil. Allah rahmet eylesin o da. Üçüncü golü de Ali Soy'dan attı. Ve bu Ali Soy'dan'ın Fenerbahçe'ye attığı bu röveşata golü aylar değil yıllarca konuşuldu Türkiye'de. Yani vay be, Ali'yi hatırlıyorsun değil mi? Ne röveşata golü atmıştı falan filan diye. Yani bizim futbol tarihimize Ali Soy'dan bu röveşata golüyle ismini yazdırmıştır rahatlıkla diyebilirim. Çünkü o güne kadar o tip bir röveşata golü, ha Suat yaptı çok. Ama Suat'ın röveşata golünü hatırlamıyorum. Çok röveşata yaptı, top çıkardı savunmadan, hücumda yine attı, gol olmadı falan. Ama Ali Soydan'ınki Galatasaray'ın Fenerbahçe 3 golle yendiği maçta,
2: bir de bir derbi maçta.
1: Derbi maçta son golü bu, sonra aynı küçük Ali Fener'e transfer oldu. Yani Fenerbahçe'de de oynadı. Turgay Şeren, Coşkun abi rahmetli, Kadir Aytaç'a bak, yanında İsfendiyar. Büyük Ali. Bak demin bahsettim ya. Evet. İsfendiyar'ın solundaki Büyük Ali. Ellerini kaldırdı.
2: Çok eski fotoğraflar.
1: Tabii. Coşkun abinin de
2: aşağı yukarı 60 yıllık falan.
1: Tabii. Yeni Galatasaray. Bak mesela Metin yok burada. Belki de burada en kenarda ama göremiyoruz onu.
2: Evet. Benim şurada bir fotoğrafta dışına taşan bir iki kişi daha var.
1: Benim gördüğüm işte Büyük Ali, İsfendiyar, Kadri, Turgay abi, Coşkun abi. Rahatlıkla öyle diyebilirim. Hep bunlar iyi dostluklarımız olduğu kişiler. Suat burada, Mamat, Ali zaten olmaz da. Suat Mamat'ı bilmiyorum. Yani şu anda gözükmüyor fotoğraf. Belki burada, belki şu el kaldırmışların arasında yüzü gözükmeyen var. Boyu biraz onu andırıyor sanki.
2: Yani peki uzun. Kemal abi, tabii televizyondan sonra işin rengi değişti.
1: Değişti artık, herkes neyin ne olduğunu.
2: 90'lı yıllara gelelim. Birkaç görüntü rica edelim bakalım. Ercan bize onları ekrana taşısın. Hafızaları tazeleyelim. Bir 20 yıl öncesine falan, 20-25 yıl öncesine kadar gideceğiz. Ve o görüntülerle hafızalarımızı tazeleyeceğiz. İşte 1998 yılına gittik. Bakın şimdi namı değer Şifo Mehmet.
1: Şifo değil mi?
2: Mehmet Özdilek. Evet. Galatasaray derbisinde röveşatayla böyle atmış golü. Yani bu tabii özel bir yetenek istiyor. Çok da güzel pozisyonunu almış. Tam tabii. Röveşata golü. Tam. Tabii.
1: Bir kere bunu yapman için şeyin o, yumuşaklık olacak vücutta.
2: Değil mi?
1: Bel yumuşaklığı olacak. Ayağı iyi basacaksın.
2: Vallahi küt diye düşmek de var o sırtının
1: tabii,
2: üstüne.
1: Tabii. Yani kolay bir iş değildir bu. Ha, denk gelmez, out'a gider, o ayrı hikaye.
2: Evet.
1: Ama burada bunu yapmak mecburiyetinde gibisin. Çünkü bir sürü savunma oyuncusu var. Doğru. İndireyim. Şimdi mesela bizde var. İndireyim, alayım, döneyim de şunu da bir çalım atayım diyor. Evet. Sonra takımı kontra takıyor.
2: Tabii. Nerede yapacaksın onu? Onu yaptırırlar mı? Hele artık.
1: Ali Sami Yambu. Tabii.
2: Peki aynı yıllardan, hatta aynı sezondan bir başka röveşata ustası gelecek şimdi. Ki öyle zannediyorum ki 90'lı yıllara röveşatalarıyla damga vurmuştu. Kolayca tahmin edeceksiniz. Ha, bu da birleşik hareket.
1: Tarcı Çolak.
2: İşi yani bu işleri çok yapardı.
1: Tabii. İşte bak orada Tanju şu topu ben indireyim bakayım dese, Beşiktaş takımı değil mi o karşıdaki?
2: Bu tabii, şey Kadir maçı. Sakarya maçı abi.
1: Sakarya maçı mı? Evet. Kadir'e benzettim sol bek ya. Neyse, olabilir Sakarya, yani onda şey değilim, iddialı değilim ama şurada da Tanju ben şu topu bir indireyim bakayım dese bu gol gitti.
2: Bir de burada birleşik hareket var, yani göğsüyle önüne düşürüyor. Pozisyon yani, alıyor.
1: Tabii. Şimdi hop kaldırıyor. Orada bir de indireyim bakayım, şurada birine vereyim de alır mıyım dese gitti gol.
2: Müthiş ustalık tabii. İsteyen bir gol.
1: Tabii.
2: Peki şimdi 2000'li yıllara gelelim.
1: Tanju'nun işi buydu zaten.
2: Değil mi?
1: Tabii canım, işi bu.
2: Bir kez daha seyredelim şu güzel röveşata golünü. Tanju bunları çok yaptı ama onu da söyleyelim.
1: Tabii Tanju'nun en büyük hatası Galatasaray'dan Fener'e gitmektir.
2: Evet, 2000'lere geldik. Bakalım kim gelecek şimdi? O Alex'in golü geliyor.
1: Tabii hem de sağ ayağıyla galiba. Değil mi?
2: Büyük iş bu da.
1: Tabii.
2: Alex'in Samsunspor attığı gol, bu da hafızalardadır. 2005 sezonuydu diye hatırlıyorum.
1: Burası Ankara mıydı ya?
2: Burası Fenerbahçe'siydi. Çekim açısından dolayı belki öyle geldi sana. Hı. Alex.
1: Bak o, bu da indirmeye kalksa yanında adam gitti var rakipten.
2: Ve
1: diye
2: aşağı yukarı 15 metre civarında kaleye. Hafif kıvrılmış burada ama.
1: Ne olursa olsun sağ ayak.
2: Bunu bir de sağ ayak.
1: Sol değil yani.
2: Ortayı yapan da Ümit Özat. Solundan sağına aldı. Ortayı kesti. Alex de Souza. Fenerbahçelilerin özlemle yad ettiği bir isim şimdilerde. Peki bir başkası var. O da bu röveşata golleriyle çok keyif verdi futbol severlere. Musa Sow.
1: Musa Sow. Tabii bunu
2: Sow da bunu işi çok yapardı. Hatta vuramayacağı toplara bile
1: tabii
2: röveşata denemesi yapardı.
1: Bu tam
2: böyle çok
1: değil.
2: Gol attı. Bu tam olmamış, evet.
1: Yani
2: ama
1: çünkü
2: bu şekilde çok kolay. Avrupa attı, maçında da attı.
1: Tabii attı da ben ona bir şey demiyorum da bak mesela abi, bir tane daha var. Bak neden demiyorum röveşata?
2: Bir ayakla
1: tabii, bir ayak için yere basıyor.
2: Bir bakalım ona, doğru bir şey söyledin abi.
1: Tabii bir ayak yere evet basıyor. Yani
2: gol.
1: Şimdi
2: Manchester United maçı mı bu? Ne
1: evet,
2: maçı
1: evet,
2: bu?
1: Evet evet galiba. Mi? Şimdi bir Alex'in attığına bak. Efendime söyleyeyim daha evvel Şifon'un attığına bak. Tanju'nun attığına bak. Bir de bunun attığına bak. Bunun bu iki golde bir ayak yerde sağlam bir kere desteğini alıyor.
2: Ondan sonra yerden
1: tabii
2: ayrılıyor
1: tabii
2: vuruşla
1: yani
2: beraber.
1: Bu tam röveşata değil.
2: Yani Tanju'nunki, Alex'inki, Şifon'unki daha farklı.
1: Tabii onlar ikisi de yerden kalkmışlar yukarıya.
2: Ha, şu olabilir.
1: Bakayım,
2: şuna bir bakalım.
1: Bir dakika konuşurken.
2: Feyenoord maçı.
1: Evet bu olabilir.
2: Şimdi bak gelecek. Bir de yanında da öyle bir savunma. Ha, bu daha şey.
1: Daha yatkın çünkü sol ayak da biraz hareket yapmış evet burada. Ama yine de daha evvel izlediğimiz, yani şurada izlediğimiz
2: estetik o olarak diğerleri daha röveşata,
1: röveşata
2: tam
1: röveşata
2: uygun değil mi?
1: Tabii tam röveşata.
2: Evet, Musa Sow da bu tip golleri çok seven, çok atan bir oyuncuydu. 2010'lara gelmiş olduk ve son dönemden bir golle şimdi bu işin bu işin nirvanası bence.
1: E tamam işte İbrahim, İbrahimovic yani.
2: Attığı yere şeyden genelden mi görebilecek miyiz onu? Bu işin nirvanası bu herhalde ya. Bakalım da.
1: Onlar şimdi da şaşırıyorlar kenardaki.
2: Zaten bu açıdan var. Ama bu ceza sahasının bayağı bir dışı yani.
1: Evet evet. Kenardakiler de diyorlar ki vay ya nasıl olur böyle bir şey diyorlar.
2: Ya.
1: Tabii. Bak iki ayakta şey havada. Ya destek
2: yani
1: yok.
2: Bu aşağı yukarı kaleye 25 metre. Hatırlar tabii zaten futbol severler. Bu işin nirvanası herhalde diyebiliriz.
1: Tabii, yani.
2: Evet. Güzel röveşataları geçmişten bugüne bu şekilde hatırlamış olduk. O zaman hemen ikinci konu başlığımıza gidelim. Bir futbolcu bir hikaye diyelim. Bakalım hangi futbolcuyla tanıştıracağız sizi. Evet, bir futbolcu bir hikayede kimi konuşacağız? Puşkaş Ergun'u. Çok teknik olduğu için mi Puşkaş diyorlar?
1: Yani şöyle
2: yani,
1: Puşkaş
2: stili benzediği için.
1: Stili benzediği için Macar futbolunun efsane ismi evet biliyorsun. İşte İhtilal'den sonra İspanya'ya kaçıyor. Real Madrid filan falan. Çok önemli bir hem kurucu hem oynatıcı hem yönetici bir oyuncu tip. Şimdi burada da işte biraz hareketleri benzediği için Ergun Öztun'a İzmir'den transfer edildi.
2: Evet.
1: Ve gelir gelmez de hemen isim yapıştırıldı Puşkaş.
2: Bu 62'nin Fenerbahçesi.
1: Evet. İşte yerde oturanlar yani solda Selim bizim soydan.
2: Selim abi
1: Puşkaş
2: soydan.
1: Ergin, rahmetli Mikro Tuncay.
2: Evet.
1: Ve gelir gelmez bu unvanı kaptı Ergun Öztun'a. Puşkaş Ergun. Yani kimse Ergun Mergun demezdi.
2: Değil mi?
1: Puşkas ne haber? Puşkas hoş geldi. Puşkas'a bak ya falan.
2: Önceki hafta galiba konuştuk şu lakapları bir yapsanıza diye yaptık ama o kadar çok şey geliyor ki lakapların hikayeleriyle ilgili bir yine yapalım Kemal abi onu bu sezon.
1: Neyi yapalım yani, tabii. O lakap bak yani lafını unutma. Eskiden o dönemlerde daha çok futbolcu adıyla anılmazdı. Lakabıyla anılırdı.
2: Değil mi?
1: Tabii. Yani mesela şimdi bu takımda kim var? Avni var bizim rahmetli. Hı hı. Laz. Lakabı o. Rahmetli Basri abi. Basri Dirimli deli.
2: Deli yani, Basri.
1: Yani o yani lakapları bunlar.
2: İşte bunlar futbolun senior, doğal olduğu ha. günlerden. Futbolun evet. şimdiki gibi böyle endüstrileşmediği.
1: Yok ya.
2: Hani tüfek icadı oldu, mertlik bozuldu dönemi değil bu.
1: Değil. Bak işte Can Bartu. Senior. Sinyor. Hiç kimse Can Bartu demezdi ya, sinyor.
2: Tahta bacak diyorlar. Tahta
1: İsmet.
2: Bacak.
1: Evet tahta bacak İsmet. İsmet diye kimse tahta bacak. Yani neden? İşte o zamanki taraftar.
2: Her
1: o
2: şey daha doğalmış.
1: Daha doğal. Bakıyor diyor ki ya şuna bir bak diyor. Burada da Puşkas Ergun mesela. İsmail Kurt rahmetli.
2: Önde değil mi?
1: Evet solda. Yüksel abi. Yüksel şey. Yanında Puşkas Ergun. Şükrü Birant. Ziya. Bizim rahmetli Haldun genç takımdan A takımına çıkmıştı. Ondan sonra şimdi Puşkas Ergun işte Puşkas yani Ergun diye kimse ben, yani hala sağ Allah selamet versin. Nerede rastlasan kulübesi Puşkas ne haber? Nasılsın Puşkas? Ne haber? Ne oldu işte gördün mü finalin golünü Puşkas? Ya kimse Ergun demedi senelerce.
2: Ağırlıklı olarak Karşıyaka, Fenerbahçe ve sonrasında da son dönem galiba yanılmıyorsam Bursa yılları ön plana çıkıyor.
1: Bir özelliği daha var.
2: İlk gol değil mi?
1: Hayır.
2: Fenerbahçe'nin galiba ilk golü mü süper yani şimdiki evet. adıyla süper. Bir de Bursa'nın da galiba ilk golü. Öyle hatırlıyorum.
1: En önemli özelliği ne?
2: He onu sen anlatacaksın evet.
1: İlk Türkiye'de yurt dışında menisküs ameliyatı olan oyuncu.
2: Aa o da bak bunu söylememişti.
1: Tabii. O zaman... Burada da bak en başta solda oturmuş Serkan var bak Abdullah'ın yanında.
2: Bir dönem herkes 80'lerde Müller Wolfhard'a giderdi. O zaman hangi ülkeye? Almanya değil
1: İtalya.
2: Herhalde.
1: İtalya mı? Lakava. Doktorun adı Lakava.
2: Bir ara Avusturya'da da oynamış değil mi?
1: Tabii tabii Lakava. Orada Türkiye'de çünkü Ergun menisküs oldu. Dediler ki Türkiye'de bu iş olmaz kardeşim. Yani. Ve en usta kim? Lakava. İtalya'ya Lakava'ya gitti Puşkas. Ameliyatını oldu geldi. Eskiden menisküs ameliyatı olduğun zaman geçmiş olsun. 5 ay falan oynamazdı. Şimdiki gibi 15 gün
2: 67'de
1: sonra.
2: 67'de 60 bin liraya Bursa Spor'a tabii. gitmiş. 1967.
1: Tabii. 5-6 ay oynamazdın. Döndü geldi iyileşti. 2 ay sonra bir daha menisküs oldu. Bu sefer öbür ya. Bacakta. Ya yani öyle de bir şanssız bir oyuncu.
2: O zaman 5-6 ay şimdi 3-4 haftada dönüyor.
1: Yok, tabii canım 2 hafta sonra antrenmanlara tabii. başlıyorsun. 3. hafta takımdasın. Yani o zaman Lakava'ya gidilirdi. Menisküs ameliyatı olunmaya. Bak şuraya bak. Naci, Puşkas Ergun, Can Bartu. Allah uzun ömürler versin. Üçü de sağ. Evelallah.
2: Bir de şeyi anlatmıştın. Şu hani ofsayta düşme düşmeme meselesini.
1: Şimdi Puşkas Ergun çok iyi oyunu organize eden, iyi pas atan, oyun zekası üstün bir oyuncu. Bence zaten bizim dönemimizde herkes de öyle şey yapabilirdi. En büyük ve en ciddi özelliği offside'daki oyuncuya futbol hayatında bir kere belki top atmıştır. Belki bir kere. Ben rastlamadım. Ya
2: çok önemli bir şey söylüyorsun şu anda. Oyunu aklıyla oynamak.
1: Tabii.
2: Ve işte top gelmeden planını yapmak, topu atacağı tabii. yerin de neresi olduğunu bilmek gibi tabii. futbolcunun aslında zeki olmasını gerektiren tabii. özellikleri var.
1: Lefterle mikronun arasında. Burada da.
2: Evet. Topun biraz bu tarafı solunda. Evet.
1: Ve Puşkas mesela topu alır. Güzel bir atak çıkmış Fenerbahçe. Saklar. Neden biliyor musun? Çünkü offside'de iki kişi var. Onları da atsın diye bekliyor. Onlara böyle yapardı. Çıkın. Çıkın derdi.
2: Şimdilerde bilmem o görüntüler var mı? Offside'a

0: yakalanan, ben değilim diyen yani bugünlerde işler sıkıntılı.
1: Şuraya bak. 5 yani. Metre ofsayt attılar abi.
0: Böyle. Yani belli yani şurada atmanın ya ayan beyan ortada.
1: Şimdi bu kaçıyor ya, Puşkas buna böyle eğer görürse, atma pozisyondaysa böyle yapar. Çık der.
0: Bak.
1: Tabii kaç metre.
0: Belli adamın 2-3 metre ötede.
1: Atmazdı hiç. Ben şahsen tanık olmadım.
0: Hadi bu bir nebze. Bu bir nebze. Deminki daha kötüydü.
1: Ben tanık olmadım. Bak. Puşkas. Diyeceksin ki Puşkas'a, şu herifi atsana bak ne güzel kaçıyor. Hadi anam der. Olsaydı adam çıksın der. Yani oradan o çizgiyi, o ihlali görebilmek büyük ustalık ister.
0: Doğru.
1: Ne oyuncular seyrettik. Yani iyi top atan işte Lefter'di, Can'dı, Kadri'ydi, Suat'tı. Baba Recep'ti, hani biraz üç büyüklerden bahsediyorum ama hepsi atmışlardır offside'daki adama. Bak bunu atmaz Puşkas Ergun. Bak adam ne yapıyor bak.
0: Bak çıksana diyor. Gelsene diyor.
1: O da iyi.
0: Gelsene diyor.
1: Gelsene
0: bak.
1: Diyor. Tabii.
0: Zaten bakmayı, ya şu çok önemli. Bir hücum oyuncusunun rakip savunmayı kontrol etmesi, rakip savunmanın offside taktiğini belirleyen oyuncunun da hücumcuları kontrol etmesi kadar bu işin
1: vay
0: doğal yönü olan şey yok ki. Bu işin ABC'si bunlar.
1: Yani burada da sivil kıyafet, öyle diyeyim Ergun kardeşimiz. En büyük, bu çok önemli bir özelliktir futbolculukta. Çok ama çok önemli bir özellik.
0: Aynı fikirdeyim.
1: Ve ben bak bu kadar seyrettim Fenerbahçe'ye geldiği karşıya kadar seyredemedim. Fenerbahçe'ye geldiğinden beri
0: 53-56 Karşıyaka, 56-63 Fenerbahçe.
1: Tabii, sen
0: 56'dan sonra
1: 56'dan sonrasını. Sonra işte Bursa'ya falan gitti izleyebildiğim kadar.
0: Vallahi Bursa var, Rize'de var. En son Rize'de bıraktı.
1: Yani artık orada şey.
0: 68-69
1: emeklilik dönemi. Hiçbir gün ben görmedim ya. Ergun bir top atacak, hakem bayrak kaldıracak. Aa bir bakacağız herif 2 metre ofsayt atılan adam. Yok. Kol yaptı be, pazı yaptı böyle eliyle. Çık, çık. Çık atayım sana. Bir de yani şimdi kimse yanlış anlamasın. Bir dönem Fenerbahçe takımında oynarken ofsayta düşmemesi mucize olan oyuncular vardı.
0: He.
1: Ona rağmen el kol yaptı böyle çıkın diye. Şu takıma bak, en başta Nedim abi yanında rahmetli, mikro rahmetli. Lefter topla.
0: Günümüzde de Burak var mesela. Ofsayt kralı değil mi? Bir yandan gol kralı oluyor.
1: Bak, yemin
0: bir yandan
1: ediyorum
0: da
1: sana
0: kralı.
1: Puşkas Ergun eğer olak yani bir senaryo yazalım. Bugün Burak oynasaydı veya Ergun Öztun o gün oynasaydı. Burak bugün düşüyorsa bir maçta 7 defa ofsayta, Ergun Öztun'a sayesinde ya bir defa ya iki defa belki düşerdi. Şuraya bak, Seraç da var. Özcan, Can, Naci abi, Osman, Yüksel. Seraç vefat etti arka sırada bir tek. Ötekiler sağ. Allah
0: o zamanlar bak ver. Şey yokmuş formada.
1: Ne o?
0: Logo, takım amblemi.
1: Yani bu yanlış görmüyorsam eğer sanki Fenerbahçe'nin tahta tribününün stadı.
0: Tahta tribünü değil mi?
1: He, orada bir hazırlık maçı yazın. Ne maçta
0: olabilir
1: ama 15 bin 20 bin kişi. Bak bu da yine bak.
0: Bu İnönü.
1: İnönü. En başta bak şimdi mesela en başta elinde kupa mı ne var? Can Bartu'nun evet. Yanında biri duruyor.
0: Ufaklık.
1: Yok yok, ayakta. He. Can Bartu'nun yanında.
0: Ha bir dakika pardon.
1: Ayakta,
0: evet.
1: En sağa başta.
0: Tamam.
1: Şimdi bu Necdet desen kimse de deve Necdet dersen herkes tanır.
0: Uzun boylu olan değil mi? En başta.
1: Yanında Sinyor, onun yanında Laz Avni, Deli Bas.
0: Öyle gidiyor.
1: Ordinarius Lefter. Arnavut Niyazi, Nedim abi, Topaç Nedim, en başta Deli Turan. Ya bunların evet. Hepsinin Puşkas Ergun, Klink Selahattin kaleci. Seraç. Yani Seracettin'e kimse Seracettin demedi tarihte. Hep Seraç.
0: Evet. Peki Puşkas Ergun'u da bu şekilde hatırladık. O zaman bir kez daha geçmiş zaman olur ki diyelim. Bir şöyle bir milli maçları hatırlayalım. Burada senin devreye girmen lazım abi.
1: Şimdi
0: benim ben buraya yetişemem.
1: Reha veya Bülent

0: Tabi yukarı Turgay, Donanma Kamil.
1: Turgay Şeren bile çok gençmiş.
0: Tabi Halit abi, Kör Galip en başta hakemin yanında. Aşağıda Galatasaray, Muzaffer, Lefter, Ayva Erol mesela. Erol Keskin, Ayva abi lakabı. Ne yapayım yani? Ben koymadım. En sağda Naci abi. Ondan sonra Şevket miydi ya Naci abiyle Erol'un yanındaki? Yani burada da çok, bu çok eski. Halit abi bile oynuyor, hesap et. Halit Derin
1: görüşü. 50. Oo.
0: Yani bu
1: 68 Turgay, yıl abi.
0: Tabii Turgay, tabii Turgay Şeren'in falan ilk şeyleri. Söyle adını, ilk maçları. Düşünebiliyor musun abi? Kör Galip falan var vefalı. En başta hakemin yanındaki. Bayağı eski bu yani. 50 değil mi? 50.
1: 50.
0: Abi, 50 tabii çok eski. İnönü Stadı.
1: Bunun peki...
0: Ama yani mesela burada şey yok. Diyorsun yani gurbetçi mu?
1: Evet tabii. Nerede? Nerede? Sence hangisini başarı olarak vurgulamak lazım? Tabii şöyle, milli takımın daha geniş bir havuzdan seçilmesi güzel bir şey. Ama şimdi bakıyorum, sadece gurbetçi futbolcu diye yurt içinde benzer performansla çok futbolcu varken yurt dışındaki gurbetçilere yönelmek gibi bir moda başladı. Şeyi anlayabiliyorum, şimdi artık büyük takımlarla Anadolu takımları arasındaki makas daraldı. Dolayısıyla Anadolu takımlarından da dört büyükler dışında kalan takımlardan bolca oyuncu almak son derece mantıklı. Bunda bir şey yok ama şey enteresan geliyor bana. İlla gurbetçi oyunculardan benzeri var burada çok.
0: Şimdi şöyle, tabii ki her takımdan milli takım için yararlanmak son derece normal. Ama bugün üç büyüklerin dışında, Trabzon'u da katalım hadi, dışındaki takımlarda uf, iyi, af, uf dediğimiz oyuncuların hepsi yabancı bir kere. Hiç yerli yok.
1: Evet.
0: Yok. Yerli yok.
1: Çok sınırlı.
0: Dolayısıyla diyorlar ki herhalde ya işte Almanya'da altyapı, maltyapı, üst yapı, kenar yapı, oradaki adam biraz bir şeydir filan, oynuyor da zaten diye onu alıyorlar. Neden? 14 yabancıya izin çıkarmışın. Sahaya çıkıyorlar 11 yabancı. 3 de kenarda. Yerli yok. Yani gidiyorsun diyorsun hani taşra işte Anadolu'dan hani diğer birinci ligin diğer kulüplerine, orada da yabancılar hep ön planda. Ya Adem'i mi alacağım yani milli takıma? Yani hiç kimse darılmasın. Ne oluyor? İşte diyorlar ki şey Mevlüt. O da geldi ya hoş buraya artık.
1: Geldi hiç ortada yok.
0: Ortada
1: yerinde
0: yok.
1: Yerler esiyor.
0: Geçen gün attı bir gol galiba. Yani biz hep konuştuk. Dedik ki Danimarka milli takımı tamamı yurt dışından alınıyor. Hatta ben bizim teknik direktör Sepp Piontek'le bu yüzden birbirimize de girdik.
1: Evet anlatmıştık.
0: Dedim ki Danimarka milli takımı çok başarılı da sen bir tane oyuncu mu oynatıyorsun Danimarka liginden dedim. Dışarıdakilerin hepsini çağırıyorsun. Takım kuruyorsun filan dedik. Ama o Danimarka'dan yurt dışına gitmiş oyuncuların neredeyse tamamına yakını iyi top oynuyor. İyi topçu. Belki de haklı adam onları toplamakla. Ama ben...
1: Kaynak ama Danimarka oradan gitmiş.
0: Oradan gidiyorlar. Ama
1: biz dışarıdan altyapıyı almışları getirmeye çalışıyoruz.
0: Dışarıda altyapıda işte Almanya'da veya ne bileyim Avusturya'da, Belçika'da.
1: Ya oynamayanları alıyoruz. 8-10 maç hafta geçmiş. 5 dakikası var. Milli takıma koyuyoruz.
0: Dönüp bakıyor alan... Herhalde ya bunu aldım da ben diyor işte ne bileyim bilmem ne takı Brüj de oynuyor attım kafadan. Ya bizdeki diyor buradaki diyor kim var diyor onu onun içinden çıkamıyor. Yani bu çok Türk futbolu için çok ciddi bir kaostur. Eskiden yabancı mabancı bir tane falan vardı. İşte üç büyüklerde oyuncular vardı abi oradan yararlanıyordun. Alıyordun işte Lefter'di, Can'dı, Kadri'ydi, Suat'tı, Baba Recep'ti, Ali İhsan'dı. Al babam al, kıyamet gibi oyuncu var. Düşünebiliyor musun?
1: Ve bizim 2002-2008'imizde de tamam yine yabancılar vardı ama çok iyi jenerasyonlar yakalayabilmiştik. Sayılar bu noktada değildi. Bir, ilk 11'de çok daha fazla Türk oyuncu oynuyordu takımlarda. Yani 2000'de Avrupa şampiyonu olmuş Galatasaray'da kaç yabancı vardı?
0: İşte bir tek kaleci Tafarel.
1: Hacı Popescu.
0: Hacı

0: Popescu, Bülent, Fatih, Hakan Ünsal, Ergün Pembe, Arif. Yani malum santrfor. Yani çok yani yararlanabiliyordun. Çok yerli iyi oyuncu vardı. Şimdi yok. Mecburen diyor ki herif, ya işte Almanya'da bu diyor Fortuna Düsseldorf'ta altyapı yapmış diyor, bilmem ne işte falan, profesyonelden bir alalım diyorlar. Evet. Sen bana söyler misin abi? Bugün 5 tane oyuncu var Topal girdikten sonra. Evet. 3 büyüklerden, değil mi? Bana birisi desin ki ya bu ne biçim Lucescu ya? Galatasaray'da daha 3 kişi daha var. Fener'de 3 kişi daha var. Beşiktaş'ta saysın bakayım bana da, eleştirsin Lucescu'yu niye almadı diye. Hadi. Saysınlar. Ozan'ı mı alacak abi?
1: Belki 3 büyükler penceresinden değil ama ligin genelinden biraz daha tarama yapılabileceğini.
0: İşte yapamıyorsun onu da. Çünkü neden? Ligin genelinde de yabancılar iyi oynuyor.
1: Ne bileyim şimdi böyle düşününce.
0: Bir tek işte bu Meriç çıktı. O da Fener altyapı şeye gidiyor. Lizbon'a gidiyor. Lizbon'a mı nereye işte, Portekiz'e bir yere. Oradan geri geliyor buraya yani. O çıktı. Başka kim alacağım abi? Stoper. Bana söyler misin?
1: İşte Fener altyapısındayken çıkamadı ama.
0: İşte
1: çıkartmayanlar düşünüyor.
0: Bakmıyorsun ki oraya.
1: Şimdi tekrar alabilir miyiz falan diye haberler. Ya çok enteresan.
0: işte. Bakmıyorsun ki oraya.
1: Peki milli takıma başarılar dileyelim. Geçmiş zaman olur ki diyelim, bir futbol duayeninin hatıralarına bakacağız şimdi. Hep beraber gidiyoruz. Bugün Metin Hoca'dan, Metin Türel'den bahsedeceğiz.
0: Eyvah ben yandım.
1: Sizin de yakın dostunuz.
0: Ben yandım.
1: Kemal abi. Bir yandan futbolculuk yaşamı, bir yandan teknik adamlık yaşamı. Ve kendi ağzından da küçük küçük anekdotlarla ve çok az görülmüş fotoğraflarla Metin Türel'i anlatacağız. Bir kısım futbol sever, yaşları yetenler tanıyor. Bir kısmı teknik adamlık döneminden biliyor, bir kısmı futbolculuk döneminden biliyor, bir kısmı hiç tanımıyor. Bizim içerideki arşivden arkadaşlardan biri, kimdi Metin Türel dedi. Şöyle bir baktım suratına, ne yapıyorsun sen diye. Şöyle kısaca bir bilgi verelim. Metin Türel Galatasaray'a 53'te geldi futbolculuk döneminde. Turgay Şeren'in yediği olarak, kaleci kendisi. Ardından PTT, İstanbulspor, Vefa gibi takımlarda oynadı. Teknik adamlık döneminde de yani Beşiktaş'ın Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık kupalarını kazandığı dönemde teknik adam, 73-74 sezon 70'lerin başında. Sonra 78'de Arjantin'de düzenlenen Dünya Kupası'na katılmak için mücadele ettiğinde milli takım, biraz önce bahsediyorduk ya, milli takım, o takımın teknik direktörü.
0: Erol Togay'ın iki topu dönmesi Avusturya maçlarında direklerden, biz gitmiştik
1: bugün
0: oraya.
1: Bugün bambaşka bir yerdeydik değil mi? İşte Adana Spor var, İstanbul Spor var. Metin Türel nevi şahsına münhasır bir futbol adamı.
0: Aynen.
1: Bir grafikten, şimdi işte burada görüntüler geliyor. Kendi ağzından
0: Abdülmetin.
1: Biraz... Tanımaya başlayalım, ondan sonra Kemal abinin hatıralarına geçeceğiz. 1800 talebeydik. Galatasaray Lisesi'ni anlatıyor. 1800 kişi içinde 30 veya taş çatlasın 40 kişi nehariydi. Gündüzcü demekmiş. Nehari. Bir de o kadar talebe içinde en fazla 10 Fenerli 10 Beşiktaşlı olurdu. Doğru. 1800 kişide. Biz kökten Galatasaraylıydık diye anlatıyor Metin Türel. Bir başka anekdotunu görelim. İstanbul Spor Galatasaray maçından önce bir amatör maç var. Yavuz Selim Selimiye maçı. O zaman Yavuz Selim de oynuyor galiba.
0: Tabii ya.
1: Gündüz abi beni orada beğeniyor. Bir arkadaşı diyor ki ya o bizim liseden. Deyince Gündüz abi derhal yarın kulübe yolla diyor. Gittim kulübe, orada lisans işlerine bakan Rafet Kesim diye bir adam var. Lisansımı hemen mektep lisansına çevirdiler. Okul amatör lisansına. Devam edelim. Sonra... Ertesi sene profesyonel mukavele yaptılar. Eylül senesinde başladım. 5 sene Turgay'ın yedekliğini yaptım. Galatasaray'da futbolcu olmasam Galatasaray Lisesi'ni bile bitiremiyordum. Baba Gündüz'ün takımdaki otoritesi malum. Bana ilk lafı şu oldu. Sen iyi bir Galatasaraylısın ama tam Galatasaraylı olmak için bir Fenerbahçe maçı oynaman lazım demiş Baba Gündüz. Sonra var mı devamı? O vakit Türkiye şampiyonası var. Fener'e karşı oynadım.

0: şeref duydum. Sen benim yardımcım değil de menajer ol dedim. Duygulandı. Açılışta Beşiktaş menajeri olarak anons edildi. Böyle bir futbol tevazusu da var o dönemin insanlarının. Kemal abi senden dinleyelim şimdi Metin Türel'i.
1: Şimdi Metin hocam nereden başlasam ki ya, kitap olur da. Bir kere Arjantin'e beraber gittik bizim tercümanın yazarı olarak. Ha, kaybettik kalifikasyonu.
0: Senin peşinden koştuğu şey mi?
1: Tabii. Beraber gittik.
0: Kovaladığı diyeyim daha
1: beni
0: doğru.
1: Beni kovaladı. Şimdi Avusturya bizim gruptan çıktı. Dediğim gibi rahmetli Erol Tugay'ın bir orada Viyana'da bir burada attığı kafalar direğe vurup gol olsa, vurmayıp dönmese, biz gidiyoruz Arjantin'e. Hakikaten Metin hocam çok iyi top oynattı yani. Alişen'i görüyorsun değil mi?
2: Evet.
1: Neyse gittik işte, beraber turnuvayı takip ediyoruz. Metin hocam da bizde tercümanda yazıyor. Şeye gittik. Avusturya
0: orada. Ayrıldı milli takımdan değil mi, gidilemeyince?
1: Tabii tabii.
0: O zaman klasik o durum.
1: Tabii. Avusturya Hollanda maçı var. Fakat maçtan 2-3 gün evvel Avusturyalı oyuncular federasyona başvuruyorlar. Diyorlar ki ya biz 20 gündür 25 gündür kamptayız. Oradan kalktık buraya geldik. Yani bak Kadri, Şükrü Gülesin, Metin Türel. Görüyor musun fotoğrafı? Aile hasreti çekiyoruz. Çocuklarımız, eşlerimiz falan. Bir şey yapın, onları getirin buraya. Avusturya Federasyonu da uygun görüyor. İşte kaç oyuncu varsa. Bak
0: var, fotoğrafta. Bunda milli takım yetkilileri.
1: Tabii o yanındaki
0: Onay değil mi?
1: Necdet Niş. Görüyor musun abi kimler var? Hasan Polat arkada gözlüklü. Ondan sonra. Neyse. Geldiler. Fotoğraflar Arjantin basında falan. Ben dedim ki hocayla beraber kalıyoruz aynı odada, iki kişilik. Hoca dedim ya, bu senin Avusturya var ya dedim, hiçbir yere sığdıramadın. Krankl, Proaska falan oynuyor. Ne olmuş dedi. Dedim ki ya bu yapılır mı dedim ya. Hollanda maçından evvel dedim. Ne olmuş dedi. Her şeyi dedi böyle dedi bir şey buluyorsunuz. Dedim ki hoca bu olmaz dedim yani bence. Göreceğim dedi olup olmadığını. Neyse maça gittik River Plate. Buenos Aires'te. Maça bir gittik. Sonuç Hollanda 5, Avusturya 0. Çıktık. Öyle bir şey ki otobanı kapatmışlar. Tam otobanın orada stat. Otobanı kapatmışlar hani gidiş gelişi. Ben çıktım. Ne haber hoca dedim. Ha, senin Avusturya'n dedim. Bak ne yaptı dedim. Beni bir kovaladı. Ben otobanda koşuyorum ama benim arkamda. Yani Metin hocamla bir kere yani antrenörlüğünde de bıraktıktan sonra da tercümana çok sık gelirdi. Yani bizim kardeşimiz, abimiz gibiydi Metin hocam. Metin hocamın hikayelerini anlatsan yani kitaba sığmaz. Ankara'da oynuyorlar.
0: Ama çok bilgili bir teknik.
1: Ya bilgili.
0: Araştıran, eden, yurt dışında eğitimler almış.
1: Ankara'da oynuyorlar. İstanbulspor PTT. Yanlış hatırlamıyorsam İstanbulspor kalecisi. 1-0 galipler deplasmanda. Arap Güngör, santrfor, o da Yavuz Selim'di. Ondan sonra buna çıkma, bir top gelmiş. Metin hocam bloke etmiş. At bana, at bana, at bana diye bağırıyor Arap Güngör. Bu Vefa. Tamam mı? Metin hocam da böyle böyle. Ya bir degaj yapayım, bitiyor maç çünkü. Bir dakika falan kalmış. At bana, at bana deyince al lan diyor. Atıyor Güngör'e. O araya, araya biri bir girmiş. Topu alsan gol 1-1. Ya Metin hocamın neleri var? Bak şu Vefa takımına bak abi. Bak Metin hocam yanında Cando, Can Demir, Abdülmetin, Ahmet Tuna, Hilmi Kiremitçi, Ahmet Berman, Zeki, Güray yine solda benim takım kaptanı bizim. Ya Metin hocam bir kere çok iyi bir şey yapardı. Futbol yorumlardı. İşte biz tercümanda senelerce bize yazdı. Bir de rahmetli İslam Çupi ile rahmetli Erdoğan Şenay bunu çok kızdırırlardı.
0: Öyleymiş değil mi?
1: Felaket. Felaket kızdırırlardı. Ve Metin hocam yani ağzından bir şeyler çıkacak diye dışarı kaçardı. O kadar kızdırırlardı yani.
0: Kemal abi ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Değerli futbol severler, sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Keyifli bir hafta olsun. İyi pazarlar diliyoruz. Hoşça kalın.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor'da öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
1: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
3: Sopalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.
4: A Spor ekranlarından mutlu akşamlar. Transfer raporuna hoş geldiniz. 2 saat boyunca birlikteyiz. Transferin nabzını hep birlikte A Spor ekranlarında, A Spor TV ve A Spor Radyo ortak yayınında konuklarımızla birlikte konuşacağız. Murat Özbostan ve Şenol Usta Ömer bugün bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
4: Güzel bir yayın olsun. Nasılsınız?
6: İyiyiz, öncelikle sağ olun. Yoğun gündem.
7: Evet. Önce sağlığımız iyi olsun. Gerisi düzelir.
4: En kıymetlisi hocam.
7: Evet. Yani hepimizin.
4: Kesinlikle öyle. Gündem biraz hareketlenmeye başladı gibi. Biraz tabii bizim için Dünya Kupası'nın da erken sona ermesinin de bunda etkisi var. Mutlaka bir hayal kırıklığı yaşadık. Ufak ufak geride bırakıyoruz. Kulüplerin de gündemi biraz daha hareketlenmeye başladı.

0: Başladı. Bugün aslında öğle saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu son birkaç gündür kulüplerin de bir beklentisi vardı. Yeni yabancı kuralında acaba bir değişiklik olur mu diye tartışıyorduk. Fakat bugün gelen açıklamayla beraber zannediyorum ki artık Futbol Federasyonu bu konuya son noktayı koymuş oldu ve 10 artı 4 yabancı kuralının devam edeceğini açıkladı Türkiye Futbol Federasyonu. İsterseniz ilk olarak bunu konuşarak bir başlayalım. Sonrasında kulüpler bu kural karşısında nasıl planlama yaparlar? Tek tek onu ele alırız. Murat Özbostan, sizinle başlamak isterim. Federasyonun özellikle bu konuda geri adım atmamasını nasıl okumak gerekiyor? İlk isterseniz bunu konuşabiliriz.
1: Yani ben bir rest olarak görüyorum, yani kulüplere rest çekiyor. Diyor ki ben bir karar aldım. Size de bu kararı zaten bildirmiştim bundan bir sene önce. Yaklaşık 10 ay önce. Ama siz ısrar ettiniz değişsin diye. Ben buna rağmen yine değiştirmedim. Ve Futbol Federasyonu'nun sitesinden, statüden bu yeni 10 artı 4'ü ve şartlarını, koşullarını açıkladım. Şimdi burada tabii enteresan gelişmeler oldu. Ne oldu? İşte geçen cuma günü aylardır toplanmayan Kulüpler Birliği toplandı. Ana gündem ve birinci gündem maddesi bu yabancı işiydi. Hatta toplantının sonunda Sayın Ertuğrul Doğan açıklama yaptı ve dedi ki bütün kulüpler, dedi, bu 10 artı 4'ten hoşnut değil. Hemen hemen, dedi, genel hava bu yönde. Biz, dedi, WhatsApp grubundan bu konuyu, dedi, tartışmaya açacağız. Herkes fikrini söyleyecek. Sonra da Futbol Federasyonu'na gerekli başvuruları yapacağız, dedi. Bunu ne zaman, dedi? Cuma günü 5-6 akşamleyin, akşama doğru 5-6.
0: Evet.
1: Aradan bir cumartesi geçti, bir pazar geçti. Yani onları iş günü olarak saymayalım, tatil günü olarak sayalım. Sonra pazartesi ve bugün bir anda Futbol Federasyonu hemen dedi ki siz, dedi, boşuna WhatsApp'ta filan yazışmalar yapmayın. Bir karar da çıkartmayın, ortak bir karar da çıkartmayın. Ben, dedi, kararımdan kesin, net tavrım net ve bu kural, yani sizin istediğiniz 12 artı 2 ya da başka bir formülde 12 artı 4 onu, dedi, şey yapmayacağım, kabul etmiyorum, dedi. Tabi burada 4 büyük kulübe bakmak lazım. Birinci itiraz eden takım Galatasaray'dı. Başından beri zaten hocası, başkanı, yöneticisi, Okan Buruk, herkes dedi ki bu kuralı biz istemiyoruz. Biz işte Şampiyonlar Ligi'ne göre önemli isimleri alacağız. İşte bizim şeye ihtiyacımız var. Bu kuralın esnekliğine ya da 12 artı 2'ye ihtiyacımız var. Çünkü burada itiraz ettikleri temel nokta 2003 doğumlu genç oyuncu bulmak ve iyi oyuncu bulmak. Oyuncu bulursunuz da iyi oyuncu bulmak, transfer etmek çok maliyetli bir şey. Zaten yani büyük takım, Avrupa'nın önemli takımlarındaki o genç oyuncuları, gelecek vadeden yıldızları da işte 30 milyon, 40 milyon, 50 milyon, 70 milyon eurolara size satıyorlar. Bundan dolayı itiraz etti. Orada yine kulüp başkanlarının istediği bir şey, ya 12, 10 artı 4 olsun ama 2004 olanı 2003'ü 2000'e çekelim. Onu da kabul etmedi federasyon.
0: Yani 10 artı 2.
1: Hayır, 10 artı 10 artı 4 ama o 4'ü 2003 doğumlu değil, 2000 doğumlu 2000. Olsun. 2000 doğumlu olsun. Bu da kabul görmedi. Tabi burada 4 kulüp, dediğim gibi, Galatasaray istiyordu değişmesini. Fenerbahçe için hep şey deniyordu. Yani Fenerbahçe'nin 2003 doğumlu uyan oyuncuları var. Ama Fenerbahçe'nin 20 tane de yabancısı var şu anda.
0: Toplam yani 22 tane şu an sözleşmeli, yani, yabancı oyuncusu,
1: yani,
0: var.
1: Onun için Fenerbahçe de aslında Galatasaray gibi düşünmeye başladı. Ve ben buradan işte 2 hafta önce dedim ki Fenerbahçe ile Galatasaray bu konuda ortak hareket edebilirler. Yani ortak, ilk defa iki ezeli rakip bir noktada uzlaşıp yabancı kuralında ortak hareket edebilirler, dedim. Nitekim bugün gelinen noktada ortak hareket ediyorlar mı etmiyorlar mı bilmiyorum ama düşünceleri aynıydı. Beşiktaş istemiyor. Ya diyor, ben 10 artı 4'e göre yaptım, diyor, işimi. Ona göre devam edeceğim, diyor. Trabzonspor başta o da bir soğuktu ama sonra Ertuğrul Doğan dedi ki ya ben
2: Beşiktaş 10 artı 4'e uygun oyuncu şeyi var mı kadrosu?
1: 14 yabancısı varmış şu anda.
0: Artı 4'e uyan 2 tane oyuncusu var Beşiktaş'ın. Biri Olaysan, evet. Diğer oyuncunun ismini Hemen bakacağım.
1: Olay Ethan'ı ben de biliyorum da diğeri var mı açıkçası onu bilmiyorum. O isim var mı?

0: mı? Beşiktaş bu mevcut şeyin kanunun kurulu.
1: Elan Ricardo.
0: Evet. Devam etmesini istiyor.
1: Kim? O da var. Elan Ricardo hocam. Bu genç oyuncu. 1,5 yıl Brezilya'dan önce gelmişti devre arasında. Tamam. Kolombiya'dan evet.
2: Kolombiya'dan.
0: Yani Beşiktaş o toplantıda da illa değişsin, değişmesin diye bir şey söylememiş. Trabzonspor'da ya kulüpler eğer ortak bir şey alırsa, ben de Kulüpler Birliği Başkanıyım, dolayısıyla da biz de yardımcı oluruz düşüncesindeydi. Ve bugün federasyon, ben dedi bu işi kabul etmiyorum dedi. Ne olacak? Belki muhtemelen zaten Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu açıklama yaptı. Kararı bir rezalet olarak yorumladı. Bundan sonra Fenerbahçe şimdi zaten Galatasaray'ın Futbol Federasyonu ile ilişkileri kötü ve kopmuş durumda. Fenerbahçe'de yeni yönetimi de anladığımız kadarıyla bu ilişki şeyine kötü başladılar şu anda. Böyle bir durum var. Ha, karar doğru, yanlış ya da geri adım atılır mıydı, atılmaz mıydı? Yani her kulübün kendine göre ihtiyaçları var. Tabii bu artık biraz da psikolojik bir savaş. Yani Beşiktaş diyor ki ya ben ona göre işimi hallediyorum diyor. Bu diyor Fenerbahçe Galatasaray düşünsün.
3: Ama
0: diyor.
3: Ertuğrul Doğan bütün kulüpler anlaştı dedi Kulüpler Birliği'nden sonra.
0: Tamam, federasyon kabul etmiyor şeyi.
3: Hayır hocam. Ama şimdi sen ayırıyorsun ya, Beşiktaş işte kabul etmiyor.
0: Hayır, şey Beşiktaş'ın düşüncesi
1: karar şu. Kararsızcı değil gibi.
0: Yani Beşiktaş biz eğer siz ortak bir karar alınıp çoğunluk bunu istiyorsa biz buna uyarız. Ama olmasa da olur diyor. Yani şu an olmadı. Beşiktaş umursamıyor. Ha, ne güzel diyor hatta. Trabzonspor ya biz de diyor ortak karara uyarız diyor. Trabzon'un da düşüncesi bu yönde. Ama yani gelinen noktada özellikle iki büyük takım işte Galatasaray, Fenerbahçe karşı çıkıyorlardı. Ben bundan sonra da beraber birlikte bu konuda kol kola yürüyeceklerini düşünüyorum. Yani bu iş başka yerlere gider mi? İtirazları bir yere itiraz ederler mi? Sonuçları ne olur? Bakmak lazım. Gerçek olan Galatasaray'da 13'tü yanılmıyorsam. 12 ya da 13 olması lazım.
1: Galatasaray'ın var. Evet. 10+2 şu an. Toplam 12 kişi. Evet.
0: 12 kişi.
1: Nelson'la beraber.
0: Fenerbahçe 22 Icardi kişi.
1: Trabzonspor 16.
0: 16. Beşiktaş'ın da 14 ya da 13'tü diye hatırlıyorum. Çünkü gidenler oldu. Hemen mesela bugün Icardi'nin sözleşmesi bitti Galatasaray'da. Icardi yok artık. Yani Galatasaray'la hiçbir bağı kalmadı Icardi'nin. Onda tabii düşmek lazım. O düşünmüş haliyle mi? Yani bu tabii daha liglerin başlamasına var.
1: 14 Beşiktaş'ın da.
0: Ama federasyon bir karar aldı ve prensip olarak kendi açısından diyor ki ben kararımın arkasındayım. Kulüplerin bana bu konudaki baskısı da beni ilgilendirmiyor diyor. Ben öyle anlıyorum. Bu böyle gidecek karar. Bitti yani bu iş. Kapandı bu iş.
1: Artık herhangi bir değişme
0: yok, artık olmaz.
1: Artık yok. Hayır, diye düşünüyoruz.
0: Hayır, olmaz. Bu şekilde gider.
1: Hocam siz nasıl süreci değerlendirirsiniz? Yani artık bu konuya baktığımızda, çünkü bir tarafta kulüpleri bir tarafta federasyonu görmek gerekiyor herhalde. İki taraf var. Fakat federasyon buradaki konuda daha önce verdiği karardan geri adım atmadı.
3: Şimdi şöyle, Murat bayağı iyi izah etti bu konuları. Ama işin bir realitesi var, bir gerçek bir durum var. Federasyon şöyle haklı. Ya bir seneden beri ben bunu ilan ettim diyor. Bugüne kadar buna diyor itiraz etmediniz diyor. Yani son gün gelip neden itiraz ediyorsunuz diyor. Ha, Fenerbahçe'de şu anda yeni bir yönetim oluştu. Bundan önceki yönetimler belki sessiz kaldı. Ama Aziz Bey sessiz kalmayacağını net bir şekilde bugün Mahmut Uslu'nun verdiği demeçten anladım. Ha, burada haksızlık nerede? Ha, federasyon evet bunu daha önce karar aldı ama bu kulüpler şimdi Galatasaray, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak.
1: Evet.
3: Trabzonspor UEFA Ligi'nde oynayacak.
1: Avrupa Ligi, Beşiktaş da Avrupa Ligi.
3: Beşiktaş da Avrupa Ligi.
1: Başakşehir
3: Konfederasyon Kupası. Şimdi eşit şartlarda Avrupa'da oynayabilecek mi bu takımlarımız?
1: Zor.
3: Hayır, şartlar eşit değil.
1: Evet.
3: Senin Avrupa'daki bütün takımlarının böyle bir sorunu yok. Ya Avrupa Birliği çevresi içerisinde zaten serbest dolaşım olduğu için oradaki oyuncuların bir sıkıntısı yok. Onlar sadece deniz aşırı ülkelerden 3 tane yabancı sınırı var. Onlara da biz yabancı sınırı demiyoruz. Ha, bizim burada takımlarımızın haklı olduğu nokta burası. Yani ben diyor eşit şartlarda beni diyor Avrupa'da mücadele ettirmiyorsun diyor. Ama burada da federasyon diyor ki ben bir sene önce bu kararı alırken bana neden

0: itiraz etmediniz. Şimdi o zamanki yöneticilerin itiraz etmemesi sonucu çıkan bir kaos var ortada. Ama gerçek bir realite var. O da şu. Ya ben de o zaman aynı şeyi düşünürüm. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. En büyük gelir kaynağı iki kulübün de orası. Geçen sene Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden kazandığı parayı Türkiye Ligi'nden kazandı mı? Yarısını bile kazanamadı. Ki rakamlar onu gösteriyor galiba.
1: Evet.
0: Ya yarısını bile kazanamadığını gösteriyor. E şimdi düşünsene, orada oynayacaksın. Mücadele edeceksin. UEFA Kupası işte, Konfederasyon Kupası, buralardaki takımlarımız da aynı şey. Rakipleriniz serbest yabancı ile oynayacak, sana kısıtlama geliyor. Bu bence haksız bir rekabet oldu. Ama diyorum, federasyon başkanı bu kararı zamanında almış, bugüne kadar niye itiraz etmediler? Sıkıntı orada. Ha şu, bugüne kadar Kulüpler Birliği'nin almış olduğu bütün kararlar, oy birliğiyle aldığı kararları federasyon büyük bir ihtimalle uyguluyordu. Şimdi burada bir karşılıklı restleşme var. Futbolun içindeki birimler, futbolun içindeki paydaşlar birbiriyle kavga etmemeli benim düşüncem.
1: Kulüpler belki de ilk kez istediğini alamıyor şu anda.
0: Yani evet, ilk defa böyle bir şey oluyor. Ya, tabii ki bunun, ben dediğim gibi, iki tarafın da haklı nedenleri var. Bir tanesi, geçen sene alınan bu karara bugüne kadar niye itiraz edilmedi? İkincisi, şimdi bu şartlar altında yeni yönetimler geldi. Şimdi Fenerbahçe'de yeni yönetim geldi. Galatasaray bu konuda zaten baştan beri itirazını bir dile getiriyordu. Burada Beşiktaş, Trabzon, şimdi Başakşehir. Ben kupalara katılanlardan bahsediyorum. Bu kulüplerimizin de menfaatlerini gözetmek lazım. Federasyonun asıl amacı kulüplerin menfaatlerini gözetmektedir. Bilhassa Avrupa'da oynayacağı maçlarda. Ben bu açıdan kulüplerin haklı olduğunu düşünüyorum. Ama diğer taraftan da federasyonun almış olduğu bir karara, bu karara neden başından beri bir şerh düşülmedi? Bu da bir soru işareti.
1: Ya neden bunlar, bugün beklendi değil mi?
0: Neden bugüne kadar beklendi? Beklenmemesi gerekirdi diye düşünüyorum. Tabii bu kulüplerin sezlenişlerinde haklılık payı var. Ha, şu anda en büyük haklılık payı Fenerbahçe yönetiminde var. Çünkü yeni seçilmişler.
1: Doğru.
0: Ya büyük hedeflerle gidiyorlar. Bu hedefler doğrultusunda böyle bir istekleri oldu. Ben de bence son derece doğal istekleri oldu. Bu isteklerini de federasyon şu anda karşılamadı. Onların da bir bildiği yol vardı. Ha şuna bakarsak, aslında kulüplerimiz eğer yarışmacıysa, ki üst düzey yarışmacı bu kulüplerimiz, hem Türkiye Ligi'nde hem Avrupa'da, yani böyle bir kısıtlamanın olması, bunu yıllar önce de Fatih Hoca, biz milli takımla beraber çalıştığımız dönemlerde söylemiştik. 14 tane yabancı, 14 tane Türk.
1: Doğru.
0: Yani yetiştireceksen o 14'ün içerisinden yetiştir.
1: Hatta o kuralı yabancı değil de yerli kuralı olarak 14 yerli görmek demiş, gerekiyor demişti, evet, Fatih Hoca. 14 yerli zorunluluğu vardı.
0: Ama zaten 28 herhalde yazıldığına göre hoca maksimum, da onu, evet, onu baz alarak öyle, doğru, söylemişti. Yani bence doğru kural oydu. Ben hala onun doğru kural olduğunu düşünüyorum.
1: Hocam şunu da sormak istiyorum o zaman, çok kısa yine. Peki geride bıraktığımız sezon sizce 12 artı 2 kuralı nasıl sonuç verdi bir yıllık periyoda baktığımızda?
0: Yani,
1: yani saha açı sportif anlamda da konuşabiliriz bunu veya ekonomik anlamda da kulüplerin. Ya bugün mesela Trabzonspor'un işte Felipe Augusto Zenit'e transfer oldu. Dünya Kupası'nda oynayan Chris Olay'ın transferi gündemde. Mesela Trabzonspor bu kuraldan kendisine aslında artı değer katmış gibi görünüyor. Çok hem saha içinde hem de ekonomik anlamda.
0: Çok fazla. Bu işe en iyi hazırlanan taraf Trabzonspor oldu. Yani baksana, bayağı aldığı oyuncuların hiçbirisi 22-23 yaşın üstünde yoktu. 19 yaşında, 20 yaşında birçok oyuncu aldı ve çok başarılı.
1: Evet.
0: Transfer, bu konuda en başarılı takımı Trabzonspor zaten. Onlar da Avrupa'da olacaklar şimdi.
1: Doğru.
0: Onların da, ama Avrupa'ya göre kurdukları takım zaten Trabzonspor yapılanmaya gittiği için seçimi doğru gitti. Doğru bir seçim yaptılar oyuncu seçimleri konusunda. Ya çok pahalı, şaşalı transfer, popüler transferden kaçındılar ama o kadar doğru transferler yaptılar ki. Şimdi Felipe Augusto sattıkları 15 artı 5'e sattılar.
1: 5 milyon euroya gelmişti, 20 milyon euroya gitti. Pinay, sadece bir yıl.
0: Bir sene önce Pinay aldılar. Pinay'ı 2 milyon aldılar. 7-8'e sattılar. Şimdi Olay'ı aldılar. Çok ucuza. Belki
1: Malero'yu hocam. Malero sağ bek.
0: Malero,
1: evet,
0: Malero.
1: O geldi.

0: Evet. Bir yıl sonra. Onun yerine de şimdi Pina'yı aldılar.
1: Daha iyisini aldılar.
0: Evet.
1: Daha yani oluyor. Bu işleri araştırdığın zaman oluyor, çıkıyor. Doğru. Ama dediğim gibi yani bu transferi hazırlık yaparken Trabzonspor kendi geleceğini de inşa etmek için bu tür oyunculara ve doğru transfer yaptılar. Doğru planlama yaptılar. Ve doğru araştırma yaptılar. Yani araştırma yapılmadan bu transferler çözülmüyor. Yani Trabzonspor durup dururken Vayvuyu aldılar devre arasında stoper olarak. Ya muhteşem çıktı ya. Harika çıktı yani, böyle bir şey olamaz yani. E şimdi olayı aldın öyle. E şimdi bu çağrı var orada, sakatlıktan yeni dönmüştü, o da öyle. Yani genç ve dinamik oyuncu. Ha şartlar ne olursa olsun, eğer federasyon bu karardan geri adım atmazsa kulüpler sonuçta buna göre bir transfer politikası yapacaklar. Sıkıntı çekecekler mi bence? En çok sıkıntıyı Fenerbahçe çekecek.
0: Peki burada. O zaman Fenerbahçe'nin yaşayacağı sıkıntıyı bir görelim. Bir barkomuz vardı. Fenerbahçe ile o zaman biraz kulüpleri de mercek altına almaya başlayalım o halde. Sarı lacivertli kulüp ciddi anlamda bu yeni yabancı kuralından zorluk çekecek gibi görünüyor. Şu an bugün bu saat itibariyle Fenerbahçe'nin tam 22 kontratlı yabancı oyuncusu var değerli izleyenler. Tek tek bakalım. Ederson Moraes, Dominik Livakovic, Jadon Osterwolde, Milan Škriniar, Diego Carlos, Rodrigo Becao, Nelson Semedo, Sofyan Amrabat, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Fred, Marco Asensio, Anderson Talisca, Anthony Musaba ve son olarak da yeni transfer Vedat Muriç bu listeye eklendi. Sol kısımda tam 15 oyuncu var. Sağ kısımda artı 4 kuralına uyan 7 oyuncu var Fenerbahçe'de. Dorgeles, Nene, Sidiki, Şerif, Archie Brown, Amara Diouf, Abdulaziz Fall, Oginyan Mimovic ve Omar Fayet, bazıları isimlerini dahi unuttuğumuz oyuncular Fenerbahçe'de.
1: Yani
0: ama toplam
1: burada,
0: sayı 22.
1: Burada hele bir tane bir oyuncu var. Fenerbahçe'ye 2 sene önce transfer oldu. Antrenmana çıkmadan başka takıma giden bir Mimovic var. Ya bu kadar planlama hatası ancak
0: çok
1: böyle...
0: Büyük. Beklentilerle geldi ama hiç süre almadı.
1: Hiç bir beklenti yoktu.
2: Niye aldılar hocam?
0: Açıklamalar
1: onu
0: o
1: bilemem.
0: Dönem...
1: Ben nereden bileyim? Onu alana soracağım biraz. Murat. Yani biz de sorduk. Niye bunu aldınız? Aldığınız gibi başka yere sattınız. Yani böyle bir planlama hatası olamaz. Ben de merak ediyorum niye aldıklar.
2: Hatır transferim nedir yani?
1: Ben nereden bileyim Murat? Ya
2: hayır,
1: ben
2: merak ettim.
1: Bir yetkili bir ağız olsam sana derim ki ben bu yüzden aldım, bu yüzden sattım. Ben bilemem.
2: Kiralık bu... daha doğrusu değil mi?
1: Şimdi
2: kiraladınız
1: bak,
2: yani. Kiralanmış.
1: Şu yukarıdaki 4 evet. Oyuncu. Bak Nene, Şerif, Archie Brown, Amara Diouf. Yani büyük bir ihtimalle bu 4'ü uyuyor ve 4'ü. Yani eğer daha iyisi alınmaz ise... O 4'üyle devam edilebilir. Çünkü gerçekten onlar iş yapabilecek oyuncular. Yani zaten
0: tabii, artık...
1: takımın içerisinde hepsi.
0: Doğru.
1: Bir Amara Diouf bir sakatlığı var. Yeni imza attılar biliyorsun 18
0: evet.
1: Yaşına yeni doldurdu. O çok önemli bir oyuncu. Geleceğe çok iyi olan
0: hocam,
1: bir oyuncu.
0: Hocam Senegal'de Sadio Mane'nin veliahtı olarak görülüyor.
1: Şöyle söyleyeyim sana, orada 16 yaşında çok turnuvalarda dünyanın en genç oyuncuları içerisinde birinci seçildi. Eğer o çocuk sakatlığıyla ilgili gelecekte bir sıkıntıyı yaşamazsa geleceği yerleri yani tahmin edemiyorum. Ben çünkü izledim onu. Çok izledim üstelik. Bayağı geleceği olan bir oyuncu. İnşallah sağlığında bir sıkıntı olmaz. Her şey yoluna girer.
0: Hocam sol tarafta kimlerden vazgeçer ya da vazgeçmeli Fenerbahçe? Çünkü burada 15 tane oyuncu
1: şimdi
0: var.
1: Şimdi kimlerden vazgeçer?
0: Ve takviye yapılması da gerekiyor bu kadroya üstelik.
1: Furkan kimler oynar diye sorarsan
0: daha
1: bana,
0: kolay bir soru
1: daha
0: olur.
1: Daha kolay soru olur. Çünkü
0: hocam.
1: Vazgeçmek kolay. Bak şimdi bir kaleci olacak.
0: Ederson
1: yani
0: kaldı.
1: Yani bunu ben tamamen herkesten bağımsız kendi fikrim olarak söylüyorum.
0: Tabii ki.
1: Bir kere Ederson olacak. Milan Škriniar olacak.
0: 2.
1: Savunmadan takım kurarak başlıyoruz. Semedo olacak sağ bek.
0: 3.
1: Diğer bir stoper olacak. Yeni olursa yeni. 4.
0: Yani ya Osterwolde ya da başka biri.
1: Ya da yeni bir transfer olacak.
0: 4.
1: 5. Ya Osterwolde ya Archie Brown olacak orada.
0: Sol bek için.
1: Tabii. Yani o zaman 10 artı 4'te ikisinden birisi boşa çıkabilir. 4 tane kaleciyle 5 tane savunmacı bir kere yerli olacak. Öyle görünüyor. Görüntü oraya doğru gidiyor. Transferlerde de o tür görüşme. Şimdi orta

0: sağda N'Golo Kante, Gündüz ikilisi olacak. Şu. Acaba yeni yönetim onlarla ilgili bir tasarrufta bulunur mu?
1: Özellikle Kante tabii. Özellikle burada çok Kante konuşuluyor. Merak ediliyor.
0: Eğer bir piyasası olup da bir şey olur da bir değişim olursa, ama alacaklar adam gene bir yabancı olacaktır orada. 5. 2 de koyduk 7.
1: 7.
0: Asensio'yu koyduk.
1: 8. Muriç'i koyduk. Yani Muriç'i koyduk. 9.
0: Şimdi alınacak bir santrofor daha ve bir kanat oyuncusu daha söyleniyor. Minimum. 11 oluyor. Yine bir tane daha fazla çıkıyor işte. Orada evet. Bir sıkıntı var.
1: Hocam yani bu denklemde o zaman saydığımız
0: ben
1: isimler...
0: Ben sana saydıklarımı dışındakileri düşün artık.
1: Hocam Musaba'dan vazgeçmek
0: ben
1: gerekiyor.
0: Ben saydıklarımın dışında evet. Say onları. Sen yani onları
1: ben, ben bir özet geçeyim şöyle. Musaba'dan vazgeçtik bu senaryoda, bu denklemde. Taliska'dan da vazgeçtik. Fred'den de vazgeçmek zorunda kaldık. Dönüyorum savunmaya ve orta sahaya. Amrabat'tan zaten vazgeçti Fenerbahçe. Bekao aynı şekilde. Carlos'tan zaten haber dahi alınamıyor. Livakovic'ten de yine vazgeçmek zorunda kalınıyor. Ve buraya eklenecek yeni transferler de var.
2: Vazgeçiyor da nasıl geçiyor vazgeçiyor?
0: Şöyle.
2: Yani ya, parası, pulu, sözleşmesi.
0: Bak geçer abi. Geçer. Fenerbahçe geçer. Fenerbahçe herkesten vazgeçer. İstediğini de alır.
2: Ben hocam,
0: öyle geçer falan deme.
2: Maliyeti geçer.
0: Ya
2: adam. Maliyeti var hocam.
0: Her şeyi göz önüne alarak buraya geldi. Bak öyle geçer deme. Geçer abi. Fenerbahçe bunları halleder. Bu oyuncuların çoğunun da alıcısı var.
2: Ne var? Beşiktaş istiyordu bir ara, öyle haberler çıktı. Sofyan almadı. Evet. Kimse de yalanlamadı zaten yani de.
0: İyi niye almadı, alsaydı o zaman?
2: Alsın, bilmiyorum, bence de alsın.
0: Alsın yani. Zaten. Alsın.
1: Bence bir kamuoyu yoklaması yapıldı. Çok iyi geri dönüşler alınmayınca orada.
0: Şöyle, kimse elini tutmuyor olabilir yani. Yani onun için buradaki oyuncuların piyasası var. Bak şimdi Sofyan Abramov öyle veya böyle Avrupa'da bir alıcı çıkar.
1: Son kulübü.
0: Livakovic şimdi hala Hırvat milli takımında oynuyor.
2: İyi hocam alıcısı çıkar.
0: Bir de iyi
2: tamam,
0: maçlar oynuyor.
2: Tamam da.
0: Alıcısı var.
1: Carlos yani, Poma'da oynadı.
2: Sizin verdiğiniz bu rakamları, Fenerbahçe kulübünün verdiği rakamları başka kulüpler verecek mi yani şimdi?
0: Ya Aziz Bey, bunları bile bile buraya geldiyse Murat, muhakkak bir çözümü vardır. Bunu sakın unutma.
1: Hocam şöyle bir
0: bunları örnek... bilmeden mi geldiniz? Aziz Bey bu işlerin hesabını kitabını
1: mutlaka
0: o kadar çok iyi yapmıştır ki, bu işlerin hesabını kitabını yapmadan buraya başkan olmazdı. Başkan oldu ve bu sorunlarla karşılaşacağını biliyordu. Muhakkak bunlarla ilgili de bir çözümü vardır.
2: Hocam bunu... yarın ayın biri maça kaldı 20 gün. Oyuncu 2 ay yok, 1,5 ay yok.
0: Murat, onun da bir çözümü var.
2: Tamam.
1: Hocam şöyle bir örnek verebilir miyim? Şimdi Murat Özbostan'ın da aslında bahsettiği konu mesela geçtiğimiz...
0: Ben Murat Özbostan'ın bana sorduğu veya sana sorduğu sorularda Furkan'cığım...
1: Buyurun hocam.
0: Çok doğruluk payını var. Ben de diyorum ki bunların hepsinin karşılığı
1: farkında
0: var.
1: Farkında olarak geldi Sayın
0: Tabii
1: Başkan.
0: Tabii canım
1: göre.
0: Sayın Başkan. Niye geldi ya? Adam tabii. Keyfi yerinde, keyfi gıcırındaydı. Geldi bu işe, bir elini soktu taşın altına. O zaman... Fenerbahçe'de hiçbir oyuncu vazgeçilmez değildir. Bunu kimse unutmasın.
1: Geçen yıl mesela Cengiz...
0: Bu Fenerbahçe için, affedersin lafını kestim.
1: Estağfurullah hocam.
0: Yani biz Fenerbahçe'den bahsettiğimiz için söylüyoruz. Diğer takımlarımız için de aynı şey söz konusu.
1: Geçen yıl bir Cengiz örneği var mesela. Beşiktaş'a gitti oyuncu ama maaşının bir kısmını Fenerbahçe, bir kısmını Beşiktaş verdi. Belki bu sezon bu transfer döneminde de benzer transfer süreçleri... Yani Fenerbahçe'nin diğer kulüpler arasında yaşanabilir. Yani çünkü bu yaşanmak zorunda.
0: Zaten bugün okudunuz galiba en son. Ben biraz önce şimdi internete düştü. 7 milyon euro UEFA'dan ceza
1: evet.
0: Geldi. Yeni biraz önce.
1: %70'lik kadro maliyetinin ihlalinden dolayı Fenerbahçe'ye UEFA'dan 7 milyon euro yaptırım uygulandı.
0: Yani Fenerbahçe takımının bak son yıllarda ne kadar kötü transferler yapılmış ki. Oyuncu sayısı kaç saydın? 23
1: 22.
0: Mu? 22 tane oyuncu var ve elindeki oyuncular var. Bunlardan vazgeçeceksin yabancı olarak. Doğru planlama yapılmadığı o kadar net ortaya çıkıyor ki bu kadar oyuncudan vazgeçmek zorunda kalıyorsun. Neden? Bir de buraya alacağın oyuncular var üstelik. Yani bu aslında o kadar zor bir denklem ki, ama bu işin içinden çıkacak bir irade var bence.
1: Muhakkak hocam. Şöyle o zaman ilk resmi maçı biraz konuşalım. Bu kadro üzerinden de konuşabiliriz. Şimdi bir kez daha geçmiş olsun bu arada. Gerçekten çok talihsiz bir durum. Vedat Muriç yaklaşık 3-4 hafta forma giyemeyecek gibi görünüyor.
0: Yani
1: ilk maçta yok gibi

0: Yok, Gornik Zabre maçında.
1: Rövanş bile şüpheli.
0: Evet.
2: Bugün bu ayı 7 ne kadar o maçı 22 gün.
0: Evet, 21 ya da 22 Temmuz'daydı maç. Ayın 21 desek, Temmuz. Yaklaşık 20 gün var.
2: 21 Temmuz yarın maç 20 gün var. 3 hafta var yani.
0: Evet.
2: Yani ilk ucu maçı, ucuna yetişme ihtimali
0: belki
2: var.
0: Belki
1: mucize. Mucize.
2: Tabii bak şimdi bu tür yaralanmalarda adresinde denildiğine göre alt adresinde.
0: Sağ arka alt adale.
2: Şimdi burada onun derecesi önemli. Bunun bak bazılarında biz de çok yaşadık.
1: Kısmı yırtık hocam.
2: Kısmı yırtık.
1: Evet.
2: Derecesine bağlı. Tabii bir de bunun iyi tedavi edilmesine bağlı. Bunun iyi tedavi edilmesi halinde 3 haftada yetişir bir oyuncu. Zaten eskiden bile doktorlar bu adale yırtıklarını 3 hafta koyarlardı. Ha bu iyi tedavi edilirse 3 haftada oynarsın. 3 haftada iyi hale gelirsin, bazen de 4 haftada.
0: Bu arada oynarsın. Hocam İstanbul'a dönmemiş oyuncu, tedavisi yine kampta devam ediyor yani.
2: Bütün doktorlar orada, İstanbul'da evet. Nerede tedavi olacak Furkan?
0: Yani
2: mevcut sağlık ekibi zaten şu anda Topuk Yaylası.
0: Kampta evet.
2: Yani onlar takımla tedavi beraber ediyor orada çünkü profesyoneller var diye düşünüyorum.
0: Hocam peki Vedat'ın yerine Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu maçına kadar bir santrafor takviyesi beklemeli mi taraftar?
2: Kesinlikle ben o maça bir santraforun geleceğini tahmin edebiliyorum yani düşünebiliyorum. Olacağını tahmin ediyorum.
1: Kim geliyor hocam?
2: Ya iyi bir santrafor olmadıktan sonra zaten Aziz Bey almaz oraya bir santrafor.
1: Grassi geliyor mu hocam? Duydunuz mu bir şey?
2: Grassi aylardan beri konuşuluyor.
1: Evet.
2: Büyük bir talep de var. Kendisi nedense bir sıkıntı yaratıyor herhalde anladığım kadarıyla. Ama bugün yarın bir transfer bombası patlayabilir. İnşallah patlar yani.
0: Önemli bir
2: transfer bombası olabilir yani. Biz bekliyoruz
0: önemli
2: çünkü.
0: Bir ifade. Ustömer'den. Yani hocam çok alışkın değiliz sizden bunları duymaya. Siz söylüyorsanız
2: ben biliyorsun bu işlere
0: evet,
2: karışmam.
0: Çok girmezsiniz. Çok
2: ama neden diyorum bunu şimdi bak. Şimdi Aziz Bey öyle bir hedef koymuş ki kendisine. Bu zaten basında da çıkıyor. Kendisi de söylüyor. Yöneticiler de söylüyor. Yani hiç acele etmedi bugüne kadar. Neden? Olgun ve tecrübeli bir başkan ve yönetim kurulu var. Sağlam gidiyor. Alacağı oyuncu da şu saydığımız 22 tane oyuncu da çoğunda yapılan hatayı yapmamak için çok emin adımlarla sağlam gidiyor. Yani aldığı oyuncuyu Fenerbahçe taraftarı diyecek ki ah biz bu oyuncuyu evet istiyoruz. Ya öyle bir oyuncu alacak.
1: Kim alıyor hocam?
2: Yani
1: ay siz duymuşsunuzdur hocam.
2: Ya çok
1: Greenwood'u her an eli kulağında diye duyuyoruz biz de. Yani böyle o aynı isimden bahsediyoruz
2: yani
1: acaba.
2: Yani olabilir. Yani Greenwood bakarsın Marsilya'nın zaten bugün 30'u sonu muydu? Bir anlaşma vardı biliyorsunuz.
0: Evet, ekonomik anlamda zaten zor bir süreçten geçiyor yani, Marsilya. Satış yapması lazım.
2: Satış yapması lazım. Belki bakarsın yarın uçağı atlamış gelmiş, almış gelmiştir Fenerbahçe.
1: Bombayı
0: hocam
2: olabilir yani.
1: Ben bilmem hocam bombayı açıkladı.
2: Ya onu alır ya bir santrafor alır.
1: Bomba haber hocam.
0: Heyecanlanmıştır diye tahmin ediyorum.
2: İnşallah alırlar.
0: Bak, bir kere bir iki güne.
2: Ama bunu duymayan bilmeyen yok ki ben söylemiyorum yani.
0: Ama hocam siz yani bir iki günü işaret ettiniz. Belki yarın uçağı atlar gelir dediniz.
2: Hayır şöyle hani Marsilya bir oyuncuyu vermek zorunda diyorlar ya.
0: Evet,
1: para lazım para.
2: Gerekiyor. Orası bir para ödemezse ceza alacak galiba. Doğru. Onun da bir süresi bugün son muydu öyle biliyorum ben ama yani başkan bugün yarın olmasa hafta sonunda Avusturya kampına muhakkak bir tanesini indirir getiririz yani.
0: Hocam hangi mevkiye transfer bekliyorsunuz? Santrafor dediniz.
2: Santrafor bir tane kanat oyuncusu.
0: Sağ kanat.
2: Sağ veya sol.
0: Solda Kerem var ama olur mu yine oraya takviye?
2: Ya Kerem sağda da oynuyor, solda da oynuyor. Şimdi kanat oyuncuları Furkan'cığım şöyle bir bakıyorsun oyun içerisinde değişim vardır. Sağda da oynarsın, solda da oynarsın. Yani öyle oyuncular var şimdi. Şu anda mevcut kadroda Kerem hem sağ taraf oynar hem sol taraf oynar.
0: Tabii.
1: Furkan Fenerbahçe açıklama yapmış bu arada.
2: Efendim?
1: Fenerbahçe bir açıklama yapmış ceza ile ilgili.
0: Sizden dinleyebiliriz.
1: İtiraz edecekmiş Fenerbahçe kulübü. 7 milyon euroluk cezaya
0: Evet, biz de şu anda ekranlara arkadaşlarımız getirdi. Teşekkür ederiz Murat Özbostan'a da. Fenerbahçe Spor Kulübü UEFA'dan gelen cezaya itiraz edecek. Sarı lacivertliler 7 milyon euroluk cezaya itirazda bulunacağını resmi olarak açıkladı. Bir kez daha ben hatırlatayım. UEFA'dan bugün akşam saatlerinde bu ceza kararı.

0: çıkmıştı. %70'lik kadro maliyet ihlalini Fenerbahçe gerçekleştirdiği için, bu oranı aştığı için UEFA'dan bir 7 milyon euroluk ceza gelmişti Sarı Lacivertli kulübe ve Fenerbahçe ise bu cezaya itiraz edeceğini açıklamış. Buna da
1: Aziz Bey bu konuda
0: olduk. Buyurun hocam.
1: Bayağı bir açıklama yaptı Furkan. Aziz Bey bu cezanın geleceğini biliyordu tahmin ediyorum.
0: Evet, birkaç gündür de zaten medyada beklenti de vardı.
1: Söylüyordu Aziz Bey bunu, yöneticilerde böyle bir ceza beklentileri
0: sürpriz
1: var.
0: Sürpriz bir ki, ceza değil zaten beklenen.
1: Sürpriz değil yani yapılan.
0: Eğer yanlış hatırlamıyorsam, lütfen düzeltin yanlış hatırlıyorsam da, Jose Mourinho döneminden sanırım.
2: O dönemden var. Geçen yılki transfer şeylerinden.
1: Bence
2: var.
1: Son yani, transfer yani döneminden
0: Mourinho'nun
1: var.
0: Mourinho'nun mesela sanırım tazminat konusunda o dönem bu ihlallerden sebep olarak gösteriliyordu. Ona tazminat olarak ödenen miktar da konuşuluyordu hatta bu ceza için, ama yanılıyor da olabilirim.
1: Ya hocam, nereden olursa olsun sonuçta Fenerbahçe'ye bir ceza geldi.
0: Tabii, doğru.
1: Bu yanlış bir planlamadan gelmişse de işte yanlış planlamanın ürünleri burada. Ürünlerimiz karşıda gördüğünüz gibi. Şurada şimdi Galatasaray, bak ilk zamanlar Okan Buruk başladığı ilk dönemlerde bir takım transferlerde hatalar yaptı ve çok kolay geri dönüş sağladı. Ondan sonra Okan Buruk'un çok istediği bir şey vardı. Geniş kadro hiç istemiyordu. Ve son iki sene bunu da başardı Okan Buruk. Artı fazlalık da istemiyordu. Aldığı oyuncularda da hiç hata yapmadılar.
0: 14-15 oyuncuyla.
1: Bravo. Aynen öyle. Bak onlar en az sorun olan galiba yabancı konusunda Galatasaray.
0: Evet. Bir de özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'la kıyasladığımızda eli çok daha rahat. Çünkü yerli oyuncu anlamında da bir omurgası var Galatasaray'ın. İşte Uğurcan gibi, Barış Alper gibi,
1: ya
0: Yunus
1: bir 11'i
0: gibi
1: var şu anda bir maça çıksa. Demezsin ki yani buna bir oyuncu takviyesi olsun
0: çok
1: diye
0: doğru
1: söylemezsin.
0: Hocam transferden konuşuyorduk. İsterseniz orayı tamamlayalım, sonra Trabzonspor'un
1: bir
0: da
1: tane kanat dedik sana.
0: İsteyeceğim.
1: Bir tane kanat alınacak öyle veya böyle.
0: Savunmaya
1: bugün
0: doğru,
1: yarın hafta sonu gelecek. Bir tane santrafor. Zaten eğer bir yanlışlık olmasaydı bugüne kadar olmuş olması lazımdı. Karşı taraftan.
0: Girassi'den bahsediyorsun
1: yani,
0: diye tahmin ediyorum.
1: Yani o veya benzer.
0: Peki.
1: Bir tane stoper olmazsa olmaz. %100 alınacak.
0: O Servol'de kalsa dahi mi?
1: Tabii.
0: Peki.
1: Ama 10 artı 4'te Osterwold'de ne olur bilemem. İsmail Hoca da Osterwold'i çok beğeniyor.
2: Kalacak diye zaten dün sohbette.
1: Dedi de şimdi 10 artı 4'ün kesin olduğunu İsmail Hoca bilmiyordu.
2: Evet.
1: Bildikten sonra bu planlamayı tekrar gözden geçireceksin. Kimden vazgeçeceksin şimdi? Baktığın zaman 10 artı 4'te birinden vazgeçmek zorundasın. Yani o kolay bir iş olmayacak. 10 artı 4 gerçekten Fenerbahçe'de çok büyük sıkıntı yaratacak.
0: Hocam şu konuşulduğu için size sormak istiyorum. Siz camiayı da çok yakından biliyorsunuz, tanıyorsunuz da. Anderson Talisca'yı İsmail Kartal'ın santrafor rotasyonunda düşünebileceği ve oraya ayrılan bütçeyi de özellikle kanat bölgesine ayırabileceği konuşuluyor. Böyle bir ihtimal olabilir mi? Yani santrafor takviyesi yapmayacak Fenerbahçe. İşte Vedat, Talisca ve Şerif'le devam edip oradaki bütçeyi iyi bir kanat oyuncusuna ayırabilir mi acaba diye merak ediliyor. Ama siz zaten santrafor beklediğinizden
1: peki,
0: bahsettiniz.
1: Yani olabilir. O da İsmail Hoca'nın fikrini de öğrenmek lazım bu konuda. Şu, Anderson Talisca demin saydığımız 10 kişi içerisinde çıkıyor muydu?
0: Yok.
1: Yani nasıl olacak o zaman? Yani 10 artı 4'ün içinde
0: eğer kalacaksa o zaman ekstra bir isim veda etmesi
2: gerekiyor. Hocam Kante
0: zaman
2: gidebilir mi? Kante'den Fenerbahçe vazgeçer mi bu maliyetiyle?
1: Kante'ye eğer bir kulüp bulunabilirse ben olsam Fenerbahçe'nin yerine hiç gözüm kapalı veririm. Yani 35 yaşında bu kadar büyük maliyete ondan daha dinamik. Yani evet bu, ben Kante'ye asla kötü bir demiyorum. Öyle olsa 35 yaşında
2: şüphesiz
1: Fransa milli takımı içerisinde olmaz. Yani onun maliyeti çok yüksek. Yani daha uygun bir oyuncu tercih edilebilir. Bak Talisca'nın da maliyeti yüksek. Şimdi bu oyunculardan Talisca zaten bu denklemin içerisinde, Asensio var, Talisca var.
2: Hocam ben
1: şimdi yeni bir tane kanat diyorsun. O zaman burada bir yığılma olacak. O yığılmanın 10 artı 4'e de
2: Fenerbahçe yeni bir yapılanma içerisinde ya. Yani bu yapılanma içerisinde Ben de size katılıyorum. Yani Kante'nin yaşı ve maliyeti nedeniyle bir şey varsa, bir teklif ya da
1: bir alıcısı bulunursa
2: hemen, hatta Talisca'yı da yollarım.
1: Ya Talisca zaten bir alıcısı olursa ben
2: ya, çünkü bu kalacağını zannetmiyorum. Yine orada sakatlanmış, yine bir sene, idmanlara çıkmıyormuş.
1: Katılıyorum. Geçen sene Fenerbahçe'nin en skorer oyuncusuydu.
2: Disiplinsiz evet. Hocam.
1: Ama şimdi Talisca'yla mevki bulamıyorsun Talisca'ya. Sıkıntı orada.
0: Artık o bir takım olmak, bir on numara da kalmadı.
1: He, yani bir on numara. Zaten orada bir asansiyon var. Asansiyon üzerinden zaten bu sene Fenerbahçe'nin, eğer Asensio'da bir şeylik olmazsa, bir sıkıntı olmazsa, Asensio zaten geçen sene de takımın ustasıydı yani. Usta dediğimiz oyunculardandı yani.
0: Doğru.
1: Topun her türlü şekli ona uyuyordu.
0: Peki Fenerbahçe'ye dair varsa hocam son yorumlarınız, Murat Özbostan alabilirim. Yoksa yani, Trabzonspor'a geçeceğim.
2: Hocama da şeyi sormak istiyorum. Yani Nene de göz satılabilir mi Nene?
1: Ya 10-4 kuralında Nene'yi niye satacaksın ki? Eğer ondan daha iyisini alamıyorsan Nene'yi, yani Nene sonuçta 10-4 kalacaksa Nene bu denklemi, ha Nene'den daha iyisini bulup daha maliyetli birisi bulunup kanat oyuncusu olarak bulabilirsen alırsın, ama 10-4 eğer kalıcıysa Nene bu denklemden
2: aldı hocam. 10-4 açıkladı işte, değiştirmeyeceğiz diyor yani.
1: Biz öyle çok değişmeyecek denilen kararların değiştiğini Türkiye'de gördük futbolda.
0: Bir ihtimal görüyor musunuz hala bu konuda?
1: Ya kesin bir açıklama yaptı tabii Futbol Federasyonu Başkanı da şimdi. Bu açıklamayı ne kadar şey yapar, ülke futbol adına mı yaptı? Yani bir karar verdik mi yaptı? Yapmışsa bilmiyorum yani, İbrahim Hacı Osmanoğlu karardan döner mi dönmez mi bilemem, onun o aklını
2: okuyorum. Hocam Bertun'un adı çok geçiyor Fenerbahçe ile.
1: Santrofor.
2: Evet.
1: Ya tabii ki.
2: Siz duydunuz mu?
1: Yerli, ben şu anda Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı bu yabancılardan çıkıp Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyacak önemli oyuncuları almak. Ha daha sonra Bertu da olabilir, başka birileri de olabilir yani. Bu Türk oyuncu sayısında Fenerbahçe artırmayı düşünüyor diye düşünüyorum. Ya yani ben de olsam aynı şeyi düşünürüm. Ha burada yeni transfer bana göre var, işte İrfan Can Kahveci var, Oğuz Aydın var. Evet. Bunlardan faydalanmayan son iki derece yıldır iki tane teknik direktörü gördü. Biri Jose Mourinho, öbürü Tedesco. Biz Oğuz Aydın'ın Montella hazırlık maçlarında hiç çok iyi kullandığı, başarılı olan bir
0: çok
1: Oğuz Aydın'ı.
0: Amerika maçı oynadı Oğuz.
1: Muhteşem bir maç oynadı çocuk. Şimdi bir bakıyorsun. Senin elinde bir Oğuz Aydın var, bir İrfan Can Kahveci var. Bunlar az oyuncu değil ya. Bunlar gerçekten önemli oyuncu ya. Bunlara kıymet verirsen.
2: Kerem var.
1: Kerem var, bunlara kıymet verirsen bunlar değerli oyuncu yani. O kadar Fenerbahçe'nin kadrosu bence iyi bir kadrosu var, ama bazı noktalardaki eksikleri muhakkak ve muhakkak gidermek lazım. Onlar için de yani Fenerbahçe yönetim kurulu büyük çaba sarf ediyor. Yani çok büyük uğraş verdiğini biliyorum yani. Yani özellikle stoperde, kanatta ve santroforda çok büyük uğraş veriyor. Ya bu konuda inşallah dilediklerine ulaşacaklar diye düşünüyorum.
2: Hocam
1: yani.
2: Bombayı verdi aslında, açıklamıyor da ben.
0: Çok doğru.
2: Ben böyle evet. Bir intiba edindim.
1: Hayır ama herkes ben, bu konuda bekliyor.
2: Hocamın sözlerinden şunu anladım. Bu konuşmalarından. Greenwood 24 saatte Fenerbahçeli olabilir. Yarın jete binebilir.
0: Bir anda çok hızlı gelişmeler olabilir.
2: Yani evet, Greenwood konusunda. Ben şu anda hemen gidince buradan sayfaları yıkayacağım. Greenwood Fenerbahçe dedi.
1: Ya Aziz Bey geldiği yani, zaman zaten ne dedi? Ben şöhretli yıldız futbolcu değil. Fenerbahçe'ye faydalı olan futbolcu alacağım. Zaten eğer görüştüğü oyuncular evet dese bugüne kadar hepsini almıştı zaten. Murat bu kadar ne söylüyorum? Görüştüğü oyuncularda sıkıntı çıkmasaydı Aziz Bey bugüne kadar almıştı. Aziz Bey ne dedi? Kendisi de dün ve ondan önceki gün bir açıklama yaptı. Ben bir söz verdim kardeşim, söz verdimse alırım. Doğru diyor adam. Yani buna da inanmak lazım. Benim söylemim bir şeyi ifade...
2: Hocam açıklayın. Greenwood bitti mi hocam? Bitiyor mu?
1: Vallahi bak bugüne kadar bitti denilen oyuncuların çoğu bitmedi. Bunda da bir aksilik...
2: Bitebilir yani, öyle diyelim. Ya,
1: o da olur.
2: Umut var. Öyle diyeyim.
1: O da olur, başkası da olur yani.
2: He, yani o da
1: umut
2: olur.
1: Olmaz olur mu ya? Umut çok yüksek var. Onda da var. Diğer oyuncularda da var yani. Bu söylenen 3 mevki için İnanılmaz çaba sarf ediyor.
0: Santrafor, kanat, stoper.
1: Stoper bu konuda çok büyük çaba sarf ediyor yönetim kurulu. Yani bunu bilmeyen yok ki yani.
2: Benim yani bu cumaya kadar bombalar patlayacak, ben onu anlıyorum.
1: Ya inşallah diyorum yani, Aziz Bey'e kalsa hemen alacak zaten. Karşı taraflarda sıkıntı çıkıyor. Yani yönetim kurulu, oyuncular hey deseydi bugüne kadar her şey güllük gülistanlık olmuştu.
0: Hocam Greenwood bu arada gerçekten yani oyuncunun yetenek anlamında ligde fark yaratacak bir oyuncu olduğunu da unutmamak lazım. Yani
1: onu zaten kimse unutmadığı için onun çok, için transfer
0: çok
1: oluyor.
0: Ekstra bir yeteneklere sahip Mason Greenwood. Ya Fenerbahçe bu transferi tamamlarsa ligde gerçekten dengeleri değiştirebilecek bir takviye yapmış olur.
1: Yani takıma önemli katkı sağlayacaktır. Ama onunla transfer bitmiş olmayacaktır yani.
0: Tabii ki, doğru.
1: Yani biz geçen sene burada gördük. Bak geçen seneden beri biz de burada yayınlarda devre arasındaki bu yapılan yanlış planlamanın, santroforların yok olmasının, bunların herkes gördü. Bunu Fenerbahçe yönetim kurulu da gördü, tespit etti. Aziz Bey bunların hepsini yönetim kurulu tespit etti. Şimdi ne diyorsun? Hepimiz de diyorduk. Ben geçen sene devre arası bile stoper lazım diyordum. Şimdi sezon sonu gelmiş, zaten bunu herkes söylüyor. Ben devre arası özellikle dedim ya, bir stoper alınmazsa olmazsa olmaz. Hala sen bir Skriniar ve Osterwald'ın ikisinden bu sezonu taşıyamasın ikinci yarıyı. Çünkü Çağlar'ın verimi düşmüş, sıfıra, eksiye düşmüş.
2: Bir de Çağlar var. Bak İsmail bak, Çağlar, var, Çağlar, Mert Müldür. Kadroya bakın yani.
1: Şimdi Mert Müldür orada önemli bir argüman olarak her zaman Fenerbahçe'ye bundan sonra da katkı verecek. Hele son oynadığı milli maç, dolayısıyla baktığın zaman gerçekten yani milli takımda oynadığı performansı ben tahmin ediyorum ki yerli bir hocayla daha yüksek derecede de verebilir. Ha bu denklemin içerisinde yani 10 artı 4 kalırsa bir takım mevkilerden ne vazgeçilebilir? Yani Türk oyuncularının önemi burada daha çok devreye girecektir. Sen şimdi bir bakmışsın, Mert Müldür başarılı oynuyor, Oğuz Aydın başarılı oynuyor. İsmail Hoca ne diyor? İrfan Can burada kalsın diyor. O zaman bazı yabancı oyunculardan vazgeçmek öyle hiç zor olmayacak. Çok kolay olur.
0: Hocam Mourinho döneminde özellikle takımdaki birçok yerli oyuncu ciddi anlamda özgüven kaybı yaşamıştı. Yani
1: hasar gördü çocuklar.
0: Devamında da biraz Tedesco'da da aslında devam etti o süreç. Bence İsmail Kartal'la beraber evet, yani yerli oyuncuların yeniden bence ritim yakalaması da çok kıymetli oldu.
1: İsmail Hoca ile yakalayacağı konusunda hiç endişem yok. Bak İsmail Hoca bir kere İrfan Can'a havayı verdi. İrfan Can burada kalacak dedi. Ne güzel bir açıklama. Ya çocuklar çocukları mahvettiler ya. Ya sırf neneyi alıp oynatmak için İrfan Can'ı yolladılar ya. İrfan Can'ın yani gitmesine ben bir anlam veremem. Oğuz Aydın'a forma şansı tanımamak ya, bu kadar kötü oynayan kanatların olduğu yerde Oğuz Aydın'a Fenerbahçe'de bu hocaların şans vermemesine yani ben inanamıyorum. Çocuk görüyorsun milli maçta iki tane hazırlık maçını, turnuva başlamadan önce Oğuz Aydın iki maçta da oynattı.
0: Evet.
1: Çok iyi oynadı, performans verdi.
0: Kuzey Makedonya maçında asisti vardı.
1: Evet. Yani bu oyunculardan faydalanmadınız. Gittiniz böyle yanlış planlamalarla takımın içini doldurdunuz.
0: Devre arasında Musaba takviyesi yaptı Fenerbahçe. Şimdi haberimizde detaylardan birisi de Musaba ile yollar ayrılacak.
2: Hocam, o zaman siz anlattıklarınızdan şu da çıkıyor hocam. Çok amatörce transferler programı yapıp transferler yapılmış yani. Ya,
1: belli olmuyor mu Murat demin? Furkan'ın yani gösterdiği tabloda bunlar ortaya çıkmıyor mu? Bu oyuncularla oynandı ve bu oyuncularla başarılı olunamadı. Yani bu oyuncularla eğer başarılı olamadıysa oynamayan oyuncular belki onlardan daha iyiydi. Onlar oynatılmadı. Yani sırf bu işleri Türk oyuncuların oynamama nedeniyle iyi analiz etmek lazım. Şimdi Oğuz Aydın'ı Montella de oynatmadığı iki maçta hiç bir dakika bile şans tanımadı. Son maç pat diye ne zaman koysa çocuk hep iyi oynuyor. Ya İrfan Can bile bak resmi
0: son
1: maçlarda
0: alayım hocam,
1: resmi maçlarda bile şans tanımadı ona Montella, ama hazırlık maçlarında her girdiği maçta milli takıma katkı sağladı.
0: Doğru.
1: Şimdi İrfan Can'dan Oğuz Aydın kötü oyuncu mu ya? Kanatlara sen şimdi ancak Greenwood alırsan bir tanesini oturtursun. Yoksa sıradan bir kanat oyuncusu alırsan
0: doğru
1: almazsın. Niye alayım? senin Kerem'inden, Oğuz Aydın'dan, İrfan'dan daha iyi bir tane yok. Ondan daha iyisi Greenwood.
0: Doğru.
1: Alacaksan onu alacak.
0: Devam edeceğiz. Fenerbahçe'yi konuştuk. Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, Trabzonspor'da konuşmaya devam

0: Virgili sağını aldı. Virgili kafa gol! Vedat Muriç!
1: Türk kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
2: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
3: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
4: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
1: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
5: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
1: O beklediğimiz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
6: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerek.
1: Bir senede Avrupa olmasa mı?
5: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
7: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
8: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
1: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
5: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
1: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
5: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
6: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
1: Gençlere bir dönüş var mecburen.
4: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
1: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
9: Gerçek taraftar profili bu değildir.
8: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
2: İnişli çıkışlı grafik. Adamın market.
1: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
5: Demet Gedik'in sunduğu Sabah Sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Spor Radyo canlı yayın.
1: Tahmin ediyoruz. Hazır bir kadrosu var Galatasaray'ın. Biraz Dünya Kupası'nı da sanırım bekliyorlar. Satılma ihtimali olan oyuncular var. Bu denklemde yeni kuralla beraber Galatasaray'ın planlaması nasıl olacak? Murat Özbostan, nasıl bir transfer dönemi bekliyorsunuz Galatasaray için?
2: Yani Galatasaray'ın bir kere acele etmiyor. Net olan bu. Yani bu konuda Galatasaray'ın zaten bir acelesi yok. Zamanı var, süreci var. 4 yıldır şampiyon olan takımı var, omurgası var. Defansı, orta sahası, hücum hattı, kanatları bakıldığı zaman yani ben aman aman yandım Allah hemen bir an önce bir transfer yapayım, kadromu 3-5 takviye yapayım diye bir düşünce içerisinde değil. Yani elbette ki almak istediği 2-3 oyuncu ya da mevkilere göre transferleri düşünüyor ama dediğim gibi ya bu konuda zamanı olduğu için de aceleci davranmıyor. Tabii Galatasaray'da en çok merak edilen konu işte Icardi'de uzun zamandır, bir aydır filan, neredeyse 1,5 aydır işte yok cevap verecek, verdi mi vermedi mi, böyle papatya falları açılıyor sürekli. Bugün bitti Galatasaray'la, bugün bir bağı kalmadı artık.

0: yani sözleşmesi süresi bitti. Hatta bugün menajerinin bir açıklamasını okudum. Yani biz Galatasaray'a kararımızı bir ay önce bildirdik. Daha neyin kararını bildireceğiz diye. Yani o da olumsuzmuş zaten. Yani bu sizin teklif ettiğiniz şartları, koşulları biz kabul etmedik manasında. Ve daha sonra sizin bize yeni bir teklifiniz varsa siz bize dönüş yapın artık yani. Bizim de şöyle bir teklifimiz var. Onlar da bir teklif sunmuş. Yani bu iş tabii Galatasaray Icardi meselesinden böyle çok da yara almadan, çok da böyle sarsılmadan, çünkü biliyorsunuz yani çok konuşuldu bunlar, tekrarlamak da istemiyorum. Evet, önemli bir yıldız, şampiyonluklarda payı var, işte sevgi olarak büyük bir sevgi gördü, ilgi gördü. Ama son birkaç yılına da baktığımızda, özellikle geçen sezon inişli çıkışlı, ondan önceki sezon zaten sakatlığı var. Yani Galatasaray belki kendisiyle bir jest yapar, bir plaket verir, böyle güzel bir uğurlamada belki önümüzdeki süreçte, günlerde yapabilir. Ama şu anda Galatasaray'ın Icardi ile ilgili durumu bitmiş. Bitti daha doğrusu. Şimdi tabii bu iş çözülünce oraya bir oyuncu lazım, yani bir golcü lazım. Sadece Osimhen'le bu iş olmaz. İşte görüyorsunuz, Allah korusun, sakatlıklar oluyor. Adele çekiyor, başka bir şey oluyor, başka bir sorunlar yaşanıyor. Bu Duran meselesi uzun zamandır Galatasaray'ın gündemindeydi. Ki son gelen işte haberlerde de yani Duran'la da bir anlaşma yapıldığı artık. Bu yeni kuralın da bugün resmen açıklanmasıyla 10+4'e çok uyan bir isim. 1. 2. Ekonomik olarak Galatasaray'a uyuyor. Niye uyuyor? İşte konuşulan rakamlardan yine resmi bir şey açıklama yok. 4 milyon euroyu kabul ediyor. Kalan rakamı Arabistan kulübü ödüyor farkını. Artı Arabistan'daki takımı Galatasaray'dan da bir kiralama bedeli almıyor. Yani Galatasaray diyor ki diyor 4 milyon euroyu veririz diyor bir yıl. Kiralarız. Biz gayet bizim için de maliyetli. Oyuncu zaten iyi bir futbolcu, evet. Ama işte bu sefer aması devreye giriyor. İşte Fenerbahçe'de bazı sorunlar yaşadı. İşte daha önce Arabistan kulübünde yaşadı. Ondan önce Aston Villa'da yaşadı. Yani Zenit'e gitti. Orada istenilen gibi olmadı. Ama illaki Okan Buruk bunu analiz etmiştir. Yani belki de oyuncuyla da görüşmüştür. Birebir bir konuşması geçmiştir. Galatasaray herhalde bu Duran'ı önümüzdeki günlerde, saatlerde kamuoyunu açıklayacaktır. Yani yeni transfer olarak. Bunun dışında
1: yani sen, açıklanacak ilk transferin John Duran
0: olduğunu düşünüyorum, evet. Yani şeyde işte stoper transferi söz konusuydu. Sanchez'e teklifler olduğu söyleniyor ama ben Galatasaray'ın açıkçası satacağını düşünmüyorum. Yani böyle faydalı, önemli bir oyuncuyu niye satsın? Ama oraya bir tane daha bir takviye yapabilir. Yani Galatasaray'ın genel olarak hocam da daha teknik olarak daha çok iyi analiz edecektir, çok daha iyi. Yani belli bir sistemi var, oturmuş bir sistemi var, oturmuş bir yapısı var. Yani bunu çok da böyle şey yapmaya, değiştirmenin gereği yok. Transfer teklifi olan isimler olduğu söyleniyor, bir sürü yazılıyor, çiziliyor ama biz kulübede sorduğumuzda ya bize gelen bir şey yok diyorlar. Yani işte Osimhen'le ilgili yazılıyor, bir İtalyanlar yazıyor, bir dönüyoruz İngilizler yazıyor. Sürekli böyle bir yazılıyor. Son işte 48 saatte kimin transferi çıktı? Fenerbahçe'de istiyor kimi, Bayern Münih'ten. Galatasaray'da
1: evet,
0: istiyor.
1: Evet, kulübünde karşı karşıya geldi, konuşuluyor.
0: Yani ama transferde. Biz bunu da sorduk. Yani bize yok dediler. Abi, bilmiyorum yani. Gerçi bu transferlerde her şeyi de söylemezler de. Ama benim gözlemlediğim yani Duran şu anda şey. Can Uzun meselesi uzun zamandır var. Şu an daha da değerlendi. Yani bugünkü bu kuraldan sonra çok daha değer kazandı bu transfer, kıymet kazandı. Ama 40 milyon eurolardan 45 milyon eurolardan bahsediliyor. Bu çok önemli bir rakam. Galatasaray bu rakamı verebilir mi? Verebilir. Yani orada bir sorun yok. Ekonomik gücü oldukça fazla olan bir kulüp. Şampiyonlar Ligi'nde de yine daha bir üst seviyede başarı hedefliyor. Can Uzun transferi olabilir. Onun için de çalışıyorlar. Yani oyuncunun zaten bakış açısı Galatasaray'a pozitif. Ama tabii buradaki rakam önemli. Yani Galatasaray yönetimi de başkanı da bu transferdeki rakamları iyi pazarlık yapıyorlar. İyi pazarlık süreçleri geçiriyorlar. Yani Can Uzun transferi olabilir. Ama dediğim gibi yani 40-45 milyon eurolar konuşuluyor. Şimdi tabii Fenerbahçe ile Galatasaray arasında her transfer döneminde bazı ortak oyuncular gündeme geliyor. Biri daha çok veriyor, alıyor. Yani böyle şeyler.
2: Neden geliyor sence?
0: İyi oyuncuları istiyorlar hocam yani.
2: Menajerler,
0: menajerler ama
2: iki tarafa da teklif ediyor, kızıştırıyor
0: piyasayı. Evet, yani bu transfer döneminde de olabilir mi? Böyle olursa şaşırmam, bak açık konuşayım. Yani yarın bugün Fenerbahçe ne bileyim yani ben düşündüğümde al gel Icardi bizde oyna 10 milyon euro verelim dese sana Icardi kabul eder mi? Eder bence yani, öyle çok da ben şey yapacağını düşünmüyorum. Profesyonelce düşünür diye tahmin ediyorum. Böyle bir şey duyduğumdan değil bu arada, onu da söyleyeyim. Yani özetle Galatasaray acele etmiyor. Hiç acelesi yok. Çok rahatlar. Böyle yavaş yavaş.
2: Bravo. En sonunda gidiyorlar. Doğru cümle en sonunda.
1: Rahatlar. Şimdi demin bir görelim Galatasaray'ın tablosunda. Buyurun hocam.
2: Bir siz görelim kadroyu.
1: Görelim mi? Peki demin o zaman ben de Furkan, yerimi alayım şöyle.
2: Biz ne dedik demin Fenerbahçe için?
1: Ne demiştik hocam?
2: 10 tane oyuncuyu bulmak için, değil mi?
1: Evet.
2: Önce sen bana soru sorun. Dedim ki biz önce olan oynayabilecekleri söyleyelim.
1: Doğru.
2: Onların yerine ne demiştik? Bunlardan çok daha iyi oyuncuyu almak zorundasın. Neden değiştiririz? Şimdi Galatasaray'a bak geliyoruz.
1: Davinson Sanchez.
2: Ondan daha iyisini Galatasaray bulması lazım alması için. %100 garanti. Nelson tamam gitti. Jakobs. Ondan daha iyisini bulması lazım. Arkasında Eren var. Türk avantajı. O da kalır. Singo. Eğer sakatlanmasa Galatasaray'ın en iyi transferi.
1: Bu arada hocam Singo demişken özür diliyorum. Fil dişi sahilinin de Dünya Kupası serüveni sona erdi. Yani Süper Lig'den birçok oyuncunun forma giydiği bir takımdı Fil dişi sahili. Norveç'e 2-1 mağlup oldular. Veda ettiler Dünya Kupası'na. Singo, Akpadu, Olayi, hatta Çaykur Rize'den Fofana ve Başakşehir'den Operi de var. Toplam 5 oyuncu var kadroda. Veda etmiş oldular. Singo demişken onu da aktaralım. Buyurun hocam. Şalay devam edelim.
2: Şimdi Şalay. Hoca onu her mevkide oynatabiliyor. Hiçbir hoca Şalay'dan vazgeçemez. Kaç saydık? 1, 2, 3, 4. Lucas Torreira. 5. Onun yerine alacağın oyuncu ondan çok daha iyi olması lazım. Almazsın. 6. Gabriel Sara. Satmazsan yerine ondan daha iyisini bulup almazsan almazsın. 7. Sane. Alman milli takımda Galatasaray'da önemli. 8. Victor Osimhen 9, Lemina
1: 10.
2: 10 değil mi? 10 evet, mu oldu?
1: Artı 2'de de Yeler'le Niyaga var.
2: Şimdi bak o kadar güzel tam 10 tane oyuncunun çok daha iyisini Galatasaray bulması lazım ki bunlardan birisinden vazgeçsin.
0: Nelson kalacak mı takım?
2: Nelson'u yok, o gitti dedik.
1: 9 o zaman.
2: O zaman 9.
1: Yelert de yok.
2: Yelert de yok.
1: 9 artı 1 gibi şu an Galatasaray'ın.
2: Bravo bak. Niyak şey değil mi?
1: Niyaga.
2: Niyaga şeye tutuyor yaşı.
1: Evet evet o hocam.
2: Şimdi Galatasaray'ın burada avantajı var. Bir tane daha oyuncu alma hakkı var buraya. Normal 10 kontenjanda.
1: Buraya da Niyaga ayrılmazsa minimum yani 3 tane daha alabilir.
2: Kesinlikle Galatasaray büyük bir ihtimalle o transferlere yönelecek.
1: John Duran oraya uyuyor mesela.
2: Tabii o da doğumlu. Uyuyor. Biz şimdi burada 9 tane ismi saydık. Galatasaray bu transferlerden vazgeçmez. Şimdi Fenerbahçe'de neden diyoruz? Eğer bir santrofor olmazsa olmaz. Şimdi bir kanat oyuncusu. Eğer Oğuz'dan, Kerem'den, İrfan Can'dan daha iyi olmazsa almayacaksın. Bir stoperi. Skriniar'dan daha iyi olmazsa, Semedo, Sabeki bir daha iyi olmazsa almayacaksın. Aynısını alacaksan zaten Fenerbahçe 4 sene 5 senedir yaklaşık hep aynı oyuncuları aldığı için hata yaptı. Ama Galatasaray şu anda biz ne sayıyoruz? 9 tane yabancısı banko.
1: Doğru. Hocam
2: o avantaj olduğu için şey yapmıyor. Aksiyon almıyorlar Furkan.
1: Rahat.
2: Çok rahatlar.
1: Rahatlık aslında bu tablodan geliyor.
2: Bravo. Şimdi ne diyor? Ben alırsam diyor bir tane açığım var diyor. Onu da diyor

0: flash bir oyuncu alırım. Artı ne diyor Murat deminden beri? Sanchez'in gitme durumu var. Sanchez giderse ondan daha iyisini alır.
1: İki ismin daha var hocam. Şalai ve Saray'a da teklif bekliyor Galatasaray.
0: Herkes yapar. İkisine de yapar. Galatasaray'ın şu mevcut saydığımız 9 oyuncusuna her kulüp hemen hemen teklif yapabilir. Çünkü gerçekten kabiliyetli, yetenekli. Galatasaray'ı 4 sene şampiyon, değişik dönemde şampiyonluğa taşıyan oyuncular bunlar. Fenerbahçe'de böyle bir şey olsaydı zaten seçim olmazdı.
1: Tabii ki.
0: Doğru. Böyle bir kadro kurulsaydı şampiyon olurdu, seçim yapmazdı. Beşiktaş hakeza aynı. Galatasaray'ın rahatlığı orada. 4 senedir yönetim kurulu da aynı. Teknik kadro da aynı. Oyuncu kadrosunun büyük bölümü değişikliğe zaman zaman uğrasa da ana kadro, ana gövde duruyor.
1: Ve her sezon gelişiyor.
0: Bravo, her sezon gelişiyor. Şimdi buraya bir tane Cuk diye bir tane alacağı mevki neresiyse, ki şu anda görünen en büyük ihtimalle bence stoper falan değil, santrofor. Icardi giderse Osimhen'in bir tane alternatif santrofor alınır. Ha, diğerlerini şu 23 yaş işe 6, oradan tabii ki en az 3 tane daha alırlar diye düşünüyorum.
1: Mauro Icardi tabii, yani bu listede yok. Galatasaray taraftarı çok bu listede Icardi'yi görmemeye alışık değil ama artık yani bir devrin bittiğini, kapandığını da yavaş yavaş kabul etmek gerekiyor zannediyorum ki bugün itibariyle zaten sözleşmesi de resmen sona ermiş oldu Mauro Icardi'nin. Artık yarın sabah itibariyle serbest bir oyuncu. O da istediği kulüplerle görüşmek ve masaya oturmak hakkına sahip. İlk transferinin de hatta Galatasaray'ın Icardi'nin yerine John Duran olabileceğini ifade etmişti az önce Murat Özbostan. Peki Murat Özbostan bu tabloyu nasıl özetler?
2: Yani hocam çok iyi analiz etti. Gayet, yani şu tabloya bakıldığında buradan transfer teklifi alıp gidebilecek oyuncular var mı? Var. Yani Galatasaray'ın eli çok rahat. Galatasaray yani bir Fenerbahçe gibi gerçekten bir sıkıntı içerisinde, bir stres içerisinde değil. Hem zaman açısından hem önünde uzun bir süreç var. Bir kamp dönemi var da, bir işte Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçlara daha çok zaman var. Yani ve bu kadroya da bakıldığında hiç kimseyi almasa, yani almasa, yani bir işte Icardi gider bir golcü alır. Yani ne bileyim ya, alması da olur bence yani, bilmiyorum. Ya bir de 10 numara alır yani.
0: Bir de şimdi Galatasaray'ın yerli oyuncuları da çok önemli. Çok ama önemli katkı sağlıyor.
1: Uğurcan, Barış Alper, Yunus Akgün, evet. Eren'i de oraya yazabiliriz.
0: Eren. Yazabiliriz mi? Eren'de yazılacak.
1: Abdülkerim Bardakçı, evet. Yine
0: Kaan Ayhan milli takımın
1: sonu. İlkay Gündoğan da geldi. İlkay Gündoğan.
2: Ya Galatasaray hiç transfer yapmasa da olur yani aslında.
0: Biz sadece yabancı açısından bakıyoruz ama yerli oyuncular da çok büyük başarısı var.
1: Kalite olarak yerliler de çok üst seviye oyuncular artık.
2: Hocam 10 numara şart mı hala Galatasaray'a?
0: Ya 10 numara diye bir şey kalmadı. 10 numara
2: niye peki sürekli konuşuluyor, 10 numara 10 numara hala ya, Mertens aranıyor şimdi, söyleniyor.
0: Mertens bulmak artık kolay değil. Mertens'i Okan Buruk yaratıyor yavaş yavaş, ya farkında olun biraz. Yunus Akgün'den Mertens'i yaratmaya çalışıyor. Zaman zaman dikkat edin. Bak son maçlarda Yunus Akgün'ü hep 10 numara oynatıyor. Kanat oynatmıyor. Orada bir arayışı var. Yunus'ta o yetenek var zaten. Yani Yunus o işi çok iyi yapabilir. Ya bir Mertens bulmak öyle kolay bir şey değil. Ya bir Mertens'i öyle bulduğun zaman da yani sen şimdi ya Real Madrid'de Mertens var mı? Onun türünde bir yok.
1: O profilde yok.
0: Yani Liverpool'da var mı? Yok bakıyorsun.
2: Can Uzun'u alırlarsa.
0: Ha, Can Uzun bak. Bravo. Can Uzun önemli bir transfer olur alırsalar. Bir Mertens etkisi yapabilir. Ama o çocuğun da yaşı daha genç.
1: Bizdeki haber şöyle Can Uzun 20 konusunda. Yaşında, evet. Oyuncuyla yapılan görüşmelerde
0: Mertens
1: ölçüde...
0: affedersin kolay kolay Mertens olmadı. Belli bir şeyden sonra Mertens oldu.
1: Can Uzun'la hocam yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Galatasaray'ın Frankfurt'la artık pazarlıklara başladığı haberi var bizde de. Yani Okan Hoca'nın en çok istediği oyuncuymuş şu anda Can Uzun. Yeni sezonda takımda görmeyi çok istiyormuş.
2: Can Uzun'u 45-50 milyon euro yani.
1: Yani ve az önce bence çok kıymetli noktaya değindi Murat Özbostan. Bu yeni kural, yani bugün artık tamamen bu defterin kapanmasıyla beraber yerli oyuncular çok daha

0: bence o rakam şimdi 60'a çıkar.
1: Durumda tabii.
2: Ama Galatasaray'ın onu verecek gücü var, kabiliyeti var.
1: Ama şimdi vermedim
2: bak,
1: hocam.
2: Niye sessiz duruyorlar? Bak biraz anla. Çok akıllı davranıyor Galatasaray yönetimi. Bu kararı bekledi şimdi. Şimdi can uzuna verirsin. Osimhen'e 75 milyon verdiği zaman herkes bu para verilir mi eder mi dedi. Osimhen onun karşılığını verdi ama Şampiyonlar Ligi'nde. Şimdi can uzun. Ya genç oyuncu 20 yaşında. Almanya'da
0: hocam, can
2: inanılmaz
0: biraz bir... anlatır mısınız bize siz?
2: Ya bizim o genç milli takımlarda santrofor oynuyordu çocuk. Yani ilerleyen zamanlarda santroforun şimdi dışına evrildi. Yani kırık santrofor dediğimiz biz. Yani 10 numara Mertens'e benzer. Öyle daha iyi oynar. Ya bir kanat oynatırsan kanat gibi oynamaz can. Yine golcü gibi oynar. Yani kanat forvet oynar. Kanat forvet dediğim gole yakın.
0: Bir ışık oyuncu... görüyor muydunuz o zamanlardan?
2: Tabii ya ki. Bu zaman ya böyle... Işık zaten çocuk veriyor. Attığı gollere baksana.
0: Yani 50-60 milyon euro konuşulması normal mi yani?
2: Ben o para konularında Murat biliyorsun o işleri pek anlamam. Anlamam dedim, anlarım da anlamam. Yani genç oyuncuya eğer gelecek istikbalini parlak görüyorsan ki bunun çok parlak geleceği yatırım yaparsın. Osimhen'e niye 75 milyon verdi Galatasaray? 25-26 yaşındaydı da. Ama şimdi Fenerbahçe'nin geçen sene yaptığı gibi 35 yaşındaki Kantene'ye de 75 milyon harcama kardeşim. 35 yaşında harcama. Ha buldun 15-20 milyon al onu. Ama 70-75 milyon bazıları daha yüksek diyor bilmiyorum.
0: 90 diyen var ya.
2: Ya maliyetim. Bilmiyorum ona harcama o parayı. Mesela Galatasaray'ın can uzuna harcayacağı 55-60 milyon yazık değildir, hata değildir. Ama Fenerbahçe'nin Kante'ye harcadığı o para yazık, yanlıştır. 35 yaşında ya son durak. Ha oynar gider çünkü onun minyon yapısı var. O futbol oynamayı uzun süre sürdürebilir. Ama eski Kante verimini alabilir misin?
1: Eski temposu yok ama.
2: Ya işte eski Kante.
1: O da doğal bir durum.
2: Tabii o da fiziksel bir durum yani. Doğru. Anatomik yapılar böyledir.
1: Doğru hocam, evet. Hocam şunu da sormak istiyorum size. Bu yeni kuralı da düşündüğümüzde Galatasaray'ın Mario Lemina ile yeni sözleşme imzalaması doğru bir hamle miydi?
2: Sana şimdi güzel bir şey söyleyeyim. Levent o zaman transferleri atmış bana.
1: Aha. Öyle mi?
2: Süper. Galatasaray 4 tane oyuncu alacak. Sol stoper, orta saha, 10 numara bir santrafor. Levent kardeşim gene uzaktan yardımıma koştu. İyi akşamlar Levent'ciğim. Kendine iyi bak. İyi tatiller. Bak en güzel üstad burada.
1: Desteği aldık. Pasat.
2: Üstad burada. Açıklamış işte söylüyor.
1: Hocam tekrar...
2: Sol stoper. Orta saha 10 numara bir santrofor diyor.
1: 4 mevki.
2: Sevgili Levent Tüzemen. İşte bana soruyorsun bak imdadımıza yetişti.
1: Teşekkür ederiz Levent Tüzemen'e.
2: Levent Tüzemen'e teşekkür ederiz bize
1: sol
2: yardımcı
1: stoper,
2: olduğu için.
1: Stoper, orta saha, 10 numara ve santrafor.
2: Evet.
0: İsimleri de yazmış mı Levent?
2: Ya, o kadar da abartmayalım yani. O kadar da abartmayalım. Onu sana şey aynı gazetede yazıyorsunuz ya şey.
0: Bana vermedi size atmış mesaj hocam ne diyeyim yani şimdi.
2: Ama bana dağıttı şimdi kızmasın bana ben söyleyeyim diye attı herhalde.
0: Bilmiyorum artık bilmiyorum orası.
2: Söyledik de bize kızmasın şimdi.
1: Peki varsa son yorumlarınızı alabilirim Galatasaray ile ilgili.
2: Valla Galatasaray keyif yerinde hocasının da teknik adamının da ekibinde futbolcuların da ancak Levent Tüzemen'in dediği gibi bu oyuncular alacak ama bunları 23 yaş altında tercih edebilir ya da demin Murat Özbastan'ın söylediği gibi eğer bu kadrodan oyuncu satarsa onun yerine bunlardan daha iyisini almak mecburiyeti kalır. Ya burada bunlar gerçekten önemli oyuncular.
1: Toplam 12 yabancı oyuncusu var Galatasaray'ın ama Nelson'la Yelert'i yok gibi düşünmek lazım. Planlamada bu ikisini düşünülmüyor. Yani 9 burada 9 oyuncusu var. Bir de artı 4'ü uyan şu anda oyuncusu
2: artı
1: var.
2: Artı 4'ü belki Levent Tüzemen'in söylediği mevkilere artı 4'ü de kullanabilir.
1: Tabii.
2: Hatta burada da bir tane şansı var.
1: Tabii buraya da bir hamle hakkı doğuyor Nelson'dan çıkınca. Belki sürpriz bir ayrılık olursa
2: başka daha
1: hamlelerde olabilir tabii ki ama Galatasaray'ın bu anlamda
2: çok da mantıklı söyledikleri zaten.
1: Evet, mevki olarak da zaten tespitler %100 doğru tespitler. Peki o zaman ben hiç oturmayayım arkadaşlarımdan da rica edeyim. Beşiktaş'ı da görelim. Beşiktaş ve Trabzonspor'a da değinelim. Galatasaray'ın da yabancı futbolcularda durumu bu şekildeydi. Beşiktaş'ta yani ekran da bir anda karardı, tablo da karardı gerçekten. Yani hocam işte 6 bu taraf, 12, 14 oyuncusu var ama Beşiktaş'ta çok ciddi bir nitelik problemi var. Yani 12 tane yabancı oyuncusu var, artı 2'ye birazdan geliriz ama işte Akpadu devre arasında geldi, yeni transferlerden birisi diyebiliriz hatta. Jalo sezon başında gelmişti, Udokai 3 stoperi aslında Beşiktaş'ın, Murillo yine devre arasında geldi, Endidi, El Musrati yıllardır Beşiktaş'ta oynuyor gibi artık, her transfer döneminde El Musrati'yi konuşuyoruz. Hacı Ahmetoviç geri dönüyor Hull City'den, Onana yine aynı şekilde, João Mario dönüyor. Vaslav Černý, Rashica, Oyengü, artı 2'de ise Elan Ricardo var ki adını bile unuttuğumuz bir oyuncuydu. Bir de Göztepe'den devre arasında gelen Junior Olaytan. Beşiktaş'ın tablosu da bu şekilde.
2: Bu tabloyu böyle siyah olmasını sen mi istedin? Siyah beyaz Beşiktaş olmuş.
1: Yok, benim
2: olmuş.
1: Herhangi bir daha parmağım yok hocam bu konuda.
2: Yani şimdi Beşiktaş'ın da tabii burada bayağı sıkıntılar olacak. Şimdi biz şöyle düşünelim, yani aynı yoldan gidelim. Kim olur burada? Bir kaleci düşünüyorsalar bir kaleci olacak.
1: Tabii.
2: Yani onu yabancı koyarsak bir Agbadu kalır.
0: Hocam iki. Sen şimdi şey deyince Levent abi bana da mesaj attı. İsimleri atmış bak. Ben de artık söyleyemeyeceğim.
2: Sen abi aynı gazetede patron.
0: Ya bu arada
2: sensin.
0: Ben kendisinin izni olmadan söylemek istemedim. Tatilde değil kendisi. Tatilden döndü.
2: Döndü mü?
0: Rahatsız kendisi. Yarın küçük bir operasyon geçirecek.
2: Çok geçmiş olsun diye.
0: Bir böbrek taşı sorunu yaşıyor.
1: Çok pardon ben diyemedim, özür
0: Levent
1: diliyorum.
0: Levent Bey bir böbrek taşı çok sorunu yaşıyor. Olsun. Taşı alacaklar, sorun bitecek inşallah.
1: Çok
0: i̇nşallah.
1: Geçmiş olsun.
2: Çok sağ olsun. Şimdi kaleci Agbadu kalır. Ben Jalo'yu beğeniyorum. Bu
1: kalacak gibi görünüyor.
2: Büyük bir ihtimalle
1: hocam. İtalyan'ı beğeniyormuş.
2: Bravo.
0: Çünkü ne zaman görmüş beğeniyormuş ya.
1: Öyleymiş. Yani
2: bak görmüş değil. Şimdi bak
0: izlemiş bir
1: yani. Bravo. Rapor vardır.
2: Hayır, raporda bakmaz sadece bak. Bir takıma bir hoca gidiyorsa onun en az 7 8 9 10 tane maçını izlemiştir o hoca. Eğer izlememişse zaten geçen sene Fenerbahçe'ye gelen hocalar gibi
1: onun oyun anlayışına uygun bir stoper olduğunu düşünüyormuş.
2: Yani Odokay'ı da düzeltebilir. Odokay çok kötü bir stoper değil.
1: Hocam ama Beşiktaş'ın da birilerinden çıkması gerekecek. Yani Odokay'ı...
2: İşte bak Sabek Murillo kalır.
1: Musrati.
2: Endidi kalır. El Nusrati konusunda...
1: Endidi kalır mı?
2: Endidi bence kalır. Endidi iyi bir oyuncu. Nijerya milli takımın kaptanı bu ya. Az bir oyuncu değil ya orada oynamak. El Nusrati konusunda bir fikrim yok. Ahmet Oviç...
0: El Nusrati kalmaz hocam.
2: El Nusrati'ye ben zaten kalır demedim. Endidi'ye dedi. Ahmet Oviç büyük bir ihtimalle onu verirler. Onana konusunda zaten herkes gördüğü kadarıyla
1: yok.
2: İhtimal görünmüyor. João Mario bu hoca
1: yok
2: bilmiyorum.
1: Gibi. O da kalmaz hocam.
2: Ha, bak sen daha güzel bir... Černý konusunda yine hoca karar verecektir. Ben Černý, Rashica, oh zaten bak burada Rashica ve Černý gerçekten Beşiktaş'ta kendi kimlikleri gibi oynasalar çok başarılı oyuncular. Ama hoca bu oyuncular hakkında daha net karar verecektir diye düşünüyorum.
1: Kaç buraya isim saydık hocam? Agbadu dedik.
2: Kaleci dedik.
1: Kaleci yeni transfer, kaleci 2. Büyük ihtimal yabancı olacak çünkü. Jalo kalabilir dedik.
2: 3.
1: Murillo 4 dedik. Endidi hocam
2: beş.
1: Kalabilir dedi 5. Černý 6. Rashica
2: 7.
1: Kalabilir 7. Oyengü 8. Burada da artı 1 dedi Olaytan desek.
2: Bu Olaytan.
1: Dokuz.
2: Olaytan olursa
1: 8 artı 1.
2: Burada mesela Černý veya Rashica'dan bir tanesinden vazgeçer. Hocam.
1: Černý Olaytan veya çünkü... Rashica.
2: Evet, Černý veya Rashica'dan birinden vazgeçebilir. Daha yüksek bir hedef koyuyorsa. Neden? Olaytan'ı hem kanat kullanıyorsun, hem orta sahada kullanıyorsun. Gerçekten Beşiktaş'ın yaptığı en başarılı transferlerden bir tanesi Olaytan. Onun için Beşiktaş'ta zaten büyük uğraş verecek diye bu transferde düşünüyorum Furkan.
1: Peki Murat Özboğsan, sizce Beşiktaş'ın ihtiyaçları hangi mevkiler?
0: Yani stoper alacaklar zaten. Kaleci alacaklar biliyorsun. Yani kaleci transferinde özellikle Nübel için ciddi ciddi artık şey yapıyorlar. Baskı yapıyorlar.
1: Onlar da elendi.
0: Yani, evet,
1: Dünya Kupası'na veda etti Almanya.
0: Ciddi derecede
2: Beşiktaş olmazsa olmaz bir de sol bek alacak.
0: Yani
2: alması gerekir.
0: Nübel'i çok istiyorlar ve Nübel için de bir 10 milyon euronun üzerinde bir bonservis parasında

0: gözden çıkarmış durumda Beşiktaş. Ben olacağını düşünüyorum o transferin. Bunun dışında bir stoper alacaklar ama onunla ilgili bir isim, çok somut bir isim yok. Orta sahaya yine arayış içindeler ki bu ara ara aslında diğer takımların da gündemine geliyor ama Salih Özcan yine ona bir teklif yapmışlar. Biraz rakam beğenmemiş ama tekrar bir görüşeceklermiş.
1: Eninde sonunda sanki Salih Özcan Beşiktaş'ta olacak gibi. Evet.
2: Yani,
1: değil mi? Yani iki senedir bayağı bir uğraş
2: veriyor. Arasında olacaktı aslında ama rakamda anlaşamamışlardı o dönem. Bence Salih de son Amerika maçında iyi performans gösterdi. Orkun'la birlikte özellikle iyi bir ikili oluyorlar bir takımda. Bu
1: Salih Özcan
2: biraz daha olumlu bir bakış yaratıyor Salih'e Beşiktaş'ta.
1: Katılıyorum Furkan. Şu geçen sene pek fazla süre almadığı için o çocuk biraz tabii irtifa kaybetti. Ama iyi bir oyuncu. Orijininde iyi bir oyuncu. İlk çıktığı zamanlar Köln'den transfer oldu. Dortmund'a bayağı popüler bir transfer yaptı.
2: Doğru.
1: Bu çocukta bir düşüş oynamadığı için midir, başka bir nedenden midir tam bilmiyoruz ama oynadığı zaman çok faydalı olabilecek bir oyuncu diye düşünüyorum.
0: Beşiktaş istiyor yani 2,5 milyon euro teklif etmiş. 3 yıllık anlaşma teklif etmiş ama biraz daha yükseltebilir misiniz demişler.
1: Ya onun için de bir şans biliyor musun Beşiktaş
0: onun görüşmesi devam ediyor şu anda. Yani
1: Murat onun için Beşiktaş bir şans.
0: Şüphesiz.
1: Yani gelip oynayacak, kendini tekrar bir yerlere taşıyacak.
2: Hocam biz bu bence Dünya Kupası'nda Dünya Kupası'ndan sonra milli takımda bence bir kısmi yapılanma yaşanacak diye tahmin ediyorum. Eylül ayı ile beraber. Mesela Salih'in de bu havuzda kalabilmek için bence biraz daha oynaması ve hatta göz önünde olması makul ve mantıklı olabilir. Yani Beşiktaş seçeneği Salih Özcan için
1: milli takımda ne yapılanması olacak ki?
2: Bence bazı isimler Dünya Kupası kadrosundaki bazı isimler bence artık havuzda olmayabilir diye düşünüyorum.
1: Ha, oynamayan oyuncular konusunda olabilir belki.
2: Evet evet onlardan bahsediyorum. Onlardan yani çok böyle keskin bir yapılanmadan bahsetmiyorum. Aa, yanlış anlaşılmasın.
1: Çünkü bizim kadromuz gayet iyi. Çok iyi
2: yani
1: bir kadromuz
2: neden
1: var.
2: Neden bu isimler kadroda dediğimiz bazı isimler vardı kamuoyunun ortak fikirde.
1: Katılıyorum.
2: Onlar belki
1: hocanın baştan yola çıktığı isimlerden bahsediyorsun. Vazgeçemediği isimler. Katılıyorum.
2: Salih de o yüzden burada Beşiktaş'ta ya da işte Süper Lig'de olması onun
1: kendisi
2: içinde
1: için milli takım için doğru çok doğru söylüyorsun olabilir. Furkan. Milli takım için de seçeneklerden bir tanesi olması lazım. O kadronun içerisinde ama seçeneklerden ön plana çıkması lazım.
2: Doğru. Transferi konuşuyorduk.
0: Bu orta saha dedik, işte Salih dedik. Yani bence iki kanata da ihtiyaç var. Özellikle sol kanata.
2: Trossard'ı bekliyor.
1: Şimdi Salih alırsan Olaytan'ı bir kanata oynatabilirsin.
0: Yani
1: santrofor alırsın, sol bek alırsın, orta sahayı güçlendirirsin. Güçlü orta saha olur şimdi. Orkun var orada, Engin
0: yani
1: var.
0: Rasissa kalacak mı? O da belli değil. İçeri geçen sene çok huzursuzdu, mutsuzdu ama hocadan dolayıydı bence. Hoca gitti şimdi. Yani Sergen Yalçın gitti. Şu an aynı mutsuzluğu yaşamıyordur herhalde. Onana ve Joao Mario zaten gözden çıkartılacak diye biliyorum ben. Yine Amir'in durumu daha belli değil ama o da gidebilir. El Musrati yani Beşiktaş'ın kanat alacağını da düşünüyorum. Bir de zaten golcü transferi yapacak. Yani iyi bir golcü transferi yapacak.
1: Yani bir kaleci, bir sol bek,
2: bir stoper.
1: Ben stoper konusunda hocanın belki de bunlardan bak Odaiku'dan da vazgeçeceğini düşünmüyorum. Bak hoca bir çalışsın görsün. O üç stoperle idare eder. Bir de var orada. Emirhan Topçu var.
2: Emirhan var evet.
1: Emirhan iyi stoper. Bak şimdi iyi bir takım içerisinde Emirhan da iyi bir stoper. Biz yerli olmadığı için tartışmadık onu mesela. Emirhan iyi bir stoper.
2: Doğru. Yani iyi bir organizasyonda Emirhan'ın da performansı yukarı çıkabilir.
0: Hocam şöyle bir haber var. Şimdi hocaya bir rapor verilmiş. Bu raporda işte 7 tane isim üzerinde özellikle raporlandırılmış. İşte El Musrati, orada listede adı olan isimlerden bir tanesi. Joao Mario, yine Elan Ricardo, evet o da oradaki isim. Can Keleş, Emrecan Uzunhan, Tayyip Taha Sanuç. Bunlar zaten yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen.

0: Antrenmanlarda da yoklar.
1: Yani düşünmeyen oyuncularmış. Evet. Kiralamadan dönen isimlerden Semih Kılıçsoy takımla şu anda yer alırken.
2: Ha bak Semih mesela biz yabancıyı konuşuyorduk. Evet. Semih de orada önemli bir
0: yeni
2: figür.
0: Transfer gibi oldu.
1: Amir'le
2: bir
1: ilgili,
2: kanat oyuncusu bir forvet oyuncusu doğru. gibi düşünürsen.
1: Amir'le ilgili ise karar daha verilmemiş. Yani ne olacağına dair net bir karar yok.
2: Amir'in artık bence Beşiktaş'a dönüşü biraz
0: bence
2: zor.
0: Bir yurt dışı kampında görecek ama onu. Çünkü Dünya Kupası'ndaydı. O da muhtemelen zaten birkaç gün içinde gelecektir. Slovakya kampında ya. Hacı Ahmet Oviç'i bir görebilir İtalya'da.
1: Burada en önemli transfer bence kaleci transferi. Yani bu çok önemli. Bakıldığında işte Ersin bitti sözleşmesi. Onda dün bitti yanılmıyorsam. İşte bir teklif de yapıldı ama herhalde kalmak istemiyor. Yani buradan o çıkıyor ortaya. İşte kendisine de öneriler varmış. Ha onlar olmazsa gelip imzalar mı Beşiktaş'ta ne yapar orasını bilemiyorum. Ama yani bu Nübel işi ciddi. Yani ciddi o transferi düşünüyorlar.
0: Ya Beşiktaş'ın da ilk kadroya katacağı isimlerden birisi Nübel olabilir. Yani Almanya'nın da erken veda etmesi biraz Beşiktaş için aslında hayırlı bir gelişme oldu.
2: Beşiktaş'ın gerçekten en çok ihtiyaç duyduğu yer kaleci bence.
0: Hocam yok çünkü şu an yani genç kaleciler var şimdi yanlış anlamasınlar haksızlıkla yapmayalım ama Midland maçı var 23 Temmuz'da ve şu an kalede boşluk var Beşiktaş'ta. Ersin de yok.
1: Ya Nübel için de en son durum yani oyuncuyla bir problem yok. Ama işte 20 milyon euro bir bonservis talebi var. Beşiktaş'ta 10'a düşürmeye çalışıyor ama olur mu olmaz mı? Oyuncunun orada kulübüne ya beni zaten istemiyorsunuz, düşünmüyorsanız ya da ben olmayacaksam beni bırakın gideyim. Çünkü herhalde iyi bir teklif yapmış Beşiktaş'ta oyuncuya. Böyle bir durum var. Ya bir kere genel olarak da baktığımızda hocam bence yani yeni bir hoca yani şu saydığımız isimlerden bayağı bir 4-5'i yok. En az 5-6 tane de isim geleceğini düşünürsek.
2: 5-6 tane bu, diye Önder Özen açıklama yaptı 2-3 gün önce yanılmıyorsam.
1: 3 taneyle
2: çok neler aşamasındayız.
0: İkisi Dünya Kupası'nda dedi. Biri Nübel'di zaten.
1: Nübel evet.
0: Diğerinde de Trossard olduğu konuşuluyor. Belçikalı oyuncu.
1: Yani.
0: Kanat.
2: O konuşulur. Sağ gösterip sol vurabilir. Bunu unutmayın.
1: Ya ben Beşiktaş.
0: Hocam yine bıraktı. Buraya
2: Trossard'ı almak biraz masaya. Kolay değil.
1: Kolay değil ya, değil mi?
2: Yani kolay değil. Ben o açıdan söylüyorum.
0: Yok haklısınız.
1: Şimdi herhalde başkan söyleniyor ya, yani bunlar konuşuluyor camiada, kulislerde, orada burada. Hocaya bir söz vermiş. Yani ben iyi takım kuracağım. İyi bir takım yapacağız. İşte senin de istediğin transferleri gerçekleştireceğiz diye. Şimdi bundan yola çıkarsak bayağı herhalde bir diyelim ki geçen sene 11'inden herhalde 5-6 tane farklı isim Beşiktaş'ta olabilir mi 11'de? Olabilir. Ha bu Beşiktaş'ın bu süreci işte yurt dışı kampı herhalde Slovakya değil mi?
0: Evet.
1: Başlıyor.
0: Yarın başlıyor.
1: Yarın başlıyor. Oradaki süreç kaynaşma. Daha sonraki işte Avrupa maçı var. Yani Beşiktaş'ı da aslında kolay bir süreç beklemiyor. Bir yandan yeni bir hoca, yeni bir anlayış, yeni isimler. Yani ben şampiyonluk yarışının illaki içinde olacağını düşünüyorum ama biraz da biraz sabır göstermek lazım. Çünkü sürekli bir sabırsızlığın içerisinde değişen bir şey var Beşiktaş'ta. Hep bir şeyler değişiyor, sürekli değişiyor. Yani Sergen Yalçın işte geldi, devre arasında bir transfer stratejisi izlendi. İşte çoğu oyuncu yollandı. Başka oyuncular geldi. Bunlar bu sezona şey olacak dendi. Hoca bu sefer dedi ki ben gidiyorum hadi bana bay bay dedi. Şimdi onların içinde kalacak var, gidecek var, ne olacağı belli değil. Yani biraz Beşiktaş için şöyle bir şey var. Yani bir tamam yeniden bir tuğla bir tuğla konacak, biraz üzerine örülmeye başlanacak. Onun için de biraz camianın da taraftarların da sabırlı olması lazım. Yani iyi oyuncular almaları da lazım bu arada yani.
0: Evet. Bu arada Orkun Kökçü tatilini erken bitirip kampa katılacakmış. Efecan Öztaş'ta öyle bir bilgi vardı. Kaç dakikamız var diye arkadaşlarımıza bir sormak istiyorum. Peki Trabzonspor'da görelim kalan bölümde. Trabzonspor'un da tablosunu hemen paylaşalım. Burada tabii biraz daha plan program görüyoruz aslında. Stefan Savic, Batist Mendy, John Lundstram, Tim Jabol, Folcarelli, Benjamin Bouchouari, Paul Onuachu, Ernest Muçi, Sidney Lopez Cabral, Ruslan

0: Malinowski ve Deniz Draguş tablonun sol kısmındaki isimler. Burada 10 isim var Trabzonspor'da. Artı 4'e uyan Trabzonspor'da 6 oyuncu var. Wagner, Pina, Noah Saviolo, Arseni Batagov, Chibuike, Vivu, Matias Lovic ve Chris Olay. Toplamda 16 yabancı oyuncusu var Trabzonspor'un.
1: Ya Trabzonspor'un en kolay işi Trabzonspor'un. Şimdi Wagner, Pina bak. Artı 4'e uyanlardan bank oyuncusu.
0: Evet.
1: Batagov. Bir sakatlığı var, geçerse banka oynayan oyunculardan bir tanesi.
0: Doğru, Chibuike de öyle.
1: Chibuike aynı, bir de en iyi stoperlerinden bir tanesi. Cristiano Olay zaten bu Dünya Kupası'ndan sonra büyük bir teklif gelirse onu biraz tutmak zor güç olur.
0: Doğru.
1: Lovic zaten gidiyormuş.
0: Hocam Saviolo yeni transfer.
1: O da yeni transfer, bravo, o da uyuyor. Şimdi hem artı dördün bile üstüne çıkıyor yani.
0: 6
1: orada,
0: tane bak. Oyuncusu var şu an bu kurala uyan. Yani sol tarafa baktığımızda
1: sol tarafta da zaten burada bak Savic, evet, Mendy zaten artık tamam. Mendy kiralıktı, başarılı oynuyormuş. Mendy ile vedalaşır Trabzon. Lostram zaten tamam, o da gider. Falkorelle Bucari en iyi orta saha oyuncuları, bir kere o kalır. Ernest Muçi yeni alındı, kalır. Cabral iyi oyuncu. Geçen bir maçını izledim ben de. Hangi milli takımda?
0: Yeşilburnu'da.
1: Yeşilburnu'da iyi bir oyuncu. Yani o maçı izledim. İyi bir oyuncu oldu. Kaçınılmaz. Onun için zaten Matias Lovic hemen gidiyor. Şey, Rastan
0: Malinowski yeni transfer.
1: Malinowski yeni. Ben izlemedim. Deniz Draguş'u da Fatih Hoca'nın zaten
0: o da yok gibi
1: tutacağınız tahmin burada, etmiyorum çünkü. Yani bu gittiği Antep Spor'da bile başarılı hiçbir şey yapmadı.
0: Yapamadı, evet. Bu 10 kişide 3 isim zaten kadro planlamasında yok gibi. Mende, Lundstram ve Draguş'u Fatih Tek herhalde kullanmayacak.
2: Ya şu tabloda en rahat kulüp Trabzonspor. Yani bakıldığı zaman başka takviyeler belki bir, yani 3 tane oyuncunun buradan gittiğini düşünürsek orada da
1: burada fazlalık işte, var.
2: Burada fazlalık var.
1: Artı yani 4'e uyan fazlalıkların, evet, hepsi 11'de oynuyor zaten.
2: Evet. Evet. Yani Trabzonspor en rahat kulüplerden bir tanesi.
1: Bir de yerli transferlerini yerli de yaptı Trabzonspor.
0: Doğru. Samet de katılacak takıma.
1: Samet katılacak. Bir tane Gençler Birliği'nden sol taraf
0: Metehan Mimaroğlu.
1: Evet, onu aldılar.
0: Melih'i aldılar orta saha.
1: Evet, Melih kaba sakaldı.
0: Evet.
1: Yani iyi oyuncular da aldılar. Öyle bakmak lazım.
2: Burada kaleci koymadık değil mi?
0: Yok, henüz Onana hani resmi olmadığı için burada yer almıyor ama onu da aslında sayabiliriz. Yani bir aksilik
2: bitti
0: olmazsa.
2: Bitti filan dendi ama daha bir şey yok yani, resmi bir açıklama yok açıkçası. Yani olmazsa ne olur hocam oraya kaleci?
1: Kaleci muhakkak alırlar.
2: Yerli
1: tane
2: mi olur?
1: Bir aslında tane alacaklar. Yani o konuda pek fazla şey, bir sene önce olsaydı bir fikrim olabilirdi yerli konusunda. Yani yerli kontenjanında sanki bir kaleci şu anda görülüyor.
2: Biraz da şöyle bir şey hocam, bence şu tabloya baktığımızda en önemli aslında soru işareti kaleci değil mi? Şu
1: bravo, eğer Trabzonspor'un şu anda zaten diğer mevkilerini doldurmuş. Yani yerli oyuncu sayısı da Trabzonspor'da bir hayli fazla, bakma sen öyle, yani yeni transferlerle birlikte orası güçlendi. Yerli oyuncu alternatiflerini güçlendi. Geçen sene zaten Trabzonspor'un en büyük sıkıntısı oydu. Şu anda birçok eleştiri yapılıyor Trabzonspor'la ilgili Murat. Şöyle, neden işte bazı oyuncular alındı? Yerli sayısını yükseltmek için bu oyuncuların çoğunun alınıp kadroyu güçlendirdiklerini düşünüyorum. Yani öyle olduğunu da biliyorum, tahmin ediyorum. O açıdan oldu. Trabzonspor'un burada hala 10 taneyi tamamlamak için alabileceği oyuncu sayısı da var yani. Bunlara bir tane kaleciyi de koyarsak
0: Santrafor
1: ki
0: Santrafor da alırlar diye düşünüyorum. Çünkü Augusto'da ayrıldı.
1: Santrafor bir tane
0: Onuachu var. Umut Nayır var.
1: Bir tane görüşüyorlar işte, en son bir Santrafor'la devamlı çıkıyor haberlerde, Nijeryalı.
0: Söyleyeceğim ismini hocam.
1: Daha genç, onun da yaşı genç. O da hatta
0: İtalya Serie A'da oynuyor. Rossi mi?
1: Düşen takımlardan
0: Pisa'da
1: oynuyor.
0: Evet. Rossi mi?
1: Yani o da Nijerya'da oynuyor. Nijeryalı oyuncu. Yani bence alıp parlatıp Trabzonspor bu ara bu
0: 23 yaşındaymış. O da yani yine artı 4'e.
2: Hocam yine diyorum, bu tabloda en

0: soru işareti kaleci şu anda. Yani
1: kesinlikle katılıyorum sana.
0: Lazım.
1: Trabzonspor kaleci sorununu evet. hallederse evet. kampa çok hazır bir şekilde giderler. Evet.
0: Onların da ayın sonunda yurt dışı kampları var 20'sinde. Onun öncesinde de tesislerde toplanacaklar. O da kafası rahat takımlardan bir tanesi diyebiliriz.
2: Zubkov gitmişti. Kanat takviyesi bekliyor musunuz?
0: Yani konuşuluyor ama alırlar mı bilmiyorum.
1: Bu genç oyuncu kanat değil mi?
2: Sol gibi biraz da. Sağ da.
1: Şey de sol.
0: İkisini de oynatabilir ya.
1: Kabral.
2: Kabral bek gibi hocam
1: sol
2: biraz
1: bek.
2: Daha. Evet. Bu önünde. Bu hücum.
1: Tamam.
2: Hücum.
1: Sağda oynayan solda oynar dedim sana Furkan. Çünkü artık onun orada şey...
2: Ama oyuncu olarak da eksikler hocam. Yani sayı olarak da eksildi.
1: Bu kanat yeni alınan oyuncularda yok mu kanat hiç? Var.
2: Bir tek Saviola var. Yani çok gerekirse Lopez Cabral da önde oynayabiliyor.
1: Evet. Oynuyor.
2: Ama Visce hadi zaten çok oynamayan bir oyuncuydu. Ama gitti. Vakayeme gitti.
1: Şimdi çok orta saldıkları için Muçi'yi de o tarafa kaydırabilir hoca yani.
2: Kullanır mı diyorsunuz?
1: Ha, onların en büyük, ben Fatih Hoca'nın geçen seneden kalan alışkanlığına şunu görüyorum. Alacakları kanat oyuncusu hem de golcü niteliğinde olacak. Şey, Agustin gibi.
2: Peki.
1: O tür olacağını düşünüyorum.
2: Peki, süremizin sonuna gelmişiz. Çok teşekkür ediyorum Şenol Usta Ömer, Murat Özbolsan, ağzınıza sağlık.
0: Teşekkür ederiz.
2: Transfer raporunu noktalıyoruz değerli izleyenler. Bir başka yayında yeniden görüşmek üzere. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.

0: kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
1: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
2: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
3: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
0: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
4: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
0: O beklediğimiz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
5: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerek.
0: Bir senede Avrupa olmasa mı?
4: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
6: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
7: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
0: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
4: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
4: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
5: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
0: Gençlere bir dönüş var mecburen.
3: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
0: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
8: Gerçek taraftar profili bu değildir.
7: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
1: İnişli çıkışlı grafikler adamın market.
0: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
4: Demet Gedik'in sunduğu Sabah Sporu hafta içi her sabah 8'de A Spor'da.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: konuşacak çok konu birikti. Başlayalım.
1: Günün sonunda spor dünyasındaki tüm gelişmeler son sayfada.
0: Bir sürü yeni gelişme var.
2: Müthiş bir adam. Yerli yerine oturmuyor. Böyle bir açıklama olmaz.
1: Haber.
0: Her söylediği gündem oluyor.
2: Öbürü daha teknik, daha klas.
3: Yabancı kaleci olacak bulunur.
0: Son durum ne?
2: Gol atmayı da seven bir oyuncu. Forma şansı bulabilir.
1: Röportaj.
0: Haberler ve gelişmeler var.
4: Bir golcü buraya niçin gelebilir?
5: Herkes burada terapi olup gidiyor. Beklentilerin çok ötesinde bir skor.
6: Kebap olarak hangisi daha lezzetli?
2: Adana'dır.
1: Yorum ve sosyal medya.
0: Günü birlikte noktalayıp yeni güne beraber başlayacağız.
1: Melike Çelik'in sunumuyla son sayfa bu akşam 23'te Al Spor'da.

0: sporun gündemi A-Spor'da belirleniyor.
1: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
2: Söylediği kritik bir ifade de var, bu çok önemli.
3: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
0: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
4: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
5: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
6: İş işten geçti tabii.
7: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
0: Avrupa ve dünyada olup bitenler. Editör masası gündemi.
2: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
8: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok.
9: Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
10: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
11: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim. Tamam.
12: Getirsin sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
13: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
0: Spor gündemi hafta içi her gün 15'te A-Spor'da.
14: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bu akşam Okan Koç ve Serhan Türk'le birlikteyiz. Güzel, keyifli bir program sizi bekliyor olacak. Yarışmalarımız var. Yine gündemdeki haberleri konuşacağız. Mesajlarınızla birlikte yaklaşık 3 saat boyunca Aspor TV ve Aspor Radyo ortak yayınında sizinle birlikteyiz. Okan Koç hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. Sen de hoş geldin. Serhan abi asıl hoş geldi. Bana ne diyorsun baba? Serhan abiye söyle.
0: Bir daha şimdi sözü ona verin.
1: Macera dolu Amerika. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir dakika ona gelmeden önce. Baba her yerde ismi. Bak dünyanın her yerinde resmi. Bak şahidim. Allah razı olsun. Bir telefon bir bakıyorum Amerika'da abi. İki dakikada Beşiktaş taraftarların öyle bazı bir ufak tefek problemleri iki dakikada çözdü. Bak iki dakika. Her yerde ismi duvarlarda resmi sevgili Serhan Türk. Teşekkür ederim abi. Onların adına onlar da çok Allah teşekkür etti. Orada gurbetçi yani abilerimiz dostlarımız vardı.
2: Her zaman.
1: Sağ olsun. Bak iki dakika.
0: Gurbetteki Türk vatandaşları.
1: Türk vatandaşları. Gurbetçilerimiz yani biz öyle. Yani
0: ben o ifadeyi sevmiyorum.
1: Ya biz benim bir sürü mesela takım arkadaşlarım oldu oradan gelenler. İsim saymıyorum yani işte gurbetçi kardeşlerimiz. Ya Türk vatandaşı tabii. Hepimiz kardeşiz tabii. Yani sonuçta da yani.
0: Gurbette yaşayan vatandaşlar.
1: Gurbetçilerimiz yani. Yani bizim gurbetçilerimiz.
0: Tabii.
1: Sen de bizi şimdi var ya.
0: Hayır ya öyle bir şey ya, yok.
1: Bayılıyorum bir şey.
2: Arizona'dan amcaoğlu geldi.
1: Kertenkele getirdin mi?
0: Ne zaman geldin? Kaç
1: Arizona kertenkelesi.
2: Nevzat'a bıraktım.
0: Kaç gün oldu?
2: İki gün oldu. Alışamadık. Hatta sabahları erken kalkmaya başladık. O da şeyden kaynaklandı. Jet lag biliyorsun. Uçuş. Zaman. Mesela şu an bizim Amerika saatiyle 1. Yani burası saatli 11.
0: Evet.
2: Alışmaya çalışıyoruz. İnşallah daha da alışacağız.
0: Biz de jet lag yaşadık ya sağ olsun milli takım sayesinde.
2: Evet. Yaşattı değil mi?
0: Evet. Erken kalktık. Uyuyamadık. Uykumuz kaçtı. Vesaire. Bizde de bir ufak
2: sonra moralimizi bozdu.

0: jet lag olduk yani.
1: Olduk bravo. Ya,
2: moralimizi bozdular. Biz de onlar yüzünden ceza yeme noktasına kadar geldik. O Paraguay maçında.
1: Ne gibi ceza be?
2: Yani bir şimdi şey yok o maç vardı ya. Hani Paraguay bizim hani kaderimizin belirlendiği ve daha sonrasında da hayatımızın şekillendiği bir karşılaşmamız vardı. Ve ümitlerimizin tükendiği karşılaşma vardı. O karşılaşmada da biz de zaten basın tribündeydik. 20'ye yakın basın mensubu takip ediyorduk. Orada pozisyonlarda işte tepki gösteriyoruz. Olur mu? Bağırıyoruz, çağırıyoruz. En son facia geldi. Çok bağırmayın, çok şey yapmayın. Yani çünkü en heyecanlı bizdik o anda. Çünkü tur elden gidiyordu. Ve en önemlisi ise Dünya Kupası elimizden gidiyordu. Elimizden kayıp gitti. Giderken bize çağırarak, bağırarak ve çığlık atarak elimizden kaydını gördük.
0: Bir bilmeyenler için söylemiş olalım. FIFA görevlileri müdahalede bulunuyor değil mi? Abartan gazeteciler olursa.
2: Ya tabii ki ama orada da şunu görmek lazım. Yani tribünler o kadar kötü ki. Yani neden kötü? Yani adamlar futbola alışık değiller. Adamların kendi futbolu, Amerikan futbolu. Statlar onlara göre yapılmış.
1: Ekranda öyle gözükmüyor ama ya, bak tabii. Çok güzel yere değindin.
2: Ya bizim basın tribünleri camlı bölme. Yani biz tribünde değiliz. Evet. Önümüzde cam var, camın önünde izliyoruz yani.
1: Kafesin içinde izler gibi.
2: O bir çok kötü bir şey. Bizi ta böyle köşeye doğru, korner çizgisinin oraya doğru.
1: Bir de büyük tribünler göremiyorsun değil mi? Uzak sağa.
2: Zaten çok uzak. Yani bu anlamda çalışma açısından iyi değildi.
0: Her maç mı köşede kaldınız peki?
2: Genelde köşelerde kaldık. Genelde Amerika maçında da köşedeydik. Avusturya maçında biraz daha Avustralya maçında biraz daha ortadaydık. Paraguay maçında yine köşelerdeydik. Ama hep böyle camlı bölgenin ardından basın tribünleri gerçekten elverişli basın tribünleri yoktu.
0: Ama şey değil. İçeride klima vesaire açık.
2: Ya zaten her tarafta klima var. Şöyle söyleyeyim. Ben Arizona'da dışarıda soğuk, sıcaktan bunaldım. İçeri girdiğim zaman soğuktan da üşüyerek dışarı atmaya başladım kendimi.
1: Hasta eder biliyor musun adamı işte abi.
2: Felaketti ya.
1: Yani soğuk sıcak içerisi soğuk sıcak.
2: İçerisi acayip üşüyorsun. Dışarı çıktığın zaman da nefes alamıyorsun. Öyle bir atmosfer vardı. Bir de şimdi hep herkes şeyi konuşuyor işte. Mesafeleri konuşuyor. Takım işte o kadar yolculuk etti, şunu yaptı, sıcak havada antrenman yaptı. Ya ben açık açık söyleyeyim birebir şahit olduğum için. Bizim Mesa, Arizona Mesa'dayız biz. Havalimanına yakın bir yerde. Mesa diye bölge. Milli takımımız orada kaldı. Milli takımımızın Arizona Mesa'dan antrenman yapacağı bölgeye kadar gideceği mesafe 25 dakika. Arabayla 25 dakikada gidiyorsun. Yani buradan düşün. Antrenman yapmaya gidiyorsun tesislerden. 20 dakika seyahat ediyorsun.
1: Bir de eskort eşliğiyle gidiyorsun.
2: Eskort. Evet. Yani polis eskortlarıyla gidiyorsun.
0: Kaç 30 kilometre var mı?
1: Ya fark etme 50 kilometre. 20-25 dakika bir şey değil ki abi.
2: 20 dakika 30 kilometre bile yok.
1: Biz neler yaşadık ya.
2: 25 kilometre ama eskortla gidiyorsun.
0: İşte o kadar yol. Ya
1: tamam da ama top oynuyor şimdi. Oradan futbol oynadın mı etkileniyor diyorlar. Ayakları kasılıyor ediyor falan filan. Muhabbetleri döndü abi, de doğru söylüyor yani. Etkilenmez ki. 10 saat 12 saat yola çıktık. Maça çıktık ya. 2 saat sonra maça çıktık.
2: İlk defa mı sıcakta maç oynadın?
1: Yok bu abi.
2: İlk defa mı 40 derecede?
1: Rakip oynamıyor mu abi? Rakip de oynamadı mı orada? Onlar da sıcakta oynadı.
2: Bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi herkes şey diyor ya. İşte seyahat ettiler 5 saat, 3 saat. Ya tamam. Vancouver'a gitmek için Arizona'dan 5 saat uçakla uçtuk.
1: Kaç gün önceden gidildi abi?
2: 3 gün önceden gidildi.
1: 24 saat, 48 saat.
2: Mesela Paraguay maçı içinde San Francisco'ya 3 saat uçakla gittik. Los Angeles'a da 2 saat uçakla gittik. Bir de şu durum var. Mesela biz takımla ayrı hareket ediyoruz. Biz işte havalimanına gidiyoruz. Önceden kuyruğa giriyoruz. Ondan sonra check-in yaptırıyoruz. İçeri giriyoruz. Tekrar kuyruğa giriyoruz. Uçağın içine biniyoruz. Tekrar iniyoruz. Bir takım o kadar rahat hareket etti ki. Hani böyle ekranlarda, sosyal medyalarda görüyorum ben. İşte Alman milli takımı aranmış. İşte Fransa milli takımı şöyle olmuş. Doğru. İran böyle olmuş. Milli takımımız hiçbir şekilde aranmadı. Apron'a kadar gelen uçaklarla, otobüslerle, uçağın altına gelen otobüslerle. Herhangi bir pasaport kontrolü, klasik pasaportlar önünden gittim. Kontrol yapıldı ve içeri alındı. Herhangi bir zorluk yoktu, herhangi bir şey yoktu. Seyahatte hiç herhangi bir sıkıntı söz konusu değildi. Tekrarlıyorum, her gün antrenman vardı. Antrenmanın 15 dakika bize açıktı Arizona'da. Ve o mesafeyi de eskortlarla gidildi gelindi. Yani o kadar büyük mesafe, yarım saat gitti, 40 dakika gitti. Bir de Arizona'da trafik yok. Bir yerden bir yere gittiğin zaman gidiyorsun zaten kocaman bir alan.
1: Ya bizim ülkemizde
2: San Francisco'da trafik vardı ama San Francisco'da da takımımız stada hemen yanında kaldı. San Jose diye bir bölgede kaldı San Francisco'da. Ya zaten şehir merkezine gitmek gelmek 1,5 saat. Biz bile gidip gelmede artık sıkıldık. Şehir merkezine gitmiyorduk. San Jose'de takılıyorduk yani.

0: böyle bir süreç vardı. Herkes konuşuyor. Konuşanlar bazıları dolu konuşuyor, bazıları da boş konuşuyor.
1: İşte görmeden, bilmeden ne yapıyor? Konuşmak için konuşuyor. Çok güzel yerlere değindi sevgili Serhan Türk. Ben sana söyleyeyim yani. Mesela şimdi mesafeler 15-20 dakika diyor. Rakip de o sıcakta oynuyor. Rakip de o mesafeleri gidip geliyor örnek. Amerika maçı mesela. Tamam, Amerika'da 8 tane eksik vardı. İkinci yarı 4 tanesi, 5 tanesi oyuna girdi. Giren oyuncuların hepsi de o ilk 11 oyuncuları. Geriye düştün, yine öne düştün. Öne geçtin. Ne oldu? Kazandın maç yani. Bunları bahane ya üretip yani işte polemik yaratmaya gerek yok. Burada ben sana bir şey söyleyeyim mi?
0: Ha, özür diliyorum Okan.
1: Estağfurullah.
0: Şimdi hani mesela Paraguay maçında Avustralya maçında oynarken sıcaktan etkilendin, seyahatten etkilendin de Amerika maçında kazandığın zaman etkilenmedin mi?
1: Şimdi şunu söylediler bir de.
0: Yok muydu?
1: Yok dediler işte Amerika'yı rotasyonlu kadroyla yendi falan. Tamam rotasyonlu kadro, onu söyledim. İkinci yarı Amerika'dan ilk 11 oynayan 5 oyuncu girdi. Hazırlık maçında da yendin sen bu Amerika'yı. Yenmedin mi ilk 11'ini? Yendin. Ya bunlar hep bahane. Ya yolmuş, havaymış, oymuş, yolculukmuş,
0: jetlagmış.
1: 48 saat sonra hepsini babacığım bir kenara koyuyorsun, alışıyorsun o sisteme, düzene.
0: Tabii.
1: Sahaya çıkıyorsun. Önemli olan doğru tercihlerle. Bak doğru tercihlerle, doğru oyuncularla çıkınca ve o oyuncuların gerçek yerinde oynattığın takdirde ne oluyor? Maçı kazanıyorsun ve keyifli maç. Müthiş maç izlemedin mi Amerika
0: maçı? Çok güzel maç izledim.
1: İkinci yarı Amerika'da bir sürü oyuncu girdi oyuna. Tabii. Coşkulu, tempolu, gitgelli maç, baskılı, geçiş mesafe. Ama bakın diğer maçlarda bekleyen niye? Abicim en büyük problem ne biliyor musun? Bakın arkadaşlar, insanlar yanılıyor. Lig bittikten sonra birçok oyuncuya 2 hafta izin verin dedi mi? 2 hafta sonra toplandı değil mi milli takım?
0: Evet.
1: Ya baba, o arada futbolcu vücudu bir anda boşluyor. Yani toparlama süreci çok kolay değil. İstediğin kadar oyunculara sen çalışma programı ver bireysel olarak. Abicim adam güneşin altında. Arkadaşıyla oturuyor, yiyor, içiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Yani o takım halinde yaptığın antrenmanlarla bireysel yaptığın antrenmanlar arasında uçurum kadar fark var. Yapılacak tek şey neydi biliyor musun? Biz 24 sene sonra Dünya Kupası'na gidiyor muyuz arkadaşlar? Bu milli gurur, milli dava. Bak milli gurur, milli dava. Fedakarlık yapıp hep beraber. Lig biter bitmez. 2 gün, 3 gün ailelerinize vakit geçirin. Direkt Amerika'ya kampa gidecektin. Bak bakayım o zaman nasıl bir tempo, nasıl bir agresif takım oluşuyordu sana. O aradaki boşlukta futbolcuların vücudu boşaldı gitti. Toparlaması bir anda o yani geçmiş dönemdeki vücut kondisyonunu, adale yapısını yakalamak kolay değil. Hiç kolay değil. Bunların hepsi bahane. Bak niye 2-2 maçta çok fazla basamadık, koşamadık, alanları daraltamadık, üretemedik. Yani güçsüzlükten vurulan şutlar, Arda öyle topa vurabiliyor muydu? Vurur muydu ya? Öbürü vurur muydu öyle? Yani o hareketlilik falan, o dinamizm yoktu
0: yanlış
1: takımda. Enerji yoktu. Yanlış
0: oynamak,
1: oyuncuların yerde dediği gibi.
0: Yanlış oyuncu seçimleri. Bazı oyuncularda çok fazla ısrar edilmesi.
1: Evet. Oynaması
0: oldu.
1: Gereken adam benim yanımda oturuyor. Sağda oynaması gereken adam yanlış pozisyonda oynuyor. Farklı pozisyonda oynaması gereken yanımda oturan adam sağda olması gerekiyor. Nasıl oluyor o zaman? Neden yani? Yok havaymış, yok oymuş, buymuş. İlk sorgulanması gereken bu. Ve öbürü az önce söylediğim gibi. Kamp süreci. Abi, bahanelerle
0: abi biz Paraguay maçında
1: birbirimize zarar veriyoruz.
0: 10 kişi oynayan Paraguay'a 55 dakika gol atamadık.
2: Evet.
0: Yani hani konuşup bunun artık izahı yok. Yani bunun izahı şeyde işte antrenmana geç gittiler. Antrenmana 35 Bravo. Dakika 40 dakika gittiler. Sıcakta antrenman yaptılar diye ben bunu izahını yapamazsın.
1: Amerika kaç attı Paraguay'a? 4.
0: 4 attı.
1: Sen kaç attın Paraguay'a? Atamadı. Amerika'ya kaç attın? 3 attın. Hazırlık maçında da yendin Amerika'yı. Az önce söylediğim gibi ikinci yarı bir sürü oyuncular oynadı. Geriye düştüm ve öne geçti.
0: Doğru.
1: Yani bunları bahane üretip de konuşmayalım. Bizim asıl problemimiz baştaki babacığım, orada kulübede oturan adam. Biz burada eleştirirken o zaman da söyledim, tekrar ediyorum. Ya işte onun tercihi olabilir, şu aralardan girmeyelim, buralardan girmeyelim. Biz burada belaltı hiçbir zaman girmedik. Her zaman söylediğim şey, oynaması gereken adam, hazır olan adam. Sonuçta bu milli dava, takımdaşlık ve hatta işte takım şeyi yapmadan tercihleri doğru bulunsun dedik. Yani bunu söyledik. O bulunmadığı zaman olan bize oluyor. Bak şimdi insanlar tatilinde orada burada. Ama Türk halkı oradaki insanlar. Bak anlatsın yani orada burada milyonlarca dünyanın 4 milyonunda 10 binlerce insan gitti oraya. Gitti, o kadar fedakarlık yaptı maddi manevi.
0: Tabii.
1: Neden? Ay yıldızlı arma için yaptılar bunu. Ve benim Amerika'da o senin sağ olsun. Allah razı olsun senden abi. Oradaki mesela onların da bir sürü Almanya'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan giden arkadaşları var. Adamlar var ya, sana bir şey söyleyeyim. Yani dönüş biletlerini erken aldılar. Amerika maçını izlemediler. Ya biz burada nasıl kalkmadık maçı izlemeye falan diye. Yani işimiz gereği mecburen, profesyonellik gereği burada işimizi yapacağız ya. Maçı kalkıp izledik mesela. Ama oradaki insanlar ne gereği var diyor. Bir iddiamız, bir şeyimiz yok
0: Tabii.
1: diyor.
2: Yani ben son sayfacıydım ertesi gün mesela. Aha. Gündüz vaktim vardı, ben kalkmadım. Yalan değil, yayında da söyledim bunu. Kalktım, direkt ilk bir özeti izledim. Kahvaltı yaptım, bir kendime geldim. Sonra kayıttan tamamını izledim tabii. İşim olduğu için yine izledim.
1: Sadece
2: ama
1: sen
2: sabah
1: değil.
2: Kalkmadım yani.
1: Sadece
2: ben
1: sen
2: ikide
1: değil.
2: İkide çıkmışım burada işten. Sırf biz gece çalışmıyoruz. Bir sürü insan gece çalışıyor. Sabah başka işi var. Pek çok kişi fedakarlık yapmadı bu sefer. Öncekinde herkes ya,
0: tabii,
2: fedakarlık
0: tabii, yani,
2: yapıyordu.
0: Gördü, manzarayı gördü. Ondan sonrasında da
2: sen belki kaçırmışsındır. Burada ilk maçta olduğu gün bak, Kaş'ta, maçta, Kocaeli, Yalova, aklına gelebilecek her yerde binlerce insan sokaklarda sabahın köründe maçı izlemeye
0: sonra
2: gitti.
0: Ben bu takımı izledim dedi. Ondan
2: Yedi
0: sonra
2: Kule zindanlarında da dev ekran kurulmuş mesela. Ben onu gördüm. Zaten onu futbolculara göstersem onlar da üzgün. Gerçi de daha da üzüntüleri. Mesela ilk gün binlerce kişi gitmiş Yedi Kule'ye. Son Amerika maçının olduğu gün toplasan 100 kişi var veya yoktu.
0: Ya biz çok uçlarda yaşıyoruz. Bak mesela gönderirken konvoylar şeklinde gönderdik değil mi?
2: Evet.
0: Gelirken de ahlar ederek getirttirdik.
1: Abi çok ya, güzel bir yere değinin. Bak lafını bölüm kusura bakma.
0: Estağfurullah.
1: Bizim milli takım oyuncularına yakışır ve az bile yaptık. Belki daha da iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü ben potansiyelimi biliyorum. Bu oyuncularım çok çok daha iyisini yapardı. Hedefler nerede? Çeyrek falan, yarı falan. Görür müydü? Görürdü. Ama hep nereye geliyoruz? Yine başa geliyoruz. Doğru tercihler değil mi? Sen de orada izlerken gördün yani. Tabii, örnek tabii. Okan'ın yerine mesela Koray oynaması gerekiyor. En az bir oyuncu değil. Bak 3-4 oyuncu böyle şekilde değiştirilmesi gerekiyordu. Ama ne oldu? Komoylarla, avallarla. Niye avallarla geldik? İşte sebep o işte kardeşim. Sevgili Montella. Sebep o. Bak oyuncuların da suçu var. Tamam oyuncuların, ama adam o gün formsuz, güçsüz. Yapmak istediklerini, potansiyelini sergileyemiyor. Sergileyecek oyuncular var, gördük Amerika'da. Hemen niye onlarla çıkmadın? Onu göremiyorsan sahanın içinde müdahale et. Burada ha. insanlar bas bas bağırıyor. İlla ki futbolun içinden gelmen veyahut o sahanın içinde o antrenmanları yapman gerekmiyor. Dışarıdaki insan da bunu söylüyor. Ya ben her gün halkla iç içeyim, pazara gidiyorum, oraya gidiyorum, muhabbet ediyorum, sohbet ediyorum. Ya insanlar bile diyor, abi bu niye oynamıyor? Bunun oynaması gerekiyor, şunu niye oynuyor? Acaba burada o takıma karşı sempatisi var, yarın öbür gün o takıma kendisine yol mu yapıyor diye insanlar bana yorum yapıyor böyle ya. Bak samimi söylüyorum, bunu söyleyenler var dışarıda.
0: Ya bir de şu var yani. Ya. Ben bir de şuna karşıyım. Bugün Sayın Federasyon Başkanımız da açıklama yaptı. O 16 milyon euro prim verdik oyuncularımıza dedi. Ya giyilen forma Ay Yıldızlı Türkiye forması. Milli takımımızın forması. Bu formayı giymek o kadar onur verici bir şey ki. Ben bile giymek isterim. Okan yıllardır giydi bu formayı. Ya bu formayı giymenin vermiş olduğu ağırlık yeter. Bunun ağırlığı parayla koyamazsın. Bu formayı giymek için prim konuşmaması lazım. Prim verilmemesi lazım.
1: Bravo.
0: Ne zaman prim verirsin? Dersin ki Dünya Kupası'nı kazanırsın. İşte ya da çeyrek final oynarsın. Çeyrek final oynarsın.
1: Tabii canım.
0: Bir şey verirsin. Ama sen bu formayı giymenin vermiş olduğu ağırlığı prim olarak hesaplayıp da vermek, ben 24 sene sonra gittim, ben bunlara karşıyım. Ben mesela oyuncularımızın şu şekilde yapmasını isterdim. Çıktı açıklama yaptılar ya, üzgünüz, şuyuz, buyuz, özür diliyoruz dediler ya. Çıkıp 16 milyonu biz bağışlıyoruz deselerdi benim başımın üstünde yerleri vardı. Çünkü bu forma o kadar kıymetli forma ki, kulüp formaları ben bir tarafa bırakırım. Kulüp formaları işte yarışın içerisinde takımları. Ya burada yarışacağın bir şey yok. Bunu niçin yarışacaksın? Türk halkı için yarışacaksın. Kendi kimliğin için yarışacaksın ve önemlisi Ay Yıldız için yarışacaksın. Ay Yıldız'ı yarışmanın herhangi bir ödülün olmaması lazım. Ben de bunu böyle düşünüyorum yani.
2: Zaten ya. O prim meselesi her seferinde konuşuluyor. Özellikle turnuvalar kötü geçiyorsa ama tartışmaya da...
1: Başarıya bağlı bu işler sevgili Koray. Başarılı olursan hiçbir şey konuşulmaz. Ya benim sindiremediğim, yediremediğim hala da bak aklıma geldikçe var ya, isyan edesim geliyor ki ediyorum da zaten devamlı. Ya bu takımın potansiyeli fazlayken biz bu takımı sadece yani bu seviyelere getirdik. Ve zincir bağlayıp yani kardeşim daha iyisini yapacak bir takım sal gitsin ya. Ya sal gitsin. Karar verici benim için sorumludur sevgili Koray. O takıma bir teknik adama bir kadro verirsin. Muazzam bir kadro.
2: Evet.
1: Bakarım abi eldeki teraziye, kadroya, rakiplere bakarım. Koyarım teraziye. Ya derim benim kadrom hakikaten elimdeki potansiyeller hem ligde hem milli takımda hem Şampiyonlar Ligi uluslararası liglerde muazzam işler yapmış. Bireysel olarak da takım halinde bakıyorum iyi işler yapmış. Ve iyi, daha iyisini yapabileceğini görebiliyorsun. Resmen görebiliyorsun. Ben bunu anlayabiliyorum. Benim gibi milyonlarca insan anlayabiliyor. Sen bunu anlamayıp bu takımı niye bağlıyorsun ya? Niye orada adamcılıkmış, oymuş, buymuş işlere giriyorsunuz ya? Girmeyin babacığım ya. Ya bak kardeşim, burada sen bir takımı dediği gibi temsil eden, milyonları 80-90 bir ülkeyi, bir ulusu temsil eden bir oyuncu topluluğunun başındasın sen ya. Sen bizim gibi Türk gibi, bak bizden daha iyi Türkmüş gibi muhabbetler yapıyor da yorumlar yap. Evet hocam sen bizden daha iyi Türksün, doğru. Gördük yani, yaptığın tercihlerle takımı getirdiğin durumdan dolayı gördük neler. Sevgili İbrahim Başkanı, ben tanıyorum, o da beni tanıyor. Biliyor samimiyetimi. Bak başkanım, karar verici sizsiniz. Ülkemize çok değerli, kıymetli, hakikaten potansiyelli. Bu milli takımı daha da yukarı taşıyabilecek çok klas teknik adamlar var. O çocukların en azından psikolojisini, ruh halini, duygularını dokunabilecek, anlayabilecek teknik adamlarımız var. Ya gidin babacığım, ona göre yol yakınken dönelim de en azından bu çocuklarımıza verilen tepkiler, tamam performans olarak kötü oynadığı dönemler bireysel olarak da takım halinde olmuştur ama evet, o oyuncuların daha iyisini yapabileceğini hepimiz görüyoruz, biliyoruz. İşte onları oraya çekebilecek, yukarı taşıyabilecek insanlarımız var bizim. Yabancı da olur bu, yerli de olur ama bu olmaz. Montella ile olmaz. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Ben bunu söylediğim zaman niye böyle yorum yapıyorsun? İşte milli takım o tercih veriyor, onu söylüyor, bu karar veriyor, o buna şey yapıyor falan gibilerinden. Alın görün işte ne oldu. Üzülüyoruz abi. Bak şimdi Paraguay çıktı. Sen olabilirdin abi orada şimdi. Bütün heyecanla, gururla. Yani düşünsene, bekleyeceğiz şimdi çeyrek.
2: Olabilir mi? Onu nasıl değerlendiriyorsunuz Paraguay'ın Almanya'yı elemesini?
1: Ya Almanya eski Almanya değil abi. Eskiden Almanya daha yaratıcı takımdı, organize takımdı. Yani Almanya'ya bakıyorum. Ya o forvet bir tane sarı, unuttum ismini. Sarı bıyıklı var ya, şeye benziyor hatta. Eski aklıma gelmedi şimdi ismi. Her evet, neyse. Ya o adam mesela orada, o adam oynuyor yani. Düşün o dönemlerde Almanya'da kimler vardı o bölgede ya? Kloseler vardı. Öbürü neydi onun ismi?
2: Geçen konuştuk. Bierhoff vardı işte.
1: Ha, düşün yani kimler? Almanya eski Almanya değil. Ben Mario geçen yayında da söyledim. Mario Gomez'ler vardı. Neler vardı ya? Almanya eski kanatları, orta sahada işte bir iki oyuncunun dışında. Yani değerlendirme anlamında ben Almanya'yı zaten söylemiştim. Çok fazla yukarılara girebileceğini ihtimal vermiyordum ama Paraguay'ın tabii ki de galip gelmesi sürpriz oldu bence.
2: Ya ben Volta şöyle, Made'yi diyorsun.
1: Volta tamam. Made'yi diyorum. Ya,
3: mesela ben de
1: bence bu, o seviyelerde bir oyuncu değil.
3: Uruguay'ın dünkü, özür diliyorum, Paraguay'ın, hep Uruguay dedim biliyor musun sezon şey başından,
2: onlar da elendi.
3: Sevgili Hilmi kardeşimin kulakları çınlasın Anadolu Ajansı'nda. Bir de bizim Mehmet'in kulakları çınlasın. Fatih Terim'in çok güzel bir lafı var. Şans nedir biliyor musunuz diye başlayan. Şans iyi bir plandan arta kalanıdır. Şans da çalışana yardım eder zaten şeklinde bir laf vardır. Ben de Paraguay'ın biraz şansının da fazla olduğunu düşünenlerden.
2: Doğru. Penaltı atışları sonrası Almanya'yı elemeyi başardılar. Son 50 yıl içinde Almanya ilk defa penaltı vuruşları sonucu elenmiş. Bu da onlar adına bir istatistikti. 2014'ten bu yana da onlarda da bir geri gidiş var bu arada. Hem Dünya Kupası hem Avrupa Futbol Şampiyonası'nda. 2014'te Almanya Dünya Şampiyonu olduktan sonra süre gelen zaman dilimi içerisinde bir yarı final, bir çeyrek final gördü. Başka da bir şeyi yok. Normalde 4 kez Dünya Kupası, 3 kez Avrupa Futbol Şampiyonası kazandılar. 8 dünya finalleri var Dünya Kupası'nda yine. Onlar adına da bir geri gidiş var Almanya'da ama Okan'ın dediği gibi yani bireysel performanslarda da istenileni alamadılar. Almanya için kötü bir turnuva oldu. Norveç yoluna devam ediyor. Brezilya ile karşı karşıya gelecekler son 16 turunda. Bugün onlar da fil dişini yenmeyi başardılar. Norveç'te de Haaland takımını taşımaya devam ediyor.
1: Mesela Musiala. Niye sonradan alıyorsun abi? Musiala gibi bir oyuncu var. Senin elinde zaten Alman ekol deriz değil mi? Disiplinli, birlikte hareket edip, birlikte gidip gelen. Yani o Almanya'dan şunu bekleme. Yıllardır izleriz, görürüz. Alman futbolu da öyledir. Yani şuursuzca saldıralım. Anladın mı? Ön alan baskısı işte rakibi hapsede. Bir Bayern Münih yapabiliyor bunu. O zaman Robben'ler işte sol tarafta şey vardı, ön tarafta yani onlarla yapabiliyordu. Ama şimdi artık oyuncu kalitesi de düşmeye başladı Alman milli takımında. Elinde bir tane yaratıcı, kaliteci oyuncu var ya. Musiala gibi bir oyuncu. Ya bunu da çık. Sen bu tür maçlara kardeşim skor alman gerekiyor.
3: Kesinlikle.
1: Musiala gibi bir oyuncu da çıkma.
3: Sana.
1: Yani kanatları iş yapmadı. Sané çok iş yapmadı. Sol tarafta mesela şey de çok iş yapmadı.
3: Buraya kadar Sané getirdi. Öyle görmek
1: Virtus'u,
3: lazım.
1: Virtus'u tabii iyi oynadı dönemde. Virtus'u alabilirdi. Biraz daha içeride değerlendirebilirdi. Yani olmadı ya. Almanya beni artık mutlu etmiyor. Oyun olarak tatmin, memnun etmiyor. Evet, evet. Eski dönemlerdeki gibi.
3: Şu an herkesi tatmin eden oyunu ben Fransa'nın oynadığını düşünüyorum.
1: O ayrı abi, Fas da çok iyi oynuyor.
3: Fas da iyi
1: Fas
3: oynuyor.
1: Fas da çok iyi oynuyor. Bak sürpriz yapabilir
3: işte
1: dedim ben ne zaman.
3: Ama onların kırılma noktası kendi aralarındaki oynayacağı maça kadar gideceğini evet, düşünüyorum. Bir. Çünkü onlar o
1: bak kendi aralarında. Güzel bir yere değindi.
2: Doğru söylüyor. Bakalım bundan
1: benim sonra. Benim favorim Fransa.
0: Benim de başım.
1: Ama ağacın bir tarafına bakıyorsun, öbür tarafına. Bu nasıl ayarlanmış, bu nasıl olmuş? Ben anlamıyorum. Babaları koymuşlar buraya. Babaları koymuşlar oraya. Oraya bir iki tane koymuşlar. Ya bu olmaz. Adalet olun. Biraz da buraya koyun da böyle güzel bir rekabet olsun. En son görelim. Ya finaller burada. Finaller ağacın sol tarafında.
2: Arjantin yarı finale kadar rahat yolu.
1: Ya sana ben bir şey söyleyeyim. Tabii, tabii. Messi'ye yine kıyak yapmışlar. Suudi Arabistan'da yaptıkları gibi Katar'da orada. Son burada
0: senesi,
1: da yapmışlar.
0: Son ya, senesi diye. Abi, ama son senesi olmaz Messi'nin.
1: Olmaz. Yok baba, Fransa, İspanya, İspanya bırakmaz bu saatten sonra. Ama Almanya, bak sana şey, Almanya diyorum. Ağacın bu tarafı var ya. Final bak, bundan sonraki turlarda görün. Hep final maçları.
0: Bir tarafında Allah'ın lütufları, bir tarafta.
1: Zaten bu taraftakilerini izlemeye gerek yok. Sağ tarafı izleme, sol tarafı izle. Sonra yarı finalde, finalde
2: zaten denk gelir diyorsun.
1: Denk gelirler.
2: Fransızlar birbirini yemezse takım içinde şampiyon olur diye düşünüyordum ben de başından itibaren. Şu anda da iyi gidiyorlar.
0: İyi gidiyorlar.
2: Bakalım bundan sonrası nasıl şekillenecek, ama artık tek maç eleme usulü olduğu için her türlü sürprize de açık. Fildişi veda etti. Fildişinde oynayan oyuncular şimdi bir tatil yapıp Türkiye'ye gelecekler. Olay güzel performans sergiledi. Trabzonsporlar memnundur herhalde. Piyasasını yukarıya çıkardı. Agbadu yine geri dönüyor. Fofana kaleci dönüyor.
1: Ya bunlar kulüpler için iyi oldu. Yani kulüplerimiz için iyi oldu. Özellikle Beşiktaş için iyi oldu. Şimdi tabii ki de Orkun kalsa, milli takımda gitmiş olsa, ki Orkun'u daha böyle tercih etmiş olsaydı da gitme ihtimali daha yüksek olurdu. Ama şimdi tabii ihtimal bir de şey de...
2: Orkun döndü.
1: Agbadu dönüyor.
2: Agbadu dönüyor.
1: Otta dönüyor. Otta dönüyor.
2: Otta dönüyor. Bir tek şey kalmış. Hacı Ahmetoviç kaldı şu.
1: Aynen. Ayın 10'unda kampa gelecekler işte. Yurt dışı kampına geliyorlar bütün hepsi. Hepsi beraber paket halinde kampa geliyorlar. Yalnız Paraguay'da
2: 10 gün izin iyi mi?
1: He?
2: 10 gün.
1: Yeterli değil aslında da. Bana iyi değil. Bana sorsan ya bir ay, 1,5 ay yap gibilerinden falan böyle izin vermiş olsam ben kabul ederdim. Yani 10 gün mü, 1 ay mı, ya hocam derdim, bir ay idare et derdim. Ama şimdi 23'ünde eleme maçı var.
0: Yeni hoca var bir de.
1: Yeni
2: hoca var, doğru tabii söylüyor.
1: Tabii.
2: Şimdi transfer gündemini de konuşacağız. Mesajlarınızı bekliyoruz. Son sayfa etiketine yazabilirsiniz. X üzerinden, yine Instagram'dan da mesaj atabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi. Hemen şey hatırlatmasını yapalım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğu açıklama. Çünkü o transferi konuşurken önemli bir nottu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, hepsi yani bütün takımlar aslında bir yandan etkilenme. Federasyon ne karar alacak bekliyordu. Tartışmaları bitirdi federasyon ve dedi ki biz geçen sene söylemiştik zaten 10+4 dedik. Aynı şekilde devam edecek dedi. 10 oyuncu da sıkıntı yok. İstediğiniz gibi yabancı seçebilirsiniz. 4 oyuncu da 2003 veya sonrasında doğmuş olacak.
0: Kontenjan.
2: Evet. Geçen sezon 2002'li doğumlu oyuncularla sözleşme imzalayan kulüpler +4 kısmında onu değerlendirebiliyor.
0: Evet, Galatasaray bunu en çok bekleyen takımların başında geliyordu. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacağından ve Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla ümidi olduğundan dolayı bu kuralı esnetilmesinden yana bir beklentisi vardı. Ama bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Futbol Federasyonu açıklamasını yaptı. Ama şunu da söylemek lazım. Galatasaray yönetiminin ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ'den sorumlu yöneticisi Abdullah Kavukçu'nun da 16-4 kuralına göre ve diğer alınacak kurallara göre de bir eylem planı vardı. O açıdan eylemleri çok fazla etkilenmese bile transfer politikası biraz sıkıntılı geçecek. Ama Galatasaray buna göre de bir transfer planlaması yaptı, onu söylemek istiyorum. Yani aslında Galatasaray'ın transfer planlaması okey. Sadece başkanın start vermesi gerekiyor. Zaten Galatasaray'ın da beklentisi federasyon yapacağı açıklamaya göreydi. Her iki duruma göre de kendi stratejik planlamasını yapmış ve buna göre de marşı başlayacak bir Galatasaray var diyebilirim.
2: Şimdi bu açıklamadan sonra Galatasaray hızlanır mı biraz transferde?
0: Tabii ki Temmuz ayının ilk haftası, dediğimiz gibi önümüzdeki hafta, bu hafta, önümüzdeki haftanın başında bir hareketlilik bekliyorum Galatasaray'da. Tabii ki planlamada olacak ama bu planlamanın nasıl şekilleneceğini de ilerleyen günlerde göreceğiz. Zaten bir John Duran durumu var. Mario Icardi'nin durumu var. Lemina'nın durumu var. Osimhen'e gelen teklif var. Ya bunlar hepsi Galatasaray'ı ilgilendiren taraf. Ama şunu söylemek istiyorum. Sayın Dursun Özbek geçen sene olduğu gibi bu sene de Galatasaray'ın başının, yani futbolunun başında iyi işler yapacak bir izlenim de verdi bize. Biliyorsun geçen sene Uğurcan transferinde direkt katkısı olarak hem Galatasaray'ı yerli avantajını kullanıp hem de iyi bir kaleci alarak senenin en iyi transferine imza atmıştı.
3: Sayın Abdullah Kavukçu da Osimhen transferi, Sané transferi çok önemli isimlere imza attırmıştı. Bu anlamda Galatasaray'da sıkıntılı bir süreç çok. Her şey imtizamlı bir şekilde ve kurallara uygun bir şekilde devam ediyor diyebilirim.
2: Osimhen'e gelen teklif var dedi Serhan Türk. Birazdan detaylandıracağız onu, söylemiş olalım. Biraz bekleteceğiz o konuyla ilgili olarak. Okan, sen nasıl değerlendiriyorsun federasyonun kararını? Nasıl yansıması olur sence?
1: Bence doğru bir karar. Yani futbola yabancı olmayacaksın. Bak, yerli oyuncu oldu mu, iyi kaliteli oynuyor. Galatasaray'a bakıyorsun. Eren var, Abdülkerim, Yunus, Barış, Uğurcan. Beşiktaş'a gel mesela. İyi olduğu zaman oynuyor. Kardeşim Orkun var. Öbür tarafta işte Kerem var. Önemli olan iyi oyuncuları yetiştirebilmek oralara. O potansiyeli gördüğün zaman iyi oyuncu yapacaksın. Anadolu takımlarına. Ama gidiyorsun Anadolu takımında bir oyuncu abi 10 milyon, 7 milyon, 8 milyon. Onlar da haklı. Ha. Adam diyor kardeşim diyor. Gidiyorsun diyor yabancıya da 20 veriyorsun diyor. Onlar da haklı. Bak onları da haklı buluyorum. Piyasa öyle bir hal aldı ki baba saçma sapan durum oluştu. Bak samimi söylüyorum. Yani bu piyasa var ben hayatımda görmedim. Bu böyle giderse kulüplerimizin vay haline. 2 sene, 3 sene sonra düşünemiyorum neler olacak. Baş edilmeyecek hale gelecek. Bak bu lafımı unutma Okan demişti. Zaten bunu herkes görüyor. Yani ilk ben söylemiş gibi olmayayım yani. Bunu herkes görüyor. Ama futbola yabancı olmayacaksın abi. Futbol akılların eğer bir potansiyelli yıldız, kaliteli bir oyuncu gördün. Parlıyor abi, yetenek genç var. Sorumluluk alıyor. Al babacığım, tut elinden, ver sonunu. Oyna, oyna, oyna. Hata da yaptı, oyna. Bir kere yapar, iki kere yapar ama sonra oyuncu seni şampiyon yapar. Hedefe götürür, para da kazandırır büyük performans. Ama bizde abi aman hazır Serhan Türk tecrübeli deneyimli alalım koyalım. Koray tecrübeli alalım. Onunla bir iki tane serpiştireceksin. Özellikle Anadolu takımlarını. Büyük takımda yapamazsın. Yaparsın, nasıl yaparsın biliyor musun? Galatasaray'ın kadrosuna koyarsın bir iki genç. Olur. Ki Okan Hoca bu konuda da yani eleştirilmesi gerekiyor. Yıllardır şampiyon oluyor. Bir iki tane genç atması, parlatması, yaratması gerekiyordu.
2: En çok eleştirildiği şeyler o şu an.
1: Bunu yapabilirdin. Çünkü artık bazı yerlerde tamamıyla yani bakıyorsun skor oluyorsun. Güçlü oyuncun var. Güçlü oyun oynuyorsun. Rakibe kabullendiğin skoru alıyorsun. At bir iki tane ya. Bul alttan oradan buradan. Beşiktaş bu konuda da gerçekten çok başarılı. Altyapıdan çok oyuncular çıkarttı uzun yıllarda. Oyun attı. Para da kazandı. Performans da aldı. Yani bunları yapacaksın. Yaparsan hem kulüp kazanır hem oyuncular hem ülke futbolu. Milli takımda kazanır. Ama işte buralarda işte o futbol akılları dediğimiz ve futbolu yöneten o saha içini yöneten teknik adamlarımızla beraber birleştiği zaman babacığım o güven ilişki o zaman bunlar ortaya çıkıyor. Bu tarz oyuncular çıkartabiliyorsun. Yabancı kuralına da ben katılıyorum abi. Şu anda kulüpler rahatlamıştır. Ama gidin iyi oyuncu alın. Futbola yabancı olan yabancıları almayın. Futbolu bilen kaliteli o paraları borç harcamayın. Yabancı oyuncular o paraları boş harcamayın. Kaliteli oyuncular alın. Gidiyorsun abi. İki maçını telefonunda izliyorsun. Bir maçını işte orada izliyorsun. Aa, adam bakıyor çok iyi. Ama adamın en iyi maçlarını sana izlettiriyorlar. Ve hatta sana öyle bir anlatıyorlar ki adamı. Yani sana net söyleyeyim adam muazzam bir oyuncu gibi kafana empoze ettirmeye çalışıyorlar, ediyorlar. İşte sen orada babacığım senin yanında inandığın güvendiğin insanları alırken gidin izleyin diyeceksin. Çıplak gözle izleyin diyeceksin. Bu adam baskı altında neler yapıyor? Baskı yediği zaman da neler yapabiliyor? Baskı kurduğu zaman neler yapabiliyor? Senin güvendiğin insanlar sana bunu anlatır. Benim bir kardeşim var Emre diye mesela. Almanya'da Belçika'da. Ya Pina örnek mesela Batagov. O bir tane stoper soruyor. Nasıl abi diyor bak diyor Trabzon diyor muazzam oyuncular aldı diyor. Görürsün diyor. Bir bakıyorum abi ligin sezon içerisinde. Hakikaten çocuk doğru. Yani anladın mı insan?
2: Evet.
1: O çocuk da yani öyle çok fazla profesyonel oynamamış. Ya bunun gibi bir sürü insanlar var. Yani bu tarzda hareket edersen futbola yabancılık çekmezsin babacığım. Yabancı oyunculara doğru paralar harcamak gerekiyor. Bak Abdullah Kavuç'u gitti Osimhen fırsat. İyi oyuncu. Gitti getirdi kardeşim. Sané'yi getirdi. O operasyonda başkanla beraber müthiş yönetti. Böyle oyuncularla oraya gidersin. Bir de bunların yanına iki tane genç sıkıştırdığın aynen, zaman 10 numara olur.
3: 75 aldığın oyuncuya şu an 120 milyon euro teklif var.
1: Ya mesela. Abi. Başarı. Bak müthiş bir onun dışında. Geçen teklif sene geçen de söyledik sana. Ya,
2: o konuyu açalım hadi.
1: Dur son bir şey söyleyeceğim tamam. Açalım. Geçen sene geçen de programda konuştuk. Bu adam geçen sene şampiyonlukta en büyük aslan payı. Bunda değil mi? Bunda. Bu sene de keza öyle Şampiyonlar Ligi'nde yaptıkları arkadaşlarına da fayda sağladı. Oynattı, oynattırdı. Orada da şimdi Barış'ın performansı niye arttı? Niye milli takımda artmıyor? Çünkü Osimhen orada durduğu zaman o merkezde santrafor en uçta duruyor ya Osimhen.
3: Rahatsız ediyorsun.
1: Baba böyle. Stoperleri değil sadece. Hareket. Normalde santrafor stoper. Baba bekleri de rahatsız ediyor. Çünkü buralara da koşu yapıyor. Hareket. Bekliyor ben diyor çıktığım an diyor buraya bir koşu yapar diyor. Benim koridordan atak problem yaratır. İhale bana kalır. Tedirginliği yaşatıyor. Ben de bek oynadım.
3: Oradan boş.
1: Ne oluyor? Bu sefer Barış serbest kalıyor. Çok fazla baskı altında kalmıyor. Ama milli takımda abi kilitliyorlar hemen. Sen de bir tane santrafor ol, söyle bir tane, ben sana söyleyeyim mi? Kenan'ın, Arda'nın, Orkun'un, sağda Barış'ın,

0: arkada Salih'in, sana bir şey söyleyeyim, acayip performans artar. Bak onların da bu takım tabii oyunudur. Futbolcuyu geliştiren sistem, sistemin içinde de oyuncuların birbirinin tamamlayacak yetenekli oyuncular. Bak müthiş tamamlayıcı oyuncularımız var milli takımda ama ne diyoruz, santrafor yok. Koyuyorsun 2 metrelik adamlar dar alanda kapanmış adamlara. Yanında oturan adamı koymuyorsun. Burada oturan oynayan adamı yanında oturtman gerekiyorsa ondan sonra gel oyuncuların da performansını arttırmaya çalış. Ya baba bırakın abi ya.
1: Osimhen'e teklif geldi mi?
2: Evet, Osimhen'e 120 milyon euro bir teklif geldi. Ama resmi olarak teklif gelmedi. Sadece biz 120 milyon euroya kadar çıkabiliriz. Eğer siz ilgilenirseniz bunu yazılı halinde kulübe sunarız şeklinde bir teklif geldi.
1: Sözlü.
2: Sözlü.
1: Kulüp belli mi?
2: Kulüp Avrupa'dan bir takım, bir tane daha takım olduğunu söylemek istiyorum. İki takım şu an 120 milyon euro çıkabilir şeklinde bir teklif var.
1: Önden bir yoklama yapıyorlar.
2: Önden bir yoklama yapıyorlar ama Galatasaray biliyorsunuz sezon başında da 150 milyon euro. Hatta Abdullah Kavuççu'nun gönlünde Osimhen'in değerinin çok kat kat üstünü ve konuşacak rakamlar olmadığını dile getirmişti. Hatta biliyorsun Galatasaray'ın planlaması bu sene Osimhen'in kalacak şeklinde, Osimhen'in yanına yedek bir golcü bakılacak şeklinde bir planlaması da var. Bu anlamda Galatasaray teklifleri açık olmadığını ve 120 milyonluk tekliflerin çok fazla ciddiye alınmayacağını söyleyerek o durumda şu an için tekrar bir teklif yapılması yönünde olabileceğini düşünüyorum. Ama şu anlamda Galatasaray'da Osimhen'e gelecek tekliflerin, 150 milyon euronun altına gelecek tekliflerin çok ciddiye alınmayacağını söylemek istiyorum. Tabii ki Galatasaray'da planlama Osimhen'in yanına nasıl bir oyuncu bakarız ya da Osimhen'in yanında oyuncuyu alacağımız oyuncunun özellikle yedek kalmayı sorun etmeyecek bir oyuncu olarak bir arayışa girdiğini söylemek istiyorum.
1: O kısmına devam ederiz Okan. 120 milyon euro dile kolay.
0: Büyük para.
1: Bizim dilimiz çok alıştı bu rakamlara ama bu anormal bir bonservis bedeli aslında. Yani bir sezonda 75'i aldı değil mi Galatasaray?
2: 75 milyon euro.
1: 45 milyon euro kar edeceksin. Neredeyse bir Şampiyonlar Ligi geliri kadar bir şey.
0: Geçen sene Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden kaç para gelir elde etti aşağı yukarı? Ortalama yani.
1: İşte
0: Afaki 60-50 içeride 50-60 değil mi? 60 de. Aşağı yukarı yani Afaki konuşuyoruz. Bu sene de gidecek Şampiyonlar Ligi'ne. Oradan da de 40-50. 50 de öyle de. Değil mi?
1: Evet.
0: 110. Osimhen'in forma satışları olmuş mudur?
2: Oldu.
0: Osimhen'e
2: çok sağlam forma satışları.
0: Osimhen sayesinde loca satışları belki 3'se 5 oldu mu? Paketi oldu, oldu değil mi?
2: Paketleri satıldı.
0: Bak, 50 60 daha Osimhen forma satışları 110. Hadi 10 da öyle koy 120 milyon. Bu adam zaten sana attırdıkları yaptıklarıyla fazlasını çıkarttı mı?
2: Çıkardı.
0: 120 milyon veriyorlar
2: bana. Artı maaşı var.
0: Artı bak artı maaşı. Hadi onları da bunların arasından çıkart yani o matematiği.
1: Abi 75 artı 20 diye yuvarladığımı farz et. 95 hadi 5 daha ekle 100 desen.
0: Tamam.
1: Zaten 120 diyor. Adam tamam, kendi ben... maaşını çıkarmış.
2: Ya zaten
0: hayır ben boz
1: deyimiyle 42 milyon şimdi, euronun Abdullah, ciddi bir kısmında payı
2: Sayın
1: var.
2: Sayın Abdullah Kavuççu yaklaşık 40-50 milyon euroluk bir durumu yani Osimhen'in çıkarttığını dile getirmişti daha önce. Bunu söylemişti. Yani biz hemen hemen maaşının ve sponsorisinin bedelini karşıladı şeklinde de bir açıklaması vardı zaten.
1: Evet. Yani onu hadi ben şeye bırakıyorum, izleyenlerin yorumuna bırakıyorum. Nihayetinde takım oyunu ya, tamam Osimhen'in rolü var. Sonuçta tek başına değil, bütün takım olduğu için o kısmı hiç dahil etmiyorum. Sadece bonservis 120 alsa, adam zaten kendi bonservisi artı ödenilen paranın üzerine de Galatasaray'ın cebine para bırakıyor. Bir de Şampiyonlar Ligi'ndeki katkısı işte 42,5 milyon euro civarında.
0: Bir de ben böyle soru sormak istiyorum.
1: Lig şampiyonluğu var.
0: Geçen sene Icardi ile şampiyon olma ihtimali var mıydı Galatasaray'ın? Vardı. Vardı ama ne kadar vardı ihtimal değil mi? Bu sene geçtiğimiz sezon Icardi ile yine ihtimali vardı.
1: Osimhensiz döneme bakarsan ihtimal ortada ne kadar?
0: Yani ne kadar işte ona göre değerlendirsinler. Beyin jimnastiği yapıp ona göre yani bize yazabilirler. Yani onu anlatmak
1: için. Bir şey olduğu için onu dahil etmeden
0: söylüyorum. Osimhen'in buradaki 2 senedeki gösterdiği performans, Osimhen aldığı parayla verilen bonservisini kat ve katını çıkarttı.
2: Çıkardı.
0: Şu anda 120-130'a da sattığın zaman bonus kardasın. Ha taraftar tabii ki de satılmasını istemez. Ama ben başkanların yerine olsam bir Beşiktaşlı olarak satın başkanım. Para bak güzel bir paradır ya, sıcak paradır. Hep rakipler ister gitmesini.
1: Dengesi bozulur mu diyorsun?
0: Büyük bozulur. Kimi getireceksin hadi
1: ama
0: söyle.
1: Şöyle düşün, 120 milyon sana geldiğinde sen de tutup 5 milyon euroya golcü almayacaksın.
0: Tamam da kimi getireceksin? Yine örnek mesela.
1: Bulacak ya. Osimhen bulacak da. Nasıl bulduysa
2: şimdi,
1: bulur yine.
2: Şimdi kimi getireceksin?
0: Bazen olmuyor, tutmuyor, olmuyor.

0: Bak Charlotte olabilir mesela. Charlotte olabilir, bravo, mantıklı geldi bana. Yani olduğu zaman ben Osimhen'i belki aratmaz. Yani nasıl aratmaz? Birisi 10, biri 9 olabilir yani.
1: Ya ben şöyle düşünüyorum. Galatasaray elinde Osimhen gibi bir silah var. Bu silahı bir dönem daha kullanmak.
0: Satarlar mı sence? Satmazlar
1: mı? Ben satacağını düşünmüyorum.
2: Galatasaray buldu ama ya.
1: Şöyle bir şey. Abdullah Kavukçu'yla yani şu an o da şey kapı telsiz kapattı ama Sayın Kavukçu daha önce konuştuğumuzda şunu söylüyordu. Ben kesinlikle Osimhen'in satışını istemiyorum. Osimhen'in konfor alanını daha da fazla kullanmak istiyorum. Osimhen gibi bir oyuncunun rahatlığıyla bir sezon daha geçirmek istiyorum şeklinde. Hatta daha fazla sezonla geçirmek istiyorum şeklinde de demeci oldu. Zaten Abdullah Kavuççu ile konuştuğunda şunu söylüyor. Benim için oyuncum paha biçilmez. Ben bu oyuncunun konfor alanını kullanmak istiyorum şeklinde de demeçler oldu.
2: Şimdi Osimhen gider mi gitmez mi? Bu bir soru işareti. Bilinmezlik şu an için. Onu bilmiyoruz.
0: Hayır,
2: ama
0: Osimhen şu anda
2: gitmez,
0: 24
2: gitmez.
0: Milyon euro gibi dolar aşağı yukarı bonuslarla bir gelir elde etmiyor mu Galatasaray'da?
2: Tabii.
0: 20-24 milyon.
2: 21 milyon euro.
0: Yani 20-21 milyon. İşte evet. Sponsorlar, onlar reklam 24-25 milyon euro aşağı yukarı elde ediyor. Kılçıksız ha, temiz böyle cebe giriyor. Her ay 2.400.000-2.300.000 euro böyle zık diye bankamatikte böyle var ya, bir saniye geçmez. Geçtiği zaman problem yaşarsın böyle oyuncularla. Tık diye böyle var ya, saat 3'ü 1 geçtiği zaman hemen telefona bakmak zorunda kalıyorsun. Ne zaman arayacak diye. Oluyor bunlar. Ben yabancı oyuncularla yaşadım yani. Ben yaşadığımdaysam arayanları gördüm yanımda yani yöneticileri
1: ama
0: defalarca.
1: O oyuncu öyle bir oyuncu
0: ya, ben
1: ya.
0: Burada ha, ironik atıyorum.
1: Tabii,
0: espri
1: tabii,
0: yapıyorum. Yani bu tarz şeyler. Şimdi bu paraları Avrupa'da vermek için nereden baksan vergisiyle oyla buyla topladığın zaman abi 40-50 milyon dolarlar yapıyor yıllık maliyeti. Hiçbir kulüp bunu karşılayamaz, vermez babacığım. Hiçbir, bak Real Madrid de vermez, Barcelona da vermez, City de vermez, Paris Saint-Germain'in sahibi de vermez. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden ha, fedakarlık yapar. Benim hedeflerim farklı. Şampiyonlar Ligi kupasını alabilmek, oy bu. Gider Paris Saint-Germain veyahut da City veyahut da Barcelona, Bayern Münih örnek mesela, Real Madrid
1: verir.
0: 150'yi verir. Osimhen'e de der al kardeşim yıllık sana da 12-13 milyon euro, bütçemiz bu.
1: 12 kabul etmez.
0: Hayır, net cebine girecek para yani, netini söylüyorum.
1: Kabul etmez.
0: Hedefi
2: ve dediğin şey neredeyse bir o kadar daha alıyor.
1: Kabul etmez.
2: Ha? Yarı yarıya indirime girmiş oluyor.
1: Adam
2: yani
1: bütün sülaleye bakıyor.
0: İşte yarı yarı yani hedefim, ama başını yakalayamadınız. O yüzden yakalayamadığın için tekrar diyorum. Hadi. Hedefi Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmek veyahut kazanabileceği bir takım
2: mesleki
0: olabilir.
2: Mesleki bir tatmin istiyorsa diyorsun.
0: Tabii.
2: Hedef, o zaman yani kabul edebilir.
0: Kim olabilir? Yani. Bu mesleki bir tatminliği kimle yaşayabilirsin? Seni kim tatmin eder? Seni Paris Saint Germain yaşatabilir.
1: O Galatasaray'da yaşa. Niye yaşamasın yani?
0: İnşallah bir gün Beşiktaş'ta, Galatasaray'da. İnşallah bir gün Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'umuzda, Anadolu takımlarımızda o kupayı kaldırırlar ama.
1: Ya biz 2000 yılında UEFA kupasını konuşuyor muyduk? Galatasaray kazanır diyor muyduk?
0: Makaslar şu anda bu kadar
1: açık değil. Lis maçından sonra her şey değişmedi mi? O yüzden.
0: Serhan abi zor olur. O süreç şu anda Fener, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon hepsinden bir karma yapsan.
1: O zaman niye bu kadar para harcıyorsun ki o zaman?
0: Yani
2: bu paraların için söylüyoruz aslında da. Ya yarı finalden ötesi bana yani şu an.
0: Şimdi Real Madrid bir oyuncu oluyor, senin takımın
1: Abdullah Kavuç'un hayali var. Dursun Özbey'in hayali var.
0: Hayal ne abi?
1: Hayal taraftarlarına Şampiyonlar Ligi.
0: Ya inşallah abi, Beşiktaş'ın da Fener'in de Trabzon'un hepsinin hayali var ama.
1: Üst üste şampiyonlukları tabii ki çok güzel bir şey. Ama Galatasaray taraftarı artık biliyorsun en ufak yenilgide, en ufak kötü senaryoda, en ufak futbol anlamında kötü olan durumda isyan eden pozisyona geliyor. Çünkü Galatasaray seyircisi artık o kupalara, Süper Lig kupalarına doydu. O kupalarla artık Galatasaray seyircisine şey yapamazsın, yani tatmin edemezsin. Galatasaray seyircisi daha yukarılara bekliyor, daha büyük şeyleri bekliyor. Bu anlamda o yüzden zaten Okan Hoca çok tartışılıyor. O yüzden zaten yeri geldiği zaman yönetim istifa söylemleri çıkıyor. Aslına baktığın zaman üst üste şampiyonluklar kazanan bir Galatasaray var.
0: Ya daha ama ne yapsın Dursun Özbek Abdullah Kavuççu işte. Ya ben onu anlamıyorum ama bazen görüyorum sezon içerisinde Galatasaraylılar tak açmış. Okan Hoca istifa, Abdullah Kavuk istifa, işte Dursun Özbek istifa. Ya arkadaşlar ya olmaz ama.
2: Abartılı.
0: Ya o adamlar da yani abartılı, kusura bakmayın bence. Yani bana Osimhen'i, Sané'yi ya bu tarz oyuncuları getirecek. Yemin ediyorum ağzına kürek de vururum vallahi. Ay, yanlış anlaşılmasın.
2: Şey bak,
0: tabii ki de hedefler yükseltilebilir ama bazen de hayal satmamak gerekiyor Koray. Yani sonuçta
2: Aral, bak 4 senedir şampiyon yapıyorlar. Transfer rekorları kırılıyor. İnanılmaz böyle takviyeler var, Icardi'ler vesaireler.
1: Kulüp bütçeler
2: ama mesela artıyor. Kulüp bir sene şampiyon olmasa yerle yeksan olur.
1: Tabii,
2: ne yönetimi bırakacaklar ne teknik direktörü neredeyse. Hiç sağlıklı bir tepki şekli de
1: ya,
2: değil o
1: Okan
2: kadar.
1: Hoca en ufak sarsıntıda en fazla eleştirilen hoca haline geliyor.
0: Evet.
1: Abdullah

0: Kavuçunu zaten sürekli içinden geçiyorlar. Tabiri caizse yanlış anlamayın yani, yani sürekli sosyal medyada vuruyorlar, sosyal medyada yerin dibine sokuyorlar.
1: Bazen orada bak, şeyler dönüyor ama biliyor musun? Bazı böyle bazıları tarafından, bu ya, sadece Galatasaray'da değil, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'da da oluyor. Yani bazıları işte muhalif tarafından da yapılabilir bu tarz şeyler oluyor. Yani ben Beşiktaş'ta da görüyorum. Bak, niye biliyor musun? Çünkü adama bakıyorsun abi. Bak 4 senedir şampiyon. Başkan Dursun Özbek, Abdullah Kavukçu, Okan Buruk, gelinen nokta, alınan oyuncular, yapılan ve planlamanın içerisinde evet, gidilen oyunculara da bakıyorsun. Yani daha ne isteniyor?
0: Ya bir Erden Timur,
1: niye biliyor musun?
0: Bak, Erden Timur dönemi var Okan'cığım. Bak şimdi bir Abdullah Kavukçu dönemi var. Şimdi Erden Timur her fırsatta
1: aratmadı ama ben sana bir şey diyeyim, kimse kusura bakmasın yani. Şimdi, önemli olan o.
0: Ya gelen giden aratır ya. Oyuncuyu getirmiş, Osimhen gibi bir oyuncuyu getirmiş, hala o Abdullah aşağı, Abdullah Kavuççu.
1: Abi
0: Abdullah
1: bizde de oldu bir ara 16, 17, 18 yıllarında bizde böyle bir reaksiyon gösterdik. Biliyorsun Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde namağlup çıktı. Hedef aynı şekilde Şampiyonlar Ligi yarı final, final, böyle işte hedefler bayağı bir yükseldi. İçeriden muhalifler, onlar bunlar falan, böyle bir karıştı ortalık. Bazı yöneticilerimize, başkanlara haksızlık edildi. Ne oldu ondan sonra? Şimdi mumla arıyoruz o günleri.
2: Kırmızı yani geliyor bir tane.
1: Aynı şeyler yaşanmasın.
2: Onu söyleyeyim. Biz son dakika transfer gelişmesi geliyor. Bir yere ayrılmayın. Özellikle A-Spor izleyicilerine söylemiş olalım. A-Spor Radyo'daki bizi dinleyenlere de yine. O sırada arkadaşımız Ertuğ hazırlarken çok kısa şeyi soracağım hemen. Uğur Danışman diyor ki ben olsam Osimhen'i 120'ye satarım. Futbol bu işin ucunda, sakatlık olur, bir şey olur. Sonra pişmanlık olur satmadığın için. 120'ye 40'tan 3 tane transfer yapar demiş ki 40 milyon euro çok büyük bütçe hakikaten. Normalde biz o kadar alıştık ki artık 40 milyon euro böyle çerez parası gibi geliyor ama bütçesi o kadar olmayan pek çok takım var. Böyle görüşünü bildirmiş. Katılıyor musunuz?
0: Ben katılmıyorum.
2: Sen katılmıyorsun. Sen Okan?
1: Ben rakip olarak katılıyorum.
2: Katılıyorum.
1: Rakip olarak katılıyorum abi. Yani sonuçta bunu ya, herkes ister. Osman gibi oyuncu. Şey.
0: Dursun Özbek çok iyi bir tüccar. Yani gerçekten çok iyi bir tüccar, çok iyi de bir iş adamı. Ve küçüklüğünden beri sürekli çalışmış, sürekli işte bulunmuş, ticaret hayatında bulunmuş, çok iyi bir tüccar. Ya, baktığın zaman 120 milyon euro, 75 milyonunu aldın, üstüne forma satışından para kazandın, kombine satışından para kazandın, şampiyonluktan para kazandın, Şampiyonlar Ligi'nden para kazandın. Yani evet, aslında zorunlu şartlar altında her türlü kullanılmış ve her türlü de fayda halinde, Galatasaray'a faydalı olmuş bir oyuncudan bahsediyoruz. 120 milyon euro çok iyi bir para. Ben Sayın Dursun Özbey'in bunu belki düşüneceğini mantık olarak geliyor ama diğer taraftan da Galatasaray'ı daha fazla düşüneceğini ön plana katarsak ve Galatasaray için yaptıkları da ön plana gelirse ben Sayın Dursun Özbey'in 120 milyonu da kabul edeceğini düşünmüyorum.
1: Serhan evet abi, şöyle bir hamle olur mu? 120'ye satıp Sherlock tarzı. Bak çok mantıklı mesela. Taraftar
2: gözüm
1: tatmin eder mi?
2: Gözüm ekranda bu arada. İşte heyecanlandıracak bir transfer.
1: Taraftar tatmin olur mu bu hamle?
0: Ya yok, olmaz. Yani şu an Osimhen ben Galatasaray için satılanmasların en başına geldiğini söylemek istiyorum.
2: Birazdan John Duran meselesini de konuşacağız.
0: Tabii tabii.
2: Onu söyleyelim.
1: Kırmızı geliyor mu?
2: Gelecek. Vallahi onu bekliyoruz şu an sabırsızlıkla. Ben bekliyorum çünkü heyecanlandıracak bir gelişme.
1: Beşiktaş mı?
2: Hangi takımla ilgili olduğunu söylemeyeyim. Eli kulağındadır. Ertuğ ayarlamak üzere. Çok kısa bir süre içerisinde ekrana yansıyacak bir transfer gelişmesi. Birazdan paylaşacağız. Bu arada siz son sayfa etiketine yazabilirsiniz. X üzerinden, yine dileyenler, X kullanmayanlar Instagram'dan da Koray Baloğlu hesabına da mesaj atabilirler. Ne durumdayız? Evet. Transfer gelişmesi ekrana yansıyor. Trossard adım adım Beşiktaş yolunda, siyah beyazlar İngiliz ekibi Arsenal'la büyük ölçüde anlaşmaya vardı bu transfer için. Detaylar A-Spor muhabiri Efecan Öztaş'ta olacak. Efecan hoş geldin. Efecan beni duyabiliyor musun?
3: Duyabiliyorum, yayınlar diliyorum Koray Balalı.
2: Teşekkür ediyoruz, hoş geldin. Büyük ölçüde anlaştı dedik. Büyük ölçüde dediğimiz artık çok küçük pürüzler var herhalde Arsenal'la arasında Beşiktaş'ın. Oyuncu cephesinde durum ne? Ben tüm detaylar için sözü sana bırakayım.
3: Evet, Beşiktaş Leonardo Trossard transferinde Arsenal tarafıyla büyük ölçüde anlaşmayı sağladı. Arsenal kulübünün direktliği bir 20 milyon euroluk sözleşme konusu vardı. Bonservis konusu vardı ama Beşiktaş Arsenal'le yaptığı bu görüşmelerle yaklaşık 1,5 aydır Sayın Başkan Serdar Adalı bu transferde özel olarak ilgileniyordu. Arsenal'e indirim yapmaya ikna etti. Ama Sayın Başkan Serdal'ın bu bizzat

0: tane bildiriyor. Oyuncu tarafı tabii oyuncu tarafının Türkiye'ye sıcak bakması da bu transferde etkili olacak. Onu belirtelim Koray Balalı. Bu şartlar karşılanması halinde ihtimalin oldukça yüksek olduğunu belirtiyorlar. Alternatif isimler de var Trossard dışında. Laurenti ismi var. Tabii Vincenzo Italiano'nun isteği doğrultusunda Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde de ilgilendiği bir oyuncu. Sassuolo forması giyiyor. Laurenti için de siyah beyazlı kulübün profesyonelleri görüşmelerde bulunuyor. Orada da bir pazarlık söz konusu ama Trossard Beşiktaş'ın ana maddesi ve Sayın Başkan Serdar Dal'ın hayalini kurduğu sol kanat oyuncusu. Hocanın çok beğendiğini belirtelim oyuncuyu. Yaşıyla ilgili o kadar bonservis verilir mi diye çok söylenti çıkmıştı. Siyah beyazlı kulübün özellikle Vincenzo Italiano'nun bu konuda çok bir sıkıntı yapmadığını belirtelim. Özellikle Arsenal'in istediği 20 milyon euroluk rakam çok yüksek bulunuyordu ama oyuncu tarafıyla henüz anlaşma sağlanmasa da Arsenal kulübünün bunun da altını çizmek istiyorum. Şu an indirime gittiğini siyah beyazlı kulüp için yaklaşık 15 milyon euro ve 6 bir rakam olduğunu duydum. Onu da söyleyebilirim. Beşiktaş aslında bonservisine de oldukça makul bir rakam verecek bu oyuncunun. Onu söyleyelim. Oyuncu tarafıyla da ufak pürüzler var. Özel istekleri karşılanırsa bu transferde artık Beşiktaş adım adım sıcak bir şekilde ilerliyor. Yarın çarşamba günü de artık saat 10 dakika sonra yarın olacak. Çarşamba günü Belçika'nın bir Senegal karşılaşması var. Bu Senegal karşılaşmasında eğer Belçika'da elenirse artık görüşmeler daha da hızlanır. Ama Dünya Kupası dışında da bu transferin en büyük etkeni Trossard'ın özel istekleri. Onu belirtelim. Arsenal kulübü artık Beşiktaş'ın istediği rakamlara doğru gerilemiş durumda Koray Bolov.
1: Özel istekten kastın nedir? Var mı elinde bilgi onunla ilgili olarak?
0: Onunla ilgili daha net bir bilgiye erişemedim ama muhtemelen benim duyduğum net bir bilgim yok. Benim duyduğum kısım şurası, maç başı ücret deniyor ama teyitleyemedim. O yüzden teyitleyemediğim için doğru bilgiyi vermek adına çok da bir şey söylemek istemiyorum ama maç başı ücret ve İstanbul'daki yaşam tarzıyla ilgili bir istekleri varmış. Bunlar karşılanırsa eğer Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığını bildiriyor oyuncu tarafı. Çünkü dünyada da Avrupa'nın önemli liglerinde büyük takımlar kendisini ilgileniyor. Ama Beşiktaş bunları karşılarsa gelmeye sıcak baktığını söylüyor. Tabii menajer tarafıyla Beşiktaş kulübünün yetkilileri de görüşüyor. Sayın Başkan Serdar Adalı kendisi ilgileniyor bu transferle. O istekler de çok diretmezse Beşiktaş forması giyebilir Trossard. Çünkü Arsenal'de bir indirim yapmış durumda şu anda.
1: Evet. Ya genelde şimdi ben sözü kapatmak için söylemiyorum. Ek bilgi olarak söyleyeyim. Mesela işte oturacağı evin nasıl bir ev olacağı, işte kendisine yardım edecek hizmetliden ulaşımı için şoförüne kadar, işte yılda aileme ve bana şu kadar uçak bileti, business olsun vesaire olsun, böyle şeyleri daha önce farklı futbolculardan duyduk. Ne bileyim, forma satışından pay olabilir vesaire, pek çok aslında detay şeyler var. Bunların hepsi de özel istekler kısmına dahil edilebilir fazlasıyla. Onu söylemiş olalım. Efecan, bu transfer peki, şimdi şunu sorayım. Şayet Belçika devam ederse, yani Beşiktaş turnuvanın bitmesini bekleyecek mi? Yoksa anlaşma sağlanırsa turnuva bitmeden de imzayı attırır mı?
0: Anlaşma sağlanırsa, eğer bu oyuncunun bu istekleri karşılanırsa, turnuva devam ederken de Beşiktaş oyuncuyla anlaşma sağlayabilir Koray Bololu. Çünkü Beşiktaş'ın bir ön eleme maçı var ve bu ön eleme maçına kadar da Sayın Başkan Serdar Adal'ın belirlediği 3 mevki var. Bu 3 mevkide tabii hem kaleci konusu, hem sol bek konusu, hem de sol kanat konusu var. Özellikle öncelik verilen konumlarda buralar, ki Vincenzo Italiano da özellikle bu 3 bölgenin ön eleme maçına kadar yetişmesini istiyor. Kampa yetişme ihtimali düşük görüyorum ben ama ön eleme maçına kadar artık hem kalecinin, hem sol bekin, hem de sol kanatın yetişme ihtimali yüksek görünüyor Koray Bololu.
1: Evet. Vlahovic konusunda yeni bir bilgi var mı? Onu da sorayım çok kısa.
0: Vlahovic de hafta sonu Vincenzo Italiano 3. defa bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sayın Başkan bu transferin gerçekleşmesini çok istiyor. Tabii biz bunu taraftarlara da söyleyelim. Çok zor bir transfer. Bugünden yarına kadar bitebilecek bir transfer değil. Ama Vincenzo Italiano faktörünü kullanarak Beşiktaş orada temaslarını sürdürüyor. Evet. İtalyan hoca kendisiyle pazar günü bir görüşme gerçekleştirdi. Telefon görüşmesi yaptı ki oyuncu da Bodrum'da tatilini sürdürüyor. Şu anda tatilini yaptığını söylemiş. Ve biraz daha süre istemiş. Bu transfer sürecinin bir ay daha ben sürebileceğini söyleyebilirim. Ama Beşiktaş'a ne hayır diyor ne de evet diyor. Mali anlamda da Sayın Başkan Serdar Adalı oyuncu tarafının menajerine ve oyuncu direkt oyuncuya Vlahovic'e şunu söyledi. Sen bize gelmek istersen biz mali anlamda senin istediklerin ne istiyorsan, maaş konusu olur, özel istekler olur, her şeyi karşılayacağız mesajı.

0: ne verdi. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim ki dünya piyasasında da Vlahovic'e bu kadar talebi veren, istediklerini veren başka bir kulüpte yok. Beşiktaş oyuncu tarafına şunu da söyledi. Bizim starımız ol, ilk 11 oyuncumuzun vazgeçilmez oyuncusu ol ve seni istiyoruz dedi. Avrupa'da hocayla beraber bir çıkış yakalamanı hedefliyoruz. Hocanın da böyle bir talebi var. Bunların hepsini söyledi ki kendisine Bayern Münih kulübünün bir teklifi olmuştu 6 milyon euroluk. Oyuncu bunu reddetti. Juventus tarafı da sözleşmeleri çalışmaları kapsamında yaklaşık 3 hafta önce yeni bir teklif yapmıştı. O tarafı da reddetti. Oyuncu hem ilk 11 oynamak istiyor hem de iyi bir maaş istiyor. Şu anda kendisine bunu veren tek kulüp de Beşiktaş.
1: Evet Efecan, teşekkür ediyoruz. Aktardıkların için kolay
0: teşekkür
1: gelsin.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Sana.
0: İyi akşamlar dilerim. Yayınlar
1: dilerim. Sağ ol. Görüşmek üzere. Bu saatte sıcak bilgiyi paylaşmış olduk. Trossard adım adım Beşiktaş'a dedi. Carson'la büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Oyuncuyla görüşmeler sürüyor. Şimdi bunu detaylı konuşacağız. Sen yayına girmeden önce telefon görüşmesi yaptın.
2: Yani önemli bilgiler edindim. İstiyorsan sonraki bölümde diğer de bunları şey yapayım. Özel istekleri, Vlahovic ile ilgili bazı bilgiler edindim. Onları da söyleyeceğim. Tamam. Özel isteklerin ne olduğunu da söyleyeceğim. İstiyorsan.
1: Ya onları da öğrendin.
2: Öğrendim hepsini.
1: Tamam
2: öğrendim.
1: Şimdi seni bölmemek için o zaman biz
2: Serhat Türk'ten öğreniyoruz.
1: Ara verelim. Sen daha iyisin. Bir küçük ara verelim. Aranın ardından tüm bu detaylarla birlikte karşınızda olacağız.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmeleri...

0: Aspor Radyo canlı yayın.
1: Dur, hemen ikinciye geçmeden şeyi söyleyeyim sadece. 94 doğumlu oyuncu.
2: Evet, oraya geleceğim.
1: Şu an 32 yaşına giriyor yani bu sezon Leandro itibariyle.
2: Evet. Leandro Trossard 32 yaşında, 4 senelik kontrat istiyor. Bonservis'te işte 15 milyon eurolar falan deniyor. Efecan kardeşimiz oralarda bazı yerlere değindi. Oynuyor. Güzel yerlere değindi ama bazı benim edindiğim bilgileri o da biliyordur. Bazen söyleyemeyebilir, söylemek de istemeyebilir ama biz söyleriz yani. Sonuçta 4 senelik kontrat istiyor. Son maçta maçın adamı seçildi. 2 gol bir asist yaptı. Ondan önce de çok iyi oynadı. Bu gösterdiği performansından dolayı yaş itibariyle de menajerler bunlardan artık son dönemlerde fırsattan istifade etmek isterler biliyorsun. Yani yakalamışken artık son dönem abi, ne kadar koparırsak, ne kadar kazanırsak bizim için avantajlı. Bu gayri ihtiyar doğal olan bir şey yani. Sonuçta bunu her menajer, her futbolcu da yapar. İyi oyuncu, kaliteli oyuncu, 4 senelik kontrat istiyor. İlk görüşmede benim aldığım bilgiye göre 6 veya 8 milyon dolarlar mı, eurolar mı, dolar mı, euro mu arasında...
1: Eurodur
2: mu? Eurodur, dolar mı, euro mu, ne mi gibi bir para görüşülmüş, konuşulmuş. Şimdi çıkılan rakamlar 8-10 milyon galiba. Rakamlar da bayağı bir yukarı doğru çıkmaya başladı. Bunlar da çıktıkça tabii yaş itibariyle de başkanın ve hocanın, Önder Özel'in kafasında ufak tefek soru işaretleri oluşmaya başladı. Acaba işte son dönemi, işte 4 senelik kontrat, ne gibi durumlarla karşılaşabiliriz ilerleyen yıllarda, 2 sene sonra falan gibilerinden böyle tabii böyle düşünceler içerisine girmişler. Yani sonuçta karar verici onlar. Ama sol kanatta Trossard kaliteli iyi oyuncu. Yaratıcı oyuncu. Atıyor atıyor, iş disiplini olan, hakikaten yani sana 2 sene 3 sene oralarda iş yapabilecek potansiyeli olan bir oyuncu. Ama senin asıl olmazsa olmazlarından

0: İki tane daha oyuncuya ihtiyacım var o bölgelerde. Bir santrafor, bir de sağ kanatta. Sen ile acaba nereye kadar gidersin? Soru işaretleriyle yaşamak istemiyor Beşiktaş taraf. Ben de öyle keza. Babacığım yap şovunu başkan. Koy sol tarafa Trossard'ı. Koy ön tarafa Vlahovic'i. Git ikna et. Atla tekneye Bodrum'a. Çek abi otelin önüne. Gel kardeşim yüz yüze face to face bir yemek yiyelim gibilerinden bir randevu ayarlayın, otur. Bak kardeşim, hedeflerimiz, planlarımız bunlar. Bak buraya bunu alacağım, buraya şunu alacağım, buraya bunu getiriyorum, burada bu var, buraya bunu böyle yapacağım. Bu sene bu takım masada en güçlü takım, sahada en güçlü takımlarından bir tanesinin olmasını istiyorum. Bunlardan bir tanesi de, bu takımın tamamlayıcı oyuncularından bir tanesi de senin olmanı istiyorum gibilerine git Vlahovic'i ikna et, getir. Vlahovic'i Avrupa'da isteyen kulüpler tamam, var ama Beşiktaş'ın geleceğim abi buraya. Evet. Beşiktaş'ın teklif ettiği rakamları da Avrupa'da hiçbir kulüp teklif etmiyor. Tatmin etmiyor. Vlahovic'teki de sıkıntı babası menajeri. Menajeri babası olduğu için yani orada ufak tefek böyle imza parasında pürüzler var. Onlar serbest da konuşuluyor. Çünkü. Onlar da giderilmeye çalışılıyor. Ha, önemli olan ne kadar istediğin, ne kadar verdiğin, ne kadar ikna ettiğin. Yani bu da çok önemli bir şey. Bir de sağ kanata gideceksin tartışmasız. Çok kaliteli bir yaratıcı oyuncu alacaksın. Yap şovunu başkan. Git getir artık, bu son dönem. Yani bu artık yaşanması, yapılması gereken son durumun senin bu. Yaşatman gerekiyor bunları taraftara. O da bunun bilincini. Yani Trossard'taki konulardan bir tanesi bu. 4 senedir kontrat. Maaşını da biraz arttırım istemiş. İlk görüşülen maaşı dediysem, ilk konuşulan maaşındaki rakamlarından biraz arttırım istemiş. Bunlarla ilgili tabii işte özel hayatıyla ilgili onlar ufak tefek pürüzler. Yani o evi, kalacağı yerler, onlar bunlar büyük kulüplerde öyle çok problem yaratacak konular değil ama yaşı gereği 4 senelik kontrat, yıllık alacağı para, bunlar biraz başkanın ve diğer yetkililerin kafasını karıştırdığı veyahut da biraz içeride soru işaretleri oluşturduğu ile ilgili bilgi aldım. Vlahovic ile ilgili az önce söylediğim gibi oyuncuya verilen rakamlar çok iyi rakamlar. Oyuncu tatmin eden rakamlar. Avrupa'da hiçbir kulübün yanaşamayacağı rakamlar. Bunlar çok ciddi rakamlar. Yani bunu hiçbir kulübün yanaşabileceği bir rakamlar değil şu anda. İşte imza parası ile ilgili bazı ufak tefek pürüzler var. Onlar da giderildiği takdirde bu oyuncuların ikisini getirme ihtimali yüksek. Ama yapacaksın şovunu babacığım artık. Sağ kanata bir tane baba bir oyuncu getireceksin. Getirdiğin takdirde bu sefer senin üçüncü bölgen, hücum attın. Vlahovic, Trossard bir de sağ tarafta. Benim çok hayal kurduğum, istediğim oyunculardan bir tanesi kim diye sorarsan sor. İstiyorsan kim? Biliyorsun sen zaten. Kim?
1: Kim?
0: Greenwood. Al abi istatistik rekorları.
2: 50 kısın. Milyon euro.
0: Ligin içinden geçsin. Ama bak 50 milyon euro genç. 2 sene performans alırsın. 2 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne gösterdiği performansa
2: 50 buna 100 milyona verdim, satarsın. 10-20 ona verdim. 10-10
0: anladın verdim, ne demek istediğimi? Anladın ne demek istediğimi?
1: Evet.
0: Yani bu hamleleri yaparsan ama bu hamleleri abi. Yaparsan oralara gidersin. Rakiplerin bu hamleleri yapıyor.
1: Peki, sen de
0: bu
1: hamleleri yapar. O kısmına geçeriz. Trossard'ı biraz
2: daha konuşalım. 5 yaşın kaç yabancısı var şu an?
0: Ya giden bir sürü yabancı var.
2: Söyleyeyim şu anda.
1: Her şey kısmına gelin ben şimdi. Oyuncu 32 yaşında. 4 senelik kontrat istiyor.
2: 16 artı 2 var şu an.
0: Ne?
2: 16 artı 2 var şu an.
0: Ne dedin sen?
1: Hala oyuncu 32 yaşında. 4 senelik
0: baba açacaksın istiyor. O kontenjanı yapacaksın.
1: Zaten kontenjan açılır ya. O
0: açarsın.
1: Daha önce de kalabalıktı. Yine tamam. Bir şekilde hallettiler. 4 senelik kontrat istiyor ya şimdi 32 yaşında. 36'ya kadar kontrat istiyor.
0: Evet 36'ya kadar.
1: 8 milyon euro örnek veriyorum. Tabii. Senin bahsettiğin rakam üzerinden söylüyorum. Toplam yani 32 milyon euroluk bir oyuncu paketi. Artı bonservisiyle birlikte. Şimdi bir done bu. Yani aslında final kontratını mı istiyor Beşiktaş'tan, emeklilik kontratını mı? İkinci vereceğim done de şu. Mesela Mertens de yine Belçikalı.
0: Yine İş aşağı yukarı olan, tabii sağda
1: oyuncu profili yani. Olarak da böyle yani. O da daha minyon Trossard gibi böyle. Trossard da öyle çok iri yarı bir oyuncu değil yani. Fiziksel olarak da birbirlerine aşağı yukarı benziyorlar. Yani 1.85 üzeri bir oyuncu değil. Demek istediğimi anlıyorsan 32'den sonra bir anda çökecek bir fizik gibi durmuyor şu anda. Mertens geldiğinde mesela 35 yaşındaydı. Ama Galatasaray'da çok başarılı işler yaptı.
0: Evet. Trossard
1: ve şu an Galatasaray Mertens'in yerini hala doldurmayı düşünüyor.
0: Evet.
1: Şimdi o açıdan diyorum yani bir yandan bu yaşa takılmamak mı gerekiyor yoksa takılmamak mı gerekiyor?
0: Sen mesela şimdi bu yaşa takılmamak için ne yapman gerekiyor biliyor musun işte? Ön tarafa Vlahovic daha genç, atletik yani enerjisi olan bir oyuncu. Sağ tarafa da Greenwood tarzı enerjik bir oyuncu. Şimdi dedi ya 80 milyon falan tamamıyla.
1: Galatasaray bir oyuncu. 32'de 1-2 sezonluk hiçbir sıkıntı yok.
0: Tabii tabii. Galatasaray bir oyuncuya veriyor 80 milyon. Anladın mı?
1: Evet.
0: Sen de 3 oyuncuya o paket halinde verebilecek gücün, ihtimalin de var. Paran da var. Anladın mı? Vereceksin, alacaksın. Anca bu şekilde hedefe gidersin. Başka türlü gidemezsin. Tamam, şimdi, çünkü rakiplerin bu hamleleri yaparak o hedefin içerisine o şampiyonluğu içerisine.
2: Galatasaray... Onlarla

0: yarışmak istiyorsan senin de böyle hamleler
1: şimdi
0: yapman gerekiyor.
1: Şimdi sen son alıcı olduğun oyuncuya o parayı veriyorsun. Hayır, Galatasaray hayır. İlk alıcı ben olduğunu ona, ve parayı zararabileceği oyuncuya, ben potansiyel Grim, olan oyuncuya para veriyorum.
0: Greenwood'la ilgili söylüyorum. Greenwood'la ilgili. Bonservis 40-50 milyon dedin ya.
1: Fenerbahçe alamamış.
0: Alamamış değil, belli değil şu anda, görüşüyorlar hala, temas istiyor halinde. Görüşüyorlar mı?
1: Zor.
2: Taraftarlar yani.
0: Parayı verirsen alırsın olarak. Abi kulübü diyor getir 40-45 milyon 50 milyon.
1: 50 milyon
0: diyor.
1: Direkt 50 milyon istiyor.
0: Tamam ver
1: direkt
0: abi. 50
1: istiyor.
0: 50 ver abi git. Ha, son günlere doğru peki son dönemi transfer dönemi bittiği zaman kulüp bulamadığın zaman ne yapacaksın? Belki fiyat düşürecek. 40-40 alacak.
2: Roma'da
0: yani burada önemli.
1: Öyle bir durum yok.
0: Abi şimdi bir şey soracağım. Ya öyle bir durum yaratacağım.
1: Fenerbahçe'de alamaz, Beşiktaş da alamaz. Bak yazın bir kenara.
0: Ne gibi mesela maliyet olarak?
1: Maliyet açısından alamaz.
0: Abi parayı bulacaksın, yaratacaksın, alacaksın. Bunlar büyük kulüpler. Fenerbahçe de büyük kulüp, Beşiktaş da büyük. Sonuçta o kaynağı yaratacaksın. Yaratabilecek kulüpler mi? Potansiyel olan kulüpler mi? Soruyorum. Yaratabilir değil mi bunlar? O potansiyel
2: kulüp
0: olan kulüpler.
2: Kulüp de alamaz mı diyorsun?
1: İki kulüp de alamaz.
0: Hayır. Almak isteseler alırlar. Şimdi sen az önce çok güzel örnekledin. Maliyetin mesela Trossard. Kaç para dedin? 30-40 milyon.
2: 4 senesi 32'ye gelir. Senin dediğin rakama göre.
0: O rakamların üstüne biraz daha koyup onu alabilirsin. Şimdi Beşiktaş 22 milyon stopere vermiş. Yani gidip kalkıp 40 milyon 50 milyon santrafor veya kanata veremez. Potansiyel olan bir kanada yarın öbür gün hem getirisi olabilecek bir oyuncuya vermeyi
2: ihtimali var. Beşiktaş Orkun'a bonservisi ne kadar verdi?
0: 35 milyon yani verir, istese bulur. Önemli olan bulması gerekiyor, yaratması lazım. Ama doğru hamlelerle, doğru paralarla, parayı doğru harcaman lazım. 21 tane transfer yapıldı yeniden günden bu yana kadar. Nerelere gitti oyuncular, nerelere gitti o paralar?
2: Senin gördüm. İçine
0: İşte bu saatten sonra bak karavana atma ihtimali ne gibi siner mi içine?
2: Yani hadi hep konuşuyoruz ya burada, sen diyordun mesela ön alana istediğini alırsan al, kanatları organize etmedikten sonra, oralara takviye
0: bitti
2: yapmadıktan sonra bitti, bir şey olmaz diyordun.
0: Bitti.
2: Trossard mesela o hamlelerden biri olur mu senin?
0: Müthiş olur sol tarafa, sağ Greenwood, ön tarafta Vlahovic. Üçlüyü düşünemiyorum abi. Yani defans hattının yerine koyuyorum. Ben de o sahanın içinden geliyorum. Bu oyuncularla karşılaştığın zaman etkilenirsin yani, tedirgin. Zaten sahaya tedirgin çıktığın zaman 1-0 mağlup başlıyorsun. Rakip ve de böyle oyunculara karşı çıkıyorsun. Düşün yani. Bir iki hamle yaptığın zaman, tabela yaptığın veya adam geçtiğin zaman o tedirginlik yukarı doğru daha da çıkmaya başlıyor. Fazla da alışıyor. O yüzden bulacaksın, yaratacaksın babacığım. Alacaksın. Sonuçta 3 senedir verilen vaatlerin karşısında.
1: Para nerede?
0: Abi dikili taşta 200 milyon dolar tabii para geliyor abicim. Para burada. Sponsorlar şimdi loja satışları var, yenileniyor. Sponsorlar geliyor. Rami Baba'dan sponsor geldi. Öbür taraftan geliyor. Ya para gelir, sen rahat ol. Beşiktaş bulur parayı. Beşiktaş son bulur. 20 bak sana ben bir şey soracağım abi.
1: Ama hesabını da sorma.
0: 1,5 hesabını nasıl sormamasını istiyorsan bu oyuncuları getireceksin. 1,5 senedir 21 oyuncu aldın, ondan dolayı hesap soruyorum. Ve hatta hesap soruyor taraftar. Sen git babacığım bu oyuncuları al. Hesap sormaz taraftar ya sana. İyi yaptın der. Alkışlar otursun, rahat rahat maç izlersin.
1: Peki almazsa ne olur?
0: Almazsa hedeften koparsan seçim olur. Bravo. Ya onlar da onun birincinde. Ondan dolayı söylüyorum bunları. Bu Vlahovic, Trossard ve hatta Greenwood tarzı. Greenwood olmaz. X başka biri olur. Yaratıcı oyuncu lazım. Oraya mesela kanata. Senliyle nereye kadar? Soruyorum ya taraftar, Beşiktaş taraftarlar. Acaba senliyle sezon içerisinde tamamıyla yani o şampiyonluk yarışında %100 verim alabilir misin? Tamam iyi oyuncu.
1: İşte, alternatif rotasyonlu
0: kadroya da ihtiyacım
1: var. Sormak lazım.
0: Avrupa'da ama oynayacaksın.
1: Şimdi Sergen Victor iyi kullandı Senli'yi.
0: Abi sen şimdi hocaya sormak
1: Sergen
0: lazım da.
1: İyi kullandı.
0: Sen şu anda dünyadaki herhangi bir hocayı tut kolundan, getir takım başına. Sen ona A kalitesinde oyuncuları sun. Her hoca ister. Ama sen A kalideki oyuncuları değil de B'ye C'ye yönlendirsen abi adam oralara gidemeyeceğinin farkına
1: bence
0: var.
1: Yaşın,
0: mecbur oraya yönelecek.
1: Bence 5 yaşın en büyük derdini anlatması olacağını düşünüyorum. Yani yönetimin bu sene ben yarışmacı takımı kuracağım ve maliyeti de her türlü karşılayacağım deyip
0: işte bunu yapabilmesi için ne yapacağım? Bravo.
1: Ya da ben maliyeti karşılayamayacağım. Bu sene daha
0: kabul etmez taraftar
1: bunu.
0: Kabul etmez. Çünkü o dönem geçti artık. O tren
1: ama
0: geldi.
1: İşte burada ama maliyeti burada Beşiktaş'ın menfaatlerini mi düşünmek lazım?
0: Yoksa menfaatini düşünmek için ne yapman
1: seçimi
0: lazım?
1: Seçimi mi düşünmek
0: tamam
1: lazım?
0: Beşiktaş'ın menfaatini düşünmek çok güzel bir yere değin. Nokta bak sana çok çok ayağını bastın üstüme. Menfaatini düşünmek istiyorsan Beşiktaş'ın gideceksin. Bak Vlahovic performans aldığın zaman satma ihtimalin var mı? Piyasası olan genç oyuncu.
1: Şu ana kadar kaç tane oyuncu aldı?
0: Greenwood mesela.
1: Serdar Dalı yönetimi.
0: Oraya geleceğim. Başka bir şey anlatıyorum abi. Greenwood'u aldığın zaman satma, geleceğe yönelik performans tamam anlamında hedefe götürür mü bu oyuncular? Götürür. Kaç tane oyuncu aldı? 21 oyuncu aldı.
1: Aha.
0: Tamam.
1: Şu an 3 tane oyuncu, 21 oyuncu, toplam 24 oyuncu.
0: Almadı daha.
1: Aldın mı?
0: Yok bunları 24 oyuncu. Tabii 24 oyuncu.
1: Yani bunlar bitecek mi iş?
0: Neyi yani? Bitecek
1: yani mi? Bu transfer bu şekilde biteceğini düşünüyor musun? Sen 3 tane oyuncuya bu 70-80 milyon bağlayacağını düşünüyor musun şu an?
0: Bağlayacağım şu hedefe gitmek istiyorsan bağlayacağım babacığım. Başka türlü çıkamazsın
2: başka
0: bu işin
2: içine. Başka ne yapabilir?
0: Bak az önce i̇şte kendini ya, yarışmacı kendini takım kurmak istiyorsan bu takımın için.
1: Yani. Şimdi şöyle ne oldu? Bak mesela neyi konuştuk geçen sene? Beşiktaş yönetiminin elindeki en büyük koz neydi? Sizce neydi? Beşiktaş yönetiminin elindeki en büyük koz neydi?
2: Geçen sezon mu?
1: Evet. Beşiktaş yönetiminin Sergen elindeki Hoca'ydı. En büyük koz Sergen Hoca'ydı. Niçin? Sergen Hoca onlar için koruma muhafızıydı.
2: Kalkan oldu. Evet.
1: Kalkandı. O koruma kalkanı ne zaman kadar gitti? Kasımpaşa maçına kadar. Kasımpaşa maçındaki o kötü olunan sonuçtan sonra Beşiktaş taraftarı istifayı davet etme noktasına kadar gelip sustuktan sonra Sergen Hoca dedi ki ben birkaç hafta daha böyle devam edersem beni de gönderirler mevzusuna gitti. Ve daha sonrası ne oldu? İşte Beşiktaş Sergen Hoca kalkanı kalktı. Şu an yönetim yalnız. Yönetimin yakına katılıyorum. Kendine koruma kalkanını alması için hem hocanın elini kurallaştırması için iyi transferler yapması lazım. Trossard iyi bir transfer ve iyi transfer. Ama şimdi Trossard'a Leonard Trossard'a yıllık 8 milyon eurodan 4 sene 32 milyon euro bağlarsan 5 yaşın geleceğini de bağlamış olursun. Yani bunu iyi bir düşünmek lazım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi sen Trossard'ın son alıcısı oluyorsun. Şimdi 36 yaşında bir oyuncuyu bir yere satamazsın.
0: Seren abi tabii ki de ona göre.
2: Seneye satabilir ya.
0: Seren abi doğru mesela. Kendisine göre doğru olabilir.
1: Yok yok ben hani mantığı söylüyorum. Mantık. Yani. Şimdi tabii artık ki burada Beşiktaş, şey olmak lazım. Yani taraftara şimdi, oynamak lazım. Bak, hayır. Taraftara bir şeyler söylemek lazım. Yok herkesin.
0: Bak şu takım hayır abi bak şimdi şunu söyleyeyim ben sana. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray lige başladığı zaman hedef ne olur onlardan?
2: Şampiyonluk olur zaten.
0: Şampiyonluğu olmak için, şampiyonluğa gidebilmek için ne tarz profilde oyuncular alman gerekiyor? Lider A kalitede oyuncu. Lider, tabii. Seni hedefe taşıyabilecek, tabii. Problem çözer.
1: Kesinlikle.
0: Çok kaliteli oyunculara doğru. İhtiyaç bravo. Duyuluyor değil mi? Şimdi örnek mesela rakiplerin kim şu anda? Beşiktaş açısından bakıyorum. Rakibin bir tanesi Fenerbahçe, bir tanesi Galatasaray, bir tanesi Trabzonspor. Geçtiğimiz sezon üstünde bitirdin mi bunlar? Bitirdin.
2: Evet.
0: Sen bunları geçebilmek için ne yapman gerekiyor? Daha iyi oyuncular alman lazım değil
2: doğru.
0: Mi? Sonuçta yönetim olarak 3 dönem sana bir kredi tanındı. Geldiğin gün söyledin kardeşim dedim. Biz istediğimizi alır getiririz. Aldı getirdiği dönemler oldu. Biz bu takımı şampiyonla oynayan, şampiyon olacak takım oluşturacağız dendi mi dendi. Bayrakları çıkartın dendi mi dendi. Sonuçta büyük takımların hedefleri bu olması gerekiyor. Söylemleri de bu olması gerekiyor. Ha, bu söylemlerin karşılığını alabilmek istiyorsan sahada kaliteli bir oyuncu topluluğu oluşturmak, kadro kurman gerekiyor. Az önce onu anlatıyorum. Maliyetin büyük bir bölümünü gideceksin. Üçüncü ile ikinci bölgeye harcayacaksın. Git Greenwood tarzı. Olmaz. X1'ini alırsın. Kaliteli. Yani problem çözen. İçeri evet. Dışarı çalım attan. Çünkü rakip kapanıyor. O tarz bir profilde bir oyuncu. Sol tarafta Trossard. Önde Bilović. Bu üçlü muazzam işler yaratır. Tamam, bu üçlü doğru. Bu profildeki tarzdaki oyuncuları getirsen rakiplerini geçme ihtimalin var. Bak başka türlü geçemezsin.
1: Sol bekini yapacağız, sağ dur, bekini yapacağız.
0: Müsaade edersen ha. Geleceğim abi.
1: Tabii.
0: Bir, ikincisi Orkun'un yanına bir tane aynı onun gibi yükünü hafifleten, kreatif. Oyun kuran, atlet böyle pas yapabilen, adam ekstrem, şut çekebilen, gol yaratıcı, örnek Sosa tarzı.
1: 4 oldu.
0: Arkaya bir tane 6 numara. Atiba Josef profili. 5. Sol bekin kim abi? Rıdvan.
1: Rıdvan.
0: Sağ bekin Mourinho.
1: Tamamlar mısın?
0: Agbadu,
1: sezon Jalou, tamamlar mısın bunlar?
0: Kaleciyi de iyi bir kaleci getirdiğin zaman... Dörtlüyü geliyorum dörtlüye. Şimdi bir dakika abi ben daha sezona başlamadım. Sen üçüncü ile ikinci bölgeyi çok kaliteli oyuncularla oluşturduğun takdirde
1: tamam.
0: O fırsat maliyet dönemi var transferlerde.
1: Tamam.
0: O zamanlarda sana bir şey söyleyeyim mi? Gittiğin oyuncular kadroya bir bakıyor. Aa diyor bu kadroda diyor o var bu var şu var diyor. Bu takımın hedefleri yüksek diyor. Ben diyor bu takıma diyor başka yerden diyor alacağım 3 milyonu 5 milyonu 6 milyonu. En azından hedefi olan bir takıma gitme ihtimali daha yüksek oluyor. İkna tamam. Etme olasılığı
1: yerli
0: daha
1: yüksek oluyor. Yabancı mı
0: yabancılara gideceksin.
1: Tamam nasıl bu yabancı kuralına göre nasıl kadro yapacaksın?
0: Orkun var abi 10 tane yabancıyla sahaya çıkarsın kaliteli A klasman. Geriye de 4 tane de 23 yaş altı var yetenekli bir sürü oyuncu abi. Onları da bulursun serpiştirsin sonuçta o koltuklara niye oturuyorsun? Niye o koltuklara geliyorsun? Büyük vaatler, hedefleri olarak insanlara vaatlerini, hedeflerini anlatıyorsun. Beklenti içerisine bırakıyorsun. Bıraktığın için de yapman gerekiyor. Yani bunu sadece Beşiktaş, Fener, Galatasaray, Trabzon üzerine, hepsinin üzerine söylüyorum. Bunları yaparsan o koltuklarda kalıcı olursun hedefe gidersin sevgili Serhan abi. Yoksa yapmazsan yok oraya harcama, buraya harcama. Beşiktaş harcıyor, buluyor parayı. Bak Orkun'a veriyor, stopere 22 milyon veriyor. Gidiyor Trossard'a mesela 4 yıllıktan 8 milyon. 15 milyon da bonservis tamamıyla totaline bakıyorsun, 40-45 milyon verebiliyor. Vlahovic'e verilen teklif onu veriyor. E git sağ tarafa da biraz daha fedakarlık yap, al. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yapabilme gücün, imkanın varken yap bunları. Yoksa artık son dönem. Onlar açısından da son dönem. Taraftarın hiçbir sabrı kalmadı.
1: Ya kalmadı tabii ki. Yani kalmadı.
0: Yapmaları dedik gerektiğini yani, anlatıyorum.
1: Koruma kalkanı kalktı. Bu saatten sonra yapacağı tek şey transfer yapmak. Transfer yaparken de kesenin ağzını açarken de eli dolu şekilde
0: yani hareket etmek. Yani bu önemli olan.

0: ne biliyor musun? Bakış açısı. Yönetebilmek, o camiayı tanıyabilme. Örnek Salih Özcan'ı gider getirirsin. Oğuz Aydın var, alternatif düşünmezse gider çekersin. Farklı liglerden farklı gurbetçi oyuncularımız var, iyi oyuncular. Onları da çekersin yani. Bir sürü rotasyon ve alternatif. Önemli olan o parayı doğru harcayabilme. Ya soruyorum Allah aşkına ya. Ya Beşiktaş'a ilk geldiğin dönemden bu döneme 21 oyuncu alındı. Bu 21 oyuncu alınmayıp totali kaç para harcandı? 150-200 milyon dolar. Ya 6 tane, 7 tane az önce saydığım profillerde oyuncu almış olsan şu anda Beşiktaş'a kaç oyuncu ihtiyacı vardı? Belki 2, belki 3 oyuncu ihtiyacı vardı. Ya işte doğru adımlar atabilmek önemli.
1: Macera hep böyle başlıyor aslında.
2: Çok parayı boş versen. Son mesela şampiyon olduktan sonra Beşiktaş işte aşağı yukarı 6 sezon geçti değil mi?
0: Evet.
2: 6 senede her sezon 2 tane oyuncu 11'de tuttursaydın. Şu an zaten elinde senin 12 tane çok iyi oyuncun olur.
0: Evet abi bunlar...
2: Elinde o kadar da yok bir yani.
0: Yani artık kredi bredi kalmadı.
1: Şimdi Galatasaray peki nasıl yapıyor
2: bunu? Serhan Türk'ün dediği şu yönden haklı. Aslında senin dediğin şey onun dediği yere itiyor yönetimi de. Sergen Hoca gitti. Bu saatten sonra Beşiktaş öyle bir şey olmasın tabii yarışta olsun. Onu temenni ettiğimiz için söylemiyoruz da. Ufak ufak kopmaya başladı. Ne olur? Hocaya mı bilet kesildi?
0: Yok. Artık direkt yönetim.
2: Artık yönetim de kredisinden yedi ki yani bu
1: ya
2: süreçlerde.
1: Ya zaten yönetim kredisinden yeme noktasına geldiği için Sergen Hoca'ya getirdi ki.
2: O yüzden yani sen mesela şey der misin? Trossard'ı aldı, Vlahovic'i aldı, iyi bir tane daha takviye yaptı. En azından taraftar diyecek ki ya adamlar gitti yönetim. Yine elinden gelen en iyisini alabileceğini
0: taraftar
2: aldı.
0: Taraftar sonuçta takımı niye yönetiyorsun? Taraftarı memnun etmek için değil mi? O koltuklarda evet. Niye varsın? Taraftarı memnun mutlu etmek tabii. İçin. Hedefe gidebilmek için. Anladın mı? Sonuçta o Beşiktaş kartı, Beşiktaş kartını taşıyorsun. Koltuğunun üstü, Beşiktaş ambleminin başkanısın. Beşiktaş kulübünün başkanısınız. Yönetim kurusu. Taraftar beklenti içerisinde kardeşim. Taraftar istiyor bu takım şampiyonla oynansın. Paralar harcanıyor mu? Harcanıyor. Veriliyor mu? Veriliyor. Doğru yere harcansın istiyor taraftar Beşiktaş bu parası.
1: Ya bu 21 tane transferi yaparken doğru transferle yapamadı mı?
0: Ondan dolayı eleştiriliyor abi. Tribünlerde istifa diye bağırıldı.
1: Ama en iyi transferleri yapmadı mı geri geldiği zaman?
0: Kimi yaptı?
2: İşte Orkun. Yani... Orkun dışında.
0: Yeterli mi?
2: Yok.
0: Bir buçuk senedir kupa var mı?
2: Yok.
0: Oyun var mı?
2: Oyun da yok.
0: Yarıştan ne zaman kopuyorsun?
2: Bir de o açı. Taraftar, başka oyun yok.
0: Taraftar da işte kardeşim burası Beşiktaş kulübü diyor. Beni diyor hedefe taşıyabilecek, o güçlü oynayabilecek oyuncuları getir diyor. Bana gidip diyor 5 tane 6 tane normal oyuncu alacağına git 3 tane baba oyuncu al. 10 tane normal oyuncu alacağına 5 tane baba oyuncu al diyor. Sonuçta diyor parayı diyor kendi cebinden vermiyorsun diyor. Kasa kolaylığı sağlamıyorsunuz doğru düzgün diyor. Gidin kardeşim diyor yani sonuçta o kadar reklam, sponsorluk, gelirler, dikili taş, o bu bir sürü yerden para geliyor. Gidin o parayı doğru oyuncular harcayın diyor. Kaliteli oyuncular alın diyor. Seni hedefe taşıyabilecek. Şampiyon yapabilecek, Şampiyonlar Ligi'ne götürebilecek oyuncular aldın diyor. Daha önce yaptı mı? Yaptı. Yine yapabilir. Yaparsın. Önemli olan hep söylüyorum. Futbol aklı doğru oyunculara giderse, kaliteli oyunculara giderse oralarda bulunursun.
1: Ama işte şimdi hani doğru oyuncu diyorsun. Rafa Silva nasıl geldi? Büyük ümitlerle gelinmedi mi?
2: Evet.
1: Kurtarıcı olarak gelinmedi mi? Nasıl geldi. Gitti?
2: Kendi gidiyorum dedi. Kötü bir şekilde.
1: Böyle çok kötü bir şekilde gitti. Yani bu şekilde görmek lazım. Ama şimdi Trossard'ın ne olacağını bilemezsin. Greenwood'un ne olduğunu yani bilemezsin.
0: Ama ne olduğunu nasıl bileceğim biliyor musun Trossard'ın Greenwood'un? Ön tarafa Vlahovic. Bak ben sana söyleyeyim. Ben ne olacağını söyleyeyim baba. Net bir şekilde söyleyeyim. Trossard, Greenwood, Vlahovic gelsin. İstatistik rekorları kırarlar. Net söyleyeyim ne olacağını. Net. Yanılma payım ihtimalim sıfıra. Arkalarına bir de Orkun'un yanına bir tane Sosa tarzı olduğu zaman bak bakayım neler oluyor. Bunları yapacaksın. Yapmak zorundasın. Herkesin görüşüne saygı duy. Ona göre var, sana göre var. Oradakilerine göre, bana göre. Herkesin bakış açısı farklı. Sen eğer o takımı şampiyonluk yarışına götürmek istiyorsan bu profillere gitmezsen olamazsın. Olamazsan da orada da olamazsın. Bunu sen, ben de herkes biliyor. Onlar da biliyor. O yüzden artık bu saatten sonra gidilen isimler de farkındaysan Vlahovic, Trossard, anladın mı? Hep kaliteli oyunculara gidiliyor.
2: Tartışmasız.
0: Çünkü tartışmasız oyuncular. Ama ben yeterli değilim. Sağ kanata da orta sahaya da bu tarzda bir oyuncu istiyorum. Başka bir tarzda oyuncu alırsan, yetersiz oyuncu alırsan yine gidemezsin. Ama bunları alırsan gidersin. İki oyuncu ile olmaz. Vlahovic de Trossard da olmaz. Sağ kanata da alacaksın, Orkun'un yanına da alacaksın. Bir tane altı numara alacaksın. Arka tarafı bir şekilde şekillendirirsin. Fırsat transfer dönemi.
2: Evet. Ya özetle sen diyorsun ki muhafazaya değdi.
1: Herkesi alacaksın diyorsun. Beşiktaş.
0: Alacağım, başka çaresi yok abi. Almak
1: herkesi
0: zorundasın.
1: Herkesi alacaksın diyorsun.
0: Abi herkesi alacaksın.
1: Zaten yerliyi de alamazsın biliyorsun değil mi?
0: Niye?
1: Sen yerliyi alamazsın. Yerli en az 15 milyon euro. 15 milyon euro.
0: Hayır, Salih Bonser seninle git al gel abi.
1: Mesela Bertu aldığını düşünelim Başakşehir'den. 15 milyon euro'dan aşağı istemeyecekler.
2: Bertu'yu istemiyor ki zaten.
1: Yok hani şey yapıyorum. Anladım, ben evet, evet. Oyuncu profillerinden bahsediyorum.
0: O yüzden şimdi bak Serhan abi diyor herkesi alacaksın diyor.

0: Herkes alacaksın, doğru. Önemli olan herkesi almak değil. Önemli olan doğru oyuncuları ne biliyor musun herkes? Senin alacağın öyle 20 tane oyuncu değil ha. Senin
1: şu anda
0: alacağın 5
1: tane oyuncu sayılır.
0: Senin işte
1: sırf defans sayılır. Mesela ben şöyle düşünüyorum.
0: 5 tane oyuncu çok mu?
1: Rıdvan'la sen sezonu bitirir
0: misin? Bir şey soracağım. 5 tane oyuncu çok mu?
1: Rıdvan'la
0: dur abi boş ver. Orada konu dağılıyor. 5 tane oyuncu çok mu abi?
1: Yok değil. İdeal bana
0: abi
1: sorarsan.
0: İşte ben de onu anlatıyorum. Tamam. Bielovic sol taraf, sağ kanat, orta.
1: Ama senin 5 tane oyuncunun maliyeti 120 milyon euro.
0: Alacağım, bulacağım. Dikili taş.
1: Abi, Nami Baba, abi dikili taş.
0: Sponsorlar, loca satışları bulacaksın. Dikili var. Başkan var diyor abi.
1: Ondan sonra yeni gelen.
0: Geçen gün demedi mi başkan?
1: Beşiktaş'ın geleceğini temin altına almışlar diyor.
0: İşte geleceğin temin altına almasın.
1: Fenerbahçe'nin geleceğini temin altına. Galatasaray diyor ki Galatasaray'ın geleceğini temin altına.
0: İşte bunlarla altına karşılaşmamak almışlar. İstiyorsan o zaman iyi oyuncu, potansiyelli ve sana yatırım yapabilecek. İşte
1: o zaman Trossard'ı alacaksın.
0: Sana da o paralı yal kazan. Bir tane olabilir onu istiyorsan. Bak Trossard
1: ben sana... Onu edebilir miyim?
0: Abi diyorsun? Diğer oyuncular Trossard'ın da performansına tölere edersin. Performans olarak attırdığı gollerle seni hedefe götürür ama diğer oyuncularla tamamlaman gerekiyor. Tamamlamazsan yeterli olmaz. Onu anlatmaya çalışıyorum yani. Trossard'ı aldın mı? Trossard'la, Vlahovic'le, Senli'yle olmaz. Nasıl olur? Orkun'un yanına, sağ tarafa bir tane de 6 numara aldığın zaman o zaman Trossard'ın maliyeti çok fazla göz önünde. İnsanların gözüne batmaz.
1: Türkiye olarak ne zaman iyi duruma geliriz biliyor musun? Transfer döneminde. Oyuncuların büyüklüğünü kulüplerin büyüklüğünden daha az düşündüğümüz zaman daha iyi yerlere geliriz. Yani her zaman kulüpler daha büyüktür. Biz hep oyuncuların büyük olduğunu düşünerek oyunculara büyük paralar bağlıyoruz. Sıkıntı burada. İşte aman Türkiye'ye gelmez, aman Türkiye'de oyun oynanmaz. Gelsin en fazlasını verelim, şu kadar verelim, onu verelim, bunu verelim diye adamın aldığı 5 milyon maaşı 15 milyon vere buralara kadar geldik. Yani yarışmacı yapalım diyor. Niçin yarışmacı yapalım? İşte Türkiye Ligi'ne kazansın diye. Süper Lig'in artık gerçekleri diye bir şey var. Süper Lig'in gerçekleri karın doyuruyor mu? Süper Lig şampiyonunda aldığın parayla sen Trossard'ın bir senelik parasını bile kazanamıyorsun yani.
0: İşte nasıl kazanırsın? Şampiyonlar Ligi'ne gideceksin. Forma satışı, sponsor gelirleri.
2: Ama nasıl
0: gelirleri.
2: Bir şey olacak ki şimdi mesela örnek veriyorum. Osimhen alıyor 20 milyon dedik. Diğerleri alıyor 10 milyon, 8 milyon. İşte Tammy Abraham aldı 9 milyon euro. Rafa Silva alıyordu 6-7 milyon euro. Şimdi Trossard'ın menajeri bilmiyor mu Süper Lig'de kime ne kadar para verildiğini? Adam da geçen sene Premier Lig şampiyonu olmuş oynayan oyuncu. Yedek oyuncu değil. Şampiyonlar Ligi finali görmüşler. Finale bile 11'de başlamış oyuncu. Buraya getiriyorsun. Adam da diyor ki siz zaten Süper Lig'de dağıtıyorsunuz paraları tabii diyor. Ben diyor 4 milyon euroya gelecek hali yok diyor. 8 diyor, 10 diyor, 15 diyor. Neyse.
1: Görüyorlar. Ama senin Osimhen'i görüyorlar. Yani.
0: Koray.
1: Orkun'u görüyorlar. Rafa Silva'yı görüyorlar.
2: Yani bugünden yarına değişebilir.
1: Sané'yi şey görüyorlar. Davinson'u görüyorlar.
0: Şimdi Koray bak.
1: Gündüz'ü görüyorlar. Kante'yi görüyorlar. Kante'nin aldığı parayı görüyorlar.
2: Yani ama nasıl rekabet edeceksin? Şimdi Galatasaray vermiş o paraları. Fenerbahçe vermiş. Ne yapsın Beşiktaş?
0: Alacaksın taraftar
1: da Okan da diyor ki yani ben bu sene daha takımı oluşturacağım demesi seçime götürüyor. Doğru
0: abi
1: söylüyor.
0: Size göre soruyorum ne yapması gerekiyor Beşiktaş'ın?
1: Transfer yapması lazım.
0: Tamam transfer yapması nasıl oyuncu alması gerekiyor?
1: Daha lider oyuncu senin dediğin gibi iş yapabilecek.
0: Ben bunu anlatıyorum o zaman niye karşı çıkıyorsunuz?
1: Yok karşı çıkmıyoruz. Yok karşı çıkmıyoruz. Biz seni destekliyoruz ama mevzu şu diyoruz.
2: Ben şimdi, seninle aynı düşünüyorum. Ucuz mal olacak kadar zengin olması lazım Beşiktaş'ın.
0: Mevzu ne abi mesela bir dakika abi mevzu ne abi?
1: 140 milyon euroyu nasıl bulacak? 120 milyon euroyu.
2: Parayı nasıl bulacak?
1: 60 milyon euro, 70 milyon euroyu nasıl bulacak diyorum ben de.
0: Galatasaray nasıl buluyor abi? Galatasaray nasıl buluyor abi?
1: Galatasaray'ın şeyleri var, gelirleri var şu
0: tamam,
1: an.
0: Tamam, gelirleri var. Beşiktaş'ın oyuncuları...
1: Ya bak, şu an Galatasaray'ın sattığı formayla, diğer kulüplerin sattığı forma arasında...
0: 2016-17 yıllarında da Beşiktaş 708 bin forma satıyordu. Niye satıyordu? Senin elinde kadro vardı.
1: Galatasaray UEFA kupasını kazandı, para kazanamadı ya.
0: Tamam bak bir şey soracağım. O dönemlerdeki şartlar insanların bakış açısı farklıydı. O zaman sosyal medya bu falan insanları bu kadar teşvik etmiyordu. Satışlarda al benimlerde. Şimdi örnek mesela Galatasaray nasıl buluyor parayı? Buluyor bir şekilde. Görüyoruz. Beşiktaş'ta kardeşim dikili taş var, sponsorlar var, o var. Bu oyuncularla bir takım oluşturduğun zaman bir karşılığını her türlü alırsın. Şampiyonlar Ligi ile alırsın. Sponsorluk gelirleriyle alırsın. Loca satışları bir
1: lazım işte.
0: Eldeki oyuncular.
1: Ya Okan'ım şampiyonlar
0: abi ya ben anlatamıyorum ya sen beni dinle. Telefona bakıyorsun kafam burada değil. Abi bak ben, yok, ona, ben bu sana... oyuncularla oraya gidersin demek istiyorum işte. Doğru, onu anlatıyorum ya. Yani.
1: Ben sana okey diyorum. Ben sana bir şey söylemiyorum. Ama bu oyuncu almak için
0: abi bir anlatabilir miyim? Bir dinleyeceğim arayı. Bir dakika bir dakika.
2: Bak.
1: Yok ben Okan'ı anlarım ben.
2: Bu Suratiye 10 milyon euro verirsen Musrati kötü oynadığında elinde kalıyor, çıkarmak için uğraşıyorsun. Ama Temih Abraham'a yıllık 9 milyon euro versen de biri geliyor onu bir şekilde senden alıyor. Rafa Silva mesela belki psikolojisi bozuldu gitti. Tam istenilen her şeyi vermemiş olabilir. Ama yine o alacak
1: biri göndermeseydin.
2: Ya sen bugün Trossard'a 8 versen adam burada mutsuz olsa oynayamasa bile seneye biri gelir Trossard'ı zaten tamam, senden okay. alır. Yani zarar etme şansını aslında çok para veriyorsun ama o kadar da yüksek değil. Şayet sakatlanmazsa
1: ben de Okan olmazsa. Diyorum ki Beşiktaş camiasına bu kadar yakınsın ve Beşiktaş camiasıyla herkese irtibattasın. Başkanla da sürekli görüşen bir insansın. Yani şu an 120
0: ben mi başkanla?
1: Yok yani
0: ben camia. Hayatımda başkanı iki kere gördüm.
1: Yok camiaya gördüm. Yakınsın o anlamda söylüyorum yani. Sen camiadaki her şeyi biliyorsun. 100 milyon euro çıkartabilecek.
0: Seren abi.
2: Ya sınırsız parası da yok Beşiktaş. Seren abi. Ayrı bir konu.
0: Bir anlatabilirim.
1: Lütfen.
0: Rica edersen.
1: Lütfen lütfen.
0: 120 milyon çıkartır mı çıkartamaz mı beni ilgilendirmez. Ama nasıl çıkartır anlatayım mı?
1: Anlat.
0: Şimdi biliyorsun Koç Şirketler Grubu Başkanı, Beşiktaş'ın onursal başkanı, büyük Beşiktaşlı.
2: Onursal başkan Süleyman
0: Sebalar. Süleyman Sebalar yani onun gibi bir şey. Tabii ki de Süleyman Sebalar baba hakkılar ayrı. Yani hemen araya giriyorsunuz ben konuşuyorum.
2: Hayır düzeltiyorum ya.
0: Tamam yani Rami kötü bir Koç anlamda değil mi?
2: Onursal başkan.
0: Ama yani sevilen sayılan değerli olan değerli olan bir insan Beşiktaş
2: camiasından. Evet doğru.
0: Çok değerli
1: her
0: bir insan.
1: Her zaman taşın altına elini ayarı.
0: Fazlasıyla elini vücudunu taşın tabii. altına elini değil vücudunu koyan bir adam. Büyük bir sponsor anlaşması gerçekleştirdi.
1: Tamam abi.
0: İyi bir Beşiktaşlı.
1: Ya da bir oyuncuya sponsor oldu.
0: Yine belki bir oyuncuya sponsor olabilir. Dikili taştan büyük bir gelir gelecek, elde edecek.
2: Ön ödeme
0: bu sene, alındı. Bu sene loca satışları yenileniyor birçoğu. Sponsor gelirleri var. Bir sürü sponsorlarla anlaşıldı. Hatta bugün formada bir tane kocaman bir sponsor var. İsmini vermeyeyim. Arkada evet. da var. Gördünüz. İki tane büyük bir sponsorlardan. Yani bir sürü daha gelir var. Bunların totali zaten 150-200 milyon dolar yapıyor. Giderler de var. İçeride de dengeyi sağlayacak. Önemli olan işte onu anlatmaya çalışıyorum. Para var ama o parayı git babacığım bu seviyedeki oyuncular harca. Bu oyuncuların karşılığını saha içinde artı saha dışında da satışta da elde edebilirsin. Fiyat performans olarak oyunculardan satarsın para kazanırsın hem de performans alırsın. Bir. İkincisi diğer oyuncular da geliştirecek abi bu oyuncular. Oyuncuların da performansını artıracak.
2: Tabii.
0: Orkun'un ön tarafta Trossard'a verdiğin maliyetin karşılığını alabilirsin. Sahada göstereceği performansı, atacağı, attıracağı gollerle, şampiyonluğa taşıyacağı, attırdığı asistlerle, yaptığı organizasyonlarla, ön tarafta Vjalovic'le, yanında önüne Greenwood ve hatta farklı bir profilde olabilir. Arka tarafa bir oyuncu, yani bu oyuncuları alabilecek şu anda gücün, imkanın var. Burası Beşiktaş kulübü alır. Rakipler nasıl alıyorsa Beşiktaş da alır. Almadı mı bu zamana kadar? Her sene dönen muhabbet Beşiktaş parayı nereden bulacak, nereden alacak, neyi alacak, nereden bulacak. Alıyor mu? Alıyor. O zaman niye aldıktan sonra nereden buldu diye konuşmuyorsunuz? Alıyor kardeşim adamlar.
2: Bu kadar para verilir mi deniyor
0: yani,
2: bu seferde?
0: Evet niye verir? Ha haklı oldukları yer ne? Gidip o oyunculara bu kadar para verilmez.
2: Doğru.
0: İsim vermeyeceğim. Dersizleştirmek istemiyorum. Yani ben onlara çöp muamelesi yapılıyor bazı oyuncular. Ha, bazılarına tabii ki de yapılır. Ama dersizleştirmek istemediğim için yani isim vermiyorum. Gidiyorsun baba doğru oyuncular harcayın ya. Ya ben bunu anlatmaya çalışıyorum. 21 oyuncu alınmış. 21 oyuncunun yerine 7 tane 8 tane A kalitede oyuncu almış olsan bunların hiçbirini tartışmayacaktı. Şu anda Beşiktaş'ın ihtiyacı belki 2 bölge belki 3 bölge konusu olacaktı şu anda konuşulacaktı. Sadece benim tarafımdan değil. Bütün yorumcular, bütün futbol severler tarafından konuşulan konu bu olacaktı. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. O hedefe gitmek istiyorsan, o gelirlerin karşılığını, verdiğin giderlerin karşılığını almak istiyorsan o kalitede oyuncu alırsan bunların karşılığını alırsın. Almazsan her geçen gün içeri girersin. Alnın altına süpürsün dağ gibi olur borç. Ama aldığın zaman satarsın. 16, 17, 18 yıllarında Beşiktaş Atınç Nukan'ı sattı. Ersan Adem Gülüm'ü sattı. Şans bulamayan, forma şans doğru düzgün bulamayan adamı 5 milyona sattı. Niye sattı? Kaliteli takımın içerisinde iki maçı oynadılar. Potansiyelli gördü gittiler aldılar.
2: Genç.
0: Ama sen şu anda bu kadronun içerisinde Orkun'un bir değeri şu anda 40 milyon mu? Koy abi sol tarafa saydım sağ tarafa ön tarafa oyuncuları. Orkun 60-70 milyon da yapar. Ama bu kadronun için getir Osimhen'i Beşiktaş'a koy abi kanatları olmuyor. Hatta Beşiktaş'taki kanatları koy bakayım Galatasaray'a 120 milyon rakamlar konuşulacak mı? Ne diyecekler biliyor musun? Nereden aldık bunu diyecekler. Ya işte 40-50'ye bulursak verelim diyecekler. Bu böyledir. Futbolcuyu değerli kılan nedir biliyor musun? Takımdır. Takımın içerisindeki oyuncular ve sistemdir. Sen o takımın içerisinde o doğru oyuncularla o sistemi oluşturduğun ve teknik direktörle beraber hedefe gidersen o takımla beraber oyuncuların performansıyla değerini arttırırsın. Değerini arttırarak hedefe gidersin. Hedefin karşılığını bu şekilde alırsın. Başka evet. türlü alamazsın. Bu böyle yani. Bu parayı bulur. Bak az önce öyle söyledim. Dikili taştan 200 milyon dolar. Rami Baba'dan geliyor para.
2: Yani Rami Koç'a zorla.
0: Evet, daha da belki...

0: Baba belki bir tane futbolcu. Tamam da yapar abi. Adam gönülden bağlı Beşiktaş'a. Beşiktaşlı. Gider bir tane oyuncu ya da sponsor olur.
1: Bence bir de sıkıntı ne biliyor musun? O başka konu da sürekli Rami Koç'un isminin konuşulması da bence sıkıntı.
0: Niye sıkıntı?
1: Yok mu başka bu camianın?
0: Var abi, var abi.
1: Neredeler?
0: Onlara bilmiyorum, onlara soracak. Başka
1: i̇şte biraz
0: soracak.
1: Onları da
0: konuşuyor. Niye olmuyor biliyor musun abicim? Niye konuşuluyor, konuşulmuyor? Söyleyeyim sana.
1: Niye Rami?
0: Devamlı abi, pusuculuk yani. Var abi. Biri geldiği zaman aman öbürünün altını oyayım. O duyuyor onun benim altımı oyduğunu. Ne oluyor bu sefer? Bu sefer o gittiği zaman, ben gittiğim zaman, o geldiği zaman, ben bu sefer öbürü abi çıkarman çorman oluyor. Pusucu kültürü kalkmadığı sürece bu kulüplerde, ben sana söyleyeyim mi, çok fazla başarılı olamayız. Çok fazla bunun da önüne geçemiyorsun abi, geçemezsin. Bak ne dedi Abdullah Kavukçu ile ilgili, adam daha ne yapsın baba, gitti iki tane baba oyuncu getirdi, hala adama sosyal medyadan vuruyorlar, vurduruyorlar abi, öbürleri vurduruyor. Niye başarılı olmasını istemiyor? Ondan dolayı yaptırıyorlar. Daha ne yap? Bak Abdullah Kavukçu gibi bir yönetici bana gelecek, Sané ile Osimhen'i getirecek. Bak yemin ediyorum omzumla sırtımı, her programda alkışlarım ayakta. Bak Orkun'u getirdi başkan, ne yaptı? Taraftar ayaklarına kapandı. Git başkan yap şovunu. Git Trossard mı? Vlahovic, Greenwood. Getir arkaya Ceballos tarzı, Sangare tarzı bir kadro oluştur. Bak bu profildeki isimler. Bu kalitedeki oyuncularla oturtur. Yemin ediyorum omuzlarda stada sokar seni bu taraftar. Yap şovunu başkan. Yapmazsan o koltukta oturamazsın. Bunun bilincinde ben bundan dolayı isyan ediyorum. Bu oyuncuları alabilecek gücü, parası da var Beşiktaş'ın. Aldı mı aldı. Her dönem alamaz edemez diyor. Aldıktan sonra ne oldu? Aldı ama. Alır Beşiktaş abi. Alacak. Alması da gerekiyor. Başka türlü şampiyonlar şampiyon olamazsın.
2: Okan
0: gidemezsin.
2: Okan biraz daha beni gaza getirsin, ben savaşa giderim.
1: Evet, şu an yükseldi. Bir ara veriyoruz, aranın ardından devam edeceğiz.

0: Yaşasın spor. Aspor Radyo. Aspor Radyo. Sporun radyosu.
1: Son sayfaya devam ediyoruz. Okan Koç ve Serhan Türk'le birlikteyiz. Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşuyoruz. Son olarak Beşiktaş'ta bir transfer gelişmesi vermiştik. Trossard'la ilgili olarak Arsenal'la büyük ölçüde anlaşmaya varıldı. Oyuncu cephesiyle de görüşmeler sürüyor dedik. Özel istekleri var. Bilgisini paylaşmıştı Efecan Öztaş. Bu özel bilgiye ek yaptı Okan. Dedi ki detaylar bende var. Oyuncu 4 yıllık kontrat istiyor. Asıl ilk ana konu bu. Onun dışında rakamlara dair bazı şeyler söyledi ve sürecin ilerlediğini aktardı.
2: Bak Koray, şunu söylemek istiyorum. O heyecanı yıllardır yaşayamayan Beşiktaş camiası ve Beşiktaş taraftarı var.
1: Evet.
2: Artık Beşiktaş taraftarını hep söylüyorum, sabrı kalmadı. Geçen maçlara da gittim, Trabzon'la Konya maçında taraftarın ruh halini de gördüm. Orada gözlemledim. Hakikaten işler acısı. Yani insanlar çok gergin, sinirli, patlama duygusu, duygu patlamasının ötesinde bir duygu yaşıyorlar. Yani inanılmaz bir duygu yaşıyorlar. Artık Beşiktaş o yarışın içinde olmak zorunda. Ve olması için de hep söylüyorum. Burada her zaman da söyleyeceğim. Transfer sezonunun son gününe kadar Beşiktaş'ın formasına yakışacak kaliteli, yaratıcı, bölgesinin karakterli oyuncusunun getirilmek zorunda olduğunun bilincinde olmasıyla ilgili ben bu yorumu yapmak gereği duyuyorum kendi açımda. Ki bunu da yapmaları da gerektiğinin farkındayım. Sonuçta burası Beşiktaş kulübü. Beşiktaş'ı yöneten

0: yani. Herkes bunun bilincinde, farkında. Ama bunun bilincinde, farkına göre hareket edilirse Meşiktaş yine şampiyonluk yarışının içinde olur. Geçen son sayfada benim en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi neydi biliyor musun? Senle mi yaptım, kimle yaptım? Gelen soruların içerisinde Fenerbahçe, Galatasaraylı ve Trabzonluların hep talebi neydi biliyor musun? Abi haklısın, Beşiktaş da bu yarışın içinde olmak zorunda ve olmasını çok istiyoruz gibilerinden. Farklı cümleler kurup da böyle. Birçok soru ve yorum böyleydi biliyor musun? Çünkü yani Beşiktaş'ın kabul etmediği ne biliyor musun, taraftarın kabul etmediği? Ya Beşiktaş burası kardeşim. Sen aralığı görmeden şampiyonluk yarışından kopamazsın. Kopamazsın. Sen Beşiktaş'ı yönetiyorsan o yarışın içinde son 4 hafta 5 hafta olursun olmazsın olmak zorundasın. Çünkü evet, elinde 200 milyon dolar, bak şimdi baktım, sordum, soruşturdum. Gelinen günden bugüne kadar 1,5 senede 200 milyon dolar para harcanmış Senan abi. 200 milyon dolara sen gidip adam başı 20'şer milyon dolar versen 10 tane oyuncu alsan belki şu anda şampiyonluğun en güçlü adaylarından bir tanesi olmuş olurdun masada. Ama işte bu futbol aklı, futbolu yöneten ve o oyunculara giden adamların kaliteli doğru oyunculara gitmesi lazım. Şey, yarım oyuncuya gitmeyeceksin. Tam oyuncuya git. 10 tane oyuncu alacağına babacığım hep söylerim 5 tane. En önemli problem de ligin şifresi de 3. ile 2. bölge. Arkayı bir şekilde oluştursun. Çünkü fırsat dönemi var. O fırsat döneminde gelecek oyuncular bakıyor. Baktığı zaman da biraz da fedakarlık yapacağım maaşında. Bonservisinde değil, maaşında. Elinde bonservisi olan bir sürü oyuncu çıkıyor piyasada. Evet. Gideceksin, onlara yöneleceksin. Yöneldiğin zaman zaten bir sol bek, bir kaleci, bir stoper. Aldığın zaman zaten bakıyorsun abi, takım tamamıyla rotasyonlu muhteşem bir takım olur. Ama işte bunu oluşturmak için o stratejiyi çok doğru uygularsan oralara gidersin. Gitmezsen yine aynı problemlerle, yine önümüzdeki evet, sezon aralıkta görmeden burada yine başlayacağız abi. Ah yandım, vah yandım şarkıları söyleme.
1: YouTube üzerinden de mesajlar geliyor bu arada. Ömer Karaca, size selamları var ikinize de.
0: Ömer Karaca'ya çok çok selamlar buradan.
1: Evet, çok fazla şey sorusu var bu arada John Duran'la ilgili. Galatasaray John Duran'ı transfer edecek mi? Bu kuraldan sonra da.
2: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Icardi'nin sözleşmesi şu saat itibariyle bitti. Galatasaray'la sözleşmesi bitti.
1: Artık Galatasaray'ın oyuncusu değil.
2: Şu an için değil. 134 maça çıkmış bir Icardi. 77 gol atmış. 25 asist yapmış. 6 tane kupa kazanmış. Ve milyonlarca kalp kazanmış bir Icardi'den bahsediyoruz. Bu saatten sonra tabii ki Galatasaray'ın tanıdığı bir süre vardı Icardi'ye. O sürenin de sonuna kadar yaklaştık. Ve şu sürece sonuçta şu şekildeydi. Biliyorsun Sayın Başkan Icardi ile ilgili düşüncesini Icardi'ye teklif yaparak ve Icardi ile konuşarak kulüp anlamında tekrardan anlaşmak isteyerek bir kapı açmıştı. O kapı da şu şekilde cevap vermişti. Hatta Aspor ekranlarında ilk biz dile getirmiştik. Ben oynamak istiyorum ve takıma katkı sağlamak istiyorum ve ilk 11 oyuncusu olmak istiyorum. Sayın benim için para önemli değil, para ikinci planda. Sayın Dursun Özbek de bunu ben bilmem. Ben başkanım, bunu hoca bilir. Okan Hoca'nın karar vermesi lazım. Ben sana bunun için bir garanti süre veremem demişti. Ve görüşmede bu şekilde son bulmuştu. Ya tabii ki şöyle görmek lazım. Okan Hoca'nın düşüncesi çok önemli. Abdullah Kavuç'un düşüncesi çok önemli. Aslında en büyük düşünce de Dursun Özbek'in düşüncesi çok önemli. Dursun Özbek de milyonların sevgisini kazanmış. Galatasaray'ın gönlünde taht kurmuş. Adına şarkılar yapılmış. Ve Galatasaray'da gerçekten ikon haline gelmiş. Icardi'yi gönderen başkan olarak anılmak istemedi. Ama bu anılmak istememekle beraber Icardi'yi de bir sürecinde iyi bir şekilde yönetmek istedi. Ve ben Sayın Dursun Özbek'in bu süreci en iyi şekilde yönettiğini düşünüyorum. Ne Icardi'den vazgeçti ne de Okan Hoca'yı ben Icardi'yi getiriyorum dedirtmedi. Yani burada Icardi kendi geleceğini kendisi aslında planladığını söylemek istiyorum. Çünkü Galatasaray şu an Osimhen'in arkasına, geçen sene olduğu gibi Osimhen'in arkasına yedek kalmayı dert etmeyecek. Ve Osimhen'i siz periyotta Galatasaray'ı rahatlatabilecek bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Ve geçen sene biliyorsun bazı maçlarda özellikle Icardi'nin vücut dili, Icardi'nin hareketleri çok fazla tartışıldı, çok fazla gündem oldu. Ve bu anlamda ben Okan Hoca'nın da, Sayın Abdullah Kavuç'un da bu olayları fazla dert etmeyecek ve Osimhen'in arkasında bu derdi çekmeyecek bir oyuncu profiline baktığını söyleyebiliriz. Bu anlamda zaten John Duran transferi ön plana çıktı. Yani ve maliyeti de düşük biliyorsun. Yaklaşık 4,5-5 milyon eurolara

0: olacak bir transfer durumu söz konusu. Ve Jondura'nın da burada ben yedek kalmayı çok fazla sorun haline getireceğini düşünmüyorum. Ve Osimhen gibi bir oyuncunun arkasında da oynayabilecek kapasitede oyuncu olduğunu düşünüyorum. Sadece Icardi'nin 20 gol barajına gelebilir mi? Kapanmak soru işareti bu. Çünkü Icardi en kötü zamanda
1: Icardi
0: bile...
1: Icardi kalmak istiyor mu abi?
0: Icardi oynamak istiyor.
1: Nasıl oynayacaksın Osimhen gibi oyuncu var?
0: İşte yani
1: o da biliyordur, aynen, o da farkındadır
0: bu süreç,
1: abi.
0: Bu süreci iyi yönettiğini düşünüyorum. Sayın Başkan Dursun Özbey'in ve sportif AŞ yöneticilerin bu süreci çok iyi yönettiğini düşünüyorum.
1: Yani illaki anlaşmasında, çünkü, sözleşme konuşmasında oynama şartnamesi koydurmayı mı düşünüyor yani? Oynamak
0: yani
1: istiyor
0: aslında
1: ya.
0: Bak çok güzel bir süreç oldu Icardi'nin Galatasaray'la. Icardi Galatasaray'a gelerek tekrardan kendini futbola adadı. Tekrardan kendini buldu. Ve rehabilitasyon sürecini çok iyi gerçekleştirdi. Galatasaray tarafına bakarsak Icardi ile çok güzel bir konfor alanı kullandı ve Icardi ile oyunun çok büyük zevkine vardı ve bununla ilgili şampiyonluk kazandı. En önemlisi ise taraftarını tekrar kendine bağladı ve taraftarıyla beraber forma satarak çok büyük bir para kazandığını düşünelim. Ama hep şunu söyledik, her sevgi bir gün biter. Geriye kalan hep aşklar kalır. Evet. Icardi aşkı da her zaman Galatasaray'ın gönlünde kalacaktır. Ama Galatasaray Osimhen'in arkasına da bir yedek golcü bakacaktır. Jondura'nınla temas var. Hatta aslında Jondura'nın menajerinden de Galatasaray'a bir temas söz konusu.
2: Doğru.
0: Şu an transfer bitmiş diyemeyiz. Anlaşılmış
2: ama
0: diyemeyiz.
2: Ama bakıyor diyorsun.
0: Ama Galatasaray şu an süreci sadece hani yedek standby diyoruz ya, böyle hani istediği zaman yönlendirebilecek seviyeye getirdiğini net bir şekilde söyleyebiliriz.
2: Galatasaray'ın yabancı futbolcularını sayıyorum şimdi.
0: Lütfen.
2: Davinson Sanchez, evet. Nelson, Jakobs, Singo, Şalay, Torreira, Sara, Leroy Sané, Victor Osimhen, Mario Lemina. Artı Lemine, Elias Yelert ve Niyaga var. Bu iki oyuncu
0: kontenjan.
2: Artı dört kısmına dahil olabilecek
0: Nelson'la ilgili özellikle. Galatasaray'ın bir herhangi bir görüntü düşüncesi yok. Lemina ile ilgili şunu söylemek istiyorum.
2: Ya, Icardi'yi saymazsam 11 saydım orada.
0: Lemina ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Lemina için Galatasaray'ın bir planlaması var. Ve o konuca da Lemina'yı istiyor. Lemina'nın takımda kalmasını istiyor. Hatta giderken de kendisiyle konuşmuştu. Lemina'nın şöyle bir artısı var. Lemina'yı sağ bek oynatabilirsin. Lemina'yı orta saha oynatabilirsin. Lemina'yı stoper oynatabilirsin. Bu üç durumları kullanabileceğinden dolayı, üç bölgede kullanabileceğinden dolayı böyle bir konfor alanına sahipsin. O yüzden Galatasaray Lemina'yla devam etmek istiyor. Ama Lemina'ya da Brezilya'dan bir teklif var. Ama Galatasaray'da aldığı parayı ya da Türkiye'de aldığı parayı
1: Davinson'a
0: bir şekilde
1: var mı?
0: Karşılamıyor. Davinson'a teklif var.
1: 30-35
0: milyon
1: euro.
0: Yok, 35 milyon euro'ya kadar gelen bir teklif yok. Galatasaray'a gelen resmi bir teklif de yok.
1: Öyle
0: Davinson'la ilgili.
1: 30 milyon
0: falan. Ama geçen sene de Davinson'un bir transferi söz konusuydu. Çok fazla kulüple transferi konuşulmuştu.
1: 30 milyon falan diyorlar abi.
0: Ve oyuncuya maaşında şey? İyileştirme yapıldı.
1: İyi para ha.
0: Maaşında iyileştirme
1: yok değil mi, 30 milyon falan?
0: Yok, gelen teklif Şifa yönden gelen teklif 15 milyon euroydu, 20 milyon euroya kadar çıkarı şeklinde de bir demeç olmuştu. Daha sonrasına 30-35 milyon eurolar Davinson için gelmedi. Bunu da söylemek istiyorum.
2: Bir mesaj var, okuyayım hemen. Lütfen. John Duran'la ilgili olarak Hakan Danış son sayfa etiketine yazmış. Kesinlikle John Duran'ı istemiyoruz. John Duran'ın sağ dışı sorunları var. Demiş. Fenerbahçe'de oynarken Avrupa maçında rakibine dirsek attı, takımı her an 10 kişi bırakabilecek bir potansiyel, kesinlikle istemiyoruz demiş. Kendi şahsi fikrini böyle belirtmiş. John Duran tabii şimdi karakteristik özellik olarak da kolay bir oyuncu da değil.
0: Ama yine oyunu çevirebilecek bir oyuncu kapasitesine sahip. Yani geçen sene
2: bir şey onu yapıyor.
1: Ben neye bakarım biliyor musun?
2: Gitti, Zenit'te de
1: örnek, ben neye bakarım,
0: ama şu Galatasaray oyuncuyla anlaşmadı. Yani Galatasaray oyuncuyu
1: oyuncu çok gelmek istiyor. Bekletiyor değil mi Galatasaray şu anda? Yani, diğer alternatifler de belki onlarla da görüşülüyor da.
0: Ya bak şunu söylüyorum. Galatasaray'ın transfer planlaması hazır. Galatasaray şu an başkan dese ki Abdullah Kavukçu'ya, Sayın Abdullah Kavukçu'ya dese ki hadi başta transferi yapmaya dese, düğmeye basacaklar, arka arkaya transferleri getirecekler.
1: Ya neyi Galatasaray şu anda acele edecek bir durum yok ki abi. Zaten kadrosu
0: var. İlk bekledikleri kriter şuydu.
1: 8-10 mu?
0: Futbol Federasyonu yabancı durumu. İkinci kriter Icardi'nin durumu. Şimdi bu kriterler yavaş yavaş netleşmeye başladı.
2: Icardi
0: daha
2: için
0: Temmuz
2: süre
0: ayının itibariyle ya başkanla bugün konuştuğumda yani biraz daha süreyi bekliyorlardı. Ama bu saatten sonra ben o sürenin çok fazla olumluya gideceğini düşünmüyorum. başkan elinden geldiğince Icardi ile bir takım

0: Icardi'ye bir süre verdi. Icardi'nin yaptıklarına, Icardi'nin Galatasaray'ı kazandırdıklarına, bir anlamda vefasızlık göstermeyerek Icardi'ye verilen en güzel süreleri en iyi şekilde verdiğini düşünüyorum. Bu saatten sonra Icardi'nin kendisini düşünmesi lazım. Bir de Dünya Kupası'nı da bekleyen bir süreç var. Bu süreçlerin hepsi birleştiği takdirde Galatasaray'ın transfer planlaması belli.
1: Acele etmesi
0: sadece iki tane aslında transfer planlaması vardı Galatasaray'ın. Bir, 10 artı 4 kuralına göre, 2, 12 Icardi artı 4 kuralına göre bir transfer planlaması var.
1: Galatasaray'ın çok acele etmeye gerek yok.
0: Özür diliyorum, 12 artı 2 özür diliyorum.
1: Galatasaray'ın çok acele etmesine de gerek yok. Şimdi kaleye bakıyor Nurcan, sağ tarafta kim var mesela? Salah'ı var. Oraya Kaan'ı çekebilirsin. Az önce söylediği gibi Lemina. Orta saha stoperlere bakıyorsun abi. Sanchez, Singo, Abdülkerim, Kaan'ı da oraya çekebilirsin. Lemina'yı da orada oynatabilirsin. Sol tarafta Eren'le Jakob var değil mi? Orta sahaya gel Lemina, Torreira.
0: Ya ben bu sağ kanatta bakıyorsun. Ahmet Kutucu'yu bile bırakacağını düşünmüyorum hocam.
1: Sağ tarafa bakıyorsun Sané. Sané'nin alternatifi Yusun. Sol tarafta Barış Alper. Önde Osimhen. Yani Galatasaray'ın tamamıyla bütünüyle baktığın zaman abi, omurga, iskelet her yer oturmuş yani. İlk 11 hazır. Geçen sene şampiyon olmuş bir takım. Kaliteli oyuncularla beraber. İyi oyuncuları da var. Hakikaten önemli. Zaten başta
0: çok
1: Osimhen'de
0: iyi yabancı yerlileri var.
1: Yerlileri bravo. O da önemli mesela. Yerlilerin de faktöre girmesi. İçeride evet, devrede olması. Bunlar benim önemli detaylar.
2: Can konuşuluyor.
1: Bir de dediğin gibi var
0: can,
1: mı öyle bir şey mesela?
0: Can Uzun'la ilgili diyor, şunu söylemek istiyorum. Galatasaray'ın Can Uzun'la teması var. Ama kulübüyle hala bir temas yok. Yani Eintracht Frankfurt ile herhangi bir görüşmesi şu an için olmadı. Resmi olarak görüşmesi olmadı.
1: Kaç para
0: ama şunu da söylemek Frankfurt istiyorum. Frankfurt 50 milyon euro ve üstü para beklentisi içerisinde. Galatasaray'ın bu transfer için harcayacağı para maksimum 35 milyon euro. O da yıllara bölünecek taksit seçeneğiyle beraber bir planlama düşünüyor. Can'ın Galatasaray'ı yani Galatasaray'a gelmede bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Ailesel anlamda ve Can'ın Galatasaray'a olan yakınlığı açısından. Bir de şunu gördüm ben milli takım kampında. Can'ın en yakın abisi, Can Uzun'un en yakın abisi Kaan Ayhan'dı. Yani ben bu anlamda Galatasaray'ın Can'ın Galatasaray'a gelmesinde en büyük sebeplerden birisinin Kaan Ayhan olacağını düşünüyorum. Yani Kaan Ayhan Galatasaray'a geldiğinde neyle karşılaşacağını, Galatasaray'a geldiğinde nasıl mutlu olabileceğini en iyi anlatacak unsurlardan birisi olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da Galatasaray'ın Can'la bir teması var ve o temas iyi vaziyette. Sadece sıkıntılı süreç kulüp bazlı görüşmeleri hala geçilmedi. Sadece yoklamalar çekildi. Bu anlamda ilerleyen günlerde sıcak temaslar olabilir diye düşünüyorum.
2: Fenerbahçe'de bir ayrılıkla ilgili iddia var. O da Musaba devre arasında gelmişti. Çaykur Rizespor'un ilgilendiği konuşuluyor. Oradan olayı şeye de bağlayacağım. Kanat bölgesi için Greenwood ismi. Sen Beşiktaş için çok konuştun ama şu an en ciddi konuşulan takım ya,
1: Fener'e giderse
2: Roma,
1: çok üzülürüm.
2: Fenerbahçe bu takımlar şu
1: yani
2: an.
1: Onlar daha çok ilgileniyor, talep ediyor. Evet. Yani oralara giderse özellikle çok üzülürüm. Rakibine gidiyor yani. Çok önemli bir parça. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi?
0: Yani çok
1: muhteşem
0: beğeniyorum
1: bir oyuncu.
2: Sen çok harika beğeniyorsun.
0: Ben de beğeniyorum. Ben de çok beğeniyorum.
1: İzledin mi?
0: Yırtıcı.
2: Tabii canım.
1: İçeri, dışarı, uzun adım, şut, orta, çevre görüşü,
0: yırtıcı,
1: inatçı, yırtıcı, delici, yırtıcı tabii değil, deliyor, yırtmıyor, böyle delerek gidiyor. Çok özellikli bir oyuncu. İstatistikleri alt üst eder bak ligde. Net bir şekilde söylüyorum. Bak net bir şekilde söylüyorum. Fenerbahçe'de Musabba şimdi çok iyi bir başlangıç, müthiş bir başlangıç çıkış. Ha, Fenerbahçe kanat buldu dendi, edildi, konuşuldu, etti. Ama bir anda abi borsa gibi aşağı düştü yani. Niye düştü ben size söyleyeyim. Çok fazla şans verilmedi. Üstüne gidilmedi. Üstüne gidilse Nene'ye ve hatta Kerem'e verilen şans ona verilseydi ben sana söyleyeyim potansiyelli yetenekli.
0: Kerem'e verilen şans ona verilseydi şu an çok farklı bir şey
1: o adam,
0: konuşurduk.
1: O adam bak sana bir şey söyleyeyim. Parlardı ve Fenerbahçe'nin yani devamlı bir kanat oyuncusu olurdu. Yetenekli potansiyelli. Üstünde durulmadı. Yaptı mı? Yaptı. Yaptıysa da yapacakların teminatıydı. Ama işte üstünde duracaksın. Elinden tutacaksın derim ya. Yani oynatacaksın. O şansı sorumlu vereceksin. Vermedin. Ha, daha iyisi tabii ki de Greenwood'u alırsan kimse seni sorgulamaz. Yani Greenwood'u kim alırsa alsın. Ben sana söyleyeyim. Ligde diğer kanatların esamesi okunmaz. Konuşulmaz. Bak muhteşem bir oyuncu.
2: Sen Musaba'yı mesela Beşiktaş için
1: İstemem.
2: Düşünür
1: müsün? İstemem. Ya abi. Fenerbahçe senliği düşünür mü Fenerbahçe?
2: Şu an mı?
1: Evet.
2: Şu an herhalde düşünmez.
1: Ya Beşiktaş da düşünmez. Ama yani soracağım soru biraz mantıklı olur yani.
2: Ama onun elinde çok alternatif var.
0: Senin elinde şimdi ben İsmail Hoca'nın elinde Oğuz'u ve İrfan'ı
1: Oğuz'u mesela alternatif olarak düşünürüm mesela. Oğuz'u alternatif olarak yerli kontenjanına düşünürüm alternatif olarak. Beşiktaş'ın da Greenwood profiline bir oyuncu ihtiyacı var. Yani Beşiktaş kalkıp Musab'ı istemez. Galatasaray ister mi bilmiyorum sen Musab'ı istemez. Beşiktaş da istemez. Yani senliği ve hatta Fenerbahçe istemez.

0: Yani ihtiyacı yok, oralarda iyi oyuncuları var.
1: Beşiktaş sayısal eksik diyor.
0: Rakiplerinle yarışmak istiyorsan teraziye koyacaksın kardeşim, göreceksin. Adamlar geçen sene bu oyuncuları neler yaptı. Her bölgenin oyuncusunu teraziye koyacaksın. Sadece bir bölgenin değil. Kanatlar, santrafor, orta saha, forvet, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray, bütün takımlar açısından. Onlarla yarışabilmen için. Fenerbahçe'de de zaten sana söyleyeyim, Musab Bay'ın yerine yani oraya Greenwood'u alırsa Koray, yani tartışacak bir durum değil, konuşulacak bir durum değil. Muhteşem
2: başka
0: bir
2: seviye olur diyor.
0: Başka seviye. Arkada bakıyorsun Asensio, yanında Gendouzi, Kante, İsmail. Samedov'un performansını da artırır orada Mert'in de, ben sana söyleyeyim. Bak onların da performansını artırır. Önde forvet zaten sana söyleyeyim. Sen dur, ben durayım. Sen Antuk zaten uzun boylu. Kafasına bırakırlar yani. Attırır onlar. Öyle bir oyuncu. Getirir yani. 2-3 kişiyi delip böyle orada defansın kademenin hata dengesini bozup senin topuna, topu senin ağzına getirir tarzı böyle bir oyuncular var ya. O tarz bir oyuncu. Ha işte. Yapacak bir şey yok yani. Alabiliyorsa alsın. Ne yapayım? Ben çok üzülürüm. Çok iyi oyuncu. Yani ne açıdan üzülürüm? Rakibim olduğu için yani. Beşiktaş'ın rakibi olduğu için. Evet. Bir futbol sever olarak ama ligimizi izlemek isterim mesela Osimhen. Bak ne dedi mesela, satmayacak ama Fenerbahçeli'ye, Beşiktaş'a, Trabzonlu'ya sor abi. Bütün taraftarlar için Galatasaray Osimhen'i göndersin mi, satsın mı? Herkes satsın der. E çünkü haksız bir rekabet oluşuyor.
1: Galatasaray istemez.
2: Denge değiştirir. Yani
0: şimdi o mesela Galatasaray. Galatasaray'la ilgili dedi ya sevgili Serhan abi. Ya Galatasaray'ın panik ve stresi, acele veyahut da böyle ya çok telaş edecek bir durum yok ki. Şampiyonlar
1: Ligi için alternatif kartı kurmaya çalışan Galatasaray var. Ligi zaten domine edecek bir
0: bazı bölgeler var. Alternatif değil, bazı bölgelere de daha iyisini alması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi kulvarı farklı. Şimdi ne biliyor musun? Galatasaray'ın yapması gereken babacığım, transfer bütçesi bir belirlemişlerdir değil mi, bir bütçe? Belli. Babacığım bunun büyük bir bölümünü nereye biliyor musun? Ki onlar tabii ki de bunun bilincinde, farkında.
1: Orta saha, stoper.
0: Abi bir tane 8-10 numara. İlkay'dan, Yunus'tan alamadılar. Sara'dan alamadılar o verimi, performans. Bir tane oraya Mertan, Schneider profiline bir oyuncu alsın. Zaten diğerlerini stoperi, orta saha, işte 6 numaraya bir tane Torreira ile Lemina'nın yanına. Her Şampiyonlar Ligi'nde orta sahada güçlü bir orta saha kurmak istiyorsan, atletik, kuvvetli, dönen topları toplayan, daha sert oynayan, gidip gelen, topla gidip gelen, sadece topsuz değil, bir oyuncuya da ihtiyacı var. Oralarda yarışmak istiyorsan, yani hani ben de buralarda varım diyorsan, bu tarz oyuncularla yarışırsın. Yani Galatasaray'ın kadrosu iyi. Kim ne derse desin elinde, yani şu anda stres, panik yapıcı bir durum yok. Fenerbahçe'de ben bir tane Kanada, işte az önce söylediğin oyuncuyu, Greenwood'u ön tarafa Vedat'ın yanına mesela iyi bir santrafor arıyorlar.
1: Yok abi, Greenwood yok.
0: Ya niye yok abi?
1: Abi maliyeti çok yüksek.
0: Ya parayı ver git al abi. Adam sana yani göndermiyorum vermiyorum değil. Maliyeti yüksek olabilir.
1: 50 milyon
0: Fenerbahçe
1: euro.
0: Fenerbahçe vermez mi abi baba? Kante'ye verdi kaç para abi? Kante'ye vermedim kaç para? Ya para mı yok Fenerbahçe'de? Veyahut alabilecek bir bütçe ayırmadım ona karşı? Abi 35'e kadar çıkmış galiba diye duydum Fenerbahçe.
1: 50.
0: Hayır 35'e kadar abi, Fenerbahçe çıkmış.
2: Ceza aldı bir de Fenerbahçe bu arada.
1: Evet. Onu da 7 milyon euro ceza aldı.
0: Niye?
2: Kadro maliyeti
0: limitleri açtı diye, değil mi?
2: İhlal ettiği gerekçesiyle. Aha. 7 milyon euro para cezası verdi UEFA. Fenerbahçe karara itiraz edecek.
1: Aslında Fenerbahçe yönetimi dedi ki aslında ceza 10 milyon euroya yakın bir cezaydı. Biz 7 milyonu düşürdük dedi.
2: Evet.
1: Öyle yani bir
2: mevcut yönetimle bir ilgisi yok daha önceki dönemde.
0: Koray, Fenerbahçe'nin de kadrosu iyi. Kalecilerine Fener, bakıyorsun Dünya Kupası'nda. Sağ bekleri Samedov'la, öbürü neydi onun, Mert Dünya Kupası'nda. Sol beklerde Osterwold, Aştibral, Şikrinyer bana göre çok iyi bir stoper. Bir tane yanına çek Osterwold'la, aslında alternatif isterse Osterwold'la hem sol tarafta hem içeride oynar. İsmail iyi bir stoper.
1: Var.
0: Sar konuşuluyor mesela. Sarı alırlarsa cüklü oturur oraya. Yani Şikrinyer'le ikisi var ya, duvar gibi olurlar orada. Onların
2: ayrıldı
0: önünde zaten
2: da
0: onların orta sahaya bakıyorsun mesela, organizasyona. Abi orta saha sana söyleyeyim, ligin şu anda en üst seviyesinde, yani en iyi orta sahasına sahip olan takım Fenerbahçe.
2: Talişka duruyor.
1: Ben İsmail Hoca'nın ne yapacağını çok merak ediyorum.
0: Kanatta Greenwood ki geldiği takdirde bilmiyorum zor diyor. Olur olmaz. Ben konuşulan isim üzerinden görüyorum mesela.
1: Sen bana güven.
0: Abi ben sana güveniyorum da olur olmaz konuşulan isim üzerinden
1: ya olsun
0: mesela.
1: Tabii gidiyor olmasın. Olsun.
0: Ya da o profilde bir oyuncu. Tamam. Ön tarafa da bir tane santraforla beraber Kerem solda. Nene'yi de oynatabilirsin. Orada sağdakini sola filan rotasyon yapabilirsin. Asensio'yu sağa çekip sol tarafa, sağda aldığın oyuncuyu solda oynatırsın. Yani o değişkenliği sahanın içerisinde veyahut da antrenmanlarda uygulayabilirsin. Uygulayabilecek bir kadro oluşturursun ama
1: Hakan
0: önemli olan
1: transferlerden bir tanesi değil mi Greenwood?
0: Bitmiş mi?
1: Evet. İşte 50 milyon euro civarında bir fiyat konuşulmuş o zaman. Şimdi tekrar teklif 35 milyon eurolara gelince.
0: Peki yani ben bir şey sorabilir miyim? Soru cevap gidebilir miyiz abi? Soru cevap gidebilir miyiz? Şu anda Greenwood Avrupa'da o 50 milyonu verebilecek kulüp var mı?
1: Sence var mı?
0: Yok. Yaşadığı problemlerden dolayı, geçmişte yaşadığı problemlerden dolayı 50 milyon verecek kulüp yok şu anda. Roma'nın teklifini söyleyeyim size. 35 milyon.
2: Konuşulan o.
0: Roma'nın teklifi 35 milyon. Bir.
1: O zaman Fenerbahçe'nin maaşını yükseltmesi lazım, doğru mu?
0: Bilmiyorum, orayı ben Beşiktaş'ta Fener mi kim istiyorsa alacaksa yükselsin abi, alsın getirsin. Yani bu oyuncuyu tereddütsüz getir yani.
1: Tamam.
0: Getir, hem para kazanırsın hem performans alırsın. Bir. İkinciye geleyim mi, sorayım mı?
1: Gel abi.
0: Teşekkür ederim.
1: Lütfen.
0: İkincisi ne biliyor musun Serhan abi? Bu adam transferin bitimine bir hafta, 10 gün, 15 gün kala beklediğin teklifler gelmediği takdirde satmak isteyen kulübü ne yapacak abi? Satmak isteyen kulübü soruyorum, ne yapacak abi? Adam da oyuncu da ben ayrılmak istiyorum diyor. Hedefleri olan Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonla oynayan takımlarda oynamak istiyorum dedi. Gitti yöneticisine.
1: Aha.
0: Transferin bitimine de bir hafta 10 gün kaldı. 50 milyon veren yok.
1: Tamam.
0: Ne olacak?
1: O zaman maaşımı yükseltip bir takıma gitmek isterim.
0: Tamam. Ne olacak bu sefer? 50 milyon düşecek belki 40'a.
1: Tamam.
0: O arada 3-5 pazarlık yaparsın, böyle güzel bir pazarlık yaparsan, tamam. İddia kabiliyetin de varsa.
1: Peki
0: 35
1: ne oynamış oluyorsun? İlk ön elemeyi oynamış oluyorsun değil mi?
0: Tamam. Oynadın. Geçtin ilk ön elemeyi. Ne malum kaybedeceksin?
1: Ne malum kazanacaksın?
0: Tamam, kaybettin.
1: Aha.
0: Avrupa'ya gittin, UEFA Batı Konferansı gibi.
1: Tamam.
0: Orada en azından sana bir şeyler yapar. Önümüzdeki ligde de sana bir şeyler yapar. Şampiyon yapma ihtimali var mı iyi bir çevresini oluşturduğun iyi oyuncularla?
1: Var.
0: Var. Önümüzdeki sezonda Şampiyonlar Ligi'nde, tamam, genç oyuncu. Bir sene oralarda gider abi, 3 gol 2 asist yaptığı zaman bu sefer 30 milyon olur, 60 milyon. Olmasa bile seni şampiyon yapsa, attı goller. 2 senede kaç gol istesin?
1: Vedat bunun için niye aldın, 15 milyon euro mu aldın?
2: Vedat demişken şimdi o konuyu açalım.
0: Bir şey soruyorum, son bir şey soruyorum. 2 senedeki istatistiklerini biliyor musunuz Greenwood'un? 62 gol asist totali.
1: Vedat bunun için niye aldın diyorum o zaman.
0: Ha?
2: Hala Vedat şimdi sakatlandı.
0: Vedat Burç santrafor, Greenwood kanat.
2: Konuya gelelim. Vedat yok. Vedat'ın yerine santrfor transferi acil hemen olmasını bekliyor musunuz? Muammer Bey sormuş mesela. Ütopik bir soru mu bu? Hayalperest bir soru mu? Yoksa gerçeklik payı var mı? Futbolda her şey olabiliyor. Icardi Fenerbahçe olmaz mı sizce? Vedat Muriç de sakatlandı. Bence ikili de oynar. Sizce nasıl olur? Yorumlar mısınız? Teşekkür ederim demiş.
0: Fenerbahçeli mi o arkadaş?
2: Yani herhalde
0: sordum. Soruyorum, Fenerbahçeli ise yazsın cevabı o versin, kabul eder mi? Fenerbahçelilere soralım.
2: İşte herhalde pozitif düşünüyor.
0: Şimdi bana bir Beşiktaşlı olarak abi sorsan, Icardi'yi alternatif olarak rotasyonlu bir kadroda olmadı, ister misin?
2: Şimdi...
0: Birinci santrafor, ikinci santrafor olarak istemem. Benim elimde o var, Vialovic'i isterim.
1: Şimdi Greenwood'u aldığın takdirde. Şimdi kanat diyor ya, sen bunu santrafor oynatmayacak mısın yeri geldiği zaman? 10 numara oynatmayacak mısın?
0: Greenwood mısın? Yok, Greenwood santrafor oynamıyor abi.
1: Nasıl oynamıyor?
0: Kanat, sağ kanat, sol kanat oynuyor.
1: Kanat da oynuyor, 10 numara da oynuyor, santrafor da oynuyor.
0: Ama santrafor geçiş oyunlarında belki çok az oynamıştır. Yani asıl orijin mevkisi
2: sağ kanat. Sağ kanat asıl yeri.
0: Sağ kanat abi.
2: Yani Talisca'yı da oynatıyorsun. Ama asıl yeri 10 numara normalde.
1: Vedat Muriç 6 yıl önce 16'ya sat, 32 yaşında 15'e geri al.
0: Yani Icardi'nin bu da mantıklı mı değil?
2: Fenerbahçe gibi bir ihtimali gerçekçi geliyor mu sana?
1: Bana çok fazla gerçekçi gelmiyor ya.
0: Yani... Olmaz, almaz. Az Yıldırım almaz. Ha, Osimhen'i bırak bakayım alıyor mu? Mesela örnek 40-50 herkes alır. Yani o ona soruyorum mesela. O öyle olmaz.
2: Adnan Yüksel
0: olmaz.
2: Bey sormuş. Göztepe'nin Niagara'yı kadrosuna kiralık olarak katma istediği söyleniyor. Bu haber doğru mu?
1: Şu an için öyle
2: var mı, öyle kulağına
1: yok,
2: gelen
1: yok, öyle bir şey gelmedi kulağıma. Zaten Galatasaray'ın da Niagara ile ilgili planları var zaten.
2: Evet. O zaman ufak ufak bir yarışma yapalım mı?
0: Ne yarışması ya?
2: Şey.
1: Okan Bilir yarışması.
2: Ne yarışması diyor. Var mısın yok musun yarışması? Okan. Ne var. Yarışması?
0: Hangisi?
2: Ben kimim? Tamam. İyi misin ben kimimde?
0: Yok abi.
1: Okan iyi ya. Okan her zaman iyi ya.
2: İyisin.
1: Okan adamı
0: kırılır. Serhan abi beni bugün gerdi biraz.
1: Seni çok seviyorum biliyorsun.
0: Ben de abi, sen adam.
2: İlk ben kimimiz gelsin o zaman. Rica edelim. İlk soruyu verelim. Bakalım bilebilecek misiniz? Mahallede kötü alışkanlıkları olan çocuklar vardı ve onların arasında kaybolup gitmek istemediğim için futbol hayatım oldu. Büyük bir camianın altyapısında oynadım ve yıllar sonra ezeli rakibinin formasını giydim. 2014-2015 sezonunda yaşadığımız ikincilik şampiyonluğumuz hem benim adıma hem de takımım adına bir rüyanın gerçek olacağının habercisiydi. Erol Bulut'un yeri bende ayrıdır. Süper Lig'de sadece Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı gol sevinci yaşadım. Ben kimim?
1: Fenerbahçe'de.
2: Kim olabilir bu futbolcu? Son sayfa etiketine mesajları yazabilirsiniz.

0: Cevapları.
1: Yabancı mı bu?
0: Biraz düşün, ben sana ipucu vereceğim. Bilen var bu arada. Ayberk Bey. Ayberk Bey dün de çok bildi ya. Artık şüpheleniyorum, bizim ekipten birinin şey hesabı diye, parodi hesabı falan diye düşünüyorum. Ayberk Bey'i. Bayağı hızlı. Türk oyuncu. Kolaylaştırayım biraz işinizi. Bu Türk bir futbolcu.
2: Fenerbahçe'de oynadı.
0: Şöyle, ikincilik şampiyonluğu yaşamış. Erol Bulut'un yeri ayrıymış kendisinde. Sadece Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı gol sevinci yaşamış. Böyle saçlarıyla da meşhur bir Türk savunmacı değil mi?
2: Tamam. Sadık Çıkpınar mı?
0: Evet.
2: Galatasaray'dan Selam, çıkmıştı. Türk. Daha sonra...
0: Doğru. Galatasaray altyapısında oynadı.
1: Bizim tamam. Murat Özen Diyuf yazmış. Türk diyorsun ya. Ya Murat Türk diyor. Koray. Bizim Murat Özen var ya. Ya
0: Murat'ın
1: kardeşim adam
0: Murat'ın
1: Türk diyor.
0: Murat'ın
1: uykusu gelmiş. Diyuf yazmış. Ya kardeşim.
0: Yok. Akbadu.
1: Akbadu. Ulan Murat.
0: Murat'a selamlar.
1: Selam kardeşim benim.
0: Sadık Çiftpınar cevabı Serhan Türk'ten geldi. Galatasaray altyapısında oynadı. Fenerbahçe'de forma giydi. Yeni Malatya Spor Süper Lig'e çıktığında mücadele etti. Sadık da Fenerbahçe ile Avrupa sahnesine sonra çıktı. Hatırladığınız gibi Erol Bulut hocasıyken Yeni Malatya Spor ve Fenerbahçe'de oynadı.
2: Kasımpaşa.
0: Beşiktaş ve Galatasaray attığı golleri kafa vuruşuyla kaydetmişti. Sadık Çiftpınar. Nasıl? Sadık'ın futbolculuğunu beğenir miydiniz? Malatya'da iyiydi bayağı.
2: İyi. Ondan sonra büyük takımlarda biraz vasat olmadı. Oynadı.
1: Yani mücadele gücü olan. Oralarda evet. İşte bazı futbolcular basıyor ediyor ama büyük takımlarda dediği gibi şimdi geçiş oyuna alan veriyorsun. Anadolu takımlarda dar alanda avantajlısın, büyük takımlarda kolay değil abi. Formayı giydiğin zaman o sorumluluğu orada alıp oyunu kurmak, rakiplerin sana karşı motivasyonu, mücadelesi, hata yaptığın zaman o baskı altında o hatayı yapma tedirginliği falan seni, yani o yapmak istediklerinle bayağı bir böyle geriliyor. Yani ya geldi, büyük bir şans yani. Fenerbahçe formasını giymek onun açısından da büyük bir şans açıkçası.
2: Selman Luma ve Tolga Ciğerci arkadaşlarımız da bilmiş. Onları da tebrik ediyorum. Selman Luma var bizim.
0: Selman Luma sürekli takip ediyor.
2: Tabii. Tolga Ciğerci var benim de yakın dostum.
0: Ne zannettin?
1: Selman Luma dedi ya, Pascal Luma'nın akrabası mı diyecek?
2: Luma.
1: Ha, Luma'ymış.
0: Hoş geldin Murat Özen.
1: Aynen, Murat Özen beni Murat Özenleştirdi kardeşim.
0: Bir sonraki ben kimme geçelim?
2: Geçiyor muyuz hemen?
0: Geçelim ya, devam edelim.
2: Batalım o zaman.
0: Hazır hızınızı almışken, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış, 3 takımda da forma giydim. Joachim Löw'ün gözde öğrencisiydim. İspanyol devine karşı aldığımız o unutulmaz zafer ve taraftarlara gol sevinci yaşatmak paha biçilemezdi. Kariyerimde en çok Beşiktaş taraftarını üzdüm. Kariyerim boyunca milli takım forması giyemesem de ülkemi başka bir branşta temsil etmenin gururunu yaşadım. Ben kimim? 3 takımın formasını giymiş. Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 3 takımda.
2: Çok enteresan. Kariyerimin boyunca milli takım forması giymesem de ülkemi başka bir branşta. Hangi branş acaba? Güreş mi?
0: Futsal. Futsal'da oynamış. Türkiye Milli Futbol Futsal takımının kadrosuna alınmış. 2007'de.
2: Fenerli. Yok.
0: Okan var mı tahminin? Kariyerinde en çok Beşiktaş'a karşı gol kaydetmiş. O kariyerimde en çok Beşiktaş taraftarını üzdüm.
2: Futsal.
0: Maddesi o.
2: Futsal.
0: Futsal'da oynamış.
2: Löw. Löw'le Fenerbahçe'de.
0: 3 şampiyonluk yaşamış takımda oynamış. Hangi 3 takım olabilir? Zaten 4 büyükler dışında. Başakşehir, Bursa Spor. Bunlar da şampiyonluk yaşayan takımlar.
1: Beşiktaş'ta da oynadı mı?
0: Abi Beşiktaş'ta oynadı demiyorum zaten.
2: Yok Başakşehir'de
0: 6 oynadı. 6 tane takım
1: Galatasaray'da oynadı mı?
0: 3'ünde forma giymiş. Galatasaray'ı yok.
2: Tayfun Korkut?
0: Değil. Tayfun Korkut değil. Ama yakın ona.

0: Şu ana kadar bilen yok.
1: Mevki olarak yakın ona dediysen...
0: Yok, Tayfun Korkut deyince yok, aklımıza diğer... Ekürüsü gibi demeyeyim de yani o dönemin aslında...
2: Tabii tabii, aynı bölgenin o futbolcularından bir tanesi.
1: Gilbert
2: aynı.
1: Mi?
0: Nasıl?
1: Gilbert mi?
2: Yok.
0: Türk.
1: Ha.
2: Türk. Önder Turacı? Değil.
0: Tayfun Korkut sağ kanattı.
2: Olcay Şan mı?
0: Değil. Beşiktaş'ı yok.
1: Trabzon.
0: Beşiktaş'ı üzmüş en çok çünkü attığı gollerle. Sol kanat diyeyim. Yakından tanıdığınız bir isim. Şu an teknik direktörlük yapıyor.
1: Aktif mi?
0: Aktif ama şu an takım çalıştırmıyor.
2: Fenerbahçe'si var mı?
0: Fenerbahçe'si var.
2: Beşiktaş'ı var mı?
0: Yok.
1: Beşiktaş'ı yok.
2: O dönemin oyuncularından kim var?
1: Sol kanat diyor abi, Türk diyor. Kim olabilir ya?
0: Evet.
2: Ali Güneş mi?
0: Değil.
2: Yaklaştık mı?
0: Yaklaştınız. Sıcak diyeyim ben. Tayfun Korkut, Ali Güneş. Bunların özellikleri ne?
1: Tuncay değil, öbür değil. Tabii.
0: Tayfun Korkut, Ali Güneş nereden?
2: Almanya.
0: Ya bu da öyle. Rotası öyle olan bir isim.
2: Ya şey.
0: Çok yakından biliyorsunuz ya. Tahmin etmeniz lazım.
2: Dur, gelecek de. Ben biraz jetlag'ım. Dağıtamadım onu.
0: Almanya menşeli. Sol tarafta oynuyordu. Almanya çıkışlı. Türk. 3 şampiyonluk yaşayan takımda oynadı. Şu an teknik direktörlük yapıyor ama şu anda yani bir kulüp şu an itibariyle çalıştırmıyor. Fakat Anadolu takımlarındaki başarısının mükafatını yine şampiyonluk yolunda bir ekibimizin hocası olarak devam etti.
2: Yusuf Hoca.
1: Beşiktaş'ta da oynadı o ya. Yusuf Hoca değil o ya.
0: Daha büyük kopya veriyorum artık, bu son. Fenerbahçe'de de teknik adamlık yaptı. Yakın bir dönem içerisinde.
1: Abi beynim durdu. Kim olabilir bu ya? Vallahi beynim durdu.
0: Yakın dönem hocaları say. Aziz Bey'in eski dönemine kadar gitme. Ali Bey dönemindeki hocaları say.
1: Teknik adamlık.
0: Erol Bulut.
1: Tamam.
0: Doğru cevap Erol Bulut'tu. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor'da forma giymiş Erol Hoca. Olympiakos forması giyerken Real Madrid'i 2-1 mağlup ediyorlar ve orada da gol sevinci yaşıyor. İspanyol devine karşı aldıkları unutulmaz zafer oydu. Kariyerinde en fazla Beşiktaş'a karşı gol kaydediyor. Futsal'da oynamış olan Erol Bulut 2007'de Türkiye Milli Futsal takımının kadrosuna alınarak Avrupa Futsal Şampiyonası'nda Ay Yıldızlı formayı giymiş.
2: En son Galler.
1: Gollere gel ya.
2: Gallerde.
0: Gollere mi?
1: Gollere.
0: Daha var ama başka hangi logo var?
2: Gel diyor.
1: Oyun kolay, en güzel, en keyif aldığım o, biliyor musun abi? O logolar da çok zor.
0: Logo zor.
1: Çok zor abi logolar.
0: Ya hadi logolara geçelim o zaman.
2: Soru da çok zor bir soru değildi ya.
0: Bu soru kolaydı aslında da bazen işte insan...
2: Erzurum mu? Yok.
0: Duruyor, kalıyor. Yok, Türkiye'den değil.
2: Ha.
0: Hangi logo olabilir?
2: Hollanda, Strasbourg mu? Yok.
0: Milli takım oyuncumuz var. Bu kulüpte oynayan.
2: Brighton.
0: Almanya'ya doğru gidin.
2: Ozan Kabak, Hoffenheim değil mi?
0: Evet. Hoffenheim logosuydu. Serhan Türk bildi.
2: Ozan ve bu sene bu olağanüstü performans gösterdi ama milli takımda maalesef süre ilk başlarda alamadığı bir oyuncudan bahsediyoruz. Hiç alamadı zaten.
1: Alması gereken oyunculardan
2: aynen,
1: bir tanesi.
2: Aynen.
1: Hak eden oyuncu. Oynadı
2: ben,
1: da oynadı
2: ben Paraguay da. Maçında mutlak oynaması lazım dedim.
1: İki maçta da oynamıyor. Bütün verdi maçlarda kadroyu, oynaması lazım. Çıkmadı. Adam,
0: bir sonraki logoya geçelim.
1: 8 kere ayın oyuncusu seçilmiş. Haftanın oyuncusu, ayın oyuncusu.
0: Ozan için diyorsun.
1: Tabii canım ya. Abi ya, keden oynamadı işte. Ne diyelim.
0: Aynı bu nedir? Gitsin. Bu logo.
2: İtalya.
0: Okan, neye benzetiyorsun şunu?
2: Lecce, Sion.
1: Siyah beyaz. Beşiktaş.
0: Okan'a bir kahve söyleseydik keşke.
2: Altay diyormuş.
0: Almanya'dan yine.
1: Freiburg mu?
0: Freiburg. Doğru cevap Okan Bravo, Koç'tan Okan. Geliyor. Bak orada kartalımsı bir Bravo. Şey çıkınca. siyah beyaz olunca biliyorsun.
1: Tamam abi, siyah beyaz.
2: Avrupa Ligi finalisti Freiburg.
0: Evet, tebrik ediyoruz. Çünkü maça
1: gittim. Orada hatırladım. Benim dedim.
0: Son logoya geçelim. Bu hangi kulübe ait?
2: Celta Vigo mu?
0: Değil.
2: İspanya'da veya Vallecano.
0: Yok. İlk iki takım hangi ülkedendi?
1: Almanya. Bu da mı Almanya? Bu da mı Almanya?
0: Evet.
1: Bundesliga mı? Alt lig mi?
0: Almanya'dan devam etsin.
1: Bundesliga mı? Tamam mı? Onu da diyorsun.
0: Bundesliga.
1: Ha. Kim olabilir bu ya?
0: Var mı aşağı yukarı bir tahmin? Yazayım mı mesaj?
2: Başardığını söyle.
0: Göz dışarıda bir ekrandayım zaten. Nasıl şey verim?
1: Ben de biliyorum ya. Yok dışarıdayım zaten. Ekranda olduğunu ben de biliyorum.
0: Verdim kopya.
2: Nereye yakın onu söyle.
0: İçinden. Yukarı ayrancı, aşağı ayrancı.
2: Bir tane takım geliyor aklıma da.
1: Augsburg mu?
2: Augsburg.
0: Evet.
2: Augsburg.
0: Münih'e yakın. Tebrik ediyoruz. İkinizi aynı anda cevap.
1: Yok ben daha önce bildim. Çiçi oldu. Bir dakika abi ya.
0: Ben zaten ya.
1: Bir dakika burada. Augsburg. Adamcılık yapıyorum burada da ya. Dışarıda yapıyorum burada. Her yerde yapıyorsun ya.
0: Ne yaptın ben?
1: İkinci planı atıyorum Münih'e. Münih'e
2: 50 kilometre. 50 kilometre.
0: Ne kadar sen mızıkçı çıktın Okan ya. Çok sana güzel. Sana kopya verdim. Elimle ağzımı kapattım. Yeni kurallara göre biliyorsun bu şey. Evet. Kırmızı kart.
1: Kesinlikle. Tamam Mara gidelim şey burada sen tüyo vermedin ama.
0: Tanı beniye geçeceğiz de o kurallar sizce bizde de uygulanmalı mı? Dünya Kupası'nda denenen kurallar.
2: Her gün her hafta birisi atılır.
1: Ben sana söylüyorum su molası hariç diğerleri olsa olur.
0: Süre geçirmeye
1: abi su molası olanlar. Ne biliyor musun? Bak o su molasında tam oyuncular sahanın içerisinde odaklanıyor, motive oluyor, baskıyı kuruyor. Bir anda su molası soğutuyor oyunu. Olmaz evet. Abi oyuncuları da etkiler. Bak dikkat et taraftar zaten memnun değil. Oyunculara sorsunlar birçoğu da kabul etmez biliyor musun su molasını? İstemez.
2: Hiç kimse etmez.
1: Etmez abi. Ha, diğer kurallar çok doğru. Abi sakatlanıyor. Yalandan çok atanlar var bizim ligimize. Geliyoruz abi takla atıyorlar havada.
2: Ya tabii. Su molası havada sırf takla show business. Amerika'da her şey business.
1: Hakemler de müsaade ediyor bizim ligimizde o takla atanları. Görüyoruz neler. Ya ah be abi bizim ligimizde neler dönüyor. O yüzden diyoruz ya Şampiyonlar Ligi, UEFA Ligi finalleri. Yüzyılda bir yaşanıyor işte yarı final falan. Abi yaşayamazsın, yarışamazsın ki. Seninki mentalite kafa yapı. Oraya gittiğin zaman yadırgıyorsun işte. Hakem geliyor. Otur diyor kardeşim diyor. Bir bakıyorsun ne oldu mu oluyorsun orada şaşırıyorsun. Müsaade etmez. Otoriterlik, liderlik var orada. O bizim ligimiz abi. Bu kurallar uygulanırsa bak ben sana söyleyeyim mi? En çok takımlarımız, futbolcularımız fayda görür bundan. Bak net söyleyeyim sana. Oralara gittiği zaman en azından yadırgamazlar. Bak biz burada da bunlarla karşılaşıyoruz. Orada da karşılaşacağımız için mücadele gücü, istek gücü daha çok artar. Evet. Bence uygulansın ben kabul ederim. Bilmiyorum sen kabul eder misin? Su molası harici.
2: Yani sen ne dersen kabul ederim.
1: Estağfurullah abi sen de gözünü seveyim. Deminden beri Beşiktaş'la ilgili var ya burada gerdin şimdi benim bütün sinirlerimi çektin. Yok, aldın abi.
2: Ama çok güzel konuştun.
1: Sağ ol estağfurullah.
2: Harika konuştun.
1: Sağ ol abi sen de öyle.
2: Yani Beşiktaş'ın bence duygularına tercüman oldun Beşiktaş'tan.
1: Abi inşallah bakalım.
0: Her ya. Zaman oluyor zaten.
1: Bak Murat'a bak Freiburg yazmış. Ya kardeşim bir sal ya Allah aşkına hep yanlış yazdın. Şimdi burada yazdıklarını söylesen. Hayır yazdıklarını söylesen var ya millet şimdi bir de kısa o görüntüleri alacak
0: yanlış
1: bakar
0: yapacaklar. Yanlış kopya veriyor değil mi seni yanıltıyor.
1: Tabii tabii bilerek yapıyor.
0: Tanı beniye geçelim. Kimlermiş bakalım.
1: Ama transferlerle ilgili çok önemli bilgiler verdi.
2: Sergen Hoca.
1: Onları patlatacağım
0: onu. Tanıma ihtimali var mı ya?
1: Kim bu abi?
0: Kim bu işte biz de onu
2: söyleyelim. Yerli mi yabancı mı onu
0: kim
2: söyle.
0: Kim bu abi? Yetkili bir abi kenarda olduğuna göre.
2: Sergen Hoca.
0: Sergen Yalçın diyor Serhan Türk.
1: Değil ama ya.
0: Değil. Bu çok yalnız.
2: Hansa Flick.
1: Bu kel biraz nasıl? Sanki.
2: Hansa Flick.
0: Yok artık. Nasıl bildin ya?
2: Bilirim ha.
1: Vallahi helal olsun
0: bir
1: ha.
0: Bir daha kapatsanıza görüntüyü. Allah aşkına Hansa Flick'in saçı bile gözükmüyor. Şeyde.
1: Evet
0: baksana.
1: Abi ya ben kel bir teknik adam lanetim biliyor musun?
0: Bak. Igor Tudor ya şu an sanki.
1: Evet. Bravo. Abi, sakalları direkt. Falan gözüküyor. Bravo. Evet. Direkt Igor Tudor.
2: Direkt nasıl abi.
1: Yani biraz evet. Zorlasam ben Igor tamam. Tudor dedim.
0: Hansi Filiç. Serhan Türk biliyor.
2: Evet.
0: Öyle ben bir furyurlaştırmış ki. Kazaktan mı bildin?
2: Direkt surattan bildim mi?
0: Çok iyi hoca ama. Sıradaki isim. Bakalım kim? Bak bu kolay. Okan dikkatli bakarsan bunu.
1: Klopp mu?
2: Fatih evet. Tekke mi?
0: Tebrik ediyorum. Bak şak diye bildin. Demek ki odaklanınca yapıyorsun.
1: Teşekkür
0: ederim. Sen futbolcuyken de böyleydin. Konsantrasyon tabii, tabii. Ve odaklanma problemim vardı.
1: Kesinlikle doğru bilgi. Katılıyorum haklısın. Yaşayan bir kardeşin olarak bu,
0: bir şey
1: bu

0: Hocam okulda mesela derslere falan şey yapıyor muydun?
1: Ben hiç çalışmazdım.
0: Nasıldı ara?
1: Hiç çalışmam. Matematiğim benim çok iyiydi.
0: Okan?
2: Yorum yapmam hakkımı kullanmak istiyorum.
0: Tamam. Saygıyla karşılıyoruz.
2: Teşekkür ederim.
0: Yorum yok diyor. Sıradaki isme bakalım. Tanı beniye. Bu kim sizce?
2: Aha.
0: Horon teper gibi bir görüntü var.
1: Napoli.
0: Ama. Napoli olduğun kim olabilir? Değişik bir post seçmiş arkadaşlar. Son isim bu zaten. Bunu da bilirseniz tebrik ediyoruz. Ertuğ seçmiş bunu. Ertuğ Güveniş özellikle bu pozu seçmiş. Serhan Türk ve Okan Koç çok iyi bildiği için böyle değişik bir pozunu seçtim diyor.
1: Mustafa Denizli mi?
0: Mustafa Denizli mi?
2: Değil.
0: Andırıyor aslında biraz.
2: Evet andırıyor evet doğru bravo.
0: Ama değil.
2: Vallahi andırıyor biliyor musun?
1: El hareketi andırıyor.
2: Hayır kafa yapısı, yüz ifadesi falan saçları benziyor biraz da.
1: Yerli mi yabancı mı?
2: Ragnik mi?
0: Yabancı, Ragnik değil. Çok
2: kim?
0: İyi bir golcüydü futbol oynarken. Ya kopya demin bana sallarsın şimdi kopya istiyorsun. Bak bak telefona.
2: Yok ki gelmiyor ki. Vallahi gelmiyor mesela.
0: Zor tabii bunları çözmek. Kopya serbest ya tamam.
2: Vallahi gelmiyor.
0: Var mı bilen varsa adıyla yok, söyleyin ama çok kopya veren de adını söyleyin ki oradaki emeğe de şey olmasın.
1: Bu şey ya.
0: Kim?
2: Ben bilemedim.
0: Çok iyi golcü. Alman golcü.
1: Zidane yok.
0: Alman golcü. Çok iyiydi. Zamanının fenomen golcülerinden. Şıp diyebilirsiniz adını. Öyle bir golcüydü. Hocalığı ama çok şey değil. En son Güney Kore'yi çalıştırmış teknik direktör olarak. Alman.
1: Klinsmann mı?
0: Evet.
1: Evet. Klinsmann.
0: Destek var mı?
2: Yok.
1: Kim?
0: Varsa söyle ismini de.
2: Yok.
1: Tolga Ciğerci'den Möller gelmiş.
2: Yok yok
0: Tolga
2: vallahi
0: Ciğerci.
2: Yok. Destek yok.
1: Benim çok sevdiğim bir arkadaşım. İsim benzerliği var.
2: Mi? Hakikaten destek yok. Bildi yani. Evet, tebrik ederim.
1: Selman Luma bilmiş ama. Tebrik
2: hemen
1: ederim.
2: Hemen kötü niyetli olmayan
1: tebrik
2: yani, yani destek var mı falan. Ya. Adam gördü yani. Bildi.
1: Selman Luma'yı da tebrik ederim. Ama
2: kopya çekti,
1: Tolga Ciğerci'de Möller gelmiş.
0: Olsun destek varsa yazalım.
2: Ya var var inceden var görüyor orada sıkıntı bir de telefonu bilerek böyle koyuyor. Amaç. Bir de o hayalet ekranlardan almış ben göremiyorum.
1: Yok hayalet ekranı yok.
0: Yandaki görmesin diye değil mi?
2: Şaka
0: yapıyorum. Hayalet ekranı tamam. Önemli Möller ama ya.
2: Yok mu abi hiçbiri yazmamış yani. Bitti.
0: Abi otobüste metroda yanındakiler böyle okuyor. Ben dikkat ediyorum bazen insanlara.
1: Herkes bizim milletimiz çok meraklı ya.
2: Dediğim gibi alışkanlık o biliyor musun?
0: Tabii göz alışkanlığı.
2: Serhan abi
0: ne oldu şimdi sen bir tane bildin Serhan Türk iki tane bildi.
2: Serhan abi yok, şu anda 4-3 önde.
0: İyi gidiyor. Dördü en sevdiğin üç. Kısma gelelim mi o zaman?
2: Gel gole gel. Ya.
0: Hadi golü koklayanlar diyelim.
2: Golü koklayan adamlar.
0: Atış serbest bölüm bu. O yüzden rahat oluyor.
2: Aynen dediğin gibi bravo. En güzel bölüm.
0: %50 ihtimal var zaten. Pozisyonlara bakalım. İlk pozisyon geliyor. Dortmund Bremen maçı.
1: Ben şeye bakıyorum.
2: Ben de oraya baktım hiç biliyor musun abi?
1: Gol değil.
0: Oo. Bunu bir daha baştan okur musun? Çok tamam. Ben de bilmiyorum. Ben de katılıyorum burada sizin. Ceza sahası içi. Artık kalenin ağzından bu vuruş.
1: Ben gol değil diyorum.
0: Bunda kopya var mı gelen?
1: Yok burada kopya yok.
0: Zaten gelse de hiçbir ihtimal yok.
2: Yalnız topun dibine inmiş sanki biraz değil mi? Yani yukarıdan kaçırma ihtimali de var ama gol diyeyim ben yani. Aynı şeyi
0: göğüs
2: söylemedim.
0: Kontrol
2: ben gol
0: güzel.
2: Diyeyim. Ben gol diyeyim.
0: Sonra bu ne? Makas vuruşu mu denir buna? Ne denir?
1: Fransa İsveç'in içinden.
0: Orada ayrı. Ne diyorsunuz? Gol mü değil mi?
2: Ben gol diyorum.
0: Gol diyorsun.
2: Şey, gol değil. Sen gol değil gol mi? Ben diyorum. Gol diyorum. Niye? Ha, gol olmayabilir çünkü biraz dibine inmiş ama gol diyeyim. Yani farklı bir şey söyleyeyim.
1: Sen kaleci kurtaracak gibi geliyor bana da.
0: Ya bu çok basit pozisyon.
2: Basit de abi şimdi biraz dibine inmiş kaleci değil yukarıdan kaçırmış da olabilir Serhan abi. Ama ben gol diyeyim.
0: Gibi duruyor sanki.
2: Evet değil mi? Sanki yukarı doğru
1: bence dibine inmiş. Bence kaleci kurtarıyor.
2: Ya ben o da olabilir o bir de sanki topun dibine
0: sen
2: inmiş biraz.
0: Okan,
2: ben gol diyorum.
1: Ben gol diyorum. Gol diyorum. Kaleci kurtarıyor diyorum.
2: Ben farklı bir şey söyleyeyim. Gol diyorum.

0: Geliyor cevap.
1: Bak, bak ne dedim?
2: Gol dedim sen.
1: Ama gol dedim, farklı bir şey söyleyebilirim. Ondan önce analiz ettim ama.
3: Üstten çıkıyor dedi.
1: Tamam bilmedim ama analiz farklı bir şey olsun diye söyledim.
3: Üstten çıkıyor dedi. Dedim ama. Tabii tabii.
1: Ya iyi değil.
3: Gol sana yazar.
1: Kınavarlar ya babacığım.
3: Gol değil sana yazar.
1: Şakımızı verme. Çok üstüm oynuyorum. Tamam kardeşim ya. Bana bu kadar düşmansan, sevmiyorsan bilelim görsen. İnce ince vurma bizi yani. Her yerden ince ince vuruyorsun. Ne acıtasyon. Acıtasyon. Her yerden bize şey yapıyorsun. Düşmanlık yapıyorsun. Vuruyorsun ince ince.
2: Dışarı vuruyor gibi dedin. Sonra gol dedin.
1: Bak kardeşim.
2: Evet.
1: Farklı bir şey söyleyeyim dedim. Saran abi gol değil deyince ben de değil. Gol değil mi?
3: Yoksa
1: niye biliyor musun?
2: Gol değil
1: ben burada niye analiz ettim? Topun biraz dibine indi sanki. Avuta gidiyor gibi gördüm, hissettim diye söyledim. Yani sonuçta vuruş şeklinde baktım
3: ben ona. Çifte cevap verirsin ya. Baktım. Yanlış çıkar onu yaptı evet. Şu an yani.
1: Saran abi bak sana bir şey söyleyeyim. Saran abi bana bıraksa değil.
2: Bilmemiz normal. Sahanın içinden geldiğimiz için bilmemiz
1: yani,
2: normal.
1: Yani o yüzden bu da biraz da yani mütevazı olamıyorum, kusura bakma.
2: Devam edelim sıradaki pozisyonla. Duygusal bir manipülasyoncu ya Okan.
1: Ya be kardeşim senden öğrendim.
2: Bakalım dur bu. Çok uzaklardan.
3: Gol değil.
2: Zvolle PSV maçı 1-1. 68. dakika. Ha bunu nasıl bileceğiz? Kalecinin yerini bile görmüyoruz ki.
1: Kim yaptı bunu abi?
2: Ertuğ
1: kardeşim güvenmiş. Bir şey soracağım sana. Ya sen numune misin? Bunları yazın. Seçerek mi alıyorsun buluyorsun Ertuğ? Allah
2: evet,
1: aşkına. Hadi bizi bir kenara koyuyorum. Ya izleyicilerimize kardeşim bir şey sunmamız gerekiyor burada. Yani sen izleyicileri burada şu anda neyi gösteriyorsun Ertuğ? Allah aşkına ya.
2: Doğru söylüyor. Okan abi doğru söylüyor diyor.
1: Yapma gözünü seveyim ya. Geç bunu abi. Geç bunu saymıyoruz. Geç.
2: Hayır bak ne diyorsun? Gol
1: abi,
2: mü
1: izleyicilere
3: diyorum? Gol değil diyorum.
2: Gol değil diyorsun.
1: Abi sen. Sana bir şey söyleyeyim. Eğer bu gol oluyorsa bu şekilde yani o oyuncuyu alkışlamak lazım. O kalabalığın içinde sıyrılıyor, yürüyor. Sol ayağını müthiş uzak köşeye bırakıyor bence.
2: Şu an belki de kale boş. Gidemiyoruz şimdi.
1: Uzak köşeye bırakıyor gol diye. Sen ne dedin?
3: Gol değil.
1: Ben gol diyorum.
2: Gol mü diyorsun?
1: Ben gol diyorum.
2: Sen?
1: Değil diyor adam. 5 kere söyledi.
2: Ben de
1: duymuyor
2: gol
1: musun kardeşim ya? İlla ki adam fikrini değiştiriyor. Yani gol değil mi gol mü?
2: Ben de gol diyorum.
1: Uzak bakalım, köşeye sanki ayak içiyle bırakmış böyle.
2: Görmeden gol diyor.
1: Ne yapalım abi? Top biraz gider insan. Ben direkten dönmüş.
2: Dışarı gitmiş.
1: Ertuğ'u da bravo. Tebrik ediyorum. Bravo. Harika sorular hazırdı.
2: Serhan Türk bildiğin abi.
1: Ya Serhan abi bu işin duayeni kitabını yazmış adam. Sen ne zannediyorsun? Her yerde resmi... Her yerde ismi duvarlarda resmi var adamın abi. Sen Ertuğ'u bir dakika ya.
2: Tebrik ediyoruz. Çok güzel pozisyon koymuş gerçekten.
1: Ertuğ bravo kardeşim sana. Helal olsun vallahi.
3: Ertuğ.
2: Sıradaki pozisyona geçelim mi?
3: Çok güzel gol.
2: Gol diyorsun. Okan Koç.
1: Bakayım.
3: Çatala çok güzel gol.
2: Uzak direğe gol olur mu olmaz mı? Ertuğ bir kopya ver bari ya.
1: Bu mu?
2: Evet.
1: Bakayım bir daha. Dur bakayım. Çekti içeri.
2: Okan ne söyleyecek bakalım.
1: Abi konsantre olarak söylüyorum. Kimsenin etkisi altında kalmadan cevabımı vermek istiyorum. Verebilir miyim?
3: Lütfen.
1: Biraz daha düşünebilirim.
3: Tabii ki.
1: Tam analiz edemedim.
2: Sen gol mü?
3: Ama dedenin de söyle.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim.
3: Çok da güzel bir gol diyorum. Evet.
1: Ben gol değil diyorum. Niye gol değil diyorum? Çünkü dikkat edersen kaleci de açıyı kapatıyor. Üstüne doğru gidiyor sanki.
3: Uzak köşeye gol.
1: Yani çok fazla uzak köşeye gitmiyor ama yani üstüne doğru çok
2: gol
1: şey.
2: Gol değil diyorsun.
1: Değil diyorum ben.
2: Serhan Türk gol diyorsun.
3: Gol diyorum çünkü kaleci orada bak yanlış diğer direkt ayağı sol ayağını basmış. Orada kontrol yerde kalmış şimdi.
2: Sen gol dedin. Okan gol değil dedi.
1: Değil diyorum.
2: Ertuğ bana ipucu verdi. Gol diyor kulağıma ama ben gol değil diyorum. Ertuğ gol dediği için gol değil diyorum. Bakalım gol mü değil mi göreceğiz. Çok iyi golmüş.
1: Bravo Serhan abi.
2: Çok iyi gol. Serhan Türk 3'te 3 yaptı ya.
1: Ya abi adam golü koklayan adam.
2: Golü.
1: Adam
2: golcü adam.
3: Ondan sonra da Ertuğ'a ya. Güven yani.
2: Evet Ertuğ'a güvenmemiz lazım.
3: Yola çıktığın adam bana güven.
2: Şu an zaten tutmuyor. Nasıl bana güvenmezsin?
3: Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun lafı var biliyorsun değil mi?

0: yola çıktık kırmızı, yola bulduk kırmızı da değişmeyiz doğru. diye. Sen de yola çıktın, yola çıktın Ertuğ'u da satma bence yani.
1: Evet, ben her
0: yola
1: zaman
0: bulduklarına
1: zaten
0: vazgeçme.
1: Ertuğ bir tanedir. Şimdi sona doğru gelirken onu söyleyelim. Dünya Kupası'ndaki sonuçlar şaşırttı mı sizi? Çok sürprize gebe mi sence Okan?
2: Paraguay maçı sadece biraz şaşırttı. Diğer maçlar öyle şaşırtmadı.
1: Pas'ın elemesi sürpriz
2: ya,
1: olmadı değil mi?
2: Öyle pas oynuyor babacığım ya, ne sürpriz ya, gözü hakaret etmiş
1: olurdu. İlk 11'de başlayan oyunculardan
2: bir takım,
1: sadece bir tanesi pas doğumlu bu arada.
0: Yani, hepsi Hollanda mı?
1: Hep İspanya, Hollanda, Kanada.
0: Ben o
1: Kanada
0: kutlamaların
1: var.
0: Hollanda'da nasıl olduğunu çok merak ediyorum biliyor musun? Keşke öyle bir görüntümüz olsa.
1: Neyi?
0: Çünkü kutlamalar Hollanda'da mı? Kutlamaların nasıl olduğunu. Çünkü biliyorsun orada çok paslı da var. Orada kutlamaların bence nasıl olduğunu ben çok merak ediyorum. Diğer tarafta Paraguay tabii ki hani Fatih Terim'in söylediği şansın da yanında olması lazım. Şansın da faktör olması lazım. Ben orada şansın da daha ön plana çıktığını ama Paraguay'ın da haklı bir galibiyet aldığını söylemek istiyorum. Diğer tarafta baktığımızda fil dişi. Bugünkü İsveç karşılaşması
1: Norveç.
0: Norveç özür Norveç karşılaşması. Yani fil dişi de orada oyuna ortak olabilirdi ama Haaland çıktı onları da. 2-1 bitti maç. Tabii ki Fransa karşılaşması. Fransa'nın ben turnuvanın favorisi olarak gördüğüm için ve çatır çatır herkesi evire çevire yendiği için ben Fransa'nın her maçı kolay kazanacağını düşünenlerdenim. Brezilya başında Ancelotti gibi faktör var. Onu net bir şekilde kullandığını net bir şekilde görebiliyoruz.
2: Evet. Doğru.
0: Ben hocanın çok büyük
2: hoca
0: faktör olduğunu
2: dokunuşu var. Bravo. Tabii çok kesinlikle. Doğru yere değindin sevgili sen anam
1: katılıyorum. Onlar da son anda şey yaptılar. Kazandılar ama
0: Japonya'ya.
1: Japonya'da iyi iş çıkardı. Tebrik etmek lazım. 4 İspanya doğumlu oyuncu Fas'ın ilk 11'inde. 3 tane Fransa, 1 Hollanda, 1 Kanada, 1 Belçika. 1 tane Faslı oyuncu var.
0: Birleşmiş Milletler işte.
1: Azizettin Unai Fas doğumlu ama o da şeye baktım mesela 18 yaşında Fransa ligine gitmiş. O gün bugündür hep oralarda
2: çok
1: oynuyor.
2: Çok iyi oyuncu ya. Gencecik çocuk, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Barcelona'nın yerinde olsam tam oyun sistemine,
1: Ayup Boadi çok iyi değil mi?
2: Aynen kültürüne uygun bir oyuncu.
0: Mevzu şu şimdi bunlar mutlaka Fransa'yla Fas'ın çıkma ihtimali yok. Ya Fransa çıkacak ya Fas çıkacak. O şeyde ağaçta. O anlamda bence...
2: O ağacı getirebiliyor mu Ertuğ? Söylesene ağacı
1: var
2: getirsen.
1: Mı hazır güncel hali? Güncel varsa rica
0: o ağaçta çeyrek finalde sanki Fransa ile Fas karşılaşır mı diye ben merak ediyorum. Bilmiyorum, o ağacı tam görmek lazım.
1: Tabii hemen onu söyleriz yine şimdi. Ben diğer eşleşmeleri şöyle hızlıca hatırlatayım. Meksika-Ekvador maçı
0: çok
1: var.
0: Çok önemli maç o da.
1: Ev sahibi Meksika.
0: Gece 4'te değil mi?
1: Evet.
0: 4'te.
1: Bu gece. Yarın İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti.
2: İngiltere çıkar oradan.
1: Belçika-Senegal karşılaşması var.
0: Çok güzel karşılaşma.
2: Aynen, belli olmaz. Kafa evet. Kafaya dişi diş bir maç olur, doğru.
1: Amerika Birleşik Devletleri Bosna-Hersek maçı var.
0: O da çok.
2: Ben sana söyleyeyim, Bosna'dan yana evet. Hepimizin yani Türk halkının yani inşallah
0: ama ben
2: Bosna
0: Bosna'nın
2: çıkar
0: burada farkını çıkaracağını düşünüyorum. Yok,
2: evet,
0: ben
2: zorlanabilir Bosna biraz.
1: Grupta çok
2: yani
1: iyi.
2: Amerika çok
1: Bosna.
2: Güçlü takım, iyi takım da yani
0: ama çözülebilecek de
2: evet,
0: bir takım.
2: Evet.
0: Yani o açıdan yani Türkiye çözdü diye söylemiyorum. Ya mutlaka orada bir
2: İnşallah
0: Bosna'nın da kendini
2: abi.
0: Göstereceğini düşünüyorum.
2: İnşallah.
1: İspanya, Avusturya.
0: İspanya favori, ağır favori.
1: Portekiz, Hırvatistan.
2: Kafa kafaya. Ben sana söyleyeyim. Kafa kafaya. Güzel bir maç olur o da.
1: İsviçre, Cezayir. Avustralya, Mısır.
2: Avustralya, İsviçre.
1: Mısır da eleyebilir Avustralya.
2: Bak sana ben bir şey söyleyeyim mi? İkinci bitirsek Mısır'la eşleşeceğiz belki.
0: Yok. Almanya.
2: Paraguay mı ikinci bitirdi?
0: Tabii.
2: Üçüncü bitirsen Mısır'la eşleşen. Bak ikinciyi de geçiyorum. Üçüncü de bitirse.
1: Avustralya ikinci bitirdi. Paraguay üçüncü.
2: Avustralya
0: pardon,
2: ikinci bitirdi.
0: Özürüm.
2: Ben de öyle biliyordum.
0: Çok
2: Avustralya
0: özürüm.
2: İkinci bitirdi. Bak
1: Mısır'la eşleşecek.
0: Doğru.
2: Çıkma ihtimalin var mı? Var. Kaça kalıyordun? 16'ya kalıyordun. Ne mi bu sefer?
0: Ya, bir tane varlık gösterseydin. Şu Paraguay maçından bir puan alsaydın şu an neyi konuşuyorduk ya?
1: Arjantin yeşil burun yani? Adaları da çok komik.
2: Erken girdin diye ona da isyan ediyor.
0: Çok en büyük isyanım ona değil ya. En büyük isyanım.
2: Tabii ki de yani sonuçta o da.
1: Ya, ailesinden uzak kalıyor. O da şimdi insanlar
2: herkes beş tane diyor da. Ama bir de bak şimdi orada milli takım devam etmesi, orada kalması, onları desteklemesi, takip etmesi daha bir gurur verici bir şey.
1: Ya doğru.
2: Ondan dolayı erken döndüğü için biraz isyandaydı.
0: Ya

0: çok
1: sonuçta o takım
0: çok
1: gitseydi.
0: Çok renkliydik ya. Gerçekten çok da iyi bir taraftar topluluğumuz vardı ve çok da iyi desteklenenlerimiz
2: vardı. Ama çok da şey olmuyor. Şimdi sen görevli olarak gittiğin için İnsanlar 7-24 gezebiliyorsun zannediyordu da öyle bir şey olmuyor
0: yok,
2: yani.
0: Yok yok, bizim sürekli seyahatendeydik yani.
2: Çünkü biz... işte takımı takip etmen gerekiyor otelden çıkarken vesaire yani kafana göre ben mesela sabah kalktım gideyim akşam var. Maça gelirim öyle bir şey olmuyor yani.
0: Günde 3-4 tane yayına bağlanıyoruz işte. A-Spor'a bağlanıyoruz, A-Haber'e bağlanıyoruz, D-Smart'a bağlanıyoruz, her yere bağlanıyorduk yani o biz, açıdan
2: yani şey diyenler olabilir var, evet doğru. Sırtımızda taş taşımıyoruz ama lokasyon olarak... Takımın etrafından bir yere ayrılamıyorsun yani.
0: Yok yani çok sonuçta farklı. Ben şöyle söylüyorum. İlk Miami'de başladı turnuva. Bizim için turnuva Miami'de başladı basın mensupları için. Miami'den Arizona'ya geçtik. Arizona'dan Vancouver'a. Vancouver'dan Arizona. Arizona, San Francisco, San Francisco. Arizona, Arizona, Los Angeles, Los Angeles, Arizona. Baksana ondan abi. Sonra tekrar Los Angeles ve dönüş.
2: Tabii.
0: Yani bu açıdan baktığımızda bizim için de gerçekten zordu ama... Bunun hiç önemli olmaz. O ay yıldızı formanın en güzel yere kadar gitmesi lazımdı. Maalesef hayallerimiz de kırıldı. Ümitlerimiz de tükendiği bir turnuva oldu yani. Evet.
2: Neyse yapacak bir şey yok artık. Sağlık olsun diyelim. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz.
3: Biz teşekkür ederiz.
2: Son sayfayı noktalıyoruz. Okan Koç ve Serhan Türk'le birlikteydik bugün. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Mustafa Ömer bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Güzel bir yayın olsun. Nasılsınız?
2: İyiyiz, öncelikle sağ olun. Yoğun gündem.
3: Evet. Önce sağlığımız iyi olsun. Gerisi düzelir.
0: En kıymetlisi hocam.
3: Evet. Yani hepimizin.
0: Kesinlikle öyle. Gündem biraz hareketlenmeye başladı gibi. Biraz tabii bizim için Dünya Kupası'nın da erken sona ermesinin de bunda etkisi var. Mutlaka bir hayal kırıklığı yaşadık. Ufak ufak geride bırakıyoruz. Kulüplerin de gündemi biraz daha hareketlenmeye başladı. Bugün aslında öğle saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu son birkaç gündür kulüplerin de bir beklentisi vardı. Yeni yabancı kuralında acaba bir değişiklik olur mu diye tartışıyorduk. Fakat bugün gelen açıklamayla beraber zannediyorum ki artık Futbol Federasyonu bu konuya son noktayı koymuş oldu ve 10+4 yabancı kuralının devam edeceğini açıkladı Türkiye Futbol Federasyonu. İsterseniz ilk olarak bunu konuşarak bir başlayalım. Sonrasında kulüpler bu kural karşısında nasıl bir planlama yaparlar? Tek tek onu ele alırız. Murat Özbostan, sizinle başlamak isterim. Federasyonun özellikle bu konuda geri adım atmamasını nasıl okumak gerekiyor? İlk isterseniz bunu konuşabiliriz.
2: Yani ben bir rest olarak görüyorum, yani kulüplere rest çekiyor. Diyor ki ben bir karar aldım. Size de bu kararı zaten bildirmiştim bundan bir sene önce. Yaklaşık 10 ay önce. Ama siz ısrar ettiniz değişsin diye. Ben buna rağmen yine değiştirmedim. Ve Futbol Federasyonu'nun sitesinden, statüden bu yeni 10+4'ü ve şartlarını, koşullarını açıkladım. Şimdi burada tabii enteresan gelişmeler oldu. Ne oldu? İşte geçen cuma günü aylardır toplanmayan Kulüpler Birliği toplandı. Ana gündem ve birinci gündem maddesi bu yabancı işiydi. Hatta toplantının sonunda Sayın Ertuğrul Doğan açıklama yaptı ve dedi ki bütün kulüpler dedi bu 10+4'ten hoşnut değil. Hemen hemen dedi genel hava bu yönde. Biz dedi WhatsApp grubundan bu konuyu dedi tartışmaya açacağız. Herkes fikrini söyleyecek. Sonra da Futbol Federasyonu'na gerekli başvuruları yapacağız dedi. Bunu ne zaman dedi? Cuma günü 5-6 akşama doğru 5-6.
0: Evet.
2: Aradan bir cumartesi geçti, bir pazar geçti. Yani onları iş günü olarak saymayalım, tatil günü olarak sayalım. Sonra pazartesi ve bugün bir anda Futbol Federasyonu hemen dedi ki siz dedi boşuna WhatsApp'ta filan yazışmalar yapmayın. Bir karar da çıkartmayın, ortak bir karar da çıkartmayın. Ben dedi kararımdan kesin, net tavrım net ve bu kural yani sizin istediğiniz 12+2 ya da başka bir formülde 12+4 onu dedi şey yapmayacağım, kabul etmiyorum dedi. Tabi burada dört büyük kulübe bakmak lazım. Birinci itiraz eden takım Galatasaray'dı. Başından beri zaten hocası, başkanı, yöneticisi Okan Buruk, herkes dedi ki bu kuralı biz istemiyoruz. Biz işte Şampiyonlar Ligi'ne göre önemli isimleri alacağız. İşte bizim şeye ihtiyacımız var. Bu kuralın esnekliğine ya da 12+2'ye ihtiyacımız var. Çünkü burada itiraz ettikleri temel nokta 2003 doğumlu genç oyuncu bulmak ve

0: iyi oyuncu bulmak, oyuncu bulursunuz da iyi oyuncu bulmak, transfer etmek çok maliyetli bir şey. Zaten yani büyük takı Avrupa'nın önemli takımlarındaki o genç oyuncuları, gelecek vadeden yıldızları da işte 30 milyon, 40 milyon, 50 milyon, 70 milyon eurolara size satıyorlar. Bundan dolayı itiraz etti. Orada yine kulüp başkanlarının istediği bir şey, ya 12, 10 artı 4 olsun ama 2004 olanı 2003'ü 2000'e çekelim. Onu da kabul etmedi federasyon.
1: Yani 10 artı 2.
0: Hayır hayır, 10 artı 2 mi? 10 artı 4 ama o 4'ü 2003 doğumlu değil, 2000 doğumlu 2000. Olsun. 2000 doğumlu olsun. Bu da kabul görmedi. Tabi burada 4 kulüp, dediğim gibi Galatasaray istiyordu değişmesini. Fenerbahçe için hep şey deniyordu. Yani Fenerbahçe'nin 2003 doğumlu uyan oyuncuları var. Ama Fenerbahçe'nin 20 tane de yabancısı var şu anda.
1: Toplam
0: yani
1: 22 tane şu an sözleşmeli yani, yabancı oyuncusu yani, var.
0: Onun için Fenerbahçe de aslında Galatasaray gibi düşünmeye başladı. Ve ben buradan işte 2 hafta önce dedim ki Fenerbahçe ile Galatasaray bu konuda ortak hareket edebilirler. Yani ortak, ilk defa iki ezeli rakip bir noktada uzlaşıp yabancı kuralında ortak hareket edebilirler dedim. Nitekim bugün gelinen noktada ortak hareket ediyorlar mı etmiyorlar mı bilmiyorum ama düşünceleri aynıydı. Beşiktaş istemiyor. Ya diyor, ben 10 artı 4'e göre yaptım diyor işimi. Ona göre devam edeceğim diyor. Trabzonspor başta o da bir soğuktu ama sonra Ertuğrul Ağa dedi ki ya ben
2: Beşiktaş 10 artı 4'e uygun oyuncu şeyi var mı kadrosu?
0: 14 yabancısı varmış şu anda.
1: Artı 4'e uyan 2 tane oyuncusu Beşiktaş'ı, var Beşiktaş'ın. Biri Olaytan, diğer oyuncunun ismini hemen bakacağım.
0: Olaytan'ı ben de biliyorum da diğeri var mı? Açıkçası onu bilmiyorum. O isim var mı? Beşiktaş bu mevcut şeyin, kanunun kurulu.
1: Elan kuralı, Ricardo.
0: Evet. Devam etmesini istiyor.
1: Kim? O da var. Elan Ricardo hocam. Bu genç oyuncu. 1,5 yıl önce gelmişti devre arasında. Tamam. Kolombiya'dan, evet.
2: Kolombiya'dan.
0: Yani Beşiktaş o toplantıda da illa değişsin, değişmesin diye bir şey söylememiş. Trabzonspor'da ya kulüpler eğer ortak bir şey alırsa, ben de Kulüpler Birliği Başkanıyım, dolayısıyla da biz de yardımcı oluruz düşüncesindeydi. Ve bugün federasyon, ben dedi bu işi kabul etmiyorum dedi. Ne olacak? Belki muhtemelen zaten Fenerbahçe baş şey yöneticisi Mahmut Uslu açıklama yaptı. Kararı bir rezalet olarak yorumladı. Bundan sonra Fenerbahçe şimdi zaten Galatasaray'ın Futbol Federasyonu ile ilişkileri kötü ve kopmuş durumda. Fenerbahçe'de yeni yönetimi de anladığımız kadarıyla bu ilişki şeyine kötü başladılar şu anda. Böyle bir durum var. Ha, karar doğru, yanlış ya da geri adım atılır mıydı, atılmaz mıydı? Yani her kulübün kendine göre ihtiyaçları var. Tabii bu artık biraz da psikolojik bir savaş. Yani Beşiktaş diyor ki ya ben ona göre işimi hallediyorum diyor. Bu diyor Fenerbahçe Galatasaray düşünsün.
2: Ama Ertuğrul Doğan bütün kulüpler anlaştı dedi. Kulüpler Birliği'nden sonra.
0: Tamam, federasyon kabul etmiyor şeyini.
2: Hayır hocam, ama şimdi sen ayırıyorsun ya, Beşiktaş işte kabul etmiyor.
0: Hayır, şey Beşiktaş'ın düşüncesi karar şu.
1: Kararsızcı değil gibi.
0: Yani Beşiktaş, biz eğer siz ortak bir karar alınıp çoğunluk bunu istiyorsa biz buna uyarız. Ama olmasa da olur diyor. Yani şu an olmadı, Beşiktaş umursamıyor. Hani ne güzel diyor hatta. Trabzonspor, ya biz de diyor ortak karara uyarız diyor. Trabzon'un da düşüncesi bu yönde. Ama yani gelinen noktada özellikle iki büyük takım, işte Galatasaray, Fenerbahçe karşı çıkıyorlardı. Ben bundan sonra da beraber birlikte bu konuda kol kola yürüyeceklerini düşünüyorum. Yani bu iş başka yerlere gider mi? İtirazları bir yere itiraz ederler mi? Sonuçları ne olur? Bakmak lazım. Gerçek olan Galatasaray'da 13'tü yanılmıyorsam. 12 ya da 13 olması lazım.
1: Yabancı var. Evet. 10 artı 2 şu an. Toplam 12 kişi. Evet. 12 kişi. Nelson'la beraber.
0: Fenerbahçe 22 Icardi kişi.
1: Trabzonspor 16.
0: 16. Beşiktaş'ın da 14 ya da 13'tü diye hatırlıyorum. Çünkü gidenler oldu. Mesela bugün Icardi'nin sözleşmesi bitti Galatasaray'da. Icardi yok artık. Yani Galatasaray'la hiçbir bağı kalmadı Icardi'nin. Onda tabii düşmek lazım. O düşünmüş haliyle mi? Yani bu tabii daha liglerin başlamasına var.
1: 14 Beşiktaş'ın da.
0: Ama federasyon bir karar aldı ve prensip olarak kendi açısından diyor ki ben kararımın arkasındayım. Kulüplerin bana bu konudaki baskısı da beni ilgilendirmiyor diyor. Ben öyle anlıyorum.

0: Bu böyle gidecek, karar bitti yani, bu iş kapandı bu iş.
1: Artık herhangi bir değişme
0: yok, artık olmaz.
1: Artık yok. Hayır, diye düşünüyoruz.
0: Hayır, olmaz. Bu şekilde gider.
1: Hocam siz nasıl süreci değerlendirirsiniz? Yani artık bu konuya baktığımızda, çünkü bir tarafta kulüpleri, bir tarafta federasyonu görmek gerekiyor herhalde. İki taraf var. Fakat federasyon buradaki konuda daha önce verdiği karardan geri adım atmadı.
2: Şimdi şöyle, Murat bayağı iyi izah etti bu konuları. Ama işin bir realitesi var, bir gerçek bir durum var. Federasyon şöyle haklı. Ya bir seneden beri ben bunu ilan ettim diyor. Bugüne kadar buna diyor itiraz etmediniz diyor. Yani son gün gelip neden itiraz ediyorsunuz diyor. Ha, Fenerbahçe'de iyi, şu anda yeni bir yönetim oluştu. Bundan önceki yönetimler belki sessiz kaldı. Ama Aziz Bey sessiz kalmayacağını net bir şekilde bugün Mahmut Uslu'nun verdiği demeçten anladım. Ha, burada haksızlık nerede? Ha, federasyon evet bunu daha önce karar aldı ama bu kulüpler şimdi Galatasaray, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak.
1: Evet.
2: Trabzonspor UEFA Ligi'nde oynayacak.
1: Avrupa Ligi, Beşiktaş da Avrupa Ligi.
2: Beşiktaş da Avrupa Ligi.
1: Başakşehir
2: Konfederasyon Kupası. Şimdi eşit şartlarda Avrupa'da oynayabilecek mi bu takımlarımız?
1: Zor.
2: Hayır, şartlar eşit değil.
1: Evet.
2: Senin Avrupa'daki bütün takımlarının böyle bir sorunu yok. Ya Avrupa Birliği çevresi içerisinde zaten serbest dolaşım olduğu için oradaki oyuncuların bir sıkıntısı yok. Onlar sadece deniz aşırı ülkelerden 3 tane yabancı sınırı var. Onlara da biz yabancı sınırı demiyoruz. Ha, bizim burada takımlarımızın haklı olduğu nokta burası. Yani ben diyor eşit şartlarda beni diyor Avrupa'da mücadele ettirmiyorsun diyor. Ama burada da federasyon diyor ki ben bir sene önce bu kararı alırken bana neden itiraz etmediniz? Şimdi o zamanki yöneticilerin itiraz etmemesi sonucu çıkan bir kaos var ortada. Ama gerçek bir realite var. O da şu. Ya ben de o zaman aynı şeyi düşünürüm. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde olacak. En büyük gelir kaynağı iki kulübün de orası. Geçen sene Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden kazandığı parayı Türkiye Ligi'nden kazandı mı? Yarısını bile kazanamadı. Ki rakamlar onu gösteriyor galiba.
1: Evet.
2: Ya yarısını bile kazanamadığını gösteriyor. E şimdi düşünsene, orada oynayacaksın. Mücadele edeceksin. UEFA Kupası, işte Konfederasyon Kupası, buralardaki takımlarımızda aynı şey. Rakiplerin serbest yabancı ile oynayacak, sana kısıtlama geliyor. Bu bence haksız bir rekabet oldu. Ama diyorum, federasyon başkanı bu kararı zamanında almış, bugüne kadar niye itiraz etmediler? Sıkıntı orada. Ha şu, bugüne kadar Kulüpler Birliği'nin almış olduğu bütün kararlar, oy birliğiyle aldığı kararları federasyon büyük bir ihtimalle uyguluyordu. Şimdi burada bir karşılıklı restleşme var. Futbolun içindeki birimler, futbolun içindeki paydaşlar birbiriyle kavga etmemeli benim düşüncem.
1: Kulüpler belki de ilk kez istediğini alamıyor şu anda.
2: Yani evet, ilk defa böyle bir şey oluyor. Ya, tabii ki bunun ben dediğim gibi iki tarafında haklı nedenleri var. Bir tanesi geçen sene alınan bu karara bugüne kadar niye itiraz edilmedi? İkincisi, şimdi bu şartlar altında yeni yönetimler geldi şimdi. Fenerbahçe'de yeni yönetim geldi. Galatasaray bu konuda zaten baştan beri itirazını bir dile getiriyordu. Burada Beşiktaş, Trabzon, şimdi Başakşehir. Ben kupalara katılanlardan bahsediyorum. Bu kulüplerimizin de menfaatlerini gözetmek lazım. Federasyonun asıl amacı kulüplerin menfaatlerini gözetmektedir. Bilhassa Avrupa'da oynayacağı maçlarda. Ben bu açıdan kulüplerin haklı olduğunu düşünüyorum. Ama diğer taraftan da federasyonun almış olduğu bir karara, bu karara neden başından beri bir şerh düşülmedi? Bu da bir soru işareti.
1: Ya neden bunlar, bugün beklendi değil mi?
2: Neden bugüne kadar beklendi? Beklenmemesi gerekirdi diye düşünüyorum. Tabii bu kulüplerin sezlenişlerinde haklılık payı var. Ha, şu anda en büyük haklılık payı Fenerbahçe yönetiminde var. Çünkü yeni seçilmişler.
1: Doğru.
2: Ya büyük hedeflerle gidiyorlar. Bu hedefler doğrultusunda böyle bir istekleri oldu. Bence son derece doğal istekleri oldu. Bu isteklerini de federasyon şu anda karşılamadı. Onların da bir bildiği yol vardı. Ha şuna bakarsak aslında kulüplerimiz eğer yarışmacıysa, ki üst düzey yarışmacı bu kulüplerimiz, hem Türkiye Ligi'nde hem Avrupa'da, yani böyle bir kısıtlamanın olması, bunu yıllar önce de Fatih Hoca biz milli takımla beraber çalıştığımız dönemlerde söylemiştik. 14

0: tane yabancı, 14 tane Türk.
1: Doğru.
0: Yani yetiştireceksen o 14'ün içerisinden yetiştir.
1: Hatta o kuralı yabancı değil de yerli kuralı olarak
0: 14 yerli
1: görmek gerekiyor demişti, evet, Fatih Hoca. 14 yerli zorunluluğu vardı.
0: Ama zaten 28 herhalde yazıldığına göre hoca maksimum, da onu, evet, onu baz alarak öyle, doğru, söylemişti. Yani bence doğru kural oydu. Ben hala onun doğru kural olduğunu düşünüyorum.
1: Hocam şunu da sormak istiyorum o zaman çok kısa yine. Peki geride bıraktığımız sezon sizce 12+2 kuralı nasıl sonuç verdi bir yıllık periyoda baktığımızda?
0: Yani,
1: yani saha açı sportif anlamda da konuşabiliriz bunu veya ekonomik anlamda da kulüplerin. Ya bugün mesela Trabzonspor'un işte Felipe Augusto Zenit'e transfer oldu. Dünya Kupası'nda oynayan Chris Onay'ın transferi gündemde. Mesela Trabzonspor bu kuraldan kendisine aslında artı değer katmış gibi görünüyor. Çok hem saha içinde hem de ekonomik anlamda.
0: Çok fazla. Bu işe en iyi hazırlanan taraf Trabzonspor oldu. Yani baksana bayağı aldığı oyuncuların hiçbirisi 22-23 yaşın üstünde yoktu. 19 yaşında, 20 yaşında birçok oyuncu aldı ve çok başarılı.
1: Evet.
0: Transferin bu konuda en başarılı takımı Trabzonspor zaten. Onlar da Avrupa'da olacaklar şimdi.
1: Doğru.
0: Onların da ama Avrupa'ya göre kurdukları takım zaten Trabzonspor yapılanmaya gittiği için seçimi doğru gitti. Doğru bir seçim yaptılar oyuncu seçimleri konusunda. Ya çok pahalı, şaşalı transfer, popüler transferden kaçındılar ama o kadar doğru transferler yaptılar ki. Şimdi Felipe Augusto sattıkları 15+5'e sattılar.
1: 5 milyon euroya gelmişti, 20 milyon euroya gitti. Sadece bir yıl.
0: Bir sene önce Pinay aldılar. Pinay'ı 2 milyon aldılar. 7-8'e sattılar. Şimdi olayı aldılar. Çok ucuza. Belki
1: Malero'yu ne hocam? Malero sağbek.
0: Ha, Malero.
1: O, evet, Malero. O geldi. Evet. Gitti bir yıl sonra. Onun yerine de şimdi Pinay'ı aldılar.
0: Daha iyisini aldı.
1: Evet.
0: Daha yani oluyor. Bu işleri araştırdığın zaman oluyor. Çıkıyor. Doğru. Ama dediğim gibi yani bu transferi hazırlık yaparken Trabzonspor kendi geleceğini de inşa etmek için bu tür oyunculara ve doğru transfer yaptılar. Doğru planlama yaptılar. Ve doğru araştırma yaptılar. Yani araştırma yapılmadan bu transferler çözülmüyor. Yani Trabzonspor durup dururken Vayvuyalılar devre arasında stoper olarak ya muhteşem çıktı ya. Harika çıktı yani, böyle bir şey olamaz yani. E şimdi olayı aldın öyle. E şimdi bu çağrı var orada, sakatlıktan yeni dönmüştü, o da öyle. Yani genç ve dinamik oyuncu. Ha şartlar ne olursa olsun, eğer federasyon bu karardan geri adım atmazsa kulüpler sonuçta bu, buna göre bir transfer politikası yapacaklar. Sıkıntı çekecekler mi? Bence en çok sıkıntıyı Fenerbahçe çekecek.
1: Peki burada. O zaman Fenerbahçe'nin yaşayacağı sıkıntıyı bir görelim. Bir barkomuz vardı. Fenerbahçe ile o zaman biraz kulüpleri de mercek altına almaya başlayalım o halde. Sarı lacivertli kulüp ciddi anlamda bu yeni yabancı kuralından zorluk çekecek gibi görünüyor. Şu an bugün bu saat itibariyle Fenerbahçe'nin tam 22 kontratlı yabancı oyuncusu var değerli izleyenler. Tek tek bakalım. Ederson Moraes, Dominik Livakovic, Jadon Osterwolde, Milan Škriniar, Diego Carlos, Rodrigo Becao, Nelson Semedo, Sofyan Amrabat, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Fred, Marco Asensio, Anderson Talisca, Anthony Musaba ve son olarak da yeni transfer Vedat Muriç bu listeye eklendi. Sol kısımda tam 15 oyuncu var. Sağ kısımda artı 4 kuralına uyan 7 oyuncu var Fenerbahçe'de. Dorgeles, Nene, Sıdiki, Şerif, Archie Brown, Amara Diouf, Abdülaziz Fal, Oginyan Mimovic ve Omar Fayet, bazıları isimlerini dahi unuttuğumuz oyuncular Fenerbahçe'de.
0: Yani
1: ama toplam
0: burada,
1: sayı 22.
0: Burada hele bir tane bir oyuncu var. Fenerbahçe'ye 2 sene önce transfer oldu. Antrenmana çıkmadan başka takıma giden bir Mimovic var. Ya bu kadar planlama hatası ancak
1: çok
0: böyle
1: büyük beklentilerle geldi ama hiç süre almadı.
0: Yok, hiçbir beklenti yoktu.
2: Niye
0: hiç
2: aldılar hocam?
1: Açıklamalar
0: onu
1: o
0: bilemem.
1: Dönem
0: ben nereden bileyim? Onu alana soracağım biraz. Murat. Yani biz de sorduk. Niye bunu aldınız? Aldığınız gibi başka yere sattınız. Yani böyle bir planlama hatası olamaz. Ben de merak ediyorum niye aldıkları.
2: Hatır transferim nedir yani?
0: Ben nereden bileyim Murat ya?
2: Hayır,
0: ben
2: merak ettim.
0: Bir yetkili bir ağız olsam sana derim ki ben bu yüzden aldım, bu yüzden sattım. Ben bilemem.
2: Kiralık daha doğrusu.
0: Şimdi
2: kiraladınız bak, yani. Kiralanmış.
0: Şu yukarıdaki 4 evet. oyuncu. Bak Nene, Şerif, Archie Brown, Amara Diouf. Yani büyük bir ihtimalle bu 4'ü uyuyor ve 4'ü. Yani eğer daha iyisi alınmaz ise o dördüyle devam edilebilir.

0: Çünkü gerçekten onlar iş yapabilecek oyuncular. Yani zaten takımın içerisinde hepsi.
1: Doğru.
0: Bir Amara Diouf bir sakatlığı var. Yeni imza attılar biliyorsun 18 evet. yaşına yeni doldurdu. O çok önemli bir oyuncu. Geleceğe çok iyi olan
1: hocam,
0: bir oyuncu.
1: Hocam Senegal'de Sadio Mane'nin veliahtı olarak görülüyor.
0: Şöyle söyleyeyim sana, orada 16 yaşında çok turnuvalarda dünyanın en genç oyuncuları içerisinde birinci seçildi. Eğer o çocuk sakatlığıyla ilgili gelecekte bir sıkıntıyı yaşamazsa geleceği yerleri yani tahmin edemiyorum. Ben çünkü izledim onu. Çok izledim üstelik. Bayağı geleceğe olan bir oyuncu. İnşallah sağlığında bir sıkıntı olmaz. Her şey yoluna girer.
1: Hocam sol tarafta kimlerden vazgeçer ya da vazgeçmeli Fenerbahçe? Çünkü burada 15 tane oyuncu
0: şimdi
1: var.
0: Şimdi kimlerden vazgeçer?
1: Ve takviye yapılması da gerekiyor bu kadroya üstelik.
0: Furkan, kimler oynar diye sorarsan
1: daha bana, kolay bir soru
0: daha
1: olur.
0: Daha kolay soru olur. Çünkü hocam, vazgeçmek kolay. Bak şimdi bir, kaleci olacak.
1: Ederson
0: yani
1: kaldı.
0: Yani bunu ben tamamen herkesten bağımsız kendi fikrim olarak söylüyorum.
1: Tabii ki.
0: Bir kere Ederson olacak. Milan Skriniar olacak.
1: İki.
0: Savunmadan takım kurarak başlıyoruz. Semed olacak sağ bek.
1: Üç.
0: Diğer bir stoper olacak. Yeni olursa yeni. Dört.
1: Yani ya Osterwolde ya da başka biri.
0: Ya da yeni bir transfer olacak.
1: Dört.
0: Beş. Ya Osterwolde ya Archie Brown olacak orada.
1: Sol bek için.
0: Tabii. Yani o zaman 10 artı 4'te ikisinden birisi boşa çıkabilir. 4 tane kaleciyle 5 tane savunmacı bir kere yerli olacak. Öyle görünüyor. Görüntü oraya doğru gidiyor. Transferlerde de o tür görüşme. Şimdi orta sahada N'Golo Kante, Guendouzi ikilisi olacak. Heh, şu. Acaba yeni yönetim onlarla ilgili bir tasarrufta bulunur mu?
1: Özellikle Kante tabii.
0: Özellikle
1: burada çok
0: Kante
1: konuşuluyor.
0: Merak ediliyor. Eğer bir piyasası olup da bir şey olur da bir değişim olursa. Ama alacaklar adam gene bir yabancı olacaktır orada. 5. 2 de koyduk 7.
1: 7.
0: Asensio'yu koyduk.
1: 8. Muriç'i koyduk. Yani
0: Muriç'i koyduk. 9. E şimdi alınacak bir santrofor daha ve bir kanat oyuncusu daha söyleniyor.
1: Minimum.
0: 11 oluyor. Gene bir tane daha fazla çıkıyor işte. Orada evet. bir sıkıntı var.
1: Hocam yani bu denklemde o zaman saydığımız
0: ben
1: isimler.
0: Ben sana saydıklarımın dışındakileri düşün artık.
1: Hocam Musaba'dan vazgeçmek
0: ben
1: gerekiyor.
0: Ben saydıklarımın dışında evet. say onları. Sen yani onları
1: ben,
0: say.
1: Ben bir özet geçeyim şöyle. Musaba'dan vazgeçtik bu senaryoda, bu denklemde. Talisca'dan da vazgeçtik. Fred'den de vazgeçmek zorunda kaldık. Dönüyorum savunmaya ve orta sahaya. Amrabat'tan zaten vazgeçti Fenerbahçe. Bekao aynı şekilde. Carlos'tan zaten haber dahi alınamıyor. Livakovic'ten de yine vazgeçmek zorunda kalınıyor. Ve buraya eklenecek yeni transferler de var.
2: Ne vazgeçiyor da nasıl geçiyor vazgeçiyor?
0: Şöyle.
2: Yani ya, parası, pulu, sözleşmesi.
0: Bak geçer abi. Geçer. Fenerbahçe geçer. Fenerbahçe herkesten vazgeçer. İstediğini de alır.
2: Geçer ben de sana hocam.
0: Öyle geçer falan deme.
2: Maliyeti geçer.
0: Ya adam.
2: Maliyeti var hocam.
0: Her şeyi göz önüne alarak buraya geldi. Bak öyle geçer deme. Geçer abi. Fenerbahçe bunları halleder. Bu oyuncuların çoğunun da alıcısı var.
2: Var, Beşiktaş istiyordu bir ara, öyle haberler çıktı. Sofyan'ı evet. almadı. Kimse de yalanlamadı zaten yani de.
0: İyi niye almadı, alsaydı o zaman.
2: Alsın bilmiyorum, bence de alsın.
0: Alsın yani. Zaten. Alsın.
1: Bence bir kamuoyu yoklaması yapıldı. Çok iyi geri dönüşler alınmayınca orada.
0: Şöyle kimse elini tutmuyor olabilir yani. Yani onun için buradaki oyuncuların piyasası var. Bak şimdi Sofyan Abramov öyle veya böyle Avrupa'da bir alıcı çıkar.
1: Son kulübü.
0: Livakovic şimdi hala Hırvat milli takımında oynuyor.
1: İyi hocam alıcısı
0: bir
1: çıkar.
0: Bir de iyi maçlar
2: tamam,
0: oynuyor.
2: Tamam da.
0: Alıcısı var.
1: Carlos
2: yani,
1: Poma'da oynadı.
2: Sizin verdiğiniz bu rakamları, Fenerbahçe kulübünün verdiği rakamları başka kulüpler verecek mi yani şimdi?
0: Ya Aziz Bey bunları bile bile buraya geldiyse Murat muhakkak bir çözümü vardır. Bunu sakın unutma.
1: Hocam şöyle bir
0: bunları örnek... bilmeden mi geldiniz? Aziz Bey bu işlerin hesabını kitabını
1: mutlaka
0: o kadar çok iyi yapmıştır ki. Bu işlerin hesabını kitabını yapmadan buraya başkan olmazdı. Başkan oldu ve bu sorunlarla karşılaşacağını biliyordu. Muhakkak bunlarla ilgili de bir çözümü vardır.
2: Hocam bunu... yarın ayın biri maça kaldı 20 gün. Oyuncu 2 ay yok, 1,5 ay yok.
0: Murat onun da bir çözümü var.
2: Tamam.
1: Hocam şöyle bir örnek verebilir miyim? Şimdi Murat Özbostan'ın da aslında bahsettiği konu mesela geçtiğimiz...
0: Ben Murat Özbostan'ın bana sorduğu veya sana sorduğu sorularda Furkan'cığım...
1: Buyurun hocam.
0: Çok doğruluk payını var. Ben de diyorum ki bunların hepsinin karşılığı
1: farkında
0: var.
1: Farkında olarak geldi Sayın
0: Tabii
1: Başkan.
0: Tabii canım
1: görevli.
0: Sayın Başkan. Niye geldi ya? Adam Tabii. keyfi yerinde, keyfi gıcırındaydı. Geldi bu işe bir elini soktu taşın altına. O zaman... Fenerbahçe'de hiçbir oyuncu vazgeçilmez değildir. Bunu kimse unutmasın.
1: Geçen yıl mesela Cengiz...
0: Bu Fenerbahçe için affedersin lafını kestim.
1: Estağfurullah hocam.
0: Yani biz Fenerbahçe'den bahsettiğimiz için söylüyoruz. Diğer takımlarımız için de aynı şey söz konusu.
1: Geçen yıl bir Cengiz örneği var mesela. Beşiktaş'a gitti oyuncu ama maaşının bir kısmını Fenerbahçe, bir kısmını Beşiktaş verdi. Belki bu sezon bu transfer döneminde de benzer transfer süreçleri... Yani Fenerbahçe'li diğer kulüpler arasında yaşanabilir. Yani çünkü bu yaşanmak zorunda.
0: Zaten bugün okudunuz galiba en son. Ben biraz önce şimdi internete düştü. 7 milyon euro UEFA'dan ceza evet. geldi. Yeni biraz önce.
1: %70'lik kadro maliyetinin ihlalinden dolayı Fenerbahçe'ye UEFA'dan 7 milyon euro yaptırım uygulandı.
0: Yani Fenerbahçe takımının bak son yıllarda ne kadar kötü transferler yapılmış ki. Oyuncu sayısı kaç saydın? 23
1: 22.
0: Mı? 22 tane oyuncu var ve elindeki oyuncular var. Bunlardan vazgeçeceksin yabancı olarak. Doğru planlama yapılmadığı o kadar net ortaya çıkıyor ki bu kadar oyuncudan vazgeçmek zorunda kalıyorsun. Neden? Bir de buraya alacağın oyuncular var üstelik. Yani bu aslında o kadar zor bir denklem ki ama bu işin içinden çıkacak bir irade var bence.
1: Muhakkak hocam. Şöyle o zaman ilk resmi maçı biraz konuşalım. Bu kadro üzerinden de konuşabiliriz. Şimdi bir kez daha geçmiş olsun bu arada. Gerçekten çok talihsiz bir durum. Vedat Muriç yaklaşık 3-4 hafta forma giyemeyecek gibi görünüyor.
0: Yani
1: ilk maçta yok gibi.
2: Yok Gornik Zabre
1: maçında.
2: Rövanş bile şüpheli.
1: Evet.
0: Bugün bu, ayı 7, ne kadar o maçı? 22 gün.
1: Evet. 21 ya da 22 Temmuz'daydı maç. Ayın 21 desek, Temmuz. Yaklaşık 20
0: 21 Temmuz'da 3 hafta var yani.
1: Evet. Yani
0: ilk ucu maçı, ucuna yetişme ihtimali
1: belki
0: var.
1: Belki
2: mucize. Mucize.
0: Tabii bak şimdi bu tür yaralanmalarda adresinde denildiğine göre alt adresinde.
1: Sağ arka alt adale.
0: Şimdi burada onun derecesi önemli. Bunun bak bazılarında biz de çok yaşadık.
2: Kısmı yırtık hocam.
0: Kısmı yırtık.
2: Evet.
0: Derecesine bağlı. Tabii bir de bunun iyi tedavi edilmesine bağlı. Bunun iyi tedavi edilmesi halinde 3 haftada yetişir bir oyuncu. Zaten eskiden bile doktorlar bu adale yırtıklarını 3 hafta koyarlardı. Ha bu iyi tedavi edilirse 3 haftada oynarsın. 3 haftada iyi hale gelirsin bazen de 4 haftada oynarsın.
1: Bu arada
0: oynarsın.
1: Hocam İstanbul'a dönmemiş oyuncu tedavisi yine kampta devam ediyor. Yani.
0: Bütün Topuk doktorlar gerisinde. Orada İstanbul'da evet. nerede tedavi olacak Furkan?
1: Yani
0: mevcut sağlık ekibi zaten... Şu anda Topuk Yaylası.
1: Kampta evet.
0: Yani onlar tedavi ediyor orada çünkü profesyoneller var diye düşünüyorum.
1: Hocam peki Vedat'ın yerine Şampiyonlar Ligi ikinci eleme tur maçına kadar bir santrafor takviyesi beklemeli mi taraftar?
0: Kesinlikle ben o maça bir santraforun geleceğini tahmin edebiliyorum yani düşünebiliyorum. Olacağını tahmin ediyorum.
2: Kim geliyor hocam?
0: Ya iyi bir santrofor olmadıktan sonra zaten Aziz Bey almaz oraya bir santrofor.
2: Grassi geliyor mu hocam? Duydunuz mu bir şey?
0: Grassi aylardan beri konuşuluyor.
2: Evet.
0: Büyük bir talep de var. Kendisi nedense bir sıkıntı yaratıyor herhalde anladığım kadarıyla. Ama bugün yarın bir transfer bombası patlayabilir. İnşallah patlar yani.
1: Önemli bir
0: transfer bombası olabilir yani. Biz bekliyoruz çünkü.
1: İfade. Yavuz Tömer'den.
0: Yani
1: hocam çok alışkın değiliz sizden bunları duymaya. Siz söylüyorsanız.
0: Ben biliyorsun bu işlere karışmam.
1: Çok girmezsiniz. Çok
0: ama neden diyorum bunu şimdi bak. Şimdi Aziz Bey öyle bir hedef koymuş ki kendisine. Bu zaten basında da çıkıyor. Kendisi de söylüyor. Yöneticiler de söylüyor. Yani hiç acele etmedi bugüne kadar. Neden? Olgun ve tecrübeli bir başkan ve yönetim kurulu var. Sağlam gidiyor. Alacağı oyuncuda şu saydığımız 22 tane oyuncuda çoğunda yapılan hatayı yapmamak için çok emin adımlarla sağlam gidiyor. Yani aldığı oyuncuyu Fenerbahçe taraftarı diyecek ki ah biz bu oyuncuyu evet istiyoruz. Ya öyle bir oyuncu alacak.
2: Kimi alıyor hocam?
0: Yani
2: ay siz duymuşsunuzdur hocam.
0: Ya çok
2: Greenwood'u her an eli kulağında diye duyuyoruz biz de. Yani böyle

0: O aynı isimden bahsediyoruz
1: yani,
0: acaba?
1: Olabilir. Yani Greenwood bakarsın, Marsilya'nın zaten bugün 30'u sonu muydu? Bir anlaşma vardı biliyorsunuz.
2: Evet, ekonomik anlamda zaten zor bir süreçten geçiyor yani, Marsilya. Satış yapması lazım.
1: Satış yapması lazım. Belki bakarsın yarın uçağı atlamış gelmiş, almış gelmiştir Fenerbahçe.
3: Bombayı
2: hocam
1: yani, olabilir yani.
0: Ben bilmem hocam, bombayı açıkladı.
1: Ya alır ya bir santrafor alır.
0: Bomba haber hocam.
2: Heyecanlanmıştır diye tahmin ediyorum.
1: İnşallah alırlar.
2: Bak, bir kere bir iki güne.
1: Ama bunu duymayan bilmeyen yok ki, ben söylemiyorum yani.
2: Ama hocam siz yani bir iki günü işaret ettiniz. Belki yarın uçağı atlar gelir dediniz.
1: Hayır, şöyle hani Marsilya bir oyuncuyu vermek zorunda diyorlar ya.
0: Evet, para lazım, para.
1: Gerekiyor. Orası bir para ödemezse ceza alacak galiba. Doğru. Onun da bir süresi bugün son muydu? Öyle biliyorum ben ama yani başkan bugün yarın olmasa hafta sonunda Avusturya kampına muhakkak bir tanesini indirir yani.
2: Hocam hangi mevkiye transfer bekliyorsunuz? Santrafor dediniz.
1: Santrafor, bir tane kanat oyuncusu.
2: Sağ kanat.
1: Sağ veya sol.
2: Solda Kerem var ama olur mu yine oraya takviye?
1: Ya Kerem sağda da oynuyor, solda da oynuyor. Şimdi kanat oyuncuları Furkan'cığım şöyle bir bakıyorsun, oyun içerisinde değişim vardır. Sağda da oynarsın, solda da oynarsın. Yani öyle oyuncular var şimdi. Şu anda mevcut kadroda Kerem hem sağ taraf oynar hem sol taraf oynar.
2: Tabii.
0: Furkan Fenerbahçe açıklama yapmış bu arada.
1: Efendim?
0: Fenerbahçe bir açıklama yapmış ceza ile ilgili.
2: Sizden dinleyebiliriz.
0: İtiraz edecekmiş Fenerbahçe kulübü. 7 milyon euroluk cezaya.
2: Evet, biz de şu anda ekranlara arkadaşlarımız getirdi. Teşekkür ederiz Murat Özbostan'a da. Fenerbahçe Spor Kulübü UEFA'dan gelen cezaya itiraz edecek. Sarı lacivertliler 7 milyon euroluk cezaya itirazda bulunacağını resmi olarak açıkladı. Bir kez daha ben hatırlatayım. UEFA'dan bugün akşam saatlerinde bu ceza kararı çıkmıştı. %70'lik kadro maliyet ihlalini Fenerbahçe gerçekleştirdiği için, bu oranı aştığı için UEFA'dan bir 7 milyon euroluk ceza gelmişti Sarı Lacivertli kulübe ve Fenerbahçe ise bu cezaya itiraz edeceğini açıklamış. Buna da
1: Aziz Bey bu konuda
2: olduk.
1: Buyurun hocam. Bayağı bir açıklama yaptı Furkan. Aziz Bey bu cezanın geleceğini biliyordu tahmin ediyorum.
2: Evet, birkaç gündür de zaten medyada beklenti de vardı.
1: Söylüyordu Aziz Bey bunu, yöneticilerde böyle bir ceza beklentileri
2: sürpriz
1: var.
2: Sürpriz bir
1: demek ki,
2: ceza değil zaten beklenen.
1: Sürpriz değil yani yapılan.
2: Eğer yanlış hatırlamıyorsam, lütfen düzeltin yanlış hatırlıyorsam da, Jose Mourinho döneminden sanırım.
0: O dönemden var. Geçen yılki transfer şeylerinden.
1: Bence
0: var
1: son yani. Transfer
2: yani
1: döneminden
2: Mourinho'nun
1: var.
2: Mesela sanırım tazminat konusunda o dönem bu ihlallerden sebep olarak gösteriliyordu. Ona tazminat olarak ödenen miktar da konuşuluyordu hatta bu ceza için, ama yanılıyor da olabilirim.
1: Ya hocam, nereden olursa olsun sonuçta Fenerbahçe'ye bir ceza geldi.
2: Tabii, doğru.
1: Bu yanlış bir planlamadan gelmişse de işte yanlış planlamanın ürünleri burada. Ürünlerimiz karşıda gördüğünüz gibi. Şurada şimdi Galatasaray, bak ilk zamanlar Okan Buruk başladığı ilk dönemlerde bir takım transferlerde hatalar yaptı ve çok kolay geri dönüş sağladı. Ondan sonra Okan Buruk'un çok istediği bir şey vardı. Geniş kadro hiç istemiyordu. Ve son iki sene bunu da başardı Okan Buruk. Artı fazlalık da istemiyordu. Aldığı oyuncularda da hiç hata yapmadılar.
2: 14-15 oyuncuyla.
1: Bravo. Aynen öyle. Bak onlar en az sorun olan galiba yabancı konusunda Galatasaray.
2: Evet. Bir de özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'la kıyasladığımızda eli çok daha rahat. Çünkü yerli oyuncu anlamında da bir omurgası var Galatasaray'ın. İşte Uğurcan gibi, Barış Alper gibi.
1: Ya
2: Yunus
1: bir 11'i
2: gibi
1: var şu anda, bir maça çıksa. Demezsin ki yani buna bir oyuncu takviyesi olsun
2: çok
1: diye
2: doğru.
1: Söylemezsin.
2: Hocam transferden konuşuyorduk. İsterseniz orayı tamamlayalım. Sonra Trabzonspor'un
1: bir tane kanat dedik sana.
2: İsteyeceğim.
1: Bir tane kanat alınacak öyle veya böyle.
2: Savunmaya
1: bugün
2: doğru.
1: Yarın hafta sonu gelecek. Bir tane santrafor. Zaten eğer bir yanlışlık olmasaydı bugüne kadar olmuş olması lazımdı. Karşı taraftan.
2: Girassi'den bahsediyorsun
1: yani,
2: diye tahmin ediyorum.
1: O veya benzer.
2: Peki.
1: Bir tane stoper olmazsa olmaz. %100 alınacak.
2: O Servol'de kalsa dahi mi?
1: Tabii.
2: Peki.
1: Ama 10+4'te Osterwold'de ne olur bilemem. İsmail Hoca da Osterwold'i çok beğeniyor.
0: Kalacaktı da zaten dün sohbette.
1: Dedi de şimdi 10+4'ün kesin olduğunu İsmail Hoca bilmiyordu.
0: Evet.
1: Bildikten sonra bu planlamayı tekrar gözden geçireceksin. Kimden vazgeçeceksin şimdi? Baktığın zaman 10+4'te birinden vazgeçmek zorundasın. Yani o kolay bir iş olmayacak. 10+4 gerçekten Fenerbahçe'de çok büyük sıkıntı yaratacak.
2: Hocam şu konuşulduğu için size sormak istiyorum. siz camiayı da çok yakından biliyorsunuz, tanıyorsunuz da. Anderson Talisca'yı İsmail Kartal'ın santrafor rotasyonunda düşünebileceği ve oraya ayrılan bütçeyi de özellikle kanat bölgesine ayırabileceği konuşuluyor. Böyle bir ihtimal olabilir mi? Yani santrafor takviyesi yapmayacak Fenerbahçe. İşte Vedat, Talisca ve Şerif'le devam edip oradaki bütçeyi iyi bir kanat oyuncusuna ayırabilir mi acaba diye merak ediliyor. Ama siz zaten santrafor beklediğinizden
1: peki,
2: bahsettiniz.
1: Yani olabilir. O da İsmail Hoca'nın fikrini de öğrenmek lazım bu konuda. Şu, Anderson Talisca demin saydığımız 10 kişi içerisinde çıkıyor muydu?
2: Yok.
1: Yani nasıl olacak o zaman? Yani 10+4'ün içinde
2: eğer kalacaksa o zaman ekstra bir isim veda etmesi gerekiyor.
0: Hocam Kante
2: zaman
0: gidebilir mi? Kante'den Fenerbahçe vazgeçer mi bu maliyetiyle?
1: Kante'ye eğer bir kulüp bulunabilirse ben olsam Fenerbahçe'nin yerine hiç gözüm kapalı veririm. Yani 35 yaşında bu kadar büyük maliyete ondan daha dinamik, yani evet bu, ben Kante'ye asla kötü bir oyun demiyorum. Öyle olsa 35 yaşında
0: şüphesiz
1: Fransa milli takımı içerisinde olmaz. Yani onun maliyeti çok yüksek. Yani daha uygun bir oyuncu tercih edebilir. Bak Talisca'nın da maliyeti yüksek. Şimdi bu oyunculardan Talisca zaten bu denklemin içerisinde, Asensio var, Talisca var.
0: Hocam ben
1: şimdi yeni bir tane kanat diyorsun. O zaman burada bir yığılma olacak. O yığılmanın 10+4'e de
0: Fenerbahçe yeni bir yapılanma içerisinde ya. Yani bu yapılanma içerisinde ben de size katılıyorum. Yani Kante yaşı ve maliyeti nedeniyle bir şey varsa, bir teklif ya da
1: bir
0: kendisi gidiyorsa
1: olursa,
0: hemen hatta Talisca'yı da yollarım.
1: Ya Talisca zaten bir alıcısı olursa ben
0: ya çünkü bu
1: kalacağını
0: Talisca yine orada sakatlanmış, yine bir idmanlara çıkmıyormuş.
1: Katılıyorum. Geçen sene Fenerbahçe'nin en skorer oyuncusuydu.
0: Disiplinsiz hocam.
1: Ama şimdi Talisca'yla mevki bulamıyorsun Talisca'ya. Sıkıntı orada.
2: Artık o tarz bir takım olmak, bir 10 numara da kalmadı.
1: He, yani bir 10 numara. Zaten orada bir Asensio var. Asensio üzerinden zaten bu sene Fenerbahçe'nin, eğer Asensio'da bir şeylik olmazsa, bir sıkıntı olmazsa, Asensio zaten geçen sene de takımın ustasıydı yani. Usta dediğimiz oyunculardandı yani.
2: Doğru.
1: Topun her türlü şekli ona uyuyordu.
2: Peki Fenerbahçe'ye dair varsa hocam son yorumlarınız Murat Özbostan alabilirim. Yoksa
0: yani,
2: Trabzonspor'a geçeceğim.
0: Hocama da şeyi sormak istiyorum. Yani Nene de göz satılabilir mi Nene?
1: Ya 10+4 kuralında Nene'yi niye satacaksın ki? Eğer ondan daha iyisini alamıyorsan Nene'yi, yani Nene sonuçta 10+4 kalacaksa Nene bu denklemi, ha Nene'den daha iyisini bulup daha maliyetli birisi bulunup kanat oyuncusu olarak bulabilirsen alırsın, ama 10+4 eğer kalıcıysa Nene bu denklemden
0: aldı biraz... Hocam 10+4 açıkladı işte, değiştirmeyeceğiz diyor yani.
1: Biz öyle çok değişmeyecek denilen kararların değiştiğini Türkiye'de gördük futbolda.
2: Bir ihtimal görüyor musunuz hala bu konuda?
1: Ya kesin bir açıklama yaptı tabii Futbol Federasyonu Başkanı da şimdi. Bu açıklamayı ne kadar şey yapar, ülke futbol adına mı yaptı? Yani bir karar verdik mi yaptı? Yapmışsa bilmiyorum yani, İbrahim Hacı Osmanoğlu karardan döner mi dönmez mi bilemem, onun o aklını
0: hocam Bertu'nun adı çok geçiyor Fenerbahçe ile.
1: Santrofor.
0: Evet.
1: Ya tabii ki.
0: Siz duydunuz mu?
1: Yerli, ben şu anda Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı bu yabancılardan çıkıp Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyacak önemli oyuncuları almak. Ha daha sonra Bertu da olabilir, başka birileri de olabilir yani. Bu Türk oyuncu sayısında Fenerbahçe artırmayı düşünüyor diye düşünüyorum. Yani ben de olsam aynı şeyi düşünürüm. Ha burada yeni transfer bana göre var. İşte İrfan Can Kahveci var, Oğuz Aydın var. Evet. Bunlardan faydalanmayan son 2 yıldır 2 tane teknik direktörü gördü. Biri Jose Mourinho, öbürü Tedesco. Biz Oğuz Aydın'ın Montella hazırlık maçlarında hiç çok iyi kullandığı, başarılı olan bir
2: çok
1: Oğuz Aydın'ı.
2: Amerika maçı oynadı Oğuz.
1: Muhteşem bir maç oynadı çocuk. Şimdi bir bakıyorsun, senin elinde bir Oğuz Aydın var, bir İrfan Can Kahveci var. Bunlar az oyuncu değil ya. Bunlar gerçekten önemli oyuncu ya. Bunlara kıymet verirsen.
0: Kerem var.
1: Kerem var, bunlara kıymet verirsen bunlar değerli oyuncu yani. O kadar Fenerbahçe'nin kadro

0: kadrosu bence iyi bir kadrosu var ama bazı noktalardaki eksikleri muhakkak ve muhakkak gidermek lazım. Onlar için de yani Fenerbahçe yönetim kurulu büyük çaba sarf ediyor. Yani çok büyük uğraş verdiğini biliyorum yani. Yani özellikle stoperde, kanatta ve santroforda çok büyük uğraş veriyor. Ya bu konuda inşallah dilediklerine ulaşacaklar diye düşünüyorum.
1: Hocam
0: yani.
1: Bombayı verdi aslında, açıklamıyor da ben.
2: Çok doğru.
1: Ben böyle evet. bir intiba edindim.
0: Hayır ama herkes ben, bu konuda beklemiş.
1: Hocamın sözlerinden şunu anladım. Bu konuşmalarından. Greenwood 24 saatte Fenerbahçeli olabilir. Yarın jete binebilir.
3: Bir anda çok hızlı gelişmeler olabilir.
1: Yani evet, Greenwood konusunda. Ben şu anda hemen gidince buradan sayfaları yıkayacağım. Greenwood Fenerbahçe'de diye.
0: Ya Aziz Bey geldiği yani, zaman zaten ne dedi? Ben şöhretli yıldız futbolcu değil. Fenerbahçe'ye faydalı olan futbolcu alacağım. Zaten eğer görüştüğü oyuncular evet dese bugüne kadar hepsini almıştı zaten. Murat bu kadar ne söylüyorum? Görüştüğü oyuncularda sıkıntı çıkmasaydı Aziz Bey bugüne kadar almıştı. Aziz Bey ne dedi? Kendisi de dün veya ondan önceki gün bir açıklama yaptı. Ben bir söz verdim kardeşim, söz verdimse alırım. Doğru diyor adam. Yani buna da inanmak lazım. Benim söylemem bir şeyi ifade...
1: Hocam açıklayın. Greenwood bitti mi hocam? Bitiyor mu?
0: Vallahi bak bugüne kadar bitti denilen oyuncuların çoğu bitmedi. Bunda da bir aksilik...
1: Bitebilir yani, öyle diyelim. Ya,
0: o da olur.
1: Umut var. Öyle diyeyim.
0: O da olur, başkası da olur yani.
1: He, yani o da
0: umut
1: olur.
0: Umut olmaz olur mu ya? Umut çok yüksek var. Onda da var. Diğer oyuncularda da var yani. Bu söylenen 3 mevki için inanılmaz çaba sarf ediyor.
2: Santrafor, kanat, stoper.
0: Stoper. Bu konuda çok büyük çaba sarf ediyor yönetim kurulu yani. Bunu bilmeyen yok ki yani.
1: Benim yani bu cumaya kadar bombalar patlayacak. Ben onu anlıyorum.
0: Ya inşallah diyorum yani. Aziz Bey'e kalsa hemen alacak zaten. Karşı taraflarda sıkıntı çıkıyor. Yani yönetim kurulu oyuncular hayal deseydi bugüne kadar her şey güllük gülistanlık olmuştu.
2: Hocam Greenwood bu arada gerçekten yani oyuncunun yetenek anlamında ligde fark yaratacak bir oyuncu olduğunu da unutmamak lazım yani.
0: Onu zaten kimse unutmadığı için onun için transfer oluyor.
2: Çok ekstra bir yeteneklere sahip Mason Greenwood. Ya Fenerbahçe bu transferi tamamlarsa ligde gerçekten dengeleri değiştirebilecek bir takviye yapmış olur.
0: Yani takıma önemli katkı sağlayacaktır. Ama onunla transfer bitmiş olmayacaktır yani.
2: Tabii ki, doğru.
0: Yani biz geçen sene burada gördük. Bak geçen seneden beri biz de burada yayınlarda devre arasındaki bu yapılan yanlış planlamanın, santroforların yok olmasının, bunların herkes gördü. Bunu Fenerbahçe Yönetim Kurulu da gördü, tespit etti. Aziz Bey bunların hepsini yönetim kurulu tespit etti. Şimdi ne diyorsun? Hepimiz de diyorduk. Ben geçen sene devre arası bile stoper lazım diyordum. Şimdi sezon sonu gelmiş. Zaten bunu herkes söylüyor. Ben devre arası özellikle dedim ya, bir stoper alınmazsa olmazsa olmaz. Hala sen bir Skriniar ve Osterwold'e ikisinden bu sezonu taşıyamasın ikinci yarıyı. Çünkü Çağlar'ın verimi düşmüş, sıfıra, eksiğe düşmüş.
1: Ha bir de Çağlar var. Bak İsmail bak, Çağlar'ın... var, Çağlar, Mert Müldür. Kadroya bakın yani.
0: Şimdi Mert Müldür orada önemli bir argüman olarak her zaman Fenerbahçe'ye bundan sonra da katkı verecek. Hele son oynadığı milli maç dolayısıyla baktığın zaman gerçekten yani milli takımda oynadığı performansı ben tahmin ediyorum ki yerli bir hocayla daha yüksek derecede de verebilir. Ha bu denklemin içerisinde yani 10 artı 4 kalırsa bir takım mevkilerden ne vazgeçilebilir? Yani Türk oyuncularının önemi burada daha çok devreye girecektir. E sen şimdi bir bakmışsın, Mert Müldür başarılı oynuyor, Oğuz Aydın başarılı oynuyor. E İsmail Hoca ne diyor? İrfan Can burada kalsın diyor. O zaman bazı yabancı oyunculardan vazgeçmek öyle hiç zor olmayacak, çok kolay olur.
2: Hocam Mourinho döneminde özellikle takımdaki birçok yerli oyuncu ciddi anlamda özgüven kaybı yaşamıştı. Yani
0: hasar gördü çocuklar.
2: Devamında da ya. Biraz Tedesco'da da aslında devam etti o süreç. Bence İsmail Kartal'la beraber yaptı. Evet yani yerli oyuncuların yeniden bence ritim yakalaması da çok kıymetli
0: oldu. İsmail Hoca ile yakalayacağı konusunda hiç endişem yok. Bak İsmail Hoca bir kere İrfan Can'a havayı verdi. İrfan Can burada kalacak dedi. Ne güzel bir açıklama. Ya çocuklar çocukları mahvettiler ya. Ya sırf neneyi alıp oynatmak için İrfan Can'ı yolladılar ya. İrfan Can'ın yani gitmesine ben bir anlam veremem. Oğuz Aydın'a forma şansı tanımamak ya, bu kadar kötü oynayan kanatların olduğu yerde Oğuz Aydın

0: Fenerbahçe'de bu hocaların şans vermemesini, yani ben inanamıyorum. Çocuk görüyorsun milli maçta iki tane hazırlık maçını, turnuva başlamadan önce Oğuz Aydın iki maçta da oynattı.
1: Evet.
0: Çok iyi oynadı, performans verdi.
1: Kuzey Makedonya maçında asisti vardı.
0: Evet. Yani bu oyunculardan faydalanmadınız. Gittiniz böyle yanlış planlamalarla takımın içini doldurdunuz.
1: Devre arasında Musaba takviyesi yaptı Fenerbahçe. Şimdi haberimizde detaylardan birisi de Musaba ile yollar ayrılacak.
2: Hocam, o zaman siz anlattıklarınızdan şurada çıkıyor hocam. Çok amatörce transferler programı yapıp transferler yapılmış. Yani ya,
0: belli olmuyor mu Murat? Demin Furkan'ın yani gösterdiği tabloda bunlar ortaya çıkmıyor mu? Bu oyuncularla oynandı ve bu oyuncularla başarılı olunamadı. Yani bu oyuncularla eğer başarılı olamadıysa, oynamayan oyuncular belki onlardan daha iyiydi. Onlar oynatılmadı. Yani sırf bu işleri Türk oyuncuların oynamama nedenini iyi analiz etmek lazım. Şimdi Oğuz Aydın'ı Montella de oynatmadı ilk iki maçta. Hiç bir dakika bile şans tanımadı. Son maç pat diye ne zaman koysa çocuk hep iyi oynuyor. Ya İrfan Can bile bak resmi
1: son
0: maçlarda
1: alayım hocam,
0: resmi maçlarda bile şans tanımadı ona Montella, ama hazırlık maçlarında her girdiği maçta milli takıma katkı sağladı.
1: Sarı kırmızılı kulüpte ise transfer konusunda elbette biraz sessizlik hakim. Fakat elbette yine hocam son 4 sezondaki şampiyonluğunda bu sessizlikte bir payı herhalde vardır diye tahmin ediyoruz. Hazır bir kadrosu var Galatasaray'ın. Biraz Dünya Kupası'nı da sanırım bekliyorlar. Satılma ihtimali olan oyuncular var. Bu denklemde yeni kuralla beraber Galatasaray'ın planlaması nasıl olacak Murat Özbostan? Nasıl bir transfer dönemi bekliyorsunuz Galatasaray
2: yani,
1: için?
2: Galatasaray'ın bir kere acele etmiyor. Net olan bu. Yani bu konuda Galatasaray'ın zaten bir acelesi yok. Zamanı var, süreci var. 4 yıldır şampiyon olan takımı var, omurgası var. Defansı, orta sahası, hücum hattı, kanatları bakıldığı zaman yani ben aman aman yandım Allah hemen bir an önce bir transfer yapayım, kadromu 3-5 takviye yapayım diye bir düşünce içerisinde değil. Yani elbette ki almak istediği 2-3 oyuncu ya da mevkilere göre transferleri düşünüyor ama dediğim gibi ya bu konuda zamanı olduğu için de aceleci davranmıyor. Tabii Galatasaray'da en çok merak edilen konu işte Icardi'di. Uzun zamandır bir aydır filan, neredeyse 1,5 aydır işte yok cevap verecek, verdi mi vermedi mi, böyle papatya falları açılıyor sürekli. Bugün bitti Galatasaray'la, bugün bir bağı kalmadı artık, yani sözleşmesi süresi bitti. Hatta bugün menajerinin bir açıklamasını okudum. Yani biz Galatasaray'a kararımızı bir ay önce bildirdik. Daha neyin kararını bildireceğiz diye. Yani o da olumsuzmuş zaten. Yani bu sizin teklif ettiğiniz şartları, koşulları biz kabul etmedik manasında. Ve daha sonra sizin bize yeni bir teklifiniz varsa siz bize dönüş yapın artık yani. Bizim de şöyle bir teklifimiz var. Onlar da bir teklif sunmuş. Yani bu iş tabii Galatasaray Icardi meselesinden böyle çok da yara almadan, çok da böyle sarsılmadan. Çünkü biliyorsunuz yani çok konuşuldu bunlar. Tekrarlamak da istemiyorum. Evet, önemli bir yıldız. Şampiyonluklarda payı var. İşte sevgi olarak büyük bir sevgi gördü, ilgi gördü. Ama son birkaç yılına da baktığımızda özellikle geçen sezon inişli çıkışlı. Ondan önceki sezon zaten sakatlığı var. Yani Galatasaray belki kendisiyle bir jest yapar, bir plaket verir. Böyle güzel bir uğurlamada belki önümüzdeki süreçte, günlerde yapabilir. Ama şu anda Galatasaray'ın Icardi ile ilgili durumu bitmiş. Bitti daha doğrusu. Şimdi tabii bu iş çözülünce oraya bir oyuncu lazım. Yani bir golcü lazım. Sadece Osimhen'le bu iş olmaz. İşte görüyorsunuz, Allah korusun, sakatlıklar oluyor. Adele çekiyor, başka bir şey oluyor, başka bir sorunlar yaşanıyor. Bu Duran meselesi uzun zamandır Galatasaray'ın gündemindeydi. Ki son gelen işte haberlerde de yani Duran'la da bir anlaşma yapıldığı artık. Bu yeni kuralın da bugün resmen açıklanmasıyla 10+4'e çok uyan bir isim. 1-2 ekonomik olarak Galatasaray'a uyuyor. Niye uyuyor? İşte konuşulan rakamlardan yine resmi bir şey açıklama yok. 4 milyon euroyu kabul ediyor. Kalan rakamı Arabistan kulübü ödüyor farkını. Artı Arabistan'daki takımı Galatasaray'dan da bir kiralama bedeli almıyor. Yani Galatasaray diyor ki oh diyor 4 milyon euroyu veririz diyor bir yıl. Kiralarız. Biz gayet bizim için de maliyetli. Oyuncu zaten iyi bir futbolcu evet. Ama işte bu sefer aması devreye giriyor. İşte Fenerbahçe'de bazı sorunlar yaşadı. İşte daha önce Arabistan kulübünde yaşadı. Ondan önce Aston Villa'da yaşadı. Yani Zenit'e gitti. Orada istenilen gibi olmadı. Ama illaki Okan Buruk bunu analiz etmiştir. Yani belki de oyuncuyla da görüşmüştür. Birebir bir konuşması geçmiştir. Galatasaray herhalde bu duranı önümüzdeki günlerde, saatlerde kamuoyunu açıklayacaktır. Yani yeni transfer olarak. Bunun dışında
1: yani sen, açıklanacak ilk transferin John Duran evet, olma Duran, ihtimali
2: John
1: yüksek.
2: Duran olduğunu düşünüyorum, evet. Yani şeyde işte stoper transferi söz konusuydu. Sanchez'e teklifler olduğu söyleniyor ama ben Galatasaray'ın açıkçası satacağını düşünmüyorum. Yani böyle faydalı, önemli bir oyuncuyu niye satsın? Ama oraya bir tane daha bir takviye yapabilir. Yani Galatasaray'ın genel olarak hocam da daha teknik olarak daha çok iyi analiz edecektir, çok daha iyi. Yani belli bir sistemi var, oturmuş bir sistemi var, oturmuş bir yapısı var. Yani bunu çok da böyle şey yapmayı değiştirmenin gereği yok. Transfer teklifi olan isimler olduğu söyleniyor, bir sürü yazılıyor, çiziliyor ama biz kulübede sorduğumuzda ya bize gelen bir şey yok diyorlar. Yani işte Osimhen'le ilgili yazılıyor, bir İtalyanlar yazıyor, bir dönüyoruz İngilizler yazıyor. Sürekli böyle bir yazılıyor. Son işte 48 saatte kimin şeyi çıktı. Fenerbahçe'de istiyor kimi, Bayern Münih'ten. Galatasaray'da
1: evet,
2: istiyor.
1: Kulübünde karşı karşıya geldi, konuşuluyor.
2: Yani ama biz bunu da sorduk. Yani bize yok dediler. Abi, bilmiyorum yani. Gerçi bu transferlerde her şeyi de söylemezler de. Ama benim gözlemlediğim yani Duran şu anda şey. Can Uzun meselesi uzun zamandır var. Şu an daha da değerlendi. Yani bugünkü kuraldan sonra çok daha değer kazandı bu transfer, kıymet kazandı. Ama 40 milyon eurolardan 45 milyon eurolardan bahsediliyor. Bu çok önemli bir rakam. Galatasaray bu rakamı verebilir mi? Verebilir. Yani orada bir sorun yok. Ekonomik gücü oldukça fazla olan bir kulüp. Şampiyonlar Ligi'nde de yine daha bir üst seviyede başarı hedefliyor. Can Uzun transferi olabilir. Onun için de çalışıyorlar. Yani oyuncunun zaten bakış açısı Galatasaray'a pozitif. Ama tabii buradaki rakam önemli. Yani Galatasaray yönetimi de başkanı da bu transferdeki rakamları iyi pazarlık yapıyorlar. İyi pazarlık süreçleri geçiriyorlar. Yani Can Uzun transferi olabilir. Ama dediğim gibi yani 40-45 milyon eurolar konuşuluyor. Şimdi tabii Fenerbahçe ile Galatasaray arasında her transfer döneminde bazı ortak oyuncular gündeme geliyor. Biri daha çok veriyor, alıyor. Yani böyle şeyler.
0: Neden geliyor sence?
2: İyi oyuncuları istiyorlar hocam yani.
0: Menajerler,
2: menajerler ama
0: iki tarafa da teklif ediyor, kızıştırıyor piyasayı.
2: Evet, yani bu transfer döneminde de olabilir mi? Olursa şaşırmam, bak açık konuşayım. Yani yarın bugün Fenerbahçe ne bileyim yani ben düşündüğümde al gel Icardi bizde oyna 10 milyon euro verelim dese sana Icardi kabul eder mi? Eder bence yani öyle çok da ben şey yapacağını düşünmüyorum. Profesyonelce düşünür diye tahmin ediyorum. Böyle bir şey duyduğumdan değil bu arada, onu da söyleyeyim. Yani özetle Galatasaray acele etmiyor. Hiç acelesi yok. Çok rahatlar. Böyle yavaş yavaş.
0: Bravo. En sonunda gidiyorlar. Doğru cümle en sonunda.
1: Rahatlar.
0: Şimdi demin
1: bir görelim Galatasaray'ın tablosunda, buyurun hocam.
0: Bir siz görelim kadroyu.
1: Görelim mi? Peki
0: demin
1: o zaman ben
0: yaptık,
1: de
0: Furkan?
1: Yerimi alayım şöyle.
0: Biz ne dedik demin Fenerbahçe için?
1: Ne demiştik hocam?
0: 10 tane oyuncuyu bulmak için, değil mi?
1: Evet.
0: Önce sen bana soru sorun. Dedim ki biz önce olan oynayabilecekleri söyleyelim.
1: Doğru.
0: Onların yerine ne demiştik? Bunlardan çok daha iyi oyuncuyu almak zorundasın. Neden değiştiririz? Şimdi Galatasaray'a bak geliyoruz.
1: Davinson Sanchez.
0: Ondan daha iyisini Galatasaray bulması lazım, alması için.

0: %100 garanti. Nelson tamam gitti. Jacobs ondan daha iyisini bulması lazım. Arkasında Eren var. Türk avantajı. O da kalır. Singo. Eğer sakatlanmasa Galatasaray'ın en iyi transferi.
1: Bu arada hocam Singo demişken özür diliyorum. Fil dişi sahilinin de Dünya Kupası serüveni sona erdi. Yani Süper Lig'den birçok oyuncunun forma giydiği bir takımdı Fil dişi sahili. Norveç'e 2-1 mağlup oldular. Veda ettiler Dünya Kupası'na. Singo, Akbadu, Olayi, hatta Çaykur Rize'den Fofana ve Başakşehir'den Operi de var. Toplam 5 oyuncu var kadroda. Veda etmiş oldular Singo demişken onu da aktaralım. Buyurun hocam. Şalay devam edelim.
0: Şimdi Şalay. Hoca onu her mevkide oynatabiliyor. Hiçbir hoca Şalay'dan vazgeçemez. Kaç saydık? 1, 2, 3, 4. Lucas Torreira. 5. Onun yerine alacağın oyuncu ondan çok daha iyi olması lazım. Almazsın. 6. Gabriel Sara. Satmazsan yerine ondan daha iyisini bulup almazsan almazsın. 7. Sane. Alman milli takımda Galatasaray'da önemli. 8. Victor Osimhen 9, Lemina
1: 10.
0: 10 değil mi? 10 evet, mu oldu?
1: Artı 2'de de Yelert'le Niyaga var.
0: Şimdi bak o kadar güzel tam 10 tane oyuncunun çok daha iyisini Galatasaray bulması lazım ki bunlardan birisinden vazgeçsin.
2: Nelson kalacak mı ilk takım?
0: Nelson yok o gitti dedik.
1: 9 o zaman.
0: O zaman 9 ha.
1: Yelert de yok. 9 artı 1 gibi şu an Galatasaray'ın.
0: Bravo bak. Niyaga. Niyaga şeye tutuyor yaşı.
1: Evet o hocam.
0: Şimdi Galatasaray'ın burada avantajı var. Bir tane daha oyuncu alma hakkı var buraya. Normal 10 kontenjanda.
1: Buraya da Niyaga ayrılmazsa minimum yani 3 tane daha alabilir.
0: Kesinlikle Galatasaray büyük bir ihtimalle o transferlere yönelecek.
1: John Duran oraya uyuyor mesela.
0: Tabii o da doğumlu. Uyuyor. Biz şimdi burada 9 tane ismi saydık. Galatasaray bu transferlerden vazgeçmez. Şimdi Fenerbahçe'de neden diyoruz? Eğer bir santrofor olmazsa olmaz. Şimdi bir kanat oyuncusu. Eğer Oğuz'dan, Kerem'den, İrfan Can'dan daha iyi olmazsa almayacaksın. Bir stoperi. Skriniar'dan daha iyi olmazsa, Semedo, Sabeki bir daha iyi olmazsa almayacaksın. Aynısını alacaksan. Zaten Fenerbahçe 4 sene 5 senedir yaklaşık hep aynı oyuncuları aldığı için hata yaptı. Ama Galatasaray şu anda biz ne sayıyoruz? 9 tane yabancısı banko.
1: Doğru. Hocam
0: o avantaj olduğu için şey yapmıyor. Aksiyon almıyorlar Furkan.
1: Rahat.
0: Çok rahatlar.
1: Rahatlık aslında bu tablodan geliyor.
0: Şimdi. Bravo. Şimdi ne diyor? Ben alırsam diyor bir tane açığım var diyor. Onu da diyor flash bir oyuncu alırım. Artı ne diyor Murat deminden beri Sanchez'in gitme durumu var. Sanchez giderse ondan daha iyisini alır.
1: İki ismin daha var hocam. Şalay'ı ve Saray'a da teklif bekliyor Galatasaray.
0: Herkes yapar. İkisine de yapar. Galatasaray'ın şu mevcut saydığımız 9 oyuncusuna her kulüp hemen hemen teklif yapabilir. Çünkü gerçekten kabiliyetli, yetenekli. Galatasaray'ı 4 sene şampiyon, değişik dönemde şampiyonluğa taşıyan oyuncular bunlar. Fenerbahçe'de böyle bir şey olsaydı zaten seçim olmazdı.
1: Tabii ki.
0: Doğru. Böyle bir kadro kurulsaydı şampiyon olurdu seçim yapmazdı. Beşiktaş hakeza aynı. Galatasaray'ın rahatlığı orada. 4 senedir yönetim kurulu da aynı. Teknik kadro da aynı. Oyuncu kadrosunun büyük bölümü değişikliğe zaman zaman uğrasa da ana kadro ana gövde duruyor.
1: Ve her sezon gelişiyor.
0: Her sezon gelişiyor. Şimdi buraya bir tane... Cuk diye bir tane alacağı mevki neresiyse ki şu anda görünen en büyük ihtimalle bence stoper falan değil. Santrofor Icardi giderse Osimhen'in bir tane alternatif santrofor alır. Ha o diğerlerini ismi... şu 23 yaş işe 6 oradan tabii ki en az 3 tane daha alırlar diye
1: düşünüyorum. Mauro Icardi tabii yani bu listede yok. Galatasaray taraftarı çok bu listede Icardi'yi görmemeye alışık değil ama artık yani bir devrin bittiğini, kapandığını da yavaş yavaş kabul etmek gerekiyor zannediyorum ki bugün itibariyle zaten sözleşmesi de resmen sona ermiş oldu Mauro Icardi'nin. Artık yarın sabah itibariyle serbest bir oyuncu. O da istediği kulüplerle görüşmek ve masaya oturmak hakkına sahip. İlk transferinin de hatta Galatasaray'ın Icardi'nin yerine John Duran olabileceğini ifade etmişti az önce Murat Özbostan. Peki Murat Özbostan bu tabloyu nasıl özetler?
2: Yani hocam çok iyi analiz

0: ya alması da olur bence yani, bilmiyorum. Ya bir de 10 numara alır yani.
1: Bir de şimdi Galatasaray'ın yerli oyuncuları da çok önemli. Çok ama önemli katkı sağlıyorlar.
2: Uğurcan, Barış Alper, Yunus Akgün, evet. Eren'i de oraya yazabiliriz.
1: Eren. Yazabiliriz mi? Eren yazılacak.
2: Abdülkerim Bardakçı, evet. Yine
1: Kaan Ayhan milli takımın
2: sorumlusu. İlkay Gündoğan da geldi.
1: İlkay Gündoğan.
0: Ya Galatasaray hiç transfer yapmasa da olur yani aslında.
1: Biz sadece yabancı açısından bakıyoruz ama yerli oyuncularda da çok büyük başarısı yani
2: kalite
1: var.
2: Kalite olarak yerliler de çok üst seviye oyuncular artık.
0: Hocam 10 numara şart mı hala Galatasaray'a?
1: Ya 10 numara diye bir şey kalmadı. 10 numara
0: niye peki sürekli konuşuluyor 10 numara 10 numara hala ya, Mertens aranıyor şimdi, söyleniyor.
1: Mertens bulmak artık kolay değil. Mertens'i Okan Buruk yaratıyor yavaş yavaş ya, farkında olun biraz. Yunus Akgün'den Mertens'i yaratmaya çalışıyor. Zaman zaman dikkat edin. Bak son maçlarda Yunus Akgün'ü hep 10 numara oynatıyor. Kanat oynatmıyor. Orada bir arayışı var. Yunus'ta o yetenek var zaten. Yani Yunus o işi çok iyi yapabilir. Ya bir Mertens bulmak öyle kolay bir şey değil. Ya bir Mertens'i öyle bulduğun zaman da yani sen şimdi ya Real Madrid'de Mertens var mı? Onun türünde bir yok.
2: O profilde yok.
0: Gereksiz
1: Liverpool'da var mı? Can, yok bakıyorsun.
0: Can Uzun'u alırlarsa.
1: Ha Can Uzun bak. Bravo. Can Uzun önemli bir transfer olur alırsalar. Bir Mertens etkisi yapabilir. Ama o çocuğun da yaşı daha genç.
2: Bizdeki haber şöyle Can Uzun 20 konusunda. Yaşında, evet. Oyuncuyla yapılan görüşmelerde
1: Mertens
2: görüşmede,
1: affedersin kolay kolay Mertens olmadı. Belli bir şeyden sonra Mertens oldu.
2: Can Uzun'la hocam yapılan görüşmelerde ve büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Galatasaray'ın Frankfurt'la artık pazarlıklara başladığı haberi var bizde de. Yani Okan Hoca'nın en çok istediği oyuncuymuş şu anda Can Uzun. Yeni sezonda takımda görmeyi çok istiyormuş.
0: Can Uzun'u 45-50 milyon euro yani.
1: Yani
2: ve az önce bence çok kıymetli noktaya değindi Murat Özbostan. Bu yeni kural yani bugün artık tamamen bu defterin kapanmasıyla beraber yerli oyuncular çok daha
0: bence o rakam şimdi 60'a çıkar.
2: Durumda tabii.
1: Ama Galatasaray'ın onu verecek gücü var, kabiliyeti var.
2: Ama şimdi vermedim
1: bak,
2: hocam.
1: Niye sessiz duruyorlar? Bak biraz anla. Çok akıllı davranıyor Galatasaray yönetimi. Bu kararı bekledi şimdi. Şimdi Can Uzun'a verirsin. Osimhen'e 75 milyon verdiği zaman herkes bu para verilir mi eder mi dedi. Osimhen onun karşılığını verdi ama Şampiyonlar Ligi'nde. Şimdi Can Uzun. Ya genç oyuncu 20 yaşında. Almanya'da
0: hocam, Can
1: inanılmaz
0: biraz
1: bir...
0: anlatır mısınız bize siz?
1: Ya bizim o genç milli takımlarda santrofor oynuyordu çocuk. Yani ilerleyen zamanlarda santroforun şimdi dışına evrildi. Yani kırık santrofor dediğimiz biz. Yani 10 numara Mertens'e benzer. Öyle daha iyi oynar. Ya bir kanat oynatırsan kanat gibi oynamaz Can. Yine golcü gibi oynar. Yani kanat forvet oynar. Kanat forvet dediğim gole yakın.
0: Bir ışık oyuncu... görüyor muydunuz o zamanlardan?
1: Tabii ki. Ya ışık zaten çocuk veriyor. Attığı gollere baksana.
0: Yani 50-60 milyon euro konuşulması normal mi yani?
1: Ben o para konularında Murat biliyorsun o işleri pek anlamam. Anlamam dedim, anlarım da anlamam. Yani genç oyuncuya eğer gelecek istikbalini parlak görüyorsan ki bunun çok parlak geleceği yatırım yaparsın. Osimhen'e niye 75 milyon verdi Galatasaray? 25-26 yaşındaydı da. Ama şimdi Fenerbahçe'nin geçen sene yaptığı gibi 35 yaşındaki Kantene'ye de 75 milyon harcama kardeşim. 35 yaşında harcama. Ha buldun 15-20 milyon al onu. Ama 70-75 milyon bazıları daha yüksek diyor bilmiyorum.
0: 90 diyen var ya.
1: Ya bilmiyorum ona harcama o parayı. Mesela Galatasaray'ın Can Uzun'a harcayacağı 55-60 milyon yazık değildir, hata değildir. Ama Fenerbahçe'nin Kante'ye harcadığı o para yazık yanlıştır. 35 yaşında ya son durak. Ha oynar gider çünkü onun minyon yapısı var. O futbol oynamayı uzun süre sürdürebilir. Ama eski Kante verimini alabilir misin?
2: Eski temposu yok ama.
1: Ya işte eski Kante.
2: O da doğal bir durum.
1: Tabii ki o da fiziksel bir durum yani. Doğru. Anatomik yapılar böyledir.
2: Doğru hocam evet. Hocam şunu da sormak istiyorum size. Bu yeni kuralı da düşündüğümüzde Galatasaray'ın Mario Lemina ile yeni sözleşme imzalaması doğru bir hamle miydi?
1: Sana şimdi güzel bir şey söyleyeyim. Levent Üzemen transferleri atmış bana.
2: Aha. Öyle mi? Süper.
1: Galatasaray 4 tane oyuncu alacak. Sol stoper.

0: Orta saha 10 numara bir santrafor. Levent kardeşim gene uzaktan yardımıma koştu. İyi akşamlar Leventciğim. Kendine iyi bak. İyi tatiller. Bak en güzel üstad burada.
1: Desteği aldık. Pasat.
0: Üstad burada. Açıklamış işte söylüyor.
1: Hocam tekrar
0: sol stoper, orta saha 10 numara bir santrofor diyor.
1: 4 mevki.
0: Sevgili Levent Tüzemen. İşte bana soruyorsun bak imdadımıza yetişti.
1: Teşekkür ederiz Levent Tüzemen.
0: Levent Tüzemen'e teşekkür ederiz bize
1: sol
0: yardımcı
1: stoper,
0: olduğu için.
1: Sol stoper, orta saha 10 numara ve santrofor.
0: Evet.
2: İsimleri de yazmış mı Levent?
0: Ya, o kadar da abartmayalım yani. O kadar da abartmayalım. Onu sana şey aynı gazetede yazıyorsunuz ya şey.
2: Bana vermedi size atmış mesaj hocam ne diyeyim yani şimdi.
0: Ama bana dağıttı şimdi kızmasın bana ben söyleyeyim diye attı herhalde.
2: Bilmiyorum artık bilmiyorum orası.
0: Söyledik de bize kızmasın şimdi.
1: Peki varsa son yorumlarınızı alabilirim Galatasaray'la ilgili.
0: Valla Galatasaray keyif yerinde hocasının da teknik adamının da ekibinde futbolcuların da ancak Levent Tüzemen'in dediği gibi bu oyuncular alacak ama bunları 23 yaş altında tercih edebilir ya da demin Murat Özbastan'ın söylediği gibi eğer bu kadrodan oyuncu satarsa onun yerine bunlardan daha iyisini almak mecburiyeti kalır. Ya burada bunlar gerçekten önemli oyuncular.
1: Toplam 12 yabancı oyuncusu var Galatasaray'ın ama Nelson'la Yelert'i yok gibi düşünmek lazım. Planlamada bu ikisini düşünülmüyor. Yani 9 burada 9 oyuncusu var. Bir de artı 4'ü uyan şu anda oyuncusu
0: artı
1: var.
0: Artı 4'ü belki Levent Tüzemen'in söylediği mevkilere artı 4'ü de kullanabilir.
1: Tabii.
0: Hatta burada da bir tane şansı var.
1: Tabii buraya da bir hamle hakkı doğuyor Nelson'dan çıkınca. Belki sürpriz bir ayrılık olursa
0: başka daha hamlelerde
1: olabilir tabii ki ama Galatasaray'ın bu anlamda
0: çok da mantıklı söyledikleri zaten
1: evet, Levent mevki olarak da zaten tespitler %100 doğru tespitler. Peki o zaman ben hiç oturmayayım arkadaşlarımdan da rica edeyim Beşiktaş'ı da görelim. Beşiktaş ve Trabzonspor'a da değinelim. Galatasaray'ın da yabancı futbolcularda durumu bu şekildeydi. Beşiktaş'ta yani ekran da bir anda karardı, tablo da karardı gerçekten. Yani hocam işte 6 bu taraf, 12, 14 oyuncusu var ama Beşiktaş'ta çok ciddi bir nitelik problemi var. Yani 12 tane yabancı oyuncusu var, artı 2'ye birazdan geliriz ama işte Akpadu devre arasında geldi. Yeni transferlerden birisi diyebiliriz hatta. Jalo sezon başında gelmişti. Udokai 3 stoperi aslında Beşiktaş'ın. Murillo yine devre arasında geldi. Endidi, El Musrati yıllardır Beşiktaş'ta oynuyor gibi artık. Her transfer döneminde El Musrati'yi konuşuyoruz. Hacı Ahmetoviç geri dönüyor Hull City'den. Onana yine aynı şekilde. João Mario dönüyor. Vaslav Černý, Rashica, Oyengü, artı 2'de ise Elan Ricardo var ki adını bile unuttuğumuz bir oyuncuydu. Bir de Göztepe'den devre arasında gelen Junior Olaytan. Beşiktaş'ın tablosu da bu şekilde.
0: Bu tabloyu böyle siyah olmasını sen mi istedin? Siyah beyaz Beşiktaş
1: olmuş. Yok benim
0: olmuş.
1: Herhangi bir daha parmağım yok hocam bu konuda.
0: Yani şimdi Beşiktaş'ın da tabii burada bayağı sıkıntılar olacak. Şimdi biz şöyle düşünelim yani aynı yoldan gidelim. Kim olur burada? Bir kaleci düşünüyorsalar bir kaleci olacak.
1: Tabii.
0: Yani onu yabancı koyarsak bir Agbadu kalır.
2: Hocam sen şimdi şey deyince Levent abi bana da mesaj attı. İsimleri atmış bak. Ben de artık söyleyemeyeceğim.
0: Sen
2: ben.
0: Abi aynı gazetede patron.
2: Ama bu arada
0: sen...
2: ben kendisinin izni olmadan söylemek istemedim. Tatilde değil kendisi. Tatilden döndü.
0: Döndü mü?
2: Rahatsız kendisi. Yarın küçük bir operasyon geçirecek.
0: Çok geçmiş olsun diye.
2: Bir böbrek taşı sorunu yaşıyor.
1: Çok pardon ben diyemedim özür
2: Levent
1: diliyorum.
2: Levent Bey bir böbrek taşı çok sorunu yaşıyor. Taşı alacaklar sorun bitecek inşallah.
1: Çok
2: inşallah.
1: Geçmiş olsun.
0: Çok sağ olsun. Şimdi kaleci Agbadu kalır. Ben Jalo'yu beğeniyorum. Bu
1: kalacak gibi görünüyor.
0: Büyük bir ihtimalle
1: İtalyano beğeniyormuş.
0: Bravo.
2: Çünkü ne zaman görmüş beğeniyormuş ya.
1: Öyleymiş. Yani
0: bak görmüş değil. Şimdi bak
2: izlemiş bir
1: yani. Bravo. Rapor vardır.
0: Hayır raporda bakmaz sadece bak. Bir takıma bir hoca gidiyorsa onun en az 7 8 9 10 tane maçını izlemiştir o hoca. Eğer izlememişse zaten geçen sene Fenerbahçe'ye gelen hocalar gibi
1: onun oyun anlayışına uygun bir stoper olduğunu düşünüyormuş.
0: Yani Odokay'ı da düzeltebilir. Odokay çok kötü bir stoper değil.
1: Hocam ama Beşiktaş'ın da birilerinden çıkması gerekecek. Yani Odokay'ı...
0: İşte bak Sabek Murillo kalır.
1: Musrati.
0: Endidi kalır. El Nusrati konusunda...
1: Endidi kalır mı?
0: Endidi bence kalır. Endidi iyi bir oyuncu. Nijerya milli takımın kaptanı bu ya. Az bir oyuncu değil ya orada oynamak. El Nusrati konusunda bir fikrim yok. Amir Ahmet